0: Tabii ki burada harcama limitleri de açıklandığı için Galatasaray'ın gaza basacağı transferlerden biri olabilir. Ama önce Cihan Uzun'un, biraz önce sen de güzel bağladın. Çünkü başkan şunu söylemişti Sayın Dursun Özbek. Bizi en zorlayacak transferler artı 4 transferler olacak. Genç oyuncular, yetenekli oyuncular çok pahalı. Kulüpleri vermek istemiyor. Ama biz de oynatabileceğimiz oyuncular olacak bunlar. Hem de şey oluyor, takımın kadrosu da gençleşmiş oluyor. Orada Can Uzun'u işaret etti. Can Uzun Galatasaraylı. Ailesi, babası, herkes Galatasaraylı ve 3 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönen bir isim. O dönemde kulüp bırakmadı. Şimdi Galatasaray istiyor, Okan Hoca istiyor. Planlamasını yaptılar. Tabii Dünya Kupası'nda hani ücretine ücret katacak bir performansı olmadı. Milli takım takım halinde bence market değeri düştü. Doğru. Kötü performansı dedi. Can Uzun hani Galatasaray'ın 30 milyon euroluk bir bütçe ayırabileceğini düşünüyordum ama 25-30 arası olur. Çünkü Galatasaray şunu düşünüyor. Bu oyunculara ben bu parayı bağlarsam satışından ne kazanırım? Biz evet Osimhen'i aldık ama Osimhen'in 75 milyon euronun üzerine çıkacak performans göstereceğini biliyorduk. Ki şu anda 120'ler falan konuşuluyor. Can Uzun'da da aynı politikayı güdüyorlar. Can Uzun transferini gerçekleştirirler. Turam transferiyle ilgili olarak da olabilir ama başka başka isimler de konuşuluyor Galatasaray'da. Ben Fenerbahçe'nin şu süreçte yapacağı transferlere göre de bir karşı atağa geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın ve Dünya Kupası'nda da futbolcu izleyen bir ekibi var. Galatasaray'ın yerinde izleyen. Oradan da oyuncular gündeme gelebilir. Hatta bir Fas'tan bir oyuncu gündeme geldi. İsmini unuttum şimdi Galatasaray'ın gündeminde. Faslı bir oyuncu var Fas milli takımından. Onun dışında benim notlarımda da tabii sürekli gündeme gelen oyuncular var. Yine Paris Saint Germain'den Fabian Ruiz var.
1: Daha önce de yine.
0: Evet, yine gündeme gelen isimlerden biri.
1: Tanesiydi.
0: Yine
1: Fas milli takımı.
0: Evet.
1: Ya bir ara hatırlarsın Saibari çok az yazıldı ama zaten Bayern yaptı.
0: Leverkusen'de oynayan Cezayirli İbrahim Maza.
1: Çok iyi oyuncu.
0: Genç bir oyuncu ama çok maliyetli bir oyuncu. Geçen yıl 12 kez skora katkısı var. 20 yaşında yanılmıyorsam bu oyuncu.
1: Cezayirli Messi diyorlar.
0: Evet,
1: abi.
0: Aynen öyle. 45 milyon euro piyasa değeri, 2030 yılına hangi kadar mevkide? Sözleşmesi var.
1: Hücuma yakın her noktada oynayabilir.
0: Evet. 10 numara görünüyor ama dediği gibi hücum bölgesinde aktif olarak görev alan bir oyuncu. 20 yaşında olduğu için de çok şu anda zaten Cezayir milli takımında da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu +14 +4 kontenjanı için düşündüğü oyunculardan biriymiş. Onu da söyleyelim. Denizgül ısrarı var. Yine Denizgül'ü de istiyor Galatasaray. Hı hı. Yani orada da görüşmeler sürüyor. Yani çok isim var Galatasaray'ın transfer listesinde. Ama dediğim gibi Can Uzun bunlardan biri olacak. Ve gerçekten ısrarla istiyorlar. Hatta dün haberini yapmıştık. Can Uzun'la ilgili olarak Galatasaray, yani oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi, fanatik Galatasaraylı olmaları ailecek. Burada önemli ama sözleşmesi de 2029 Haziran'da bitiyor. O yüzden hani bu belli 25-30 milyon euro en az maliyetli bir oyuncu, maliyeti olan bir oyuncu. Singo ile ilgili durum, tabii Singo'yu satmayı planlarken 30 milyon 35 milyon eurolar konuşulurken sakatlanması, sakatlığı ile ilgili durum, sürekli aynı yerden sakatlanması, kas sakatlığı yaşaması Galatasaray'ın bir anlamda orada tedirgin ediyor. Noel Anka mesela talip çıkmış, bonservisi Napoli'deydi. Yani kiralık oyuncuların da durumları belli olacak burada. Sara konusunda yine Galatasaray'ın bir satışı olabilir. Napoli özellikle 30 milyon eurolara bu oyuncuyu satmayı düşünüyorlar. Yine Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu João Gomes Galatasaray'a.
1: O da çok yazılmış.
0: Taraftarlar özellikle Camp Nou Galatasaray diye oyuncuya çok fazla ilgi gösteriyorlar. 2023 yılında 18 milyon euroya transfer etmişler oyuncuyu Wolverhampton. 30 milyon euroluk bir beklentisi var.

0: anlıyorum açıkçası.
1: Hani o geçen yıl çok fazla sirkülasyon oldu Manchester United'da. Bu sene olacağını düşünmüyorum. Bu sene doğru kadroyu kurdular, yama yaparlar. O geçen geride kalan iki sezonda çok böyle oyuncu gönderdiler.
0: Ya bir karmaşa kaos vardı.
1: Evet, biraz oldu. Şu an yok. Duruldu. Yani. Duruldu. İyi bir sezon geçirdiler onlar da.
0: Bence de öyle. Tabii Icardi konusuyla da ilgili, Icardi kalırsa ben katılıyorum Zeki abiye. Muhtemelen B de değil C planı olacak ama olur. C planı olmayı, yani B planındayken bile kendini rahat hissetmeyen, sorun çıkaran ya da yani mutlu olmayan diyelim, daha doğrusu hadi sorun kelimesini kullanmayayım, vazgeçeyim de, bir Icardi C planında kalmaya kabul eder mi? Onu da çok sanmıyorum hocam.
2: Etmez ki, bana göre de bir arayış içerisindedir. Menajeri şu anda uygun bir takım aradığını düşünüyor.
0: 8 arıyorlar. Gün sonra boşa çıkıyor.
1: Arıyorlar hocam da. Kapılar yüzüne kapanıyor. River Plate dedi, Boca Juniors dedi, hepsi ilgilenmiyoruz seninle dediler. Yani bakıyorlar.
0: Sonra menajer açıklama yaptı abi. Arjantin kulüplerine gitmeyecek. Neden böyle haberler çıkıyor anlamıyorum. Arjantin'de oynamayacak dedi yani.
1: Ya kendileri çıkardılar. Ocak ayında kıyamet gibi haberler çıktı Arjantin basınında. Haberler yapıldı.
2: Algı yönetimi yapıyor artık. Menajer algı yönetimine gidiyor.
1: Como'ya gidiyor mesela. Como Gölü'nün etrafında malikanesi var. Como Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak değil mi bu sezon?
0: Evet, evet.
1: Como da ilgilenmiyor. İlk lige çıktığı sezon Icardi istemişlerdi. Gel bizde oyna diye. O zaman da tabii Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı. İkinci sezonuydu galiba. Evet. O sezon istemişlerdi. Yani yok yani. Ben öyle Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oynayacak bir takımın Icardi'yi alacağını düşünmüyorum. Icardi Portekiz'de Benfica dendi mesela. Benfica yalanladı hemen.
0: Yalanladı.
1: Nereden çıkıyor dedi ya. Icardi nereden çıktı dedi. Direkt şey Portekiz basını. Peki. Benfica kulübü. Yani kapılar kapanacak. Süreç uzadı ama Galatasaray'da bir yerden sonra diyecek ki Galatasaray yönetimi, süren doldu kardeşim, şartlarımız buydu, kalıyor musun? Kalıyorsan kal, kalmıyorsan da tamam, biz güle güle bunu der. Ama şöyle bir şey var, Icardi eğer bunu yapabilir mi bilmiyorum, ben İstanbul'da kalacağım derse İstanbul takımlarından biri Icardi'yi alır. Yani çünkü 4-5 milyon eurolara indiyse piyasa değeri...
0: Biraz açalım abi İstanbul takımlarını.
1: Ben Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu, menajerinin Beşiktaş'la dirsek teması kurduğunu...
2: Düşünüyorum.
1: Hayır, duydum yani. Duydum. Tabii.
0: Mauro Icardi transferi, tabii kendi fikrini soruyorum. Beşiktaş taraftarını sence mutlu eder mi?
1: Mutlu eder. İsim olarak, şey olarak, marka olarak bir star olduğu için mutlu eder. Oh da var.
2: Yok,
1: ama Beşiktaş'ı ne kadar sahiplenir onu bilmiyorum. Futbol oynamak isterse mutlu eder. Yoksa sorunlarıyla giderse Beşiktaş taraftarı o kadar sabır göstermez. Anlayışlı olmaz. Çünkü oynayan oyuncu ister. Icardi tabii geliyorsa tabii. Icardi ismiyle gelmeyecek. Yeteneğiyle gelirse Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye ya da bir başka takıma, Başakşehir olabilir, Fenerbahçe olabilir. Yani Icardi ben İstanbul'da kalacağım derse kucak açılır Icardi'ye. Öyle bir şey de var Galatasaray için, bir tehlikede olabilir. Bu sefer hani gidip yani örnek veriyorum, Beşiktaş'a gitti, leblebi gibi gol atıyor. Bu sefer Galatasaray taraftarı şunu söyleyecek ister istemez haklı olarak. Ya niye bıraktınız bu adam Icardi diyebilir. Bunu da düşünmek lazım. Yok, böyle bir detay da var çünkü. Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif yok, Brezilya yok, Portekiz yok, Güney Amerika yok, İtalya yok, Hollanda yok, hiçbir yer yok.
2: Yok, sakatlık istemiyor. Sonrası performansına baktığın zaman bana göre hiçbir takım Icardi gelir bize, bizi büyütür diyemez.
1: Çünkü tedirgin oldukları şey hocam, özür diliyorum, vurdum duymazlığı oyuncunun. Evet, sorumsuz davrandı. Osimhen sakatken gelmedi.
2: Geldiği günde vardı ama o risk. Icardi sonradan böyle olmadı yani.
1: Osimhen'den sonra bence çok böyle Galatasaray'a sahiplenmedi.
2: Mesleğine saygısı az bir kere, bunu kabul edelim ama güçlü olan, ayakta kalan, karakter koyan bir profil çizdiği dakika bütün Türkiye'nin Galatasaray başta olmak üzere gene herkes kabul eder.
0: Bence hocam mesleğine saygısı az değil. Sadece hani o kadar yetenekli bir oyuncu ki çok çaba sarf etmeden yapabileceğine inanmış durumda. Önce yapıyordu ama günümüz şartlarında artık çok kolay yapamıyor. Ama tabii ki bu kadar yıldız ve ikonik bir karakter, sen hala yapabileceğine inanırsın.
2: Ömer'im sana bir şey söyleyeyim. Sakatlanmadan önceki takımını şampiyon yaptığı sene diyelim. Bir top defans arkası topta Icardi koptu.

0: gitti, hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Ceza sahası çizgisinin önüne gelirken, artık yıkılmak üzereyken, klasından dolayı bir topun şöyle hafif dibine girdi, kalecinin üstünden attı.
2: Bu gol değil mi hocam? Şu an ekranda olan gol. Evet.
0: Bravo.
2: Örnek verecek.
0: Bravo. Bak, görüyor musun?
1: Old Trafford'da. Evet. Müthiş gol.
0: Gidiyorum gidemiyorum diye bir türkü vardı, biliyor musunuz? Bak, gidiyor gidemiyor. Tam böyle artık bitmek üzereyken.
1: Hocam
0: golcü,
1: 4,
0: golcü olduğu için.
1: Bak, biri bıraktı 3 tane Manchester'lı oyuncu. Ya kolay iş değil ha, o psikoloji, o ustalık. Panik yaparsın değil mi hocam?
0: Bravo. Niye yaparsın biliyor musun? Bak, kaleciye uzaksın. Kaleci henüz yatmamış.
1: Geliyorlar
0: bak
1: diyeceksin.
0: Tabii.
2: Hocam,
0: arkadan geldiler.
2: Golcüyü dünüz daha iyi bilirsiniz. Orada en ufak bir topa yanlış temas, açarsın topu.
1: Tabii.
2: Pozisyon
1: tabii. Bir de tabii, panik yapıp yetişecekler eyvah diye vurursun mesela.
2: Bu sürmek de bir mesele yani. Tabii.
0: Ceza sahası içinde en sakin kalman gereken yerdir.
1: Doğru.
0: Bilhassa santfor. Niye biliyor musun? Rakibin sana müdahalesinde her türlü penaltı yapma şeyi, riski var. Topu sen ondan evvel ayağını onun topa basacağı yere sen bastığın dakika ya golü atarsın ya penaltı yaptırırsın. Icardi de zaten zeki adam yani. Bütün golcülerin takdir ettiği bir golcü herif. Şimdi böyle bir adam orada bitti fizik olarak. Şimdi o vuruşu düşünmesi bile oyun zekasının, gol zekasının ne kadar üstün olduğunun göstergesi. Kaleci yere yatmamış. Her golcü orada ne yapar biliyor musun? Kalecinin ayaklarının dibine vurmaya çalışır.
1: Evet.
0: Ama adam ne yaptı? Topun evet dibine girerek.
1: Eliyle kepçeledi.
0: Yani kaleci de düşünemiyor.
1: Yani ayağını el olarak kullandı resmen. Evet. Kolay
0: kaleci
1: işte, karpuz gibi.
0: Ki, bu benim yasağıma vuruyor, soluma erim, üstü atınca ulan bu da nereden çıktı demiştir yani. Bak, hakikaten şimdi gol zekası olan adam.
1: Tabii tabii. Aynen.
0: Ama şimdi baktığın zaman bak, bu en iyi dönemindeki fizikselliği.
1: Evet. Ya i̇şte, burada bir kilosu var. En iyi döneminde var. Yani hala şey deniyor. Icardi böyle bir adam. Yani evet, üçgen vücutlu da değil, şey de değil. Hani
0: evde otursa böyle
1: kas,
0: bir adam.
1: Kas değil ya da yağ oranı çok az da değil. Böyle bir adam ama her dönemde böyle gol atıyor yani. Beli kalın olmasına var rağmen. Belki o ona bir avantaj sağlıyor, bilemiyoruz.
0: Bana göre mesela bizim milli takımımızın bu Dünya Kupası'nda lider oyuncu eksikliğinden dolayı tabii çok ızdırap çektiğini tabii düşünüyorum.
1: İki maçta da doğru hocam. Geriye düşmesine rağmen hadi beyler diyen bir oyuncu evet çıkmadı. Takımı evet toparlayamadı. Evet. Hoca da kenarda evet yıkıldı. Kendini toparlayamadı. Lider oyuncu yok.
0: Yok.
1: Yani işte o sahada Emre Belezoğlu gibi böyle takımı ateşleyecek bir oyuncu, yürekli bir oyuncu yoktu. Hakan bunu yapamadı mesela.
0: Yapamadı işte, ben
1: vurdum. Onun da bir vurdum duymazlığı vardı. Ben ilk defa Hakan'ı böyle gördüm ya. Işte çok fazla şey, stoperlerin arasına girdi, öne gitmedi. Bütün topları Arda'ya bıraktı. Sen kaptansın.
0: Arda
1: dur bakalım da, Arda de.
0: Arda da zeki. Çizgiye gelip boşa çıktı.
1: Ama
0: orada
1: şimdi bu kadar kötü kornerler üst üste atılmaz be Arda yani.
0: Yani ikisi de bak liderlik görevine soyunacak şey iki adamdan bahsettin. Evet. Biraz da Kenan vardı.
1: Kenan onlar çok
0: Kenan,
1: şey
0: Kenan'da
1: değil
0: olacak.
1: Hakan yapıyordu bu işi.
0: Dolayı,
1: Dünya Kupası'nda yapamadı.
0: Yapamadı. Arda da olmadı.
1: Evet.
0: En büyük aday olmasına rağmen bunun eksikliğini hissettim ilk takım.
1: Hepsinin enerjisi düşüktü hocam. Bravo. Çünkü mesela Arizona'da gece yarısı 43 derecede idman yapıyorlardı. Başkan bizzat söyledi. Ya Arizona'nın şartları gerçekten çok kötüydü. Keşke orada idman, hiç hazırlanamadılar.
2: Yine de bize bağlıydı, değiştirdi.
1: Tabii o ayrı. Yapamadık yani. Sorunlar tabii ki var. Yoksa bu kadar takım ceset gibi oynamaz sahada. Yani sen ikinci dakikada 68. saniyede gol yiyorsun. Grubun en zayıf halkasından işte sayısız gol pozisyonu ama hala santrforsuz oynuyorsun. Rakip ikinci yarıda 10 kişi, bir kişi eksik oynuyorlar. Yok, yine yok. Yok,
0: şimdi
1: atamıyorsun.
0: Bugüne kadar bireysel çözümlerle gittiği için, oyun kimliğimiz olmadığı için onun için zorlanıyoruz. Üretemiyorsun. Üretemediğin anda da senin teknik direktörün oyunu okuyup sonradan müdahalelerinde hocam geç kalıyor.
2: Bir de şu, beceremiyor. Direktör olarak hemen müdahale ediyorum transfere.
1: Evet.
2: Geri
1: dönelim. Tamam, dönelim.
0: Icardi.
2: Ben oyuna yerine müdahale ediyorum.
0: Evet. Hemen U dönüş yaptım. Icardi aslında.
2: Icardi ile ilgili son cümleyi de alayım hocam. Sonrasında Beşiktaş'ın tabii transfer gündemine de geçeceğiz.
0: Icardi'nin aslında ismi bile hem taraftara hem takım arkadaşlarına coşku verecek bir profil. Ama ne zaman o liderlik vasıflarını öne sürdüğü zaman, yoksa sıradan bir oyuncu gibi sadece ceza sahası çevresinde böyle hiç etkin rol almayıp da öyle pozisyon bekleyen, oyuna dahil olmayan, oyunu yönetemeyen Icardi kimse istemez. Ama Icardi ve bana göre eğer bir takım, alternatif bir takım bir bulamaz daha, eğer Galatasaray'ın sunduğu teklifle Galatasaray'da tekrar devam ederse bundan sonra sorun olur.
2: Peki şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta evet. Tabii Zeki abi sen yayının başında çok önemli bir cümle söyledin. Bence her yerde manşet olması gereken bir cümle. Neydi Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş 200 milyon euro civarı bir para harcamayı düşünüyor transfer döneminde dedin. Yani bu çok büyük bir bütçe tabii
1: çok
2: ki.
1: Büyük bir bütçe.
2: Zaten konuşulan isimler çok gövdeli isimler. Ya işte Mateta, evet. Vlahovic, Trossard, evet. işte aynen. kaleci Mamardashvili, evet. Şövalye, şimdi konuşulan Nübel, evet. Lukumi konuşuluyor. Aynen. Hani konuşuluyor da konuşuluyor açıkçası aynen. yıldız isimler. Şöyle söyleyeyim yani isimleri aşağı yukarı ben telaffuz etmeye çalıştım.
1: Evet.
2: Sende başka isimler var mı? Ve tabii ki Lukumi biraz daha son günlerde çıkan haberlerden bir tanesi olduğu için onu da konuşalım isterim. Örneğin Lukumi transferine ne kadar bütçe gider Beşiktaş'tan? Çünkü o 200 milyon benim aklıma takılmış durumda şu anda. O 200 milyon üzerinden gideyim. İşin tabii latifesi bir yana ama hem Lukumi hem diğer oyuncular nasıl bir dönem bekliyor sence Beşiktaş'ı transferde?
1: Ya çok çok heyecanlı başkan. Gerçekten o parayı harcayacaklar öyle görünüyor. Şampiyon olmak istiyorlar. Yani şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar kalmak istiyorlar. Kafayı oraya sokacaklar. İtalyano'yu o yüzden getirdiler. İşte Vlahovic'i gerçekten 5 milyon imza parası. Oyuncunun bütün şartlarını kabul ediyorlar. Almak istiyorlar. Oyuncu şunu söylemiş. Dünya Kupası sonrası bana Avrupa'nın 5 büyük liginden istediğim takımdan teklif gelirse size hayır derim. O teklif gelmezse ben Beşiktaş'a gelirim demiş. Bekliyorlar. Sassuolo'dan Armand Llorente vardı biliyorsun. Onu çok hep istediler. O, yani biz demişler hocaya biz 3 dönemdir bu oyuncuyu istiyoruz.
2: Öyle.
1: Ben tanıyorum demiş İtalyanı. Alabilirsek alalım demiş. Bunu söyleyeyim. Kaleci konusunda işte Şövalye. Şövalye olabilir bu arada. Ya yani kiralık olarak. Yani bir anda Beşiktaş'a gelirse hiç şaşırmayın. Nasıl Ederson Fenerbahçe'ye geldi. Olabilir. Yani gözünü karartmış durumda. Başkan. Ya hatta zaman zaman şey de şaşırıyormuş. İtalyano. Yani ne zengin kulübe geldim diyordur içinden. Yani A plus ne kadar oyuncu varsa alalım. Başkan diyormuş ki en iyisi mi?
2: Fiorentina Bologna. Yani öyle tabii, bir transfer harcaması başkan, yapamadı tabii.
1: Başkan diyormuş ki en iyisi mi? En iyisi, en iyisini alacağız. Hoca. Aynen böyle. A plus. Birinci listedeki oyuncular. Beşiktaş'ta böyle bir heyecan var. Çok isim geçiyor tabii ki Beşiktaş'ta da. Ama Vlahovic'i gerçekten çok istiyorlar. Dediğim gibi oyuncu bunu söylemiş. Ama yani onun dışında Beşiktaş'ın işte Semih Kılıçsoy'u hoca çok beğeniyor. Onu söyleyeyim. Bu sene Semih Kılıçsoy sezonu olabilir. O çıktığı ilk futbol piyasasına çıktığı Süper Lig'de fark yarattı. Hatta futbol koordinatörü Feyyaz Uçar şunu söylemişti. Biz galiba 40'ları görecek. Semih Kılıçsoy'u tutamayacağız. Hı hı. Öyle bir parıltılı bir dönemi vardı. Sonra geriye gitti sürekli. Tekrar o dönemlere getirmek istiyorlar. Evet. Olabilir. Şimdi bir de Rafa Silva gibi bir oyuncu bakıyorlar. Getson'un durumu dediğim gibi kiralık olarak Getson'u da bakıyorlar. Pavlidis'i çok istiyorlar aslında ama Pavlidis'le ilgili olarak Benfica'nın istekleri çok fazlaymış. Hani Vlahovic'e o yüzden de döndüler. Vlahovic'i daha şeye daha uygun şartlarda transfer edecekler. Pavlidis'i başkan istiyordu. Benfica şu anda çok bırakmak istemiyor. Bırakır tabii ki ama 40 milyon euroları görür. Belki daha fazla bilemiyorum.
2: Bence çok hani nasıl söyleyeyim değerinin üzerine konuşulan oyunculardan
1: evet,
2: bir tanesi.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ben de
0: Pavlidis mi?
2: Evet, evet hatta kendisinin şöyle bir röportajı var.
1: Evet.
2: Bir maçtan sonra Portekiz'de şeyi soruyorlar. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir diyalog bu.
1: Evet.
2: 100 milyon euroluk diyorlar Benfica sana bir çıkış maddesi yazdı. Yani ne düşünüyorsun kontratınla ilgili? Benim için çok yüksek yazmışlar diyor. Mesela böyle bir ifadesi var Pavlidis'in mesela.
0: Evet. Gerçekçi bir şey adammış ya. Yani. Ama Vlahovic bence bak Beşiktaş takımında hakikaten çok doğru bir transfer olur. Niye? Daha net bitirici oyuncu ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın. O ihtiyacı karşılar. Artı eğer şampiyon olunmak istiyorsa kaliteyi artırması gerekiyordu. Bu da kaliteyi artırmak demek aynı zamanda.
2: Net.
0: Bence hakikaten camiaya da coşku verecek bir transfer olur. Yani başlangıçta onu yaparlarsa

0: Bazen 4-4-2 oynamayı da seven bir teknik adam. Şimdi elinde zaten Yankyo var. Baktığında Vlahovic'in de gelmesiyle Vlahovic Yankyo. Şimdi bir taraf alan açan mücadeleci bir oyuncu. Diğer taraf daha bitirici. Bence iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Böyle bir durum bak, da
1: bizim
0: var.
1: Bizim büyük takımlarımız, bizim coğrafyamızda, bizim ligimizde çok rahat çift santrafor oynayabilirler.
0: Katılıyorum hocam.
1: Yani 4
0: özellikle defansı. Hani yani büyük takımlar için söylüyorum. İşte 34 maçın bence 20'sinde, 21'inde, 22'sinde çok bunlar rahat tercih edilebilir.
1: Evet. Çok rahat hem de yani. Onun için şimdi defansın önüne koy bir tane kontrol oyuncusu. 4-1-3-2. Ondan sonra o her yere dönüşür bu. İdeal bir diziliştir. bunu hiç kullanmak yok. Bırak onu. Çift santifordan bahsederken santiforsuz sezon geçirdi Fenerbahçe takımı ya. Ha Beşiktaş belki bir önceki transferlerde yanlış olduğunu son transferlerle evet bunu ispat etti ama şampiyon olacak takım kadrosu değildi o.
2: Değildi.
1: Yani fizikselliği artırdı. Mücadele gücü tamam. Biraz daha bir takım olgusu oluştu. Harmoni iyi oldu falan ama yok. Maalesef kalite eksikliği vardı. Onun için o santrafor bölgesinde cuk oturan bir transfer olur yani.
2: Yapacaklar. Černý Rangers isteyebiliyorsun. 5 milyon euro teklif ettiler. Ciddi anlamda teklif gelmiş. Bırakmak istemiyor hoca. NDD'yi Suudi Arabistan'dan isteyen takımlar varmış. Bayağı ilgi var NDD'ye. Giderse diye Genoa'da Flandrup vardı. Danimarkalı orta saha oyuncusu. Onu alternatif olarak hoca söylemiş. Öyle bir isim var.
0: Navitaşvili de konuşuluyor. Evet, Saint-Étienne'deki oyuncu.
2: O da çok konuşuluyor. O zaten her transfer döneminde Beşiktaş'a yazılmaya başladı. Devre arasında da yazılan bir isimdi.
0: O biraz şey gibi Zeki abi, Llorente gibi.
2: Evet, yani, aynen.
0: İşte Llorente de, Navitaşvili de her transfer dönemi adı sıcak olan oyunculardan ama yani şöyle söyleyeyim, dün Trossard'ı işte Belçika-İran maçında izledik. Belçika evet, belki hani kilidi açamadı ama bu arada Behrenwand da inanılmaz maç çıkardı, İran kalecisi.
2: Evet.
0: Trossard'ın nasıl bir oyun oynadığını gördük. Ben gördüm. Hani oyuncu zaten biliyoruz da yine tabii de hani bir aynen kez daha izleyince Türkiye Ligi'nde yapacakları da hani düşününce çok heyecan verici noktaya
2: tabii
0: gidiyor.
2: Arsenal nasıl bırakır diye düşünülüyor. Ben onu uzun süre bu sene izledim.
1: Fenerbahçe ile adı anıldığında tabii, ben onu diyeyim. Bissouma ile Trossard'ı aldınmış, evet, sorunu çözdüm.
0: Aynen. Çok özel oyuncu.
2: Şimdi kaleci olarak da Santos formasını giyen Gabriel Brazao vardı. Bayern Münih
0: da önce yazıldı.
2: Evet, Bayern Münih de istiyormuş kaleciyi. 12 milyon euro piyasa değeri. Santos'la 2028'e kadar sözleşmesi var. 25 yaşında. Bu Gabriel Brazao'yu da İtalyano söylemiş. Ama Juventus'un da istediğini söylemiş yani. Bayern Münih'im pardon. Şuraya... Yanlış söyledim, özür dilerim. Bayern Münih istiyormuş. Bayern Münih bu oyuncuyu, bu kaleciyi Bayern Münih de istiyor. Bakın böyle bir kaleci var demiş. Alabilir miyiz?
0: Ha, şuraya dönebilir abi. Biliyorsun transferde şimdi her an her türlü denklem olabileceği için. Şimdi Bayern, Beşiktaş daha doğrusu Bayern'den Nübel'e talip.
2: Doğru. Şimdi Nübel bugünkü içinde, haber hatta yani.
0: Bayern Münih 9-10 milyon euro bandında evet, bir şey istiyor.
2: Evet.
0: Bence Brazao'yu Bayern alıp aşağı yukarı o fiyatlara evet, Beşiktaş'ta Nübel'i transfer ederse Beşiktaş taraftarları mutlu olur diye düşünüyorum. Bayern de mutlu olur. Bu senaryoda herkes mutlu olabilir.
1: Ama yani Beşiktaş'ın bana göre var ya Černý'yi bırakmaması lazım.
2: Bırakmıyor hoca, bırakmam demiş zaten.
1: Bunu biraz pohpohlayıp özgüvenini yerine getirdiğin zaman her türlü alternatifli aksiyonları yaratacak bir oyuncu yani. İleride ön bölgedeki hücum zenginliğini sağlayacak bir, ilk adamlardan biri o.
2: Evet.
1: Yani Rafa Silva gibi geldiği günden bu yana en büyük katkıyı sunan adamı bitirdi.
2: Evet.
1: Sevgili Sergen Hoca. Hem kendine hem Beşiktaş'a zarar verdi. Černý'yi bari bırakmasınlar yani. Onun gibi oyuncu bulmak kolay evet değil.
0: Hocam şöyle zaten yani Černý'yi tamamen geçen yılla değerlendirmemek lazım. Bir yani iyi bir kimyada, iyi bir merkezde, güçlü kanatlarda hani evet, baktığında ya da işte Vlahovic'le diyelim oynadığı noktada mesela o zaman farklı bir değerlendirmek vallahi lazım. Abi. O sezona bir ayrı bakmak
1: İkisi lazım. Bir arada öbür tarafta da Bilal Ture mi o?
0: El Bilal Ture vardı. Onun kiralık sözleşmesi tamamlandı.
1: Almayacaklar mı?
0: Yani 15 milyon euroluk bir evet, satın alma bedeli vardı ama Beşiktaş'ın çok ödeyeceğini yani bilmiyorum öder mi ödemez mi çok da haber de çıkmadı Zeki abi o konuyla evet ilgili.
1: Lazım aynen öyle adam ya. Defans üstün üstüne gidiyor, dengeyi bozmaya çalışıyor.
2: Mesela yedek kaleci olarak da hani Nübel doğru yani 9-10 milyon euro gibi bir rakama daha uygun şartlara Brazao'dan daha uygun şartlara alabilir. Dediğin gibi Bayern Münih böyle bir şey yapabilir. Bilal Beyazıt'ı da Kayseri Spor'daki küme düşen Bilal Beyazıt'ı da yedek kaleci olarak düşünüyormuş Beşiktaş.

0: Bence iyi kaleci, biraz tepki alıyor, bilmiyorum neden. Özellikle
1: tutturdu mu? Tutturdu mu? Uçan kuşu bile kurtaracak bir kaleci.
2: Aynen öyle. Yedi mi de kalecilerim öyle.
1: O gününde değilse de çok gol yiyen bir kaleci, ama tutturdu mu da atamazsın yani, öyle bir kaleci.
2: Tezatlık vardır ya. Evet. Santifor bak 90 dakika rezil oynar. 90 dakika bir gol atar.
0: Kahraman.
2: Kahraman. Ama kaleci için aynı şey geçerli değil.
0: Yani savunma için de değil.
2: Savunma için de
0: 90
2: değil,
0: dakika tabii. Kötü oynadın diyelim. Sonra evet, çizgiden top çıkardın. Yine kötü oyunun konuşuluyor.
2: Tabii. Yani. Ama bizim ligimiz, bak Trabzonspor, baktığın zaman apoleti yüksek. Oyuncu transferinden çok. İhtiyaç doğrultusunda kaliteli ve dirençli oyuncu tercih etmeye çalışıyor.
1: Aral Şimşir'i de istiyor Beşiktaş. Yani onunla da bir ilgi var ama.
2: O Midland'da mı?
1: Evet. Asist kralıydı.
0: Şimdi Marsilya istiyordu Aral'ı, evet, ama Marsilya UEFA'dan ceza aldı. Evet. Onlar biraz tabii sıkışık durumdalar. O yüzden Aral Şimşir
2: kadroya alınmadı değil mi?
0: Beşiktaş'a da gelebilir tabii ki.
2: Evet. O da bak potansiyeli oyuncu. Yani.
0: Tabii. 21 asist. 12 gol 21
1: evet,
0: asistlik.
1: Sevilla'da oynayan Djibril Sow yine orta sahası. Düşün. Çok şey var. Evet. Yani isim var. Beşiktaş'ta adı geçen, ama Beşiktaş'ta bu haftadan itibaren artık yani ben transfer, en azından bir transferi, iyi bir transfer açıklayacağını
0: şöyle
1: düşünüyorum.
0: Şöyle bakıyorum Zeki abi, ilk 1-2 transfere bakıp sonraki yani gelecek isimler aşağı yukarı nasıl gelecek,
1: bravo,
0: bence bunu anlayabiliriz Beşiktaş'ta.
1: Bravo. Öyle olacağını
0: çünkü
1: düşünüyorum.
0: Çünkü çekilen taraftarlar da var şu anlamda. Hani bu isimler konuşuluyor, evet, ama evet, bu isimlerden hani daha düşük kalibrede isimler gelirse taraftar hayal kırıklığına uğrar diye de bir çekince var Beşiktaş'ta. Işte.
2: Vay doğru, ama haklılar yani. Ya sen artık sıradan, bak ne diyorum, kaliteyi %100 kaliteyi artırması lazım transferlerde Beşiktaş. Evet. Öyle artık sıradan takım oyuncusu yok efendime söyleyeyim, onlar hikaye. Evet. Geldiğinde direkt katkı sağlayacak kaliteli oyuncu. Direkt ona gideceksin abi. Onlarca transfer yapacağını iki tane adam gibi yap ya.
0: Peki şimdi Trabzonspor'a da geçelim. Zeki abi, Dobik konuşuluyor Trabzonspor'da.
1: Dobik'i evet, Trabzonspor kiralamak istiyor. Sağlık raporları eğer iç açıcı olursa, oyuncu çok sakatlanıyor. Ağır bir sakatlıktan sonra geri döndü. Trabzonspor uzun süre Dobik'i istedi. Yani ilk defa istemiyor. Hatta
0: Şenol gitmeden öncesi.
1: Tabii Şenol Güneş hatta istediğimiz bir oyuncu vardı. 10 milyon euro istediler, bizden alamadık demişti. Dobik'i işaret etmişti. Fatih Hoca istiyor Dobik'i. Ama Dobik'i Trabzonspor'un transfer etmesi için Felipe Augusto'nun gitmesi lazım.
0: Satış olacak.
1: Satış gibi olacak, öyle görünüyor. Olay için biliyorsun bütün dünya basında haberler çıkıyor. Bu gerçekten bu oyuncu Trabzonspor'da mı oynuyor? Hala Trabzonspor'da mı? İnanamıyoruz şeklinde yorumlar yapılıyor. Olayı biraz daha piyasasını artırdı Dünya Kupası'nda. Olayı da satacak. Zaten oyuncunun hayali, başkan direkt burada bizim yayınımızda söylemişti. Premier Lig, Premier Lig'e gidecek. Chelsea mi olur, bir başkası mı olur? Ama Manchester mı olur?
2: Bence
1: oyuncuyu alacaklar.
2: Müdürüm Folcarelli ile olay ile orta sahadaki enerji eksikliğini gidermişti Trabzonspor.
1: Evet.
2: Şimdi aynı kalibrede, aynı potansiyelde oyuncu.
1: Tabii. İşte Malinovski biraz yaşlı tabii ona
2: evet,
1: göre.
2: Abi işte.
1: Ama
2: 33.
1: Yani oraya bence bir tane daha taze kuvvet gerekir diye düşünüyorum.
0: Ulay için
1: ama satacak başkan dedi 45, yani.
0: 45-50 milyon eurolar konuşuyor.
1: İkisinden 55 milyon euro hedefliyoruz dedi. İşte 25 şey olsa.
0: Belki daha fazlası da olabilir.
1: Her Dünya Kupası'ndan sonra olabilir tabii ki. Ama futbolcu satmak zorunda Trabzon. Harcama limitleri az Trabzonspor.
0: Evet.
1: Çünkü gelir az.
2: Oyuncular
1: yani sponsorluk
2: gittiğinde
1: gelir az.
2: O gelecek oyuncu profillerinde eksiklik yapmaması lazım Trabzonspor'un içinde. Olay gidiyorsa o aynı oyuncu karakterde oyuncu bulması lazım.
1: Aynen.
2: Yeniden bir evvelki sene gibi orta sahadaki enerji eksikliğine dönerse olmaz.
0: Bence bu arada
2: sıkıntı olur.
0: Hani tabii ki şimdi bu kadar önemli bir bedel geliyorsa bu satışı yapar Trabzonspor, ama Fatih Hoca'ya sorulsa, hani paranın dışında konuşuyorum, Ulay'ı göndermek istemez. İster ki şu iskeletin üzerine 2-3 tane çok önemli transferle tabii, o şekilde tabii, lig tabii, yarışına gireyim.
1: Ya gerçekler var ama Trabzonspor tabii ki mutlaka B planında vardır. alacağı oyuncu, genç oyuncular yine bulacaktır Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor'un para kazanarak da, futbolcu satıp para kazanarak ayakta kalması lazım. Bir de alternatif kadro kurması lazım. Bu sene çünkü Avrupa Ligi de büyük bir ihtimalle olacak. Olmasa bile Konferans Ligi var. Yani çok maç oynayacak Trabzonspor. Geçen yıl tam şampiyonluk yarışının içine girmişti. 29. 30. haftalarda Fatih Hoca'nın elinde 13 futbolcu kalmıştı. Yani orada işte 4 maçta son 4 maçta bir yenilgi 3 beraberlik aldı. Bir anda ama puan farkı açıldı.
2: Sezon sonu gelmemesine rağmen Fatih bu sinyalleri hep verdi.
1: Tabii.
2: Şimdi elindeki kadronun, genç kadronun ondan sonra bu baskıyı kaldıramayacağını tabii da düşünüyor.
1: O yüzden de kadroya göre konuştu. 1 ile 4 arası dedi. Evet. Onu da başardı. 3 yaptı. Doğru başardı.
2: Gerçekleri söyledi.
1: Ama güzel olan şuydu Fatih Hoca için. Gerçekten Fatih Hoca değil başka bir teknik direktör olsa bunu bu kadroyla asla başaramazdı. Yabancı da olsa, yerli de olsa, en iyisi gelse. Düşünsene bu kadar kadroyla 30. haftada şampiyonluk yarışının içindeydi Trabzonspor. Kopmadı yani yarıştan.
2: Ama sevgili Fatih Tekke'nin de bir oyun anlayışı var.
1: Evet.
2: O doğrultuda, o doğrultuda bir uyum sağlamaya çalıştı takımıyla. Sağladı da.
1: Aynen.
2: Oyuncuların kalitesinin iyi olması da o süreci daralttı. Çok fazla sürece ihtiyacı olmadı Trabzonspor. Yoksa şimdi onlarca transfer yapıp da birdenbire uyum sağlanması çok kolay bir şey değil.
1: Tabii canım.
2: Süreç ya, lazım.
1: Mesela yani. En canlı örneği Muçi ile çok puan, 19 puan kazandırdı evet, Muçi mesela. Beşiktaş'ın hani işe yaramaz gitsin dediği bir oyuncu, kiraya verin dediği bir oyuncu Trabzon'un vazgeçilmezi oldu ki. Milli takımdan sakat dönmeseydi eğer, Muçi o süreçte olsaydı belki de Trabzonspor şampiyonluğu son haftaya kadar Fenerbahçe gibi götürebilirdi yani.
0: Sine dönüyor, dolaşıyor, şuraya geliyor. Her çiçek, her toprakta açmıyor. Yok,
2: bir de şimdi Beşiktaş takımda çıt kırıldı mı olan Muçi gitti şeye, Trabzon takımına hem fiziksel olarak mücadeleden kaçmayan, enteresan, sahaya enerji koyan bir adam haline geldi ya.
1: Yeri geldi.
2: Bu teknik direktör başarısıdır.
1: Hocam, senin sol kanatın yoktu, sol kanatta oynadı. 10 numaraya gitti, 10 numara şey her yerde oynadı. Yani gerçekten helal olsun demek ve hak etti kalmayı. O 8,5 milyon euro
2: bence de
1: Trabzonspor hiç şey yapmadan direkt verdi o parayı.
2: Sendeki var olan potansiyeli ortaya çıkarıyorsa demek ki bu teknik direktör iyi teknik direktör demektir.
0: Tamamlıyoruz.
2: Teknik direktör başarısı çünkü.
0: Zafer Tüzüm ve Zeki Uzundurukan çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağlık diyelim. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakimde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında.

0: Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top, Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
2: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
2: Ne yok?
0: Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
3: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
0: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
2: Valverde. Şimdi Arda.
3: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
2: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez.
0: Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
2: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu.
0: Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
3: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham. İkinci asist Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
2: Vinicius. Şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
3: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
2: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? Elle oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
3: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sektiğini düşündüm de penaltı gibi duruyor.
2: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogramı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezli kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezli inanılmaz çıkarttı. Şezli'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezli nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
3: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
2: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalanı çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti.
0: artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
3: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.

0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci çok sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
1: Gol geldi.
0: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha atışını. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor.
2: Pasta Pedri'den geldi. Yani bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Korner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Baena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
4: Bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford, Rashford pası Olmo, Rashford tekrar gol pozisyonu, Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamin Yamal geliyor. Lamin Yamal geliyor. Lamin Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
4: İşte tehlike.
3: İzleyecek
4: ya da evet.
3: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
4: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
3: Evet.
4: Onu izletmişler.
3: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası.

0: Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet, yani
0: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
2: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark Olmo. Verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi. Gavi, Pedri'ye. Pedri, daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo, ooo bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü
1: acayip
0: Lewandowski
1: gol
0: için ama.
1: Acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası. Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru. Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale. Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti. Savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi. Bellingham düzeltti. Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono, arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, Joao Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

2-0 kazandı.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Önemli bir galibiyet elde etti.
7: 3-3'ten geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
10: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
11: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
12: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
13: Tamam. Getir şimdi sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
14: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
15: Genel izleyici için uygundur.

0: Değerli seyirciler, iyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam edecek. Hep söylüyoruz, yine tekrar edelim o girizgahı. O günleri yaşayanların şöyle bir anılarını tazeleyebilecekleri, yaşamayanların, bilmeyenlerin eminiz çok ilginç, çok keyifli, enteresan gelecek bilgileri edinecekleri bir program olacak. Hep de dünden bugüne, bugünden düne bazı çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. İlk bölümle start verelim Kemal abi. Evet. Geçmiş zaman olur ki diyelim.
1: Diyelim.
0: Ve Bir Zamanlar Futbol'a başlayalım efendim. Bir yandan Afrika pazarını konuşacağız. Ve tabii çok önemli, Afrika pazarından ülkemize oyuncular geldi ama madalyonun iki yanı var. Şimdi notlara baktığımda 66-67 sezonunda o gün, o dönem ikinci ligde oynayan Bursaspor'a geliyor ilk Afrikalı oyuncu. Real Sellam Faslı ilk ligimizdeki, bugünkü adıyla Süper Lig'deki tabii, ilk Afrikalı oyuncu oluyor. Ve işte Yeşil Beyazların birinci lige yükselmesinde de pay sahibi oluyor ama bir sezon oynayıp gidiyor. İkinci oyuncu da 1987'de Denizli Spor'a gelen Tunuslu El Fahem. Tunuslu oyuncu. Bak arada Kemal abi 20 yıl var ya.
1: Evet.
0: Çok enteresan değil mi? 67-87. Ama 90'lar, 80'lerin sonundan itibaren o, yani Denizli Spor'a gelen oyuncunun ardından böyle ard arda, bu mu? Evet. El Fahem. Tunuslu El Fahem Riyad. Denizli Spor'a gelmiş 87'de. Onun bir görüntüsü. Sonrası tabii ard arda oyuncular geliyor. İyi oyuncular geliyor. Tabii hemen 90'lı yıllar, 4 büyükler. 93'te Uche Brondby'den Fenerbahçe'ye gelmişti. İşte 94'te Mususi, o timsah yürüyüşünün mucidi olarak bilinir, Bursa Spor'a gelen. Ardından işte o dönemde çok fazla var. Daniel Amokachi, JJ Okocha geldiler. 96'da Nijeryalı. Şöyle bir bakıyorum, Jeremy, bir İlhan Cavcav harikası olarak bakabiliriz. Real Madrid'e, Chelsea'ye gitti sonrasında. İşte Yattara, Song, çok fazla oyuncu var. Bunlar başarılı olan, iz bırakan takımlarının başarılarında, şampiyonluklarında payı olan oyuncular. Ama biz bugün madalyonun diğer yüzüne bakacağız biraz. Biraz da şöyle Afrikalı oyuncular üzerinden konuşacağız. Fenerbahçe'den iki isim almışız. Preko ile Olare, Süleyman Olare. 92'de Preko şeyin dönemi, Johnson. Şöyle bir söz.

0: Zübeyir Baya vardı Beşiktaş'ta. Mısırlıydı yanılmıyorsam onlar. Biraz daha böyle Kuzey Afrikalı oyuncular. Cemal Sellami şurada gözüküyor.
1: Evet.
0: Zübeyir Baya şurada. Şorumlu.
1: Evet.
0: Süleyman Olale bu tarafta. Galatasaraylılar Yorfa'yı hatırlayacaklardır ama çok iyi hatırlamayacaklardır herhalde. Kendi ortasına kafa atmaya çalışmıştı. Ben öyle hatırlıyorum Yorfa'yı. Kendi ortasına kafa vurmaya çalışan oyuncu olarak hatırlıyoruz. Trabzonspor'da da o demin vardı. Victor Şaka bir maç oynadı ya. Şaka gibi oyuncu diyorlardı. Victor Şaka. Sonra bir de Misemisa var. UEFA maçında ağlara giden topa dokundu, offside oldu.
1: Tabii.
0: Onu da öyle hatırlıyoruz. Yani madalyonun diğer yüzünde dört büyüklerin unutmak istediği Afrikalılar. Ne diyeceksin?
1: Vallahi
0: bunlarla
1: şimdi,
0: ilgili Kemal abi.
1: Ender'cim, bu senin bahsettiğin süreç, Afrikalılarla başlayan süreç esasında Türkiye'de menajerlerin piyasaya çıkışıdır.
0: Önemli bir nokta.
1: Yani menajerlerin artık işte kulüpte kimi tavlayabilirlerse yönetici ya kulübün ileri geleni, onların Afrika'dan, vallahi bir oyuncu var işte vurduğu zaman direği kuruyor, işte ağları parçaladı iki defa, bir çalım attı mı dört kişi yere düşer filan gibi, böyle boş metiyelerle bu Afrika çığırını açmışlardır Türk futbolunda. Ha şöyle,
0: çok iyi oyuncular
1: çok
0: geldi.
1: Çok iyi oyuncular geldi ama
0: Moşesi, Uçesi.
1: Şimdi şöyle, Moşe zaten Fenerbahçe'ye Afrika'dan gelmedi.
0: Doğru.
1: Ankara'dan geldi galiba genç.
0: Gençler Birliği. Kuşe, Kona, o ekibin oyuncusu.
1: İlhan abi rahmetlinin buluşu, görüşü, icadıdır.
0: Tabii.
1: Onun için Moşe değişik bir yerde. Uçe'yi Selim Soy'dan getirdi.
0: Zaten Brond bir de oynuyordu.
1: Danimarka'da gitti. Höck'le beraber getirdi ikisini. Yani
0: Song zaten Song'tu mesela.
1: Song.
0: Bildiğimiz
1: tabii,
0: Robert
1: bildiğimiz
0: Song,
1: Song
0: yani.
1: Tabii. Aynen öyle.
0: Ve Beşiktaş'ta Amokachi, Okocha Fener'e gelen.
1: Tabii.
0: Frankfurt'tan
1: oradan
0: gelmiş
1: bir yerden
0: Okocha.
1: Tabii. Yani tabii ki bunların içinde, yani bunlar 50 tanesi atıyorum
0: rakam. Trabzon'a gelen.
1: 10 tanesi İşte kaliteli, ondan sonra
0: üst düzey oyuncuydu.
1: Ve de yani futbolu bilen, iyi gözleyen insanların bu menajerlerin sunduklarını değil de kendi gözlemleri sonucu inandıkları oyuncuları belki menajere şunu getir bize demiştirler. Anladın mı? Yani tabii şey, hele bu Iorfa tam komedi.
0: Ya ne oyuncular vardı.
1: Yani inanılmaz yani. Böyle Iorfa'ya dört kale lazım. Yani.
0: Ben hakikaten ya kendi ortasında kafa vurmaya çalışmıştı. Hatırlıyorum.
1: Yani çok ciddi, çok affedersin, kulüpler çok ciddi şekilde kazıklanmışlardır. Yani ama dediğim gibi futboldan anlayan, futbolu iyi gören, iyi izleyenlerin aldırdıkları diyelim. Aldıkları değil, aldırdıkları, hani bizim kulübe her gün filanca geliyor. Menajer oğlum git bak şurada oynayan bir tane Afrikalı var bilmem kim, onu al bize getir. Dedikleri oyuncular hakikaten yararlı olmuşlardır. Şimdi yani.
0: Süleyman Olale diye bir oyuncu geldi mesela Fenerbahçe'ye. Pleko mesela Johnson'la geldiğinde Gaziantep performansı hatırlandığı için ya bu seri oyuncu şu bu falan dendi. Hiçbir şey olmadı Pleko'da.
1: Tabii.
0: Rıdvan abi getirmişti galiba onu.
1: Şimdi tabii Ender'cim şöyle yani sakın yanlış anlamasın
0: Johnson,
1: kimse.
0: Johnson, Pleko, ortadaki de Kingston galiba.
1: Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Antep'te iyi işler yapmış olabilirsin ama Türk futbolunda Fener, Galatasaray, Beşiktaş başka bir şey. Mesela Antep'te kalenin içine giren bir topu avuta atarsın. Hiç kimse yapmaz. Burada attığın zaman yandın demektir.
0: Tabii.
1: Yani onun için yine de ben bu Afrika sürecini diyelim, futbolu iyi gözleyen, iyi bilen, iyi anlayanların transfer ettirdikleri oyuncular hakikaten geldikleri
0: başlar.

0: Etti İlhan abi.
1: İlhan abi tabii zaten. Şimdi ben buraya yazdım, sen demin söyledin. Jeremy'yi İlhan abi 50 bin dolara alıyor. Düşünebiliyor musun? Sonra nerede Jeremy? Yok. Bunlar
0: o Fenerbahçe takımı.
1: Bu Fenerbahçe. Jeremy 50 bin dolara alıyor. 5 milyon dolara Real Madrid'e sattı. Düşünebiliyor musun?
0: Al işte Jeremy.
1: Evet.
0: Real Madrid ile Fenerbahçe'ye karşı oynuyor.
1: Evet. Yani düşünebiliyor musun abi? 50 bin dolara alıyor İlhan abi.
0: Sonra Chelsea'ye de gitti.
1: Tabii yani diyorlar ki işte biz çok iyi bir oyuncu var. Kaç para diyor. Ya 50 bin dolardan fazla vermem diyor. Ama kendisi de görüyor Jeremy'yi. Diyor ki tamam bu bize yarar diyor. Ve 5 milyon dolara sattı. 50 bin dolar nerede? 5 milyon dolar nerede? 500 bin de değil, 5 milyon da değil. Yani inanılmaz bir şey.
0: 100 ya.
1: He?
0: 100.
1: Evet abi. Bu işte esası. Bu esası bu, sonra dediğin gibi oradan da Chelsea'ye gitti galiba. Tabii, Real Madrid'e.
0: Chelsea'ye gitti galiba, Newcastle'a falan da gitti.
1: Yani bu yani bunlar, buraya not ettim biraz evvel sen anlatırken, not aldım. Uçağı öyle.
0: Tabii canım, yani onlar üst düzey oyuncular. İşte ama işin diğer yönü enteresan. Yani mesela Beşiktaş'ta Şorumlu'yu şey hatırlarım ben. Böyle gol yerdi, gülümserdi.
1: Ha tabii.
0: Herkesin sinir olurdu insanlar. Yani ama adam gol yiyor, gülümsüyor diyorlar.
1: Ne olacak abi? Hayır,
0: olabilir tabii de yani.
1: Hayır, yani onun umurunda değil ki. Yani Şükrü Güles'in değil ki o. Efendim Şevket abi değil ki, Süleyman abi değil ki rahmetli. Yani yansın tutuşsun. Öyle bir şey yok onlarla. O değil mi kaleci?
0: Evet. Aslında fiziğimiz iyi falan, Şorumlu belli tabii, kalitede bir tabii, oyuncu da. Tabii. Biraz umursamazdı, yoksa kaliteli kaleciydi.
1: Mesela şimdi şu Moşe hakikaten iyi bir oyuncu.
0: O da rahmetli oldu.
1: Rahmetli, çok erken yaşta öldü evet. Hatta. Hiç unutmam bunu. O zaman antrenör kimdi ya? Ay şimdi aklıma. Pendik'e elendiği maç var Fener'in.
0: Zeman.
1: Ha. Bunu Moşe'yi takım kaldı. Ben de maçtayım. Hatta şöyle. İki tane kulübe var yan yana. Birinde ATV yayınlıyor maçı. Birinde Kanal 7. O zaman ben Kanal 7'de yorum yapıyorum. Maçta yorumcuyum. Kadrolar geldi. Neyse bakalım dedim, daha çıksınlar bir sahaya da. Yani yerleşsin. Bir baktım Moşe sağ açık oynuyor. Bu dedim intihar etmiş ya. Yakarlar Fener'i dedim.
0: O da üçlü oynatırdı, hatırlıyor musunuz?
1: Yakarlar Fener'i dedim ve yenildi Fener. Pendik'e elendi, düşünebiliyor musun? Yani ama orta sahada hakikaten
0: çok önemli oyuncu.
1: Çok önemli. Hem attırır hem atardı.
0: Evet. Yani çok meziyetli bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Evet. Afrikalı futbolcuların bu iki yönünü, madalyonun iki yönünü bu şekilde hatırlamış ve hatırlatmış olduk. Devam edelim efendim. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Biraz daha eskiye gideceğiz. Altmışların sonu, 70'lerin başı efendim. Ion Nunweiler. Kim diyeceksiniz? Bir Rumen savunma oyuncusu Nunweiler. İşte şurada.
1: Datku'nun yanında.
0: Şurada, evet.
1: Can Bartu, Datku, Nunweiler.
0: Tabii bu enteresan bir sezon. Özellikle o sezonu da ön plana çıkartacağız bir yandan. 1969-70 sezonunun Fenerbahçe'si bu. Bu takım Nunweiler'in de savunmada olduğu, işte Datku'nun kalede olduğu sezon Fenerbahçe 6 gol yemiş.
1: Koca sezonda.
0: Bütün bir sezon.
1: Yediği 3 golü hatırlıyorum. Galatasaray Eskişehir'e 1-0 mağlup oldu ikisine. Eskişehir'de, burada İstanbul'da tabii Galatasaray'a. Bir de Altay şampiyonluk mücadelesi vermişti o sezon. Altay'ı 2-1 yendi İnönü'de. Bu yediği 3 golü hatırlıyorum. Öbür 3 golü hatırlamıyorum.
0: 6 gol inanılmaz ya. Böyle bir sezonda işte görüntüdeki Nunweiler.
1: Hakem de Doğan Baba.
0: Dinamo Bükreş kökenli. Zaten Fenerbahçe'den döndükten sonra da yine bir müddet Dinamo Bükreş'te oynuyor. Teknik adamlık da yapıyor. Kısa bir müddet Bursa Spor'u da çalıştırıyor futbolu bıraktıktan sonra. 1990'da. Ama 1968-70 arasında Fenerbahçe forması giyiyor.

0: 90 küsur maç savunma oynamasına rağmen 8 de gol atmış notlarım arasında görüyorum. Nasıl bir oyuncuydu Nunvaler? Nasıl hatırlıyorsun
1: şimdi,
0: Kemal abi?
1: Bu Ionescu Fener'e işte teknik direktör oldu Roman. Ondan sonra ve o arada işte Fenerbahçe Nunvaler'i de transfer etti.
0: Ve İyi kadroymuş ama.
1: Tabii şöyle haf attı diyelim o zaman öyle. Nunvaler, Ercan Yılmaz.
0: Savunma yani.
1: Top geçmez abi kolay kolay. Nunvaler, Ercan Yılmaz. Şükrü rahmetli yine sağ bek. Levent sol bek veya Numan Şükrü, Numan Levent neyse. Serkan da var galiba.
0: Burada, tabii, burada Şükrü bir şey.
1: Tabii.
0: Serkan Acar var.
1: Tabii. Ön taraf işte Yaşar, Abdullah rahmetli, Zeki, efendime söyleyeyim. Hatta Salim de olması lazım burada. Ama yok galiba.
0: Bu şu kadroda yok.
1: Şimdi orta saha bakar mısın abi? Can Bartu.
0: Ya.
1: Ziya, Fuat bu maçta yok galiba. Nedim mi var?
0: Burada.
1: Ne,
0: Yavuz Şükrü, şeyde,
1: Yavuz hani, Şükrü
0: Yaşar Mumcu diye şu anda.
1: Yaşar ben... o sağ açık o. Şükrü ha Serkan, Şükrü Serkan.
0: Serkan Acar var evet.
1: Bek attı. Şimdi bu takımın
0: kaleci Yavuz.
1: Kaleci Yavuz. Şimdi ben bir kere daha anlatayım da bir antrenörün, teknik adamın daha doğrusu ne kadar önemli olduğu bir kadroya, bir takıma ne şekilde, ne yaparak etkili olduğunu burada herkes bir kere daha duysun. Canlı şahidim çünkü. Nunvaler, aman Ionescu geldi, yönetime girdi. İşte sözleşme yapılacak. Dediler ki, bir dakika dedi, size bir soru soracağım dedi. Şuraya bak abi. Vay vay vay vay.
0: O da Selim abi de var değil
1: Selim
0: mi?
1: Selim de var evet. Selim çok az oynadı yalnız. Bir sualim olacak iki cevaplı dedi. Yani ya buna ya bunu kabul edeceksiniz ya bunu cevap olarak. Dediler sor bakalım ya Faruk abi başkan. Eşref Aydın genel sekreter. Siz dedi yönetim olarak. Çok spektaküler futbol oynayan. Herkesi tribünde mutlu yani keyif veren herkese gazetelerde işte şöyle şöyle yapılıp övülüp dördüncü olacak bir Fenerbahçe mi istersiniz? Yoksa herkesin eleştirdiği tribünlerin ya böyle falan filan belki de ıslıkladığı medyanın yani o zaman medya yok basının gazetelerin eleştirdiği ama şampiyon olacak bir Fenerbahçe mi istersiniz dedi. Aynen böyle soru. Rahmetli Faruk abi dedi ki burası Fenerbahçe kulübü bizim için şampiyonluktan başka bir şey yoktur dedi. Düşünce. O zaman dedi ikinci yani sorunun ikinci şıkkına cevap vermiş oldunuz dedi. Evet dedi. Peki dediler nedir yani bu? Bunun sebebi ne böyle bir sorunu? Şöyle dedi. Datku'da var kaleci. Kalecimiz dedi Datku Roman milli takımda defalarca oynamış çok tecrübeli bir oyuncu dedi. Savunmamız dedi Nunvaler, Ercan Yılmaz, işte Şükrü, bilmem Serkan o zaman çok az oynadıydı. Levent, orta sahada Can Bartu, Ziya, Fuat, Nedim oyuncular 10 numara. Dediler ama forvet dedi aynen masaya vurdu böyle. O ne demek dediler top çarparsa gol olur bunlara dedi. Onun için... Biz bu kadronun bu yapısına göre dedi bir oyun sistemi düzen koyacağız. Ona göre oynayacağız ve şampiyon olacağız dedi. Peki dediler ya. Tamam peki olur dediler.
0: Ionescu da şurada.
1: Nerede? He, omuzlarda. Can Bartu da topu bıraktı o sene. Faruk abi en başta işte başkan. Can elinde şeyle kupayla. Peki dediler yani böyle başka türlü bir şey oynamaz bu takım dedi. İyi savunur, orta sahada iyi organize olur, ön tarafa topu çok güzel getirir ön taraf için garanti veremem, çarparsa gol olur dedi. Ve koca

0: Sezonda 6 gol yedi Fenerbahçe. Sadece 6 gol. Bu bir teknik direktörün esasında takımı iyi analize edip nasıl oynatmayı düşündüğü başarı için kimleri nasıl kullanıyor?
1: Bu oyunculardan nasıl oyun çıkar?
0: Evet, aynen öyle abi. Aynen öyle.
1: İşte bugüne de çıkarım oldu böyle.
0: Ve işte bunlardan biri Nunweiler. Müthiş bir oyuncu.
1: Nasıl futbol
0: tekniği çok iyi, oyun yapısı. Görüşü çok iyi, savunma bir kere harika, yüksek toplar 10 numara. Kornerlere, şunlara, bunlara, yani faullere gider kafayı çakar atardı.
1: Ki atmış işte gözüküyor.
0: He. Ondan sonra
1: iki sezonda 8 gol atmış.
0: Yürekten oynardı. Yani ben buraya geldim de işte Romanya o zaman komünist aç. Hani diyorlar ya şimdi. Ondan sonra burada sanki herif 20 senedir Fener'de top oynuyormuş gibi top oynadı. İnanılmaz yani. Müthiş bir adamdı. Yani Datko öyle. Ben bak biraz
1: i̇şte
0: evvel...
1: O yapıda sadece 6 gol yenmesine
0: tabii,
1: neden olmuş.
0: Tabii ben biraz evvel burada arkadaşlara dedim. Bu Datko var ya dedim, ben seyrettim yani. Geldiği günden gittiği güne çok da iyi arkadaşımdı. Bizim kadar da Türkçe konuşur ha.
1: Evet.
0: Ben Datko'nun hiç plonjon yaptığını görmedim. Dedim ki ya sen ne yapıyorsun? Hiç plonjon yok. Kemal ben dedi iyi takip ederim. Nereye pas verir? Nereden ne gelir? Hangisi şut atar? Hangisi orta atar?
1: Doğru yerde dururum
0: ben
1: diyor.
0: Ben dedi
1: yani.
0: Yer tutarım dedi. Bana top gelir dedi. Sanki dedi adresmişim gibi dedi. Böyle bir çok iyi bir Türkçesi vardı. Sonra yardımcı antrenörlük falan
1: tabii,
0: da
1: tabii,
0: yaptı.
1: Tabii çok yaptı.
0: Şimdi bak Nunweiler'e bak abi. İyon Nunweiler. Müthiş. O da Türkçeyi sonra çok güzel konuşmaya başladı. Geldikten kısa bir süre sonra.
1: İşte şeyi görüyorum ya burada yani bir dönem ama gerçekten önemli. 90'da 90-91 sezonunda Bursa Spor'u da çalıştırmış. Dinamo Bükreş'te şampiyonluk falan da yaşamış. Yani
0: tabii,
1: teknik
0: tabii,
1: direktör
0: tabii.
1: Olarak.
0: Milli takım değişmez oyuncusu.
1: Önemli bir
0: çok
1: oyuncu
0: çok
1: olduğu şüphesiz de. Fenerbahçe tarihinde de bir yeri var mı?
0: Olmaz mı?
1: Gelen yabancı dışında yani Nunweiler ayrı bir yeri vardır der misin?
0: Vardır tabii. Aynen öyle. Aynen öyle yani.
1: Peki Nunweiler'i bu şekilde hatırlamış ve hatırlatmış
0: olduk. Görev paylaştığı olduk. Bütün arkadaşlar hayatta değil biliyor musun? İnanılmaz bir şey. Ercan yok, Yılmaz yok, Şükrü yok, Levent yok. Yani.
1: Peki hadi unutulmaz anlar diyelim o zaman bakalım nereye gideceğiz? Şimdi işte Galatasaray'ın Avrupa başarıları herkesin malumu. 80'lerin sonunda Mustafa Hoca ile bir Şampiyonlar Ligi çıkışı var. İşte 90'ların sonu zaten belli. İşte Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır, Avrupa'daki başarıların öncüsüdür denir. Ama örneğin ben bu 62-63 sezonunu bilmiyordum açıkçası. Yani arada böyle belli başarılar falan biliyoruz da 62-63 sezonunun Galatasaray'ı o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynamış ya.
0: Evet.
1: Tabii şimdiki gibi değil sistem. Yani 3. maç çeyrek finale tekabül ediyor. Çünkü
0: evet,
1: o zaman
0: tabii.
1: Sadece şampiyonlar oynuyor.
0: Tabii.
1: İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü
0: yok,
1: şimdiki
0: yok, tabii.
1: Öyle bir sistem yok.
0: Tabii.
1: Ama Galatasaray o dönemin güçlü takımı Dinamo Bükreş'e eliyor. 1-1 ve 3-0'la. Ardından Polonya ekibini eliyor ve Milan'la eşleşiyor efendim. Çeyrek evet. Finalde Galatasaray'ın 62-63 sezonu Milan maçını o maçta burada 3-1 biten maç tek golü atan şöyle bir bakıyorum.
0: Uğur attı galiba.
1: Uğur Eken değil mi?
0: Evet.
1: Tek gol. Bir dakika hemen şuradan bir şeye bakayım da yanlış olmasın, tek golü o mu atmış? Evet evet o atmış.
0: Şu öbür fotoğrafı geriye alır mısınız takım resmini arkadaşlar? Bir zahmet. Çok teşekkür ederim.
1: Uğur Köken, Eken nereden çıktı? Uğur Köken.
0: Uğur Köken tabii.
1: Uğur Köken maçın tek golünü atan oyuncu. Şöyle bir de anısı var. Herkes beni o maçla hatırlar diyor. Fakat o gün an

0: normal bir soğuk vardı.
1: Tabii.
0: Sıfırın altında 15 derece
1: tabii
0: dedi
1: ya,
0: meteoroloji.
1: Ya.
0: Biz sahaya bir atlet, bir forma, bir kısa konçla, çorapla çıktık. Milan takımı ise gladyatör gibiydi. Çift forma, içte uzun kollu atlet, iç çamaşırları, uzun çorapları ve eldivenleri vardı. Biz soğuktan belden aşağımızı hissetmiyorduk. Adamlarda çıt yoktu diyor. Böyle bir sahada. Bu ikinci maç 5-0 sona ermiş.
1: Evet.
0: Necmi Tanyolaç. Milano'dan bildiriyor.
1: Ey gidi hey, ustam benim Necmi Tanyolaç rahmetli.
0: Çeyrek finalde eleniyor ama bu Milan takımının da o sene şampiyon kulüpler kupasını kazandı da hatırlatalım.
1: Tabii.
0: Finalde Benfica'yı yenip öyle bir Milan takımı. Ama yani ilk çeyrek final büyük iş. 62-63 sezonu nasıl hatırlıyorsun o dönemi, o dönemin Galatasaray'ını ve Uğur Köken'i?
1: Valla şöyle, ben Uğur Köken'i önce Fenerbahçe...
0: Sol açık değil mi?
1: Sol açık. Fenerbahçe Galatasaray Başbakanlık Kupası mıydı? Neydi o? O maçtan hatırlarım önce. Bak yine Necmi Tanyolaç.
0: Rivera'nın yerine Pivatelli oynuyor. Müsabaka radyoyla verilemiyor. 62-63 sezonu. Galatasaray'da Ayhan var diyor. Turgay Şelen'in orada bir görüntüsü var.
1: Yani Uğur'u ben...
0: San Siro'da.
1: İlk maçıdır Uğur'un Galatasaray'da. Bebe hali. Hatta kadrolar şey dedik ya, bu kim dedik ya? Uğur Köken. Gel Allah Allah, oynar mı ya bu maçta dedik. Golü o attı, 1-1 bitti maç. Hatta yanlış hatırlamıyorsam
0: Galatasaray'ın da genç takımından yetişme.
1: Tabii tabii.
0: Yani şurada bir not var. Giriş çıkış 20 yıl.
1: Tabii.
0: Yani tamamıyle Galatasaray'da
1: tabii,
0: oynuyor.
1: Genç takımdan başlayıp
0: bütün kariyerini Galatasaray'da geçiriyor. 20 yıl.
1: Tabii, hatta yanlış hatırlamıyor isem o maç 1-1 bitti. Galatasaray'ın golünü Uğur attı. Kupa 2'ye bölünmüştü. Uzatma falan filan yok. Anladın mı? Hala kulüplerin, iki kulübün de müzesinde yarım bir kupa, ortadan bölünmüş kupa durur. O maçın işte ben orada Uğur'u ilk hatırlıyorum oradan. İşte bak şey, kalecinin yanında.
0: Evet.
1: Onun yanında
0: hemen
1: da,
0: bir tarafta Metin Oktay, diğer tarafta Uğur Köken.
1: Evet. Turan yanında. Ondan sonra
0: bu 62-63'ün bir sene önce şampiyon olan takım, evet. 62-63'te de çeyrek finale kadar gidiyor.
1: Yılmaz
0: nasıl
1: da,
0: bir takım bu?
1: Yılmaz da var, Talat da var. Ondan sonra
0: şöyle mesela bakıyorum.
1: Bu kim ya? Candon mu bu?
0: Uğur Ahmet Akü... Berman, Uğur Köken.
1: Evet, nerede var o? Yazılı.
0: Bir önceki ve o Galatasaray 62-63'ü getirir misiniz? Şimdi gelecek. Evet. Metin Oktay, Ergun Ercins, Talat Özkarslı, Kadri Aytaç. Aa, ortada.
1: Evet.
0: Ergin Gürses, Can Demir Berkman.
1: Can da orada, evet.
0: Turgay Şeren, Ahmet Berman, Mustafa Yürür, Uğur Köken, Tarık Kutver.
1: Şu Tarık Kutver müthiş kabiliyetli. Karagümrük'ten aldılar yanlış hatırlamıyorum.
0: Topun bu taraftaki topun, evet. Orada.
1: Müthiş kabiliyetli, inanılmaz bir oyuncuydu ama maalesef hayat yaşama iyi değildi. O yüzden yok oldu gitti. Çok büyük takımlara transfer olurdu Avrupa'da falan. Hmm. O kabiliyetini maalesef kullanmadı ondan sonra. Yanında Uğur var işte. Mustafa Yürür, Kambur Ahmet, Metin topa basmış zaten. Ergun, Talat, Kadri.
0: İyi takımmış
1: ondan
0: değil
1: sonra,
0: mi?
1: Evet.
0: Ay.
1: Ergin Gürses, Candol, Turgay. Yani çok iyi bir takım abi. Yani bek attı Can Demir, Kambur. Can Demir sağ bek, Kambur sol bek. Mustafa, Ergun, Kadri olabilir. Yani Solaf. Yani çok
0: böyle
1: müthiş,
0: bir takım.
1: Müthiş bir takım ya.
0: Bir sezon önce şampiyon olup,
1: evet,
0: ardından da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale kadar, evet, çıkabiliyor. Galatasaray'ın ilk büyük Avrupa başarısı.
1: Can Doda canım kardeşim hala

0: Görüşürüz daha sık sık. Telefonlaşırız filan.
1: Can Demir Berkman'la.
0: Tabii. Cando. Can Demir diye bir şey yok. Cando.
1: Evet. Böylece Galatasaray'ın Avrupa'ya o hani 90'lı yıllar 2000'lere uzanan başarıların ilk sinyalini verdiği yılı da bu şekilde hatırlamış olduk. 62-63'teki çeyrek finali ve Uğur Köken'in 20 yıl o kadronun parçası olan Uğur Köken'in de o maçta Milan maçında attığı golü.
0: Bak ne diyorum sana, genç takımdan yeni çıkmış, hatta bu kim ya dedik, bir bir biten maçta golü attı. Anladın mı? Oradan ben hatırlarım Uğur'u.
1: Enteresan ama bu tabii şey çok önemli ya, yani bütün bir futbol ömrünü tek takımda geçirebilmek tabii. Çok değerli. Hep,
0: kimlerle oynamadı? Kimlerle oynamadı? Uğur. Bak Baba yani Gündüz.
1: Baba Gündüz değil mi? Gündüz Kılıç falan var orada.
0: Sağında galiba, Baba Gündüz'ün sağında Can Dogine galiba.
1: 75 kuruş mu dedi ama öyle bir şey var. İlk maaşım diye bir şeyi var.
0: Uğur'un mu?
1: Gündüz Kılıç 75 lira maaş verdi. He. Benim için inanılmaz büyük bir paraydı diyor. Yani şu bölümü okuyayım bakın, enteresan. Şişli'de elektrik idaresi vardı. Şimdi alışveriş merkezi oldu malum oradaki. Evet. Şimdi isim vermeyelim. Otobüs oraya kadar giderdi. Mecidiyeköy Dutluk'tu.
0: Hani, aynen öyle.
1: Evet. Buralar Dutluk'tu dedikleri iş işte gerçek.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yoktu. Yıldız Yokuşu'na kadar bomboştu. Sonra subay evleri yapıldı Gayrettepe'de. Şimdi oraları tabii oradan orayı görebiliyormuşsunuz bakın o zaman. Heybeliada'da yaşıyor, oturuyor Uğur Köken. Ali Sami'ye gitmek için önce vapura biner. Karaköy Meydanı'ndan Dolmuş'la Şişli'ye gider. Oradan da Mecidiyeköy Dolmuş'larına binerdim diyor. Ya bakın bu insanlar bu şekilde oynuyor, bu şekilde yaşıyor. Heybeliada'dan vapur. İki dolmuş.
0: Tabii.
1: Mecidiyeköy'e geliyorsun.
0: Bak ne diyor, 57'de Galatasaray Kulübü'ne girdim. Vay. İşte o Başbakanlık Kupası, yanlış aklımda kalmadıysa. Ya 58 ya 59. Adnan Menderes o zaman başbakan, rahmetli. Nurlar içinde yatsın. Onu asan ana, onu idam edenler herhalde ters oturuyorlardır mezarlarında. O işte o maçta ben bu kim dedik ya, aa gol, vay anasını dedik, dur bakalım bundan ne olacak acaba, televizyon falan yok o zaman. Ancak canlı seyredersen bir şeye tanık olursun. Sonra bir iki maç seyrettik, bak Göki'ye bak, Gökmen o da. Ondan sonra dedik ha bu dedik, tamam dedik.
1: Evet.
0: Yani.
1: Peki devam ediyoruz. Biliyor muydunuz diyeceğiz, bakalım neyi bilip bilmediğimizi sorgulayacağız. Şimdi tabii o zaman birincilik, bugünün Süper Ligi. İlk sezon 1959 yılı ilk evet. Gol.
0: 59-60.
1: 59-60. İlk gol İzmirsporlu İstanbul dışından bir oyuncunun. Maç İzmirspor Beykoz maçı. İlk gol işte bu. Çok enteresan. 11. dakikada İzmirspor Beykoz maçının 11. dakikasında İzmir'de Özcan Altuğ tarafından atılıyor. Bugünün Süper Lig'in ilk golü efendim. Tarihin ilk golü. O İzmirspor'un da birkaç resmi var. Onları da arkadaşlarım getirsin. Bu tarihi bir fotoğraf tabii az önceki. Çünkü o golün tek fotoğrafı. Bu da o dönemin İzmirspor takımı. Özcan Altuğ da yine bir renklisi de vardı bir tane. Bu takım.
0: Çok İzmirspor takımı.
1: Enteresan formaları varmış.
0: Tabii. Bunların bir Fenerbahçe maçı vardır Alsancak'ta. Hiç sorma.
1: Böyle lig başlıyor işte şöyle böyle, nasıl bir etki oluşturmuştu o dönem? İşte ilk maç böyle. O zaman iki gün oynanıyor biliyorsunuz maçlar.
0: Tabii cumartesi pazar. Evet. Deplasman çiftli.
1: Çiftli.
0: Her yani Fenerbahçe'nin eşi bir aralık Beykoz'du, bir aralık İstanbulspor'du, Galatasaray'ın.
1: Şimdi bunlar bir gün öyle, bir gün öyle mi oynuyorlar?
0: Tabii mesela şimdi Fenerbahçe

0: İstanbulspor İzmir'e gidiyor.
1: Evet.
0: Biri Altay'la, biri İzmirspor'la oynuyor. Ertesi gün rakipler değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Tabii. Yani öyle bir, şimdi ağlıyorlar ya, pazar çarşamba oynadık ya falan diye. Bir gün aradan geçmiyor oynuyorsun be, o zaman hem de ne sağlar.
1: O şartlarda.
0: Ha, hem de ne sağlar, hem ne toplar.
1: Ne bir toplar, de, ne kramponlar,
0: Ender'cim,
1: birazdan bakacağız.
0: Bir de gidiş gelişler. Şimdi biniyorsun uçağa, 45
1: tabii,
0: dakika sonra.
1: Otobüsle gidiyorsun orada 8-10
0: tabii,
1: saat.
0: Tabii 50 dakika sonra İzmir'desin. Eskiden bin Allah bin, bin git Allah git, bitmez o yol. Ben bir gittim. Kaç senesiydi ya? Neyse minibüs tuttuk. 9 kişi. Dedik bari minibüs tutalım yani bir tane. O zaman yeni çıkmış da. Abi bir git git git git git git. Bir de hava sıcak. Mayıs ayının sonu.
1: Yollar şimdiki yollar gibi.
0: Nerede yol abi? Şimdi İzmir kaç saat abi Kadıköy'den?
1: İzmir 5-6 saatte girersin.
0: 10 saatte anca gittik. Gittik İzmir'e girdik. Haziran ayının başıydı hatta. Gittik yemin ediyorum.
1: Belki sürmez bile yani.
0: Yemin ediyorum asfalta yattık. Gölge bulduk bir yer. Asfalta yattık, 40 derece sıcak. Meşhur Altay Fener maçı. Şampiyon olduğu Fenerbahçe'nin. Asfalta yattık gittik. İşte kulüpler, futbolcular yani şimdikiler duysun. Öyle giderlerdi.
1: Ya.
0: Ya nerede özel uçak? Bırak özel uçak, normal uçak yok abi. İstanbul, İzmir, Ankara, belki bir de Adana vardı. Yanlış hatırlamıyorsun.
1: O da günde kaç tane?
0: Ha, bir tane yakaladın yani, uydu, uymadı, uymadı, yandın. Bir de cumartesi pazar oynayacaksın abi. Oynayacaksın saat 5'te 6'da maç bitecek. Gece maçı yok o zaman. Bitecek, yatacaksın. İşte yemek yiyip yatıp istirahat edeceksin. Ertesi gün öbür takımla tekrardan aynı saatte karşılaşacaksın. Ya şimdi ağlayanlara söylüyorum bunu yani. Pazar çarşamba oynuyoruz diye.
1: O zaman birilerinin dikkatine diyelim.
0: He, aynen.
1: İlk gol efendim Özcan Altuğ. Özcan Altuğ hatırlar mısın Kemal
0: çok
1: abi?
0: Çok iyi hatırlamıyorum. Yani çok net hatırlamıyorum daha doğrusu. Öyle bir oyuncu vardı 59-60'ta dediğim gibi güne. İşte gazetelerden yazan.
1: Büyük bir şans tabii. Onun adının tarihe kazınmasını sağlamış.
0: Tabii televizyon yok. Gazetedeki habere göre yani işte liginde ilk golüydü aynı zamanda falan filan diye. Çünkü işte 1950'de Orhan Şeref Afak deplasmanlı Türkiye Ligi başlıyor. İki grup halinde. Çok takım var. A grubu, B grubuydu galiba.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Birini Fener, birini Galatasaray bitiriyor
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, evet, evet.
0: Sonra final oynanıyor.
1: İki maçlık final.
0: İki maç. Önce Galatasaray 1-0 Metin Oktay Ağlar'ı yırtıyor işte Deniz Kalesi'nde.
1: Evet.
0: Ertesi maçta Fener 4-0 yeniyor Galatasaray'ı. Kalede Turgay abi yok ama. Hayatında 4 senedir top oynamamış Yüksel rahmet. Çok da iyi dostumdu o kaleci. Mikro Mustafa.
1: Kafayla gol atmış değil mi?
0: Nereden ama biliyor musun? 18'in köşesinden. Düşünebiliyor musun?
1: Enteresanmış. Peki Süper Lig'in ilk golünü de hatırlamış olduk. Hadi son başlığa gidelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. İlginç bir başlık bu. Şimdi biz aslında futbol topunun ya da kramponun gelişimini daha önceki programlarda işledik. Orada geçti bu. Ama bir iki böyle mesaj geldi, arayan oldu, çevreden soran oldu. Ya diyorsunuz, söylüyorsunuz da şunu biraz daha anlatın, biraz daha açın şu konuyu diye. Biz efendim bir döneme damga vuran meşhur Dinyakos ayakkabılarını konuşacağız. Şimdi arkadaşlarım da verecekler. Bugünkü o tarif şöyle: İngiliz elçiliğinden aşağı doğru inince Ömer Hayyam yokuşunun altında evet. Yeri. Ve Dinyakos Usta'nın bir dükkanı, bir Rum usta bu.
0: Tabii.
1: Asıl adı Todori Korfiadis. Ama bir rivayete göre Dino Adası'ndan geldiği için Dinyakoslar deniyor onlara. Ve işte... Zaten 6-7 Eylül olaylarından sonra çok giden Rum oluyor. Dinyakos Usta Kıbrıs döneminde, Kıbrıs'taki o bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yapılan evet. O zulüm sırasında o da burada rahatsız karşılık yaşıyor tabii. Karşısında da buradaki Rumlar.

0: Yunanların durumu sıkıntılı. O da gidiyor ve Yunanistan'da aynı işi yapmaya devam ediyor. Dinyakosus'ta kalfaları var ama onlardan biri, ben bu aynı isimli çok güzel bir futbol sitesi mi, bloğu mu diyeyim, oradan aldık. Onlardan biri de İbrahim Yöney'miş, kalfası. Orada resimleri de var. Bu Dinyakos ayakkabıları enteresan. Hatta orada bir anlatımı var. Beykoz'daki askeri kundura fabrikasından alırlarmış derileri. Sonra domuz yağıyla yumuşatırlarmış. Bakın çok enteresan ya. Parça köseleden. Sonra deriyi yumuşak tutmak için o deri şeye yatırırlarmış, yağa yatırırlarmış. Çivileri kerpetenle çekiyorlarmış. Kalıplar tahtadan, altına demir saç koyarlarmış. Futbolcuların ayak ölçüsünü böyle elle kağıdın üzerine alıp ondan sonra herkesin ismini deftere kaydedip ayağına göre hafif, ama işte o dönemin en büyük özelliği o. İşte bir tane, bu bir Dinyakos ayakkabı. Kemal abi sen anlatacaksın, bizi görmedik.
1: Şimdi
0: Bilmiyoruz.
1: şöyle, ben hemen anlatayım. 62 ortaları diyeyim yani. Belki de değil bile, 60 Eylül meylül falan olabilir. Biz işte hasbelkader genç takıma dahil olduk. Ve ayağımızda tabii doğru dürüst ayakkabı mayakkabı yok. Allah'a emanet. Bir gün antrenmana çıkacağız işte. Bende de bir o zaman ayakkabılar konçlu. Biliyorsun böyle. Neyse. Ya nasıl falan. Bir baktım. Bizim Mustafa amca vardı, malzemeci. Allah rahmet eylesin. Böyle önüne 4-5 tane ayakkabı koymuş.
0: Bir de onların temizlenmesi şeyi falan varmış, anlatıyorlar. Bayağı bir mesele. O çiviler, çimler temizleniyor falan.
1: Temizliyor
0: suyun
1: işte.
0: Suyun içinde şey yapılıyor. Ya çok iş ayaklarda var bak.
1: Tabii.
0: Ortada.
1: Neyse. Dedi, aa Mustafa amca bu kimin ayakkabısı dedim. Ya bunu giymiyor artık dedi. Temizliyorum ama dedi neme lazım, giymeyeceğim dedi. Lefter'in ayakkabıları dedi. Yapma ya dedim. Bu kaç numara dedim. 39 küsur dedi. Yani 40 da değil, 39 da değil. Ya Mustafa amca şunu versene bakayım bir ayağıma olacak mı dedim. Al dedi, giydim. Tam bana göre sanki, ısmarlama.
0: Sen genç takıma.
1: Ya, dedim ki Mustafa amca ben bunu alabilir miyim? Al dedi, giymeyecek adam dedi. Ben her ihtimale karşı temizliyordum dedi. Ben onları giydim.
0: İlk Dinyakos'ları.
1: Ama
0: ne Dinyakos?
1: Ayakkabı nasıl ayakkabı abi? Sanki yok.
0: Öyle mi? Çok enteresan.
1: Tabii. Deri bir
0: ya
1: kere dedim.
0: burada şeyler var. Can falan bana ısmarlarlardı. Metin ısmarla. Yani kendi
1: Tabii
0: ayakkabını buradan
1: abi.
0: Oraya götürürler diyor ki orada düşünün neler var.
1: Abi diyorum sana yokmuş gibi aya ve şey yapar. Domuz yağından
0: evet.
1: Yağlanırdı ayakkabılar. Adetti o. Bir de bizim Kadıköy'de Puzant vardı. Bu da Ermeni bir vatandaşımızdı. Ondan sonra burada biraz evvel bir yere bakayım dedim ben. Şaban Topkanlı gözüme çarptı.
0: Başka başka şeyler var mı?
1: Tabii.
0: Çünkü o dönem onu anlatıyorlar.
1: Gabay var,
0: ki,
1: Mario Gabay var.
0: Tabii burada gözüküyor.
1: Tabii.
0: Yani, bu da enteresan. Yani o dönemde başka şeyler de vardı diye.
1: Tabii.
0: Oraya anlatıyorlar. Mesela hemen şuradan bakayım, olması lazım. Şaban Topkanlı,
1: tabii.
0: Kemal Vardar, Mario Gabay, Galon
1: tabii.
0: Turan, Karagümrük'te, Eminönü'nde o diğerleri de,
1: tabii.
0: O Mario Gabay falan. Yani bunlar hep ayakkabı yapan,
1: tabii.
0: Krampon yapan, kimisi sivil normal ayakkabı da yapıyor. Günlük ayakkabı
1: Şaban
0: da yapıyor.
1: Şaban mesela Topkanlı, Eminönü'nde o zaman tekel binası vardı, genel müdürlük, öyle diyeyim sana. Rahmetli babam orada da gündüz çalışırdı, muhasebesine bakardı. Tekel'in yanındaydı Şaban rahmetlinin dükkanı. Oraya da giderdik biz, var mı bir şey falan filan.
0: 2-3 ay rançe olurmuş. Sıra olurmuş kimi zaman.
1: Tabii ya.
0: Öyle hemen
1: yok,
0: şey yapamazsın.
1: Hemen alamazsın abi. Hemen alamazsın. Yani bir de bizim Kadıköy'de 6 yolda otobüs durağının karşısında Rekor Kundura mağazası vardı. Rekor adı. Gayrimüslimdi o da. Rekor da çok güzel işte bu şeyin, Şaban Topkanlı'nın, Dinyakos'un filan, Mario Gabay'ın falan eserlerini diyeyim. getirir satar da oradan da alınır.
0: Hakikaten eser bu ya. Evet. Ya

0: alınırdı.
1: El işi sanat ya.
0: Tabii bu. Abi. Hele kramponlar. O krampon var ya, o sahalarda düşünebiliyor musun?
1: Mesela
0: abi?
1: Bu Kalfası Dinyakos'un o şey, burada İbrahim Yöney. O mesela Beşiktaş'ta da bayağı bir zaman görev yapmış. Onu sırf o iş için almışlar ki. Tabii. Çiviler, kramponlar, o işi. Başlı başına bir iş yani. Abi, büyük iş. Ender, hangi sahada ne giyilir, ha, o nasıl olur yani.
0: Çünkü neden? Saha saha değil. Tabii. Ya Şeref Stadı mesela, Beşiktaş'ın sahası diyelim. Bu Beşiktaş şeydeki. İşte, ne diyor?
1: Ya işte bu kalfalarıyla, ha, diye bir. Ortadaki şurada çiçek var galiba. Çizgili, hı, kravatlı Dinyakos Usta.
0: Evet. Mesela o Şeref Stadı Boğaz'da işte. Onun bir zemini vardı. Şöyle bir topa kayıp da keseyim dedin. Mesela kaydın değil mi? 6 ay iyileşmez abi o yara. Mümkün değil. O sahaya başka ayakkabıyla gidilirdi. Hmm. O bildiğin Dinyakos'ta falan gidemezsin. Kafan gözün patlar.
1: O yani Dinyakos bayağı bildiğin önde bir çivi, arkada 2-2-1 miymiş, öyle miymiş?
0: Valla öyle şeydi. Şimdi onu çok net hatırlamıyorum.
1: Bak ayak
0: ama...
1: numaraları var, çok enteresan. Tabii. Diyor ki en büyük ayak ayakkabı Beykoz'da Eker Biçer. Tabii. 46 numaraymış.
0: 1.90. 92 boy.
1: En küçük de Mikro Mustafa, 37
0: tabii,
1: numara. Rahmetli,
0: tabii. Şu kadar adam ya. Yani.
1: Pire Rahmi, onu bilemiyoruz. Pire Rahmi.
0: O Pire Rahmi vefalı Rahmi'dir herhalde. Ha.
1: Beşiktaşlı Şükrü'nün de 37'ymiş.
0: Tabii. O fizik. Şükrü abi dev gibi çünkü.
1: Nasıl oluyor?
0: İşte Allah'ın şeyi bu.
1: Enteresan. hemen hepsinin bizde şeyi vardı diye anlatıyor kalıpları. Evet, o hepsi kalıplara göre istediklerinde.
0: Abi zaten şöyle Fener, Galatasaray, Beşiktaş diyelim başta olmak üzere. Yani üst düzey kulüpler oyuncuları hep Dinyakos'tan giyinirdi.
1: Metin Oktay'a Palermo'da demişler ya ben ayakkabıyı bekliyorum bununla olmuyor diye. Ya ne gelecek ki falan, bunu getiriyor. Bunu mu bekledin diyorlar ya. Tabii. Ben bunu ayağımda hissetmiyorum ki, bunsuz, tabii, oynayamam demiş.
0: Şaban Topkanlı, bunların ayakkabıları giyilirdi hep yani. Sonradan işte bu şeyler, Adidas'lar, kıllar, evet, tüyler gelmeye başladı.
1: İşin rengi değişti.
0: Anladın mı? Yani.
1: 80-70'lerin sonundan itibaren, evet, işin, evet, rengi değişmiş. Aynen. Zaten global markalar da Türkiye'ye girdikten sonra. Ama hakikaten bir...
0: Bak işte eski ayakkabı orada.
1: Bir 20 yıla damga vurmuş herhalde bu
0: ayakkabı.
1: Enderse
0: bak eski ayakkabı, konçlu. Ama...
1: Bunu kramponların işte bu şeyin... Gelişimini yapmıştık ya biz bir dönem. He. Kramponları yine orada göstermiştik. Bir.
0: Yani çok şöyle. Enteresan.
1: Toplar da öyle ya. Yani.
0: Topa baksana abi. Top başlar.
1: O dikiş yapar. Onun o sübap kısmı dışarı çıkıyor. Tabii. İçe, o kafaya geldiği kafaya... zaman. Of of.
0: Bir kafa vur mesela, çok güzel bir top geldi değil mi? Şuna bir kafa vurayım gol olsun dedin mi? Vurursun belki gol olur da, ama burası böyle açılır. Şey yağmur mesela 3 kilo 250 gram mı başlarken maç?
1: Tabii 5 kilo.
0: Biterken 6 kilo. Gitmez, vursan gitmez. Kramponlar sık sık giderdi zaten. Düşer. Böyle toparlarsın giderken, krampon gitmiştir.
1: Peki. Yani. Kemal abi ağzına sağlık.
0: Şimdi gider cennette, cennette oynuyorlar, farkında değiller cennette.
1: Hakikaten. Her gün oyna bu toplarla, bu ayakkabılarla oyna. Dün bugün böyle bir değişim var işte, ama bazı şeyler de geriye gitmiş. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.
0: Ne demek efendim,
1: bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Taner Karaman ve Kaya Temer'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Bir yandan da Dünya Kupası'nı tabii ki. Herkes hoş geldi ekran başına. Aspor Radyo ortak yayınına aynı zamanda. Taner merhaba.
1: Merhaba
0: Kaya, selamlar sana da.
2: Selamlar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
2: Çok şükür. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim işte. İyi olmaya çalışıyoruz. Bir eski Ronaldo'cu mu diyeyim artık bilmiyorum, tam kararı da veremedim ama Messi performansından sonra karışık duygular içerisindeyiz.
1: İkisi de kırkına merdiven dayadı, artık karar verelim ama.
0: Evet yani ben karar verene kadar da
1: kariyerleri bitti.
0: Öyle bir tartışma kalmayacak artık. Sizde var mıydı öyle Messi'ciyim Ronaldo'cuyum diye?
1: Hiç yok.
2: Ben Ronaldo.
1: Ben İbrahimovic'i çok tutarım. Çok da güzel kariyeri vardı. Ama ezildi tabii, Messi'nin lobisi arasında ezildi gitti.
2: Evet.
0: Yine Messi'ye ufaktan Messi salladın. Ronaldo'culuk var. Gizli bir Ronaldo'culuk var burada.
1: Bende mi? Yok ya. Gerçekten.
0: Ben kokusunu alırım. Ronaldo'cu. İbrahimovic'i kamuflaj yapmıyorsun değil mi kendine?
1: Mbappe'de fena geliyor tabii Dünya Kupası'nda. Yani 14 golü var. Muhtemelen ya bu Dünya Kupası'nda ya da bir sonrakinde Messi emekli olduğunda Mbappe Messi'yi geçen golleri atar gibi gözüküyor.
2: İbrahimovic demişken bu arada Henry ile beraber o stüdyodaki şovları da çok iyiydi.
0: Gördün değil mi?
2: Evet.
1: Evet, çok iyi.
2: Yani hala yetenek devam çok ediyor.
0: Değişmez yaşka aslında. Olsun.
2: Tabii top kontrolü, o ayakkabılarla bile yapmak bir marifettir yani, kramponla, çünkü daha rahat hissedersin ama hiç hani onun sıkıntısını yaşamıyorlar bile.
0: Hiç üstünde yaşka normal pantolon var vesaire, evet, fark evet etmiyor yani. Evet. Biz olsa bin tane bahane üretiriz. Yok ayakkabımın ucu kalındı, pantolon dardı, paçası şöyleydi falan diye. Hiç, böyle... Demek ki bunlar yalan dolan bahanelermiş yani.
1: Eren Rovaşite'ye kalkacak gibiydi videoda.
0: Evet. Orada bir fake atıyor zaten biliyorsun yorumcuya. Evet. Adam bozuntuya vermeden hala ayakları böyle dans ettirdi
2: kendini. Sağda çok yapıyordu.
0: Doğru.
2: Yani en büyük özelliklerinden bir tanesi oydu. Yani inanılmaz futbolculardı ya. Gerçekten geçmişte baktığımızda evet bu jenerasyonda da çıkıyor ama eskisi kadar... Hani derler ya sarmıyor diye bu futbolcuların performansları. O Brezilya'daki topluluklar işte Ronaldinho'lar vesaireler falan çok bambaşka bir seviye.
0: Doğru.
2: Rivaldo'lar.
0: Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram'dan yine yazabilirsiniz. Canlı yayında paylaşacağımızı hatırlatalım ve Arjantin'in Avustralya karşısında elde ettiği 2-0'lık zaferi biraz konuşarak giriş yapalım istiyorum. Lionel Messi yine bu yaşında şov yapmaya devam ediyor. İlk maçta hat-trick yapmıştı. İkinci maçta da 2 gol, bir penaltı kaçırmasına rağmen yine hat-trick'in kıyısından döndü diyebiliriz. Ve şu anda Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcusu unvanını ele geçirmiş vaziyette. 18 gol oldu Messi. İkinci sırada 16 gollü Miroslav Klose var. Ronaldo'yu ilk sayfada bulamadım bile, öyle söyleyeyim.
2: Evet. Bayağı bir gerilerde kaldı.
0: Doğru.
2: Beklentilerin de altında kaldı.
0: Ama Messi için en büyük tehdit tabii ki Kylian Mbappe. 14 golü var şu anda Mbappe'nin.
1: Mbappe de 27 yaşında.
0: 27 yaşında.
1: Yani önünde yani en az 3 tane Dünya Kupası
0: iki
1: var.
0: 2 turnuva herhalde en az olur gibi var duruyor.
1: O yüzden rahatlıkla geçer ki Mbappe şimdi Irak'la oynayacaklar. Bugün değil miydi Irak maçı? Yarın
0: tabii,
1: mıydı?
0: Bugün.
1: Şimdi Irak'la oynayacakları için muhtemelen Irak'a karşı da atacaktır. Yani Mbappe'nin Messi'yi bu turnuvada geçme ihtimali bile var.
0: Bu turnuvada geçme ihtimali var. Bir de Mbappe'nin mesela oynadığı maç sayısına göre attığı gol sayısı da çok fazla. 15 maçta 14 gol atmış zaten Mbappe.
1: Doğru.
0: Messi 28 maçta 18 gol kaydetmiş. Şu anda zirvede yer alıyor. Neler söylersiniz bugünkü performansla ilgili Kaya?
2: Yani Messi tek başına bir ordu. Bunu net olarak gösterdi. Şu ana kadar gol sayısını 5'e de çıkardı.
0: Bu turnuvada.
2: Tabii turnuvada. Ya, takımını, ülkesini çok iyi bir şekilde sahada temsil eden, son ana kadar pes etmeyen, yani onun için yaş sayıdan ibaret diyebiliriz Messi için. Tamam Ronaldo'da daha çok eleştirisel konuşuyoruz ama santrafor oynadığında da hani meşhur bizim Süper Lig'de konuştuğumuz var ya, top geliyor ya da gelmiyor. Evet. Sistemi Messi için bu geçerli değil tabii. Messi bütün dengeleri alt üst eden bir futbolcu. Çok farklı profilde oyuncular. Yayının başında da sorduğunda hani Ronaldo mu Messi mi, ben daha çok Ronaldo'nun tarzını beğenirdim ama Messi bambaşka bir oyuncu. Bunu bu akşam da gösterdi takımı için. Her ne kadar penaltı kaçırsa bile sonrasında

0: pes etmeyip ayakta kalması, son ana kadar mücadeleci tavrı bunu sahada net olarak yansıtıyor ve takım arkadaşlarını da ateşleyebiliyor. Messi gibi bir oyuncu olunca. En önemli nokta bence şu, takım arkadaşları Messi'nin ne yapacağını daha öncesinden sezmesi önemli. Yani özellikle hani attığı bu akşamki golde takım arkadaşının tekrardan topu ona çıkarması, kapalı savunma, kaleciyi geçmesi, yine bir şekilde topu ağlarda buluşturmaya çalışması da bambaşka bir profil. Kelimelerle bunu anlatamayız. Gerçekten olağanüstü bir futbolcu. Bakalım turnuva sona erene kadar daha neler yapacak Messi.
1: Evet, Taner 38 yaşında, 87 doğumlu Lionel Messi. Bir önceki işte şampiyon oldukları Katar'daki Dünya Kupası'nda artık son Dünya Kupası gözüyle bakılıyordu.
2: Doğru.
1: Artık tamam, bu iş bitti. Kupayla da mutlu sonla bu hikaye bitti deniliyordu ama Messi bu yaşa rağmen yine bu turnuvaya da şu anda damga vuran en önemli bireysel performansı sergiliyor.
2: Yani herhalde devam etmez bir sonraki turnuvaya. Ama herhalde diyorum. Yani yine de ben Arjantinlilerin isteğini kıramadım, devam ediyorum dese de şaşırmam.
1: 42'de diyorsun.
2: Çünkü Messi büyük ihtimal Amerika'da devam edecek bir süre daha. Onun sonrasında ben Suudi Arabistan'a gidiyorum dese, Suudi Arabistan'da onu çok rahatlıkla kabul edecek zaten. Tonlarca kulüp var, dünyada da var. Messi ne zaman futbolu ben bırakıyorum derse o zaman bırakır. Ama bir gerçek var. Messi'nin 38 yaş, 39 yaş kabul etmeyecek kadar çok fazla sahada mücadele ettiği gerçeği de var. Yani şunu söyleyebiliriz. Oyuncular Messi'ye topu hazırlamıyor. Messi oyuna topu hazırlıyor. Ronaldo ile Messi arasındaki en büyük fark da şu, hatta Portekiz'de şu aralar en çok tartışılan konu, Ronaldo pas alamıyor tartışması, evet, var. Şimdi Portekiz'de de şu konuşuluyor. Kimse Ronaldo'ya pas atmak zorunda değil. Üstüne tartışmalar var.
1: Evet.
2: Messi'nin ısı haritasına bakıyorsun, pas haritasına bakıyorsun, topla buluştuğu, koştuğu yerlere bakıyorsun. Sahanlar yerinde. Yani sanki 38 değil 28 yaşında gibi. Topu beklemiyor, topa koşuyor. Ve bir gerçek daha var. Hiçbir futbolcu koca bir Arjantin'i karşısına almamak adına da Messi'ye sert davranmamaya çalışıyor. Hakemler de. Yani atılması gereken pozisyonlarda sarı kart bile çıkartmayan hakemler olduğunu görüyoruz. O yüzden
1: ilk maç özelinde diyorsun herhalde.
2: İlk maç özelinde de ve birebire bile rakipler girmeye çok çekiniyorlar Messi ile. Ya çünkü herhalde Messi'nin kariyerinin sonlarında Messi'yi bir sakatlayarak Dünya Kupası'na veda ettirme anısına sahip olmak istemez hiçbir rakibi.
1: Tabii bayağı
2: çok bir ürkütücü bir senaryo olur onun için.
1: Bayağı bir ah alırsın, onu söyleyeyim.
2: Sadece ahla almaz bu ihtimal. Sadece ahla kalmayabilir. O yüzden de Messi'ye karşı hem hakemler kart göstermekte çekiniyorlar, hem de futbolcular birebir de onu sakatlarım aman diye mücadeleden biraz kaçtığını görüyoruz. Ama zaten kaçmasalar bile Messi'nin neler yapacağını tarihte zaten gösterdi. Ama son döneminde özellikle bu Dünya Kupası'nda rakipleri biraz Messi'ye karşı biraz naif, hakemler de biraz çekingen davranıyorlar gibi gözüküyor.
1: Zaten yıldızları koruma politikası her daim hakemlere tembih edilen bir konu. Yani şu açıdan tabii ki bir imtiyaz değil ama yetenekli futbolcuları gaddar oyuncular tarafından durdurulmasına müsaade etmeyin, cezasını kesin. Evet. Yoksa normalde mesela o Maradona'nın oynadığı dönemler veya daha eski zamanlarda bayağı böyle sokak kavgası gibi tekme tokat giriyorlardı neredeyse.
0: Kendi sesleri geliyordu.
1: Tabii tabii, o zaman hiç kart çıkmıyordu, bir şey olmuyordu. Şu an o seviyede değil. Özel yetenekleri hakemlerin biraz daha koruması gerektiği her zaman söyleniyor. Çünkü futbol zaten o oyuncuları izlediğimiz için daha keyifli hale geliyor. Bugün de yine Messi özellikle ilk golde benim dikkatimi çekti. Maçı canlı izlerken de, yani ben tabii televizyondan ne kadar olursa, Messi topu aldı ve sola doğru açtı. İlk, evet, golünden önce Arjantin maçı. Arjantin'de biliyorsun Avusturya karşısında o topu attığımda ben hiç topun olduğu yere bakmadım, televizyona bakayım ne yapacak, nereye gidecek diye. Şansıma da kadrajda kaldı zaten. Ya Messi öyle bir sprint atmıyor ama ufak ufak koşa koşa dümdüz ilerliyor. Ya diyorum ki mesela etrafı bomboş, şeyi bekliyorum yani Avusturya'dan bir oyuncunun Depar'la böyle yetişmeye çalışmasını ve şey, hatta Vanner arkasında. Abi adam hiç umursamaz bir şekilde aynı tempoyla devam etti. Yani araç takip mesafesi olur yani, bir mesafeye yaklaşmazsın böyle ani frene karşılık falan diye. Adam o düşünceyle herhalde, artık bilmiyorum, aynı tempoyla devam etti. Gitti gitti gitti. Yani golü ya da en güzel yerden izleyeyim diye hiç açısını bozmak istemedi. Zaten sonra Messi de marke bir şekilde geldi. Tekte vurdu attı zaten. O da onun klası ama... Ya ciddi bir savunma zaafı vardı bence.
2: Bahsettiğim konuda biraz oraya gidiyor. Bazı oyuncular çekiniyor Messi ile birebire girmeye. Bazıları da Messi'yi yakından izlemenin keyfini herhalde çıkartmaya çalışıyorlar. Ama bu gidişat Messi'ye büyük ihtimal ki zaten gruptan çıkmalarını

0: garanti gözüyle bakıyorduk. Çünkü Ürdün de Cezayir olduğu için gruplarında.
1: Evet.
0: Büyük ihtimal sadece birincilik ve ikincilik yarışı vardı. E şimdi Arjantin'i geçince, daha doğrusu Avusturya'yı geçince artık birinciliği garantilendi ve turnuvada yukarıya doğru gittiler. Yani burada Ürdün ve Cezayir'e karşı tabii bazı gruplarda ikinci olmak daha avantajlı bu arada. Yani o eşleşmelere baktığımız zaman ve özellikle Afrika kıtasındaki takımların ve bazı zayıf halka gibi gözüken takımların en iyi üçüncülük listesini böyle alt üst ettiklerini de düşündüğümüz zaman liderlikten daha avantajlı fikstürler çıkıyor ikinci sırada bitirenler için. Burada da kim kimle eşleşiyor bir bakmakta fayda var.
1: Messi'ye dair söyleyeceklerimiz var tabii. Yine ilerleyen bölümde konuşuruz da benim tek dikkatimi çeken bir de ayrı bir konu tabii ki. Bir, o maçtan önce dikkatimi çekmişti. Kampta tıraş olmuş, saç tıraşı. Fotoğraf paylaşmışlardı. Berber, Messi oturuyor koltukta boynunda işte şey. Hı hı. Yanında da De Paul. Hatta insanlar şey yazıyor, Berber'in yanında bile De Paul bırakmıyor Messi'yi. Koruması olarak adı çıktı biliyorsun zaten. O bir de ense tıraşı dikkatimi çekti.
0: Ne vardı ense tıraşı?
1: Bayağı kötü olmuş bence ya. Yukarı kadar yani şu kulak seviyesinde arkaya kadar komple tıraş etmiş Messi'nin ensesini. Berberini beğenmedim yani buradan. Anatomik tıraştır Yunus Emre Kaplanoğlu ama ben beğenmedim.
0: Doğal ense
1: bulursan
0: tıraşını...
1: bir fotoğraf bize böyle arkadan Messi'nin evet. Bu turnuvada şu maçta özellikle Yunus Emre göster ne demek istediğimi tam olarak anlatırız.
0: Evet, doğal ense tıraşı diye bir kavram var artık biliyorsunuz önceden. 90'larda jiletle bir çizgi çekilirdi.
1: Evet evet dümdüz. Şu ama ense kıvrık olduğu için çok gözükmüyor. Böyle ama... daha düz olduğu bir yer varsa onu daha net anlatırız. Evet. Renk gelirse. Tabii tek ya o kadar mükemmel oynuyor ki yani adama eleştirebileceğimiz tek yer belki tıraşı. Saç modeli olacak tıraşı olacak. Başka bir şey yok.
0: O da berber da üstünde. Neyse beni de bugün
1: birazdan onu da getirecekler.
0: La ile tıraş eden berberim Recep'e de selamlarım.
1: Ya bir yandan da tabii öyle bir durumda var. Ya, mükemmel bir ayak tabii ki. Keyifli artık böyle tadını çıkarmak lazım. Yani Ronaldo Messi rekabetinde de bence ikisi de mükemmeldi. Birbirlerini üst seviyeye çektiler. Bir daha işte bu. Bak demek istediğim şu görüyor musun?
2: Evet, çok yukarıda.
0: Bunu kendisi
2: çok
0: demiş yukarıda. Olamaz herhalde.
1: Anatomik tıraş modeli diyor ama
0: bence arkasından yani bence, kendisine yetişmeye çalışan rakiplerin
1: konsantrasyonu. Ben şöyle benim berber böyle tıraş etse ben para vermem ona.
0: Belki de az önce Avustralya,
2: Avusturyalı. Tutarsan yine iyi yani.
0: Avusturyalı oyuncunun kafasını yani, karıştıran da şey. Bu olabilir belki. Ense tıraşını görünce. De para kalkamamış olabilir.
1: İşin, evet. İşin esprisini yapıyoruz tabii.
2: Ama bir de çok... krampon muhabbeti var. Yani bütün takımın aynı renklerde krampon giymesi, Messi'nin farklı giymesi falan tartışmalar
1: ya
2: da
1: şey olmuş. Mesela inanılmaz havalıydı. Bu maçta o havalılığı gitsin diye herhalde biraz şey yaptılar. Turuncu yelek giydirmişler bu halı sahada evet. Bizim ilk golü yiyen giyer yeleği gibi. Ondan öncekinde mesela Arjantin'in kendi tişörtüyle ilk maçta bütün oyuncular koridorda bekliyor. Bir yuvarlak halinde. Messi geliyor, açılıyorlar böyle. O anı görmüşsünüzdür. En önde Messi. Şöyle yana doğru dizilmiş herkes. Sahaya çıkış anı mesela. Futbol tarihinin en ikonik anlarından birisiydi bence.
0: Doğru.
1: Acayip de havalı duruyordu. Bugün o turuncu yelek olunca üstlerinde biraz daha o şeyi bozmuş.
0: Vallahi
1: karizmasını bozmuş ama yine aynı şekilde gittiler. Yani çok net bir mesaj var herkese.
0: Ben Messi olsam ayak kramponlarımı şey yaparım ya. Böyle fosforlu yeşil falan yaparım. Böyle ben buradayım.
2: Dikkat çekici
0: bir şey yaparım yani.
1: Her türlü dikkat
0: çekici. Hakkıdır yani.
1: Tabii çok özel bir yetenek ama şeyi de hatırlatalım. Yani bu son dönemde çok konuşuyoruz ya. Messi'nin bir ara darma duman edildiğini söyleyebiliriz.
0: Nasıl
1: dünya
0: yani?
1: Şampiyonluk kupası gelmedikçe Arjantin adına.
0: Ha okey.
1: 2002 dünya, 2002 diyorum özür dilerim. 2022'ye kadar yerden yere vuruldu yani ya Maradona ile kıyaslamaya işte utanmıyor musunuz bu işte lider değil öyle değil böyle değil diye bayağı yerden yere vurulmuş bir futbolcu çok zor günleri de var ama sonunda yani Messi... kupa geldikten sonra tamamen herkes sustu
2: ya, tabii bir de tek başına saha içerisinde bir liderlik göstermesi de önemli şimdi mesela tamam Portekiz'de Ronaldo var ama aynı etkiyi oluşturamıyor diye tartışabiliyoruz ama Messi'li hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadı takımı yani çok iyi bir sağ içerisinde performans sergiledi ve takım arkadaşlarının birbirlerini tamamlaması burada çok önemli. Yani Messi'nin ne yapacağını önden sezmek, nereye koşacağını, topu nereye atacağını yani her şey net olarak sağ içerisinde bariz belli, sistemli bir şekilde oynuyorlar. Tartışma olsa bile dediğin gibi artık son noktayı koymuştu ve şu anda çok iyi bir turnuva geçiriyor. Bakalım
1: evet.
2: Yani nereye kadar gidecek, daha neler yapacak. Fakat Ronaldo konusu tabii ki sevenlerin üzdü.
1: Orada da mesela ona çok sert

0: karşılamadı. Ama tabii oyun devam ediyor daha.
1: Evet. Tüm zamanların Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu, Dünya Kupası tarihindeki en fazla gol katkısı yapan oyuncu, en fazla Dünya Kupası maçında gol atan futbolcu, en fazla Dünya Kupası maçı kazanan, en fazla Dünya Kupası'nda maçın oyuncusu ödülü, Dünya Kupası'nda en fazla açılış golü, Dünya Kupası'nda ceza sahası dışından en fazla gol, böyle böyle devam ediyor. Yani okumaya devam edersem izleyiciler şimdi kanalı değiştirir devamında. Bitmiyor çünkü hakikaten pek çok rekoru var Lionel Messi'nin. Bundan sonra da keyifle izleyeceğiz. Belki de bu son turnuvası olacak. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bunun bilinciyle televizyon başına Doğru. oturursak çok daha keyif alırız. Zaten alıyoruz. Keşke milli takımımızda da o keyif almaya devam etseydik ama en azından turnuvanın tadını çıkaralım. Yapılabilecek bir şey yok artık, geçmişe dönebilme imkanımız da yok. Nasıl Maradona'dan bahsediliyor biz hatırlamıyoruz o dönemi zaten.
0: Evet.
1: Yaşımız gereği, ama en azından ileride bizim de vay be Messi vardı diyebileceğimiz bir dönem.
0: Ya, sevgili Koray, şimdi muhtemelen Salah'ın son Dünya Kupası.
1: Doğru.
0: Ronaldo'nun son, Messi'nin son, Kevin De Bruyne gibi isimlerin muhtemelen diyeyim ama bu altın kadro denilen Belçika kadrosunun son dönemi. Birçok isim, birçok jenerasyonun artık son Dünya Kupası olduğu için bir neslin belki de izleyebileceği birçok oyuncunun son dönemi artık bu turnuva. O yüzden her ne kadar Türk milli takımı istediğimizi veremese bile futbol sever olarak bizim artık kalan maçları bazı isimleri son kez izlemenin keyfiyle maçları seyretmemizde fayda var.
1: Evet. Tabii yönetmenimiz Ali Şengün şanslı mesela. Ali abi
0: neden?
1: Pele'yi bile canlı izlemiştir. Muhtemelen. O kadar meslekte bir rejinin
0: yaş ortalaması ortaya çıktı.
1: Takılıyorum tabii. Yok, gayet genç Ali abimiz. O daha yeni Mbappe ile birlikte başladı.
0: Mbappe.
1: Gönlünü alayım aynen. Dirk Kuyt geldi Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak. İlerleyen bölümde yine Dünya Kupası'nı konuşacağız. O görüntüler varsa bir yandan onları da rica edeceğim. Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 45 yaşındaki antrenör Sarı Lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. O görüntüler A-Spor ekibi yerinde takip etti. İbrahim Uslu, yine kameramanımız da ismini Barış mıydı hatırlamıyorum ama Barış Seven ve İbrahim Uslu ikilisi yerinde takip ettiler. Barış Seven'in çektiği görüntüler de ekrana geliyor. İşte görüyorsunuz 2025-26 sezonunda Hollanda 2. lig takımlarından Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapmış. 39 maçta 1.21'lik puan ortalaması yakalamıştı. Aynı zamanda 2012 ile 2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti ve Fenerbahçe'nin 2014'te kazandığı son şampiyonlukta da önemli rol oynamıştı. Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da ve İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. Kuyt hala çok fit.
0: Daha fit geldi bana bu arada.
1: Sanki yeni transferi gerçekten. İstanbul'da desem yadırgamaz insanlar herhalde görüntüsünü. 45
0: durmuyor bu arada. Gittiğinden daha fit ve daha iyi gördüm yani.
1: Evet.
2: Hiç sanki daha evet geçmişte zayıftı. Yüzü de biraz böyle.
0: Bak, daha yeni saç tıraşı
2: olmuş. Kilo aldığı için belki.
0: Fark ettiniz
2: mi? Gibi
1: Berberler odasına döndük burada.
0: Biraz.
1: Messi'den sonra.
0: Onun verdiği bir şey de var. Gençleşme de var belli.
1: Evet abi, çünkü insanlar çok saç muhabbetine takıldığını öğrenmiş olduk bu turnuvayla birlikte. Espri yapıyorum tabii ki.
0: Ama Kuyt tabii şeydir. Yani
1: çok fit ve formda. Zaten hep disiplinli bir oyuncuydu yani. Benim için de mesela Kuyt dediğinde ilk aklıma gelen saha içi disiplini.
0: Evet.
2: Evet.
1: Kendini hep hazır tutması. Yani şaşırtmadı bu görüntü. Kilo almış bir halde gelse mesela daha çok şaşırırdım, onu söyleyeyim.
0: İsmail Kartal sonrasını da bence çıkartır. Yani Kuyt bugün Fenerbahçe'de belki yardımcı antrenör olarak konumlanıyor ama bundan 3-5 sene sonrasında Fenerbahçe'nin birinci teknik direktör olarak da bu konumda bulunabilecek bir potansiyel.
1: Pro lisansı bulunuyor bu arada zaten. Evet.
2: İsmail Hoca tamamlayamazsa sezonu, örnek veriyorum, Kuyt'la direktmen devam edebileceği bir senaryo da olur. Tabi burada Aziz Yıldırım'ın net olarak kurguladığı planlama da geçmişte başarıları yakalamış o oyuncularla tekrardan bir karma, bir hem teknik ekip hem yönetimde de tecrübeli isimlerle beraber yol yürümek istedi. Şimdi İsmail Kartal'ı zaten tercih etmesi nedenlerinden bir tanesi de tamam, Aykut Hoca'yla son dönemlerdeki anlaşamadığı konular olduğu da çok fazla konuştuk, söyledik ama burada şu önemli mesela, İsmail Kartal'ın da 99 puan toplaması çok değerli görülüyor tabii ki. Ve Galatasaray'a karşı aldığı derbi galibiyeti biraz daha pozitif olarak gözüküyordu.
1: Doğru.
2: Aziz Yıldırım tarafından. Şimdi Kuyt'la da geçmişteki başarılar ortada. Şu an iyi bir ekip

0: kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe ruhunu geri getirmeye çalışan bir Aziz Yıldırım var. Fakat hiçbir şey eskisi gibi değil. Sıkıntı orada yani. Rakibiniz gerçekten çok güçlü.
1: Galatasaray o sezona göre üstlerine daha da koydu yani. Kendi tabii, kalitesini arttırdı, gücünü arttırdı.
0: Evet. Yani ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Çok geçmişe dönmek de istemiyorum ama Fanoydoğunluklu dönemde yani Fenerbahçe nasıl Galatasaray karşısında hem kadro kalitesi olarak tabii, hem de yönetimsel hamleler olarak o zaman Fenerbahçe üstünse, son dönemlerde zaten Galatasaray bunu elde etti. Fenerbahçelilerin de en çok zaten yaralayan konulardan bir tanesi buydu. Kadıköy'de üstünlük kaybedildikten sonra da çok fazla zaten şikayetler üst üste gelmeye başlamıştı. Şimdi bir yıllık bir planlamada hem Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı burada değerlendirmesi, kaydı getirmesi. Daha bakalım belki sürpriz isimler yine olabilir. Transferlerde nasıl bir yol izlenecek? Muriç de eski futbolcu sonuçta. Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'yi bilen bir tabii, oyuncu. Ya bu isimlerle bir tekrardan hani mantıklı bir şekilde denemeye çalışıyor bunu. Hani ne kadar başarılı olabilecek? Burası da önemli. Tabii bütün dengeleri burada düşünmek lazım. Tekrar edeceğim, İsmail Kartal varsayalım ki sezonu tamamlayamadı, olumsuz gitti, hemen kayıtla belki devam edecektir. Senaryoyu böyle de düşünmek lazım.
1: Yani. İleride ama bu tabii biraz daha olumsuz bir senaryo tabii, olur Fenerbahçe için. O raddeye gelmesin diye zaten kayıtla buraya getirildi.
2: Doğru.
1: İşi daha kolaylaşsın diye. Belki o farklı fikirler sunacak hocaya alternatif seçenekler. Önemli bir takviye gibi duruyor. Sonuç itibariyle o da teknik direktördü. Ama ikinci ligde teknik direktördü. Şimdi onun için de önemli bir deneyim olacak.
2: Evet.
1: Yani bu buradaki baskı, işte şampiyonluk yarışı, bu seviyede bir mücadelede daha önce hocalık yapmadı.
2: Evet ve sevilen bir isim.
1: Evet.
2: En büyük artısı da çok layığıyla Fenerbahçe kariyerini tamamladı. İyi izler bıraktı ve Fenerbahçe camiasının o iyi günlerinin de izlerini taşıdığı için de mevcut oyunculara aynı zamanda mentörlük yapabilecek bir deneyime de sahip. Baskı yaşadı mı? Fenerbahçe'de yaşadı. Şampiyonluk, serüvenler, oynanan maçlar, derbiler. Bu oyunculara paylaşabileceği çok fazla bilgi var. O yüzden de bence çok doğru bir isim. Kayıt ve pro lisanslı olması ve ilerleyen dönemlerde başka rollerde de Fenerbahçe'de bulunma ihtimalini de altına koyarsak, üst üste düşündüğümüz zaman bence Başkan Aziz Yıldırım'ın doğru tercihlerinden bir tanesidir Dirkayt'ı getirmek.
1: Şimdi bundan sonra transfer nasıl şekillenecek?
0: Yani Vedat Muriç zaten cepte görülen bir oyuncuydu. Net olarak Fenerbahçe'nin bir santraforda alması gerektiğini ben düşünüyorum. Zaten planlamayı da buna göre yapmışlardır. Önemli olan nokta şu burada. Oyunculardan çıkabilmek. Fenerbahçe'nin de çok ciddi anlamda tabii, yabancı oyuncusu var. Evet. Yani bunlardan çıkmadan bu isimleri direktmen girişmek de sıkıntı. İsmail Kartal zaten Fenerbahçe'nin başına geleceği senaryoda da Sayın Başkan'la beraber bir araya gelip hatta konuştuğunu da transferde nasıl bir yol izleyeceklerini de anlatmıştı. Planlama hazır ama oyuncudan çıkmanız lazım. İşte Fenerbahçe'nin bence iyi bir stopere, sol beke, gerekirse ne neden ya da herhangi bir oyuncu satışı yapıyorsanız kanata yine ihtiyacı olabilir burada. Ama buradaki
1: zaten o şekilde haberlerde bu arada. Evet. Dediğin gibi sol bek, stoper, kanat oyuncusu.
0: Evet ya, burada en önemli nokta bence şu, Talişka ile alakalı nasıl bir karar verilecek? Çünkü orta saha yeterince Fenerbahçe'de yedek kulübesine baktığınızda hem Fred'ler, Asensio'lar, İsmail'ler, Kante'ler, hani çok fazla alternatifiniz var. Talişka ile alakalı bir tutum devam ederse buradaki transfer planlaması da belki Fenerbahçe'de değişebilir. Bunu böyle de okumak lazım. Ama net olarak sadece Vedat Muriç'te bu sezona başlamak Fenerbahçe'de hata olur. Belki çift santraforlu bir sistemle başlayacaktır, oynatmak isteyecektir. Bunların hepsi zamanla görülecek şeyler. Kayıt'ın da tabii ki izlediği, takip ettiği oyuncular vardır. Çünkü Aziz
1: Yıldırım, soracaktım ya, Hollanda pazarından mesela.
0: Çok var, izlediler. Ertan Bey çok izlemişti geçmişte. Bu raporu zaten Aziz Yıldırım'a sunmuştu. Yani hangi oyuncuları takip ettik, izledik diye.
1: Kayıt'ın gelmesiyle birlikte
2: tabii,
1: evet,
2: tabii,
1: oradan bir transfer olabilir ki, belki de.
2: Oyuncu ikna etmen de kolay bu arada. Yani Fenerbahçe'nin zaten Hollanda'dan oyuncu ikna etme sorunu olmaması lazım ama Kayıt'ın evet, bir telefonuyla bir oyuncuyu getirmekle başka bir profesyonelin arayarak getirmesi arasında da fark vardır. Kayıt'ın varlığından dolayı da Fenerbahçe'yi tercih etmek isteyecek çok fazla oyuncu olduğu düşüncesindeyim.
1: Yani tabii böyle avantaj bir olacağı %100.
2: Mutlaka, mutlaka olacaktır ve oyunculardan performans alma konusunda da Kayıt'ın varlığı bence çok büyük bir artı yaratacaktır.
1: Ya ben de şimdi mesela kendimi bir futbolcu yerine koysam, yurt dışına gittiğimde teknik ekipte hele birinci yardımcı seviyesinde bir Türk hoca olsa mesela, bu beni rahatlatır bir yandan.
2: Bu bir de Kite'ın Türkiye'den bir emsali gibi.

0: bir isimse mutlaka tabii rahatlatır.
1: Daha da rahatlatır hatta.
2: Köprü olacak bir isim zaten, hani yıldız isimlere gittiğiniz bile rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz, yani Kaytın'la net olarak CV'sinden de burada faydalanmak isteyecektir Fenerbahçe. Bence bu çalışmalar zaten önceden net olarak yapılmıştır. Şimdi İsmail Hoca ile beraber de bir toplantı yapılıp transferdeki bu oyuncular üzerinde de net bölgelerde hangi oyuncudan çıkarsak buraya transfer yapabiliriz diye Fenerbahçe'nin zaten hızlı da davranması gereken bir senaryo da var. Hem sezon erken açılacak, Galatasaray'a göre Galatasaray direktmen Şampiyonlar yine katılacağı için rahat konumda. Transferde de o şekilde. Ama Fenerbahçe'de hem kampa yeni transferlerin yetişmesi lazım, hem bu kadroyu tekrardan oturtmak gerekiyor. Nasıl kemik 11 üzerinden örnek tabii veriyorsak Galatasaray'da son 4 sezondur, Fenerbahçe'de bu kadrolar dağıldı. Yani bu, özellikle bu sezon hep yeni isimler katıldı ve yapılacak olan transferlerle eldeki oyuncuların da uyum sağlaması lazım. Yani Kerem'i örnek veriyorum, iyi bir santraforla beraber eşleştirdiğinizde çok fazla verim alabilirsiniz. Doğru. Bu sezon. Daha çok onlara kafa yorulacaktır. Çünkü İsmail Kartal'ın olduğu dönemde Tadiçler, Cekolar, iyi isimler vardı Fenerbahçe'de. Şu an geri geldiği senaryoda Kerem Aktürkoğlu, Nene kanadıyla karşı karşıya. Yani bazen Asensio'ya geçiyor. Ama 10 numarada Asensio oynattığında Fenerbahçe çok rahat edebiliyor. O yüzden bir sağlam kanat transferi yaptığı takdirde artı bir santraforlu hücum attı bence netleşir Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe'de iki tane aslında performans yukarı çekilebilecek belki de oyuncu var. İkisi de Hollandalı. Birisi işte Surinam asıllı Hollandalı Osterwolde. Diğeri de yine Kongo asıllı Musaba Hollandalı o da.
0: Evet,
1: yani bunlar doğru. Mesela Kayt'ın gelişiyle birlikte ekstra performans gelir mi? Osterwolde için özellikle olası tekliflerin değerlendirilebileceği konuşuluyor bir yandan çünkü.
3: Yani çünkü iki oyuncu içindeki Musaba için de bu geçerli. Fenerbahçe o bölgeleri geliştirmek istiyor. Ve burada Osterwolde'nin mevkisiyle alakalı biraz daha biz 1-2 seviye daha yukarıya gitmek isteyen bir Fenerbahçe var. Çünkü rakibiniz Galatasaray o bölgede şampiyonlar düzeyinde bir oyuncu grubuyla oynarken Fenerbahçe'nin bu seviyeyi de yakalamak için burada bir transfere ihtiyacı var. Ve şu anda Fenerbahçe'nin savunma hattı geçtiğimiz yıl belki de sadece geçtiğimiz yıl değil, bundan önceki dönemlerde de çok fazla problem çıkarttı Fenerbahçe. Ki bu kalecilerinin de çok iyi kaleciler olsa bile işte Dünya Kupası'ndan Livakovic'i getiriyorsunuz, performans problemi yaşıyor. Manchester City'den Ederson'u getiriyorsunuz, evet, performans problemi yaşıyor. Neden doğru yaşıyor? Oyuncu kalitesi çok iyi ama birlik anlamında ya da o savunma bütünlüğü anlamında problem yaşadığı için artık Fenerbahçe orayı yamamak yerine Galatasaray'ın birçok kez yaptığı gibi biraz daha nokta atış hamleler ve sürdürülebilir bir şekilde orayı yükseltmek istiyor. Bu yüzden de Osterwolde ile ilgili yani Kayt'ın bir raporu mutlaka bence olacaktır. Ama Kayt'a gelene kadar ilk raporlar biraz daha o bölgeyi geliştirme yönünde. Musaba için de çok farklı düşüncelerim yok. Özellikle sezonun son bölümlerinde Musaba'nın düşen performansı Fenerbahçe'de gelecek yıl adına o bölgede sanki biraz daha dokunuş ihtiyacı var gibi hissettiriyor bana.
2: Osterwolde'den bence net olarak Fenerbahçe'nin çıkması lazım. Yani bu sezonki performansı tatmin ettiğini düşünmüyorum taraftarı da.
1: Doğru.
2: Çünkü çok fazla hatalar yaptı üst üste. Yani solda denediğinizde belki hızından faydalanabilirsiniz. Ama oyuncunun savunma yönü ve tandem oluşturmada ciddi anlamda problemleri var. Yani bu konu sadece kayıtla çözülecek bir olay da değil bence. O yüzden iyi bir Fenerbahçe'nin sol stoper alması lazım. Ama her şeyden önce bu kuralın ne olacağı önemli.
1: Yani yabancı 10+4 konusu.
2: Tabii yani Fenerbahçe de belki bunu da bekliyor olabilir burada. Çünkü sol stoperle alakalı yerli isimler de işte Adil Demirbağ isimlerini duyuyoruz son dönemde. Ama işte Fenerbahçe'nin direktmen orada birinci stoper olabileceği, güven sağlayabileceği banko bir isim lazım Skriniar'ın yerine, yanına. Yedek kulübesine de tabii ki yerli olarak bir transfer gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Çağlar'dan bu sezon Fenerbahçe ne alabildi? Bir şey alamadı. Osterwolde ile ikisini yan yana ona oynatmaya kalktığınızda bu sefer Ederson'un da performansı kötüyken Fenerbahçe'de savunma yönüyle zaten çok bariz şekilde hatalar ön plana çıktı. Atan bir takım ama gol yemeye engel olamadı Fenerbahçe. Taner, o yüzden iyi bir isime gitmesi lazım.
1: Osterwolde ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi mesela şöyle diyor bizim haberin içinde. Satışından 25 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlıyor Fenerbahçe diye.
0: Bulurlarsa.

0: ciddi bulurlarsa. Bir rakam.
1: Yani gerçekten ciddi bir rakam. Yani
0: normalde mesela şimdi bu oyuncu ilk geldiğinde sol bekti.
1: Doğru.
0: Sonra sol stopere evrildi. Sonra ağır bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan sonra da bıraktığı gibi dönmedi. Yani geçen sezon istenileni veremedi. Sence mesela yine sol bek takviyesi de konuşuluyor. Örnek veriyorum, Archie Brown'dan bir satış gerçekleşirse ben sol bek almam, Osterwolde'yi kullanırım der misin? Tekrar oraya döner mi? Yoksa yine geniş kadroda tutulabilir mi? Yoksa hiç gerek yok mu diyorsun?
1: Yani şöyle, Osterwolde ile alakalı ilk transfer olduğunda bir teknik direktörümüz, pro lisanslı bir teknik direktörümüzle birlikte sohbet ediyorduk. Kendisi de böyle Anadolu'da birkaç takımda çalışmış bir isimdi. Demişti ki biz takımımıza Osterwolde'yi ikincilikten geldiği dönem, hatırlayın, ikincilikten gelmişti. Osterwolde'yi izlemiştik demişti ve biz olmaz diye düşünmüştük dedi. Sonra bir baktık Fenerbahçe'ye transfer oldu oyuncu dedi.
0: Olmaz diye düşünme sebepleri neydi?
1: Bizim takım olmaz diye düşünmüştü.
0: Anladım. Yani özel spesifik bir şey
1: yok,
0: söylemedi.
1: Yani takım olmaz diye. Sonra bir anda Fenerbahçe'ye gelince ve geldiği rakamları duyunca çok şaşırdık demişti. Hem rakamlı olarak çok fahiş rakamlar, hem de Fenerbahçe seviyesi içinde idare etti mi derseniz idare etti. Ama Fenerbahçe'nin idareciye ihtiyacı yok. Yöneticiye ihtiyacı var. Fenerbahçe'deki birçok oyuncu idareci. Yönetici değil. Fenerbahçe'nin savunmayı alıp yönetecek ve orayı seviye atlatacak oyuncuya ihtiyacı var. Yoksa bölgeyi idare edecek oyuncuyu bulursun. Ama seviye atlatacak oyuncuyu bulmak gerekiyor. Osterwolde idareci. Ve Fenerbahçe bu sezon eğer ben bir yere geleceğim diyorsa, ki bakın bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray 77 gol attı. Attıkları gol sayıları aynı. Yani aradaki şampiyonluğu savunmalar belirledi.
0: Tabii.
1: Ve Galatasaray'ın savunmasıyla Fenerbahçe'nin savunmasını yan yana koyduğumuz zaman arada gerçekten ciddi farklar ortaya çıkıyor. Üstelik kalenizde Ederson gibi isim var. Tabii diğer tarafta da Uğurcan var ama nihayetinde savunmalar netleştirdi her şeyi. Ve Fenerbahçe'nin savunması, emin olun, ya da Uğurcan'ı Fenerbahçe'ye koysak Uğurcan'ın da performansı sallanırdı.
2: Aynen öyle.
1: Çünkü bu kadar dağınık, bu kadar yönetemeyen, bu kadar fazla ne yaptığı çok az belli olan ve sürekli değişiklik yaşayan, sürekli sakatlanan, istikrarsızlığın bu kadar fazla olduğu bir savunma dörtlüsünün arkasında dünyanın en iyi kalecisini de koysanız performans problemi yaşar. Bu problemi Livakovic de yaşadı, bu problemi daha önce Altay yaşadı, bu problemi daha önce İrfan Can yaşadı, Ederson yaşadı, Livakovic yaşadı. Peki hepsinde mi kaleci problemliydi? Hiç düşünüyor muyuz? Yani hepsinde kaleci problemli olabilir mi? Burada savunma istikrarını Fenerbahçe yakalayamadığı için geçtiğimiz yıl şampiyonluk oldu.
2: Cicu'yla Bekao tandeminde de aynı durum oldu. Livago için olduğu denklemde.
1: Orada da sakatlık problemi vardı.
0: Mesela onlar da çok iyi başladı aslında Cicu Bekao. Biri sakatlandı, iş bozuldu gitti ondan
1: sonra. Fenerbahçe takımı bugün, en azından o Cicu'lu dönemin rakamıdır bu, Avrupa'nın en fazla sakatlık yaşayan takımları sıralaması ilk 5'teydi. Bu kadar fazla sakatlık yaşıyorsanız ve bugün Liverpool şampiyon olduğunda Premier Lig'de oyuncu devamlılık yüzdesi Liverpool'un %96 ya da 95, o civarda bir şeydi. Premier Lig ortalaması %77. Oyuncu devamlılık ortalaması. Yani bir oyuncuyu aldığınız zaman her 100 dakikanın 77'sinde Premier Lig'de oyuncu süre alıyor. Fenerbahçe'nin bu ortalaması %50. Yani siz bir oyuncuyu aldığınız zaman 34 haftanın 17'sinde oyuncudan performans alıyorsunuz Fenerbahçe'de. Oyuncu devamlılık oranınız %50. %50 olduğu için de teknik direktör sürekli savunma değiştiriyor. Sürekli orta saha değiştiriyor. Sürekli santrfor değiştiriyor. Sürekli kaleci değişiyor. Neden değişiyor? Sakatlıktan değişiyor. Kartlardan değişiyor. Başka işte milli takım, ailevi durumlar, transfer hataları. İşte şeyde gördük işte. Geçtiğimizde Santfor'da gördük Fenerbahçe'de.
2: John Duran'da.
1: Evet. O yüzden bir kere Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasını yaparken ilk düşünmesi gereken şey şu olması lazım. Benim özellikle son 5-6 yılda %50'lerde olan oyuncu devamlılık yüzdemi nasıl %70-80 bandına çekebilirimin hesabını yapması lazım. Bunu yaparsa zaten şampiyonluk muhtemelen çok pratik bir şekilde Fenerbahçe'ye gelir. Geçtiğimiz yıl Galatasaray Fenerbahçe dedi ki gel sen şampiyon ol dedi. Fenerbahçe ben istemem sen ol dedi. Galatasaray şampiyon oldu. Gördük bunu. Sezon içinde Galatasaray'ın böyle altın tepsisiyle verdiği maçlar vardı. Eliyle böyle hediye etti resmen şampiyonluğu. Fenerbahçe kendi kendine kaybettiği puanlarla yok ben

0: istemem dedi. Neden bunu yaşadı? Çünkü oyuncu devamlılığı ile ilgili problem yaşadığı için kulübe istediği oyunu ortaya koyamadı. Koyamadığı için de teknik direktör kötü gibi gösterildi. Tedesco'ya biçilsin olay. Halbuki Tedesco'da da oyuncu istikrar problemi vardı. Geçiyorum, daha önce İsmail Kartal zamanında da vardı. Daha önce ki teknik direktörlerde de vardı. Önce Fenerbahçe neden benim elimdeki adamlar bu kadar sakatlanıyor? Bunu çözsün. Yani kıtanın ötesine geçtiğin zaman Galatasaray'da çok yaşanmayan bu sorun sende niye yaşanıyor?
1: Bu yıllardır sezon yaşandı bir de Galatasaray'da. Evet. Üst üste sakatlar, 7-8 tane sakat
0: bakın
1: vardı.
0: Galatasaray'ın yani belki de bu kadar fazla puan kaybı yaşamasının da bir sebebi de buydu. Ve Galatasaray rayından çıktığında bile Fenerbahçe buradan şampiyon alamadı.
1: Son 4 sezonun zaten en çok Galatasaray üst üste şampiyonluğu, evet, rekorlarla şampiyon olan bir hem teknik direktör hem de Galatasaray takımı vardı ama Fenerbahçe'nin en çok şampiyonluğa yaklaştığı sezon net olarak bu sezondur. O 99 evet puanlık yani denklemi de dışarıda bıraktığımızda Galatasaray 102 puan topladı. Takım sayısı fazlaydı ama rakibiniz çok iyiydi. Ya bu sezon kaybedilen maçlar üst üste. Hatta bir ara şunu söylüyorduk. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda Fenerbahçe'nin kazanması gerekmesi gerektiğini anlattık burada. Fenerbahçe tam kazanmaya başladı, tekrardan takıldı. Yani Galatasaray'a tekrardan sundu burada. Galatasaray'ı zaten Samsun maçını hatırlatalım. Şampiyonluğunu ilan edecek. Tribündeydim zaten. Hani bütün oyuncuların kafasında nasıl olsa şampiyon olduk düşüncesiyle sahaya çıkması bile sanki şampiyonluktan edecekti takımı yani. Bu düşünce bile. Ama Fenerbahçe'nin düşüşü ciddi anlamda bu sezon mental olarak da, yani hepsini bir kenara bıraktım. Şimdi sakatlık, tandemler, hepsini bir kenara bırakalım. Fenerbahçe'nin bence en çok sıkıntı çektiği nokta psikolojik. Yani psikolojik üstünlük gerçekten Fenerbahçe son dönemlerde çok kaybetti. Bir maç kazandığı denklemde hemen kalkıp şunlar söylendi. Fenerbahçe artık psikolojik üstünlüğü aldı. Öyle olmuyor. Yani Kadıköy'deki ilk önce Galatasaray'a karşı bir galibiyet serisi oluşturmanız lazım. Evinizde kazanmanız lazım. Ve bu Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda maçları kazanmanız lazım. Önceden Galatasaray, hani az önce de ifade ettim, Galatasaray takımı Fenerbahçe'ye göre geçtiğimiz dönemlerde daha gerideyken şu an roller değişti. Ve Galatasaray çok iyi bir şekilde üstüne koyarak devam ediyor. Evet. Bu yüzden bu yönetimin bu sezon bir yıl içerisindeki planlaması ve sezon sonunda şampiyonluk hedefiyle yola çıkması bence yine Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir. Çünkü zaten şampiyonluk için oynuyorsunuz. Yani yanlış yapılan şeyleri doğru götürmeniz lazım burada.
2: Taner, Hayri Erkut Bey, Taner Bey istatistikleri nereden buluyor diyor. Kaynak merak ediyor herhalde.
0: Kendim bir çıkartıyorum. İki, şimdi buradan açıklayamayacağım. Şirketler var bu dataları sağlayan. Onlardan alıyorum. Sağ olsun onlar da bize panel veriyorlar. Oradan da girip şifreyle bakabiliyoruz. Bir de özünde kendim çıkartıyorum. Transfermarkt zaten herkesin kullandığı yer.
2: Evet.
0: Onlarla da sağ olsunlar geçtiğimiz yıl bir görüşmem olmuştu. Onlar da çok güzel bir data sağlayıcılığı yapıyorlar bana karşı. Böyle topluca her şeyi hallediyoruz.
2: Ayrıca senin özel çalışmalarında var zaten. Var, benzer.
0: Evet, var.
2: Yani Taner'in uzmanlık alanı da istatistikler normalde. Aspor'u uzun yıllardır takip edenler. Taner'in mesela bu ekranlarda ilk parladığı dönemler itibariyle evet, ilk doğru şeyinin istatistikler olduğunu doğru, hatta Sabah gazetesinde ta editör olduğun zamana tabii kadar geriye gidecek olursak
0: Sabah
2: zaten genelde Taner hep bu tarz haberleri yapardı. Bütün spor medyasında herkes de üzerine konuşurdu.
0: Sağ olsun.
2: Yani eksik bu anlamda da başarılı bir meslektaşımızdır.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Hayri Bey'e de sorusunu böylece dile getirelim. İnsanların aklına geliyordur çünkü.
0: Evet,
2: o yüzden
0: var. Hayri Bey bana yazsın. Ben ona bazı ulaşabilecek kaynakları da iletirim eğer ilgilisiyse.
2: Böylece bu bilgileri doğruluğunu da teyit etmiş olur Hayri Bey de. Öylece bunu da söylemiş olalım. Şimdi tabii Fenerbahçe'de geri dönecek isimlerden bahsettik. Bunlar belki taraftarı çok heyecanlandırmıyor ama çözülmesi gereken de konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte nedir bu? Mesela Bekao dönecek. O kadar çok var ki Amrabat dönecek, Diego Carlos dönecek, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Türkü yabancısı bir sürü oyuncu olacak. Yani Fenerbahçe'nin açılış kampında herhalde bu milli takım Dünya Kupası vesaire olmasaydı 3 takım çıkaracak kadar belki futbolcu olacaktı. Böyle inanılmaz kalabalık olurdu normalde herkes orada olacak olsa. Bu çok ciddi bir dezavantaj. İnsanlar hep bunu görmezden geliyor. Hı hı. Bu Fenerbahçe özelinde değil, tüm takımlar için. Yani bunun olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yönetimlerin işini

0: zorluğunu aktarmak için.
1: Doğru.
0: Yani al sana al sana diye böyle bir baskı oluşturuluyor ama yönetimin o sırada çözmesi gereken mesela 15 tane futbolcu var kenarda belki ve o bana ne ya yolla gitsin şeklinde herkes takip ediyor. Ama o iş öyle olmuyor işte ve burada işte kimlerin gideceği aşağı yukarı belli. Adam da gönderileceğini bildiği için herkes orada işi uzatıyor. Diyor ki tamam ver benim paramı gideyim diyor.
1: Doğru.
0: Veya tutuyor 100 bin euro almam o zaman az eksik yapayım diyor. Yani seni bir türlü sıkıştırıyor zaten.
2: Kolay bir süreç değil yani.
0: O yüzden kolay değil yani. Fenerbahçe'de bu anlamda şu anda mevcut Aziz Yıldırım yönetimi bunu bilerek geldi evet. Ama işi en zor olan yönetim şu anda.
1: Yani Başkan Aziz Yıldırım en azından gelirkenki politikası ben bol bol transfer yapacağım değil. Aksine bir bazı yıldızlar üstüne asker oyuncular demişti ki az önce saydığın isimler arasındaki İrfan Can ya da buna benzer birçok oyuncu da Fenerbahçe'ye transfer olurken neredeyse havalanında karşılanacak seviyede yıldız olarak kabul edilen çok dikkat çeken isimlerdi. Şimdi Fenerbahçe belki de şunu söylemesi lazım ya da bunu tespit etmesi gerekiyor. Şimdi bu adamlar atıl oyuncular değil. Bir tanesi Beşiktaş'ın kadrosundan Cengiz. Diğeri Dünya Kupası kadrosundan İrfan Can. Bakıyorsun Bekao geldiğinde seni gerçekten sırtlamış. İyi işler bir dönem yapmış ama finalinde Fenerbahçe şunu söylemesi lazım. Bu oyuncular neden verimsiz oldu Fenerbahçe'deyken? Fenerbahçe'de verimsiz olma sebebi oyuncu kalitesi mi? Yoksa Fenerbahçe'nin sistemsizliğinin getirdiği bir sonuç mu? Ve biraz daha ikincisine doğru kayıyorum ben. Çünkü her gelen oyuncu vasat olamaz. Çünkü senden gidiyor, yıldızlaşıyor. Sana geliyor, vasatlaşıyorsa sende biraz problem vardır. Ve bence Başkan Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin'le anlaşmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu sorunu bul hoca. Yani Oğuz Çetin neden bu kadroya birileri geldiğinde gelirken 100 üstünden 90 iken bana geldiğinde 100 üstünden 60'a düşüyor? Neden bu kadar geriye gidiyorlar? Ben bu yüzden bu adamları niye göndermek zorunda kalıyorum ve transfer yapıyorum ve buna bana bir külfet oluşturuyor bunun tespitini Oğuz Çetin yapacak. Ve burada İrfan Can gibi isimlerin varlığı zaten Fenerbahçe'de bence başlı başına bir transfer. Ki Cengiz Ünder de bence bunlardan bir tanesi. Cengiz'in de biraz kafasını toplama ihtiyacı var. Çağlar için de geçerli bu. Yani bazı oyuncularla alakalı da Fenerbahçe'nin bir belki de oyuncuları kazanmak adına da ayrıca çalışması lazım. Oyuncuların yeteneğinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz zaten. Cengiz Ünder evet. Doğal bir yetenek. Ama bu yeteneklerin ya da bu doğal yeteneklerin performans verememesine sebep olan şeyleri de teşhisini Oğuz Çetin yapacak, tedavisini İsmail Kartal yapacak. Sonrasında da zaten Fenerbahçe'de bence çok büyük transfer ihtiyaçları da yok. Kim Fenerbahçe'ye dolu dolu transfer gerekiyor derse mevcutta Fenerbahçe'nin zaten eldeki oyuncuları da düşündüğümüz zaman çok büyük bir külfete girmesine sebebiyet verir. Fenerbahçe'nin bir kere şunu netleştirmesi lazım. Fenerbahçe'nin şu anda bir senede ben şampiyon olacağım, bu yaz şampiyonum dediği anda şampiyonluğu kaybeder Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bugünkü konjektüründe bir kere bir sistem kurmaya ihtiyacı var. Fenerbahçe en büyük şuradan zarar gördü. Son 10 yıldır Fenerbahçe her sezona ben mutlaka şampiyonum, transferleri buna göre yapacağım, ben olacağım, ben edeceğim dedi. İçerisi kana alıyor ama sen şampiyonluk parolasıyla giriyorsun. İçeride bir sistemin yok, bir yapın yok, kurguladığın bir formatın yok. Ne oynadığın tam olarak belli değil ve bunu kendi üstünde bir baskı olarak gördüğün zaman da sorun yaşıyorsun. O yüzden bence Fenerbahçe şu an çok güzel bir yapılanma içine girdi. Bir, Başkan Aziz Yıldırım'ın deneyimi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçeli 2000 yılından bu tarafa gelen puan ortalaması en yüksek teknik adamlardan biri olması. Kayt gibi bir ismi getirmiş olması. Oğuz Çetin gibi ki bence Oğuz Çetin'i şöyle söyleyeyim. Oğuz Hoca ile birkaç kez de oturduk sohbet şansımız oldu. Elinde ajandasıyla geziyor hoca. Sürekli not alıyor, sürekli çalışıyor ve hakikaten de devamlılık arz eden bir çalışma disiplini vardı hocanın. Evet. Ve bunların hepsini tek bir çatı altında toplamış olmanın verdiği bence yapılanmayla Fenerbahçe doğru bir yol haritası çizerse şampiyonluğu elde etmesi uzun sürmez. Ama ben illa şampiyon olacağım der ve şampiyonluk olmazsa eğer yine yapılanmayı baştan kuruyorum derse yine aynı kısır döngü devam eder.
2: Hayır, yanlış isimlerden de çıkması lazım. İrfan Can'a katılıyorum ama Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'nin artık bir sonuç alabileceğine çok fazla inanmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ta da çok fazla istenileni veremeyen oyuncu. Kafa olarak, mental olarak Cengiz Ünder bitmiş yani. Bize bunu gösteriyor.

0: küllerinden doğup ya da doğmamak ona kalmış. Bir dokunuşta çok farklı bir şey olabilir. Sergen Hoca çok iddialıydı mesela. Cengiz'i kendisine getirmesi için ama
1: bir bayağı da şans tanıdı yani. Evet, hatta kendi kredisinden tüketecek kadar şans
0: evet,
1: tanıdı.
0: Yani olmadı o. O yüzden İrfan Can'dan evet bir ışık alabilir Fenerbahçe. Ya da Bekao'dan geniş kadroda tutabilir mi? Kurala bağlı. Bu var. Yani o kuralın ilk önce netleşmesi lazım. Gelecek olan oyunculardan illaki faydalanılması lazım ama çok fazla da böyle eskiye dönmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Özellikle işte bu sezon verim alamadığınız oyuncular. Osterode. Yollarınızı ayıracaksınız.
1: Zaten hoca kampta hepsini gördüğünde neyin ne olduğunu anlayacak.
0: Yani oraya iyi bir sol stoper takviyesi. Gerekirse sol bek transferi mutlaka yapılması lazım. Ya da iki noktada bir oynayabilecek oyuncu belki Osterode'yi o zaman elde tutmak ister. Geniş kadroda da değerlendirim diye. Ama bu işin biraz daha zor kısmı gibi görülüyor. Orta saha, çok iyi bir orta saha kurgusu var. Bu sezon özellikle Kante transferinden sonra da Fenerbahçe'nin zaten Gündüz İsmail ya da Gündüz Asensio, Gündüz Fred o noktada orta sahası çok fazla ön plana çıkmaya başlamıştı. Torreira'nın sezonun sonlarına doğru düşüşüyle beraber. Orta sahalık bir problemi yok Fenerbahçe'nin. Burada zaten tabii savunma, gelecek olan oyuncuları iyi bir şekilde ayırt edebilme ve üzerine doğru isimlerle transferde yola çıkma gibi bir çalışma yapılırsa net olarak bu sezon verim alır. Bariz örneği var bunun. Katılıyorum şuna. Fenerbahçe'nin bu sezon illa şampiyon olacağım diye çıktığı parolada hata çok yapar. Trabzonspor bir sistemle başladı sezona ve ligin bitimine 3 hafta kala hep şampiyonluk yarışının içindeydi. Yani no name isimlerle hep söylerim bunu yani. Ulay gibi bir isim. Yapılan ama transferler.
1: Bak şimdi turnuvada nasıl oynuyor.
0: Evet yani şu an hem ya büyük
1: görmek
0: takımların
1: görmek isteyen için çok büyük ders var bu arada Trabzonspor'da.
0: Kesinlikle.
1: Onu da ifade edelim yani. İnsanlar işte sürekli isim peşinde vesaire ama yakalamak istersen, görmek istersen. Yani ben bir transfer çılgınıyım. Benim için önemli olan transferdeki isimler diyenler için tabii ki ikna edici olmaz ama. Ya şimdi hep aynı örneği veriyorum. Bu biri iyi biri kötü anlamında değil işte. Hadi başka mukayese etmeyeyim de alınmasın kimse. Vui Vui'yu alıyor. Yani devre arasında getiriyor gencecik bir stoper. 5,5-6 milyon euro falan verdi Trabzonspor. Ulay'ı kimse bilmiyordu. Bugün Dünya Kupası'ndaki performansı konuşuluyor. Yani evet, bakarsan, görmek istersen çok ciddi
0: yeni
1: başarılı örnekler var.
0: Yeni oyuncu bu arada Cabral.
1: Evet.
0: Yani
1: o da
0: milli
1: çok
0: takım
1: iyi
0: performansı Yeşilburnu Adaları'nda çok iyi bir oyuncu. Yani diğeri de zaten aynı şekilde sağ bekte Pina, yanılmıyorsam.
1: Ne, bak konuşulmuyor mesela o kadar. Neyi diyeceksin şimdi? Malheiro'yu yolluyor. Pedro Malheiro geliyor sağ beke. Çok da iyi oynuyor. Teklif var, satıyorlar. Hı hı. Yerine Wagner Pina diye biri geliyor. Hiç Malheiro gitti mi gitmedi mi farkında değilsin. Yani doğru, o değişimi falan da çok iyi yaptılar.
0: Evet.
1: Ya bu da şu da var gerçi. Bunu da konuşmak lazım. Bu da bir bu kadar tutturabilmek de normal değil bence.
2: Bu bir sistemin oluştuğunu gösteriyor aslında. Yani bir sistem var. Sen içinden bir puzzle'ın bir parçası eksildiği zaman gidip dünyanın başka bir yerinden aynı parçaya benzer başka bir puzzle parçasını alıyorsun, yerine oturtuyorsun. Eğer senin bir sistemin yoksa istersen dünyanın neresinden ararsan ar zar atmaya benziyor.
0: 5'te 2 yapsan ya gelirse, büyük başarı bu zaten.
2: Ya gelirse yapıyorsun. Ama bir sistemin varsa neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun ve ona göre oyunculara gidiyorsun. Şimdi dünya öyle bir yere geldi ki ihtiyacın belliyse o ihtiyacı kapatabilecek oyuncuyu tespit etmek artık bir bilgisayar ekranına bakıyor.
1: Evet.
2: Çok basit. Ama sen ihtiyacını daha tespit edebilecek yeterliliğe sahip değilsen ve bir sistem kurgulamadıysan acaba bu mu bu mu bu mu deyip üçünü birden alıyorsun. Hem finansal olarak batıyorsun hem de onlar arasında iki tanesi atıl duruma geldiği için de takım içinde problemler yaşıyorsun. Trabzonspor'un Fatih Hoca ile birlikte yakaladığı bence en güzel nokta bir sistem kurguladı. Oyuncuları da buna göre evet, seçiyor ve alıyor.
1: Galatasaray'la başlayalım bu bölüme. Soru geldikçe yine tabii değiştire değiştire gündemi gideceğimizi söyleyelim. Transfer bekleniyor ama bu ara şey yok. Dünya Kupası'nın da heyecanı nedeniyle herhalde. Bir de Galatasaraylılar da farkında. Sonuç itibariyle 4 senedir şampiyon bu takım. Evet. Çok aşırı takviye ihtiyacı da olmadığı için mesela sosyal medyada böyle çok nerede kaldı bu transferler, yönetim ne yapıyor, genelde böyle serzenişler olurdu.
0: Yakında başladı.
1: Şu ana kadar hiç yok. Aslında transfer dönemi de zaten dün başladı. Saat artık 12'yi geçtiği için bugün ikinci günündeyiz resmi transfer döneminin de. Kaya, Galatasaray taraftarına bir zaman dilimi verecek olsan hangi dönemi söylersin?
0: Şöyle ayın 27'sinde bir yetki kurulu, orada yetkiler tam anlamıyla yeni yönetimi verilecek ve zaten şu an sportif AŞ'de net olarak ekip belli olmadı.

0: bu arada. Tabii Abdullah Bey yine transferin başında olacak ama Sayın Eray Yazgan'ın da Sportif AŞ'de rol alması net olarak beklenen isimlerden bir tanesi. Bunların hepsi netleştikten sonra ve tabii ki Galatasaray'da Icardi süreci, hala Icardi net bir cevap vermedi ama orada bence iş bitti. Icardi ile ayrılık hemen hemen bunu her gün söylesek de yakın gibi görülüyor. Bir sürpriz olmazsa çok büyük. Ve en önemli nokta bence Galatasaray'ın da beklediği, ilk itiraz ettiği yabancı kuralına. Bu yabancı kuralını net olarak işte bu 14 yabancının toplamında artı ikisi farklı, artı ikisi farklı olsun. Yani ikisi şu an 2003 doğumlu ve sonrası ise diğeri de 2000 doğumlu sonrası olsun. Çünkü şu an diğer kulüpler de buna net olarak itirazda bulundu. Ve yakın zamanda da bu kuralın değişmesi bekleniyor. Galatasaray'da daha çok birden fazla senaryoda transferde adım atabilmesi için bir süreç var. Ve bu süreçte de bu ay içerisinde net olarak bir transfer olması, açıklanması net olarak beklenmiyor Galatasaray'da. Ama tabii girişimler yavaş yavaş başladı Galatasaray'da. Can Uzun ismini biz çok fazla söyledik, telaffuz ettik. Galatasaray'ın içerisinde de yöneticiler de Okan Buruk da net olarak Can Uzun üzerinde durmaya başladı. Galatasaray resmi olarak teklifini de yakın zamanda yapacak. Bu bilgiyi paylaşabilirim. Ama diğer isimlerle alakalı, yıldız orta sahalarla alakalı da bazı oyuncular Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Bazı oyuncuların rakamları çok arttı. Yani burada net olarak belirsizlik de var. Biraz daha şu var, Sara'nın durumu. Hani Galatasaray Sara'yı sattığı denklemde orta sahaya 40-45 milyon euro, bilemedik 50 milyon eurolara kadar çıkacağı bir senaryo var. Ama Sara'dan çıkmadan Galatasaray 45-50 milyon euroluk bir orta saha transferi yapmaz. Bu 10 numara olsa bile. Hani birden fazla burada tekrar edeyim, senaryo olduğu için çok fazla acele edilmiyor ama Galatasaray taraftarı da sabırsız tabii. Çünkü 7 Temmuz'da Galatasaray sezonu açacak. Kemerburgaz tesislerinde toplanacaklar. 20'sinden sonraki hafta, daha o tarih net belli değil. Çünkü milli takımda turnuvaya erken veda ettiği için belki kamp tarihi orada değişebilir. 20'sinden sonraki ilk haftadan sonra bir kamp planlaması olacak burada. Hem kampa transfer yetiştirmek adı altında çalışmalar yürütülecek. Fakat hepsinden önce eldeki oyunculardan çıkmak önemli Galatasaray'da.
1: Şimdi Galatasaray'da orta saha için konuşulan isimlerden birisi Turam'dı. Turam'la ilgili olarak da mesafe kat edilemedi. Detayları bir haberde izleyelim.
2: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kefren Turam geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist yaptı.

0: Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Turam iyi bir oyuncu.
2: Yani Turam'dan da izledim ben. Yerinde mücadele Şampiyonlar Ligi'nde de.
1: Juventus rövanş maçında çok iyiydi, evet. Bir kere Galatasaray'ın oynadığı karşılaşmada da.
2: Yani olağanüstü bir oyuncu. Fakat burada oyuncunun özellikle Premier Lig ekiplerinden teklif beklemesi ve özellikle şöyle bir durum da var. Şampiyonlar Ligi denklemi de. Ama 50 milyon eurolar konuşulduğunda da Türkiye'yi çok fazla, az önce bahsettiğim isimlerden bir tanesi de Turam zaten, Türkiye'yi çok fazla düşünmediği gelen bilgiler arasındaydı. Ama Galatasaray'ın orada işte Kamavinga gibi yine takip ettiği önemli bir isim var. Benzer senaryo onda da var. O oyuncu da hani bu süreçte hemen Türkiye'yi düşünmüyor ama Galatasaray'ın burada

0: projesi çok önemli. Çünkü Osimhen gibi, Icardi gibi, Sané gibi çok önemli yıldızları Galatasaray kadrosuna kattı. Bunlarla beraber de zincirleme bir şekilde ilerleyen transferde önemli isimleri kazandırma adı altında çalışan bir yönetim var. Burada biraz daha gerçekçi olmak lazım. İşte Bruno Fernandes ihtimali gerçekten çok çok zor bir ihtimal Galatasaray için. Çünkü Ocak ayında Galatasaray bu oyuncuyu yoklamıştı ve Ocak'tan sonra da inanılmaz bir şekilde performans sergiledi. Şu an bu oyuncuyu transfer etmek çok büyük iş, hem bonservis anlamında hem de maaş beklentisi anlamında. Fernandes'in de beklentisi çok yüksek. Sanki Galatasaray orada çok farklı profillere tekrardan dönecek gibi görülüyor. İşte Milan'da Fofana ikna edilmeye çalışılmıştı. Olmamıştı orta sahaya. O oyuncu da sıcak bakmamıştı. Ama şu an net olarak Dursun Özbek'in orta sahada yıldız bir ismi Galatasaray'a kazandıracağı planlamaları var. Ama bu biraz daha Saran'ın ayrılışı, illa orta sahanın işte 6-8 çift yönlü oynayacak oyuncular olarak da bunu düşünmememiz lazım. 10 numarada da farklı isimler gündeme gelebilir. Çünkü Can Uzun'da Galatasaray'ın beklentisi şu: 30-35 milyon euro bandında artı bonuslarla bu oyuncuyu ve sonraki satıştan payla transfer etmenin bir formülünü arayacaktır. Çünkü Galatasaray Can'da 55-60 milyon eurolara çıkmayı kesinlikle düşünmüyor. Ve bu denklemde de Galatasaray'ın farklı adayların gündeme gelmesini ben bekliyorum. Yani hep aynı noktaya dönüyorum. Aynı şeyleri söylüyorum ama bu kural birçok takım içinde, özellikle Galatasaray içinde belirleyici olacaktır. Orada bir esneklik olursa Galatasaray'ın ciddi anlamda hem transfer toplantılarında yapılan hem de oyuncu izleme komitesinin belirlediği net olan isimler var. Yani 2000 doğumlu ve sonrası farklı profilleri de görebiliriz. Ama bu Galatasaray'ın yeni sezonda hani hiç takımı bozmadı diyelim Okan Hoca. Belli bir takım üzerinden devam etti şu anki. Minimum ilk 11'e 3 transfer yapılacak Galatasaray'da. Ama yedek kulübesiyle beraber bu sayı daha da artabilir.
1: Akın Ülkü Sevinç izleyicimiz X üzerinden yazmış. Tabi ironi içeren bir şey, mesaj bu, onu söyleyelim. Galatasaray yeni sezon futbolcu transferlerinden önce bir konsantrasyon uzmanı, bir maç seçmeme uzmanı, bir kenar atak verim yükseltme antrenörü ve bir sağ dışından, ceza sahası dışından şut çekme performans geliştirme antrenörü transfer etmeli demiş. Geçen sezon bu konularda sıkıntı yaşandı diyor. Aslında yani bunun özeti, geçen sezon konsantrasyon problemi yaşadı takım. Hı. Maç seçti, kenar ataklarında yeterli verimi olmadı. Ceza sahası dışından da çok fazla gol bulamadı diyor. Hı. Özetle aslında bu. Katılıyor musunuz Galatasaray'ın geçen sezonki oyununa?
2: Şöyle, Galatasaray bence tek bir problem yaşadı. O da üretken bir 10 numara eksikliğinin sezon boyunca problemini yaşadı. Yani bu nedir? Belki İlkay Gündoğan profilinden ziyade biraz daha santrforu besleyebilen, oyunu açabilen, kanatlarda oynayan Barış Alper, Yunus Akgün ya da buna benzer oyuncuları besleyebilen bir 10 numara mevkisi, bir Mertens tarzında bir oyuncuyu Galatasaray yakalayabilmiş olsaydı bu söylediklerimizin hiçbiri olmayacaktı zaten. Yani izleyenin söylemlerine katılıyorum ama birincisi, maç seçme dediğimiz şey Şampiyonlar Ligi gibi bitirim maçlardan önce her oyuncu vites düşürür. Bu böyledir yani. Şimdi Anadolu'da bir takımın futbolcusu olduğunuzda da hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynayacaksanız eğer, bir önceki maçta vites düşürüyorsunuz. Aman sakatlanmayayım da o maça çıkayım diye. Fenerbahçe Galatasaray'ın futbolcusuysanız da Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksanız bir önceki maçta ligde vites düşürüyorsunuz. Aslında bu maç seçmekten de ziyade oyuncunun da biraz doğal bir şekilde kendini maça saklaması, bir sonraki maça saklamasından kaynaklanıyor. İkincisi, o çizgiye inememeler. Bu biraz daha az önce söylediğim sebepten dolayı. Yani Galatasaray aradığı üretken orta saha oyuncusunu bulamadığı için. Yani ilk aydan Galatasaray verim alamadı. İlk aydan verim alamamasının üstüne bir de Torreira ile Lemina'nın ikili olarak sezon boyunca istikrarlı oynayamaması eklenince ciddi problemler yaşadı takım. Sakatlıklar üstüne eklendi. Ve buna göre de zaten transferler yapılacak şimdi. Yani Galatasaray'ın transfer harekatı da biraz aslında bu eksikleri ben Okan Hoca'nın zaten tespit ettiği düşüncesindeyim. Ve buna göre şimdi Can Uzun'un da Galatasaray istiyor olmasının altındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi Can'ı sadece santrfor olarak düşünmemek
0: lazım. Bağlantı oyununda da kullanırsınız.
2: Evet, yani Aytran Frankfurt'ta da Nürnberg'te de çok fazla orta sahada çeşitli bölgelerde oynamış bir oyuncu. Ve Galatasaray'ı burada

0: Hücumda Osimhen varken daha gerisinde Can Uzun gibi profilde de Galatasaray orayı zenginleştirebilir. Üstelik yeni kurala göre de sizi rahatlatabilecek bir oyuncu. Ve Galatasaray Mumberg zamanında da oyuncuyla temasa geçip görüştüğüyle ilgili geçtiğimiz gün Apfola ismini şu an hatırlayamadım bir yorumcumuz ekranda paylaşmıştı. Okan Hoca'nın bizzat Nürnberg'deyken oyuncuyla görüştüğü, temas kurduğu, babasıyla daha doğrusu
1: görüştüğüyle ilgili. O zaman 500 bin euro yanılmıyorsam bir bonservis rakamı belirleniyordu galiba.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray tercih konusunda.
0: Can'ı sadece bugün istemedi. 3 sene 4 sene önce evet. De Can'ı istiyordu Galatasaray.
1: 9 evet. Numara eksikliğini de tamamlayabilirsiniz bu halde. Şimdi Galatasaray ne arıyor mesela? Icardi ile yollar ayrıldı. Icardi kabul etmedi. Şimdi Can'ı santrafor olarak kullandığınız bir durum olabilir. Artı olarak yerli bir ismi de kadroya katabilirseniz hem santrafor eksikliğini hem de bağlantı oyununu da bu sefer çözmüş olursunuz. Ama tabii ki burada beklentiler Galatasaray'da yüksek. Örnek veriyorum Kola Muayni ismi. Çok şiddetli bir şekilde Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelmesi isminin sebeplerinden bir tanesi şu. Brüksel'de Galatasaray'ın bir şampiyonluk kutlaması vardı. Ben de oradaydım. Sayın Başkan'la zaten bir iki gün zaman geçirme fırsatımız oldu. Orada zaten Galatasaray'a gelen davetlerden dolayı bunu daha iyi anladık biz. İşte Paris Saint Germain kulübünün başkanı, işte Monaco kulübünün başkanı, Anderlecht kulübünün başkanı, Galatasaray'la bir işbirliği, bir araya gelmek gibi sürekli planlamalar yapılmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde de bazı oyuncular üzerinden fikir alışverişi de oldu zaten. Bundan dolayı Kola Muayni ismi sıcak. Oyuncu zaten sürekli kiralık gidip geliyor. Ama planlama yapılırken de Okan Hoca farklı bir şekilde de düşünebilir. Yani evet. Şu var. Şimdi Kazımcan Karataş'ı şiddetli bir şekilde Başakşehir istiyor. Galatasaray Başakşehir'den Bertuğ'a zaten talip olmuştu. Eğer ki burada oyuncuyla alakalı bir tutum olursa, oyuncu takası üzerine para gibi bir çözümle bu oyuncuyu bu kontenjanda yerli olarak transfer yaparsanız Can gibi bir isimle de bunu destekleyebilirsiniz zaten. Elinizde zaten bir santrafor olmuş olur. Hem de Can Uzun 9 numarada oynayabilen bir oyuncu olur. Yani ama bu kuralda esneklik olursa Galatasaray bu sefer rahatlıkla hedeflediği Kola Muayni gibi isimlerin transferini de gerçekleştirebilir kiralık olarak bu sezon içerisinde. O servisini almaya kalksanız ciddi rakamlardır bunlar tabii ki. Ama buradaki planlamayı yani kısaca şöyle anlatayım. Katılıyorum. 10 numarada çok ciddi sıkıntı Galatasaray bu sezon yaşadı. Yunus'la çözmeye çalıştınız. Ama hiçbir türlü bunun istikrar var mıydı yok muydu? Sakatlık sonrası Yunus'un da performansı düştü. Juventus maçını hatırlatalım. Okan Hoca şunu söylemişti Yunus'la alakalı. Ağrıları var. Oynamak istememişti bu karşılaşmada demişti. Yani o deplasmanda evet. Yine Osimhen ve Barış'ın gayretiyle Galatasaray ayakta kalmaya çalıştı.
2: Doğru.
1: Çok fazla böyle senaryolar oldu bu sene Galatasaray'da.
2: İzleyenimizin mesajı üzerine şeye baktım şimdi. Ceza sahası dışından gol eleştirisi ne kadar rakamlarla destekleniyor mu diye gözlemi ki doğru çıkıyor. Doğru. Şu açıdan. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Fenerbahçe 11 gol atmış. İkinci sırayı Alanya Spor ve Antalya Spor paylaşıyor. 8 golle. Galatasaray burada 5 golde kalmış.
0: Bu biraz işte.
2: Beşiktaş yine 5 gol atmış. Trabzonspor 6 ceza sahası dışından gol atmış. Bu eleştiriye katılıyor musunuz? Galatasaray ceza sahası dışından yeterli şut denemelerini yapmıyor mu? Yoksa bu hoca tercihi de olabilir bu arada yani. Daha kesin ve net şut istiyor olabilir. Çünkü çektiğiniz şut geri döndüğü takdirde atak başlangıcı oluyor rakip adına yani top sizde kalmazsa.
0: Katılıyorum. Ya şimdi Beşiktaş için geçerli. Mesela Beşiktaş'ın denemelerine bakıyorsun. O kadar fazla deneme yapmış ki buradan attığınız 5 gol mü kıymetli ya da 10 gol mü kıymetli yoksa kaybettiğiniz 100 tane şut mu? Yani biraz da öyle bakmak lazım. Yani ceza sahası
2: en yakın örnek işte Montella hocamız söylüyor sürekli.
0: Aynen öyle.
2: Ya 62 şutumuz var diye ama şutlar ne kadar etkili?
1: Sonuç yok.
2: Sonuç yani var mı?
0: Finalde şöyle bakmak lazım. Türk milli takımı yaptığı ortalar, attığı şutlardan kaybettikleriyle iki maçta rakiplerine 125 tane yeni atak başlanma şansı verdi. Bu alanda turnuvanın zirvesinde yer alıyoruz. Yani rakibine yeni atak şansı verme sayısında Türk milli takımı zirvede. Montella Hoca diyor ya istatistiklerde çoğu izliyor. Böyle bir datası var. Şimdi Beşiktaş için geleyim ya da Fenerbahçe ya da Galatasaray için. Ceza sahasında şut ya da gol tamam buldun fırsatı at. Ama sürekli olarak ceza sahası dışından ben gol atacağım diye denediğiniz zaman çoğunlukla rakibinize yeni bir atak şansı veriyorsunuz. Galatasaray

0: ne yapıyor? Daha fazla ceza sahası içi oyun oynamaya çalışıyor. Olabildiğince kaleye yaklaşmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin avantajını ayağında topu aldığı zaman ayağına Talisca gibi her yerden gol atabilecek bir oyuncuya sahip. Ve saydığımız o Fenerbahçe'deki gol sayısının da neredeyse yarısı Talisca'ya ceza sahası dışı şutlarından gelen. Ama böyle oyuncularınız yoksa ve siz bu golleri ben de atacağım arkadaş deyip şut denerseniz bu rakibin ekmeğine yağ sürmek
1: oluyor. Yani Sané ile bunu belki çözmeye çalışabilirdi Galatasaray. Çok fazla denemedi. Katılıyorum, bu sezon net olarak eksiklikti bu ceza sahası dışından çekilen şutlarda. Yine Yunus'un düzgün vuruşları var. Ama tabii ki şimdi Mertens gibi bir profil varken ceza sahası dışından akıl dolu çok fazla golleri vardı Mertens'in de. Hani duran toplarda da mesela Galatasaray evet, etkili oldu ama istenilen seviyede oldu mu? Hatırlatalım İrfan Hoca'nın, net olarak hocanın burada anlatmaya çalıştığı şu vardı. Duran toplarda Abdülkerim Bardakçı ile biz bir şeyler yapmaya çalıştık dedi bu sezon. Ama verim alamayınca onunla da çok fazla ön plana çıkamadıklarını söylemişti. Bence Okan Hoca ekibini güçlendirmeli. Ben bunu geçtiğimiz yayında da dile getirmiştim. Evet 4 sezon üst üste şampiyon olabilirsiniz. Yerli ekiple bunları başarabilmek bence çok çok önemli. İsmail Garcia, Okan Hoca'nın gerçekten eli kolu olan bir yardımcı teknik adamlardan bir tanesidir. Fakat eksik noktalarda nasıl taç antrenörünüz varsa sizin, çok gol buldunuz bu sezon. Jakobs'un attığı uzun taçlardı. İşte Kazımcan'ın olduğu takımda oynadığı zamanlarda da aynı şekilde. Yani bu şekilde desteklemeniz lazım. Eksik noktalarda, duran toplarda, ceza sahası dışından şut denemelerinde Galatasaray'ın bu sayıyı arttırması lazım. Çünkü elinizde gerçekten iyi oyuncular var. Kaliteli oyuncular var. Mesela bunu çok fazla Barış'la yapamıyorsunuz. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın son vuruşu maalesef iyi değil. Neden maalesef diyorum? Beklenti anlamında çok fazla beklenti içerisinde bulunduğumuz oyunculardan bir tanesi. Şimdi evet, milli takım kariyerinde de hem hızı, süratiyle ön plana çıkacak bir oyuncuyken evet Montella tarafından çok fazla tercih edilemedi. Fakat oyuncunun son vuruşu yok Barış Alper Yılmaz'ın. Bu da bir eksiklik. Ama Galatasaray'da bu rolü üstlenecek. Mesela Lemina da vurabilir. Torreira da bunu yapabilir.
2: Ama işte, denedi zaman zaman.
1: Evet yani deneme konusunda burada sıkıntılar olabiliyor. Daha çok savunmayı da düşünebiliyor. İşte Torreira, Lemina top seker mi diyor o dediğimiz nokta bu iki oyuncu için geçerlidir. Ama Sané için geçerli de çaprazdan çok iyi bir şekilde topa yön verebilen bir oyuncu yani.
2: Şimdi mesajlardan devam edeceğim yine. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Bir yandan şöyle hemen Instagram'a da bakayım. Bir başka soru var. Arada karışık gidebiliriz demiştik. İsminize de Ali Bey, Ali Çiçek diyor ki Fenerbahçe sadece rakibi Galatasaray diye düşünüyor. Şampiyonlukta Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir de olacak bu sezon diye tahminini de getirmiş.
0: Doğru.
2: Ki Fenerbahçe transfer çalımlarından vazgeçmeli. Bu yüzden çok oyuncu aldı ve ihtiyacını karşılayamadı. Kanter'in aynı parayla bir santrfor alsaydı belki şampiyon olurdu demiş. Ya katılıyor musunuz?
0: Şu anda yani Kante yerine bir santrfor almak yerine mevcutu korumaya da bir şekilde başarsaydı yine olabilirdi bu arada. Yani bu bir gerçek. Kante'nin performansı olarak Fenerbahçe'ye katkısı dönem dönem oldu ki şampiyonluk yarışı da böyle devasa farklarla gelmedi. O yüzden Kante'nin de katkısı olmuştur ama Fenerbahçe belki de tarihinde ilk kez devre arası transfer dönemini kadrosunu zayıflatarak geçirdi ve sezonun ikinci yarısına böyle girdi. Ben daha önce hiç hatırlamıyorum Fenerbahçe'nin bir kış transfer dönemini zayıflamış kadroyla girdiğini. Yani normalde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe kış transfer döneminde gönderdiği oyuncular ve alamadıklarıyla kadrosunu zayıflattı ve bir başka Galatasaray'a karşı olan rekabet ortamında avantajını yitirmiş oldu. Önümüzdeki sezon için de şunu söyleyeyim. Şu anki düz denkleme baktığımız zaman Trabzonspor'un da şansı azımsanmayacak kadar fazla ve Trabzonspor geçtiğimiz yıl şampiyonluk şansını son 5 maça kadar taşıdıysa bu sezonun doğal şampiyonluk adayıdır. Ve burada da Galatasaray şampiyonluğun bence devamlık arzı açısından bir numaralı adayıdır. Sonrasında Fenerbahçe ile Trabzonspor yarış halinde. Beşiktaş'ı şu an bilemiyoruz.
2: Çünkü hoca yeni geldi.
0: Hoca geldi, ne yapacağı belli değil. Oyuncu akışıyla alakalı hala bir durağanlık var. Çok kapalı kutu ama tabii Beşiktaş gibi camiaysanız da onların da şampiyonluk konusunda bir doğal favori olduğunu da unutmamak lazım.
2: Yani, zaten İsmail

0: isimleri, isimleri yetiyor bu camiaların. Evet. Beşiktaş da normalde zaten ismi bile şampiyonluk için yeterli olur. Sadece burada bazı da gerçekler var. Hoca geldi. Şu an kimse Beşiktaş nasıl başlayacak bilmiyor.
1: Ama konuşulan isimler çok iyi. Baktığımızda şu an Beşiktaş'ta.
0: İşte gerçek mesela yani... işte ne bileyim Vlahovic, Granit Xhaka gibi isimler konuşuluyor evet. mesela. Bana göre tartışmasız performans alabileceğin oyuncular.
1: Ya işte bunu sağlayabilirse Beşiktaş'ta iddialı bir kadro oluşturabilirse şampiyonluk yarışındaki sayılar daha da fazla artmış olacak. Şimdi geçen sezon başlangıca baktığımızda Beşiktaş'ta diyorsun ki tamam bu sezon şampiyonluk yarışının içinde 3. takım da Beşiktaş'ta olacak gibi. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe tamam kafayı oynayan takımı. Beşiktaş'ta, Trabzon'da hedefleri öyledir zaten net olarak. Ama beklenti olarak Beşiktaş'ın sonraki haftalarda başlaması, ligin ortası ve sonu. Hani hiç tutarsız bir Beşiktaş vardı ortada. Şu an yeni bir teknik adam, iddialı isimler. Nasıl bir kadro kuracağı önemli burada. Galatasaray nasıl 4 yıl önce 13. noktada sezonu bitirdiğinde Okan Hoca geldikten sonra şampiyonluk yaşadıysa tam Beşiktaş bunu denedi. İşte Immobile'le yine iddialı bir kadro kurmaya Doğru. çalıştı. Rafa Silva'yla devamlılık anlamında çok fazla sıkıntı çekti. Ama Beşiktaş da iddialı bir kadro kuracaktır. Bu yani haliyle bile yanlış anlaşılmasın sözlerim. Fenerbahçe'de Galatasaray derbilerinde Beşiktaş yine ön plana çıkmaya çalıştı. Özellikle Fenerbahçe derbisinde. Orkun'un kırmızı kart gördüğü maçı hatırlayalım. Tabii. Görmese farklı bitecekti. Yani yine bir şekilde şampiyonluk yarışında rakiplerini eden bir tavır ortaya koydu Beşiktaş. O yüzden Trabzonspor geride bıraktığımız sezonda artık net olarak şunu bize gösterdi. Yeni sezonda bu iskeletin üzerine inşa ederek devam edeceğiz. Evet. Arttıracağız. Beşiktaş da şimdi yeni bir kadro kurarak lige iddialı başlarsa bu sefer rakipler de çoğalacak.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu neler söyledi? Montella'ya destek verdi. Fatih Terim'e de yanıt verdi sözlerine. Başkan neler söylemişti bir hatırlayalım, ardından milli takımı konuşacağız.
2: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabi burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım.

0: Ancak eliyle cevap verilir. Zaten ilk maçtan başlamaların sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Savunma Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik bir kez daha. Montella Hoca'ya destek verdi ve yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı da değiştirmeyeceğiz dedi.
2: Şöyle yani
1: ilk etapta onunla başlayalım. Sonra diğer kısımlara da başlık başlık ilerleriz.
2: Şöyle söylediğin yerden gireyim. Katılmadığım bir nokta. Yani futbol burası. Yani ya da bir işletme gibi düşün. Yani bir şekilde yolda bulduğunuz, eğer yola çıktığınızdan daha iyiyse değiştirmeniz gerekebilir. Yani böyle ben bu isimle yola çıktım deyip onunla devam edeceğim ben illa dediğiniz anda daha iyisini kaçırma ihtimaliniz var. O yüzden Sayın Başkan'a bu anlamda katılmadım, ifade edeyim. Ama ahlaki açıdan değerlendirdiği noktaların da büyük bölüme katıldığımı da söyleyeyim. Ve bununla alakalı da özellikle bu Dünya Kupası'nda Twitter, senin ifadenle X son dönemdeki ismiyle gerçekten de yazılanlar, edilenler, söylenenler benim zihnimde şunu uyandırdı ki geçtiğimiz gün, dün hatta bir paylaşım yaptım. Tarih öncesinde insanlar ellerinde taşlarla sokaklarda insanları taşlardı linç etmek için. Onun yerine araç değişti. Şimdi klavyelerini kullanıyorlar. Ve hepsinin altında ciddi bir cehalet vardı. Karşı tarafı anlamadan, dinlemeden, haklı mı haksız mı bakmadan, bunu sorgulamadan, kitlelerin peşinden koşup büyük bir kesimde bunu ne yazık ki gördüğümüzü söylemek lazım. Ve bu dönemde çok akıllıca yorumlar yapan, akıllıca paylaşımlar yapan bir kesim varken diğer taraftan da zihnimde tarih öncesi dönemlerin o linç kültürünü bugünlere devam ettiren bir modern çizgide sadece başka bir araçla, yani klavyeyi kullanarak bunu yapan kitleleri görüyoruz. Büyük bir problem. Sayın Başkan'a bu anlamda katılıyorum. Katılmadığım noktalar var ama katıldığım yerden de bunu da ifade etmiş olayım. Sevgili Kaya'dan sonra da devam ederim söylemlerime.
1: Kaya, sen Montella'ya destek vermesini nasıl değerlendiriyorsun başkanın? Önce orasıyla başlayalım.
3: Yani ben şöyle bakıyorum. Biz her 4 sezonda bir Dünya Kupası'na gidiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Gitmiyoruz. 24 yıldan sonra biz Dünya Kupası'na katıldık. Hazırlık maçlarındaki, son hazırlık maçlarındaki kapalı takımlara karşı neler yapabiliriz, neler yapamayız? Bunların testleri başarılı ya da başarısız, başarılı bir şekilde geçti. Kazandığımız hazırlık maçları vardı. Provalar iyi bir şekilde ilerledi. Provalarda tercih edilen oyuncular, örneğin Can Uzun. Dünya Kupası başladıktan sonra net bir santrafor eksikliğiniz varken Kerem Aktürkoğlu İyi performans sergiliyor ya da kötü

0: performans sergiliyor tartışmalarına girmiyorum bakın. Tercihinizi Kerem Aktürkoğlu'ndan kullanıyorsanız rakip ülkeyi bir analiz etmeniz lazım. Takımı. Yani 1.90 boyunda iki tane stoper varsa burada Denizli'ye de canla başlamanız lazım. Ya da aralara top atar bu maçları çözerim diyorsanız oyun anlamında çeşitlilik katmanız lazım. Bunlar da olmadı. Ve Türkiye olarak bütün herkesin, bütün vatandaşların dünyanın her yanında beklenti şuydu. Biz bir gruptan lider olarak çıkarız. Ama çıkamadık. Montella'da Sayın Hacı Osmanoğlu da başarısız olmuştur. Gerekeni yapsınlar. Ben böyle bakıyorum bu olaya. Çünkü biz şimdi her 4 sezonda bir bu turnuvaya katılsak, bizim bir istikrarımız olsa, hani devamlılığımız olsa, sürdürülebilir bir durumumuz olsa anlarım. Derim ki evet, haklılar. Olmadı. Jenerasyonumuz çok iyi. Sabretmemiz lazım. İnanmamız lazım. Biz inandık. Biz sabrettik. Biz performans görmek istedik. Ama şunu konuşuyoruz biz. İşte 60'ın üzerinde şut çektik, top kaleye girmedi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir öğrenci beden eğitimi dersinde sınava giriyorsa, bunun örnek veriyorum, geçer notu 100 ise 99 aldığınızda geçemiyorsunuz işte. Bunu iki kere üst üste denediniz, geçemediniz, başarısızsınız demek ki. Ya ben Montella üzerinden de böyle bakıyorum. Evet, 24 yıl aradan sonra bizi Dünya Kupası'na götürmesi başarı mıdır? Tabii ki başarıdır. Kenara atılacak bir durum değildir bu. Ama üst üste yapılan hatalar, benzer tercihler, kadroda bariz bir şekilde aynı oyuncular üzerinden ısrar etme bizi hatalar zinciriyle bu turnuvaya başlamadan elenmemize sebep oldu. Ben o yüzden bu açıklamaların, bu konuşmaların, evet hak verdiğim yönleri de var. Ben de katılıyorum. Yani ahlak çerçevesinde tabii ki konuşulması gerekiyor. Sonuçta orada Türkiye milli takımı bizi temsil ediyor. Biz başarılı olmalarını isteriz. Fakat günün sonunda bu olmadı. Bizi çok yaraladı. Hepimizin de bu durum canımızı acıttı ve zorumuza gitti. Yani ben açık söyleyeyim. Ben o gün sabah maç bittikten sonra istifa etmeliler dedim. Ben bunu gördüm yani. Çünkü 24 yıl aradan sonra biz Dünya Kupası'na gitmişiz. Bir varlık gösterdik mi, gösteremedik mi? Direkten dönen şut sonuç olarak bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. O topun çizgi geçmesi lazım. Geçmedi. Montella da yanlış kararlardan dolayı başarılı olamadı Dünya Kupası'nda. Ama sizin hemen bu durumdan sonra bir basın toplantısı, hani TFF Başkanı olarak her noktada her türlü açıklama yaptığınız için bunun için de bir açıklama yapmanız gerekiyordu. Ama beklediniz. Sonradan cevap verdiniz. Bu da biraz daha Fatih Terim'e, Fatih Hoca'ya cevap gibi algılandı. Gerek yok. Biz Dünya Kupası'ndayız. Odaklanmamız lazım. Sağ dışına çıkmamamız lazım ama farklı konularla meşgul olduk. Benim görüşüm net olarak böyle bu konuda.
1: Aslında burada bence tek bir tane bir soru var. Çok kritik. Yani bunu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda da aynı şekilde değerlendirebilirler. İzleyiciler de mesela bir soru soracağım. Bence bu çok belirleyici olacak. Montella Hoca bizi buraya kadar getirdi. Çok güzel maçlarımız da var. Dünya Kupası performansımız da ortada. Soru şu. Vincenzo Montella Türk milli takımının başında misyonunu doldurdu mu? Yani yapabileceklerini, bugüne kadar bize sunabileceklerinin hepsini sundu mu? Yoksa hayır, daha yapabilecekleri var, o potansiyeli var ve bundan sonra da bizi geliştirmeye devam eder mi? Bu sorunun cevabını verdiğimizde aslında Montella ile yollar ayrılmalı mı, ayrılmamalı mı? Bunu böyle üzerine oturup biraz uzun ve detaylı bir şekilde konuşulduğunda bence bu aslında çok belirleyici olacak. Yani bunu yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızı da değiştirmeyizden ziyade veya işte biz kardeşim burada elendik, gol bile atamadıktan ziyade gerçekten futbolda bazen ne yazık ki böyle şeyler de yaşanıyor. Onu da göz önünde bulundurarak bence en sağlıklı değerlendirme o şekilde yapılabilir. Yani Montella bizi bundan sonrasına taşıyabilir mi? Biz bir seviyeye ulaştık çünkü artık. Tamam, Dünya Kupası'na geldik. Bir daha 22 yıl beklemek zorunda değiliz. En kötü bundan sonra hedefimiz yine aynı yerden başlamak olmalı zaten. Bizi burada artık Montella ile devam edebilir miyiz? Yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani bazı yani 24 yıllık hasret bitti ama bazı kulüp takımlarında olur. Bir hocayla başlanır yapılanmada. Bir yere kadar gelirsin. Ona teşekkür edersin. daha iyisiyle devam edersin. Bazı futbolcularla bir

0: yere kadar gelirsin. Artık seviye atlamışsındır. Teşekkür eder, yenileriyle devam edersin. Buna da böyle yaklaşmak lazım. Acaba Montella ile gerçekten daha da üzerine koyarak, geliştirerek devam edebilir miyiz? Taner, senin buna dair bir şüphen var mı kafanda? Veya sana bu soruyu sorsam, misyonunu doldurdu mu sorusunu ne dersin? Çünkü ilk etapta hepimiz çok hakikaten üzüldük, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Yani benim tansiyonum falan oynadı ya, Can'ın kaçırdığı o golden sonra. Can kaçırdığı için şahsında değil yani, biz milli takımımız gol atamadığı için. Sona doğru bayağı nabzım falan yükseldi böyle artık. Yani ilk sıcağı sıcağına yaptığımız şeylerde yani duygusal konuştuk. Ama şimdi artık üzerinden zaman geçti, biraz daha mantıkla da yaklaşabiliriz. Ne düşünüyorsun? Sence hoca misyonunu doldurdu mu?
1: Yani bence doldurmadı. Ama vizyon açısından beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemem lazım. Oradan gireyim. Yani milli takımın iki maçta bu kadar topa hükmetmiş olması, 66 tane şut atması, bilmem işte ceza sahasında 100 kez topla buluşması, bunlar hepsi çok kıymetli. Yani bunları yadsıyamam. Yani bu kadar Türk milli takımının 24 yıl sonra gidip de Dünya Kupası'nda bu kadar topa hükmeden ve bu kadar fazla oyunu eline almış olması bence kıymetli. Ama Montella Hoca'nın vizyonu beni hayal kırıklığına uğrattı. Yaptığı basın açıklamalarında konuyu nasip, kısmet, kader değilmişle açıklaması. Kendisine oyuncuların bu denli baskı altındayken bir psikoloğunuz var mı kafilede derken ben varım ya, varım ya demesi ve 1898'de dünyada ilk kez kullanılmaya başlanmış olan o spor psikolojisi kavramını 2026 yılında kullanmadığını itiraf etmiş olması benim için hayal kırıklığıdır. Biz 2002'de Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman kafilemizde spor psikoloğu vardı. 24 yıl sonra bu konuyu daha da geliştirip farklı branşlardan farklı bilim insanlarıyla donattığımız bir milli takım kafilesi olması gerekirken 24 yıl sonra aslında 1898'in öncesine gittiğimizi gördüm vizyon açısından. Benim için hayal kırıklığı olan şey budur. Ve Montella Hoca vizyonuyla sınıfta kalmıştır. Çünkü oyuncularımızın bir karşılaşmada bu kadar fazla hükmederken oyuna, oyunun içerisinde skor bulamamasının belki de başka bir sebebi de mental anlamdaki yıpranmasıydı. Ve biz bunu yönetecek ekibimizde uzmanlara sahip değildik Amerika'da. Ve bunu da kimse dememiş arkadaş. Yani kimse Montella Hoca'ya ya hocam ihtiyaç değil mi? Bak dünya buraya gitti. 48 tane takımın en azından 47'sinde 40'ında hadi abartmayayım yani 40'ında var. Bizde yok, nasıl bizde olmaz? Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak kulüplere spor psikoloğu bulundurmayı zorunlu kılıyoruz. Nasıl olacak amiri takımın kadrosunda olmadan nasıl Amerika'ya nasıl insanlara izah edeceğiz bunu diye kimse dememiş ya. Kimse dememiş. Sen Kayseri Spor'a sahaya çıkarken spor psikoloğu bünyende bulundurmayı zorunlu kılıyorsun. Dünya Kupası'na amiri takım giderken psikolog olmadan gidiyor. Bu ne Paris? Bu ne lahana turşusu? Ben anlamadım bu konuyu. Anlatabiliyor muyum? Ya burada bir gariplik yok mu sizce? Iğdır maça çıkarken psikolog bulundurmak zorunda. Benim A milli takımım maça çıkarken psikolog bulundurmuyor. Çünkü hocam diyor ki ben varım ya diyor. Ya 1898'e gerilemiş milli takımın kafası.
0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza biz sağlık. Taner Kalaman, Kaya Temel'le birlikteydik efendim. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor. Facebook Aspor. YouTube Aspor. Instagram Aspor. X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: 1901. 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor. Ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani Fenerbahçeli izlemiyorlar da o Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor, yabancılık çekiyor, öyle diyelim daha, çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor, İstanbul tarafına geçiyor, Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor, o çünkü istibdat devri işte, o zaman pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü Papazın Çayırı'nda bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet, 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavli ile yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve bir

geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter-Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Klasiko olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Klasiko rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyet ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer, Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu. Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı. İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk Milli Futbol Takımı'nın yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç 2. Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdi.

Kilikya'da, Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya ile özel bir maç yapılacaktı. Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten 1948 yılında futbolu bıraktı. O sadece Beşiktaşların değil, futbolu seven herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunluğun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O, bu yüzden Baba Hakkı'ydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı. Hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı. Büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri Beşiktaş'ın karakteri olmuştu. Artık Baba Hakkı Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ydı. Ne attığı goller, ne kırdığı rekorlar, ne de aldığı kupalar. Onu efsane yapan, dürüst, çalışkan, azimli kişiliğiydi. Çıktığı yüzlerce maçta hakkını vererek oynadı. Baba lakabını da, giydiği formayı da hak etmek için çalıştı. Taraftarın gönlünde yeri başkaydı. Onun gönlünde de taraftarın yeri başkaydı. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı. Ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah beyazlı forma

tutmanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, iki milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı. 17 yıl boyunca formasını terlettiği Beşiktaş Futbol Kulübü'nde 439 maçta tam 382 gol atarak imkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başlandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalıya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi. Ben Türk'üm, adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum. Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sualler sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray kulübüne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle ben basketbolcuyum diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansı çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin milli basketbol takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 Olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere, organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra, savaş sonunda 1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından, erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk Olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı olimpiyat oyunlarında büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de 1 bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde, atletizm pistlerinden, daha doğrusu

Kutlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu. Maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kur'un en seçkin 44 atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu. Ahmet, Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşçileri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güleç çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtılan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref direklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
0: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman

0: zaten güzelliğe kavuşur.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
2: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Gerekli ultimatumlar verildi dedi.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
3: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
4: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
3: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
1: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.
7: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat, serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside karar çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32, gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside, ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Biz salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz ise Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak bu tarzda oynayacak.

0: edebilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu bir bire getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir spor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok,
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol.

günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu goller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: hakem kişi... değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda, o değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Klasin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de

0: Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Güncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Birashil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio. Dakika 77, Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel. Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Sabri, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri, Tuncay, Arda, Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım, Kazım, Cech.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet, devam, böyle devam. Hamit altın top.

0: dakika. Daha çok var. Kazım, Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Vlašić çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyorduk kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
1: Aman Servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların.

Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin,

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şey, kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası.

0: gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay, bir gol daha gelebilir. Hamit, şimdi pas. Nihat, o sert gol. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çeyrekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz, Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: şaşırdım. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika, sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90, Hakan Balta, Arda, Koller, Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren,
1: evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları mı?
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Hadi Tuncay, başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç.

0: Grigera, Hamit, Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim, sakin, sakin, acele etmeyin. Bir sarı kart, Ufalı Işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Amaç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Reutberg niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreğe oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrıldı rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet. Asfalt'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası, Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim.

net bir offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Son anda Rüştü mükemmel uzandı. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Kletikos'la kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi iyi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasını Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kinetik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih platik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir anda ha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. 3-1. 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petrić.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Spor Radyo. Güzellikler
9: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
9: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
12: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Reklam.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
14: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
18: Jilet, erkek için neyse.
17: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
16: Pencereni değiştir, havan değiş.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
15: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
16: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
15: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam.
6: Aspor Radyo.
17: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
18: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'de bulunan petrol arama ruhsatının süresinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Edirne ve Kırklareli'de 14.507 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 7 Ağustos 2028'e kadar uzatıldı.
17: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah Spor'una hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız ve haberlerimize birlikte Sabah Spor'una startı veriyoruz. Fenerbahçe'de teknik adamın belli olmasından sonra transfer hız kazandı. Aynı zamanda gidecek oyuncularla da ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de transfer trafiği bundan sonra da hızlı olacağı benziyor.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi hem transfer çalışmalarını hem de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili süreci eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı lacivertlerde sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Sofyan Amrabat ve Diego Carlos gibi isimlerden önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor.

0: Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi de gündemde. Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklif reddedilirken İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor. Yönetim Jadon Osterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi amaçlıyor.
1: Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, top havada.
0: Kadrosunda iki sol stoper bulundurmak isteyen Sarı Lacivertlilerin Osterwolde'nin ayrılması halinde bu bölgeye iki takviye birden yapması bekleniyor. Bu isimlerden en az biri yabancı ve tecrübeli.

0: ile bir savunmacı olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabze ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde kadrosuna birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
1: Sol ayaklı olacak. Benim gibi sağa. Doğru.
2: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla hem Samandıra'da hem de Topuk Yaylası'nda yeni düzenlemeler devreye giriyor.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı lacivertli kulüpte yeniden göreve gelen Yıldırım, Samandıra Can Bartu tesisleri ve Topuk Yaylası'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Samandıra'ya giderek tesisleri gezen Aziz Yıldırım, futbolcuların kaldığı odalar başta olmak üzere yataklar, masaj alanları, fitness salonu ve sosyal alanların düzenlenmesini istedi. 20 yıllık başkanlık döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtilen Yıldırım'ın yakın çevresine "ben burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu aktarıldı. Bu doğrultuda tesislerde gerekli düzenlemeler yapılırken futbolcular ve teknik heyet için kullanım alanları modernize edildi. Fenerbahçe Başkanı 24 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası tesislerinde de incelemeler yaptı. Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası'nda da bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Masaj, fizyoterapi ve sağlık birimleri başta olmak üzere tesisin tüm alanları detaylı şekilde elden geçirildi.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri başladı. Fenerbahçe yarın kamp için Topuk Yaylası'na hareket edecek.
3: Çok güçlü bir şekilde Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Kontroller kapsamında ilk olarak EKG ve kan analizleri uygulanırken ardından efor testi, akciğer muayenesi, kardiyak değerlendirmeler ve radyolojik incelemeler gerçekleştirildi. Süreç ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji branşlarındaki tetkiklerle tamamlandı. Çarşamba günü Samandıra Can Bartu tesislerinde toplanacak sarı lacivertliler kamp için tesislerden Topuk Yaylası'na hareket edecek. İsmail Kartal yönetimindeki takım aynı günün akşamında Topuk Yaylası'nda sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 25 ve 26 Haziran'da günü çift antrenman programıyla sürdürecek Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi gününü de tek antrenmanla geçirecek. Topuk Yaylası'nda son antrenmanını 2 Temmuz'da yapacak sarı lacivertliler, 2 günlük iznin ardından sezon öncesi hazırlık kampının ikinci etabı için Avusturya'nın Linz şehrine uçacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 21-22 Temmuz'daki ilk resmi maçı öncesinde Avusturya'da 3 hazırlık maçı yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
1: Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçti.
2: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak Dörkay İstanbul'a geldi. Dörkay Fenerbahçe için İstanbul'da. UEFA Pro lisansı bulunan 45 yaşındaki antrenör, Sarı Lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. Kayt 2025-26 sezonunda Hollanda 2. lig takımlarından FC Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapmış ve 39 maçta 1.21'lik puan ortalaması yakalamıştı. Hollandalı isim 2012 ile 2015 yılları arasında ise Fenerbahçe'de forma giymişti. Kayt Sarı Lacivertlerin 2014'te kazandığı son şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'da orta saha için düşünülen Kerem Turan transferi rafa kalktı.
3: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kerem Turan geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist yaptı.

0: de Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Beşiktaş'ta Vaclav Černiš'in eski kulübü Glasgow Rangers transfer için atağa geçti.
0: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlamasında önemli isimlerden Vaclav Černiš'in geleceği gündemdeki yerini koruyor.
2: Şimdi Černiš cezasında çaprazda Černiš! Topu alır da gol!
0: İskoç basınında yer alan haberlere göre Rangers yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Rangers'ın Černiš için yaklaşık 5.7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve transferi sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano tecrübeli oyuncunun takımda kalmasından yana, Beşiktaş yönetimi de yüksek bonservis teklifi gelmediği sürece ayrılığa sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 34 müsabakaya çıkan Černiš 7 gol 8 asistle 15 gole doğrudan katkı sağladı. Siyah beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceği transfer dönemindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.
1: Beşiktaş transferde sol kanada takviye yapmak istiyor. Arsenal'ın yıldızı Trossard'dan istediği haber gelmezse siyah beyazların rota Fransa'da oynayan Zuriko Davitaşvili'ye dönecek.
0: Beşiktaş'ta sol kanat takviyesi listenin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif olaraksa Zuriko Davitaşvili ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Trossard cephesinden gelecek kararı bekleyen yönetimin olumsuz senaryoda Gürcü Yıldız'ın transferine yönelmesi bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olumlu rapor verdiği Davitaşvili, sportif direktör Önder Özen'in de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki futbolcu için hem yaz hem de devre arasında girişimlerde bulunmuş ancak Fransız ekibinden olumsuz yanıt almıştı. Siyah beyazlıların o dönem yaklaşık 20 milyon euro seviyesine kadar çıkan teklifine rağmen Saint-Étienne Lig 1 hedeflerini gerekçe göstererek satışa onay vermemişti. Saint-Étienne'in Lig 2'de kalması transfer sürecini yeniden gündeme getirdi. Gürcü oyuncunun alt ligde kalmak istememesi pazarlıklarda önemli bir avantaj olarak görülüyor. Davitaşvili geride kalan sezonda 16 gol ve 5 asistle oynadı.
1: Adı Beşiktaş'ta anılan Kolombiyalı stoper John Lukumi gelecek için kararını verdi.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş savunma bölgesine yapacağı takviye için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun eski takımı Bologna'da forma giyen John Lukumi'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalya'nın Bologna şehrinin yerel gazetesi Il Resto del Carlino'nun haberine göre kırmızı mavili kulüp kadrosuna takviye yapabilmek için uymak zorunda olduğu finansal fair play kuralları çerçevesinde futbolcu satışı yapmak durumunda. Bologna'da Lukumi bu kapsamda kilit oyuncu olarak görülüyor. Haberde sözleşmesinde Temmuz ayının ortasına kadar 28 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olan Kolombiyalı stoperle Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. İtalyan kulübünün John Lukumi'den bonuslar dahil en az 25 milyon euroluk bir gelir beklediği kaydedildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bournemouth'un da yakından ilgilendiği ifade edilirken futbolcununsa yeni takımını belirleme konusunda bir karara vardığı öne sürüldü. Haber detayında Lukumi'nin ilk tercihinin büyük bir İtalyan kulübü veya Avrupa kupalarında mücadele eden bir İngiliz kulübü olduğu belirtildi. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan John Lukumi geride kalan sezonda 43 maça çıktı ve takımına 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.
1: Beşiktaş'tan stadyum geliriyle ilgili önemli bir hamle geldi.
0: Beşiktaş saha içi başarılarının yanı sıra kulübün mali yapısını güçlendirecek projelere de hız verdi. Siyah beyazlı yönetimin Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği konser organizasyonları kulübe önemli bir gelir kapısı oluşturdu. 5.

0: Beşiktaş'ın statta gerçekleştirilen etkinliklerden ilk etapta 3,5 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi. Anlaşmalarda yer alan ciro payı mekanizması sayesinde organizasyonların ticari başarısına bağlı olarak kulübün kazancı da artmış oldu. Konserlerden elde edilecek toplam gelirin 5 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Tüpraş Stadyumu'nu yıl boyunca etkinlik merkezine dönüştürecek Beşiktaş yönetimi, elde edilen gelirleri transfer bütçesi ve finansal yükümlülüklerde kullanmayı hedefliyor.
1: Beşiktaşlı Emre Can Terzi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Beşiktaş'ta Emre Can Terzi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olmak için anlaşma sağladı. Siyah beyazlarla Iğdır Futbol Kulübü arasındaki anlaşmada Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay alacağı maddede yer alıyor. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti. Yeşil siyahlılarda 8 maça çıkan Emre Can Terzi 293 dakika forma giydi. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un santrafor noktasındaki hedefi Artem Dobik.
2: Trabzonspor forvet hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemiyle birlikte harekete geçen Bordo Mavililerin gündeminde Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobik bulunuyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor 29 yaşındaki santraforun transferi için Roma ile temaslarını sürdürüyor. Daha önce İtalyan ekibine 10 milyon euroluk teklif sunduğu ve bu teklifin geri çevrildiğini belirten Karadeniz temsilcisinin Dobik için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi. Bordo Maviller servis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de masada tutuyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için kiralık formülünün daha güçlü ihtimal olduğu belirtildi. Kariyerinde 6 kupa kazanan Dobik, 1'i La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşadı. Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklar nedeniyle 33 müsabakayı kaçıran Ukraynalı golcü, Roma formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral transfer sürecini anlattı.
3: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral Karadeniz ekibine en doğru zamanda katıldığını söyledi. Yeşilburun Adaları milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu açıkçası Benfica'da herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Trabzonspor'la iyi bir anlaşma oldu ve benim için doğru planları vardı. Bu beni etkiledi. Ayrılmak için en doğru zamanın geldiğini hissettim ve Trabzonspor'a transfer oldum. Bunun için mutluyum dedi. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla boy gösteren 23 yaşındaki sol bek, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de kendisine güvendiğini söyledi. Trabzonspor 5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu için Benfica'ya 7 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 pay vereceğini duyurmuştu. Cabral ise her bir sezon için 1.3 milyon euro ücret alacak.
1: Sabah Spor'unda şimdi de günün gazete manşetlerine hep birlikte göz atacağız ve foto maçla başlıyoruz değerli izleyenler. Transfer ön planda, Girassi geri sayımı ve Aslan'a Ruiz müjdesi. Bu iki transfer foto maçın ön bölümünden sayfaya girmiş durumda. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçimden önce iki forvet alacaklarını açıklamıştı. Vedat Muriç imzayı attı ve ikinci forvet içinde Borussia Dortmund'dan Serhou Girassi'nin olması bekleniyor. Haberin detayında da Bundesliga ekibinin Girassi için 40 milyon euro istediği söylenmiş. Tabii Girassi önemli bir oyuncu, uzun zamandır adı Fenerbahçe ile geçiyor. Bakalım bu transfer sonlanacak mı, hep birlikte göreceğiz. Daha önce Fabian Ruiz ile ilgili birçok haber çıkmıştı ki o haberler yeniden sıcak bir noktaya ulaşmış durumda. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den istediği dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmadığıyla ilgili bir haber var fotomaçta. Dünya Kupası'nda şu anda İspanya forması giyiyor Fabian Ruiz ve sözleşmesi de 2027 yılında bitecek. Fransız devinden beklediği teklifi Fabian Ruiz

parasını alamadığı ve değerinin de yaklaşık 30 milyon euro olduğu konuşuluyor. Fabian Ruiz'in de Paris Saint Germain tarafından elden çıkarılmak istediği de yine haberde verilen detaylardan bir tanesi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları vardı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'e çok sert tepki gösterdi. Cesareti olmayanın sinsi konuşmaları manşet atılmış. Montella'ya ya da oyuncularımıza sahip çıkacağız. Hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların ve laflarının arasında cümleleri sokarlar. Sırtında bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyip ancak elleriyle cevap verirler. Biz kalbimizden ne geliyorsa her zamanki gibi onu söylemeye devam edeceğiz açıklamaları İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ve sayfanın hemen alt bölümünde de Vlahovic'le ilgili yine bir haber yer alıyor. Vlahovic'e talip Beşiktaş ama tabii ki çok fazla talibi var Vlahovic'in. Bir yandan da yine Trabzonspor'un Fulham'la sözleşmesi sona eren 25 milyon euroluk sağ kanat Harry Wilson'la da temasa geçtiği yazılmış. Birçok transfer haberinin yine yer aldığını görüyoruz foto maçtaki manşetler bu şekildeydi. Fanatik'te devam edeceğiz değerli izleyenler. Fanatik'te de Omar Marmuş, Anguissa ve Dieng, bu 3 oyuncu ile ilgili haberler var ön bölümde. Aslan'da Omar Marmuş planı yazılmış. Icardi'nin tabii ki henüz imza atıp atmayacağı belli değil. Galatasaray bir yandan da santroforlarla ilgili, hücum hattı ile ilgili girişimlerine devam ediyor. O isimlerden bir tanesi de şu an Mısır'la birlikte Dünya Kupası'nda bulunan isimlerden Omar Marmuş. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş merkeze bir takviye yapacak ve Vincenzo Italiano'nun İtalya'dan da yakından tanıdığı Zambo Frank Anguissa için Beşiktaş'ın harekete geçtiği yazılmış ki hatırlayacaksınız geçen yılda özellikle yaz transfer döneminde Zambo Frank Anguissa ile ilgili birçok haber çıkmıştı ama oyuncu Napoli'de kalmıştı. Bakalım bu sezon Anguissa'nın yolu ülkemize düşecek mi, hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor'un da Dieng ile ilgili bir girişimi var. Hücum hattına bonservissiz fırsat transferi arayan Trabzonspor şu an Senegal ile birlikte Dünya Kupası'na yer alan Bamba Dieng'e talip. 26 yaşındaki oyuncu Lorient'le sözleşmesi sona erdi ve bakalım Trabzonspor'da Dieng'i kadrosuna katacak mı? Dieng de Senegal'in hücum hattında yer alan önemli isimlerden bir tanesi. Sayfanın biraz altına geldiğimizde Fenerbahçe'de dev operasyon Serui Girassi başlığı ki Girassi hemen hemen her gazetede günün manşetlerinden bir tanesi. Serui Girassi'nin Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasına yükseldiği yazılmış. Sörloth'un 35 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro maaş isteğinden sonra rotanın yeniden Dortmund'un golcüsü Serui Girassi'ye çevrildiği yönünde bir haber ve tabii ki özellikle seçim döneminde de çok fazla konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin Greenwood'la ilgili yeniden ilgi gösterdiğine yönelik bir haber. Roma'nın Marsilya'ya 55 milyon euroluk bir teklifi olduğu konuşuluyor. Marsilya UEFA'dan da bir ceza aldı ve elindeki önemli isimleri şu anda satışa hazırlanıyor. Onlardan bir tanesi Mason Greenwood ve az önce söylediğim gibi seçim döneminde çok konuşulmuştu. Fenerbahçe'de yeniden gündemde ve Fenerbahçe'nin de İngiliz yıldız için girişimlerini sürdürerek Greenwood'u kadrosuna katma isteğinden bahsedilmiş ve tabii ki Filenin Sultanları ile ilgili haberde hemen gazetenin sağ alt köşesinde yer alıyor. 4'te 4 yaptı Filenin Sultanları Ankara etabında. 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasını fire vermeden kapattı. Filenin Sultanları sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i mağlup etti. Biz de bir kez daha tebrik edelim. Gerçekten Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz. Devam edelim gazetelerimize. Sabaha geçeceğiz değerli izleyenler. Dünya Kupası ile ilgili bölüme bakacağız sabahta. İran'dan dünyaya barış mektubu başlığı var ki İran gerçekten tüm dünyanın takdirini kazanmaya devam ediyor. Belçika ile berabere kaldı ve sonrasında çok duygusal bir not yazdı İranlı oyuncular. Los Angeles'tan ayrılırken soyunma odasına bu notu bıraktılar ki tüm dünyanın da şu anda konuştuğu notlardan bir tanesi. Not uzun ama son bölümünü ben sizlere aktarayım. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle tamamlanıyor İranlı oyuncuların bıraktığı not. Dünya Kupası'ndan sonra imam olmak istiyorum. Fas

0: 2 maçta 5 gole çıktı. Aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde de en fazla gol atan oyuncu unvanını aldı. 39 yaşında ama rekorları kırmaya devam ediyor Lionel Messi. Devam edebiliriz gazetelerimize. Tabii alt bölümde yine Muslera ile ilgili bir haber var. Diğer gazetelere geçmeden Muslera Yeşilburun Adası maçında özellikle Uruguaylı futbol severlerin tepkisini çekti. Hatalı goller yedi ki çok iyi başlamadı Dünya Kupası'na. Fernando Muslera Suudi Arabistan maçında da yine tartışılan bir performansı vardı. Uruguay hem Suudi Arabistan'la hem de Yeşilburun Adaları'yla berabere kalarak bir hayal kırıklığı yaratarak başladı. Dünya Kupası'na ve Muslera'ya da tepkiler var. Onun dışında tabii Yeşilburun demişken de ülkelere küçük, yürekleri büyük. Gerçekten de tarih yazıyor Yeşilburun Adaları. Bu Dünya Kupası'nın öne çıkan hikayelerinden bir tanesi. Curaçao, Yeşilburun Adaları gibi takımlar gerçekten bu Dünya Kupası'nın konuşulan ülkeleri, takımları olmayı başardı. Ederson'la ilgili bir haber. Ederson zirvesi kupayı bekliyor. Brezilya kalecinin Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki ay netleşecek. Aziz Yıldırım Ederson'un takımda kalmasını istiyor. Birleşik Devletler dönüşünde Ederson'la Fenerbahçe masaya oturacak. Ederson ayrılıkta ısrar ederse Ederson için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro ki haberin detayında da El Hilal'in Ederson'a talip olduğu yine aktarılmış. Onu da biz de sizlere aktarmış olalım ve Milliyet'le devam edelim gazete turumuza. Milliyet'e baktığımızda yine Montella'ya destek İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan manşetin üst bölümünde yer alan bir haber ki az önce bu haberin detaylarını sizlere aktarmıştım. Biraz daha aşağı indiğimizde manşette bile bile yandık başlığını görüyoruz değerli izleyenler. A milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Buna karşın Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya olmak üzere 6 ülkenin kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gittiği ifade edildi. Aslında bu çok yeni ortaya çıkan bir haber değil. Bugün ortaya çıktı diye verilmiş ama zaten milli takımımız Dünya Kupası'na giderken de kampı eğer istediği takdirde değiştirebileceği konuşuluyordu ki takımlar FIFA'nın yönelttiği kampları tercih ederlerse masrafı FIFA karşılıyor ama bunun dışında bir kamp ortamı da oluşursa takımlar kendileri ödüyorlar. Böyle bir tercih hakkımız vardı, kullanmadık. Bu da tabii şu an için fazlasıyla konuşuluyor. Özellikle de Dünya Kupası'ndan elendikten ve iki maçta gelen iki mağlubiyetten sonra devam edelim gazetelerimize. Takvim gazetesine de hep birlikte bir bakış atalım. Takvimde de yine transfer var manşette. Van Dijk'le ilgili bir manşet. Önce kural sonra Van Dijk başlığı atılmış. Galatasaray yönetimi Hollandalı süper yıldız için transfer planını yaptı. Öncelikle yönetimin yabancı sayısının netleşmesinin beklendiği açıklanmış. Sarı kırmızılar 10+4 kuralında değişim ya da esneme olması durumunda Virgil van Dijk için girişimlere resmen başlayacak. İngiliz basına göre Liverpool'un yüksek bir bonservis beklentisi yok. Hollandalı stoperse bonuslarla beraber yıllık 15 milyon euroluk maaş talep ediyor başlığı var. Ve Greenwood'la ilgili yine Roma haberi verilmiş. Tabi Van Dijk Galatasaray'ın uzun zamandır listesinde olan isimlerden bir tanesi ve belli ki Dünya Kupası'ndan sonra da Van Dijk'le olan gündem oldukça ısınacak. Gazeteler bu şekilde. Haberlerimize devam edeceğiz değerli izleyenler. Futbol Federasyonu transfer dönemi için kulüplerin harcama limitini açıkladı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinin harcama limitini duyurdu. Kulüp Lisans Kurulu tarafından açıklanan limitlere göre Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 Türk lirasıyla en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira ve Trabzonspor'a 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lira harcama limiti verildi. Yeni sezon öncesi en düşük harcama limitine sahip takımsa 571 milyon 608 bin 883 lirayla Alanyaspor oldu.

0: oldu. Kulüp lisans ve finansal sürdürülebilirlik talimatına göre kulüplerin harcama limitleri, belirtilen gerekçeler ve usullerle müracaat üzerine kulüp lisans kurulu tarafından artırılabilecek. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
1: A milli futbol takımımızın Dünya Kupası'nda Birleşik Devletler'le oynayacağı maça Cezayirli hakem Mustafa Gorbal atandı. A milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki 3. maçında ev sahibi Birleşik Devletler'le karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. 26 Haziran Cuma günü saat 5'te başlayacak maçı Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. 40 yaşındaki hakem Dünya Kupası'nda Haiti-İskoçya maçında da görev almıştı.

Dünya Kupası'ndan haberlerimize devam ediyoruz. Fransa, Irak'ı 3 golle geçti. Mbappe 2 gol attı ve böylelikle Dünya Kupalarındaki gol sayısını da 16 gole çıkardı. FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa ile Irak karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Fransa'da galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikada Mbappe, 66. dakikada Dembele kaydetti. Maçta iki kez ağları sarsan Mbappe, Dünya Kupası tarihindeki 16. golünü attı. Fransız oyuncu böylece turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 16 golü Miroslav Klose'ye yakalayarak 18 golü bulunan Messi'nin ardından ikinci sırayı paylaştı. Grupta 6 puanlı Fransa ve Norveç 26 Haziran Cuma günü saat 10'da liderlik için karşı karşıya gelecek. Aynı gün aynı saatte grupta puansız iki takım Irak ve Senegal ilk puanlarını arayacak. Fransa'nın yer aldığı grupta Norveç Senegal'i 3-2 ile geçti ve son 16 turu için dev bir adım attı. Dünya Kupası grubunda Norveç ile Senegal kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Norveç'te galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Pedersen, 48 ve 58. dakikada Haaland attı. Senegal'in gollerini ise 53 ve 90+3. dakikada Sar kaydetti. Bu sonuçta Solbakken'in öğrencileri grupta 2'de 2 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Norveç gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 22'de Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Senegal ise aynı gün ve aynı saatte Irak karşısında galibiyet arayacak.

Bir efsaneyle devam edeceğiz. Arjantin dün Avusturya'yı 2 golle geçerken 2 golde de Lionel Messi'nin imzası vardı. Messi bu gollerle birlikte Miroslav Klose'yi geride bıraktı ve Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Arjantin Avusturya kozlarını paylaştı. Maçın 9. dakikasında penaltı kazanan Arjantin'de topun başına geçen Lionel Messi doğrudan dışarı vurarak büyük bir gol fırsatını geri çevirdi. Maçta gol perdesi 38. dakikada açıldı. Lionel Messi Avusturya filelerini sarsarak takımını öne geçirdi ve soyunma odasına tangocular 1-0 üstün gitti. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda 90+4. Dakikada 39 yaşındaki Yıldız bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi ve Arjantin sahadan 2-0 galip ayrıldı. Avusturya karşısında da fileleri iki kez sarsan Lionel Messi, turnuva tarihinde attığı 18 golle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu unvanına sahip oldu. Bu sonuçta Lionel Scaloni'nin öğrencileri grup aşamasında puanla 6 yaparken, Ralf Rangnick'in öğrencileri ise 3 puanda kaldı. J grubu 3. ve son maçında Arjantin, Ürdün'e karşı karşıya gelecek. Avusturya ise Cezayir ile mücadele edecek. Ayrıca grubun diğer maçında Ürdün öne geçmesine rağmen Cezayir'e 2-1 mağlup oldu. Şimdi de Dünya Kupası'nda günün programına hep birlikte bakalım. Bugün de keyifli maçlar bizleri bekliyor. Portekiz Özbekistan

0: Pakistan'la saat 20'de karşı karşıya gelecek. Kolombiya'da sabah karşı 5'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacak. K grubunda günün maçları bu şekilde. E grubunda saat 23'te İngiltere Gana ile karşı karşıya gelecek ve grubun bir diğer maçında da Panama ile Hırvatistan kozlarını gece saat 2'de paylaşacak. Şimdi de özel ve duygusal bir haberle devam edeceğiz. Los Angeles'tan ayrılırken İran futbol takımı soyunma odasına oldukça anlamlı bir mesaj bıraktı.
1: İran milli takımı Los Angeles'tan dünyaya barış mesajı verdi. Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile berabere kalan İran, Los Angeles'tan soyunma odasına bir not bırakarak ayrıldı. Notta binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. G grubunda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan ve 2 puan elde ederek son 32 turuna çıkma şansını sürdüren İran, gruptaki 3. ve son maçını Mısır'la oynayacak.
0: Norveçli taraftarlar Birleşik Devletler'de düzenlenen Dünya Kupası'na şovlarıyla damga vuruyor bu kez. Norveçli taraftarlar ünlü Times Meydanı'nda kürek çekme şovunu yaptı.
2: Norveç taraftarı Dünya Kupası'nda şovlarına devam ediyor. Turnuvaya damga vuran Norveçli taraftarların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senkronize Viking kürek çekme gösterisi sosyal medyada yaygın olarak paylaşılıyor. Bu sefer de binlerce Norveçli turnuva kapsamında stad dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu New York'taki ünlü Times Meydanı'nda sergiledi. Norveçli taraftarlar bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor. Norveç I grubunda Fransa, Senegal ve Irak'la mücadele ediyor.

0: Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Fernando Muslera için Dünya Kupası çok da iyi başlamadı.
1: 2026 Dünya Kupası Fernando Muslera için kötü başladı. Suudi Arabistan maçında bir gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Yeşil Burun Adaları karşısında kalesinde iki gol gördü. Özellikle ikinci golde kalesini terk etmesiyle rakibinin işini kolaylaştıran 40 yaşındaki eldivenin performansı ülkesinde de eleştiri konusu oldu. Maç sonunda pozisyonla ilgili açıklamalarda bulunan Muslera, ilk golde baraj açıldı ve bu da reaksiyon süremden bir saniye çaldı. İkinci golde ise kötü bir top uzaklaştırma oldu. Kapatmak istedim ama geç kaldım. Rakibin kötü kontrol yapması için açıyı daraltmaya çalıştım fakat rakibin de becerisi vardı dedi. Muslera yaptığı büyük hatayla Dünya Kupası'nda detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana en fazla gole sebep olan hata yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti. İlk olarak 2010 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten başarılı eldiven, çıktığı 18 maçta 20 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı. Yeşil Burun karşısındaki hatayla birlikte gole sebep olan hata sayısı 4'e yükseldi. Milli takımla toplamda 136. kez sahaya çıkan Muslera, geçtiğimiz sezon başında 14 yıllık Galatasaray serüvenini sona erdirmiş ve Arjantin'in Estudiantes takımına gitmişti.
0: Dünya Kupası şehirlerinden Atlanta, Martin Luther King'in mirasını yaşatıyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı kentlerden Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehri ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğduğu evi ve mezarının bulunduğu 35 dönümlük bir parka da ev sahipliği yapıyor.

0: Parkta King'in doğduğu ve 12 yaşına kadar yaşadığı ev, babasıyla birlikte papazlık yaptığı tarihi kiliseyle kendisi ve eşi Coretta Scott King'in anıt mezarları yer alıyor. Siyahilerin eşit haklara kavuşması için yürüttüğü şiddet içermeyen mücadeleyle Amerika Birleşik Devletleri tarihine yön veren King, 28 Ağustos 1963'te Washington'da yaklaşık 250 bin kişiye hitap ederek yaptığı bir hayalim var konuşması, ırk ayrımcılığına son verilmesi ve eşitlik talebinin küresel bir sembolü haline geldi. Martin Luther King temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis'te 4 Nisan 1968'de Lorraine Motel'in balkonundayken yüzüne isabet eden kurşun sonucu 39 yaşında hayatını kaybetti.
1: Kortların efsane kardeşleri Williams kardeşler Wimbledon'la birlikte geri dönüyor.
2: Teniste bir döneme damga vuran Williams kardeşler Wimbledon'da yeniden sahneye çıkıyor. Venus Serena Williams ikilisi çift kadınlarda wild card alan isimler arasında yer aldı. Tenise 2000'li yıllardan itibaren damga vuran Williams kardeşler, çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı. Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip 44 yaşındaki Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli raket çiftlerde bu yılki Queen's Club şampiyonasına katılarak kortlara dönmüştü. Kariyerini sürdüren 46 yaşındaki Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Wimbledon tenis turnuvasında ana tablo maçları 29 Haziran'da başlayacak.
1: Efsane Željko Obradović Panathinaikos'a geri döndü.
3: Panathinaikos ve Željko Obradović'in 14 yıl sonra yeniden bir araya gelişi Atina'da duygusal bir törenle resmiyet kazandı. Yeşil beyazlı taraftarlar kulübe 5 Euroleague ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu kazandıran efsane koçlarını yeniden bağırlarına basmak için salona akın etti. Basın toplantısı öncesinde parkeye çıkan Obradović, tribünleri selamlayarak taraftarlara teşekkür etti. ...66 yaşındaki Sırp koç, Panathinaikos'a dönüş fırsatını kendisine sunduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür ederek görüşmelerin son derece kolay geçtiğini belirtti. Yunan ekibinde yeniden görev alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden efsane baş antrenör, burada olma fırsatı verdiği için Başkan Dimitris'e teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir görüşme oldu ve birbirimizi anlamamız çok kolaydı. Giannakopoulos ailesiyle ve buradaki insanlarla bağımı hiçbir zaman kaybetmedim. Beni yeniden karşılayan bu taraftarlarla da öyle şeklinde konuştu. Obradović ilk dönemindeki gibi Panathinaikos'u zirveye çıkarmak istediğini söyledi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Obradović, eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Önünüze büyük hedefler koysanız da öyle. İçimde hala koçluk yapma ateşi var sözleriyle taraftara başarı sözü verdi.
1: Anadolu Efes'e bir aylık daha yaşandı. Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.
0: Anadolu Efes basketbol takımında bir ayrılık daha yaşandı. Lacivert Beyazlı Kulüp 2024-25 sezonu başında kadroya dahil edilen Vincent Poirier ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki pivot basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Vincent Poirier geçen sezon Euroleague'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 rebound ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 rebound ve 1,6 asist performansları sergiledi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in Saban Lee, Nick Baylor-Bob, Roland Smith ve Cole Spider'dan sonra yollarını ayırdığı 5. isim oldu.

0: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Alspor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Türk voleybolu bugün Avrupa'da ve dünyada çok önemli şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Dolayısıyla biz şimdi her yıl Milletler Ligi müsabakası oynanıyor. Bu puanı çok kıymetli olan, prestiji önemli olan ve biliyorsunuz şampiyonluk yaşadık bu Milletler Ligi'nde. Dolayısıyla bu Milletler Ligi'nde aldığımız puanlarla, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında aldığımız puanlarla biz olimpiyat kotasını garantiliyoruz. Şu durumda biz olimpiyata gitmeyi garantiledik şu durumda. Bu da ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç tabii bizim için, ülkem adına. Biz bu birinci ayakta çok böyle sürdürülebilir bir şekilde genç jenerasyonla bazı geniş havuzda oyuncularla yola çıktık ve orada iki galibiyetle döndük. Ve şimdi elimizde dört maçta dört galibiyet elde ettik. Hem dünya sıralamasındaki ilk üçteki yerimizi koruduk, yerimizi aldık. Dolayısıyla güzel ve gurur verici. Ben burada şunun altını çizmek istiyorum. İnanılmaz bir seyirci, inanılmaz bir Ankara seyircisinin voleybol desteği, ailelerin ayrıştıran değil birleştiren bir misyon, rol model, bunların hepsine baktığımızda bu ülkeyi sevindirdik, bu ülkeyi gururlandırdık. Tabii bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de durmak yok, devam edeceğiz ve bu başarıları sürdürülebilir şekilde devam ettirmeye çalışacağız.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Gol yeri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la gol yeri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Mekan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün, 23 Haziran 656, Hazreti Ali halife seçildi. 1854, Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
12: Bir reklam.
13: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltır.

Aracınızın performansını arttırın. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: bulacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda...

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Turan transferi rafa kalktı.
2: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kefren Turam geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist yaptı.

0: Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Fenerbahçe'de teknik heyetin belli olmasından sonra transfer trafiğinin de artması bekleniyor.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi hem transfer çalışmalarını hem de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili süreci eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı lacivertlilerde sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Sofyan Amrabat ve Diego Carlos gibi isimlerden önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor.

0: Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi de gündemde. Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklif reddedilirken İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor. Yönetim Jadon Osterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi amaçlıyor.
1: Asensio korneri kullandı. Cezalı'na bir vuruş, toparlandı. Gol! Osterwolde!
0: Kadrosunda iki sol

0: Bu stoper bulundurmak isteyen Sarı Lacivertlilerin Osterwolde'nin ayrılması halinde bu bölgeye iki takviye birden yapması bekleniyor. Bu isimlerden en az biri yabancı ve tecrübeli bir savunmacı olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde kadrosuna birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
1: Sol ayaklı olacak, biri benim gibi sağ ayak. Doğru.
2: Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla hem Samandıra'da hem de Topuk Yaylası'nda düzenlemeler yaptı.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemini hızlı başladı. Sarı Lacivertli Kulüp'te yeniden göreve gelen Yıldırım, Samandıra Can Bartu tesisleri ve Topuk Yaylası'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Samandıra'ya giderek tesisleri gezen Aziz Yıldırım, futbolcuların kaldığı odalar başta olmak üzere yataklar, masaj alanları, fitness salonu ve sosyal alanların düzenlenmesini istedi. 20 yıllık başkanlık döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtilen Yıldırım'ın yakın çevresine "ben burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu aktarıldı. Bu doğrultuda tesislerde gerekli düzenlemeler yapılırken futbolcular ve teknik heyet için kullanım alanları modernize edildi. Fenerbahçe Başkanı 24 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası tesislerinde de incelemeler yaptı. Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası'nda da bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Masaj, fizyoterapi ve sağlık birimleri başta olmak üzere tesisin tüm alanları detaylı şekilde elden geçirildi.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken sağlık kontrolleri de başladı.
3: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Kontroller kapsamında ilk olarak EKG ve kan analizleri uygulanırken ardından efor testi, akciğer muayenesi, kardiyak değerlendirmeler ve radyolojik incelemeler gerçekleştirildi. Süreç ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji branşlarındaki tetkiklerle tamamlandı. Çarşamba günü Samandıra Can Bartu tesislerinde toplanacak Sarı Lacivertliler kamp için tesislerden Topuk Yaylası'na hareket edecek. İsmail Kartal yönetimindeki takım aynı günün akşamında Topuk Yaylası'nda sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 25 ve 26 Haziran'da günü çift antrenman programıyla sürdürecek Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi gününü de tek antrenmanla geçirecek. Topuk Yaylası'nda son antrenmanını 2 Temmuz'da yapacak Sarı Lacivertliler, 2 günlük iznin ardından sezon öncesi hazırlık kampının ikinci etabı için Avusturya'nın Linz şehrine uçacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 21-22 Temmuz'daki ilk resmi maçı öncesinde Avusturya'da 3 hazırlık maçı yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
2: Şimdi de takımlarımızla ilgili gazete manşetlerine hep birlikte bakacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili haberlere göz atalım. Onlarla başlayalım. Foto maçta Maza harekatı başlığı var ki onun tabii öncesine yine Osimhen'le ilgili, ki Osimhen de gündemin son dönemde yine önemli maddelerinden bir tanesi. Osimhen satılamaz şeklinde bir başlık atılmış. Menajerler Victor Osimhen için kulübe 125 milyon euroluk teklif gelebileceğini iletti. Ancak Başkan Dursun Özbek, Osimhen satılık değil, kendisi ayrılmak istemediği sürece biz satmayacağız dedi. Osimhen'le ilgili tabi bu durumlar konuşuluyor. Hatta Galatasaray'ın 150 milyon euroluk bir teklifi ancak kabul edebileceği konuşuluyor. Foto maçta bu konuya değinmiş ve hemen Osimhen haberinin altında Maza ile ilgili bir haber var. Galatasaray'da 10 numara transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Maza harekatı başlığıyla verilmiş. Leverkusen forması giyen Cezayirli İbrahim Maza için harekete geçti. Avrupa devleriyle Galatasaray bu transferde yarışıyor. 20 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası sonrasında teklifleri değerlendirecek denilmiş ki Maza tabii yaklaşık 45 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Sözleşmesinin bitiş tarihi 2030 ki bugün de Cezayir'in geriden gelip Ürdün'ü mağlup ettiği maçta oynadı. İbrahim Maza Cezayir milli takımının şu anda önemli değerli oyuncularından bir tanesi. Eray Yazgan'a da yeni görev başlığında görüyoruz. Galatasaray'da yeni yönetimde de görev verilen Eray Yazgan'ın bölümü değişiyor. Önceki dönemde kulübün genel sekreterliği görevini üstlenen Yazgan bu kez transferlerle ilgilenecek. Eray Yazgan, Abdullah Kavukçu'ya yardımcı olacak denilmiş. Galatasaray'daki yeni görevlendirmeyle de ilgili yine bir detay paylaşılmış. Maza manşetinin altına indiğimizde Deniz Gül'le ilgili bir haber var. Deniz Gül ısrar şeklinde. Portekiz'e yayın yapan Abola'nın haberine göre çok sayıda takım Deniz Gül'le ilgileniyor ama öne çıkan tek ekip şu anda Galatasaray oldu. 21 yaşındaki milli yıldız için sarı kırmızılı takımın ısrarı sürüyor denilmiş. Deniz şu anda milli takımla birlikte Birleşik Devletler'de ve Amerika Birleşik Devletleri ile A milli takımımız son maçını oynadıktan sonra grupta yurda geri dönecek. Tabii ondan sonra da muhtemelen bu transferle ilgili detaylar ya da gelişmeler biraz daha sıcak hale gelecektir. Bu haberin hemen solunda Singo'nun üzüntüsü başlığını görüyoruz. Almanya maçında sakatlanmıştı Wilfried Tsingo. MR'ı çekilmedi. Durumu tabii ki MR çekildikten sonra belli olacak ama oyuncunun Dünya Kupası'nı kapattığı konuşuluyor ki ilk iki maçında gerçekten beğeni toplamıştı Tsingo. İlk maçında asist yapmıştı Diomande'ye. Tsingo'yu takip eden çok sayıda takım olduğu konuşuluyordu ama bir sakatlık yaşadı. Biz de bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Tahminen evet MR daha çekilmedi ama yaklaşık 1,5 ay 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor Wilfried Tsingo'nun. Devam edelim gazetelere. Şimdi de Fanatik'e bakacağız değerli izleyenler. Fanatik'te Fenerbahçe ile ilgili haberlerin olduğu bölümdeyiz. Diouf kampa götürülüyor haberi var. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Amara Diouf Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve ekibiyle ilk kez bir araya gelecek ki genç oyuncu sonrasında da kampa götürülecek. A milli takım Dünya Kupası'na çok haber veriyoruz. Bazen bizim de dilimiz direkt oraya gidiyor ama A takım diyelim biz. Fenerbahçe'nin A takımındaki geleceği açısından da bu kamp belirleyici olacak. Diouf'la ilgili tabii Senegalli oyuncu genç yeteneklerden bir tanesi ama bakalım A takıma dahil olabilecek mi? O performansı gösterebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Adile 3 milyon istediler başlığı var. Yerli stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Konyaspor'un başarılı oyuncusu Adil Demirbağ için harekete geçti. 27 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Konyaspor'la Fenerbahçe yönetiminin ilk temasları kurduğu konuşuluyor ki Konyaspor'un da 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve takasla oyuncu talep ettiği konuşuluyor. Hem Başakşehir hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ta yine Adil Demirbağ'ın talipli olan takımlarından, taliplilerinden bakalım Adil hangi takımın yolunu tutacak ama Fenerbahçe ile de ilgili Adil Demirbağ için sıcak bir gündem var. Bir başka yerli oyuncu İbrahim Kaya da Fenerbahçe'de listede bir süredir Trabzonspor'la ve Galatasaray'la adanılan isimlerden İbrahim Kaya Fenerbahçe'nin de listesine girdi. Geçen yıl Alanyaspor formasıyla 6 gol ve bir asistlik performansıyla ligde dikkat çeken isimlerden bir tanesi olmuştu. Özellikle hücumda çok yönlü olmasıyla da yine kulüplerin kadrosuna dahil etmek istediği bir isim İbrahim Kaya. Bu haberlerin altına indiğimizde Fener'de rota yeniden Girassi başlığını görüyoruz ki tabii ki Sörloth Fenerbahçe'de yine listede olan isimlerden bir tanesi ama uzun zamandır Sörloth'un yüksek maliyeti konuşuluyor. Sadece bugün değil geçen yıl kış transfer döneminde de çok yazıldı, çizildi. Sörloth o dönem içinde yine yüksek maliyet konuşuluyordu. Bu transfer döneminde de yine yüksek maliyet konuşuluyor ki bu yüzden Fenerbahçe'nin Serhu Girassi'ye rotayı çevirdiği yine haberde dikkat çeken bir detay. İsmail Kartal'ın da transferi çok istediği konuşuluyor. Serhu Girassi bakalım Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'ten sonra kadrosuna dahil edeceği ikinci santrafor mu olacak ki Girassi'nin de yaklaşık 40 milyon euroluk bir bedeli olabileceği konuşuluyor. Dortmund'da Girassi için yüksek bir bonservis bekliyor ve bonservis pazarlıkları da devam ediyor. Sidiki Şerif durumu merak edilen isimlerden bir tanesi yola devam haberi var ve hemen o haberin altında da Dörkayt'ın İstanbul'a geldiği haberi var ki yine detayları A-Spor'da paylaşmıştık. Greenwood'la da ilgili rakibin Roma olduğu konuşuluyor. Marsilya Greenwood'u satacak. Marsilya'nın yaklaşık 50 milyon eurodan yüksek bir beklentisi var ki Roma'nın da Marsilya'ya 55 milyon euroluk bir teklif hazırladığı yine konuşulan haberler arasında. Ama Fenerbahçe'nin de Mason Greenwood transferi için Avrupa'da istekli kulüplerden bir tanesi olduğunu söyleyelim. Greenwood'un hemen solunda da

0: Osterwolde eğer satış gerçekleştirirse Fenerbahçe, bu satıştan da 25 milyon euroluk bir bonservis geliri hedeflediğini söyleyelim. Böyle bir beklenti var Fenerbahçe'de. Bu da yine bu şekilde haberleştirilmiş. Devam edelim gazetelerimize. Singo ile ilgili sabahta bir haber. 3 ay itası Korkutlu, Singo'da kader günü başlığı atılmış. Az önce konuştuğumuz gibi Singo'nun MR'ı çekilecek ve sonrasında ne kadar sahalardan uzak kalacağı da belli olacak. Ama Galatasaray için tabii ki kabus senaryosu Singo'nun 3 ay olmaması. Bu da Singo'nun hem hazırlık kampını hem de ligin başını ve Şampiyonlar Ligi'nin tabii ki yine ilk maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor. Tabii Singo'nun durumuna göre de Galatasaray bir transfer belirleyecek mi, bir transfere gidecek mi, bunu da ilerleyen günlerde muhtemelen göreceğiz. Singo haberinin hemen altında orta sahaya Gineli Dinamo yazılmış. Moriba için Celta Vigo'nun 15 milyon euro istediği konuşuluyor. Moriba tabi Barcelona'da özellikle parlayan bir oyuncuydu. Barcelona'nın A takımında yer edinmesi beklenen bir oyuncuydu ama Barcelona kariyeri istediği gibi gitmedi. Sonrasında Valencia, Celta Vigo. Celta Vigo'da istikrarlı bir performansı var ve Galatasaray'ın da istediği çok konuşuluyor. Moriba'yı bakalım. Moriba transferiyle ilgili de gelecek günlerde bir farklılık görecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'ta Trabzonspor haberlerini az sonra geçeceğiz değerli isimler, değerli izleyenler. Biz Milliyet'le devam edelim. Milliyet'e baktığımızda Kartal Kanada takviye istedi başlığını görüyoruz ki İsmail Kartal'ın tabii ki bir transfer listesi var, istekleri var. Yönetimde bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Vedat Muriç imzası gelmişti Fenerbahçe'de. Sonrasında da kanatlara yine takviye yapılması bekleniyor. Girassi yine konuşuyoruz Fenerbahçe'de ve tabii ki Malangsar'la da ilgili önemli gelişmeler var. Lens'le sözleşmesi sona erdi Malangsar'ın ve Fenerbahçe'nin Malangsar'la prensipte anlaştığı haberi de Sar'da sona doğru başlığıyla verilmiş. Fenerbahçe yönetimi de tabii Malangsar transferini tamamlayarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek istiyor ve Şikrinyar-Sar ikilisiyle bu maça çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin de transfer için yoğun mesaisi devam ediyor. Devam edebiliriz haberlerimize diğer gazetelerle. Sağlık kontrolünü söylemiştik Fenerbahçe'nin zaten. Gelelim biz değerli izleyenler takvime. Takvimde hem Singo hem Moriba ile ilgili haberler var. Singo planları bozdu denilmiş. Fil dişi takımında sakatlık yaşadığı Singo az önce söylediğimiz gibi MR'ı çekilmedi ama ilk tespitlere göre yaklaşık 1,5-2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu süre daha da artabilir. Galatasaray Singo'ya talipler olduğunu söylüyordu, daha doğrusu konuşuluyordu. 55 milyon euroluk bir çıkış maddesi de var Singo'nun ama şu an için tabii ki önemli olan ne kadar sahalardan uzak kalacağı. Singo ile ilgili sakatlık haberi Galatasaray'da moralleri bozmuş durumda. Moriba'ya 15 milyon euro, az önce de vardı bu haber. İspanyol medyasına göre Galatasaray 23 yaşındaki Iloa Moriba için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. İspanyol kulübü ise 20 milyon euroda diretiyor haberini görüyoruz ki Moriba gündemi de oldukça ısınmış durumda. Neredeyse her yerde Moriba ile ilgili haberler var. Belli ki bu transferi daha konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca transferde Juventus'un da yine istekli olduğu konuşulan diğer haberlerden. Bu şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gündemimizi tamamlamış olalım. Biz geçelim Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine. Fanatik'te başlayacağız. Angisa kriz çözer başlığı Fanatik'te atılmış. Beşiktaş'la ilgili uzun zamandır yazılıp çizilen isimlerden bir tanesi Zambo Anguissa. Hemen haberin detaylarına da Fanatik'te bakalım. Gazetelere az sonra geçeceğiz değerli izleyenler. Beşiktaş'ın transfer haberleriyle devam edeceğiz. Sonrasında gazetelere döneceğiz tabii ki Beşiktaş ve Trabzonspor için. Beşiktaş'ta Lukumi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ayrıca transferde atılan diğer önemli adımlar da var. Beşiktaş'ın transfer haberlerini hep birlikte izleyelim.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun eski takımı Bologna'da forma giyen John Lukumi'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalya'nın Bologna şehrinin yerel gazetesi Il Resto del Carlino'nun haberine göre kırmızı mavili kulüp kadrosuna takviye yapabilmek için uymak zorunda olduğu finansal fair play kuralları çerçevesinde futbolcu satışı yapmak durumunda. Bologna'da Lukumi bu kapsamda kilit oyuncu olarak görülüyor. Haberde sözleşmesinde Temmuz ayının ortasına kadar 28 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olan Kolombiyalı stoperle Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. İtalyan kulübünün John Lukumi'den bonuslar dahil en az 25 milyon euroluk bir gelir beklediği kaydedildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bournemouth'un da yakından ilgilendiği ifade edilirken futbolcununsa yeni takımını belirleme konusunda bir karara vardığı öne sürüldü. Haber detayında Lukumi'nin ilk tercihinin büyük bir İtalyan kulübü veya Avrupa kupalarında mücadele eden bir İngiliz kulübü olduğu belirtildi. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan John Lukumi, geride kalan sezonda 43 maça çıktı ve takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı sağladı.
0: Lukumi transferiyle birlikte Beşiktaş'ta adı geçen başka önemli isimler de var. Onlardan bir tanesi Trossard ama Beşiktaş Trossard'dan beklediği haberi alamazsa rotayı Gürcü Davutaşvili'ye yöneltecek.
1: Beşiktaş'ta sol kanat takviyesi listenin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif olaraksa Zuriko Davutaşvili ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Trossard cephesinden gelecek kararı bekleyen yönetimin olumsuz senaryoda Gürcü Yıldız'ın transferine yönelmesi bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olumlu rapor verdiği Davutaşvili, sportif direktör Önder Özen'in de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki futbolcu için hem yaz hem de devre arasında girişimlerde bulunmuş ancak Fransız ekibinden olumsuz yanıt almıştı. Siyah beyazlıların o dönem yaklaşık 20 milyon euro seviyesine kadar çıkan teklifine rağmen Saint-Étienne Lig 1 hedeflerini gerekçe göstererek satışa onay vermemişti. Saint-Étienne'in Lig 2'de kalması transfer sürecini yeniden gündeme getirdi. Gürcü oyuncunun alt ligde kalmak istememesi pazarlıklarda önemli bir avantaj olarak görülüyor. Davutaşvili geride kalan sezonda 16 gol ve 5 asistle oynadı.
0: Trabzonspor'da santrofor için hedef Roma'dan Artem Dobik.
2: Trabzonspor forvet hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemiyle birlikte harekete geçen Bordo Mavililerin gündeminde Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobik bulunuyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor 29 yaşındaki santrforun transferi için Roma ile temaslarını sürdürüyor. Daha önce İtalyan ekibine 10 milyon euroluk teklif sunduğu ve bu teklifin geri çevrildiğini belirten Karadeniz temsilcisinin Dobik için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi. Bordo Mavililer bonservis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de masada tutuyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için kiralık formülünün daha güçlü ihtimal olduğu belirtildi. Kariyerinde 6 kupa kazanan Dobik, 1'i La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşadı. Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklar nedeniyle 33 müsabakayı kaçıran Ukraynalı golcü, Roma formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
0: Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili gazete manşetlerine, haberlere hep birlikte bakacağız değerli izleyenler. Fanatik'le başlayacağız. Angissa kriz çözer başlığı var. İtalyanlı'nın talepleri doğrultusunda transfere hız veren Beşiktaş yönetimi Pavlidis ve Nübel gibi dünya yıldızlarıyla görüştü. Orta saha içinde kesenin ağzını açtı. İtalyan hocanın bize nefes aldırır, direncimizi yükseltir dedi Angissa'ya. ciddi bir teklif yapılacak ki Zamboangisa geçen yılda Beşiktaş'ın gündemindeydi.

demiş Vincenzo Italiano tercihiyle ilgili. Foto maça geçtiğimizde Trabzonspor bölümünde Ruben Vargas sürprizini görüyoruz. Üst bölümden verilen bir haber. İspanya'nın AS gazetesi Trabzonspor'un Sevilla'nın sol kanat oyuncusu Ruben Vargas'la ilgilendiğini duyurdu. Sola Saviolo'yu alan Bordo Mavilerin bu hamlesi herkesi şaşırttı ki Ruben Vargas İsviçre milli takımıyla iyi bir dünya kupası oynuyor şu anda ki İsviçre'nin de yolu açık görünüyor. Bakalım Ruben Vargas ismi Trabzonspor'da daha da ağırlık kazanacak mı, ama aynı zamanda tabii kariyerinde fazlasıyla sakatlık yaşayan bir isim. Ruben Vargas Dünya Kupası'yla bir kez daha hatırlatalım. Şu anda Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla mücadele ediyor ve Trabzonspor'un da ilgilendiği önemli isimlerden bir tanesi. Wilson bombası manşeti var. Trabzonspor 25 milyon euroluk sağ kanatla temasa geçti. Fulham'la sözleşmesi sona erdi. Harry Wilson'ın ve yönetiminde önümüzdeki günlerde Wilson'la ilgili daha ciddi adımları atması bekleniyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu hem sol kanat hem de 10 numara mevkisinde oynuyor. Geride kalan sezonda da 41 maça çıktı Harry Wilson. 11 gol 8 asistlik performans sergiledi ki şu anda 25 milyon euroluk bir bonservis değeri var. Ama Fulham'la da sözleşmesinin sona erdiğini söyleyelim. Tabii Trabzonspor bu transferi bitirebilirse Harry Wilson da şüphesiz transfer döneminin en önemli hamlelerinden bir tanesi olur. Sigankov gerçekleri başlığı var. Hemen haberin sağ bölümünde yapılan bir değerlendirme. Listede yer alıyor Sigankov'u ama Sigankov'un geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun transferinde bir gelişme yok şu anda. Biraz gecikme var. City Group'ta hissesinin bir kısmı ve tabii ki bunu çözmek çok kolay olmuyor. City Group'ta oyuncuyu New York City'ye yönlendirmek istiyor. Bakalım bu gelişmeleri aşıp Trabzonspor Sigankov'u kadrosuna dahil edecek mi ki Dobik yazılıyordu Trabzonspor'da. Dobik, Sigankov, Girona'da yan yana oynayan iki isim. Trabzonspor'a gelirlerse eğer Girona'nın ardından yeniden buluşmuş olacaklar. Bunu da söylemiş olalım. Kaleci transferiyle ilgili ya Onana ya Jose Sa başlığı atılmış. Karadeniz devi Onana'nın olumsuz yanıt verme ihtimaline karşın Wolverhampton'ın 33 yaşındaki Portekizli kalecisiyle temas kurdu. Jose Sa ile görüşme olumlu geçti denilmiş. Jose Sa bir dönem Beşiktaş için de yazılan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi de Trabzonspor'la adı geçiyor. Portekizli kalecinin Trabzonspor'la da ilgili gündem bu şekilde. Fotomaç gazetesinde biz geçelim sabaha. Sabah gazetesinde de Beşiktaş'la ilgili Vlahovic haberi var. Kartal'dan Juve operasyonu şeklinde. Vlahovic çok uzun zamandır yazılıyor değerli izleyenler. İtalyan kulübünün hem kalecisi Di Gregorio hem de orta sahası Melo ve Vlahovic'i istediği konuşuluyor. Beşiktaş'ın bu 3 isme Juventus'tan talip olduğu söyleniyor ki Di Gregorio önemli bir performans gösteriyor son yıllarda İtalya'da. Arthur Melo biraz tabii düşen bir kariyer ama sonuçta CV'sinde çok önemli takımları barındırıyor. Ve Dušan Vlahović, o da daha fazla forma giymek isteyeceği bir kulübe gitmek istiyor. Beşiktaş'ın bu 3 oyuncuya da talip olduğu konuşulmuş ama tabii çok kolay çözülecek transferler mi? Biraz Beşiktaş yönetiminin yoğun bir mesai yapması da gerekecek ama Vincenzo Italiano'nun İtalya'dan da tanıdığı oyuncular olduğunu tabii bu transferde ek bir detay olarak da söyleyebiliriz. Onun dışında foto maça geçelim değerli izleyenler. Ama sanıyorum takvim var. Evet, takvime geçeceğiz. Vlahovic seferberliği, Takvim gazetesi de yine Vlahovic'i manşetten görmüş. Siyah beyazlar Sırp golcü Vlahovic için kesenin ağzını sonuna kadar açtı denilmiş. Haber La Gazette dello Sport'a dayandırılmış. Beşiktaş bonservisi elinde olan Dušan Vlahovic'e 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif etti şeklinde verilmiş. Vlahovic'i Beşiktaş ciddi bir şekilde istiyor. Tabii Vlahovic'in
görüştüğü birçok kulüp var. Vlahovic o kulüplerle de görüşmelerine devam ediyor ama transfer dönemine

0: girildiğinden bu yana da Beşiktaş'ta adı geçen listedeki özellikle santrofor noktasıyla ilgili ilk isimlerden bir tanesi Dusan Vlahovic. Tabii az önceki teklifte yazılan teklif 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro imza parası. 26 yaşındaki golcü oyuncu bu teklifi kabul ederse de 4 yıllık maliyeti toplam 60 milyon euro olacak. Haberin detaylarında da buna değinilmiş. Václav Černý Rangers'a dönüyor başlığı hemen Vlahovic'in altında yer almış. Çek yıldız Černý'nin Beşiktaş'ta sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Rangers eski oyuncusunu kulübe döndürmek için kararlı. Yaklaşık 6 milyon euroya yakın bir ödeme yapabileceği konuşuluyor Černý'nin, ama İtalyano'nun da Černý'nin kalmasını istediği yine konuşuluyordu. Bakalım Černý'de durum ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Foto maça da bakalım değerli izleyenler. Foto maçta da yine Kanada Viking üst manşetten verilmiş. Andreas Skov Olsen Wolfsburg'da oynayan oyuncu için Beşiktaş'ın talip olduğu, istekli olduğu yazılmış. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu kış transfer döneminde Rangers'a kiralanmıştı. Rangers'a iyi bir aslında ikinci yarı geçirdi. Beşiktaş Olsen'i istiyor. Tabii fazlasıyla oyuncu çıkıyor ve o isimlerden bir tanesi de Dısa'nın haberine göre Andreas Skov Olsen. Biraz alta indiğimizde, Olsen haberinin altına indiğimizde Vlahovic'e gelen yine çılgın teklif, ki bu teklifi de yapan kulüp Beşiktaş. La Gazette Delle Sport'un zaten teklifini az önce söylemiştik. Vlahovic'le de ilgili hemen hemen tüm gazetelerde aynı teklif var. O teklife değinilmiş. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinde gazetelerden bu şekilde görmüş olduk. Haldun Domaç'a bağlanacağız. Değerli izleyenler, Haldun abiyle uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Haldun abi, hemen bir günaydın diyelim. Günaydın Haldun abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Ömer, sen de hoş geldin yayınımıza. Genellikle seni bu sabah saatlerinde değil, akşam saatlerinde izliyor izleyicilerimiz. Biz daha çok sabahlarda oluyoruz. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir gün olsun. Çünkü bizim için günler pek güzel olmadı futbolda, biliyorsun Ömer. Doğru, şimdi doğru. İnşallah doğru. Daha güzel günler olur. Umudumuzu taşıyalım.
0: Doğru. Tekrar teşekkür ediyorum Haldun abi. Seni görmek güzel. Seninle de çok denk gelemiyorduk. Bugün hem benim için bir farklılık, sanıyorum senin için de bir farklılık oldu. Güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Dilersen transfer gündeminden başlayalım Haldun abi. Sonra tabii ki milli takımımızı konuşacağız. Galatasaray'la ilgili merkez isimler fazlasıyla gündemde yazılıyor. Turam transferinin olmayacağı konuşuluyor ama herhalde net olan bir şey varsa da Galatasaray merkeze gövdeli bir transfer yapacak. Yani geçtiğimiz yılın devre arasında çok fazla konuşuldu. Galatasaray'ın merkeze bir oyuncu alma isteğinin olduğu ve yeniden de transfer dönemi başlayınca bu istek konuşuluyor. Sanıyorum Turam olmasa bile yakında önemli isimleri Galatasaray'ın listesine görmeye başlayacağız.
1: Çok doğru Ömer tespitin. Gerçekten de Galatasaray o bölgeye bir, hatta belki iki tane gövdeli transfer yapmak istiyor. Yani oyunun şeklini, gidişini değiştirebilecek winner oyuncu almak istiyor. Ki bu konuda çok yüksekten başladı Galatasaray. Kamavinga ile başladı, Turam'la devam ettiği. Ama tabii bu oyuncuların rakamları ve Avrupa piyasasındaki yerleri biraz can sıkıcı bir durum oluşturdu. 50'ler, 60'lar konuşulmaya başlandı. Tabii burada transfer, sen de okudun gazetelerde, genellikle izleyicilerimiz ya işte çok isim gündeme geliyor, çok isim konuşuluyor diyorlar. Çok doğal, çünkü Kamavinga için mesela Galatasaray 40 milyon eurolarda dolaşırken, yani o civarlarda bir rakama alabilir miyiz derken, Kamavinga 60 milyon euro oldu. Şimdi 60 milyon euro olunca tabii biraz elinizi geri çekmeye çalışıyorsunuz. Keza aynı şey mesela Turam'daki durum biraz daha farklı. Turam'da ya kulübümde kalmak istiyorum diyor, ya da 5 majör lig dediğimiz, orada hatta Premier Lig gibi bir seçeneği kullanmak istiyor. Şimdi iş böyle olunca transfer güçleşiyor. Ama Galatasaray yine de dönelim. Bir gövdeli transferi, bir belki iki, ki bu noktada Can Uzun konusu Galatasaray için en önemli avantaj oldu bence. Şöyle ki bizim mutsuzluğumuz biraz da Galatasaray'ın mutluluğu olabilir ya da en azından mutluluk olmasa bile bir avantajı olabilir. Çünkü Eintracht Frankfurt satın alma opsiyonu olan 60 milyon euro ile göndermeye çalışıyordu Can Uzun'u ve Dünya Kupası'nda iyi işler yapacak ve 60 milyon euroluk getiriyi oluşturacak diye düşünüyordu ama işte birinci maçta hiç oynamadı, ikinci maçta 30 dakika oynadı. Bu da çok yeterli değil. Son maç zaten formaliteye döndü. Dolayısıyla Galatasaray'ın biraz avantajlı duruma geçtiğini, o 30-35 milyon euro gibi rakamlarla Can Uzun'u transfer edebileceğini söyleyebiliriz. Yani yine biraz geriye dönsek, Bernardo Silva için çok büyük bir çaba sarf edildi. Mesela oyuncu ben Jose Mourinho'yla Real Madrid'i tercih ediyorum dedi ve mesela transfer olmadı. Oysa birçok yerde şu konuşuldu. İşte siz Bernardo Silva dediniz, olmadı. Yani olmamasının sebebi aslında oyuncudan kaynaklı, oynamak istediği yerden kaynaklı. Serbest statüde de olsa bu sefer olmuyor. Bazen dediğim gibi kulüp kaynaklı da olmuyor. Transfer çok zor bir süreç. Onu özellikle söyleyelim ve bu zor süreçte de ben yine başa dönelim. Galatasaray iki gövdeli transfer yapacak diye düşünenlerdenim. Benim de kanaatim öyle. Biri 6-8 pozisyonlu birlikte oynayabilecek bir oyuncu. Biri de mutlaka 10 numarayı oynayacak bir oyuncu. Mesela şimdi Bruno Fernandes için de fiyat soruyor Galatasaray. Yine aynı rakamları alıyor. Karşısına 40'lar 50'ler çıkıyor. Ve bunun için de hatta dikkat edersen Ömer, şöyle bir şey konuşuruz genellikle, hani şöyle fırsat transferi, hani pazar kapandıktan sonra kalanları alalım noktasına geliyorduk. Umuyorum bu sezon öyle olmaz, çünkü pazar kapandıktan sonra alınca da Avrupa kupalarındaki iddialar kaçıyor. Keza oyuncuların performanslarını toparlayana kadar 1-2 ay geçiyor. Onun için pazar kapanmadan elinizdeki imkanlar çerçevesinde en iyisini yapmak zorundasınız. Durum öyle gösteriyor.
0: Galatasaray bölümünde bir de son olarak Haldun abi, Icardi Osimhen. Yani tabii dış transfer çok merak ediliyor ama iç transferde taraftan hem merak ettiği hem de biraz kaygılandığı durum. Merak konusu Icardi ile ilgili, gidecek mi kalacak mı? Kaygı konusu da Osimhen'e yüksek bir transfer teklife gelirse Galatasaray yönetimi bunu kabul edecek gibi görünüyor. Taraftar da tabii bu durumları fazlasıyla merak ediyor.
1: Ömer, ikisini de değerlendirelim. Birincisi, şimdi şöyle bir bakış açısı getireceğim ben Icardi konusuna. Icardi her zaman işte ben bir aidiyet hissediyorum, bu takımın kaptanıyım, işte bu takım bana farklı heyecanlar yaşattı, şarkılar yazdı, taraftarla iletişimim çok iyi. Bütün bunlar çok güzel söylemler. Ama tam bir aydır bir söylem bekliyor Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası. O söylem gelmiyor ya da işte o cümlenin yanıtı gelmiyor. Kalıyorum, yani kalıyor musun, kalıyorum, gelmiyor hala. Ve hala işte tatiller, arayışlar vesaire devam ediyor Icardi'de. Şimdi hem bu kadar aidiyet hissedeceksiniz hem de bir aydır hani tırnak içinde lütfedip cevap vermeyeceksiniz. Bence çok doğru bir yaklaşım değil. Şöyle bir şey, şartları beğenmezsiniz. Ben bu şartlarda düşünmüyorum, şu şartlar olursa düşünüyorum dersiniz. Yani o da bir seçenektir. Yani kendi şartlarınızı koyarsınız ortaya. Ama şu olay, böyle işi sürüncemede bırakmak gerçekten de pek sevimli bir durum değil. Neden söylüyorum? Çünkü Galatasaray Icardi'den gelecek cevaba göre pozisyon alacak. Yani oraya bir ikinci santrofor belirleyecek. Bu az önce konuştuğumuz gibi gövdeli bir santrofor mu olur? Yoksa Osimhen'in tamamlayıcısı gibi, alternatifi gibi zaman zaman oynayacak bir santrofor mu olur? Bunun kararını verecek Galatasaray. Bir aydır Icardi'nin o iki dudağından çıkacak cümleyi bekliyor. Bu bana çok sempatik gelmedi. Icardi'yi sevenleri de üzmüştür diye düşünüyorum. Öyle bakıyorum. Osimhen'e döndüğümüzde Osimhen konusunda Dursun Özbek'in ve Galatasaray yönetiminin tutumu net. Diyor ki, yani diyorlar ki, kafalarındaki planına söylüyorum, 150 milyon euro rakamı gelirse başka bir senaryoyu konuşuruz. İki, Osimhen ben gitmek istiyorum derse yine başka bir senaryoyu konuşuruz. Yani bunlar birer senaryo. Ama 150 milyonu görmezsek, Osimhen de ben buraya aitim, devam etmek istiyorum derse Osimhen'i bizden kimse alamaz, vermeyeceğiz diyorlar. Yani bu bu bir duruş, bu bir yanıttır herkese. Ama şu anda söylediğimiz, yani 100 milyon, 110 milyon hatta 120 milyon euro deseniz Osimhen için talipler var. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nin olağan şüphelileri Real Madrid, Barcelona, PSG, yani Bayern, yani bunlar hemen İtalya'dan da yine teklifler gelebilir ama orada sıkıntı var biliyorsun transferle ilgili. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Yani Osimhen eğer bu söylediğim iki seçenek ortaya çıkmazsa, ki şu ana kadar o iki seçenek ortaya çıkmadı. 150 milyon teklif gelmedi. Osimhen'de ben gideceğim, Galatasaray'daki misyonumu doldurdum, başka heyecan arıyorum demedi. O zaman Osimhen'le ilgili bir kaygı duymaya gerek yok. Şu ana kadarki görüntü itibariyle söylüyorum.
0: Fenerbahçe'ye geçecek olursak Haldun abi, Fenerbahçe'de teknik heyet belli oldu. İsmail Kartal 4 kayıtta geldi İstanbul'a ve tabii transferlerde hız kazandı. Vedat Fenerbahçe imza attı. Vedat dışında da Girassi ve Malanksar şu anda konuşuluyor ki Girassi de uzun zamandır gündemde olan isimlerden bir tanesiydi. Malanksar gündemi de yine oldukça sıcak görünüyor. Fenerbahçe belli ki hem santrofor hem savunma bölgesine takviye yapacak ve bunlar da sanki yakın zamanda gerçekleşecek transferler gibi görünüyor.
1: Şimdi Ömer şöyle bakalım, aslında takımlarımız için, tümü için söylememiz lazım. Aslında ne istediklerini çok net biliyorlar bu transfer döneminde. Çünkü işte Fatih Tekke yoluna devam etti, Galatasaray'da Okan Buruk devam etti. Fenerbahçe nerelerde hata yaptığını belirledi. Keza Beşiktaş'ta aynı şekilde, yani kim ne yapması gerektiğini biliyor. Bir kere onu söyleyelim. Fenerbahçe'de de teknik direktör değişimi, futbol direktörü değişimi, başkan değişimine rağmen Fenerbahçe'nin santrofor bölgesine iki transfer yapması gerektiği, sol stoper, sol bek, oralara bazı değişiklikler yapması gerektiğini çok net bir olarak biliyor. Belki kanat oyuncusu konusunda da. Bu öncelikli devam ediyor transfer çalışması, öyle söyleyebiliriz. Bu manada baktığımızda Vedat Muriç'in gelmesi Fenerbahçe için doğru ve olumlu bir seçenek. Hem Türkiye'yi biliyor, hem Türk futbolunu biliyor, Fenerbahçe'yi biliyor. Dolayısıyla olumlu. İkinci santrofor konusu bence çok hassas. İşte oradaki noktada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Alexander Sørloth konusu, işte az önce söylediğim kriterlere uyan bir santrofor. Yani Türkiye'yi bilen, gol krallığı yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat Alexander Sørloth da Türkiye'deki bu çılgın maaş bütçesi nedeniyle kendisi de o düzeyde bir maaş talebi ettiği bilgisi var. Yani 12-15 milyon euro aralığında bir maaş talep ediyor. Şimdi birinci santrofor, ikinci santrofor maaş bütçelerini bu kadar yükselttiğiniz zaman zaten biliyorsun harcama limitlerinin de ne olduğunu. Dolayısıyla bu rakam nedeniyle biraz Fenerbahçe o konuda yani frene basmış durumda. Ama sonuçta olmaz değil. Yani yola devam ediliyor transfer konusunda. Sergo Girassi'de de bunun tam tersi var. Maaş biraz daha uygun ama bu sefer de bonservis bedelini 40 milyon eurodan aşağıya indirmek istemiyor Borussia Dortmund. Şimdi buralarda başka seçenekler ortaya çıkar mı? Mesela satın alma opsiyonuyla kiralama gibi bir durum ortaya çıkar mı? Muhtemelen bunun arayışı da devam ediyor Fenerbahçe'de. İkinci santrofor olacak. Bir sol stoperde de benzer durum var. Mesela Malanksar'ın tercih eden biliyorsun Aziz Yıldırım çok istemişti Malanksar ve Nathan Ake'yi. Şimdi Malanksar'da 8 milyon euro maaşlardan bahsediliyor. Bir stopere 8 milyon euro maaş vereceksiniz. Bu şöyle kıyasladığınız zaman, mesela Galatasaray'ın stoperlerine kıyasladığınız zaman neredeyse iki misli bir bedele denk düşüyor. Keza aynısı Beşiktaş için, Trabzonspor için de geçerli. Ama Fenerbahçe'nin de şöyle bir durumu söz konusu. Bu yönetim gelirken bir cümle söyledi Ömer, biliyorsun. Şampiyon olacağız. Yani şampiyonluk için mücadele edeceğiz demedi. Şampiyon olacağız. Yani bu kadar net, kesin bir tavır sergilediğiniz zaman ve bu tavırla seçim kazandığınız zaman işte buralarda çözümü üretmeniz gerekiyor. Yani nasıl üreteceksiniz bilmiyorum ama üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yani sol beke, sol stopere, iki santrofora, bir kanat oyuncusuna ciddi bütçe harcayacaksınız. Ayrıca bir önemli olay daha var. Biz hep Fenerbahçe'de Orta sahaya oyuncu ihtiyacı yok diye düşündük. Hep böyle bir planlama konuşuldu. Mesela işte Gendouzi var, Kante var, İsmail var, Fred var. Yani işte önde Asensio, Talisca var derken İsmail Kartal'ın şu iki ceza sahası arasında gidip gelebilecek bir 8 diyoruz, klasik tabirle var ya, bir 8 diyoruz, iki kutu arasında gidip gelecek. Mesela böyle bir oyuncu istiyorum diyor. Bu da Fred'den çok yararlanma düşüncesi olmadığını ortaya çıkartıyor. Ya da belki Fred'i

0: yedekte bırakıp daha öne çıkacak bir 8 de istiyor. Yani bütün bunlar tabii bütçeler çerçevesinde olacak işler. Ama netice itibariyle şunu söylemek lazım. Neyin eksik olduğu, neyin alınması gerektiğini biliniyor. Şimdi amaç işte o doğru hamleleri yapabilmek. Fenerbahçe'deki durum da böyle. Ben böyle görüyorum.
1: Halil abi, az bir vaktimiz kaldı ama milli takım değerlendirmesi de senden almak isterim. Yani nasıl Euro 2016'yı hatırlamak istemiyorsak maalesef 2026 Dünya Kupası da o sayfalardaki yerini alacak bizim için. Birleşik Devletler'le bir prestij maçı, sonrasında eve döneceğiz. Bizi milli takımla ilgili nasıl günler bekliyor, ne dersin?
0: Şöyle söyleyeyim Ömer, milli takımdan önce olağan şüpheliler sahne almaya başladı dikkat edersen. Messi, Haaland, Mbappe, yani bir tarafta Lamine Yamal, Oyarzabal, yani bir olağan şüpheliler sahneye çıktı.
1: Çok
0: yani
1: iyi turnuva oluyor bu arada.
0: Dünya Kupası'nın tadı gelmeye başladı, öyle söyleyelim onlarla. Ama şunu söyleyeyim, bizim milli takım için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı. Şöyle söyleyeceğim, bütün rakipler bize karşı çok iyi çalışmışlar. Oyuncularımızın performansları, yapabilecekleri teknik kapasiteleri, bizim milli takımımız karşı takımların zayıf yönlerini çalışmamış, güçlü yönlerinden bahsetmiş. Mesela ilk Avustralya maçı oynuyoruz. Bize Montella müthiş bir fotoğraf çekti. Biz de biliyorduk ama o da bize fotoğraf çekti. Dedi ki işte şöyle yaparlar, 9 kişi savunma yaparlar, bir işte İran Kunda'yla hücum yaparlar, geçiş yaparlar falan derken biz her şeyi biliyorduk ama hiçbir önlemini almadan sahaya çıktık. Burada ben biraz teknik kadronun yanlış olduğunu, Montella'nın buralarda sınıfta kaldığını söylemek isterim. Tabii ki genel anlamda da oyuncularımızı galiba çok fazla yukarıya çıkardık. Onlar da olduklarından daha yukarıda durumda kendilerini gördüler. Ayrıca şunu da söyleyelim. İşte o performanslarının gerçek anlamda sahaya yansıtamadılar. Doğru şablonda, doğru sistemde oynamamaları da bence çok çok önemliydi. Yoksa bizim bu yetenekli oyuncularımızın böyle bir Dünya Kupası yaşaması gerçekten bizim için büyük hayal kırıklığı olduğu kadar, sen de çok yakından takip ediyorsun, Avrupa ve dünya basını içinde hayal kırıklığı oldu. Yani işte Kenan Yıldız, Arda Güler evine dönüyor diye başlıklar atılmaya başlandı. Tabii. Ki bu bile hani federasyonun ve teknik ekibimizde Montella'nın ne kadar başarısız olduğunun bir göstergesi.
1: Maalesef öyle. Haldun abi, Haldun Domaç, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Hem transferleri hem de milli takımı seninle konuştuk ki, dediğim gibi Haldun abi, uzun bir aradan sonra seni görmekte, sohbet etmekte keyifliydi. Görüşmek dileğiyle.
0: Benim için de büyük keyif. Sana ve izleyicilerimize iyi bir gün. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Haldun Domaç'la birlikte değerli izleyenler, gündemi değerlendirdik ve Sabah Spor'unda ara zamanı saat başında karşınızda olacağız.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
8: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
9: Bir reklam.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
14: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
15: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
14: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat diliminde Suat Umurhan'la birlikteyiz. Suat hoş geldin.
2: Sen de hoş geldin.
1: Teşekkürler. Transferde gelişmeleri konuşacağız.
2: Tabii.
1: Tabii ki sonrasında Dünya Kupası'na da değineceğiz ki orada da çok özel gelişmeler var.
2: Evet.
1: Transferle başlayalım dilersen. Transfer dönemine de dün resmi olarak giriş yaptık zaten. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii teknik heyet belli oldu. Dörkayt'ta dün İstanbul'a geldi zaten. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye katıldığını biliyoruz. Girassi bekleniyor. Sörloth'ta yine görüşmeler var. Fenerbahçe Vedat'tan sonra bir santrafor hamlesi daha yapacak. Malang-Sar konusu savunmada yine ısınan konulardan bir tanesi. Doğru. Önemli gündemlerden bir tanesi ama hem gelecekleri konuşalım istersen Suat. Sonrasında gidecek isimlerle de devam edeceğiz. Çünkü hem Archie Brown hem Osterwolde ile de ilgili transfer gelişmeleri ve beklenen bazı teklifler ya da gelen teklifler var. Bunları da konuşuruz ama dilersen gelecek isimleri önce onları konuşalım.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin bir kadro değişimine ihtiyacı var tabii ki. Yani bunu illaki söylemek lazım ama bu kadronun ne kadarının değişeceği, hangi bölgelerin değişeceği teknik adama göre de farklılık gösteriyordu. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın bir üslubu var, istediği oyuncular var, kendi kurmaylarının planları var. Bir de Aykut Kocaman'la plan yaparken bir anda İsmail Kartallı bir sistem tabii ki yeni farklı bir oyuncu grubu gerektirecektir. Bazı oyuncular hani teknik direktör kim olsa da iş yapar. Girassi bunlardan biri. Malang-Sar da bence bunlardan biri. Biraz önce Aldun abi dinlerken bence çok güzel bir noktaya değindi Fenerbahçe açısından. Hani bunu pozitife de çevirebilirsin. İşler olumsuz giderse direkt negatife döner. Maaş konusu. Yani Malang-Sar da kalibreli bir oyuncu. Yüksek maliyetli bir oyuncu. Şimdi Skriniar gibi ciddi maaş alan ama bu maaşın karşılığını size kat be kat veren bir oyuncu varken Sar'la da beraber bu bütçeyi yükseltiyorsun. Şimdi bu işler rayında gitmezse sorun olur. Ama aksi halde mesela kimse Skriniar'ın bir durumunu konuşmuyor. Yani herkesin tamam bu parayı vereyim takımda olsun diyeceği bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bir kere net santrfor problemi var. Çift santrfor almak zorunda. Vedat Muriç camianın evladı olarak görülen bir profil. Ama yanına bir tane hatta belki önünü olarak bence alınması gerekiyor. Birinci santrfor şart.
1: Ya o noktada da şimdi hem Sörloth hem Girassi konuşuluyor. Şimdi Sörloth'un maliyeti zaten aşağı yukarı belli. Yani
2: evet.
1: Sörloth bu maliyetlerden hani pahalı bir oyuncu. Geçen yıl hatırlayacaksın devre arasında da çok konuşuldu. Olmadı. Yaklaşık 35 milyon euroluk bir bonservis bekliyor Atletico Madrid. Sörloth'un 15 milyon euroluk bir maaş beklentisinin olduğu konuşuluyor. Ki Simeone de çok bırakma taraftarı değil Sörloth'u. Hem kullanıyor ki iyi de oynuyor Sörloth. Dünya Kupası'yla da yani Norveç'te de iyi bir noktaya gidecekler gibi. Tabi orada Haaland çok dikkat çekici bir performans ama Sörloth da takımın önemli isimlerinden bir tanesi. Valla yani Sörloth gündemi hem maliyet hem de Norveç'in Dünya Kupası'na daha üst noktayı görmesi muhtemel bir nokta olduğu için çok kolay görünmüyor. Ama Girassi için de Dortmund'un 40 milyon euroya yakın bir beklentisi var. Yani Girassi de Sörloth'un biraz maliyet olarak yanına yaklaşacak bir transfer gibi görünüyor.
2: Şimdi yani para üstünden gidiyorsak işte 35 dedin en az Sörloth'a bonservis. Yıllık 15 milyon euroluk bir beklentisi olduğu biliniyor. 4 senelik kontrat 60, 35, 100 milyon euro. Burada bir paket var. Girassi'ye gittiğin zaman yine aşağı yukarı hani 100 olmasın 60-70 olsun yani öyle bir paket olacak. Şimdi burada tabii ki oyun tercihin ne olacak? Şimdi birebir eşleşen oyuncular mı? Değil. Sörloth'un burada bir albenisi var. Yani Sörloth burayı biliyor. Atletico Madrid'de hani ne yaparı bir düşündük aslında ama o kendi kalitesini tekrar gösterdi. Orada düzenli de forma giymeye başladı. Şimdi bunlar artı. Ama bir oyuncuyu sadece buraya para için getirmek benim hep şüpheyle yaklaştığım bir durum. Sörloth'ta biraz bu var. Yani Sörloth hayatından memnun. İşte eşi oralarda kalmak istiyor. Ailesiyle orada devam etmek istiyor. Sadece yüksek maaş vererek transfer etmeyi planladığınız oyuncular dönem içinde hele ki işler problemli giderse sorun çıkarabiliyor. Bunu daha geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta defalarca gördük. Fenerbahçe'nin birçok oyuncusunda bunu gördük. O yüzden buraya bir şüpheyle bir soru işaretini bırakmak lazım. Ama kalite olarak ben Sorloth'u Süper Lig'de izlemek isterim. Sorloth'un Fenerbahçe maliyeti beni ilgilendirmez. Ciddi bir katkı vereceği görüşündeyim. Yani Sorloth'lu bir kadro her zaman fark yaratır.
1: Şimdi bir de gelen teklifler var. Archie Brown, Osterwolde. Gerçi oraya Nene'yi de ekleyebiliriz. Belki çok konuşulmuyor ama lig biterken Wolfsburg'un bir teklifi olduğu konuşuluyordu. Archie Brown için Fenerbahçe yönetiminin Nottingham Forest'ın 16 milyon euroluk teklifini reddettiği konuşuluyor. Bakalım yeni bir teklif gelecek mi Nottingham'dan. Osterwolde için beklenti 25 milyon euro ama İsmail Kartal geldikten sonra belki Osterwolde'nin kalma ihtimali de olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
2: Şimdi burada oyuncuların kariyer hedefi ne? Bir de o önemli. Yani artık günümüzde oyuncu ben gitmek istiyorum diyorsa onu burada tutman çok zorlaşıyor. Hele bir de Premier Lig gibi bir yerden teklif varsa herkesin aklı çelinir. Bu bir gerçek ama Fenerbahçe bu iki oyuncuda da güçlü. Nasıl güçlü? Bonservisleri. Elinde kontratları devam ediyor ve istedikleri paraya zorlayabilir. Yerlerine kimi alacaksın? Sonuçta her zaman bonservisli genç oyuncu almak sana daha büyük fayda sağlıyor yani ikinci satış açısından. Bu iki oyuncu Fenerbahçe'de beklentiyi karşıladı mı? Bence hayır. Yani özellikle Archie Brown'un sezona başlangıç, geliş, hatırla o dönemleri. İşte şunun elinden aldık, Serie A'ya gidiyordu, uçağa çevirdik diye bir PR çalışmasının finali bu değildi. Eğer maliyeti olarak bir zarar etmiyorsa Fenerbahçe bence Archie Brown'dan çıkılabilir. Ama Osterwolde farklı bir durum bana sorarsan. Çünkü stoper oynatabiliyorsun. Her ne kadar üst seviye olmasa da stoperde kullanıyorsun. Tabii. Tehlike anında. Sol bek olarak kullanabiliyorsun. Hani daha joker opsiyonları var ama iyi bir fiyat gelirse Fenerbahçe bu transferden de çıkabilir. Nene'ye teklifler var. Sen söyledin biraz önce. Şimdi de var. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı harcamanın gerisinde yani 10 milyon euroluk bir teklif var Nene'ye benim bildiğim. Fenerbahçe'de 10 milyon euroya bu tipte bir oyuncuyu, genç bir oyuncuyu bırakmak gibi bir düşünce yok. Ama fiyat yükselir. İsmail Hoca kampla beraber raporunu, planını farklı yönde sunarsa Nene de ayrılabilecekler açısından.
1: Yani zaten neredeyse 20 milyon euro maliyetle aldığım bir oyuncuyu bence kötü de bir sezon geçirmedi.
2: Değil, kesinlikle
1: yani. Herhalde o paraya bırakmayacaktır Fenerbahçe. Galatasaray'a geçelim istersen. Galatasaray'da tabii dış transfer konuşuluyor. İşte Kamavinga, Turam belki bu isimler şimdilik olmamış gibi görünüyor ama iç transfer de ayrı bir merak konusu. Çünkü Icardi hala kalacak mı gidecek mi? Bu sorunun cevabını aramaya devam ediyoruz. Bir de Osimhen gündemi var. Çünkü 125 milyon euroluk bir teklif geleceği konuşuluyor. Ama bu teklifin 150 milyon euro olması halinde yönetimi kabul edebileceği konuşuluyor ve tabii taraftar da hem Icardi konusunu hem Osimhen konusunu şu anda merakla bekliyor.
2: Şimdi bence Icardi artık iç transfer değil. Bir kere onu ayırmak lazım. Çünkü Icardi gitti. Kontratı bitti.
1: Daha i̇şte 7 gün var ya kontratı.
2: 2-3 gün var evet. 30 Haziran kontrat bitimi ama Icardi gitti.
1: Doğru.
2: Şimdi burada yeni bir süreç işliyor. Çünkü Icardi ilk aldığınız Icardi falan değil. Sonra kiralıktan bonservisini aldınız Icardi değil. Icardi de zaman biraz arayı soğutuyor ve kopuş aşaması bence devam ediyor. Çünkü burada para değil asıl mevzu Icardi açısından. Icardi daha çok oynamak istiyor. Galatasaray biz sana böyle bir şey vaat edemeyiz diyor. Biz sana bunun sözünü vermeyiz diyor. Ki haklı olarak yani kimseye bunun sözünü veremezsin. Hele ki Osimhen var önünde, bir sürü sakatlık yaşadım, fiziksel durumu malum. O yüzden oyuncunun menajeri de Galatasaray'dan bir 5 milyon euroluk teklifi cebine koydu. Onun dışında başka kulüplerle, başka takımlarla gözüküyor, görüşüyor. Bunun detayları zaman içinde gelir ama ben bir daha Icardi'nin Galatasaray'a döneceğini kolay kolay düşünmüyorum. Çünkü o da buradaki o, ya Icardi sen gidebilirsin havasını çok net bir şekilde aldı. Aslında şöyle bir durum var. Galatasaray yönetimi de teknik heyette Icardi'nin kalmasını istemiyor. Biz böyle profesyonel, mantıklı bir adımla hani ayrılık aşamasını iki tarafta gerçekleştiriyor. Icardi teklifi kabul etmezse bence Galatasaray yönetimi oh diyecek. Teknik heyet çok şükür diyecek ve ona göre yeni planlamaya geçecek. Icardi bence Galatasaray için miadını doldurmuş bir isim.
1: Osimhen konusu. Osimhen'e de 150 milyon euroluk bir teklif gelir mi sence? Gelirse de elde tutmak kolay olmayacaktır.
2: Şimdi gelir miye? İşte bugün kaç? 23 Haziran. 23 Haziran'da gelmez. Ama 1 Temmuz'da gelebilir.
1: 1 ya da Temmuz'da 20 Temmuz'dan sonra.
2: Hayır, 1 Temmuz'da gelen teklif 20 Temmuz'da kaybolabilir. Çünkü Dünya Kupası'yla beraber o takımlarda, Avrupa'da domino etkisi dediğimiz birbirine oyuncu satma, oyuncuların yer değiştirme iklimi biraz ertelendi. Burada açık konuşalım. Osimhen'e bu para İtalya'dan gelmez. Bu para Almanya'dan, Fransa'dan hiç gelmez. Bu paranın geleceği iki tane lig sayılı takım var. Premier Lig'in ilk 5, hadi 6 takımından bir teklif anca bu bedelle gelir. Ya da Barcelona, Real Madrid verir. İspanya'da böyle bir ortam yok. Zaman zaman Barcelona için Deportivo gazetesi yazsa da öyle bir ortam şu anda yok. Premier Lig'den ancak böyle bir teklif gelir. Oradan da biraz zaman lazım. 125 mi olur, 135 mi olur, 115 mi olur, onu bize Dünya Kupası sonrası o domino etkisi gösterecek.
1: Şimdi tabii bir de bence maaş konusu var.
2: Maaştan vazgeçecek, ben onu saymıyorum bak. Yani burada aldığı parayı asla bir yerde alamaz.
1: Zaten o mümkün değil ama biraz hani şey konuşuluyor.
2: Nedir o?
1: İşte biliyorsun imaj hakları, reklam çekimleri ve yan gelirlerle birlikte hani ona yakın bir şey sunabileceği konuşuluyor Avrupa'daki kulüplerin, ama tabii de orada vergi konusu falan var derken o iş bence daha karmaşık bir hale geliyor.
2: Osimhen 20 milyon euro temiz, hani kılçıksız dediğimiz bir parayı kasasına koyuyor her sezon Galatasaray'dan. Şimdi bu oralardan gelmez. Premier Lig'de falan Osimhen için, buradan gidecek bir oyuncu için gelmez. O yüzden de o eğer kariyerinde böyle bir şey istiyorsa, ne bileyim hep Chelsea ile adı anılıyor İngiltere'de, Chelsea'de oynamak istiyorsa bu paranın bence yarısından falan vazgeçmesi lazım. Sonrası Galatasaray'la otururlar, görüşürler. Eğer İngiltere'den gelecekse teklif, ama böyle bir para Premier Lig'de ilk aşamada Osimhen'in alması mümkün değil. Herhangi bir oyuncunun da kolay kolay alması mümkün değil zaten.
1: Peki hem Icardi hem Osimhen'le ilgili böyle bir gündem varken Galatasaray'ın hücum hattına nasıl bir ekleme yapmasını bekliyorsun?
2: Şimdi tabii Galatasaray bir kere Icardi'yi gitmiş gibi sayarak oraya bazı çalışmalar yapıyor. Bunu bir kere kenarda tutalım. İşin diğer boyutu, Osimhen gidecek gibi bir çalışma yok. Yani Osimhen devam ediyor, kalıyor ve bütün planlama, hatta Can Uz'un ismi de Osimhen'e göre de planlama yapılıyor. Yani Can'la Osimhen'in çok iyi anlaşabileceği, onu daha iyi besleyebileceği, mesela Mertens sonrası o bölgede yeterince verim alamayan Osimhen'in, yeterince pas alamayan Osimhen'in Can'la beraber bir kademe yukarı çıkabileceği tekrardan konuşuluyor. Şimdi bunu bir kere net görmek lazım, ama oldu da 150 milyon euroluk bir yeni para geldi, yeni bütçe geldi. Bununla da eğer biraz düzgün çalışma varsa çok ciddi transferlerle yeni bir takım inşa edersin. Yani sen biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ndeki hadi 16 takımı bir ayırayım bütçe olarak, gerisinin bütçesi Galatasaray'ın neredeyse ya kafa kafayadır ya gerisinde kalır. Bu yüzden 150 milyon euro gibi bir rakam çok sayı gelirse şey, çok başka bir takım kurabilirsin. Gider İspanya 2. liginden takım alırsın. Malaga'yı satıyorlarmış. Anladın mı? Yani çok başka bir paradan bahsediyoruz. O yüzden orada farklı bir duruma doğru gider Galatasaray.
1: Malaga çok güzel bir yer. Bir de en son La Liga'ya dönüyorlardı sanıyorum.
2: Döndü.
1: Değil mi?
2: Döndüler. Döndü, fiyatı artmış.
1: Çünkü bu İspanya 2. Ligi her sene Haziran'ın sonuna kadar böyle devam ediyor. Dünya Kupası oynanırken de futbol severleri de bence kafasını karıştırıyor. Bir de oyuncular, taraftarlara da yazık ya. Şu ligi biraz erken bitirin kardeşim.
2: Ya inanılmaz bir şey. Ben de o Malaga çıktı haberinden sonra bir baktım. Takımı satacaklarmış ama tekrar daha yüksek fiyatta. 2. Ligde olsa daha düşük fiyata satacaklar.
1: La Liga'ya çıktıktan sonra o iş değişti açıkçası.
2: Malaga aslında iyi bir futbol iklimidir de, o alan isimler biraz kulüp üstünden para aklamış. Bir şöyle karıştırdım, ciddi bir mali sorun nedeniyle bu durumdalar.
1: Valla şimdi Pellegrini ile falan yaptıkları Şampiyonlar Ligi'nde hani çok özel sezonları var. Özel bir kulüp, bakalım ne olacak. Onu görürüz. Galatasaray bölümüyle ilgili bir de Singo'yu konuşmak lazım.
2: Evet.
1: Çünkü bir sakatlık yaşadı. Şimdi durumu belli olacak. MR çekilecek ama şu an için görünen 1,5-2 ay olmayacağı. Yani hazırlık kampını kaçırıyor. Sezon başını kaçırıyor. Belki Şampiyonlar Ligi'nin de hani ilk maçlarını kaçıracak. 3 aya kadar da çıkması bekleniyor ki tabii çok şanssız bir sakatlık. Çok iyi başladı Dünya Kupası'na. Asist de yaptı. Hani belki oradan Galatasaray önemli transfer teklifi de alabilirdi ama çok da sıkıntılı bir sakatlık yaşamış.
2: Ömer bunda. Bu şey var biliyorsunuz, zehirli oku atma diye bir şey vardır, slogan vardır. Zehirli oku Okan Hoca attı. 2-3 gün, hadi diyeyim 4 gün önce bir açıklamasında bir programda Singo için serbest kalma bedelini biri verirse Dünya Kupası sonrası kimse şaşırmasın mealinde bir cümlesi vardı. 2 gün sonra oyuncu sakatlandı. Yani evet, Singo ciddi bir yetenek, ciddi bir sürat kanatta, orta sahada zaman zaman kullandın, evet, ama işin diğer tarafı biraz yerleşmiş bir sakatlığı var. Sol bacağında iki problem, geçmiştekiyle bağlantılı mı değil mi bilmiyoruz. Ama geçen sezon toplamda milli takım emlik 25 maçı falan kaçırdı.
1: Evet.
2: Bu ciddi bir sayı. Sezon ortasında tam toparlanmışken tekrar öyle olması akıllara şunu getiriyor: bir daha sağ bek oynamasın. Oynayamaz. O konuşmalar, tartışmaları tekrar akıllara getiriyor. Singo Galatasaray için eğer sezon başında kullanamayacağı bir duruma gelirse, mesela bugün belli olur gibi gözüküyordu. 3 aylık bir süreç olmaması demek çok uzun bir dönem. Sezon başı kampını kaçıran bir oyuncunun çabuk toparlanması, sezona iyi başlaması mümkün değil. 3 ay olmaması ihtimali bile bence Galatasaray'ı o bölgede takviye ihtiyacı doğurur.
1: Yani şöyle, Singo çok pardon gündemi. Şimdi zaten bence Galatasaray hala net kararını vermiş değildi. Yani stoperde mi kullanacağız, biz bu oyuncuyu işte bekte mi kullanacağız? İşte bekte kullanacaksak stopere bir takviye, ki bence her türlü bir takviye gerekiyor gibi şu anda. Şimdi bu karar verilmemişken belki de Dünya Kupası performansı ile birlikte hani Galatasaray oyuncuyu neredeyse iki katına elinden çıkarmış olacaktı. Böyle bir ihtimalin tabii ortadan kalkması Galatasaray için ve bence teknik heyet için, planlama için de üzücü.
2: Tabii yani bir anda şimdi bu arada serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Evet. İlk senesinin sonunda öyle bir tarihi var. Şimdi 60 milyon euro Dünya Kupası'nda performans yapan bir sağ bek için, ki günümüzde sağ bek bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yani Bayern bile geldi bir anda Boye için, ara dönemde, tarihinde belki yoktur. Dünya para verdi. Şimdi bu gerçekleşebilecek bir durumdu. Ama sakatlık her şeyi bozdu. Galatasaray'ın bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Burada Abdülkerim yerine mi, gerisine mi bilmiyorum. Dünya Kupası sonrası Sanchez'in gitmeyeceğinin garantisi var mı? Sanchez'e ciddi bir teklif gelebilir. Sanchez hem iyi durumda hem

0: Hala Avrupa piyasasında yaşı itibariyle de yer bulabilecek bir profil. O yüzden Galatasaray'ın evet bir takımı değiştirmek istemese de gelecek tekliflere göre Dünya Kupası'nın sonunu Galatasaray bekleyecek. Yani öyle transferde böyle koştur koştur bir yerlere gitmiyor Galatasaray. Fenerbahçe transfer yapıyor, Beşiktaş hızlanacak, Trabzon neredeyse işi bitirdi. Galatasaray'da farklı bir iklim devam ediyor şu anda. Bence Dünya Kupası sonrası Ağustos ayının ortalarına kadar bile bu süreç devam eder. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne Eylül'de çıkacaksın. Evet. Seni sıkıştıran bir yer yok.
1: Takvim rahat.
0: Takvimin rahat. Kadron olgun. Birbirini tanıyan isimler. O yüzden Galatasaray biraz eli rahat. Bunu da pozitif anlamda değerlendirirse yeni sezona çok daha iyi şartlarda girebilir.
1: Evet, Sanchez konusunda katılıyorum. Kolombiya milli takım da çok iyi gidiyor. Yani,
0: evet, iyi gidiyor.
1: Lukumi ile birlikte zaten çok iyi bir tandem ki Lukumi'ye talipler bizim ülkemizden de var. Orada yaşanacak bir değişiklik Galatasaray'ın takviye yapmasına ihtiyaç doğurabilir ama şöyle söyleyeyim takviye. Yani bence şu haliyle bile bir takviye ihtiyaç var gibi görünüyor.
0: Ben de aynı
1: zaten.
0: Fikirdeyim. Stopere özellikle bir oyuncu lazım. Sağ bek Singo yoksa idare edemezsin. Yani Salah'ı evet hani
1: o da gidebilir bu arada.
0: Pozitif bir isim. Salah'ı da bu arada Almanya'dan tekrardan teklifler var. Orada Galatasaray biraz 7,5 falandı maliyeti diye hatırlıyorum Freiburg'dan gelirken.
1: 15 milyon euro
0: 15 milyon euroluk bir barem koymuş durumda. Evet. Ama şu unutulmasın, Salah'ı gibi joker oyuncuyu da az bulursun. Ve sessiz. Joker'in sessizi
1: İkinci
0: yani.
1: Bölümü çok önemli. Yani joker sessiz bir sessiz de iyi performans. Joker.
0: Evet yani bela çıkarmayan, tartışma çıkar. Sağ beke geç diyorsun, sağ beke geçiyor. Kulübede otur, kulübede oturuyor. Önde koştur diyorsun, hücumda oluyor. 8'e geç, 6'ya geç diyorsun, maç oluyor. İçinde geçiyor. Kolay değil böyle profilde bulmak. Bazı oyuncular maliyetinden bağımsız düşünülebilir. Salah'ı da bu profile giriyor bence.
1: Evet yani Galatasaray'da dediğin gibi ben de özellikle bir iki hafta içerisinde yavaş yavaş bir hareketlenme bekliyorum. Ama Dünya Kupası'ndan sonra senin dediğin çok değerli. Çünkü Dünya Kupası'nda olmayan oyuncular bile Dünya Kupası'nı bekliyor. Neden? Dünya Kupası sonrası mutlaka transferler çok artacak. İşte bazı oyuncular yer değiştirecek, bu domino etkisi yaratacak, evet. Diğer oyuncuları da sirayet edecek derken yani bütün futbol kamuoyu transferde bir 20 Temmuz'u görmeyi bekliyor yani genelde.
0: Düşün şimdi Singo Sabek bir anda sakatlandı, belki transfer dışı kaldı.
1: Doğru.
0: Çok ön planda olacak, Avrupa'da ses getirecek bir transfer olacakken belki bir anda ikinci, üçüncü opsiyonlar daha kıymetlenecek. Yani bu futbolun bu sezon bize getirdiği iş.
1: Kesin. Beşiktaş'a geçelim Suat. Beşiktaş'ta tabii şimdi çok önemli isimler yazılıyor. Yani Beşiktaş öyle bir açtı ki transfer sezonunu liste anlamında diyeyim. Şimdi Vlahovic, Mateta, evet. İşte kanatta Trossard, kalede Şövalye konuşuldu, Mamardaşvili, son olarak Nübel çıktı ortaya, savunmada işte Lukumi. Şimdi bakıyorsun hani İşte ya da Zambo Anguissa sürekli aklıma böyle yeni isim geliyor, güncelleniyor
0: çok
1: şu
0: isim
1: anda.
0: Dönüyor çünkü
1: çok isim var.
0: Olmak.
1: Ama dönen isimlerin ortak bir noktası var. Bu isimler yüksek profilli isimler. Yani evet. Beşiktaş'ın transfer listesi eğer buysa gerçekten Beşiktaş yani taraftarlarını çok heyecanlandıracak transferlere mutlaka imza atacaktır ama dediğim gibi ilk 1-2 transferi beklemek lazım. Ondan sonra sanki transfer sezonu Beşiktaş için nasıl şekillenecek onu göreceğiz. Çünkü tam aksi de olursa hani bu isimler konuşuluyor ama bu isimler değil de başka isimler gelirse tamam mutlaka gelen isimlerin de farklı değerleri olacaktır ama taraftar bu isimlerden sonra hayal kırıklığına uğrama potansiyeline sahip ben.
0: Tabi bu biraz Beşiktaş özelinde de böyle yani yıllardır yapılan transferler, koyulan hedefler bir anda yükselen profiller ama bu profildeki oyuncuların seni kurtarmaması. Yani Beşiktaş'ın aslında belki problemi de bu. Diyorsun ki ya ben işte Immobile gibi dünya çapında bir golcü aldım. Kurtar beni Immobile diyorsun. Rafa gibi müthiş bir orta saha hücum oyuncusu aldım. Kurtar beni diyorsun. Ama bu isimler seni kurtarmıyor. Çünkü tek başına sana yapılan ortadaki problemi çözmesi bireysel olarak beklediğin bir iş varsa orada problem vardır. Bireylerin artık çözemediği bir futbol piyasası var. Sen bireysel oyuncu yıldızlarıyla bu işi çözemezsin. Şimdi o yüzden Beşiktaş bu süreci devam ettirirken

0: kurduğun süreçle şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro yapısına yetişemezsin. Bunu maliyet olarak söylüyorum. Burada öncelikle biraz Trabzonspor'a örnek vermek lazım. Geçen sezon o teknik heyet yönetim işbirliğiyle kurulan ortamı yaratman lazım. Sonrasında Şubat ayı, Mart ayı oralarda işte yıldızların devreye girdiği, büyük takım kimliğinin ortaya konduğu bir süreç lazım. Beşiktaş'a da böyle bir aşama geçmesi lazım. Bu biraz Trabzonspor geçen sezon bunu başardı. Belki biraz kadro derinliği olsaydı finale kadar, şampiyonluğa kadar gidebilecek bir yolu daha Mayıs'ı görecekti diyeyim. Ama Beşiktaş bunu yapması için önce elindeki kadroyu bir güncelleyecek. Bazı isimleri tekrardan işin içine sokacak. Çünkü kadrodaki tüm oyuncuların kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ara transferde bonservisle alınan oyunculardan en yüksek faydayı sağlamak zorundasınız. Onun yanına işte Vlahovic'i koyarsan bu sana Mario Gomez etkisi yaratır belki. Ama aksi bir ihtimal tekrar erken kopmalarını da önünü açar.
1: Yani dediğim gibi birkaç transfer bekleme taraftarıyım çünkü hani o transferlerden sonra aşağı yukarı o politikada bence ortaya çıkmış oluyor. Trossard çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Onu da konuşalım istiyorum. Şimdi Belçika-İran maçını izledik hep birlikte. Belki Belçika kazanamadı ama Trossard mükemmel bir oyun oynadı. Beyraman'da genel olarak geçemediler Belçikalı oyuncular ki az sonra konuşacağız Dünya Kupası'nda. Ya Trossard'ın o maçta yaptıkları bile ki biz biliyoruz yani Trossard nasıl bir oyuncu olduğunu genel olarak hani şöyle bir bakınca bir de Süper Lig'de Trossard'ı düşününce bence bambaşka şeyler hayal ettiren bir oyuncu.
0: Çok haklısın. Şunu da dışarı çıkartayım ama sana böyle yıldız havası veren bir oyuncu değil bence. Yani şöyle diyeyim. İşin şovundaki bir oyuncu değil. İşini yapıyor. Yüksek kalitede yapıyor. Aslında Beşiktaş'ın profil olarak da ihtiyacı olan bir isim. Yani aldığın zaman ya işine odaklanmış. Sadece işini yapan. Belki biraz Asensio'ya da benzetebilirim. Asensio da hani öyle çok şova kaçan bir oyuncu değil. İşini yüksek kalitede yapan bir isim. Trossard'da da bunu bekleyebilirsin. Beşiktaş doğru profile gittiğini düşünüyorum. Tabii ki burada izlemek de çok keyifli olur. Yani onun için maça gidersin.
1: Tabii.
0: Böyle bir profil. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Ama bunun çevresini kimle donatacaksın? Oyun planın ne olacak? Bir de İtalyano hızlı çıkan, rakibi baskılayacak bir ortam kuran bir teknik adam. Yani oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı prensip edinen bir teknik adam. Orada da Trossard iş yapar.
1: Şimdi Trossard'ı konuşmuşken de dilersen Černý'i de konuşalım. Çünkü mesela Trossard Černý kanadı ne hayal ettiriyor diye bağlayacağım bu kısmı. Çünkü Rangers'ın yani eski kulübünün tekrardan talip olduğu bilgisi var ama İtalyano'nun da Černý'nin kalmasını istediğini biliyoruz. Sence Černý'nin geleceği Beşiktaş'ta nasıl şekillenecek?
0: Černý iyi bir sezon geçirmedi. Aslında iyi başladı. Sonrasında bence finali ondan beklediğimin, benim gördüğümün çok gerisinde kaldı.
1: Ama kaotik de bir sezondu.
0: İşte problem o. Yani Beşiktaş'ta mesela sen Raşit Say'ı Galatasaray'dan alırken ya da işte kulübünden alırken Galatasaray sezon sonrası yıldız diye aldın. Galatasaray'da çok iyi bir dönem geçirmişti. Evet. Ama Beşiktaş'a gelen oyuncunun darmadağın olduğu, normal bildiğini unuttuğu süreçlerden geçti Beşiktaş yıllardır. Bir kere bunu minimuma indirecek bir ortam lazım. Beşiktaş bunu kurması lazım. Černý bence farklı bölgelerde de kullanabileceğin iyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Sürat yapabilen, rakibe baskıyı kurabilen, eğer ki sağ dışındaki problemlerini aşamıyorsa onu bilemem. Yani o zaman Beşiktaş zaten yollarını ayırsın. Geçen sezonun bir bölümünde öyle sorunları vardı çünkü. Ama aksi halde Beşiktaş kanatları kullanacaksa Černý ile beraber Trossard'ı elinde tutman bence kıymetli. Yani sıkıştığın bir anda Černý'i ters kanatta da kullanabilirsin. Ters ayaklı bir oyuncu maçına göre rakibi de bozabilir. O yüzden kadronda böyle bir isim varsa hani biraz önce dedik ya bazılarını cımbızla çekip toparlamak lazım. Černý de o isimlerden biri bence.
1: Yani bir de oyuncuları tam olarak şöyle değerlendiremiyorum ben dediğin gibi. Yani Raşit'a da çok doğru bir örnek. Şimdi öyle bir ortama geliyorsunuz ki bazen sadece oyuncu performansıyla değerlendirecek bir ortam olmuyor.
0: Evet.
1: Yani Çerni de biraz

0: Az bunu yaşadı. İşte gelenler, gidenler, sürekli sirkülasyon, devre arasında dahil olmak üzere.
1: Hoca değişiyor, başkan yani,
0: değişiyor, dediğin gibi. Kolay değil. Bir savunma hattında konuşalım Beşiktaş'ta. Lukumi isteği var ama ya ben çok zor bir transfer olduğunu
1: bence
0: düşünüyorum.
1: Bence de zor.
0: Çünkü Premier Lig'den takımlar peşinde. Calo'yu İtalyan'ı değerlendirmek hocam, istiyor. Elde bir Agbadu var baktığında. Yani Beşiktaş oraya bir takviye yapacak gibi ama planlama da bence orada çok önemli. Çünkü hani Lukumi gibi bir ismi de transfer ederseniz zaten ilk 11 için transfer edeceksiniz.
1: Tabii, yani direkt Agbadu'yla beraber oynayacak gibi düşünüyorsun ama orada yabancı açısından planlamasını Beşiktaş'ın bilmiyorum. Yani hangi bölgeleri yabancı olarak kullanıp nasıl bir rotasyona girecekler? Mesela Beşiktaş'ın bence yerli bir stopere de ihtiyacı var. Ha, bulursun, bulamazsın. Şu anda dar bir süreç var o konuda ama Agbadu'nun yanına Agbadu'yu bir düşünüyorsan 3 yabancı hakkında stoperden yana kullanmak tabii o belki başka mevkilerde sana problem yaratabilir. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Kulüpler Birliği bugün bir toplantı olacak. Tavsiye niteliğinde bir karar vermek istiyorlar. Evet. Bir TFF'ye hani mesaj anlamında yabancı kuralının tekrar eskisi gibi devam etmesi için eğer TFF öyle bir duruma giderse o zaman tabii farklı bir transfer planlaması her takım için konuşuruz. Ama Beşiktaş'ın Calo'yu ben birinci stoper olarak düşünmediğini biliyorum. Calo ancak yedekte Beşiktaş'a katkı verebilir. Agbadu'nun yanına bir stoper, birinci stoper, kaliteli bir isim şart.
0: Peki şimdi futbolun en büyük kumpanyasına geçelim. Sırada Dünya Kupası gündemi var. Dünya Kupası ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Lionel Messi'nin kupası ile devam edeceğiz. 5 golü buldu şimdiden. Yalnız çok iyi turnuva oluyor şu anlamda. Şimdi Messi 5 gol. Haaland gece çıktı 2 tane attı, 4 gol. Mbappe attı işte 2 tane, o gollerine devam ediyor. Onun dışında hani bakıyorum yani Cristiano Ronaldo hariç, bu akşam bir bakacağız tabii Özbekistan maçına. Bütün yıldızlar sahne almış durumda. Doğru. Yani o yıldız karşılığını vermiş durumdalar. O açıdan da Dünya Kupası çok keyifli ki Dünya Kupası'nın 48 takıma genişlemesine vesile olan takımlar da bence keyif katıyor şu anda.
1: Katıyor aslında. Haaland dedin. Biraz da FIFA'nın kural değişikliğinde Haaland da vardı. Yani neden Norveç'in katılamadı işte Avrupa Şampiyonası falan derken FIFA o tehlikeyi de biraz önlemek istedi. Şu anda Avrupa'da İtalya dışında ya bu takımda nasıl olmaz diyeceğin ki İtalya'da hani tarihi itibariyle nasıl olmaz diyoruz futbolu açısından değil. Kimse kalmadı.
0: Norveç biri oldu geldi bu arada.
1: Evet.
0: Hani eski yani, sisteme göre de katılıyordu
1: sisteme
0: ama.
1: Sisteme göre katılıyordu ama bir sürü takım katılamadığı için bunları bizi Türkiye'yi bunun dışında bırakabilir miyiz?
0: Doğru,
1: biz
0: doğru,
1: de öyleyiz.
0: Doğru.
1: İşin diğer tarafında yıldızların Ronaldo'yu bence ayırmak lazım. Orada farklı bir durum olduğu görüşündeyim. Ama diğer tarafta Messi'nin dün geceki performansı, Haaland, Mbappe yani izlemek de keyifli. Dünya Kupası'nın neden güzel geçeceğinin, neden güzel geçtiğinin bence göstergeleri.
0: Şimdi Avusturya maçını konuşalım biraz. Arjantin'in işte Cezayir maçı hat-trick.
1: Evet.
0: Dün iki tane i̇ki attı. Tane. Ya o son dakikadaki pozisyonda bile izlerken şunu diyorsun yani Messi
1: atar, değil mi?
0: Şimdi karambol oluyor ya, atacak ya hani sonunda bir yol bulacak ve onu içeri gönderecek yani. Evet. Gerçekten hani Lionel Messi bu anlamda çok çok özel bir oyuncu. 5 gol yaptı Dünya Kupası'nda. Şu anda Miroslav Klose'yi geride bıraktı. 18 gole ulaştı. Çok acayip performans. 6. kupası. İkinci kez havaya kaldırabilir ki şöyle bir soru işareti vardı. Bende de vardı futbol sever olaraktan. Ya Arjantin 2022'de kupayı kazandı. 2026'da acaba hani o yıllardır bekleniyor ve bu Katar'da gerçekleşti. Bir düşüş olur mu zihinsel olarak ama 2022'de bence nerede bıraktıysak Arjantin oyununu 2026'da aynı şekilde devam ediyorlar.
1: Şimdi yani eski Arjantin değil. 2022'de katılan Arjantin sadece Messi'ye odaklı bir takım haline gelmişti. Zaten burada da o devam ediyor. Aslında Messi yaşlandı ama diğer jenerasyon tam kıvamına geldi. Yaş olarak da oynadıkları takımlardaki durumları olarak da. Şimdi baktığın zaman bir sahaya çıkıyorlar.

0: Yani İskender'in ordusu gibi, en önde İskender gibi Messi var. Geride herkes onu bekliyor. O adım atmadan kimse adım atmıyor. Müthiş bir saygı. Ona göre dizayn edilen bir takım. Herkesin her işi Messi'nin de eksiğini kapatacak şekilde koştuğu, pres yaptığı, taktik disipline uyduğu bir takım kurgusu. Finalde de sen zaten kralsın, bunu da atarsın denen bir Messi. Bunun da karşılığını yeteneğiyle veriyor. Dün geceki performansı da mesela, sondaki golü gerçekten ona atılıyor toplar. Ya sen at deniyor. Şimdi işin gerçeği bu. Ama mesela Portekiz'de bu işlemiyor. Çünkü Ronaldo o kıvamda değil. Tam tersine takıma eksi yazıyor bence Ronaldo Portekiz'de. Messi öyle değil. Messi hala yeteneğini konuşturan, hala ne kadar oynayabileceğini bilen. Ronaldo hala kendini 25 yaşında zannediyor. Messi öyle değil. Messi onu daha idareli, enerjisini ona göre kullanan.
1: Bence ikisi arasındaki artık temel fark şu. Yani Messi 39 yaşında, yani neredeyse 19'luk gibi oynuyor. Genç bir delikanlı edasında diyelim ona. Ronaldo 41 yaşında, gerçekten 41 yaşında gibi oynuyor.
0: Doğru, güzel bir tabir. Yani şimdi Ronaldo biraz da fazla kibirli geliyor bana saha içinde. Hem yapamayacaksın, hem yaşın almış gitmiş olacak futbol açısından, hem de sürekli millete afra tafra yapacaksın. Ronaldo öyle bir durumda. Messi'de bu yok. Herkes ona saygı duyuyor. Portekizli oyuncular Ronaldo'ya o kadar saygı duymuyor. O geride kaldı bence. Messi'ye takım büyük saygı duyuyor. Messi'ye göre bir planlama kurulmuş ve o da bunun karşılığını veriyor. Attığı ilk golde geriye gelmesi, kendini unutturması. Bunu hatırla, Barcelona'dayken yapıyordu zaten. Prime döneminde Messi bunları yapıyordu. Geriye geliyor, unutturuyor. Bir anda Depar'la iki kişiyi geçip gidiyor. Bunlar hala Messi'nin yapabildiği şeyler.
1: Niye güldüm? Prime dönemi dedin ya. Evet. Sanki prime döneminde değil mi ya? İşte öyle bir oyun oynuyor ki.
0: Değil de.
1: Hani şey de diyemezsin yani şimdi. Diyemezsin derken sana demiyorum yani. Yani düşünüyorum. Şimdi bu adam prime değil
0: daha
1: mi diyeceğiz diyorum. Dünya Kupası'na 5 gol attı.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Yani müthiş bir performans. Müthiş bir kariyer. Ben Arjantin'i aynı senin gibi düşünüyordum. Yani ben İspanya, Fransa'yı bir numaralı favoriler listeme koyup Arjantin'i hani ikinci sıradaki takımlar arasına atardım. İşte oraya Almanya'yı ekle, Brezilya'yı, İngiltere'yi tarihsel kurgudan. Arjantin sanki birinci torbadan adaymış gibi
1: şu an
0: devam
1: evet,
0: ediyor, çıkıyor yani.
1: Şu an bir performans var. Ben hani Hollanda'nın da çok enteresan bir yere
0: olabilir,
1: gidebileceğini
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Şunun sürprizlerinden olabilir.
1: Belki finale bile hani gidebilirler. Şimdi bir krampon mevzusu var, biliyorsun çok evet, konuşuluyor. Gelsin o fotoğraf, arkadaşlarımız hazırladı. Bir bakalım Arjantin milli takımında neden bir oyuncunun kramponu farklı? Oyuncu zaten olağan şüpheli durumda, işte o da Lionel Messi.
0: Evet, yani fotoğrafa bir daha bakayım ben de. Şimdi o krampon niye beyaz? Çünkü herkes ayağa bakıyor, herkes de Messi'yi arıyor. Bilerek yapılan, hani biraz önce dedik ya takım, ha işte burada tekrar altını çizelim. Herkes pembe, Messi beyaz. 10 numara olduğu için, Messi olduğu için değil. Kurgu bu. Herkes Messi'ye göre odaklandığı ve diğer işlerini yaparken Messi'nin takımın beyni olduğunun göstergesi. Onu daha rahat tanımak, daha rahat oyun içinde görebilmek için yapılan bir renk planlaması.
1: Bir de şunu ekleyeyim ben. Mutlaka tabii Arjantin'de böyledir ama çoğu takımın da bu üretici firma bu kramponları Dünya Kupası için üretti. Birçok oyuncunun da ayağında bu kramponlardan görüyoruz. Diğer maçlarda evet, da görüyoruz. O da işin başka bir noktası tabii. Şimdi ilginç bir noktadan bahsedeceğiz Suat. Dün baktım biraz böyle. Zaten çok konuşulan bir ihtimal ama son 16 turunda Arjantin'le Portekiz'in eşleşme şansı var şu anda.
0: Evet.
1: Böyle olursa da bence tarihin en fazla izlenen maçı olabilir. Öyle düşünüyorum. Tabii ki henüz hani eşleşmeleri konuşmak için çok erken. Çünkü bazı gruplarda ikinci maçlar bile oynanmadı ama hani tahminen şöyle bir baktığımızda bu arada işte J grubunun puan tablosu ekrana geliyor. Arjantin burayı zaten bir olarak tamamlayacak. Ama Arjantin bir olursa Belçika tarafından gelecek grubun ikincisiyle karşılaşma.
0: Burada Belçika'da biraz ortalığı karıştırdı.
1: Belçika işte iki bitirebilir evet, orada. Mısır bir bitirebilir. Yani bir Arjantin, Belçika devam.

0: Bunda da Portekiz'in grubuna baktığımızda bir Portekiz ve karşı taraftan gelecek İsviçre eşleşmesi olabilir. Yani bunlar tabii ki şu an için
1: bir de eleme turlarında
0: tamamen tahmin de.
1: Olacağını bilemeyiz tabii ki ama senin işaret ettiğin nokta enteresan olur. Yani Ronaldo Messi düellosu, hatta zaman zaman aynı takımda oynasınlar diye bile bir sürü şey vardı Paris Saint-Germain'de iken Messi. E şimdi bunun devamında ikili karşı karşıya gelir. Hem de bu yaşta karşı karşıya gelirse benim favorim Messi olur burada. İzlediğim turnuvada. Messi'li bir Arjantin Ronaldo'nun etkisine göre daha fazla. Ama Portekizli diğer oyuncuların tabii ne yapacağını bilemeyiz orada.
0: Ya tabii hani o ya maç günü bambaşka hani bir form durumu olabilir. Bambaşka gelişmeler olabilir ama yani Arjantin Portekiz eşleşmesi şüphesiz hepimizde değil mi? Ya sorulsa herhalde insanlara ya o an için şu sorulsa ya bu maçı izleyeceksiniz bir hakkınız var ya da Dünya Kupası finali izleyeceksiniz. Bilmiyoruz finali ama finali izleyeceksiniz. Bence aşağı yukarı
1: çok zor büyük bir çoğunluk 51'e 49
0: büyük bir çoğunluk Arjantin Portekiz maçını izlemek isteyebilir diye düşünüyorum ve şu an içinde şöyle bir durum varmış. O maçın oynanması muhtemel olan noktada biletler aşağı yukarı çok yükselmiş durumda. En ucuz biletin de 4000 dolara şu an için satıldığını söyleyelim.
1: Valla bilet işi ve Dünya Kupası'nın organizasyonu benim hani bu turnuvada keyfimi kaçıran bir durum. Bir kere yollar çok uzak, ülkeler, takımlar sürekli yer değiştiriyor. Yani bu Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonları böyle büyük coğrafyalarda yapılmamalı ya da ona göre dizayn edilmeli. Yani diğer Kanada ile Meksika'yı falan buraya dahil etmeden daha farklı bir organizasyon yapmak lazım. Zaten çok sıcak bir iklimde.
0: Doğru.
1: Bilet de ya bu tip turnuvalarda en düşük biletlere halkın ulaşımının kolay olması lazım. Tamam biz de yazıyoruz, çiziyoruz. Hani yüksek bilet her zaman pahalıdır. Daha bile yüksek paralara satılır o gün gelirse eğer ama yani genel biletlerin pahalı olması FIFA'nın bu anlamda bence doğru gittiği bir yoldu. Yani sadece para odaklı bu işe de bakmamak lazım.
0: Şöyle minik bir düzeltme yapayım. Belçika değil de Arjantin H grubu olacak. O Uruguay Yeşilburun'dan bir tanesi olabilir. Ama dediğin gibi yani eşleşme bu belli olmaz. Portekiz İsviçre'de hani
1: her şey olur. İsviçre iyi bir takım.
0: Hiç belli olmaz açıkçası.
1: İsviçre'yi izledim. İsviçre iyi bir takım. Yani Portekiz'de İsviçre'ye öyle bu futboluyla geçebilecek mi? Kıran kırana bir maç olur bence.
0: Soru işareti. Bilet konusuna gelecek olursak da açıkçası yani bence Dünya Kupası fiyatlandırması FIFA'nın biraz acımasızca olmuş.
1: Çok
0: yani.
1: Sert evet.
0: Yani insanların biraz daha rahat ulaşabilmesi lazım bence. İşte son 16 turunda biz de yazıyoruz. Messi Ronaldo eşleşebilir. Ama en ucuz biletin hani 4000 olması belki öyle bir maç için hani
1: özel
0: tamam, olabilir.
1: Tamam,
0: çünkü belki tarihte bir daha denk gelmeyecek
1: doğru,
0: zaten
1: tamam.
0: Muhtemelen ama ya onun dışındaki en ucuz biletlerin de neredeyse 300-400 dolar seviyesinde olması
1: normal değil.
0: Değil yani.
1: Şöyle düşün bak, Dünya Kupası'nı 48 takımlı yaptın ve Dünya Kupası'na her zaman giden takımların dışındaki ülkeleri buraya aldın mı? İşte Yeşilburun Adaları, Ürdün, Irak vesaire, Türkiye 25 yıl sonra. Buradan gidebilecek, o ülkelerden gidebilecek herhangi bir taraftar 300-400 euroya, dolara bilet almasın. Bu yanlış bir durum. Madem büyütüyorsun işi, herkesin milli geliri aynı mı yani? Amerika'daki vatandaşa göre bilet fiyatı çekmek, eğer global ölçekte bir iş yapıyorsan bence hatalı bir gidiş.
0: Peki biraz da Fransa'yı konuşalım. Tabii şimdi çok Arjantin odaklı bir turnuva oldu Messi'den kaynaklı ama yani Fransa'da hani bu kupanın doğal favorilerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Biraz da enteresan bir maç oldu. İkinci yarısı geç başladı. İşte Philadelphia'daki yağmurdan dolayı bir de Amerikan yasalarına göre stadyumda mesela şimdi yağmur yağarken şimşek görüldüğü zaman bir yarım saat, bir daha görüldüğü zaman bir yarım saat daha. Hani böyle sarkmalar olabiliyor. Geçen yıl Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan biraz aşinayız aslında. tablo bu. Fransa'nın grubunda Fransa, Norveç, Senegal, Irak 6-6, 0-0.

0: şaşırtan bir şey yok beni. Şöyle şimdi Senegal belki iki maç hiç puan alamadı. Şaşırtıcı gelebilir ama Senegal'in form durumu, takımda yaşanan krizler, Senegal'in işte Birleşik Devletleri uçarken teknik direktör Pap Thiaw'ın işte uçmak istememesi, zor ikna edilmesi, sözleşmesinin hala olup olmadığının belli olmaması. Çünkü böyle bir kriz yaşanmıştı. Açıkçası Senegal bir de form durumundan dolayı son Birleşik Devletler maçını ben anlatmıştım Dünya Kupası'ndan önce. Orada da hiç iyi görüntü vermemişlerdi. Yani ismen evet sürpriz ama benim için sürpriz değil. Fransa, Norveç buradan el ele çıkmayı garantilediler.
1: Çok sert bir grup aslında ya. Fransa, Norveç gibi formda iki ülkenin olduğu yerde Senegal'in en iyi üçüncülüğü belki zorlama durumu olur. Onun için de bu iki takımdan birinden puan alman lazım. Hani Irak'ı zaten yenip oradan puan alman lazım. O da zor bir faktör. Bu gerçekleşmedi. Buradan iki takım ve Fransa'da Norveç'te ciddi bir yürüyüşe de girebilir bana sorarsan. Yani Norveç'in dünkü atmosferi de keyifli futbol kürek anlamında. Kürek işini çok güzel yapıyorlar.
0: Değil mi? İzlanda'dan sonra evet. Hani İzlanda, Balina tempoyla, aynı tempo şimdi kürek geldi.
1: Kürek yaptı. Güzel bir şey buldular. Bak biz burada sınıfta kaldık bence. Yani iyi performans milli takım gösterseydi de taraftar anlamında burada sınıfta kaldığımız görüşündeyim. Avrupa'da turnuva olsaydı farklı olurdu bizim için. Amerika çok uzak bir coğrafya, buradan gidecekler için ama biz o aurayı yaratamadık. Yani Türk milli takımı sadece kağıt üstünde kaldı. Kağıt üstünde Kenan'dır, Arda'dır vesaire. Şimdi Norveç'e bakıyorsun. Tabii ki bir futbol iklimi. Haaland gibi bir dev var. Evet. Ama onun gerisinde ya bu işten keyif alıyorlar. Taraftar orada tek yürek, tek forma, tek tip tribün. Biz bunu başaramadık. Bu işte organize olamadık. Belli ki milli takım da organize olamadı. Hatalar zinciriyle buraya kadar geldik. Norveç'ten milli takıma geçtik gene.
0: Vallahi işte konuşuyoruz ya milli takımı yani.
1: Duramıyorsun çünkü üzüntümüzden Norveç'i de görünce dün.
0: Ya dün işte Yeşilburun Adaları'nı hani izledik. Dün değil yani bir gün önce.
1: Dün İran'ı
0: ben sabah
1: ya.
0: Mesela Ürdün Cezayir maçını izleyerek geldim. Yani Ürdün tam mağlup oldu ama hani ortaya bir şey koydu.
1: Doğru.
0: Yani işte Kurasağı puan aldı. Haiti iki maçta puan alamadı. Tamam ama yani
1: Haiti'den
0: hani oynadılar yani. Hani İskoçya'yı falan bayağı zorladılar. Bu arada bir transfer gelişmemiz var. Fenerbahçe Malanksar'dan yanıt bekliyor. Fransız stopere 5 milyon euroluk yıllık ücret, 2 milyon euro da imza parası önerildi ki aşağı yukarı hani bu noktalarda konuşulan bir bedeldi Malanksar transferi. Fenerbahçe bu anlamda teklifini yaptı. Saat başı da bu transferle ilgili detayları Erdem Akbaş değerli izleyenler Aspor ekranında aktarıyor olacak. Merak edenler için de bu transferin detayları saat başında Aspor'da olacak. Diyelim biz yeniden dönelim Dünya Kupası gündemine. Şunu söyleyeceğim Suat. Şimdi Fransa-Norveç şampiyonluk maçına çıkacaklar grup anlamında.
1: Grup, evet.
0: Valla transfer Dünya Kupası derken biraz sözcüklerde karışabiliyor. Onu öyle bir toparlayayım ben. Grubun şampiyonluğuna çıkacaklar diyeyim. Şimdi o grubu ikinci sırada bitiren takım Almanya ve Fildişi'nin olduğu grupta ikinciyle karşı karşıya gelecek. Yani orada kuvvetle muhtemel Fildişi ikinci olacak. Ben çok Ekvador'dan bu anlamda bir sürpriz beklemiyorum. Zaten Fildişi de muhtemelen Kurasao'yu yenerekten o durumu toparlayacaktır. O ikinci Fildişi'yle oynayacak gibi görünüyor şu anda o grubun ikincisi.
1: Burada ikinciler falan tamam birbirleriyle oynayacak o bazı takımlar ülkeler burayı karıştırdı. Belçika'yı işte dedik, Portekiz burada planlamayı değiştiriyor ama üçüncülerden en iyi üçüncülerden gelecek bir takımın birincileri eleme ihtimali bütün sistemi karıştırma ihtimali var mı diye hep düşünüyorum.
0: Bence olacak.
1: Eğer yani
0: bir tanesi olacak yani bence.
1: Çok böyle baba diye tabir ettiğimiz takımlardan biri üçüncülüğe düşerse belki öyle bir durum olabilir. Ama işin diğer tarafında 48 takım bir turnuvanın ciddi maçlarının son 16'dan sonra başlayacağını söylemek lazım. Yani,
0: şimdi şöyle söyleyeyim İskoçya Brezilya maçı var mesela. Şimdi Fransa lider bitirirse grubu. C grubu, D, F, G, H bunlardan bir tanesinin üçüncüsüyle oynayacak. Mesela C'de Brezilya 3'te olabilir. Hani bir anda bir Brezilya Fransa eşleşmesi.
1: Onu demek istiyorum. Ancak üçüncülüğe böyle büyük bir ekol gelirse

0: o zaman olabilir ama aksi durumda şöyle genel baktığımızda yani favorilerin çok elenmesine müsait olmayan bir turnuva formatı var. Özellikle grup maçlarında en iyi üçüncüleri de katarak son 16'ya kadar biraz daha böyle sert seviye maçları erteleyeceğiz. Mesela bu Norveç-Fransa çeyrek final maçı gibi ciddi bir sınav olacak ikisi için de.
1: Peki, Dünya Kupası'nda da çok şey göreceğiz ama keyifli bir turnuva oluyor. Suat Umuran, ağzına sağlık, teşekkürler. Değerli izleyenler, böylelikle Dünya Kupası bölümüyle birlikte Sabah Spor'una da vedamızı yapalım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Uçarsın bu fiyatlara.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Tabii ki Süper Lig'i konuşacağız. A Milli Futbol takımımızı konuşacağız. Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Dolu dolu güzel bir program sizleri bekliyor. Gazete manşetlerimiz olacak ve tabii ki sosyal medya üzerinden soru görüşlerinize yer vereceğiz. Dünya Kupası demişken hemen Dünya Kupası ile başlayabiliriz. Çünkü dün tarihi anlara tanıklık ettik. Tarihi anları canlı canlı seyrettik. Arjantin milli takımında Lionel Messi yarın 39. yaş gününü yaşayacak ama kutlayacak ama o erken bir kutlamaya gitti. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcu unvanının da sahibi oldu. En çok maça çıkan futbolcuydu Dünya Kupası'nda. 18 gole ulaştı. Avusturya karşısında 2 gol kaydetti. Bu arada bir penaltı kaçırdığını da söyleyelim. Hatta şöyle ilginç bir detay da var. Dünya Kupalarında en çok penaltı kaçıran futbolcu 3 penaltıyla. Ama tabii ki bunu başarmak, 18 gol kaydetmek gerçekten çok kıymetli. İkinci sıra da değişti bu arada. Kylian Mbappe saatler sonra oynanan Fransa-Irak karşılaşmasında attığı 2 golle 16 gole ulaştı. Dünya Kupası'ndaki 16. maçında 16 gol kaydetti. Totalde ikinci sıraya yerleşti. Onun yaşının genç olması ve tabii ki Dünya Kupası gol krallığına, daha doğrusu en çok gol atan futbolcular listesine baktığımızda onun yolu çok çok çok açık. Bu sebeple tarihi bir Dünya Kupası olduğunu söyleyelim. Bugün de oynanacak mücadeleler var. Dünün oynanan maçlarının skorlarını paylaşalım. Uruguay Yeşilburun Adaları mücadelesi 2-2 tamamlanmıştı. Arjantin Avusturya'yı 2-0 yendi ve gruptan çıkmayı başardı. Tur atladı. Yeni Zelanda Mısır mücadelesi 3-1 bitti. Bu karşılaşma dışında ayrıca bugün sabah saatlerinde oynanan karşılaşma Ürdün Cezayir maçı vardı. Ürdün Dünya Kupası'na veda etti. Cezayir ise çok kritik bir 3 puana ulaşmış oldu ve böylelikle yüksek olasılıkla Cezayir'de turu atlayan takım olacak. Bugün oynanacak maçlara bakacak olursak da saat 20'de Portekiz-Özbekistan ve 23'te İngiltere-Gana karşılaşmasını izleyeceğiz.

dolu dolu karşılaşmaların olacağını söyleyelim. Önemli mücadeleler, karşılaşmalar var. Hepsini değerlendireceğiz. Tabii Amirli futbol takımımız deyince biraz buruk hissediyoruz. Hala bu acıyı içimizde hissediyoruz. Biz nasıl bu Dünya Kupası'nda hala gol atamadık, bu Dünya Kupası'nda bir puan dahi alamadık. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Yarın da son maçımız var. Sonrasında bizim çocuklar yurda dönecek. Dünya Kupası sonrası ilk yayınımızdı. Bu sebeple biraz değerlendirmek istiyorum. Neden yenildik? Nasıl yenildik? En başında yaptığımız tam doğru hazırlanmadığımızı burada görüyoruz tabii ki. Doğru hazırlanmamak ne demek? Ciddiye almak bir kere Dünya Kupası'nı. Şimdi evet, bu çocuklar ilk kez Dünya Kupası'na gittiler. Oradaki atmosferin ne olduğunu yeni gördüler, anladılar diye düşünüyorum ben. Ne kadar büyük bir etkileşim oluşturduğunu, olumlu olumsuz ne kadar büyük bir etkileşim oluşturduğunu görmüş oldular. Bunun maalesef olumsuz tarafındayız biz. Doğru hazırlanmama, Montella'nın yanlış kadro seçimleri, yanlış taktikleri maalesef bizi buralara getirdi. Hala da kendini savunuyor yani Vincenzo Montella. Bugün itibarıyla hemen yollar ayrılmalı. Hala beklenmesine şaşırıyorum. Amerika maçı mı bekleniyor yarınki? Bilmiyorum. Özür diliyorum, cuma günkü. Bunu da bilmiyorum ama açıkçası büyük bir şaşkınlık içerisindeyiz. Bu altın jenerasyonun böyle bir Dünya Kupası geçirmemesi gerekirdi. Biz işte bu takımı Dünya Kupası'na getirdik, gurur duyulmalı bizimle diye böyle bir ifade kullanılıyor ama şunu unutmamamız gerekiyor. 48 takımlı Dünya Kupası tarihte ilk kez oynandı. 48 takımlı Dünya Kupası'nda olduğumuz için, 48 takım katıldığı için gitme olasılığımız daha fazlaydı. Bunu da söylememiz gerekiyor açıkçası. Bu sebeple ifade edeceğimiz şey, maalesef bundan sonraki turnuvalar, Uluslar Ligi var önümüzde, Euro 2028 var, Euro 2032 var, 2030 Dünya Kupası var, Portekiz, Fas, İspanya'da oynanacak. Artık bu maçlara, bu karşılaşmalara odaklanacağız. Bunun dışında cuma günkü Amerika maçı bizler için tamamen bir prestij karşılaşması. O maçta Montella artık kimi istiyorsa oynatacak. Oynamayan, forma giymeyen oyuncular varsa onlara şans verilir diye düşünüyorum ben. Açıkçası büyük üzüntü duyduğumuz bir turnuva geride kaldı. Beklentilerin çok çok çok altında bir Dünya Kupası performansı. Üzülerek bunu söylüyoruz. Yani Dünya Kupası'nı izleme motivasyonumu, takip etme motivasyonumu biraz kaybettim diyebilirim ben de şahsen. Paraguay maçındaki hayal kırıklığı sonrası benim de biraz açıkçası canımı sıktı. Yani Dünya Kupası'ndaki maçları zevkle izleyemiyorum. Evet, işte Arjantin'de Messi şov yapıyor, Mbappe Fransa'da, Haaland Norveç'le iyi işler yapıyor, ilk Dünya Kupası, Lamine Yamal İspanya'da, onun da ilk Dünya Kupası, ilk Dünya Kupası golünü geçtiğimiz günlerde attı. Fakat şunu söylememiz gerekiyor. Artık bizim de ilkleri yapabileceğimiz bir Dünya Kupası olabilirdi. Bunu yaşayamadığımız için büyük bir üzüntü duyuyorum. Tabii ki ikili averajın burada devreye girmiş olması da önemli noktalardan bir tanesi. Son maçta dahi iyi oynasak, gollü bir 3 puan elde etsek gruptan çıkabilme şansımız olabilirdi ama yeni kuralda ikili averaj var. Yani istediğiniz kadar siz gol atın, yenin, 3. maç fark etmiyor. Çünkü Paraguay'a yenildi Türkiye, Avustralya'ya yenildi. Bu iki takım 2. veya 3. olacak. Veya en son, en kötü 3. olma ihtimalleri var değil mi? Bu takımlarla eşit puanda olduğunuzda ve daha iyi averajınız olsa bile bu takımlara yenildiğiniz için hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yine 4. oluyorsunuz yani ikili averaj sebebiyle. Takımların kendi arasında oynadığı maç burada çok kritik. Amerika'da 3. olmayacağına göre bu noktada artık bizim de pek bir şansımız kalmıyor. Bu da bizler için büyük bir üzüntü. Dünya Kupası milli takımımızla ilgili son süreç, durum bu şekilde. Antrenmanlarını yapıyor futbolcular Arizona'da. Son maç Los Angeles'ta, burada oynayacaklar. Ardından Dünya Kupası'na tam anlamıyla veda etmiş olacağız. Ve

gazete manşetlerine hızlıca bir göz atalım. Sabah gazetesi tartışmasız bir numara başlığını kullanmış Lionel Messi için 18 gole ulaştı, attığı 2 golle birlikte Avusturya karşısında. J grubunda Cezayir karşısında hat-trick yapan 39 yaşındaki efsane tekrar Arjantin'i sırtladı. Avusturya maçında penaltı kaçırsa da pes etmedi. 2 gol atarak takımını son 32 turuna yükseltmeyi başardı. Ederson zirvesi kupayı bekliyor. Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki ay netleşecek. Aziz Yıldırım'ın takımında istediği 32 yaşındaki file bekçisiyle Amerika dönüşü masaya oturulacak. Ayrılık konusunda ısrarcı olursa eğer Ederson, bonservis bedeli 20 milyon euro. Yani yeni yönetim diyor ki 20 milyon euroyu getir, Ederson'u götür.

devam edelim haberleri paylaşmaya. Dirk Kuyt yeniden Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için anlaşma sağlanmıştı. Oyuncu dün Hollanda'dan geldi İstanbul'a. 45 yaşındaki hoca için Sarı Lacivertlilerin hocalığını yaptığı Dordeş kulübüne 2 milyon euro tazminat ödeyeceği de belirtilmiş bu arada. Bakalım Kuyt Fenerbahçe'ye neler katacak, bunu merakla bekliyoruz. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Bir Beşiktaş haberi: Kartal'dan Juve operasyonu. Beşiktaş'ın yeni kadro yapılanmasında Juventus'un önemli yeri var. Siyah beyazlı yönetim İtalyan kulübünün hem kalecisi Di Gregorio, hem orta sahası Arthur Melo, hem de sözleşmesi bitecek forveti Dušan Vlahović'i istiyor. 3 isimle de görüşmeler sürüyormuş. Fanatik gazetesi: hocamıza da oyunculara da sahip çıkacağız başlığı kullanılmış Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hocamıza sahip çıkacağız diye de bir başka başlık Sabah gazetesinde. Herkesin kalbi sızlıyor ifadeleri kullanılmış, yine Sabah gazetesine yansımış.

Kulüpler 10+4 yabancı kuralı için toplanıyor. Kulüpler Birliği Cuma günü buluşacak. Kuralın değişmesi yönünde fikir birliği olursa federasyona başvuruda bulunulacak. Farklı bir opsiyon durumu söz konusu. Yani 4+4+4 gibi bir konu da gündemde. Veya geçen seneki gibi bu sistemin devam etme durumu da var. Artık ben yine bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Her sene yabancı kuralı değişiyor. Bu sene de 10+4 değişikliği mi yoksa farklı bir planlama mı olacak göreceğiz. Ama ben kesinlikle bir yabancı kuralı değişikliği olacağını düşünüyorum. Takvim gazetesi Vlahovic seferberliği başlığını kullanmış. İtalyan basınından flash iddia. La Gazzetta dello Sport Beşiktaş bonservisi elinde olan Dusan Vlahovic'e 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif etti. Başkan bizzat bu konuyla ilgileniyormuş. Beşiktaş'ın bence aradığı golcü Vlahovic diye düşünüyorum ben. Yani böyle takımı ayağa kaldırabilecek bir isim gibi gözüküyor. Dusan Vlahovic. Oyuncu da şu an bonservissiz. Bence bu çok önemli. Mutlaka talipleri vardır ama Beşiktaş ısrarcı olursa getirebilir Vlahovic'i. Fenerbahçe sezonu açtı bu arada. Önümüzdeki sezon şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri gerçekleşmiş. Yeni sezon öncesi startı verilmiş Sarı Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular dün sağlık kontrolünden geçti. Sarı Lacivertliler sezonu Topuk Yaylası'nda açacak. Ardından Avusturya kampına başlayacaklar. Fenerbahçe 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda kalacak. Sonrasında ise yurt dışı kampı başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler 5 Temmuz'da Avusturya kampı için İstanbul'dan Linz'e hareket edecek. 8 Temmuz'da Admira Wacker'le hazırlık maçı oynanacak. Kanarya 11 Temmuz'da ise Pogon Saj ile bir mücadele daha yapacak. Oranın takımı bu arada. Son hazırlık maçında ise Lask Linz ile 14 Temmuz'da bir araya gelecek Sarı Lacivertliler. Erkenden açması gerekiyor sezonu çünkü Temmuz'un son haftası kritik bir Şampiyonlar Ligi eleme maçı var. Bu eleme maçında bu arada Vedat Mur için forvette santrfor bölgesinde olacağını söyleyelim. Yeni bir transferin yetişme ihtimali düşük. İleri uçta Şampiyonlar Ligi sürecinde Şampiyonlar Ligi eleme ve playoff maçlarında Vedat Muriç'te Fenerbahçe'nin yola devam etme ve onu kullanma planlaması söz konusu.

Bir Fenerbahçe haberi daha. Archie Brown pazarlığı Nottingham Forest İngiliz sol kanat için 16 milyon euroya çıkmış. Fenerbahçe'nin beklentisi 23 milyon euro. Takvim gazetesinin haberi. Fenerbahçe'de Archie Brown'la yola devam edilecek mi edilmeyecek mi konusu şu an gündemde. Yani eğer giderse yeni bir sol bek alma planlaması var Fenerbahçe'nin. Bu konuda flash bir gelişme yaşanmış. Nottingham Forest'ın yıldız oyuncusu için 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Archie Brown için beklentisinin 23 milyon euro olduğu gelen haberler arasında Fenerbahçe İngiliz ekibinin rakamı artırmasını bekliyor. Bu arada İngiliz kulübünün Archie Brown'la maaş konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmiş. Kulüplerin anlaşması durumunda Brown gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek Fenerbahçe ve Archie Brown için.

Osimhen satılamaz başlığını görüyorum Fotomaç gazetesinde. Menajerler Victor Osimhen için kulübe 125 milyon euroluk teklif getirebileceğini iletmiş. Ancak Dursun Özbek, Osimhen satılık değil, kendisi ayrılmak istemediği sürece biz satmayacağız diyor. Galatasaray'ın bu arada bir planlaması var yerli santrfor konusunda. Gündeme gelen isimler var. Bertu Yıldırım gibi ve Deniz Gül gibi. Deniz Gül'le ilgili de bir detay görüyorum bugün. Deniz Gül ısrarı başlığı altında Portekiz'de yayın yapan Abola'nın haberine göre çok sayıda takım Deniz Gül ile ilgileniyor. Ancak öne çıkan tek ekip Galatasaray. 21 yaşındaki milli yıldız için sarı kırmızılıların ısrarı söz konusu. Konusuymuş. Tabii burada Porto'nun ne isteyeceği önemli, yani bonservis olarak yüklü bir bonservis sistemi ihtimali yüksek. Portekiz kulüpleriyle pazarlıklar çetin olur. İstediklerini almadan oyuncuyu bırakmazlar. İsterse milli oyuncunuz olsun, oyuncu gitmek istesin fark etmez.

devam edelim Fanatik gazetesiyle. Beşiktaş orta saha transferinde gözü karartmış durumda. Benim de bu son 3-4 yaz ve kış transfer dönemlerinde hep gördüğüm bir isim. Artık gelsin de rahatlayalım dediğim bir isim. Yani her takım için yazılıp çizildi. Anguissa. İtalyano'nun talepleri doğrultusunda transferi hız veren Pavlidis, Nübel gibi dünya yıldızlarıyla görüşen Beşiktaş orta saha içinde kesenin ağzını açtı. İtalyan hocanın bize nefes aldırır, direncimizi yükseltir dediği Anguissa için ciddi bir teklif yapılacakmış Napoli'ye.

Devam edelim Beşiktaş'tan bir başka haber. Kanada Viking. The Sun gazetesi Beşiktaş'ın bonservisi küme düşen Wolfsburg'da olan Olsen için harekete geçti, öne sürüldü. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu kış transfer döneminde

Rangers'a kiralanmış. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışında kanat oyuncusu olan büyük önem teşkil eden isim Olsen geçen sezon için bu bölgeye neredeyse hiç verim alınamamıştı. Siyah beyazlarsa bu noktada Olsen'le bir takviye yapmak istiyor ve kanatları güçlendirmeyi planlıyor. The Sun gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaşlı yetkililer bonservisi Wolfsburg'da olan Olsen için harekete geçmiş. Geçen sezon kış döneminde Rangers'a kiralanan 26 yaşındaki oyuncu Bundesliga'da temsilcisiyle görüşmeleri başlatmış, farklı bir takıma gitme konusunda. Haberde Kara Kartal'ın oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katma veya kiralama seçeneğinin bulunduğu ifade edilmiş.

Evet, Fanatik gazetesinde de görüyoruz Beşiktaş'ın Vlahovic'e olan ilgisini. Siyah beyazlılar dünyaca ünlü Sırp golcü için kesenin ağzını açtı. Vlahovic'e çılgın teklif. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Beşiktaş Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic'e 10 milyon euro yıllık ücret ve 5 milyon euro imza parası teklif etti. Kartal 26 yaşındaki yıldız forveti ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Rafa Silva itirafı bir başka Beşiktaş haberi. Beşiktaş'ın eski futbol koordinatörü Serkan Reşber geçmişte yaşanan Rafa Silva kriziyle ilgili olarak hiçbirimizin günahı yoktu. Hepimiz kulübün menfaatlerine uygun olarak davrandık demiş. Amilli futbol takımında moralsiz idman. Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan milli takımımız grupta Amerika ile oynayacağı son maçın hazırlıklarına devam ediyor. Montella yönetiminde Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenman fitness salonundaki kor ve mobilite çalışmalarıyla başlamış. Daha sonra sahaya gelen futbolcular buradaki ısınmanın ardından pas ve 7'ye 4 top kapma çalışması yapmışlar. Takımda herkesin son derece moralsiz olması da dikkat çekmiş.

Yine Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları yer alıyor. Bunlar sinsice konuşmalar demiş. Kimin eli kimin cebinde gün ve saat olarak size söylerim diyor. Kalbindeki diline yansıtamayanlar, kalbindekini diline yansıtamayanlar sinsice konuşmaların arasında cümle sokar demiş. Fatih Terim'le olan tartışmanın aslında bir devamı diyebiliriz. Fotomaç gazetesinin manşetiyle devam edelim. Bir tarafta Girassi, diğer tarafta Fabian Ruiz. Girassi için geri sayım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçimden önce iki forvet alacaklarını açıklamıştı. Vedat Muriç imzayı attı. İkinci forvet için Borussia Dortmund'un oyuncusu Sergio Girassi için temaslar sürüyor. 30 yaşındaki Gineli forvet Sarı Kanarya ile anlaştı. Bundesliga ekibi Girassi için 40 milyon euro istedi. Bu rakamda indirim yapması için temaslar da devam ediyor. Diğer taraftaysa bir Fabian Ruiz haberi. Paris Saint-Germain Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü orta sahanın sözleşmesini uzatmadı. Aslan'a Ruiz müjdesi. Galatasaray Ocak ayında isteyip alamadığı Fabian Ruiz için tekrar harekete geçti. 30 yaşındaki merkez orta saha Dünya Kupası'nda İspanya forması giyiyor. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.88 boyundaki yıldız Fransız devinden beklediği teklifi alamadı ve ayrılığa sıcak bakıyor. Değeri 30 milyon euro olan Ruiz'i Paris Saint-Germain satıp para kazanmak istiyor. Trabzonspor'dan da bir haber var. Fotomaç gazetesinin manşetinde.

Gururla geldik, onurla oynadık. Akşam gazetesinin haberi. İran-Belçika maçından sonra soyunma odasına not bırakmış. İran ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Gururlu geldik, onurlu haysiyetli şekilde yarıştık. Bu arada Galatasaray'da Singo bir sakatlık yaşadı. Bazı doktorlar 3 ay, bazı doktorlar 2 ay, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak diyor ama net süreci tabii ki kulüp açıklamasında göreceğiz. Tedavisine başlandığı ile ilgili haber gelmişti. Fildiş sahillerinin yapmış olduğu açıklamada. İlginç bir sakatlık. Yani bazı oyuncular ne zaman nasıl sakatlanacaklarını tahmin edemiyor, biliyorlar. Singo da bu oyunculardan bir tanesi gibi yani. Çünkü sakatlandığı yer, yani müzmin sakat deseniz sakatlandığı yerler aynı bölge değil. Farklı bölgelerden bir anda patlayıcı bir sprint atabiliyor Singo ama işte bu da artık doğru hazırlanmadığından mıdır? Doğru bir antrenman süreci geçirmediğinden midir bilinmez. Oyuncu çok fazla kas sakatlığı yaşıyor. Bu da büyük bir problem kendi kariyeri adına. Evet, hızlı iyileşir ama bu şekilde kendini bilmezse daha fazla sakatlık yaşayabilir. Bundan sonraki kariyeri için de aynı şekilde. Müzmin sakatlık durumu söz konusu değil ama bir oyuncunun kendini, vücudunu bilmesi çok çok kritik, çok önemli.

0: Evet, şimdi bir araya çıkacağız. Aranın ardından bir konuğumuz olacak. Telefon bağlantısı yapacağız. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de soru görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi X hesabı üzerinden Furkan Bozoğlu ve Instagram üzerinden Furkan Bozoğlu resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Kısa bir ara, sonrasında buradayız.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Express devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor Ekspres'in ikinci dilimindeyiz. Tabii bu dilimde bir telefon bağlantımız olacak, bir konuğumuz olacak. Vahe Kılıç Aslan bizlerle birlikte. Vahe abi, hoş geldin yayınımıza. Birazdan yayını alalım kendisini.

0: Evet, şimdi yayınımızı gerçekleştirebiliriz. Vahay Kılıç Aslan bizlerle birlikte, önemli bir konuğumuz var. Vahay abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Tüm dinleyicilere sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
0: Çok çok sağ olun. Öncelikle yayınımızı, bu davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun.
1: Evet, dakika, ben zaten az spor seyrediyorum. Çok sevdiğim bir
0: çok konu. Çok sağ olun. Sizin gibi bir konu.
1: Buradan da Ender Bilgin'e selamlarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkürler. İletiriz. Çok çok sağ olun. Gerçekten hem sizi izleyen birisi olarak pazar günleri özellikle cumartesi hafta sonu Star TV'de yaptığınız programınızı izleyen birisi olarak da
1: saat 12'de, evet.
0: Çok güzel bir program gerçekten. Önceki yıllarda yaptığınız projeler, işler, o sebeple ayrı bir takipçiniz olarak da ben çok mutluyum sizinle birlikte program yaptığımız için. Tabii Ozan Zeybek abiye de buradan selamlarımızı gönderelim. Kendisi bana hatırlattı. Dedi ki Fotomaç gazetesinde daha önce kendisi yazarlık da yaptı. Spor yazarlarınızın olduğunu bilmiyordum.
1: Evet, çok uzun yıllar, 13-14 yıl civarında.
0: Müthiş, müthiş. Yaptım. Gerçekten çok çok
1: buradan
0: güzel.
1: Buradan da Zeki Uzundurukan'a, değerli yayın yönetmenime, genel yayın yönetmenime de buradan sevgi saygılarımı yolluyorum.
0: Çok kardeşim, teşekkürler. Bizler de selam yollamış olalım buradan. Biraz futbol konuşalım. Tabii ki Dünya Kupası'nda biraz buruk bir Dünya Kupası geçiriyoruz açıkçası. Bizim için çok erken,
1: evet,
0: bir bitiş oldu yani. Bunu söylememiz gerekiyor. Bu sebeple biraz Dünya Kupası'yla, bizim takımımızla, bizim çocuklarla başlamak istiyorum Vahay abi.
1: Evet, yani milli takımımız maalesef Vancouver'daki, benim kızım da maça gitti. Bizim evimiz 10 dakika uzaklıkta stat. Hı hı. Maalesef kızım çok ağladı. Arkadaşlarıyla birlikte hepsi çok ağladılar. Biz de burada ağladık.
0: Değil mi?
1: Maalesef çok üzücü bir sonuçla başladık. Avustralya defansını açamadık. Çizgilerdeki oyuncularımız yeterli başarıyı sağlayamadılar. Kenan Yıldız sakatlık döneminde olduğu için ikinci yarı oyuna girdi. O biraz çabaladı. Kanadı kullandı ama orada da başarılı olamadık. Gol de gelmedi. Abdülkerim'in şutu direğe çarpmasaydı belki işler değişebilirdi. Ama ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. Ben diyordum ki bu takım final oynar. Çünkü ben defans bloklarına çok inanıyordum. Kadememize inanıyordum. Abdülkerim'e.
0: Çünkü çok güçlü oyuncularımız da var bir kere, yani bu kademeyi aşabilecek. Aynen öyle.
1: Evet. Ama Melih, Mert, Abdülkerim. Fakat benim şöyle bir nüansım var bu konuda. Maalesef İsmail çok ünlendi. Geçen seneden bu yana çok ünlendi. Ve Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluğun en büyük faturalarından biri kendisine aitti bana kalırsa. Çünkü orta sahanın 10 metre aslında gerisinde oynaması gerekirken, ya bir 10 metreydi, 7 metre gerisinde oynaması gerekirken, İsmail Fenerbahçe'de ve milli takımda,
0: evet,
1: çok popüler olduğundan ve hırslı olduğundan dolayı, hırsına yenik düşmesinden dolayı orta sahanın birkaç metre önünde oynuyor. Ve bu her orada kaptırılan top geri kalemize, hem ben Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'nin tüm maçlarını bu sene seyrettim. Alanya ve Göztepe maçlarına dikkat edin. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maça dikkat edin. İsmail'in hep önde olması. İsmail yerinde oynamıyor. İsmail yerinde oynamıyor.

0: oynamadığı için de bütün arkaya atılan toplardan Fenerbahçe ve milli takımımız gol yedi. Yani o yenilmeyecek goller yenildi maalesef ve sonra da şanssızlıklar, bir türlü açamamamız.
1: Değil mi?
0: Karşı kalemiz. Yani aslında oyunun tüm hakimiyeti bizde, hem Avustralya maçında Vancouver'da, hem bu tarafta Paraguay maçında. Bütün aslında oyunun bütün süreci bizim neyimize işliyor. Yani top bizde, biz yan top yapıyoruz, dikey, hiçbir şekilde tutturamadık. İkinci maçta da bir topumuz yine direğe çarpınca olmadı, hem şanssızlık hem şey. Ama yani diyeceksiniz ki bunun önlemini almadı mı Monte? Ya hoca aslında bir nevi almıştı. Kuzey Makedonya maçında aldı. Hı hı. Hazırlık maçlarında aldı. Yani aslında kapalı defans yapan takımlar karşısında hoca aslında hazırlık maçlarını ona göre uygulamıştı, bu grup maçlarına göre. Ama orada açtığımız takımlar, yani oranın defansını açtığımız takımlar, Avustralya'nın güçlü uzun boylu defansına karşı maalesef yenik düştük. Yani o uzun boylu mesela ben Kerem'i oynatmazdım o maçta.
1: Daha hep bu söylendi kesinlikle. Yani neden daha yani mesela bu takımın 90'lık... BCD planı olamaz mı mesela abi? Yani çünkü
0: iyiydi. Yani bizim, ben hoca kadar bilgili bir insan değilim. Ben bir futbol seyircisiyim ama o maçın bence tek olacak konusu yerden verkaçlarla çizgileri bolca kullanıp sağ ve sol açın çizgide oynaması. Bakın çizgide diyorum. Çizginin önünde değil. Yan çizgi, yani taç çizgisinde oynayıp kanatları mentümen müdafaa yapan bek. Mentümen, çünkü kendi alanlarında mentümen müdafaa yaptı Avustralya. Yani birebir müdafaa ama kendi alanlarında yaptılar. Bu takım, bu kadar kapalı bir takıma birebir mentümende biraz daha çizgiyi çekip oradan yan futbolcuların deplase olup, orta sahadan gelen oyuncuların deplase olup golü bulma şansımız biraz daha fazlaydı ama bir türlü olmadı. Onların liberosunu kahraman ilan ettik. Çünkü bütün toplar oraya ortalandı ve adam topladı bütün topları orada. Maalesef Avustralya maçını bu şekilde kaybettik. Zaten ikinci maçta da çok şanssızlık. Bunu antifantezi ifade ederim. Yani bütün şanssızlıkları yaşadık. Daha birinci dakikada gelen gol zaten bizi yıktı. Daha çok panik yaptı takım. Arda İspanya'nın bu sene en iyi futbolcularından bir tanesiydi. Fakat maalesef o sürekli yatay oynadı. Sürekli yatay oynadı. İkinci maçta o da bir varlık göstermedi. Hakan gibi ileriden çok iyi şutlar çeken bir oyuncu, muhteşem şutları olan bir oyuncu,
1: hiç görmedik.
0: Maalesef hiçbir şutu tutmadı. Yani
1: mesela Barış, ikinci maçta vay abi Orkun Kökçü çok geç girmedi mi mesela? Ben öyle düşünüyorum.
0: Ya Orkun'un da aslında yapabileceği bence, ya takım olarak sanki hani büyü yaparsın da bir insana
1: tutuldular değil mi böyle sanki?
0: Ya, sanki büyü yaptılar bize, evet. Ve bu takım bu yılda, ya bütün kızım diyor ki, bütün Amerika ve Kanada basını bizim milli takımı konuşmuş. Yani biz aslında herkesin de yarı finale kadar favorisiydik.
1: Evet.
0: Ama işte birazcık şanssızlık, birazcık bizim futbolcuların konsantre eksikliği.
1: Kesinlikle.
0: Bence çok büyük bir konsantre eksikliği vardı futbolcuların. İnanmayın. Yani ben olsam ne yapardım? Ben de uzun yıllar basketbol oynadım. En azından iyi pres yapabilirlerdi. Pres de yapamadık. Yani onlar topa başladıkları anda kaleciden itibaren çok iyi bir pres, ki Galatasaray'da bunun örnekleri çok, Avrupa maçlarında Galatasaray bu sene çok iyi futbol oynamadı ama yani bu presi sayesinde çok gol attı. Yani onu da yapamadık. Hiçbir şey bize uymadı, tutmadı, olmadı ve biz maalesef, yani inanılmaz bir şekilde bu müthiş takım bunu yaşıyor. Bugün İran Amerika'da yani İran Amerika ile savaşıyor. Amerika'ya sokmak bile istemediler İran milli takımına.
1: Evet, kampları
0: İran
1: Meksika'da.
0: İran iki maçta iki beraberlikle şu anda grup birincisi. Ve yani İran bu haldeyken bizim turnuvada en kötü takım olmamız gerçekten, yani yıktı bizi, üzdü. Zaten bir moral arıyorduk herkes, hepimiz.
1: Tabii ki.
0: Ve hakikaten çok çok üzülmüş vaziyetteyiz. İnanamıyorum yani, ben hala şoktayım. İnşallah Amerika'yı farklı yeneriz de ki.

0: da mümkün olduğunu.
1: Aynen öyle. Var. En azından şu an için bizim için önemli olan nokta, bundan sonraki turnuvalar adına FIFA dünya sıralaması önemli. Örnek veriyorum, işte Euro 2028 var önümüzde. Euro 2028'de ama bulunacağımız torba mesela FIFA dünya sıralamasına göre planlanıyor. En azından Amerika'yı evet, yenmemiz durumunda bu sıralamanın üzerine çıkabiliriz. Torbamız belki değişebilir.
0: Yani inşallah onlara şu anda tabii ileriki günler için düşünülecek bir konu, ama şimdi yani biz sıcağı sıcağı Dünya Kupası'nda yaşarken mesela 40 yaşında bir Messi var ki dün yani benim gözümden yaş geldi ya. Değil dünyada mi? Böyle bir futbolcu var mı dedim. O ikinci goldeki tecrübesi nasıl bir tecrübe?
1: İnanılmaz
0: adam
1: ısrarcılığı.
0: Adam topu alıyor, veriyor, vuruyor, gol olmuyor, bir daha yani geliyor oradan o Pilardo topu gibi o olmayacak yerden kim direkt vurup o ikinci golü atmasa, ha diyeceksin ki penaltı da kaçırdı, eyvallah kaçırabilirdi, ama yani 40 yaşında bir futbolcunun 6 kez Dünya Kupası'nı görmesi ve böyle bir başarıya attığı dünkü gol bence çok konuşulacak. Kaçırdığı penaltı da konuşulur ama o attığı ikinci gol, iki tane gol atıyor adam yani gerçekten.
1: Zaten telafi ediyor.
0: Vardı. Tabii tabii, Avusturya ki iyi bir takım Avusturya. Bizi de zorlamıştı biliyorsun 2 yıl evvel. Geçmiştik Avusturya'yı ama sonuç itibariyle o da iyi bir takım, güçlü bir takım. Dün bence Arjantin çok önemli bir galibiyet aldı Avusturya karşısında. Ne olur bundan sonrası, yani biz milli takım olarak üzgün bir şekilde deneyeceğiz ama Arjantin bence finale kadar gider diye düşünüyorum. Mesela Almanya da çok zorlandı dikkat edersen, yani zor geçtiler, 1-0 mağluptüler, son anda 2-1 yaptılar, 96-4'te 2-1 yaptılar biliyorsun. Yani bu sene özellikle Afrika'dan olsun, Güney Amerika'dan olsun, yani bu tarz zenci oyuncuların sahalardaki gücünü gördük. Yani zaten aslında bu bütün liglerde güçlerini gösteriyorlar ama milli takım düzeyinde de bence çok güçlü bir çizgi çizdiler. Hiç beklemediğin ada takımları bile çok koşan. Ya demek ki buradan bir şey çıkartıyoruz. Çok koşan, çok iyi mücadele eden her zaman futbolda galip gelir. Yani işte yıldızına sığınma diyor futbol. Yani ben yıldızım, her maçın ayrı bir yıldızı var demek ki. Her maça hayat felsefesi olarak şöyle bir şey düşüneceğiz. Misafir olduğumuz dünyada her kalktığımız günün ayrı bir felsefesi. Ne iş yaparsan yap, her maça farklı bir ciddiyetle bakacaksın. Her güne biz halk olarak ayrı bir ciddiyetle bakmamız gerektiğini bütün bu Dünya Kupası'ndaki olaylar, maçlar göstermiş oldu.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Yani tabii ki hepimiz daha fazla mücadele beklerdik. En azından yani puan alamadık, gol beklerdik. Belki bir gol bile bizi daha birlik ya, haline getirebilirdi.
0: Mesela benim üzüntülerimden biri de adam Fransa'da en iyi kaleci. O yok takımda. Ya yani Aral olsun, öte yani 7-8 tane de böyle dışarıda kalmış çocuğumuz var yani.
1: Bertu Yıldırım var mesela. Santrfor yok diyoruz ama Bertu Yıldırım
0: yani
1: Başakşehir'de.
0: Evet, yani mesela İrfan'ın, ya İrfan Başakşehir'de bile yani, şimdi onun yerine başka biri, o kadar çocuklarımız var falan. Yani bilemiyorum tabii, hocanın da bir bildiği vardır, adam da yani boş adam değil aslında yani.
1: Tabii
0: var ya,
1: biz burada sizce Montella'yla şu an, evet.
0: Montella'yı bir de bir şey anekdotum var. Hı hı. Aslında ben bu tehlikeyi grup maçlarında görmüştüm. İzlanda maçında ben çok yadırgamıştım takımı. İzlanda maçında da takımımız çok yıldızdı. Kenan çok iyiydi. İşte liginde bütün oyuncular, hatta o zaman Kerem Benfica'da mucizeler yaratıyordu. Müthiş maçlar çıkartıyordu. Ve biz İzlanda maçına, evet yağmurlu kötü bir sahada çıkmıştık o maçı, ama o maçı aslında bu iki maçın bence arefesi, yani o zaten hani perşembenin girişi çarşambadan belli olur falan derler ya, hani böyle bir atasözü evet, vardır. Doğru mu söyledim bilmiyorum.
1: Doğru doğru.
0: aynen. Sanki o günü o maçta belli olmamış mıydı izlenen? Hani sonra Lucescu'ya Allah rahmet eylesin, Lucescu'ya karşı, Romanya'ya karşı evet galibiyet aldık ama sonraki maçta da çok sıkıntıya girdik. Kosova maçında bile çok sıkıntıdaydık ki Kosova'nın bir tane oyuncusu biliyorsun İtalya Ligi'nde çok iyi bir futbolcu. Onun dışında bir futbolcusu da var. Kosova'da öyle amşam yani süper bir bizden güçlü bir takım değildi yani.
1: Evet.
0: Ama o maçta da çok zorlandık. Orkun orada araya falan devre girmese o top da belki dışarı çıkıyordu. Belki o maçta sıkıntıya giriyordu. Yani biz aslında kapalı takımları açamadık. Ve bunun aslında en büyük zafiyetinin de en büyük sıkıntısını da bu iki maçta da görmüş olduk. Yani biz çünkü Romanya da kapalı oynadı. Ama Romanya biraz daha öteki takımlara göre biraz daha açık oynamayı da bildi. Onun için o maçtan 2-0 galip geldik. Ama düşünün İzlanda maçında neler yaşadığımızı ve oradan zaten şeye gittik, playoff'a gittik, yoksa direkt çıkacaktık yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim takımımızın böyle bir zafiyeti var. Yani kapalı oynayan takımlara karşı oyunu bir türlü açamamız. Bunun asıl sebeplerinden birisi de bence uzun boylu bir santraforun olmaması. Zaten bunu hep dile getirmiştik. Türkiye'de uzun boylu bir santrafor yok. Bunun sebebi de bizim lig takımlarımızın hepsi yabancı futbolcuya yönelik olması.
1: Evet.
0: Yani her takımda 7-8 yabancı futbolcu sen bulundurursan bir tane santrafor böyle bulamazsın. Yine. Bizim bir şanssızlığımız da santraforun gurbetçilerde de santraforun olmaması. Yani bir santraforumuz olsaydı belki hani bir adam vardır tam adamdır. 90'da Polo Rossi vardı ya, 1982'de İtalya'yı dünya şampiyonu yapan Polo Rossi'yi hesaplayın. Evet. Polo Rossi denilen adam 6 golle gol kralı oldu o sene Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası konuşmuşken onu da belirtelim.
1: Tabii.
0: Hiçbir şey yapmadı Polo Rossi. Sadece top ayağına gelirdi, ölü yerlerde dururdu ki pat pat pat pat golleri atardı. Ama ne oldu? İtalya'yı dünya şampiyonu yaptı. Bazen takımlara böyle adamlar da lazım. Şimdi diyeceksin ki bayağı peki bizim milli takımımız çok mu yani böyle şey hep yıldız futbolculardan oluştuğu için acaba fundamental yani böyle birebir de acaba müdafada geri mi kalıyoruz? Evet geri kalıyoruz. Bakın Beşiktaş 3 yıl şampiyon olduğu zaman Gordon Milne zamanında 89-92 3 yıl üst üste şampiyon olduğu zaman öyle bir takım kadrosu vardı ki bak hesaplayın. Geri dörtlüde 4 tane kaleciye top geçirmezlerdi. Kadir, Ulvi, Gökhan, Takoz Recep.
1: Evet.
0: Orta saha Rıza Çalınbay tek başına zaten Şifo Mehmet sonradan girdi. Rıza Çalınbay, Zeki, Cerci Şenol. Ondan sonra baba, dede Walsh, Wilson. İki tane de İngiliz. Hep orta saha takviyeliydi Gordon'la. Ali, Metin, Feyyaz üçlüsü de zaten ilerideydi.
1: İleride.
0: Şimdi gole yönelik adamlar zaten ileride deplase oluyorlardı. Sağ ve sol çizgilerden karşılıklı deplase olup ortadan çok basit bir futbol Beşiktaş oynuyordu o zaman Gordon Bey. Ama bütün maçlarını kazanıyordu. Adana Demirspor 10 saniye gol attı Beşiktaş bu takım. Ve Dede Wilson da oynadı o maçta. Walsh'lar falan da oynadı. Yani Beşiktaş'ın o zaman öyle bir müdafası vardı ki kemik müdafaa. Geride orta saha çok koşan orta saha. Yani aslında bir daha keşfetmemek lazım dünyayı. Bizim milli takımımızın bence müdafaa eksiklikleri var. İlk başta söylediğim gibi İsmail çok riskli oynuyor. Fenerbahçe de bu sene bence İsmail'in çok ileriye çıkmasından Alanya'da Göztepe maçında ve birkaç maç böyle bu şekilde Rize maçında çok ileri çıkmasına orada bir top kaptırıldığı zaman orada bir adamın geride bu ya stoper ya libero'nun ileride değil yani kendi çakılı yerinde tabii Simović gibi de böyle bir kaleci de lazım. Onun
1: tabii ki.
0: İleri çıktığı zaman o kontrolü sağlayacak, o inisiyatifi sağlayacak majör bir kalecinin olması lazım. Ve Galatasaray bunu uzun yıllar iyi kalecileriyle yaptı. Ama işte biz maalesef zaten birkaç yorumcu bunu söylemişti. Müdafaası milli takımımızın çok iyi değil falan gibi böyle söylevler de oldu aslında. Yani biraz daha bence 3 tane yıldız futbolcum varsa, 4 tane yıldız futbolcum varsa ofansif, birkaç tane de sağlam kemik oyuncu defansif alman lazım. Ki o birbirini tamamlasın. Yani negatif ve pozitifin aslında birleşimi olsun.
1: Aynen öyle.
0: Sahada. Yani.
1: Vay abi valla dediğinize kesinlikle katılıyorum. Takım içerisindeki uyumu da en azından açıklamış oldunuz. Keşke bu dediklerinizin en azından 10 tane dediğinizin bir tanesini yapabilsek belki daha farklı şeyler konuşabilirdik milli takımımız adına. Ama bu saatten sonra geçmişi geriye geri

0: bitiremiyoruz. Bundan sonra maalesef önümüze bakacağız. Önümüze bakmak zorundayız. Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te son mücadelemizi oynayacağız.
1: İnşallah oradan bir galibiyet alırız da hiç değilse biraz bir tebessümle oradan oluruz.
0: Tabii ki.
1: Yani o çok önemli. Ama aslında şanssızlıklardan da şans çıkar. Bunu geçen gün Instagram'da da paylaştım. Hı hı. Bu bir şanssızlıktı bana göre. Hatalarımız gözüktü. Şanslar, ama ben inanıyorum ki bir 4 yıl sonra bu takım dünya şampiyonasında final oynayacak. Bu çok büyük bir ders oldu. Benim gözümde çok büyük bir ders oldu. Bunu yaşamasaydık belki ileride daha büyük bir başarı gelmeyebilirdi. Ama şimdi daha büyük bir başarı gelecek 4 yıl sonra. Çünkü bu çok... Ve bir de çocuklar çok genç. Kenan olsun, Arda olsun. Çok yıldızlar. Bir anda büyüdüler. Dünya kahramanı. Milyonlarca insan onları takip ediyor. Yani aslında bu bir konsantrasyon eksikliği de oldu. Çok da genç futbolcularımız. Benim kanaatim düzelecek. Ama 4 yıl bekleyeceğiz. Ama Türkiye Dünya Kupası'nda belki de o 3. olduğumuz 2002 yılındaki gibi belki bir finalde oynayabiliriz diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Ben umudumu yitirmedim. Sadece takımın biraz daha tecrübelenmesi lazım. Panik yapmaması lazım. Bak Almanlar 1-0 mağlup 1-1 yaptılar. 96-4'te karşılarındaki takım zayıf olmasına rağmen 2-1 yapıp maçı bitirdiler.
0: Aynen.
1: Yani şey çok önemli. Tecrübe de çok önemli. Onun için şey yapmamak lazım. Umudu kırmamak lazım. Her zaman mutlu olması lazım. Yani yapabilecek bir şey yok. Şanslılıklarla birlikte kötü oyunun entegrasyonuyla bu şekilde dönüştü.
0: Vay abi, yani çok teşekkür ederim değerli görüşlerinizden
1: ben
0: dolayı. Çok
1: ediyorum.
0: Çok sağ olun. Yine bekleriz her zaman. Çok güzel yorumlar yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Baş tacısınız. İyi yayınlar diliyorum. Buradan da dinleyicilere sevgi saygılarımı tekrardan yolluyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet, Vahe Kılıç Aslan bizlerle birlikteydi. Vahe abiye de çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olsun. Yılların televizyoncusu, yılların gazetecisi bir dönem programımıza konuk oldu. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu günler.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Opet.com.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt. Reklam.
2: A Spor'da

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Konusunda daha önde bir oyuncu. İki bölgeye alternatif olması bu transferin gerçekleşmesinin bence en önemli nedenlerinden birisi. Bir de şimdi tabii Fenerbahçe'nin o bölgede Osterwolde ve Archie Brown ikilisinin olması. Geçen sene her iki oyuncudan da verim anlamında tam anlamıyla istediklerini alamaması bence bu transfere neden oluyor. Bir de tabii Archie Brown'dan belki çıkılma durumu var, teklifler var. Aynı şekilde Osterwolde ile ilgili teklifler var. Fenerbahçe belirlenen oyuncu özelinde, daha doğrusu bir oyun aklı konusunda Oğuz Hoca'nın herhalde direktifleri doğrultusunda eksik bölgelerini takviye yapmaya devam ediyor. İstenilen ücretler şöyle Ezgi, bence Fenerbahçe'nin biraz rakamların yüksek olması elini kolunu da bağlıyor. Biraz da satış bekliyorlar ki çok da doğal. Hem bu limitin arttırılması konusunda hem de 19 tane yabancısı olan bir takımdan bahsediyoruz. Mutlaka bu oyuncuların kontenjanı ne olursa olsun, 10+4 devam etsin, 10+2+2 devam etsin, hiç fark etmez. Mutlaka çıkılması gereken bir sürü yabancı oyuncular var. Bir de bunlar ayrıyetten maliyet. Böyle düşünürsek Fenerbahçe bence 4-5 tane net oyuncu alacak. Mevcut kadroyla beraber yoluna devam edecek. Süreç olarak şöyle bir şey var. Eskiden oyuncular transfer edilirken genellikle yöneticiler resime çok girerdi. Şimdi herhalde bir de şöyle bir şey daha lazım. Oyuncular gönderilirken herhalde ya bir yönetici lazım ya da bir menajer daha eklemek lazım. Çünkü hakikaten bu da çok önemli bir konu. Neden önemli? Alıyorsun 10 milyon euroya. Gönderirken diyor ki oynamak istemiyorum, ağlıyor, beni 5'e satın. Yok ya, öyle şey olur mu? Ben sana 10 milyonluk yatırım yapmışım, tutmamış transfer.

0: İşte bu konuları da yani nasıl söyleyeyim, pazarlık gücü yüksek birileriyle yönetmek lazım. Bu gelecekte, şu an sorun olmaya başladı, gelecekte daha büyük sorun olacak, göreceksiniz. Bu kadar serbest, yabancının serbest bırakıldığı bir ortamda hadi çık bakalım, şimdi 19 tane yabancı var. Abramat'tan çık. Abramat muhtemelen Fenerbahçe'de alıyordur 3,5-4 milyon net para. Hadi çık bakalım çıkabileceğim mi? Zaten kulüpler böyle batıyor. Ya o ayrı bir konu, her neyse. Malanksar konusunda dediğim gibi, yani bekte kullanabilirsiniz. Defansif anlamda, çok büyük ofansif anlamda beklentiye girmeyin. Hı hı. Ama isterseniz sol stoper olarak, ister dörtlüde ister beşlide kullanabilirsiniz. Dinamik bir oyuncu. Müdahaleleri gayet yerinde ve net, savunma oyuncusu olarak, savunma bölümü olarak konuşuyorum. Ya çok böyle ofansta dediğim gibi %100 işte çok büyük asistler, gol oranı beklemeyin. İyi ters top atar.
1: Biraz Batakov tarzı oyuncu.
0: Yani biraz öyle. Bir de şey, bir bek olarak ciddi anlamda tekniği de müsait. Yani gözümde canlanıyor. Yani bir 6 numara gibi zaman zaman kullanıldı ya Fenerbahçe'de. Mesela o bölge içinde kullanılabilir. Yani dediğim gibi iyi bir oyuncu. Zaten üzerinde yoğunlaşmışlar, karar da kılmışlar. Hı hı. Ama tabii Fenerbahçe'nin şeyleri de açıklandı.
2: Harcama
0: limitleri de açıklandı. Bunu genişletmek isterler muhtemelen. Çünkü bir santrofor yetmez Fenerbahçe.
1: Hocam o 6 milyara yakın değil mi Fenerbahçe'nin harcama limiti?
0: Evet.
1: Yetmeyecek mi yani? Bir de genişletelim onu. Anlamadım.
0: Yetmesi yani lazım. Şöyle bence lige girecekler. Belki devre arası da ihtiyacı olacak ya, bu genel yılı kapsıyor ya. Onun için konuştum ama tabii bu kadar rakam var diye bunun hepsini harcamak da doğru değil tabii.
2: 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira Fenerbahçe. Ha,
1: 700 işi kısmı önemli.
2: Evet.
1: Ucu ucuna yettiririz 702 ile. Yani Fenerbahçe'nin hocamın dediği gibi çok fazla bir iskeleti var Fenerbahçe'nin. O yüzden yani bana göre de iki santfor, belki bir ya da iki yani, ama sol stoper kesinlikle bu Fransız çocuk olursa iyi bir stoper. Hocam zaten hocam beğendiyse benim de çok söyleyecek sözüm kalmaz, ama 5 milyon önerilmiş, hadi kabul edecek mi etmeyecek mi?
2: Bir önceki saatte Erdem'le bağlantı yaptığımızda bu rakamların üzerinden bir pazarlık payı olacağını, ama herhangi bir transfer konusunda Fenerbahçe yönetiminin 8 milyon euro yıllık ücretin üzerine çıkmama kararı aldığı, muhtemelen biraz daha yüksek bir bedelle anlaşma sağlanabileceği şeklinde bir bilgi verdi.
1: Sadece bu oyuncu için mi 8 milyon üzerine çıkmama?
2: Zannediyorum genel
0: bonservisi yok.
2: Bonservisi yok.
1: Yok, onu oyuncu. Anladım. Zaten 2 milyon imza parasından anlıyoruz bonservisinin olmadığını. Güya bonservisi yok, 2 milyon euro imza parası. Bu da işte bize özgü bir şey. Ama Fenerbahçe'nin 3 ya da 4 transferle, işte onlardan biri ismi önemli değil, sol stoper. Topu oyuna sokabilen sol stoper ama. Tabii biraz aklını da oyuna katabilen sol stoper. Muhtemelen sol bekte oynayabilir bu zaman.
0: Oynuyor.
1: Üçlü oyunlarda da solda da oynar.
0: Aynen.
1: Fenerbahçe
2: ama
1: için...
2: Ama buna güvenip şimdi bir sol bek transferi yapılmaz mı?
0: Bence şeyden çıkmayacaklar.
2: Osterwolde'den
0: çıkmayacaklar.
2: Archiburan'dan çıkacaklar. Kendisi gitmek istiyor şeklinde genelde haberler geliyor ama.
0: Her gitmek isteğinde gönderemezsin. O zaman Trabzonspor'dan da Onaçı'yı gönder.
1: Onaçı'yı gitmek istemiyor ki Trabzon.
0: Hayır yani, örnek veriyorum. Yani çıkıyor ya Onaçı'yı Arabistan'dan 20 milyon falan veriyorlar. Sonuçta bir kadro planlaması yapıyorlar. Burada gitmeyecek oyuncular diye belirliyorlar hocalar veya.
1: Hocam gitmeyecek oyuncu var mıdır?
0: Gitmeyecek oyuncu var ama satılmayacak oyuncu yok.
1: Yani verirlerse, sallıyorum, onu açı dediğin için 30-35 milyon euro verirlerse paket yapıp yollayacaksın yani.
0: Yok ya,
1: çünkü yeri dolmayacak oyuncu da yok. Ben ona inanıyorum. Yani dünyada o kadar yetenekli çocuklar, oyuncular var ki. Ya biz yeterli, gerekli, çağdaş normların istediği şekliyle scout oyuncu taraması yapamıyoruz ki, yapamıyoruz yani, öyle görüyorum ben. Ya da menajerler düzeni buna izin vermiyor. Oyuncuları seninle saklıyorlar zaman zaman. Çünkü menajerli şirketi var. Kendi çocuğunun okulu planlamasını yapar gibi oyuncusunun 10 yıl sonraki ulaşacağı noktayı milyon eurolar bonservis ölçüsünde hesaplıyor adam. Önceden yapıyor. Çıkarmıyor önü onu mesela. Sen ararsan, samimi bir şekilde ararsan,

0: kulüp sevgisini, kulübe aidiyetini, başka aidiyetlerin gerisine düşürmezsen oyuncu bulunur. Yani bu yeri dolmayacak oyuncu yok. Kim olursa olsun parasını bulduğun anda satabilirsin. Ha, bazı sembol isimler vardır işte. Roma'nın kaptanı gibi Totti miydi?
1: Evet.
0: Mesela onlar ayrı, ya da Gerrard gibi, ki Gerrard bile satıldı ama tabi Gerrard kendiliğinden Liverpool'daki hikaye bitti. Sembolleşen isimler için bunu söyleyebilir çünkü onları parayla ölçemezsin. Ama onun dışında bu profesyonel bir hayat ve profesyonellik cukka demek, para demek. Parasını, değerini bulan her şeyi, hatta biraz yaklaşan her oyuncuyu satabilirsin. Yeri dolmayacak diye bir şey yok. Bir de bu şöyle bir şey değil futbol ya. Yeri dolmayacak, işte alalım bu sene şampiyonla oynayalım. Bunun bir garantisi yok ki. Belki yeni dolmayacak dediğin adamı yerine getirdiğin adam seni şampiyon yapacak. Yani bu futbol hem çok az bilinmeyeni bir oyun, hem de milyonlarca bilinmeyeni olan bir oyun. Yani adı üstünde zaten oyun dediğimiz kavramın kavramsal karşılığı öngörülemezliği. Bu yüzden insanları, oyuncuları falan çok fazla anlamlandırmadan, asıl anlamlı olanın kulüpleri olduğunu, renkler olduğunu unutmadan öyle rahat, biraz daha relax, biraz daha relax kararlar verebilmeni yönetimler.
2: Peki, şimdi yeni bir yapılanma. Bu arada şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı. Artık sezon açılışı da yapılacak. Yarın Topuk Yaylası'na gidecek değerli izleyenler Fenerbahçe. Ardından tabii ki yurt dışı kampı şeklinde devam edecek çalışmalar. Ve İsmail Kartal'ın ekibi de toplanıyor hocam. İsterseniz biraz da teknik ekibi ve bu ekibin vaat ettiklerini de konuşalım. İsmail Kartal zaten açıklandıktan sonra çok uzun uzun değerlendirdiğimiz bir isimdi. Ama şimdi yardımcısı olarak Gökkayt İstanbul'a geldi ki Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda da önemli payı olan isimlerden biri. Camiayı bilen isimlerden biri. Pro lisansını da almış bir antrenörden bahsediyoruz. Nedir sizin beklentiniz?
3: Aslında Gökkayt ismi hocalardan bağımsız belirlenmişti.
2: Doğru.
3: Yani hangi hoca gelseydi, evet, onun altına veya daha doğrusu yanına verilecekti. Fenerbahçe geçmişi var, camiayı biliyor. Bir de tabii şu andaki takımlardaki yabancı oyuncu sayısını düşünürsek çok ciddi rakamlar. Bunların Türk antrenörleriyle ilişkisi farklı, en azından lisan anlamında. Yabancı bir hocayla, ki dikkat bu konuda bayağı. Bir de bir futbolcu bir kulüpten gittikten sonra arkasında bıraktıklarıyla çok anılıyor. Bence Kayt böyle bir oyuncu. Demek ki Fenerbahçe'deki Aziz Bey'in zamanıydı diye düşünüyorum. O süre zarfında bayağı oynadı. İyi izler bıraktı ki tekrar tercih ediliyor. Artı pro lisansı olması bir kenara bırakıyorum. Ezgi, antrenörlük geçmişi olması da bence çok önemli.
2: Hı hı.
3: Yani birinci antrenör olarak çalıştığı kulüpler var. Hollanda'da diye düşünüyorum.
2: Evet.
3: O da kendisi için ve hem İsmail
2: Hoca. İkincilik takımı hocam. Dordrecht.
3: Dordrecht, evet, evet.
0: Puan ortalaması da düşük bayağı değil mi?
2: 39 maçta 1.21 puan ortalaması.
3: Ya gerçi o lig biraz savunmanın az olduğu, genellikle hücum organizasyonlarının çok olduğu bir lig. İkincilik böyle mi bilmiyorum ama öyledir. Yetiştirmeye yönelik bir lig olduğu için o puanlar çok bağlayıcı olmaz bence. Yani dediğim gibi, yani orada bir hem bir yardımcı hoca, hem oyunla ilgili fikirleri olan, hem de bence iletişim anlamında yabancıların en yakın hissedeceği isim gibi duruyor. Böyle bir tercih aslında çok son yıllarda çok kullanılmıyordu. Genelde yabancı hocalar geldiği zaman ekibiyle geliyordu. Bu sefer İsmail Hoca geldi, ekibini belirlediler. Gerçi kendi ekibi de var galiba.
0: İsmail Hoca da Tadiç'i mi istiyormuş?
3: Ha?
0: İsmail Hoca da Tadiç'i istiyormuş.
3: Ya onlar çok şey, magazinsel haberler. Değil yani ama çok net böyle biliyorsun sosyal.
2: Ya da yabancıların yanına yerlilerin verilmesini daha önce çok gördük.
3: Tadiç'i mi istiyormuş? Tadiç oynamaya devam edeceğim demiş.
0: Hmm.
3: Yani biliyorsun onlar magazinsel şey böyle.
0: Yok, Tadiç'in
3: sosyal etkileşim
0: aklı
3: alsın diye.
0: Profesör akademi düzeyinde Tadiç'in futbol aklı mesela.
3: Yok,
0: bence
3: o başka bir şey ama oyunculukla antrenörlük farklı biliyorsun. O da çok önemli bir kriter. Ya dediğim gibi bence yönetimin de çok değer verdiği bir isim Kayt. Çünkü direkt hem Aykut Hoca gelseydi ona da söyleyeceklerdi muhtemelen ki ipler kopmuştu.
2: Evet.
3: İsmail Hoca'nın bence birinci yardımcısı, dediğim gibi katkı verir mi? %100. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi son dönemde. Samandıra'nın havasını teneffüs

0: etmiş insanları, işte o şeyleri getirelim bir mevzusu var.
1: Onun ruhu yeniden canlandırmak için.
0: Onun üstünden
1: için
0: çok yürüyorlar. İnşallah bekledikleri gibi olur, ne diyeyim.
2: Ya ayet ne garip değil mi? Şurada, evet garip zaten. Daha işte aylarca şeyi konuştuk. Fenerbahçe'de kongre kararı alındığı andan itibaren hep beraber Aziz Yıldırım'ın da beyanıyla Aykut Kocaman'ı bekliyordu.
1: Doğru.
2: Tak Aykut Kocaman yok şu anda. Bir anda İsmail Kartal oldu, onu da normalleştirdik. Her şeyi o kadar kolay normalleştiriyoruz ki bir kendimiz normal olamıyoruz. Yani bana...
1: Kolay normalleştirmek mi, hızlı tüketmek mi acaba? Çok hızlı o son dakika gelişmeleri bir anda eskiyor.
2: Ya işte aynı şeyi söylüyoruz aslında. Ben bunlar, bu tür şeyleri çok kabullenemiyorum. Çünkü empati düzeyim çok, nasılayım, önde benim yani. Kendimi koyuyorum Aykut Hoca'nın yerine. İsmail Kartal'ın yerine de koyuyorum. Yani aynı şey, değişik de roller değişebilirdi yani. İsmail Kartal diyebilirdi Aziz Yıldırım, sonra Aykut Hocaman, Aykut Hoca diyebilirdi. Ya bu kadar normal, kolay normalleşmesi normal bir şey değil. Yani ben, bence milli takım düzeyinde yaşadığımız fiyaskonun nedeni de aslında bu. Yani her şeyi çok kolay normalde. Her şeyi anlıyoruz ya. İnsan zorlayınca her şeyi anlarsın ya. O kadar da anlamayalım her şeyi. Yani birazcık da omurgamız olsun, biraz dik duralım. Biraz dik duran insanlardan yana tavır koyma cesareti gösterelim filan. Şimdi ben de hani Fenerbahçe ile ilgili bir
1: konu olduğu için. Ama zaten Aykut Kocaman'ın olmama sebebi de Aykut Kocaman'ın net bir tavır koyması ve bir şeyleri çok keskin çizgilerle çizmesi nedeniyle olduğu söyleniyor.
2: Tamam, Aykut Kocaman'ın bu tavrı ne kadar takdir edildi? Onu diyorum yani. Normal bir şey. Tamam, hoca istedi gitti. Öyle demiş, öyle uygun görmüş. İşte İsmail Hoca geldi filan. Bunlar normal şeyler değil. Aşırı normal şeyler normal şeyler değildir. Ya çok çok kolay normalleştiriyoruz. Her şeyi o kadar kolay anlıyoruz ki. Yok, hayat bu kadar ucuz ve basit değil. Basit olmamalı yani. Basit olursa işte alayı valayla gittiğin Dünya Kupası'nda iki maçlara paket olup geri dönüyorsun. Yani ve bu 40-50 yıllık, belki daha fazla yıllık bir sorun. Hiçbirimiz bu sorunu görmüyoruz. Hep altına süpürüyoruz. Halının altına süpürdür, süpürdür. Yani çağdaş dünyanın kriterlerini koyduğu işte programdır, kurgudur, neyse, oyunla ilgili gelişimler, hiçbirine prim vermiyoruz. Biz diyoruz ki biz her şeyin doğrusunu biliriz. Doğrusunu bilmiyorsak da parasını verip alırız. Parasını verip aldığın şey seni istediğin, arzuladığın hedefleri taşımaya yetmez. Yetmiyor işte. Neyse, yani Aykut Hoca'dan...
1: Kayıt konusuyla ilgili bir şeyler söylemek istedim.
2: Oynarken de düzgün bir çocuktu. Yani bütün futbol severlerin kayıtla ilgili kötü hatırası olan bir rakip taraftardı. Düşünemiyorum yani. İyi bir çocuktu. Antrenörlük beteneği falan ne kadar başarılı onu bilemeyiz. İsmail Hoca ile uyumu nasıl olacak onu da bilemeyiz. Yaşamadan bir ahkam kesmek doğru olmaz. Ama genel anlamıyla pozitif bir tiptir kayıt. Yani sonuçta o da gelecek. Bir emekçi emek verecek yani. Buraya bir yıldız olarak geliyor ama emek verecek. Emeğinin karşılığı bir para alacak. Maaş kazanır, maaş alacak. Bakalım kendisi açısından da iyi bir hikaye olmasını dileriz.
1: Bu arada biraz önce konuşmuştuk. Şimdi ayrılacak oyuncularla ilgili acaba kime teklif gelir, kimlere izin verilir diye. Hocam şöyle detaylar paylaşayım sizinle. Archie Brown için Nottingham'dan şimdiye kadar 16 milyon euroluk bir teklif geldiği ama bu teklifin reddedildiği, yeni bir teklif beklendiği, belli ki daha üst bir teklif gelirse kabul edilecek Archie Brown'la ilgili. Osterwolde ile ilgili de 25 milyon euroluk bir bedel belirlenmiş. Bu rakamın altının değerlendirmeye alınmayacağı ama 25 ve üzeri bir teklif gelirse değerlendirileceği söyleniyor. Öyle bir durumda da iki transfer birden yapılacağı söylenmiş.
0: Yani eğer iki tane oyuncudan çıkılırsa, birisi Malanksar olursa eğer, bir tane daha yapmak lazım. Belki bir tane de yerli yapmak lazım. Tabii canım yani Şampiyonlar Ligi var bunun. Biliyorsun geçen sene Fenerbahçe'nin stopersiz kalıp üst stoperle de oynadığı bir sürü maç var.
1: Doğru.
0: Doğru planlama olmayan maçlar, kaybettiği maçlar var veya berabere kaldı. Bu sene aynı hataları yapacaklarını düşünmüyorum. Dediği gibi yani Fenerbahçe'nin aslında kadrosunu yeniden böyle harmanlayalım, bir sürü oyuncu alalım, o hatayı yaptılar, olmadığını da gördüler.
1: Evet.
0: Bu sene dediğim gibi yani

0: Ama ben mutlaka iki tane santrofor bekliyorum. Yani Muriç'in haricinde bir tane daha net bir santrofor. Lig 11 için.
1: Peki hocam, Şerif'in kalacağı söyleniyor. Yani üçüncü santrofor olarak.
0: O da kalsın. Problem değil. Belki kanat olarak, yani kenar forvet gibi de kullanabilirsin. Belki üçüncü santrofor olarak ihtiyaç da olur ama yani şöyle gitmez. Muriç artı Şerif'le bu iş gitmez. Yani geçen sene hoca orayı Talişka'yı da düşündü. Ama çözüm olamadı bazı maçlarda. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir Girassi ismi geçiyordu. Tabii ne durumda olduğunu bilmiyorum.
1: Yeniden Girassi'ye dönüldüğü söyleniyor.
0: Bence olsa
1: haberlerde.
0: Çok iyi olur. Yani
2: Dortmund'lu çocuk.
0: Evet. Ben mesela onun Türkiye'de ben çok iyi anlatılmadığını düşünüyorum. Ben çok iyi bir golcü olduğunu, çok net bir golcü olduğunu düşünüyorum. Ama başka isimler geçiyor. Onun önüne geçti o isimler ama yani Girassi ismi çok net bir isim benim için. Ama tabii yönetim kurulu veya futbol aklı ne der bilmiyorum. Eğer onu alabilirse Fenerbahçe çok iki santroforla bazen oynar. Bazen arkalı önlü oynatabilir. Yani Muriç önde, arkada Girassi. Daha farklı bir formasyonla oynayabilir ki İsmail Hoca'nın oyun planını biliyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ofans bir oyunu. Ya bir de şunu şöyle algılıyorlar Ezgi. Ya işte Fenerbahçe önde oynayacak, 30 metrede oynayacak, tempo yükselecek, hiç savunma yapmayacak Fenerbahçe. Yapmayacak mı? Yani futbolda savunma yok mu? E işte biz geçişten gol yedik şeyde, Avustralya maçında, milli takım için örnek vereyim. Yani şöyle planlıyorlar, önde oynayacak, baskı yapacak. Ya kardeşim, bunun bir de savunma bölümü var. Bu oyun yani savunma atak üzerine kurulmuş zaten. Top sendeyken atak yapacaksın, rakipteyken savunma yapacaksın. Hiç savunması olmayacak mı Fenerbahçe'nin? Yani onun için...
2: Osmanlı'nın Milli Eğitim Bakanı demiş ya, şu okullar olmasa marifi ne güzel idare ederdi.
0: Yani...
2: Futbolda da savunma işi olmasa hocalık iyi iş.
0: Ya olur mu öyle şey? Ya şuna katılırım. Fenerbahçe'nin kimyası şeydir, hücum futbolu sever, taraftarı, camiası, ona eyvallah. Ama savunma yapmadan da şampiyon olunmuyor yani. Esas işin bence ana nedeni savunma.
2: Evet.
0: Yani iş orada bence düğümleniyor. Böyle açıklamalar var da bana çok şey geliyor. Altı doldurulmamış açıklamalar geliyor.
2: Hamaset.
0: He?
2: Hamaset.
0: Hamaset işte yani Fenerbahçe'nin geçen sene işte istatistiklere bakın. Savunmayı doğru planlayamadığı için yine ikinci oldu.
2: Evet.
0: Ya böyle bir gerçekle yüzleşiyoruz. Yani tamam, iki tane santrafor alalım, sol stoper alalım. Eğer dediğin iki isim giderse mutlaka bir tane yerli ve yabancı daha takviye yapalım. Ama bu oyunun iki yönünü de oynayabilecek bir oyun planı yapmak lazım. Yani hücum yapıyoruz. İşte savunma nasıl olsa yedikten çok atarız, bazen atamıyoruz.
1: Peki hocam, mevcut orta sahası oyunu iki yönlü de oynayabilen oyunculardan oluşmuyor mu zaten Fenerbahçe'nin?
0: Yani orada tabii profiller farklı. Mesela şey, Kante şey yaparsan, Gendouzi yaparsan daha farklı bir oyun çıkıyor. Oraya Fred'i eklersen, Asensio'yu eklersen, Talişka'yı eklersen farklı bir şey çıkıyor. O zaman da takım savunmasını daha farklı planlaman lazım. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu, yine şampiyonluğu oynayacak bir kadrosu var Fenerbahçe. Yani milli oyuncuları var. Alınacak oyuncular var. Memnun olunmayan kenar oyuncuları var. Memnun değiller yani, ne şeyden memnunlar, Musaba'dan, ne de şey Nene'den. Doğru değil mi? Onlardan da memnun. Gerekli katkıyı alamadılar. Şimdi İrfan geri dönecek. Ki şeyin çok güvendiği İsmail Hoca'nın elinde çok da iyi oynamış. O da bence muhtemelen bir alternatif olacak. Belki zaman zaman ilk 11 oyuncusu olacak, bilemeyiz.
2: Oğuz da var.
0: Oğuz var.
2: Gibi bir açık var.
0: Yani arkada Mert Müldür var.
2: Abramat yani, geldi.
0: Semedo var. Adam Portekiz milli takımında oyuna girdi son dakikalarda. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu doğru planlamaya hasret bir kadro. Aslında iyi oyuncuları var. Ama dediğim gibi yani biraz da Galatasaray'ın geride kalması baskısıyla o süreci iyi yönetemiyorlar. Ne yerlisi yönetebiliyor, ne yabancısı yönetiyor.
2: Hep panik. Hep yani panik transferler, panik kararlar.
0: Dikkat edin, şeyde bir gerçi Kadıköy bu sene çok destek verdi. Ama bir 35-40 da gol gelmeyince umurdanmalar başlıyor. O atamayacağız mı?
1: Veya gol yenince.
0: Bir de çok kritik yerlerde çok kritik goller yediler Ezgi. Yani Kasımpaşa maçı 90+11'de 1-0 öndeyken Rize maçı

0: döneminde Fred Fred'ti yani.
1: Doğru.
0: Belki onunla devam edebilirler. Belki tek yıllık. Çünkü tek hedef bu sene şampiyonluk.
1: Peki hocam şimdi
0: bunu anlatılabilir yani.
1: Selahattin Kınalı'ya dönmeden hemen şeyi de sorayım. Bu santrfor planlamasında acaba Vedat Muriç'li işte gelirse Girassi'li bir santrfor hattının istediği, ihtiyaç duyduğu kanat oyuncuları mevcut oyuncular mı olacaktır, yoksa kanada da takviye yapması gerekir mi Fenerbahçe'nin?
0: Ya bence mevcut kadro içerisinden onu çözecektir.
1: Ekstra kanat ve orta sahayı beklemiyorsunuz.
0: Bence acil olarak değil. Yani acil eylem planı derler ya, ihtiyacı olan yerler. Orası bir tanesini aldılar. Vedat Muriç.
1: Evet.
0: Yalnız orada alınırken de satılırken ki rakamla alınırken ki rakam çok enteresan ya. Bir oyuncuyu neden satarsın? Kar etmek için değil mi? İyi teklif gelmiştir. Alırken enteresan rakamlar var. Her neyse artık alınmış bir şey söylemeyelim ama mevcut kadronun içerisinde kanat olayını çözecek veyahut da çözülmese bile ilerleyen yani bir süre geçirilebilir. Ne geçirilebilir? İşte 22'sindeki Gornik maçı geçirilir. Eğer ihtiyaç varsa oraya da bir takviye yapılır.
1: Ya da belki bir fırsat transferi olarak. Selahattin Kınalı, sizce transfer planlaması nasıl şekillenmeli?
2: Bizde transfer planlaması olmaz. Menajerin listesine ve kasadaki paraya göre oradan adam seçeriz. Ondan sonra da kiralık yollarız. Hiçbirini kiralık yolladığımız takımlar almazlar. Bak Trabzon'da kiralık yolladı, Fenerbahçe'de yolladı. Başlarda da şeydir, çok iyi başladı. İşte Sevilla ya da işte neyse Betis, Fenerbahçe'yle Trabzonspor'la sözleşmiş, bonservisi almak için görüşmelere başlandı filan. Medyamızın ezberlerinden biri ama okuyucuya, okura ve taraftara saygı eşiği çok düşük habercilik anlayışları bu transfer söz konusu olduğunda. Şeylerde de kiralık eden oyuncularda da her kiralık gönderdiğimiz oyuncuda maaşının yarısını da biz verdiğimiz halde yaptığımız transfer hatalarla yüzleşiyoruz fakat yine ders almıyoruz. Yine korkarım ki yine takımlar, şimdi Trabzonspor'la Fenerbahçe temkinli, şimdi biraz daha temkinli gidiyorlar. Diğer kalan takımlarımız için benzer şeyler söz konusu olabilir yine. Çünkü takımın ihtiyaçlarından çok taraftarın ihtiyaçları üzerinden transfer politikası güdülüyor. Ne taraftar mutlu olsun, helal olsun desinler bize. Bazı sorunlar var. Onları perdelemek için de transfer haberleri taraftarın önüne bir menü olarak konulabiliyor. Çok yapılıyor ve camialar da genel anlamıyla bu işe sessiz kalıyor. Bu transferde bizim çözemediğimiz bir büyü var hocam. Mesela diyelim Beşiktaş. Beşiktaş ya da Fenerbahçe, yani fark etmiyor. Takım önemli değil. Kurumun bütün gerçeklerine hakim. Pek çok akil insan. Bak diyorsun ki evet, ne eksik ne fazla, sorunlar ne, yakın gelecekki sorunlar ne olabildi, çözümümüz nedir? Her konuda aklı başında fikirleri olan adamlar, diyorsun ki işte Portekiz'den şu oyuncuyu Beşiktaş'ın gündeminde en akıl adam önce hemen atlıyor bilgisayara. Kimmiş, nereden geliyor, ne oynuyor, kaç gol attı falan. Ya başka bir illüzyon var bu transfer işinde. Yani beni hiç etkilemiyor ama herkesi çok etkiliyor.
1: En çok ilgi çeken konu transfer.
2: İşte yani topla oradan başlarsan eğer, gidiyorsun Amerika'ya. Amerika'daki beklenmedik, kimilerine göre beklenmedik, çoklarına göre de beklenebilir gayet olağan sonuçla yüzleşiyorsun. Allah Allah, niye böyle olduk diyorsun. Diyoruz hep birlikte. Çünkü hiçbir işimiz doğru değil ki. Ya Türk futbolu bildiğin şey, boynu eğri deve yani. Nerem doğru ki? Hiçbir şeyi doğru yapmıyoruz. Bak söylüyorum. Bana göre Türk futbolundaki ilk doğru hamle son 30 yılda, 20-30 yılda Trabzonspor'un 1961 ile giriştiği hamleydi. 1961 diye bir takım kurdular. Hatta
0: 1461.
2: Türkiye Kupası'nda 1460, gelip Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı burada yendi o takım. Çok tehlikeli bir örnekti, hemen yok edildi. Ya bunu yapması gerekiyor. Türk oyunculardı bunlar. Yani yabancı oyuncu yoktu. Bir tane yabancı oyuncu vardı, o da genç bir çocuktu. Yani yeni bir şeylerin mümkün olabileceğini gösteren bir örnekti, hemen yok edildi. Trabzon da buna sessiz kaldı. Diğer takımlar da bunu örnek almayı düşünmediler. Belki Türkiye'deki futbolun organizasyon şeması buna uygun değil. Hani İspanya'da biliyorsun Barcelona ikinci takım, ikincilikte oynayabiliyor, oyuncularını değerlendirebiliyor. Belki artık rezervlik mi ne deniyorsa ona geçmek gerekiyor. Fakat o da eğer ki birilerinin işine gelmiyor ama Apo ile benim

0: işime ya da senin işine gelmeme ihtimali yok. Çünkü biz bu işten kazanan, neman alan tarafında durmuyoruz işin. Herhalde o tarafların çok işine gelmiyor ki aynı hataları yapıp aynı doğruları anında yok etmeye meyilliyiz hepimiz. Hataları çok şahane bir şekilde sahipleniyor. Büyük bir coşkuyla ve bir samimiyetle de az önce örneğini verdiğim yöneticiye kim bir hemen bakalım filan. Samimiyetinde mi kuşkumuz yok. Ama yapıyı, organizasyonu, oyunun kendisini doğru algılayamadığımız için çözüm önerilerimiz de yanlış oluyor. Yani biz bu oyunu bu çağdaş dünyanın yani Roma döneminin gladiyatörlerinin sundukları neyse o kitleye, çağdaş dünyada da futbolcular halka bunu sunuyorlar. İşte Amerika'daki coşkuyu görüyoruz. Bir sürü şeyini eleştiriyoruz ama organizasyon da çok iyi gidiyor bu arada. Onu da söyleyelim. İyi yapıyorlar yani organizasyonu. Bu oyunun ne vaat ettiği konusunda, beklentiler konusunda biz sağlıklı bir arka plana, zihinsel arka plana sahip değiliz. Biz olamadığımız her ne varsa, olmak isteyip de hasretini çektiğimiz her ne var ise onları hep aidiyet kurduğumuz renkler üzerinden onlara kavuşmaya çalışıyoruz. Ya öyle bir şey yok. Bu bir oyun ya. Sana bunları veremez bu oyun. Sen bu oyundan işte dün ne oldu? Norveç gitti yendi. Maç sonu Norveç'in maç sonu eğlencesine baktınız mı? Davulla birlikte kürek çekiyorlar. Hı hı. Ya budur işte ya, bu hazlıdır. Yani Norveç'in Dünya Kupası'ndan alabileceği en büyük haz ve dünya halklarıyla paylaşabileceği en büyük güzellik o. Kendinden olanı sana sunuyor ve onu sahiplenerek yapıyor bunu. Yani Norveç'in o tavrın herkese örnek olması lazım. Yani o Norveç çünkü orada bir kültürü temsil ediyor. Norveç kültürünü temsil ediyor. Bir kimlik koyuyor ortaya. Bizim oyunumuzdan ve oyuncularımızdan bir kimlik edinebildin mi? Bir his verdin bize? Yok.
1: Onu birazdan detaylandırırız tabii ki. Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ya iki sol Osterwolde ve Archie Brown 16 milyon veriyorlarsa hemen veririm ben. Beğendiğim de bir oyuncu olmasına rağmen ama böyle ufak bir doku tutmamızlığı falan var. 16 milyon veriyorlarsa hemen versinler. Bak Trabzonspor 5 milyona Cabral'ı aldı, buldu. Bulursun senin de 5 milyona öyle bir çocuk. Hı hı. Öyle genç bir dinamik bir adam alsınlar oraya. Bir de işte o iki oyunu Dortmund'da oyuncuyla Vedat Muriç bence ön taraf için yeterli.
2: Ama tabii şey, oradaki esas konu oyuncuları nasıl değerlendirecekler? Kadroda düşünülme.
1: Tabii.
2: Ya bence orası da çok ayrı bir problem.
1: Hocam
2: yani.
1: Şu an mesela biz hiç konuşmuyoruz ama kalede de ne yaşanacağı belirsiz.
2: Yok kaleciyi bir
1: yani türlü... Ederson kalacak mı, gidecek mi, giderse nasıl bir teklif alacak? Livakovic var, o şu anda belirsiz. Ya, her ne kadar Aziz Yıldırım kalmasını isteriz dese de şimdi oyuncunun da ne diyeceği önemli.
2: O konuyla ilgili görüşüm şu, bence biraz da Ederson'un rakamıyla alakalı, onu gönderemiyorlar. Çünkü şöyle gönderemiyorlar, bir de oyuncunun background'ına baktığın zaman bugün Brezilya milli takımının ikinci kalecisi. Yani transfer etsen kimse aa niye ediyorsunuz der mi demez.
0: Evet.
2: Ha, performansı olmadı ama mutlaka ben özellikle Aziz Bey'in açıklamalarından Ederson'la devam edileceğini, onu bir türlü ikna edileceğini düşünüyorum. Ederson'un arkası ne olur bence mesela, orayı çözmek lazım. Mert var. Ben Livakovic'in gideceğini düşünüyorum. Adam o da Hırvatistan milli takım kalesi.
0: Kiralık yollayacaklar Livakovic'i, Abrabat'ın maaşını da biz vereceğiz. Öyle kiralık
2: yollayacak. Yani belli bir yüzdesini şey verecekler.
1: Bazı oyuncularda o formül kullanılacak gibi görünüyor.
2: Bence yani Türkiye'de ödenen vergisiz rakamlar çok yüksek olduğu için gidecek olan oyuncular bu rakamı Avrupa'da alamaz. Ya mesela örnek 4 lira alan bir oyuncunun Avrupa'da bu rakamı alması için brüt 7,5 lira alması lazım. Ki bir Avrupa'da herhangi bir, ya çok üst düzey oyunculardan bahsetmiyorum. Öyle bir rakamı 7,5 lira brüt göstermeleri, hele 3 yıllık 22 falan, bunlar çok olasılık dahilinde şeyler değil. Onun için dediği gibi mesela gönderiyorsun, diyelim ki şimdi Abramat'tan çıkarlar mı çıkmazlar mı bilmiyorum. Dediğim gibi kaç para kazanıyor?
0: 5 milyonu yakın.
2: 5 milyon geçen sene İspanya'da geçirdi zanneder. Real'de, Betis'te miydi?
1: Betis'te.
2: Burada mümkün olduğu kadar şunu iyi planlamak lazım Ezgi. Aldık olmadı, bir türlü ailesel olmadı, şehre uyum sağlamadı, oyuna uyum sağlamadı. Belki Ederson'da olduğu gibi taraftara uyum sağlamadı. Ya tekrar kazanmak için bir çaba sarf edeceksiniz, anlatacaksınız bunu. Bu iyi oyuncu bizden ciddi yılda 11 milyon euro para alıyor. Öncelikle sorgulanması gereken konu bence şu. Bu oyuncuya 11 milyon euroyu kim verdi? Kante'nin yıllık maliyeti 30 milyon eurolarda diyorlar. Ya bunları esas sorgulamak lazım. Şampiyon olacağız diye verdik değil mi? De öyle değil mi? Yine ikinci olduk Fenerbahçe olarak. Yani esas bunları sorgulamak lazım. Sonra çıkılmıyor bu oyunculardan. Oyuncu eskiden Fransa milli takımının en önemli oyuncusuymuş. Eskiden de o. Ben de eskiden futbolcuydum, artık oynayamıyorum. Yani şimdi Fransa milli takımının orta sahası...
1: Hocam çıksanız bence...
2: Ya hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Alırken çok güzel, ballı, cicimli getirirken herkes medya...
1: Oluyor, evet.
2: Ama yani işte öyle olmuyor. Yani giderken de şimdi parasının %25'ini biz verelim, yarısını biz verelim. İşte satın alma opsiyonu koyalım mecburi gibi gibi bir sürü çözüm üretiyoruz.
0: Opa, dünyanın yerinde medya, gazetecilik mesleği öncül mesleklerden biri, topluma yön gösterir. Bizde yöneticilerimizin de ortalaması toplam ortalamamızdan farklı değil. Yani yöneticilerimizi yönlendiren de maalesef medya ve medya çok sağlıklı yönlendirmiyor.
2: Yani,
0: sorun bu.
2: Yani popülizm var. Yani alalım işte Kante, alalım. Biri diyor ki alalım işte bilet satarız.
0: Kante oğlum Fransa milli takımında
2: oynuyor. Yani ben oyuncunun oyunculuğuna bir şey söylemiyorum ama planlarken ya tutmazsayı da planlamak lazım. Benim Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
1: Peki bakalım, bekleyip göreceğiz Sarı Lacivertliler'de bu sezon transfer planlaması nasıl şekillenecek değerli izleyenler. Şimdi Galatasaray'a da bu saati tamamlamadan bir girizgah yapalım. Öncelikle şundan bahsetmek lazım. Galatasaray'ın sağlık heyetinin, hatta taraftarlarının da muhtemelen gözü Singo'dan gelecek haberde. Çünkü bildiğiniz gibi Singo'ya ciddi bir yatırım yapmıştı Galatasaray ve sezon içinde de oyuncu çok ciddi sakatlık problemleri yaşamıştı. Dolayısıyla o beklenen katkıyı çok fazla verememişti ama hala yaşı ve potansiyeli itibariyle aslında Galatasaray'ın çok şey beklediği bir futbolcu Singo. Ne yazık ki bir sakatlık yaşadı Almanya maçında.
0: Gayet
1: ve
0: iyi.
1: Deniyor ki en iyi ihtimalle gruptaki son maçı kaçıracak. Kabus senaryosuysa 3 ay forma giymeme ihtimali. Tabii 3 ay sonrası nasıl bir iyileşme süreci gösterecek, ne zaman formasına kavuşacak ve esas korkutan konu da Singo ile ilgili artık bu durumun kronikleşip kronikleşmediğine dair bir soru. Tam olarak aynı bölgeden mi sakatlandı onu bilemiyorum. Belki onunla ilgili bir bilgi varsa arkadaşlarım benimle paylaşabilir ama
2: Evet
1: aynı bölgeden değil mi?
2: Arka adele.
1: Şimdi bu sol uyluk bölgesini tutarak oyundan çıktığı detayı paylaşılmış. Şimdi Galatasaray'da da önce şu Singo konusunu bir konuşup değerlendirip sonra diğer transferleri de konuşacağız elbette. Selahattin Kınalı, ne dersiniz? Ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
0: Son oyunda öyle bir performans koydu ki zaman ele yiyor ama gerçekten çok üst düzey performanslar koyuyor. O anlara tanıklık eden herhangi biri için Singo Barcelona'da da oynar, City'de de oynar. Öyle bir atletik yapısı var. Cesur da oyuncu, yani inisiyatif almaktan çekinmiyor. Ama şimdi anlıyoruz ki yavaş yavaş Singo'nun Türkiye'ye gelme nedeni aslında o kas yapısındaki sıkıntıymış. Yani çok fazla, ya ona güvenerek Şampiyonlar Ligi macerasına giremezsin yani artık. Galatasaray da bunu anlamış. Ama belki kendine itiraf etmek için birazcık daha yani uygun bir zamanı bekliyorlardır ama 30 milyona yakın bir bedelle alındı.
1: Evet.
0: Çok iyi bir oyuncu sakat olmadığında, ama sakat olmama ihtimali ile sakatlanma ihtimali neredeyse birbirine eşit yani. Sezonun yarı maçını kaçırıyor. Eğer şu Almanya maçında yaşadığı sakatlık, dileyelim ki hani birkaç maçlık olsun. Ama yok, eğer yine 3 aylık bir sahalardan ayrı kalmak gibi bir sonuç doğuracaksa bunun başka anlamları da olacak. Yani senin hatırlattığın gibi. Demek ki kronik bir şeyi var bu çocukta. Yani çünkü birkaç depar attı.
1: Çünkü az maç hatta kaçırsa dahi aynı bölgeden olması önemli.
2: Bir de tabii oyun stili de o bölgeden sakatlanmaya çok müsait. Hmm. Dikkat et.
0: Çok
2: hep sprint atıyor.
1: Evet.
2: Arka adeleyi de en zorlayacak şey çok sprint. Ya yüksek şiddetli hızlı sprintler, ki günümüzde bunları 30 kilometre bölü saniyenin yukarısına çıkardılar. Bitirsin de ben fikrimi söyleyeceğim.
1: Tabii ki.
0: Bitti.
2: Ha. Şimdi şöyle, nereden aldılar Singo'yu? Fransa'dan bir yerden aldılar. Takımı hatırlamıyorum.
1: Tamam, bakayım.
2: Ya Metz veya Lyon olabilir, bilmiyorum.
1: Monaco.
2: Monaco'dan. Rakam 30 milyon euro. Türkiye liginde

0: muhtemelen Türkiye Ligi'ni de katarak konuşuyorum, aynı yerden sakatlandığı üçüncü sakatlık aynı yerde. Gerekli verimi aldılar mı? %100 alamadılar. Böyle bir şey. Okan Hoca çok büyük beklentiyle aldı. Niye? Sağ bek oynar ki Almanya maçında sağ bek oynuyordu. Sağ stoper oynar. Üçlü de stoper oynar. Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani bu pozisyonlara çok uygun bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Ama görünen o ki bunun adı kronik sakatlık. Yani ya buraya çok iyi bir tedavi yapacaksınız arka adeleye yönelik. Neden sakatlanıyor bu oyuncu arka adeleden? Ya kuvvetlendirmesini eksik yapıyorsunuz veyahut da bu hakikaten futbol hayatı boyunca bunu devamlı çekecek. Çünkü bizde de bazı oyuncular vardı, oynarken hep alt adeleden sakatlanırdı. O kadar çalışırdı, bir maç oynanırdı, 70 yorgunluk, bin tane ezgi, pat arka adele giderdi, dururdu.
2: Hocam,
0: olduk
2: bu yani. Yaş için normal bir durum mu? Daha ezgi 25 bunun, yaş, 2000 doğumlu single.
0: Ama ya tamam, yaş da çok önemli bir kriter ama bence mesela dikkat et bak, ön çapraz bağını koparan bir oyuncu bir yıl veya bir buçuk yıl sonra öbür çaprazını da koparıyor. Çünkü dengesizlik oluşuyor arada. Yani Singo maalesef şu anda ne derler, olağan şüpheli bir oyuncu. O da istemiyor. Ağladı çocuk ya çıktıktan sonra.
2: Tabii çok zor yani. Kulübede ağladı. Etkileyecek bir durum bu.
0: Bu en çok Okan Hoca'yı etkileyecek. Okan Hoca nasıl plan yapacak? Şimdi mevcut sakatlıktan dolayı çıktıysa, ben şahsi fikrimi söyleyeyim, en az 6 hafta oynayamaz. Oynayamaz. Önce oynatmaya çalışırlarsa tekrar nükseder. Bir de bu riske girmeye gerek var mı? Şimdi Galatasaray ayağına gelelim. Galatasaray şu anda en rahat takım değil mi? Şeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Kuralı değiştirmeye çalışıyorlar. Ona göre transfer planlamalarını belirleyecekler. Singolu muhtemelen Okan Hoca bir kadro belirliyordu. Çünkü Okan Hoca direkt 8-9 Eylül'de grup maçlarına başlayacak.
2: Doğru.
0: Şimdi planlama nasıl olacak? Şimdi böyle bir oyuncuyu belki satmayı da planlıyorlardı. Nasıl satacaksın? Alacak o kişi şöyle bakmayacak mı? Ya 3 kere aynı sene Dünya Kupası dahil arka adele, belki farklı ayak ama aynı yerde. Hamstring'den bu adam sakatlanıyor. Demek ki bu, yani söylemek istemiyorum ama kronik olmuş. Bizde de olma ihtimali yüksek. Veyahut da zorluk derecesi yüksek. Depar atması gereken maçlarda bu attığı zaman işte 15 depardan sonra bu adamda risk oluşuyor. Gibi gibi.
1: Salahi'ye teklif vardı mesela. Bu durumdan sonra Salahi'yi gönderemez.
0: Yani, aslında mesela Salahi'yi niye değerlendiriyorlar ben anlamıyorum. Birkaç bölgeye alternatif, standart bir takım oyuncusu, çok yetenekli değil ama işinizi çözer. Sağ bekte çözer. Sağ önde çözer. Çözer yani. Bir de oynamışlığı var. Türkiye'ye alışık. Galatasaray'ın oyununu biliyor. Böyle bir durumda Salahi'yi mesela göndermek bence büyük risk. Çünkü ne çıkacağı belli değil Ezgi. Yani mesela bunun bir adını koymak lazım. Muhtemelen Galatasaray irtibata geçmiştir milli takımla.
2: Bugün zannediyorum bir dizi bir sağlık kontrolünden geçecek. Testler yapılacak. Artık
0: ya ben mesela göre, ben olsam Galatasaray sağlık ekibinden birini gönder. O da orada olsun. Sonuçta bu Galatasaray'ın oyuncusu.
2: Tabii ki.
0: Belki onunla yaşamışlıkları var. Bir herhangi bir tedavi uygulanacaksa belki söyleyeceği bir şeyler olur. Ben oyuncuma sahip çıkarım. Gönderirim. Singo'yla Galatasaray'dayken haşır neşer olan belki doktor nezdinde, belki fizyoterapist nezdinde birini gönderirim. Ya işte bizim de başımıza geldi bu şeyde. Lig devam ederken bunları uyguladık. Şöyle yapsanız iyi olur. En azından Okan Hoca'nın kafası rahatlar. O da bilir ki 6 hafta mı oynamıyor, 3 ay mı oynamıyor, yoksa 2 hafta sonra düzelecek bir sakatlığı.
2: Hocam 3 ay oynamayacaksa şimdi bu sezon başı kampını da kaçıracağı tabii anlamına geliyor. Yani sezon ortasında kamp görmemiş bir oyuncuyu nasıl kullanabilirsiniz?
1: Yani ikinci yarı için ancak faydalanabilirsin. 3 yani, ay demek o demek.
0: Doğru. Yani diyoruz. 3 ay dersen oraya gidiyor iş. Ama tabii inşallah o kadar olmaz. 3 ay dediğin 12 hafta. Yani eğer tendonda falan bir kopukluk varsa 3 ayı bulur.
1: Hayır, çocuğun ağlamasından, gözlerinin dolmasından.
0: Bence biraz o şeyi planlıyordu. Yani Dünya Kupası'nda iyi oynayayım.
2: Tabii ki. Belki, her oyuncu gibi.
0: Belki Galatasaray'ın benimle ilgili bir tasarrufu olur. Ama işte sakatlık çok önemli.

0: oyuncunun rotasını çiziyor futbol hayatıyla ilgili.
1: Bir de tabii yaşı, işte dediğimiz gibi genç bir oyuncu, daha 25 yaşında, muhtemelen kariyerinde de daha
0: bir
1: farklı
0: de aşırı
1: hedefleri
0: kuvvetli.
1: De olma
0: yani
1: ihtimali
0: ben
1: çok yüksek.
0: Hatırlıyorum bir Alanya maçında bir rakibi geçişi ve Icardi'ye bir gol attırışı vardı, 1-0 kazanılan
2: Hepimiz
0: maçta, hatırlıyorsun. Çok kuvvetli bir oyuncu ama işte bu arka adele maalesef dizde de oluyor, bilekte de oluyor, kasıkta da oluyor. Bir
2: şu
0: de
2: anda
0: şimdi şey, FIFA kural almış. Mesela MR'ları gönderiyorsun işte dizle, bilekle, kasıkla. Diyor ki tamam diyor, haklısınız diyor. Ama bir belle ilgili bir şey gönderdiğiniz zaman diyor ki oyuncu haklı diyor. Oyuncu ne derse o diyor. Bir tek belle ilgili.
1: Çok enteresan.
0: Çok enteresan değil mi?
2: Niye,
1: neden acaba?
0: Bilmiyorum. Beyinle mutlaka bir sebebi vardır ama mesela bu şeyde de olmuş. Rafa Silva'da da olmuş. Mesela Rafa Silva çıkıyormuş. En son öğrenmiş işi, belimde diyormuş bir arıza var.
1: Ha, belim ağrıyor deyip her şeyden yırtabiliyor musun?
2: Herkes öğrendi şimdi, bütün oyuncular öğrendi sahilde.
1: Canlı yayında.
2: Evet.
1: Taktik.
2: Şimdi bu saatten sonra Galatasaray'ın Singo'yu sağ stoper dışında kullanma ihtimali pek kalmadı.
0: Evet.
2: Sağ stoperde Singo çabukluğuyla çok fazla sakatlık yaşamadan takıma katkı verir. Çünkü orada çabukluk gerekiyor. Fakat sağ bekte oynadığı zaman koridoru boş bulunca, hayır birebir yakalayınca hemen full hızlanıyor. Hızlanınca arka adale atıyor. Ama bu çabukluğuyla sağ stoperde de Galatasaray'a çok katkı verir. Ama şunu söylememiz gerekiyor tabii. Galatasaray Singo'yu alırken hem sağ bekte hem sağ stoperde hem de üçlünün sağında oynama planıyla aldı. O planların ikisi şu anda kadük olmuş gibi görünüyor. Ama o çocuğun gözyaşlarının karşılığı inşallah sağlığıyla tekrar geri dönmek olur. Çünkü bunlar genç adamlar. Onlar üzülünce gerçekten biz de üzülüyoruz yani.
1: Tabii ki bir kariyer, büyük bir kariyer netice itibariyle
0: önünde. Bir de Ezgi
1: önünde.
0: Dünya Kupası.
1: Tabii ki.
0: Ya bir daha yani ne zaman gelecek? Sen olacağım mı? Seçileceğim
1: tabii
0: mi? Oynayabileceğim mi? Dünya Kupası çok önemli. Yani 4 senede bir organizasyon, dünyanın en büyük organizasyonu. Belki olimpiyatlar daha öndedir bilmem ama futbol anlamında Dünya Kupası
1: tabii
0: en önemli
1: ki
0: organizasyon.
2: Bu arada Almanya maçında neyi gördük? İşte Olay'ın 5 milyon alınmış bir oyuncunun nasıl dünya yıldızlığına doğru evrildiğini gördük.
1: Onu da evet,
2: transfer
1: tabii.
2: Transfer konuşurken işte o örnekler üzerinden Türk takımları kendilerine bir kurgu, bir planlama
1: evet
2: yapsınlar.
1: Peki. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Singo'ya geçmiş olsun diyelim. Dileriz ki kötü haber gelmez. Tabii ki takip edeceğiz. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.
3: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı, durum 1-0.
4: Türkiye'nin spor radyosu.
5: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bankom, bank, kartıma bin. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Ekranda bir son dakika transfer gelişmesi var. Beşiktaş'ın Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldığı yönünde, ki bir önceki saatte Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşurken Amrabat gibi oyuncularla acaba yollar nasıl ayrılabilir sorusunu biz de sormuştuk. Sarı lacivertlilerde faslı oyuncunun durumunun Dünya Kupası sonrası netleşeceği ama şimdilik Beşiktaş'ın bir bilgi aldığı haberi var. Hemen detayları yine muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'tan dinleyelim.
2: Ezgi, iyi yayınlar diliyorum. Tabii Fenerbahçe'de geleceği merak edilen oyunculardan bir tanesi de Sofyan Amrabat. Dünya Kupası'nda şu an Fas milli takımıyla. Kadroda düşünülmediğini zaten Amrabat.

0: Batın hani söyleyebiliriz. Çünkü orta sahada Fenerbahçe'nin çok kalabalık bir oyuncu grubu var. Amrabat an itibariyle oradaki planlamada yer almıyor. Peki Amrabat ne olacak? Hangi takıma gidecek? Real Betis zaten oyuncunun durumunu hakim, takip ediyor. Hangi yıllık ücrete çıkabileceğini biliyor. Fenerbahçe'nin bu neleri beklediğini de biliyor. O yüzden Real Betis konusu mevcut, aktif bir şekilde devam ediyor. Yani Real Betis burada net bir şekilde masada var ama sürpriz bir gelişme yaşandı ki bu durum Beşiktaş. Beşiktaş kulübünden bazı yetkiler Fenerbahçe'den Amrabat'la alakalı bilgi aldı detayına ulaştım. Ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Amrabat'ı beğendiğini ve kadroda görmek istediği yönünde de. Yani bu transferin aslında bu teknik direktör hamlesinden sonra şekillendiğini söyleyebilirim Ezgi. Fenerbahçe Amrabat'la alakalı nasıl bir tutum sergileyecek? Zaten o Amrabat'ı göndermek istiyor. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ile Sayın Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı arasındaki ikili iyi ilişkiyi zaten bilmeyen yok. Bu sebeple başkanlar düzeyinde bu konu konuşulacaktır. Bizdeki konu şimdilik bu kadar. Fenerbahçe'den böyle bir bilgi alındı. Biz de bu detayı paylaşmış olalım Fenerbahçe kanadından. Elbette Beşiktaş'la alakalı, Beşiktaş'ın tutumuyla ilgili daha detaylı bakış açısını Beşiktaş muhabirimiz Efe Can Öztaş aktaracaktır. Ama Fenerbahçe tarafından Amrabat'la ilgili süreç böyle ilerliyor. Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Fas Dünya Kupası'na elendi diyelim. Oradan sonra artık Amrabat'ın geleceğiyle alakalı durum %100 netleşmiş olur. Fenerbahçe'nin yarın kampı başlıyor zaten. Biz de bu konuları çok daha sıcak ve yerinde takip ediyor olacağız Ezgi.
1: Peki Erdem Akbaş'a teşekkür edelim verdiği bilgi için. Kendisinin de söylediği gibi Beşiktaş cephesinden de bir haber gelirse Efe Can Öztaş bizimle paylaşacak gün içinde. Ama şimdilik gelen haber Beşiktaş'ın Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldığı şeklinde. Evet, bir önceki saatte konuşmuştuk Amrabat gibi oyuncuların akıbeti ne olacak diye. Sıcağı sıcağına da haberi geldi. Erdem'in söylediğine göre Real Betis bu transfer için hala masada ama Beşiktaş cephesinde yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu beğendiği ve bizzat kendisinin istediği şeklinde bir bilgi paylaştı Erdem. Hocam ne dersiniz?
2: Neden peki? Çünkü Vincenzo Italiano orta sahadaki oyuncu profili olarak biraz daha oyun kurucu bir 6 numarayla oynamak istiyor. Yani rakip geçişlerde savunmacı bir 6 numarayla değil de, ki Endidi gibi bir oyuncuyla değil, Abramat, Sofyan Abramat gibi, yani daha çok oyun kurabilen. Çünkü onun yanında 10 numarayla da oynamayacak. İki tane 8'le oynayacak. Bir tanesi zaten Orkun.
1: Evet.
2: Oraya da hem Türkiye'yi biliyor, hem Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilişkilerini özellikle Cengiz üzerinden okuduğumuz zaman orada da biliyorsun çok sıcak bir ilişki var. Görünen o ki tabii Sofyan Abramat Türkiye'de de devam edebilir kariyerine. Tabii ama burada en belirleyici şey aldığı rakam ve rakamların kim tarafından ne kadar ödeneceği.
1: Tabii.
2: Çünkü geçen sene aynısı Cengiz üzerinden oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'a verdi ki Sergen Hoca çok iddialıydı. Ben Cengiz'i çok iyi duruma getireceğim diye, ama beklentilerin altında kaldı. Ve de bir tane Serni diye bir oyuncuyu kaybetti Beşiktaş orada. Olma ihtimali var mı? Olasılık dahilinde oyun planına uyduğu için bence alternatifler arasında değerlendirilecektir. Dediğim gibi Türkiye'yi biliyor. Beşiktaş hocasının eğer yazılanlar doğruysa istemesi çok önemli. Bir de profil olarak uyuyor o şeye, hocanın oyun planına. Tabii bir de Betis gerçeği var. Orada da kötü bir sezon geçirmedi. Ama Betis tabii bu rakamların neresinde olur? Ne kadara çıkabilir? Bilmiyorum, zorunlu satın alma opsiyonu var mıydı? Bence yok ki şu ana kadar kullanmadılar. Dolayısıyla Türkiye'de de devam edebilir. Eğer bu ilerlerse, bu şey iddia, bu nete de dönüşürse, dediğim gibi o iyi bir oyuncu, 6 numara oyun kurucu olarak devam edebilir ki Fenerbahçe'nin de orada en çok yoğunluk olduğu bölge. Yani orada çok orta saha oyuncusu var. Olasılık, yani ben olabileceğini düşünüyorum.
3: Kimse daralmasın, gücenmesin. Ben buradan şunu okuyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'a Amrabat için bilgi verdi. Yani çünkü sorunu çözmesi gereken Fenerbahçe. Bu arada Amrabat kötü bir oyuncu da değil. Bu büyüklerin hepsinde de oynar.
1: Yani Vincenzo Italiano'nun istemiş olma ihtimalini siz
3: onu Beşiktaş cephesinden duymamız lazım. Hı. Yani Fenerbahçe cephesinden Beşiktaş'a elimizde böyle bir oyuncu var. Sizin de orta sahanıza iş yapabilir. Biz de orta saha çok biliyorsunuz hocamın dediği gibi. Ligin belki en iyi orta sahaları Fenerbahçe'de. Kabul edelim bunu. Yaşlı Kante dahil akıl koyar. Yine fark yaratır. Yani en hani şeyi gibi duran yani denklem dışı gibi duran Kante bile yani yaşından dolayı büyük fark yaratabilecek bir yetenek, bir birikim. Yani Fenerbahçe'nin orta sahası çok uygun. Türkiye Ligi'nin çok üzerinde. Ortalamasının çok üzerinde yani. Ama Amrabat 19 kişiden biri Fenerbahçe'de, 19 yabancıdan ve Fenerbahçe'de bunları eritmesi lazım. O yüzden sağa sola bilgi veriyor yani. Beşiktaş'ın bilgi almasına gerek yok. Fenerbahçe dosya halinde birçok takıma sunmuş olabilir. Başka da çaresi yok. Geçmiş dönem vurmaları bunlar
2: şey
3: yani.
2: Şey de bilir yani, Önder Hoca da bilir. Amrabat'ın oyun stilini tabii. Değil mi yani?
3: Bilmez olur mu hocam? Sen ben biliyoruz yani. Tabii, hoca tabii. Bilme, tabii ki biliyordur. Ve yine oyuncuyu değersizleştirmiyor. Oyuncu iyi bir oyuncu. Her takımda da oynar. Ama işte teknik adamların oyun kurguları. Vincenzo 2-8 ile oynuyor dedi hocam. Yani şöyle tarif edelim en kolay. Kolman Selçuk Trabzonspor'u vardı. Onlar gibi oyunu. Oyun stili öyle. Ama Amrabat o Kolmanya'da Selçuk'tan birine dönüşebilir mi?
2: Onun ya sanki eli. Orası onu 4+1 gibi kullanıyor. Hmm. Hani Endidi vardı ya 1 gibi. Evet. Endidi profili biraz savunmacı özellikli ya. Ya bazı antrenörler diyor ki ben 6 numarayla oyun kuracağım. Bazıları diyor ki benim için defansif özellikleri ön planda. Hocanın oyun planıyla tercih. Ben oradan oyunu kuracağım diyor. 2-8'i daha öne.
1: Bir de Endidi'nin de gitme ihtimali üzerine zaten hep konuşuluyor. Ha,
2: onu bilmeden konuşuyorum da ben hocanın oyun planında bir iki şey okudum. Mesela orta saha kurgusunda seçtiği oyuncu profilleri 6 numarayı özellikle böyle istediği için belki Fenerbahçe verdi, belki Beşiktaş bilgi almaya çalıştı. Ama sonuçta iki tarafında memnun olacağı bir transfer. Fenerbahçe göndermek istiyor.
1: Aslında Cengiz de tutsaydı eğer sonuçta ya. Bir milli oyuncudan bahsediyoruz da vaktiyle çok ciddi potansiyeli olan çok şeyler vaat eden bir oyuncu. Dolayısıyla eğer kendisi belki daha fazlasını isteseydi daha farklı bir senaryoda olabilirdi. Şimdi vallahi belki Amrabat için daha farklı bir durumdan
2: Cengiz'i
1: bahsedebiliriz.
2: Cengiz'i bu stüdyolarda çok konuştuk Ezgi.
1: Evet.
2: Bence Cengiz hatayı herhangi bir kulüpte veya antrenörde aramamalı.
1: Evet.
2: Bence kendisinde aramalıydı. Aslında iyi de başlamıştı. Orada bir sakatlık süreci geçirdi.
1: Ama hani Amrabat'ta benzer bir durum yok. Hani netice itibariyle iyi bir sezon geçirdi.
2: Amrabat'ta istikrar var.
1: Evet.
2: Yani Betis'te gitti oynadı. Evet. Fenerbahçe'de oynadı süre zarfında da sonuçta İsmail'i kesip oynadı.
3: Sakatlanmıyor da yani. Sağlam
2: yani mesela Amrabat oynadığı zaman ne alacağını bilirsin.
3: 6'lık şeyi verirsen.
2: Yani neyse rakam bilirsin. Üstüne de çıkmaz. Mesela Amrabat'ın vitesi yok.
3: Evet.
2: Yani yanlış anlamayın. Yani şu adam belli
1: kendi
2: bir
1: yani
2: arabayı
1: bir
2: ikide gider ya. Turbusu öyle yok, yani mesela 4'e atamıyor. Çünkü adale yapısı şeyi kas yapısı ona müsait değil. Ya yani sprint şeyi yok. Ben yani vitesi yok derken küçümseme anlamında söylemiyorum. Oyun profili stili bu yani oyuncunun. Ha buna göre de oyun oynayan antrenörler var ki İtalyano'da demek ki istiyor veya Fenerbahçe bilgi veriyor. Aslında iki tarafında memnun olacağı bir transfer olur.
1: Şimdi biz bu bir önceki saati bitirmeden Galatasaray'a geçmiştik Singo'nun sakatlığı üzerinden konuşarak ama bu son dakika bilgisiyle birlikte madem Beşiktaş'ın transfer gündemini de şöyle bir derleyip toparlayalım ondan sonra yeniden Galatasaray'a dönelim. Şimdi Beşiktaş'ta teknik direktörün belli olmasından sonra herkes transferlerin de bir açıklanmasını bekledi ama henüz bir açıklama yok Beşiktaş'ta. Gündemdeki isimler özellikle kale bölgesinde Di Gregorio Juventus'tan aynı şekilde Dusan Vlahovic çok isteniyor forvet oyuncusu. Farklı bölgelere farklı isimler de gündeme geliyor elbette Beşiktaş'ta ama henüz açıklanan bir isim yok. Taraftarlar merakla ve heyecanla bekliyor. Bir taraftan acaba bir geç kalma durumundan söz edilebilir mi hocam? Çünkü yaklaşık bir aylık bir süre var Avrupa maçına. Henüz bir takviye yapılmadı. Yeni sezon planlaması nasıl olacak bilmiyoruz.
2: Ezgi,
1: ne dersiniz?
2: Dünya Kupası yani bunun sadece Beşiktaş için değil genel anlamda.
1: Hmm.
2: Yani Dünya Kupası'nı da izliyorlar. Oradan oyuncu çıkarabilir miyiz bekliyorlar. Aslında profil olarak bence Beşiktaş'ın seçeceği oyuncu profilleri belirli oldu. Ama işte bu Dünya Kupası çok bağlıyor. Oyuncuya gidiyorsun. Mesela Trabzonspor'dan örnek vereyim. Mesela Trabzonspor çok önemli bir iş yaptı. Kabral'ı bağladı, evet, gitmeden. Hı hı. Son performansına baksaydın en az üzerine bir 5 milyon euro daha koyardı. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Kolay değil zaman açısından. Onun için biraz sürenin uzaması Dünya Kupası'ndan dolayı kaynaklanıyor. Ve de bağlayıcı oluyor dediğim gibi. Ama bence yani Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki bölgesel eksiklikler çok doğru tespit edilmiş. Oraya uygun profiller de bence isimler de, ama biraz daha beklenecek, öyle gözüküyor. Çünkü Beşiktaş'ın kaleci ihtiyacı var, stopere ihtiyacı var, kanat oyuncusuna ihtiyacı var.
1: Hemen hemen her
2: bence
1: bölgede var.
2: Var, santrofora da ihtiyaç var. Yani tek ohla götürülecek bir sezon olmayacağını düşünüyorum.
1: Hatta sol kanat, bek, iki kanat ihtiyacı var.
2: İki kanat %100 var. İşte biraz önce konuştuk Cerny'nin durumuna göre.
1: Cerny'i belki oraya... Rangers istiyor.
2: Oradan
1: var.
2: Geldi, oraya gidiyor. Hı hı. Ya bence Beşiktaş Cerny'i Sergen Hoca çok verimli kullanamadı. Yani oyuncunun çok mutlu olmadı Beşiktaş oyunlarında. Bir de Sergen Hoca Cengiz'i Cerny'nin önüne koydu. Bence o da biraz performansını düşürdü aslında. Cerny bence yani Glasgow'da izlediğimiz çok verimli, birkaç oyunu oynayabilecek, özellikle geçiş oyununda çok etkili bir isim. Ama dediğim gibi yani hocaların planları bazen oyuncuların performansını çok eksi veya artı yönde çok etkiliyor. Beşiktaş'ın olmazsa olmazı kaleci alması lazım. %100 stoper bakıyorlar. Yani stoper de alacaklar. Yine Beşiktaş'ın görüntü itibariyle İlk 11 üzerinde bir 4-5 tane oyuncu alacağını düşünüyorum.
1: En az.
2: Evet.
1: Peki Selahattin Kınalı?
3: Her sene aynı. Her sene 4-5 tane oyuncu alıyoruz Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzon'a. Niye? Çünkü planlama yok. Planlamalar tek sezonluk. Uzun vadeli planlama dediğin uzun vadeli olacak zaten. Günlük, sezonluk planlamalar aslında planlama değildir. Acil eylem planı desek onlara daha doğrusu. Bütün transferler aşağı yukarı panik transferi. Taraftar istiyor. İşte bak adam açıklanmadı. İşte bir ay kaldı Dünya Kupası'nın Avrupa maçlarının başlamasına. Fena Beşiktaş'ın kaç tane eksiği var filan. Belki arka planda yeni yönetim, yani Önder Özen'in de doğrularıyla birkaç tane isimle görüşüyorlardı. Görüşmüşlerdir. Dünya Kupası sonrası bekleniyordur. Ama görüşmeden, yani oraya lüzum kalmadan şimdi Beşiktaş yönetimi nasılsa mali sorumluluk yok, 3-4 tane transfer yapabilirdi zaten taraftarı mutlu etmek için. Daha önceki yönetiminin yaptığı gibi, ondan öncekilerin yaptığı gibi, ondan öncekilerin yaptığı. Süleyman Seba'ya kadar gidersin. Süleyman Bey zamanında sadece Beşiktaş bence bir doğru makasa girmişti transferler konusunda. Planlama olmadığı için kalıcı bir başarı, sürdürülebilir bir saygı duyulası bir oyun inşa etme ihtimali yok Türk takımlarının. Hep yıldız oyuncular üzerinden, oyuncuların günlük performansları üzerinden onlara mahkum edilmiş bir başarı hikayesi arayışındayız. O da zaman zaman olabilir. İşte Galatasaray son 4 yılda en doğru transferleri yapmış, yapman takım olma doğrusuyla 4 defa üst üste şampiyon oldu. Bu şampiyonlukta kendi ürettiği bir değer var mıydı etkisi? Biraz Yunus'un var değil mi? Başka bir etki yok. Yani kendi Galatasaray değerleri üzerinden altyapının sunduğu ürünler üzerinden bir şampiyon hikayesi yazdı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte Yunus'un katkılarının sadece özel katkıları var. Onu bir tarafa koyabiliriz. Böyle olunca da sürekli başarısızlıklarımızın nedenlerini sorgularken buluyoruz kendimizi. Fakat gerçek nedenlerle yüzleşme cesaretimiz de yok. Şimdi Beşiktaş sezon başı ya da geçen sezon başı burada kim vardı? Solskjaer'le başlamıştık galiba.
1: Solskjaer.
3: Şöyle iyidir, böyle iyidir, şöyle güzel adam, böyle şahane adam. Hep beraber söyledik. Ben hala aynı yerdeyim bu arada. Çok mesela Solskjaer kalmış olsaydı Beşiktaş'ta, şu anda da Solskjaer Beşiktaş'ın başında olsaydı, Beşiktaş'ın 6-7 tane oyuncusu netleşmişti. Başka bir hoca olsa da sabır gösterirse onda da netleşmişti. Fakat yok, biz ille de bu senenin şampiyonu olacağız. Ya yok öyle bir şey. Olsan ne olacak? Ya oldum bu senenin şampiyonu. Büyük iş. Sanki hiç olmamış, görmemişin şeyi değil ki Beşiktaş'ın şampiyonu. Gene olurdum. Daha önce sayısız kez olmuşsun. Fakat futbol dünyada bambaşka bir noktaya evrildi. Futbol endüstriyel üretimin en önemli aktörlerinden birine dönüştü. Dünyanın en yüksek pazar payına sahip sanayilerinden biri futbol ya. İlaç sanayi, silah sanayi, futbol bahis.
1: Evet.
3: Yani oradan alacağın payı kendi markanın ve enerjinin sana vaat ettiğine yakın noktalara taşımak istiyorsan uzun vadeli planlamalar yapmak zorundasın. Ya bugün başlamazsan yarın başlamak zorunda kalacaksın. E bugün başlasana. Dün başlasaydın bugün bir noktaya gelmiştin. Beşiktaş'ın ya son 10 yılda bu kadar Beşiktaş kadar teknik adam, yönetim değiştiremeyeceği cami oldu mu? Beşiktaş buradan bu dersi çıkaramıyorsa kim çıkaracak? Yani sol bek yok, sağ bek yok, stoper yok. Beşiktaş'a son 10 yıl herhalde 30 tane, 40 tane stoper gelmiştir. Aklımızda kalan bir tane, 1-2 tane oyuncu vardır belki. Bugünkü kadroda da aynı şekilde aynı sıkıntılar yine yaşanıyor. Demek ki oyuncular üzerinden takım inşası yolu yanlış bir yol. Sen kulübün felsefesi, teknik adamın oyun kurgusu ve aklı üzerine bina edilmiş bir inşa sürecine başlamak zorundasın. Yoksa seneye ya da sezon başındayız. 10. hafta şuraya 5 tane daha fotoğraf koyacağız. Kim olsun Beşiktaş'ın hocası? Devre arasında kim gelsin, kim gitsin? Ya bu şaka gibi değil mi? Şurada bunları bir kısa film yapsak, kısa film yarışması olursa San Roma'ya falan ödül alırız.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'a geri döneceğim. Singo'nun sakatlığını bir önceki saat diliminde konuşmuştuk. Galatasaray'ın ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. Tabii oradan gelecek haber merakla bekleniyor. Onun dışında transfer gündemine göz attığımız zaman bir süredir konuşulan Kefren Turam transferinin artık rafa kalktığı bilgisini paylaşabiliyoruz. Onun dışında Can Uzun talebinin olduğunu Okan Buruk'un zaten biliyoruz. Bugün şöyle bir gazete haberlerine de göz attığım zaman Galatasaray'ın Deniz Gül için de bir girişimde bulunabileceğine dair bir haber Portekiz basınına dayandırılmış. Onun dışında 10 numara transferi için Leverkusen forması giyen İbrahim Maza gündemde deniyor. Farklı farklı bölgelerde yine transferi gündeme gelebilecek isimler var ama hocam Galatasaray'ın az önce siz de birkaç cümleyle söylemiştiniz. Çok ciddi bir acele transfer yapma gibi bir durumu yok. Özellikle de tabii yıldız futbolcuların peşinde olduğu için Dünya Kupası'nın bitmesini özellikle bekliyor Galatasaray. Ama gündemdeki isimler hem profil olarak hem maliyet olarak gerçekten üst seviye oyuncular. Bunu söyleyebiliriz. Şöyle bir Galatasaray'ın transfer gündemine dair yapması gereken planlamaya dair neler söyleyebilirsiniz? Hemen
2: Ezgi, bir Galatasaray hem Dünya Kupası'nı diğer takımlar gibi hem de sanki biraz kuralı bekliyor.
1: Evet. Kulüpler yani, Birliği toplanacak bu hafta, onu söyleyelim.
2: Ben özellikle Galatasaray'ın bu kural değişikliğine çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor farklı bir transfer politikası izliyor. Mesela Beşiktaş daha farklı. Trabzonspor Galatasaray daha da farklı. Çünkü Galatasaray ciddi anlamda bu işi ekonomiye dökebilen, marketingi çok iyi yapan ve ciddi de başarılı bir takım. Dolayısıyla daha net oyunculara gitmek istiyor. Yüksek maliyetli oyunculara. Bu da anlaşılabilir bir şey. İşte Can konusu var. Okan Hoca'nın açıklamaları var. Çok beğendiğini. Gelirse hem 10+4'e de uyduğu, 2005 doğumlu olduğu için. Ama Leverkusen'in tablosu, maliyet tablosunda çok 40'ları falan bulan bir oyuncu. Milyon euroları. Onun için bence biraz daha Galatasaray'ın dediğim gibi süre konusunda da sıkıntısı olmadığı için biraz daha bekliyorlar. İhtiyaç neresi var? Bir kere Mertens sonrası bir 10 numara arıyorlar. Evet. Deniz Gül'le ilgilenme sebebi ne? Acaba Icardi'den çıkacaklar mı?
3: Çıkmasa da lazım
2: ki,
3: hocam.
2: Evet. Şimdi Deniz Gül Porto'da iyi süre almış, katkı yapmış. O da az bir maliyet değil. Tamam. Genç bir oyuncu, geleceğe de yatırım ama kolay da bir transfer değil. Ama Galatasaray dediğim gibi, yani Galatasaray'ın da aynı Fenerbahçe gibi 3-4 tane, belki bir tane stoper alıp, ama bu Singo konusu önemli. Çünkü ondan alacakları geri bildirimden sonra bence bir transfer küçük bir değişikliğe uğrayabilir. Yani belki bir tane stoper daha gidebilirler. Öyle gözüküyor. Çünkü bu kolay kompanse edilecek bir olay değil. Ama Galatasaray'ın Icardi kaldığı denklemde bir tane santrofora ihtiyaç var. Ama profil olarak şöyle bir santrofora. Yedek kalmayı dert etmeyecek. Gerekirse Ziraat Türkiye Kupası'nda kullanılabilecek. Gerekirse süreli oyuncu olacak. Ve bunu dert etmeyecek. Rakamsal olarak da Galatasaray'ı da yormayacak. Bu yerli olursa çok da ideali gibi düşünüyorum. Bir de tabii Yunus'un olduğu bölgeye, yani 10 numara bölgesinde işte Atağı ikinci oyuncu olarak destekleyecek, belki bir oyun aklı olacak gibi bir oyuncuya, belki bir de stopere ihtiyaç var. Bir ara bir sol bek konusu geçti ama ondan vazgeçtiler. Görüntü öyle. Bu Singo'nun stoper artı sağ bek iki bölgede oynaması, eğer sakatlık süreci uzarsa bence oraya da bir takviye yaparlar diye düşünüyorum.
1: Galatasaray kaç transfer, hangi bölgelere Selahattin Kınalı?
3: Türkiye Ligi için olmasa da Avrupa'da bir hikaye yazmak istiyor Galatasaray. Onun için net, kesin, çabuk bir sol stoper ihtiyacı olduğunu 1937 devriminden beri söylüyorum ben. O ihtiyaç milli takımı da çok etkiledi. Abdülkerim fiziksel özellikleri yetersiz kaldığı için, çabukluk, hızlanma, milli maçlarda da bekleneni veremedi. Galatasaray için de aynı tehlike söz konusu. Hocamın dediği şekliyle Singo'nun durumu da transfer ihtiyacındaki öncelikleri değiştirebilir. Ama Galatasaray, kabul edelim, Galatasaray'la arkadaşlar da kabul ediyordur zaten, Mertens'in yerini dolduramadı. Galatasaray'ın bir önceki yılların akışkanlığına sağlayamamasının tek nedeni Mertens'in yokluğu ya da onun yerini dolmaması oldu. Oraya ilişkin arayışları olduğunu biliyorum. Çok enteresan isimler de var. Yani gerçekleştiğini duyacağımız, ben de öyle duydum. Yani çok enteresan isimler var.
1: Ne açıdan enteresan?
3: Yani genç mi, gelir mi
1: yoksa
3: anlamında.
1: Çok kariyerli. Evet.
3: Ben de isim sormadım. Bilip yük taşımak istemiyorum. Galatasaray arkadaşı da soruyor. Abi söylesene, abi söyle. Bilmiyorum diyorum işte. Ama gerçekten Galatasaray'ın öyle bir 10 numaraya ihtiyacı var. Çünkü öyle bir 10 numara yakalarsa 2 sezon önceki akışkanlığını yakalayacak Galatasaray. Ama buna rağmen sol stopere ve bir stopere daha kesinlikle ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yoksa Avrupa hikayesi son 16'yı görmek de zor olur. Yani son 16'daki Juventus ve Liverpool maçları bize aslında yüzleşmek isteyenler için çok güzel örneklerdi. Bize aslında ne olduğumuzu önümüze koydu rakipler. Ama Galatasaray'ın öte yandan 4 yıldır süregelen bir alışkanlığı ve akışkanlığı var. Eğer o alışkanlık ve akışkanlığı Mertens sonrası yaşadığı duraklama doğru teşhis edilir ve o Mertens değerinde, kıymetinde bir adam o kadroya taşınırsa yine Galatasaray o akışkanlığı kazanabilir. Ama hep söylüyorum, orta sahada Lemina'da ve Torreira'da bir yorgunluk, metal yorgunluğu başladı. Yani uçaklardaki metal yorgunluğu gibi. Galatasaray'ın geçen seneki görece düşüşünün nedeni de biraz da bunlarda. Hem Mertens'in yokluğu, hem Torreira ve Lemina'daki, özellikle Torreira'daki metal yorgunluk. Galatasaray'ın adı zaman zaman geçen fakat Manchester United'a gideceği söylenen Ederson tarzı bir ön libero'ya kesinlikle ihtiyacı var. Hem Torreira'yı tekrar 6-8 özelliklerine kavuşturur, dinlendirir, hem Lemina'yı. Yani Galatasaray'ın orta sahasına 3 adam almış gibi olur Ederson gibi bir adam alınırsa. Ama bu da yetmez diyorum yani. Sol stoper, 10 numara ve Ederson tarzı bir oyuncu Galatasaray'a şart. Singo'nun durumuna göre de yine bir ekstra bir stoper daha.
1: Peki. Hemen Selahattin Kınalı, Trabzonspor'dan devam edelim. Şimdi Bordo Mavililer'de de transfer çalışmaları devam ediyor. Burada konuştuğumuz isimlerden biriydi Artem Dovbik. Bugün gelen haberler, Yunus Emre Sel'in haberi. Artem Dovbik transferinde ısrarcı, görüşmeler yeniden başladı. Bu kez kiralama formülü üzerinde de duruluyor şeklinde. Yine şöyle bir Bordo Mavililer'in de nasıl bir planlamayla devam edeceğine dair özetleyelim tabloyu. Neler söylersiniz?
3: Yani bir santfor ihtiyacı, hani Onaçı'ya 35 milyonluk teklif geldi gitti diyelim, ya da gitmedi. Onaçı kalsa da gitse de Trabzonspor'un Onaçı'nın yanında bir santfora ihtiyacı var zaten. Dovbik'te sol ayaklı, biraz Sörlüt andısı da tam Sörlüt değil tabi. Ukraynalı ve Trabzonspor'la çok fazla uyum sorunu yaşamıyor Ukraynalı oyuncular. Doğru bir transferi olabilirse, bilmiyorum hocanın bu konuda görüş

0: 3-4 oyuncu zaten gitmiş. Hı hı. Trabzonspor 8 oyuncu transfer etti deniyor. 8 tane oyuncu alınmış. Aslına bakarsan 3 tane oyuncu
1: yerli isimler
0: var. Malinovski, Cabral ve Savioğlu. 3 tane 11 oyuncu alındı. Onların da ya bir şeylerini görmek lazım. Cabral tabi direkt oynayacakmış gibi duruyor ama Savioğlu'yu da bir görmek lazım. Hocanın çok tuttuğu bir oyuncu.
1: Bu arada Olay'ın da çok ciddi teklifler alması söz konusu.
0: Ya Olay artık şeyi gibi Trabzonspor oyuncusu gibi sayamıyoruz Ezgi. Olay son Almanya maçı sonrası da bütün dünyanın, yani Türkiye'de 40 gol 40 asist yapsa Almanya maçındaki performansını dünya üzerinde yarattığı etkiyi yaratamazdı.
1: Tabii ki.
0: O yüzden Olay'ın artık Trabzonspor'da kalması söz konusu değil gibi geliyor bana. 40 milyon civarı, 40-50 milyon neyse artık Olay'ı artık yok sayıyoruz. Ama Trabzonspor'un sık sık sakatlanma korkusu yaşanan, hocanın da çok sevdiği Tim Folcarelli'nin yediği bir oyuncuya ihtiyacı var. Kesinlikle en az iki sağ kenar oyuncusuna ihtiyacı var. Burada şeye çok önerdiğim, Vincenzo Hoca'ya söyleyin de şeyi de sağ açık oyuncusu var şeyin. Bologna'nın. Onu da alsın gelsin diyordum. Unuttum çocuğunu. Orsolini gibi bir oyuncu. Sağ açık ihtiyacı Trabzonspor'a önerildiğini de duydum Orsolino'nun. Yani oyuncu gelmek ister mi ya da Trabzonspor'u maliyetleri karşılar mı bilmiyorum
1: ama. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu söyleniyordu ama bilmiyorum.
0: Evet, yani Vincenzo hocayla gelmesi daha mantıklı bir şey gibi duruyor ama hocanın oyun sistemine uymayabilir, bilmiyorum onu. Ama Trabzonspor'un kesinlikle iki sağ kanat oyuncusuna, bir sol kanat, bir de alternatif Felipe'nin gitme ihtimalinin yüksek olduğundan hareketle bir de alternatif santrafor, değişik yani. Şimdi Onaçu ile oynadığı zaman tek bir oyun hücum şeklin oluyor aşağı yukarı. Onaçu ile topu buluşturuyorsun, takım öne taşınıyor filan. Ama bir de başka türlü, hele Fatih Tekke gibi hücum oyunlarını çok seven bir adam için başka tür özellikler, başka tür oyunlar da vaat eden bir santrafor arayışı da var. Görüşmeye yapılan oyuncular da var. Dobik medyaya düşmüş, düşmeyenler de var. Ama dediğim gibi ben öyle isimleri buradan paylaşmak istemiyorum. Orsolino'ydu, düştüğü için söyledim yani. Beşiktaş için de konuşuluyor. Evet. Vincenzo Hoca için de söylemiştik onu. Ama Trabzonspor'un geçen sezon ilk 11 dışında çok fazla alternatifi olmayan Trabzonspor'un bu sezonda ilk 11 dışında çok fazla alternatifi hala yok. Yani bu 8 oyuncu transfer edildi. Yerli oyuncuların hepsi antrenman, tamamlayıcı, dönüştürücü, antrenman topçusu, kupa oyunları filan oyunları için alınan topçular bunlar, oyuncular, futbolcular. Esasen Trabzonspor'un ilk 11'de oynayacak. Eğer Trabzonspor önümüzdeki sezonun doğal şampiyon adaylarından biriyim, ben şampiyon olacağım iddiasıyla lige başlayacaksa en az 3-4 tane daha ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı var. Ama yönetim şunu diyebilir, kasamız cebimize fare düşse boynunu kırılır parasızlıktan diyecekse eğer ve biz bu bütçelerle yarışamayız, bizim hedefimiz yine ilk 4'tür. Bu şekilde bir planlama yaparsa da tamam, Trabzonspor için bu da gerçekçi bir planlamadır deriz. Bu kadar harcamaya falan gerek yok deriz. Ama geçen seneki Fatih Tekkeli Trabzonspor'un performansı sonrası bu sene eğer Trabzonspor şampiyonluğu oynamayacaksa ne zaman oynayacak sorusunun camiada karşılığı olmaz. O yüzden yönetimin ne yapıp edip en az 3-4 tane daha ilk 11 oyuncusunu takıma katmasını bekliyorum. Çünkü bu katılışlar sonrası Trabzonspor zaten Avrupa kupalarında belli bir mesafe yol kat edecektir ve oyuncularının değeri tıpkı bu sezon olduğu gibi teknik direktörü eliyle yine yukarılara, belki 2 kat, 3 kat, 5 kat, 10 katlara taşınacaktır. Olay örneğinde, Ağustos örneğinde olduğu gibi. O yüzden yönetimin bir karar vermesi gerekiyor ama ben Ertuğrul Doğan'ın, Sayın Başkan'ın şampiyonluktan yana tavır koymasını bekliyorum. Çünkü kendisi de bunu beyan etti zaten.
1: Peki hocam, siz de dersiniz.
2: Ya şimdi bu Artem Dobjak işi biraz şöyle uzunca bir süreç. Neden uzunca bir süreç? Hemen anlatayım. Oyuncunun son oynadığı takım Roma. Değil mi?
1: Evet.
2: Roma'ya geldiği takım Girona. Trabzonspor Girona'ya gitmeden önce Artem Dobjak'ı almak için çok uğraştı.
0: Evet. Değil mi? Ahmet Ağol zaman.
2: Yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna'da bir takımda oynuyordu. Şimdi takım ismini hatırlamıyorum. Buradaki mevzu şu. Bence bunu irdelemek lazım. Artem Dobjak niye Roma Artem Dobjak'tan çıkıyor? Girona'ya 40 milyon euro gibi çok yüksek bir bedel ödediler. Neden çıkıyor? Bir bakarsan oyuncunun geçen sene İstiklal performansında ve sakatlık durumuna zaten cevabını almış oluyorsun. Oyunculuğu çok iyi mi?
1: Hocam Dnipro'da oynuyor bu arada. Dnipro'dan Girona'ya, Girona'dan da Roma'ya dediniz.
2: Tamam, yani 41 milyon euro. Ve dediğim gibi Roma çıkmaya çalışıyor. Neden çıkmaya çalışıyor?

0: iki tane sebebi var. Ya verim olarak değil mi, performans olarak, ya da sakatlıkla ilgili, ki sakatlıkla ilgili bir sorunu var. Şimdi
1: Serie A'da çok özür dilerim. 14 maçta 3 gol 1 asist.
0: 14 maç, yani Serie A'nın şeyini, rakam sayısını 45-50 belirlersek,
1: evet,
0: değil mi? Yani %25'inde bile yok, %20'si falan. Şimdi gelelim Trabzonspor'un planlamasına. Onaçu var, Umut Nayır var, gidemeyen Augusto var. 3 tane aynı profilde santroforu var ve üzerine Dobia kalıyorsun, o da aynı santrofor profili. Ka diyeceksiniz ki bu Türkiye Ligi'nde bu profiller çok iş yapıyor mu? Yapıyor, katılıyorum. O Augusto'dan bir beklentiniz var, satamadınız da. Umut Nayır öyle veya böyle var. Süreli oyuncu, giriyor son 15-20 dakika. Onaçu sizin birinci santroforunuz. Dediğine katılıyorum. Sizin buraya mı takviye yapmanız lazım? Yoksa buraya top getirecek kenarlara mı? Önce bir orayı çözün isterseniz. Bir alın sağ öne oyuncu.
2: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Devam et. Ben Dobik transferiyle Trabzonspor'un ciddi olarak ilgilendiğine inanmıyorum. Sen devam et.
0: Yani şimdi sağ öndeki oyuncuyu gönderiyorsunuz. Geçen sene şampiyonluk potasına girmişsiniz. Sol öndeki en azından oynayabilecek bir oyuncuyu Konya'ya veriyorsunuz. Şimdi de sizin buralarınız yok. Yani kanatlardan bahsediyorum. Dobjek'te öyle veya böyle bu oyuncuya hadi temasa geçin deseniz, merhaba deseniz, sizden 15 milyon euro isteyecek.
2: 40 milyon almış hocam, niye 15'e versin?
0: Hayır, sakatlık süreci var, işte pazarlığa girdin. Sen Augusto'yu zaten 20'ye satıyorsun. Hem Dobjek'ten daha genç. Ha, Dobjek kadar etkili bilinen bir oyuncu değil ama bulunduğu süre zarfında müthiş bir istatistik yapmış sana. Yani bir şeye oturtturamıyorum transferleri, bir mantığa oturtturamıyorum. Sen sağ öne oyuncu almamışsın Ezgi. Sol öne tek oyuncum var. Tamam, orayı belki Cabral'la ikilersin, Savyola'nın arkasına, ama burayı al önce bir. Bir de bir enteresan şeyler oluyor. Trabzonspor'un Savic var, Batago var, Vivo var. Oraya Samet'i aldılar, Salih var. Bir çırpıda şu an 5 tane oyuncusu var. Bir de Adil Demirbağ ismi geçiyor.
1: Evet.
0: 6 tane stoper oluyor. Yani buradaki düşünce veya planlama nedir?
1: Gönderecek oyuncular mı var acaba?
0: Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yoksa Trabzonspor Augusto'yu satamıyor da Vivo'yu mu satacak?
1: Hmm.
0: Ki büyük yanılgıya düşerler. Sonuçta geçen senenin o takımda en iyi 3 tane oyuncusundan bir tanesiydi. Doğru değil mi?
2: Geçen yılın ikinci yarısı.
0: İkinci yarısı. Ve sen önde oynamayı planlıyorsun. Bu Vivo çabuk bir stoper. Arkayı organize ediyor, toparlıyor. Ya böyle bir planlama varsa son derece yanlış. Ben anlıyorum Trabzonspor'un devam edebilmesi için gelirlerinin az olduğunu biliyorum ama belirlemişsin olayı, bir türlü satacaksın. Augusto'yu satacaksın. Zubkov'u bence yok pahasına verdiniz. Ya Zubkov bir adamı, bugün bir adamı ailesi mesela sorun çıkarmasa İsta Avrupa'dan 7-8 milyon eurodan aşağı gelmez. Sen 4 milyona verdin Zubkov'u. 6 milyona aldın zaten. Yani enteresan.
2: Hocam Zubkov işi özel bir işti. Yani o ikinci yarıya başlamadan devre arası gideceği belliydi.
0: Hayır.
2: O karar verilmişti.
0: Ben onda değilim. Ben hocaya gidip ya ben ailemle işte ailem yapamıyor dediğini biliyorum. O ayrı, ben rakamsal olarak konuşuyorum. Evet. Sen şimdi Zubkov'u niye 4'e veriyorsun? Ya Trabzonspor'dan gider Tottenham'a. Tamam mı? Dersin ki ya Tottenham'a gitti. Ya nereye gidiyor? AEK'e gidiyor ya. AEK Trabzonspor'dan büyük takım.
2: Fena takım değil hocam o da.
0: Ya fena olması yarı büyük
2: final,
0: takım. Ya her neyse. Oynadılar. Oraya da takılmayalım da. Büyüklük, rakamsal dengesizlikler var. Augusto'dan 20 istiyorsun. Artem Dobjak'a 20 almadan ve alamazsın zaten. Önceliğin senin bu mu? Değil kesinlikle. Değil. Senin sağ öne oyuncu alacaksın. Sol öne oyuncu alacaksın. Alabilirsen. Tam Malinowski'yi ücretsiz almışsın, kabul. Cabral kabul, Savyola kabul. Ama diğer Türk oyuncular senin ilk 11 oyuncuların değil ki. Tamamlayıcı oyuncuların, ihtiyacı olunduğu halde oynatabileceğin oyuncular. Ha, kötü oyuncular demiyorum Ezgi. Samet milli takım oyuncusu.
1: Tabii ki.
0: Yani sonuç itibariyle aciliyete göre adım atmıyorlar. İşte isim var. O zaman 3 sene önce Trabzonspor'a gelseydi Artem Dobjak. Bir de riskli. Riskli. Mesela Savic'in oyunculuğuna kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Ama bir sakatlanıyor Savic. Minimum 6-7 hafta yok. Savunmanın dengesi.

0: bozuluyor. E şimdi bu oyuncu da bu grupta. Tamam, iyi oyuncu, çok iyi santrafor ama Dnipro'daki Artem Dobiak veya Girona'daki Artem Dobiak. Roma'da daha bir şey görmedik.
1: Peki, bakalım Trabzonspor'un da transfer gündemini yakından takip ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi son bölümde biraz Dünya Kupası konuşalım isterseniz. Hem Dünya Kupası'nda tabii heyecan devam ediyor. Hem de biz artık son maçımıza doğru Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız mücadeleye hazırlanıyoruz. Bir taraftan yapılan sert açıklamalar var. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı oldukça sert açıklamalar var. Fatih Terim'e verdiği yanıt var. Şimdi şöyle hepsini hızlıca bir konuşmamız lazım. Çünkü daha kim bilirimiz de var sırada. Dolayısıyla dünkü maçları izlediğinizi tahmin ediyorum. Lionel evet. Messi'nin tarihe geçişini canlı olarak hepimiz tanıklık ettik. Fransa ile Norveç'te bir üst turu garantilediler dün oynanan karşılaşmalarda.
2: Hızlı konuşma butonuma basıyorum.
1: Basın lütfen.
2: Dün Sayın Başkan'ın basın mensupları yaptığı bir toplantıda işte Türkiye'de Fatih Terim'in yanıt cevapları oldu. Fatih Terim gün içinde çektiği videoda bir bacak bacak üstüne hareketi yaparak kendince Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Fakat şöyle bir şey söyledi Fatih Hoca. Dedi ki ben dedi 50-55 yıldır futbolun içindeyim dedi. Evet, ben de diyorum ki evet hocam 50-55 yıldır futbolun içindesiniz ve Türk futbolunun 50-55 yıldır bir karakteri yok. Bu karaktersizlikte sizin de bir payınız yok mu? 50-55 yıldır merkezinde duruyorsunuz ya. Sadece Fatih Hoca değil tabii. Türk futbolunun temel sorunu bir karakteri, bir kimliği olmamasıdır. Ve Dünya Kupası'nda bence arkadaş, editör arkadaş şuraya yazsın onu. Spontane futbolla bu kadar. Biz spontane oynuyoruz. Türkiye'nin, Türk milli takımının bir oyunu yok. Bir oyunu olmadığı için yıldız oyuncularımızın günlük performansları üzerinden bir başarı kovalıyoruz.
1: Ama vardı. Yani Euro 2024'te vardı. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkarken vardı. Elemelerde vardı.
2: Oyun karakterinin hiçbir zaman olmadı. Çünkü oyun karakteri demek işte onlarca yüze yakın hücum varyasını demek. Onlarca defansif varyasını demek. Onların hiçbiri bizde yok. Bizde oyuncularımızın günlük performansları ve yetenekleri üzerinden elde edilmiş, belki de edilecek başarılar var. Fakat onlar sürekli olmazlar. Onlar giderler. İşte biz Avustralya'yı da Panama'yı da 3-0 5-0 yenebilirdik. Fakat onların bir oyun planı olduğu için tosladık oyun planlarını ve kös kös geriye döndük. Niye? Eğer spontane oynarsan, bak yine yazmamışlar. Spontane oynarsan geleceğin nokta bu kadardır. Yani seni iki maçta eline verirler ders kitabını. Koltuğun altına sıkıştırırlar tavlada 2 Mart bir ders olmuş gibi yollarlar evine. Biz sorunları, Türk futbolunun kimliksizliğine dair sorunları halının altına süpüre süpüre Amerika'ya kadar gittik. Fakat oradan da dersimizi aldık geldik. Eğer bir oyun inşası konusunda futbolun dünyada gittiği yeri sağlıklı bir şekilde tahlil edip ona göre bir eğitim planı, TFF'nin önderliğinde öncelikle teknik adamlara yönelik bir eğitim planı hayata geçiremezsek eğer, herhalde 2032'de mi kendimiz düzenleyeceğimiz için bir şampiyona daha görebiliriz ama her gittiğimiz şampiyona da eğer gidebilirsek, oyuncularımızın performansları üzerinden bir şans yakalayıp gidebilirsek yine aynı sonuçları yaşayıp geri döneceğiz. Fakat Hırvatistan her şampiyona da var. Niye? Bir oyun planı var.
1: Zaten önemli her olan esas istikrar o şampiyonaların hepsinde yer almak.
2: Tamam.
1: Öncelikle bunu söyleyeyim.
2: Onlar da hepsinde yer alabilmek için işte bir evet. karakterin olması lazım. Bizim futbolda bir karakterimiz yok. Dünyada Türkiye'nin, Türklerin oyunu şöyledir diye herhangi bir futbol severin bir bilgi sahibi ya da fikir sahibi olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz çünkü yok. Biz tamamen spontane. O gün hangi 3 tane 5 tane yıldız oyuncumuz var? Gerçekten iyi oyuncularımız var. Onlar sahne alacaklar, maçı kazanacaklar. Biz de diyeceğiz ki aman şöyle iyiyiz, böyleyiz. Bazen de rakip senden çok daha fazla çalışıyor dersine. Seni kilitleyebiliyor. Ama bir oyun planı olsaydı eğer, set hücumu denen dünyanın futbolda evrildiği nokta City ile özellikle başlayan ve şu anda dünyanın bütün iyi takımları set hücumları deniyorlar ve asla vazgeçmiyorlar. Şey demiyorlar, versola versa demiyor. Rakibi hataya zorlaya sonuçta o hatayı yaptırıp sayıyı üretiyorlar. Evet. Ama biz diyoruz ki Barış Alper 3 kişiyi geçecek, Kerem 2 kişiyi geçecek, Hakan 40'tan vuracak. Onlar gol yapacak, biz de futbolda bir noktaya geleceğiz. Hayır, gelemezsin.
1: Peki.
2: Gelemiyorsun zaten.
1: Hocam buyurun.
0: Valla bence biraz Messi'yi konuşmak lazım.
1: Konuşalım hocam. Valla hak ediyor.
0: Selahattin Kınalı çok dertliymiş, keşke önce konuşsaydı. Ama ben Messi'yi konuşalım.
1: Messi'yi
0: İki
1: konuşalım.
0: Maç 5 gol. Ben
1: Yani tek geçen başına

0: Bugün yayında dedin ki yeryüzünün en büyük futbolcusu.
1: Maradona'dan sonra.
0: He?
1: Maradona'dan sonra.
0: Vallahi orası bile tartışılır.
1: Maradona
0: bence
1: yeryüzünde yaşamıyor.
0: Fark etmez, ikisi de Arjantinli. Aynen. Sen bire koy,
1: Messi'yi
0: ben ikiye
1: de seviyoruz
0: koy. Ama ben hakikaten böyle bir oyuncu görmedim.
2: Ben de bire koyacağım yani, müsaadelerinizle. Gerçekten bambaşka bir seviye.
0: Yani bu kadar top ayağına aldığı zaman her dakika bir planı olan, aldığında keşke Messi'ye top gelse diye heyecanla izlediğimiz bir maçı daha izledik.
2: Ve hocam yine 39 yaşında 40'tan gün almak üzere yani.
0: Ve acayip derecede büyük saygı duyuyorlar. Yani Messi sahada şey yapmıyor, top rakipteyken de yok, yürüyor. top ama ona mesela ikinci golde oyuncu vuracak ama o kadar büyük saygısı var ki ona verdi. Ben belki golü atamam diye Messi de yine skoru yaptı. Penaltı kaçırmasına rağmen özgüveni çok. Yani zaten beraber oynadı. Antrenör de beraber oynuyorlardı. Yani ben böyle bir oyuncuyu izlediğimiz için şanslıyız bence.
2: Çok şanslıyız.
0: Ama bu şey tehdit ediyor onu. Fransız neydi?
2: Mbappe.
0: Mbappe tehdit ediyor.
2: O da 16'ya ulaştı.
0: Evet. Şimdi Messi şey oldu
2: Mbappe
0: abi.
2: Mbappe geçecek o ayrı
0: dünyanın,
2: konu da.
0: Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu oldu. 18 mi 20
2: evet,
0: mi
2: 18.
0: Ne oldu?
1: 18.
0: Şimdi Mbappe geliyor. Daha genç, muhtemelen Messi'nin bu son turnuvası. Herhalde 44'te falan oynayacak hali yok.
1: Belli de olmaz.
2: Valla hocam yok. Bir öncekine de son dedik. Artık kupayı da aldı, bırakır dedik ama bırakmadı yani.
0: Ya keşke bırakmasa da yani ama olmaz yani.
2: Biraz çünkü, da tabii fiziksel.
0: Ama şey geçecek onu, öyle gözüküyor ama geçmesi ayrı bir şey. Ben böyle bir yetenek görmedim. Gol atmak başka. Hani her şeyle futbolcu olmak başka. Tabii Ronaldo'cular da var ama ben Messi'ciyim.
2: Futbol yani sırf bir... şu son turnuvadaki Ronaldo Messi karşılaştırması bile bence bir çok
1: yok gösteriyor. Ronaldo açısından çok üzgünüz tabii. Biraz üzgünüz. Ben Messi'yi daha çok sevmeme, Ronaldo'yu da sevdiğim için söylüyorum. Ama dünya kupaları kültürel bir şey, sunum. Benim için Yeşil Burun Adaları'nın hikayesi, Curaçao'nun hikayesi, şeyin avukatın gözyaşları ve Norveç'in dünkü galibiyet sevinci. Benim için dünya şampiyonasından bana kalacak olan bu. Elbette Messi ayrı, Messi hepimizin ayrı bir ikonu. Çok da saygıdeğer, sevimli bir çocuk. Ama o Ödegaard'ın davul çalıp bütün Norveçli oyuncuların kürek çekmesi falan. Dünya futbolu, futbol dediğin organizasyonun keyif kısmıdır önemli olan. Şampiyonluk, ikincilik, beşincilik değil ya. Yani biz bunu o kadar çok abartıyoruz ki. Bak Norveçliler nasıl mutlu oldular. Onlara 10 sene yeter o. Yani başka
2: Times
1: hiçbir başarılı olmasa.
2: Times Meydanı'ndaki gösteriyi gördünüz mü?
1: Yok, onu görmedim.
2: Kürek çekme gösterisi.
1: Ben stat'takini gördüm.
2: Stat'taki ayrı bir de taraftarların yaptığı.
1: Şahane ya. Bunları konuşalım futbolda.
0: Kültürü de taşıyorlar. Yani.
2: Tabii ki. Yine İran'ın mesajı aynı şekilde çok anlamlı. Evet. Dünyaya bir mesaj vererek Los Angeles'a veda
1: altı numara
2: ettiler.
1: Bir oyuncu var, dünya onu iyi izlesin mesela. Fas'ın 6 numarası 18 yaşında, zannedersin 40 yaşındaki olgun.
2: Güzel hikayeler var. Tabii son 32-16 artık biraz daha kalitede arttıkça enteresan hikayeler izlemeye devam edeceğiz Dünya Kupası'nda. Keşke biz de bir parçası olabilseydik devamında ama olmadı. Daha Amerika maçına var, detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz diyelim değerli izleyenler. Ve son
1: yaşasın,
2: olarak bir de haydi kim bilir diyelim.
1: Yaşasın Yeşil Burun Adaları.
2: Evet, Selahattin Kılalı Yeşilburun Adaları'nı destekleyerek Dünya Kupası macerası devam ederken biz kim bilir de iki soru hazırladık size. Haydi ilki gelsin görelim. Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda en çok alınan skoru soruyoruz. İzlediğiniz maçları 1-0, 1-1, 3-2, 2-1. Hocam bir iç çektiniz, derin bir iç çektiniz. Niye öyle oldu?
0: Yani şey, her neyse.
2: Sanki içinizden bize bir şeyler söylüyorsunuz gibi hissettim ama bilemiyorum.
0: Bir dakika.
1: C şıkkını eleyebiliriz hocam.
0: Evet.
1: Bir ya da iki tane.
2: Peki. Norveç, Senegal mesela.
1: Evet. Büyük çoğunluğu. Bir tane daha var galiba. Ama 1-0'la 1-1'den biri zaten 1-1'le başladı. 1-1'le devam ediyordu gibi de geliyor.
2: En çok 1-1 midir diyor?
1: Öyle başladı ya. Yani şeyle Meksika 1-0 yendi, öyle başladı. Yoksa 2-1
0: ben
1: miydi?
0: Ben de 2-1 diyeyim.
2: Meksika kazanarak başladı.
1: Ben
0: 1-2-1.
1: 2-1. Meksika kazanarak başladı. Evet. Sonra 1-1. Katar'ın maçı 1-1 bitti. Ben de 1-1 diyeyim hadi öyle.
2: 1-1 dediler. Bakalım en çok 1-1 skoru mu alınmış? Evet, tebrik ediyorum. 7

0: kez maçlar 1-1 bitti. 1-0, 6, 3-2, 1, 2-1 de 3 kez şimdiye kadar.
1: 1-1'miş. Haydi
0: ikinci soruyu görelim. Dünya Kupası'na daha fazla katılan ülkeyi soruyoruz şimdi de. İngiltere mi, İspanya mı, Meksika mı, Uruguay mı? Daha fazla katılan ülke. Ki bu ülke artık hangisi ise 18 kez katılmış. İkisi 17 kez, biri de 15 kez.
1: Ben C veya D'den biri olduğunu düşünüyorum.
0: Meksika ya da Uruguay mı?
1: Evet.
0: Yani, şöyle bir ipucu vereyim mi? Bunlardan biri Avrupa'da en az olan.
1: Ne?
0: O C ya da D dediniz ya. Ha. İkisinden biri en az. Onu söyleyeyim.
2: Meksika ya da Uruguay en az olanlardan biri. Uruguay ilk iş Dünya Kupası'nı kazanan zaten. Onlara katıldı. Uruguay ile Meksika'dan.
0: Alayım cevapları.
2: Vermem. Dur az daha. Vaktimiz var.
0: Bak, vaktimiz bitti. 4-3.
2: Ya Avrupa'daki İspanya'da iç savaştan dolayı sıkıntı oldu.
1: Bence yani. Ediyorum.
0: Meksika dedi Abdullah Ercan. Selahattin Kınalı da
2: Spain dedi.
0: İspanya dedi. Bakalım. Meksika'ydı efendim. Tebrikler 18. İngiltere, İspanya 17. Uruguay'da 15'ti. Süremizin de sonuna geldik. Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Abdullah Ercan çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Evet, spor ajansını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başında gün ortasıyla devam edeceğiz.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sahaya. A Spor Radyo.
4: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

0: kıdemini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A Spor Radyo.
1: İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İfinans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam.
0: As

0: Spor Radyo.
1: Tilde teknik direktör İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Kartal, Malang Sarı'nın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sar, 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son iki sezonu Lens'te geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar bir gol atarken 4 de asist yaptı. Fenerbahçe'de hem transfer hem de ayrılık planlamaları hız kazandı değerli izleyenler. Yabancı bir sol bek transferi yapmak isteyen yönetim Osterwolder'in ayrılması halinde iki takviye birden yapacak.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi hem transfer çalışmalarını hem de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili süreci eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı lacivertlerde sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Sofyan Amrabat ve Diego Carlos gibi isimlerden önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor.

0: Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi de gündemde. Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklif reddedilirken İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor. Yönetim Jadon Osterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi amaçlıyor.
1: Asensio korneri kullandı. Cezalına bir vuruş, top havada gol!
0: Kadrosunda iki sol stoper bulundurmak isteyen Sarı Lacivertlilerin Osterwolde'nin ayrılması halinde bu bölgeye iki takviye birden yapması bekleniyor. Bu isimlerden en az biri yabancı ve tecrübeli bir savunmacı olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Górnik Zabrze ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde kadrosuna birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
2: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Samandıra ve Topuk Yaylası yenilendi değerli izleyenler. Her iki tesiste de kamp öncesi dikkat çeken çalışmalar yapıldı.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı Lacivertli Kulüp'te yeniden göreve gelen Yıldırım, Samandıra Can Bartu tesisleri ve Topuk Yaylası'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Samandıra'ya giderek tesisleri gezen Aziz Yıldırım, futbolcuların kaldığı odalar başta olmak üzere yataklar, masaj alanları, fitness salonu ve sosyal alanların düzenlenmesini istedi. 20 yıllık başkanlık döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtilen Yıldırım'ın yakın çevresine "ben burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu aktarıldı. Bu doğrultuda tesislerde gerekli düzenlemeler yapılırken futbolcular ve teknik heyet için kullanım alanları modernize edildi. Fenerbahçe Başkanı 24 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası tesislerinde de incelemeler yaptı. Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası'nda da bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Masaj, fizyoterapi ve sağlık birimleri başta olmak üzere tesisin tüm alanları detaylı şekilde elden geçirildi.
2: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü Dirk Kuyt İstanbul'a geldi. Hollandalı isim İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak. UEFA Pro lisansı bulunan 45 yaşındaki antrenör Sarı Lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. Kuyt 2025-26 sezonunda Hollanda 2. lig takımlarından Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapmış ve 39 maçta 1.21'lik puan ortalaması yakalamıştı. Hollandalı isim 2012-2015 yılları arasındaysa Fenerbahçe'de forma giymişti. Kuyt, Sarı Lacivertlilerin 2014'te kazandığı son şampiyonlukta da önemli rol oynamıştı. Beşiktaş'tan devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe orta sahasında. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı.

0: Sezonu Real Betis'te kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncunun durumunu İspanyol ekibi de yakından takip ediyor. Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan Amrabat'ın durumu turnuvanın bitmesinin ardından netleşecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 23 maçta bir gol üretti. Evet, Beşiktaş'ta da taraftarlar heyecanla ve merakla transfer gelişmelerini takip ediyor değerli izleyenler. Şimdi muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'la bir telefon bağlantısı yapacağız ve siyah beyazlıların transfer gündemini kendisine soracağız. Efecan, hoş geldin yayınımıza, söz sende.
1: Hoş bulduk Ezgi Taper, yayınlar diliyorum sana da. Yayına bir transfer gelişmesiyle başlamak istiyorum. Emrecan Terzi, Iğdır FK'ya transfer olmak için her konuda anlaşma sağladı. Bu bilgiyi verebilirim. Beşiktaş ile Iğdır FK arasındaki anlaşmada siyah beyazlı kulübün sonraki satıştan pay alacağı maddede yer alıyor. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atmasını bekliyorum. Iğdır'la Beşiktaş anlaşmayı sağladı. Emrecan da kendi anlaşmasını sağlamış oldu Iğdır FK'yla. Yeni sezonda Iğdır formasını giyecek Emrecan Terzi artık son pürüzler kalmış durumda, bu bilgiyi verebilirim. Tabii siyah beyaz ekipte sol kanat takviyesinin en üst sıralarında yer alan Zuriko Davidashvili var. Trorsak'tan gelecek cevaba göre Beşiktaş yönetimi Davidashvili'ye gitmeyi planlıyor. Sayın Başkan Serdar Adalı ve kurmayları Trorsak cephesindeki görüşmeleri sürdürüyorlar. Yaklaşık iki hafta önce Beşiktaş yönetimi Trossard için resmi bir görüşme yapmıştı. Arsenal kulübü Belçika'da futbolcuyu satış listesine koydu. Siyah beyaz yetkililer de an itibariyle hem oyuncu tarafıyla hem de Arsenal kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Tabii Dünya Kupası'nda olduğu için Trossard'da görüşmeler biraz yavaş sürüyor. Dünya Kupası'ndaki ilerlemesine göre karar vermek istediğini bildirmiş durumda ama Beşiktaş kulübü Arsenal kulübüne İstedikleri 20 milyon euroyu bugün bile verirse bu transfer gerçekleşebilir. Beşiktaş pazarlıklarını sürdürüyor. 20 milyon euronun altına bir rakamla bitirmek istiyor bu transferi. Tabii Trossard hamlesi başarısız sonuçlanırsa Beşiktaş'ın ikinci adayı Davidashvili. Orada da Gürcü futbolcuyu Önder Özen'in çok beğendiğini, Vincenzo Italiano'nun da onayladığını aktarabilirim. Tabii İtalyan basınında bugün haberler vardı. Orta saha bölgesine geçmek istiyorum. Genoa'da oynayan 25 yaşındaki ön libero Beşiktaş'ın adayları arasında Morten Frendrup. İtalya'da dikkat çeken bir bonservis iddiasıyla ortaya atıldı. Bu ön libero için Beşiktaş'ın 20 milyon euro bonservis bedeline karşılık Genoa'yla bir görüşme gerçekleştiği iddiası var. Biz de bu iddiaları yakından takip ediyoruz. Beşiktaş'ın oyuncunun mali şartlarını ve transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendirdiğini öğrendik. Cihana'nın telepati bonservis bedelinin oldukça yüksek olduğunu ama bu transferin de daha düşük rakamlar olması bekleniyor. Eğer olmazsa başka adaylar da mevcut. Beşiktaş'ın ön libero'da tabii adayları mevcut. İtalya'da demiştik biz daha önce de. Mandragora'da Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen Mandragora'da Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyor. Önder Özen'in listeyi aldığı isimlerden biri Mandragora. Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi. O da 6 numara pozisyonu için Beşiktaş'ın adayları arasında bulunuyor. Tabii Beşiktaş'ın listesinde olan isimleri konuşuyoruz ama bir de teklif olan ve ilgi boyutuna erişilen Beşiktaş'ın kendi oyuncuları var. Bunlardan biri Wilfried Ndidi. İngiltere'den, Arabistan'dan, Hollanda'dan kendisine gelen teklifler var. Beşiktaş'ın ikinci kaptanı konumunda bulunuyor Wilfried Ndidi. Beşiktaş bu teklifleri değerlendirmeye aldı. Kendisine resmi teklif aldı. İki tane resmi teklif geldi. Ndidi'ye tabii üç tane ülkeden de önemli takımlar kendisiyle ilgileniyor. Bu bilgiyi verebiliriz. Yeni sezon içerisinde Vincenzo Italiano Wilfried Ndidi kadroda düşünmüyor. Bu bilgiyi de verelim. Bir başka isim Emirhan Topçu, yurt dışından ilgi olduğunu öğrendim. Siyah beyazlı formayla ortaya koyduğu performansla dikkat çeken bir isim. Milli stoper, milli takımımızın da geniş kadrosunda bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giydi Emirhan Topçu. 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl daha sözleşmesi var. Kendisine hem İtalya'dan hem de Suudi Arabistan'dan ilgi duyan kulüpler var ama Beşiktaş kulübüne gelmiş herhangi bir resmi teklif şu anda bulunmuyor. Emirhan Topçu'nun durumu hakkında siyah beyazlı kulüpten Suudi Arabistan ve İtalyan kulüpleri bilgi almış durumda. Ama henüz resmi bir teklif de yok. Bu bilgiyi

0: diyebilirim Ezgi Toper. Kısa da bir kaleci konusuna değinmek istiyorum ve sol bek konusuna geçerek sözü tekrardan sana bırakacağım. Kaleci konusunda siyah beyaz yetkililerin birinci sırada adayı Alexander Nübel. Hem Önder Özen'in listeye aldığı, beğendiği bir isim, hem de Vincenzo Italiano'nun onayladığı bir isim. Alman kaleci 3 sene Stuttgart forması giydi kiralık olarak. Şu anda bonservisi Bayern Münih kulübünde bulunuyor. Bayern Münih'e geri dönmüş durumda. Almanya milli takımının da 3. kalecisi konumunda Dünya Kupası'nda Alman milli takımıyla beraber Amerika'da bulunuyor. Alexander Nübel oyuncunun menajeri, temsilcisi 10 Haziran'da Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi İstanbul'da. Bu toplantıda Alexander Nübel transferine ilgili oyuncunun görüşü alındı. Oyuncu tarafı Beşiktaş tarafının olumlu baktığını bildirdi. Siyah beyaz formayı giymek istediklerini söylediler. Bayern Münih kulübüyle de an itibariyle bonservis görüşmeleri Beşiktaş cephesinden başlamış durumda. Bayern Münih bir sportif direktör değişikliğine gidecek. Sportif direktör değişikliği sonrasında bu transferin daha da sıcak bir şekle girmesini bekliyoruz. Bu bilgileri verebilirim Ezgi Toper. Son olarak da sol bek transferinde Oğuz'da arada Beşiktaş Monaco ile görüşüyor ama Monaco ile görüşmelerde ufak pürüzler devam ediyor. Bu transfer içinde Beşiktaş kulübü bu pürüzlerin giderilmemesi nedeniyle transferde biraz daha şu an itibariyle uzaklaşmış durumda. Alternatif isimlere gidebilir siyah beyaz ekip. Bura kırmızı bir bilgi olarak söyleyebilirim son dakika gelişmesi olarak. Oğuz'da arada siyah beyazlı yetkililer pürüzler devam etmesi nedeniyle transferden şu andan itibaren birazcık uzaklaşmış durumda. Eğer Monaco tutumunu değiştirmezse siyah beyaz yetkililer sol bek konusunda başka alternatif adaylara yönelecek Ezgi Topaz.
1: Evet, Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın transfer gündemine dair bilgiler paylaştı bizlerle. Şimdi Beşiktaş'tan birkaç haber daha paylaşacağız değerli izleyenler. Özellikle geçen sezon büyük umutlarla kadroya katılan isimlerden biriydi Vaclav Černý. Eski kulübü Rangers oyuncuya talip oldu ve İskoç ekibinin transfer için ayırdığı bütçe de ortaya çıktı.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlamasında önemli isimlerden Vaclav Černý'nin geleceği gündemdeki yerini koruyor.
3: Şimdi Černý cezasında çaprazda Černý! Toparlarda gol!
2: İskoç basınında yer alan haberlere göre Rangers yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Rangers'ın Černý için yaklaşık 5.7 milyon euroluk bir bütçe ayırdı ve transferi sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano tecrübeli oyuncunun takımda kalmasından yana, Beşiktaş yönetimi de yüksek bonservis teklifi gelmediği sürece ayrılığa sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 34 müsabakaya çıkan Černý 7 gol 8 asistle 15 gole doğrudan katkı sağladı. Siyah beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceği transfer dönemindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.
1: Adı Beşiktaş'ta anılan Kolombiyalı stoper John Lukumi'nin transferde önceliğinin Türkiye olmadığı öğrenildi.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun eski takımı Bologna'da forma giyen John Lukumi'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalya'nın Bologna şehrinin yerel gazetesi Il Resto del Carlino'nun haberine göre kırmızı mavili kulüp kadrosuna takviye yapabilmek için uymak zorunda olduğu finansal fair play kuralları çerçevesinde futbolcu satışı yapmak durumunda. Bologna'da Lukumi bu kapsamda kilit oyuncu olarak görülüyor. Haberde sözleşmesinde Temmuz ayının ortasına kadar 28 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olan Kolombiyalı stoperle Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. İtalyan kulübünün John Lukumi'den bonuslar dahil en az 25 milyon euroluk bir gelir beklediği kaydedildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bournemouth'un da yakından ilgilendiği ifade edilirken futbolcununsa yeni takımını belirleme konusunda bir karara vardığı öne sürüldü. Haber detayında Lukumi'nin ilk tercihinin büyük bir İtalyan kulübü veya Avrupa kupalarında mücadele eden bir İngiliz kulübü olduğu belirtildi. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi

0: Bulunan John Lukumi geride kalan sezonda 43 maça çıktı ve takımına 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.
1: Orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kefren Turam transferi rafa kalktı.
0: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kefren Turam geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist yaptı.

0: Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Trabzonspor'da da transfer çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Bordo Mavililer daha önce de gündemini aldığı Artem Dobik transferinde ısrarcı.
2: Trabzonspor forvet hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemiyle birlikte harekete geçen Bordo Mavililerin gündeminde Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobik bulunuyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor 29 yaşındaki santrforun transferi için Roma ile temaslarını sürdürüyor. Daha önce İtalyan ekibine 10 milyon euroluk teklif sunduğu ve bu teklifin geri çevrildiğini belirten Karadeniz temsilcisinin Dobik için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi. Bordo Mavililer bon servis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de masada tutuyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için kiralık formülünün daha güçlü ihtimal olduğu belirtildi. Kariyerinde 6 kupa kazanan Dobik, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşadı. Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklar nedeniyle 33 müsabakayı kaçıran Ukraynalı golcü, Roma formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Sidney Lopez Cabral, Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.
3: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral Karadeniz ekibine en doğru zamanda katıldığını söyledi. Yeşilburun Adaları milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu açıkçası Benfica'da herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Trabzonspor'la iyi bir anlaşma oldu ve benim için doğru planları vardı. Bu beni etkiledi. Ayrılmak için en doğru zamanın geldiğini hissettim ve Trabzonspor'a transfer oldum. Bunun için mutluyum dedi. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla boy gösteren 23 yaşındaki sol bek, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de kendisine güvendiğini söyledi. Trabzonspor 5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu için Benfica'ya 7 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 pay vereceğini duyurmuştu. Cabral ise her bir sezon için 1.3 milyon euro ücret alacak.
1: Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir Polonyalı sol bek Michal Karbonnik'i kadrosuna kattı. Turuncu lacivertliler Hertha Berlin'den ayrılan Karbonnik'te 3 yıllık anlaşma sağladı. Sağ bek ve merkez orta saha olarak da oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 29 maçta 3 asist katkısı yaptı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi harcama limitleri belli oldu değerli izleyenler. Şampiyon Galatasaray 9 milyar lirayla en fazla limite sahip takım oldu.
4: Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinin harcama limitini duyurdu. Kulüp Lisans Kurulu tarafından açıklanan limitlere göre Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 Türk lirasıyla en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira ve Trabzonspor'a 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lira harcama limiti verildi. Yeni sezon öncesi en düşük harcama limitine sahip takımsa 571 milyon 608 bin 883 lirayla Alanyaspor oldu. Kulüp lisans ve finansal sürdürülebilirlik talimatına göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle müracaat üzerine kulüp lisans kurulu tarafından artırılabilecek. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
1: Milli takımımızın Dünya Kupası performansı tartışılsa da Ay Yıldızlılar son 3 yılda büyük turnuva kaçırmadı değerli izleyenler. Euro 2008 sonrası istikrarsız bir sürece girmiştik hatırlayacaksınız. Ancak Montella dönemiyle birlikte Euro 2024'te çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesi almayı başardık ve Uluslar Ligi'nde de en üst seviyeye yükseldik.
5: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
6: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu.
5: Eylül 2023'te Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella, Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken, Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı.
6: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun gol! Gol gol gol! 1-0 öndeyiz.
5: Dünya Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella, son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
7: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
8: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final.

0: Adeli Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. A Milli Futbol takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki 3. maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te başlayacak maçı Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. 40 yaşındaki hakem Dünya Kupası'nda Haiti-İskoçya maçında da görev yapmıştı. I grubunda Fransa Irak'ı 3-0'la geçti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Fransa'da galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikada Mbappe, 66. dakikada Dembele kaydetti. Maçta iki kez ağları sarsan Mbappe, Dünya Kupası tarihindeki 16. golünü attı. Fransız yıldız böylece turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 16 golü Miroslav Klose'yi yakalayarak 18 golü bulunan Messi'nin ardından ikinci sırayı paylaştı. Norveç ise Senegal'i 3-2 ile geçti ve yine bir üst turu garantiledi. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Norveç'te galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Pedersen, 48 ve 58. dakikalarda Haaland kaydetti. Senegal'in gollerini ise 53 ve 90+3. dakikada Sar attı. Bu sonuçla Solbakken'in öğrencileri grupta 2'de 2 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Norveç gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 22'de Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Senegal ise aynı gün aynı saatte Irak karşısında galibiyet arayacak. Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki şovu sürüyor değerli izleyenler. Arjantin'in Avusturya'yı mağlup ettiği mücadelede yıldız oyuncu hem en çok penaltı kaçıran hem de en çok gol atan unvanlarını aynı maçta aldı.
1: 2026 Dünya Kupası J grubunda Arjantin'le Avusturya Dallas'ta karşı karşıya geldi. Turnuvanın favori ekiplerinden Arjantin, 70 bin kişinin takip ettiği maça Lionel Messi'nin 9. dakikada kaçırdığı penaltıyla başladı. 39 yaşındaki Messi, turnuva tarihinde kaçırdığı 3. penaltıyla Dünya Kupaları tarihinde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu. Hatasını 38 ve 90+5'teki golleriyle telafi eden ve Dünya Kupası kariyerinde toplam 18 gole ulaşan Arjantin kaptanı, turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Önceki rekor 16 golle Alman futbolcu Miroslav Klose'ye aitti. Arjantin 2-0'lık galibiyetle birlikte son 32 turuna adını yazdıran ekipler arasında yer aldı. Maçın ardından konuşan Lionel Messi kendisi için gruptan çıkmanın önemli olduğunu söyledi.
2: Çok mutluyum. Özellikle de zor kazanılmış galibiyet için. Bizim için çok önemliydi. Gardımızı düşürmeden oynamamız gereken yüksek tempolu bir maç olacağını biliyorduk. Artık her maç çok hızlı oynamak gerekiyor. Takım olarak birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu dinamizmi ve aramızdaki uyumu korumaya çalışacağız. Penaltı kaçırdığımda çok sinirlenmiştim ama neyse ki durumu tersine çevirebildik. Önemli olan da bu.
1: Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick ise Messi'nin dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu vurguladı.
3: Wenn jemand im Alter von 39 Jahren zwei Tore macht und inzwischen das vierte und fünfte innerhalb von zwei Spielen
4: 39 yaşında bir futbolcunun 2 gol atması, 2 maçta 5 gole ulaşması, Lionel Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yine de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. İkinci gol tamamen kendi hatamızdan geldi. Açıkçası ilk golde de penaltıda olduğu gibi hakemden pozisyonu bir kez daha incelemesini isterdim. Çünkü o zaman Schlager'a yapılan açık faulü görebilirdi.
1: Grubunun diğer maçında Cezayir ile Ürdün San Francisco'da karşı karşıya geldi. Ürdün 36. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken Cezayir ikinci yarıda açıldı. 69'da Ben Boali, 82. dakikada da Guiri'nin golleriyle öne geçen Kuzey Afrika temsilcisi turnuvadaki ilk galibiyetini 2-1'lik skorla aldı. Bu sonuçla Ürdün ikinci maçtan da puansız ayrılırken Cezayir puanını Avusturya ile eşitledi. Grubun son maçlarında Arjantin turnuvaya veda eden

0: Ürdün'le, Cezayir'de aynı puana sahip olduğu Avusturya ile mücadele edecek. Avusturya karşısında kaydettiği 2 golle Lionel Messi 18 gole ulaştı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu değerli izleyenler. Fransız yıldız Mbappe ise Messi'yi takibini sürdürüyor.
1: Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak ilk sıraya yükseldi. Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Lionel Messi, 38 ve 90+5. Dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi. Grupta geçen hafta Cezayir'le oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golde bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki gollerle zirvenin tek başına sahibi oldu. 39 yaşındaki yıldız ayrıca Fransız oyuncu Just Fontena ve Brezilyalı Jairzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü kaydeden isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin 5 golüne de imza attı. Zirveye yerleşen Messi'yi Fransız yıldız Kylian Mbappe 16 golle takip ediyor. Mbappe, I grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendikleri maçta 2 gol kaydederken, Irak'a 3-1 mağlup ettikleri maçta da 2 gol attı ve 2026'daki turnuvada gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki yıldız Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 16'ya yükselterek Miroslav Klose ile ikinciliği paylaştı. Müzik 2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bir diğer golcü isim de Erling Haaland oldu. Norveçli yıldız Irak ve Senegal karşılaşmalarında ikişer gol atarak turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. 25 yaşındaki oyuncu böylece Dünya Kupası kariyerinin ilk iki maçında da birden fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Haaland'dan önce bu başarıyı Guillermo Stabile, Sandor Kotiş, Just Fontena, Grzegorz Lato ve Harry Kane yakalamıştı.
0: Dünya Kupası'nın en golcü isimlerine şimdi birlikte bir göz atalım değerli izleyenler. Liste dün Lionel Messi'nin 2 gol atmasıyla birlikte yeniden şekillendi. Lionel Messi 28 maçta 18 golle şu anda Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda ama onu takip eden isim henüz genç ve dolayısıyla Lionel Messi'yi geçme ihtimali de epey yüksek. Çünkü Mbappe için de bir Dünya Kupası futbolcusu, tam bir Dünya Kupası futbolcusu desek yanılmış olmayız. Fransız yıldız 16 maçta 16 golle Dünya Kupası serüvenine devam ediyor. Miroslav Klose, Alman yıldız 24 maçta 16 golle uzun zamandır aslında bu listenin ilk sırasındaydı. Ancak önce Mbappe kendisiyle eşitlendi. Ardından da zaten bildiğiniz gibi Lionel Messi 18 gole ulaştı ve geçti diyebiliriz. Fenomen Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo bu listenin 4. sırasında 19 maçta kaydettiği 15 golle ve listenin son sırasında da yine Almanya'dan Gerd Müller'i görüyoruz. 13 maçta kaydettiği 14 golle değerli izleyenler. Bu liste acaba bu Dünya Kupası bitmeden Mbappe tarafından yine güncellenecek mi? Ya da Messi goller atmaya devam edecek mi? Elbette birlikte takip edeceğiz ve göreceğiz diyelim. Şimdi devam edelim, yine Dünya Kupası'ndan devam edeceğiz elbette. K grubu maçları oynanacak. Portekiz, Özbekistan'la Kolombiya'da Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nda K grubu heyecanı Portekiz, Özbekistan ve Kolombiya Demokratik Kongo maçlarıyla devam edecek. Turnuvaya Demokratik Kongo karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle iyi bir başlangıç yapamayan Portekiz'de gözler Cristiano Ronaldo'nun üstünde olacak. 41 yaşındaki futbolcunun ilk maçta 90 dakika süre alması eleştirilere sebep olmuştu. Teknik direktör Roberto Martinez kararının arkasında durmuş, Ronaldo'nun takım arkadaşı Paris Saint Germain'in genç yıldızı João Neves'e kullandığı ifadelerin ardından Ronaldo severlerden tepki görmüştü. Portekiz'in golünü atan Neves, Cristiano Ronaldo'nun milli takımımız ve dünya

0: futbolu için yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu anda hem o hem de biz biliyoruz ki kendisi özel biri değil. O sadece takıma yardımcı olmak için burada bulunan bir oyuncu. Kimseden bir farkı yok. Hepimiz gibi o da milli takıma katkı sağlamak için burada, demişti. Dünya Kupası'ndaki ilk puanını almayı hedefleyen Özbekistan'da ise deneyimli stoper Rüstem Aşırmatov, Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlıklarını dile getirdi. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak ve Houston'da oynanacak karşılaşmayı Faslı hakem Celal Jait yönetecek. Grubun diğer maçında Kolombiya ve Demokratik Kongo kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup eden Kolombiya, Afrika temsilcisi karşısında da galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Demokratik Kongo ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Turnuva öncesinde ülkedeki Ebola salgını sebebiyle karantinaya alınan ve zor bir süreç geçiren Afrika temsilcisinin kadrosunda Bakambu, Masuaku, Banza, Bongonda ve Kakuta gibi ülkemizde forma giymiş oyuncular yer alıyor. Meksika'da Guadalajara Stadyumunda oynanacak ve sabaha doğru 5'te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
1: Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera için Dünya Kupası hiç de istediği gibi başlamadı değerli izleyenler. Yeşilburun Adaları karşısında takımının yediği ikinci golde büyük hata yapan 40 yaşındaki file bekçisi Dünya Kupası'nda 1966'dan beri en fazla gole sebep olan hata yapan isim oldu.
2: 2026 Dünya Kupası Fernando Muslera için kötü başladı. Suudi Arabistan maçında bir gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Yeşilburun Adaları karşısında kalesinde iki gol gördü. Özellikle ikinci golde kalesini terk etmesiyle rakibinin işini kolaylaştıran 40 yaşındaki eldivenin performansı ülkesinde de eleştiri konusu oldu. Maç sonunda pozisyonla ilgili açıklamalarda bulunan Muslera, ilk golde baraj açıldı ve bu da reaksiyon süremden bir saniye çaldı. İkinci golde ise kötü bir top uzaklaştırma oldu. Kapatmak istedim ama geç kaldım. Rakibin kötü kontrol yapması için açıyı daraltmaya çalıştım fakat rakibin de becerisi vardı dedi. Muslera yaptığı büyük hatayla Dünya Kupası'nda detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana en fazla gole sebep olan hata yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti. İlk olarak 2010 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten başarılı eldiven çıktığı 18 maçta 20 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı. Yeşilburun karşısındaki hata ile birlikte gole sebep olan hata sayısı 4'e yükseldi. Milli takımla toplamda 136. kez sahaya çıkan Muslera, geçtiğimiz sezon başında 14 yıllık Galatasaray serüvenini sona erdirmiş ve Arjantin'in Estudiantes takımına gitmişti.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci haftasında Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli futbol takımı maçın oynandığı Los Angeles stadından soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.
2: İran milli takımı Los Angeles'tan dünyaya barış mesajı verdi. Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile berabere kalan İran Los Angeles'tan soyunma odasına bir not bırakarak ayrıldı. Notta binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. G grubunda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan ve 2 puan elde ederek son 32 turuna çıkma şansını sürdüren İran, gruptaki 3. ve son maçını Mısır'la oynayacak.
1: Dünya Kupası şehirlerinden Atlanta bir hayalim var sözüyle simgeleşen Martin Luther King'in mirasını yaşatıyor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı kentlerden Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehri ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğduğu evi ve mezarının bulunduğu 35 dönümlük bir parka da ev sahipliği yapıyor. Parkta King'in doğduğu ve 12 yaşına kadar yaşadığı ev, babasıyla birlikte papazlık yaptığı tarihi kiliseyle kendisi ve eşi Coretta Scott King'in anıt mezarları yer alıyor. Siyahilerin eşit haklara kavuşması için yürüttüğü şiddet içermeyen

0: mücadeleyle Amerika Birleşik Devletleri tarihine yön veren King, 28 Ağustos 1963'te Washington'da yaklaşık 250 bin kişiye hitap ederek yaptığı bir hayalim var konuşması, ırk ayrımcılığına son verilmesi ve eşitlik talebinin küresel bir sembolü haline geldi. Martin Luther King temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis'te 4 Nisan 1968'de Lorraine Motel'in balkonundayken yüzüne isabet eden kurşun sonucu 39 yaşında hayatını kaybetti.
1: Basketbolla devam edelim. Anadolu Efes'te Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.
0: Anadolu Efes basketbol takımında bir ayrılık daha yaşandı. Lacivert Beyazlı kulüp 2024-25 sezonu başında kadroya dahil edilen Vincent Poirier ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki pivot basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Vincent Poirier geçen sezon Euroleague'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 rebound ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 rebound ve 1,6 asist performansları sergiledi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in Sabin Lee, Nick Vaylor-Bob, Roland Smith ve Cole Spider'dan sonra yollarını ayırdığı 5. isim oldu.
1: Panathinaikos yeni baş antrenörü Jelko Obradovic için görkemli bir imza töreni düzenledi.
2: Panathinaikos ve Jelko Obradovic'in 14 yıl sonra yeniden bir araya gelişi Atina'da duygusal bir törenle resmiyet kazandı. Yeşil beyazlı taraftarlar kulübe 5 Euroleague ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu kazandıran efsane koçlarını yeniden bağırlarına basmak için salona akın etti. Basın toplantısı öncesinde parkeye çıkan Obradovic tribünleri selamlayarak taraftarlara teşekkür etti. ...66 yaşındaki Sırp koç, Panathinaikos'a dönüş fırsatını kendisine sunduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür ederek görüşmelerin son derece kolay geçtiğini belirtti. Yunan ekibinde yeniden görev alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden efsane baş antrenör, "Burada olma fırsatı verdiği için Başkan Dimitris'e teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir görüşme oldu ve birbirimizi anlamamız çok kolaydı. Giannakopoulos ailesiyle ve buradaki insanlarla bağımı hiçbir zaman kaybetmedim. Beni yeniden karşılayan bu taraftarlarla da öyle" şeklinde konuştu. Obradovic ilk dönemindeki gibi Panathinaikos'u zirveye çıkarmak istediğini söyledi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Obradovic, "Eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Önünüze büyük hedefler koysanız da öyle. İçimde hala koçluk yapma ateşi var" sözleriyle taraftara başarı sözü verdi.
1: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Ankara etabı performansını A-Spor'a değerlendirdi.
3: Türk voleybolu bugün Avrupa'da ve dünyada çok önemli şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Dolayısıyla biz şimdi her yıl Milletler Ligi müsabakası oynanıyor. Bu puanı çok kıymetli olan, prestiji önemli olan ve biliyorsunuz şampiyonluk yaşadık bu Milletler Ligi'nde. Dolayısıyla bu Milletler Ligi'nde aldığımız puanlarla, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında aldığımız puanlarla biz olimpiyat kotasını garantiliyoruz. Şu durumda biz olimpiyata gitmeyi garantiledik şu durumda. Bu da ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç tabii bizim için, ülkem adına. Biz bu birinci ayakta çok böyle sürdürülebilir bir şekilde genç jenerasyonla bazı geniş havuzda oyuncularla yola çıktık ve orada iki galibiyetle döndük. Ve şimdi evimizde dört maçta dört galibiyet elde ettik. Hem dünya sıralamasındaki ilk üçteki yerimizi koruduk, yerimizi aldık. Dolayısıyla güzel ve gurur verici. Ben burada şunun altını çizmek istiyorum. İnanılmaz bir seyirci, inanılmaz bir

0: Ankara seyircisinin voleybol desteği, ailelerin ayrıştıran değil birleştiren bir misyon, rol model, bunların hepsine baktığımızda bu ülkeyi sevindirdik, bu ülkeyi gururlandırdık. Tabii bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de durmak yok, devam edeceğiz ve bu başarıları sürdürülebilir şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Aylar öncesinde bilet tükendi. Düşünebiliyor musunuz? 4 dakikada, bilemediniz 7 dakikada biletler tükeniyor. Artı inanılmaz bir talep var. Bugün 100 ailenin, kız çocuğu olan 100 ailenin özellikle 80 aile kızını, kız çocuğu olan aile voleybolu tercih ediyor. Ben aynı zamanda Dünya Konsey Başkanı olarak tüm ülkelerde, 200'ün üzerindeki ülkelerde bu araştırmayı yapıyorum. %50 talebin üstüne çıkan tek bir ülke var, o da Türkiye. Çok önemli, altını çizmek istiyorum. Çok önemli. Bugün birinci sırada voleybolun olduğu ülkeler var. Orada bile bu kadar talep, yoğun bir talep ve yüksek seviyedeki bir talep yok, göremiyoruz.
1: Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kariyerinin en iyi derecesini yakaladı değerli izleyenler. 7 basamak yükselerek 54. sıraya yerleşti.
2: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. 24 yaşındaki sporcu Kadınlar Tenis Birliği klasmanında 7 basamak yükselerek 54. sıraya çıktı. Nottingham Açık'ta ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, elde ettiği puanlarla dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Aldığı puanlarla kariyer rekorunu geliştiren Zeynep, Türk tenis tarihinde dünya sıralamasında en yükseğe çıkan kadın tenisçi unvanını aldı.
3: Amazing point. Got there in the end and look at the reaction.
2: Daha önce bu unvan 60. basamağa çıkan Çağla Büyükakçe'ye aitti. Genç sporcu son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Türk tenisinin yükselen isimleri arasında yer alıyor. Zeynep Sönmez'in hedefi yükselişini sürdürmek ve Grand Slam turnuvalarında daha önceki başarılarını geride bırakmak.
1: Kortların efsane kız kardeşleri Serena ve Venus Williams bu yıl Wimbledon'da çift kadınlar kategorisinde mücadele edecek.
4: Teniste bir döneme damga vuran Williams kardeşler Wimbledon'da yeniden sahneye çıkıyor. Venus Serena Williams ikilisi çift kadınlarda wildcard alan isimler arasında yer aldı. Tenise 2000'li yıllardan itibaren damga vuran Williams kardeşler, çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı. Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip 44 yaşındaki Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli raket çiftlerde bu yılki Queen's Club şampiyonasına katılarak kortlara dönmüştü. Kariyerini sürdüren 46 yaşındaki Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Wimbledon tenis turnuvasında ana tablo maçları 29 Haziran'da başlayacak.
1: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Awesome.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nun açılış oturumunda konuştu. Kurum, elektrifikasyonu küresel gündemin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirterek, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefinin Antalya'daki zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Bugün stüdyo konuklarımızsa Yusuf Tokaç ve Ahmet Akçan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum şimdiden.
0: Keyifler nasıl?
2: Allah'a şükür. Hocama sormak lazım.
1: Biraz toparlanır gibi olduk.
2: İnşallah.
1: Yani milli takımın,
0: çok atlattık mı hocam?
1: Atlattı. Gerçi o dönemde de benim için çok büyük değildi ama benimki üzüntüydü. O üzüntü kolay kolay geçmiyor. Yani bakın, sadece bir maçta, iki maçta oynanan kötü oyun, alınan kötü sonuç değil. Yani bu sonuçların iyi olması için bizim seneler önce yapmamız gereken işleri yapmadığımız için aldık bunu. Yoksa bir maça bir günde hazırlanmaz, bir haftada hazırlanmaz. Bir futbolcunun zaten A takımına geçme süresini bile biz 10.000 saat olarak, antrenman saati olarak niteliyoruz. Yani biz bu saatlerin yarısını zaten hiç yapmıyoruz. Yaptığımızı da boş geçiriyoruz. Öyle olunca teknik beceri, yetenek olsa bile onun karşılığını alamıyoruz. Bundan dolayı da tabii ki futbolcuları ilk planda ben çok suçlamıyorum. Onları geliştirmek, eğitmekle görevli olan bizler, bütün ülke, futbol severler, kurumlar dahil. Hata onlarda oluyor. Temenni ediyorum bu Dünya Kupası'ndan da çok iyi dersler çıkarırız ileride üzülmemek için.
0: Evet, dileriz hepimiz için bir ders olur 2026 FIFA Dünya Kupası. Bugün Beşiktaş'ı konuşarak spor gündemine başlayacağız. Günün önemli sıcak haberlerinden birisi Beşiktaş'ın Sofyan Amrabat'a olan ilgisi oldu değerli izleyenler. Ve Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederiz. Sıcak bir haber, sıcak bir gelişme. Sofyan Amrabat ilgisi Beşiktaş'ın. Öncelikle bu transfere dair detayları merak ediyoruz ama devamında tabii ki Beşiktaş'ın transfer gündemini de diğer mevkiler için de planlamayı sana yine soruyor olacağım.
3: Tabii Sofyan Amrabat'la Beşiktaş ilgisini Aspor ekranlarında Fenerbahçe muhabirimiz Erdem Akbaş ilk olarak vermişti. Bu transfer konusu da şöyle özetleyebilirim. İlkez İtalyanlı'nın Fiorentina'da beraber çalıştığı bir isimdi Sofyan Amrabat. Beşiktaş'ın da tabii kendisinin bir transfer listesi var. Süper Ligi tanıması olması nedeniyle ve Sofyan Amrabat'ın da Beşiktaş'ın 6 numara arayışlarında İlkez İtalyanlı'nın aslında isteği doğrultusunda bir sohbet havasında geçen, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yöneticiler arasındaki sohbet havasında geçen bir diyalogda kurulmuş olması nedeniyle gündeme geldi. Sofyan Amrabat, siyah beyazlı yetkililer Vincenzo Italiano'nun görüşü dahilinde bir Fenerbahçeli yöneticiye Sofyan Amrabat, eğer biz almak istersek nedir sizin koşullarınız diyerek sormuş oldu. Bir istişare sonrasında gündeme geliyor. Vincenzo Italiano'nun Fiorentina döneminde aslında Faslı oyuncu bir çıkış yakalamıştı ve dünya piyasasına giriş yapmıştı. Dünya Kupası'nda da şu an Faslı tabii oynanıyor. Faslı Dünya Kupası'nda önemli işleri imza atıyor. Sofyan Amrabat da Beşiktaş'ın bu nedenle gündemine gelmiş durumda. Fenerbahçe'nin de çıkış yapma isteği var oyuncudan. Beşiktaş sadece şu an için bir yoklama yapmış diyebiliriz Furkan Yıldız. Bunu da söylememiz yanlış olmaz. Beşiktaş Fenerbahçe cephesiyle bir görüşme yaparken Sofyan Amrabat'ın da ismi geçiyor. Vincenzo Italiano hem Süper Lig deneyimi olması nedeniyle hem de Real Betis'te geçtiğimiz sezon önemli işleri imza atması nedeniyle kendisinin durumunu sordu. Beşiktaş'ta alternatifler arasında kendisinin ismini yer vermiş olmuş durumda. Bu bilgiyi verebiliriz. Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi konumunda bulunuyor. Sofyan Amrabat.
0: Efecan, tabii Amrabat konusu böyle. Orta sahada başka alternatifleri var mı Beşiktaş'ın belirlemiş olduğu 6 numara bölgesi için özellikle? Zannediyorum ki Ndidi yeni sezon kadro planlamasında yok Beşiktaş'ın. Diğer bölgeler için de kaleci, sol stoper, sol bek, bu bölgeler için de yine çalışmalar nasıl seyrediyor, bunu da merak ediyoruz.
3: Beşiktaş'ın transfer hedefleri oldukça kabarık. Zaten yaklaşık 8-9 bölgeye Beşiktaş transfer yapacak. Ndidi'nin, Vincenzo Italiano'nun Ndidi'yi kadro düşünmediğini ben dile getirmiştim Aspor ekranlarında. Ndidi'ye bir resmi teklif var. İki kulüpten resmi teklif geldi. Nijeryalı oyuncuya siyah beyazlı ekipte de bu sezon içerisinde kadroda ayrılacak isimlerin en başında yer alıyor. Vincenzo Italiano'nun oyun planında uymadığını düşünmesi nedeniyle Ndidi'yle yollar ayrılacak. İngiltere'den, Hollanda'dan ve bir başka ülkeden daha kendisine teklif var. En iyi de teklifleri değerlendiriyor. Siyah beyazlı kulüpte kendisine ciddi bir bonservis vererek transfer etmişti. Bu bonservis bedelinde yakın bir bedelle biz Endedin'e Beşiktaş'a ayrılmasını bekliyoruz. Kendisinin tabii talepleri de oldukça yüksek. 6 numara pozisyonunda Beşiktaş'ın adayları da aslında var. İtalya'da Mandragola tekrardan İtalya'nın İtalya'nın Fiorentina'da kendisini transfer etmişti Mandragola. Önemli işleri imza atmıştı. Kendisi Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra da Mandragola orada performansını sürdürmeye devam etmişti. İtalya'nın Önder Özen'e sunduğu isimlerden biri Mandragola olarak yer alıyor. Onu söyleyebilirim Furkan Yavuz. Tabii Sayın Başkan Serdar Adalan'ın biz dile getiriyoruz. Hayali olan bir oyuncu daha var. Anguissa. O da zor bir transfer. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti. İnchez İtalyano'nun da bu ismi onayladığını söyleyebilirim.

Buysa ismi de tık dile getiriyoruz ama Napoli'nin orada 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Siyah beyaz yönetim değerlendirmelerini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Önder Özen'in yurt dışı seyahati olacak. Bu seyahatlerde de İtalya rotası da var. İtalya rotasında hem Mandragola hem de Angus'u için bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Tabii ben 6 numaranın yüksek ihtimalle İtalya tarafından gelebileceğini söyleyebilirim. Az önce de söyledik, Sofia Amrabat da konuşan isimler arasında ama İtalya'da 6 numara görüşmesi gerçekleştirecek Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen. Onu belirteyim. Onun dışında sol bek konusu var. Biz sık sık Aspor ekranlarında sol bekte Beşiktaş'ın kontenjan dahilinde bir transfer yapmak istediğini söylemiştik. Artı 4 kontenjanı var bildiğiniz gibi bu sezon içerisinde. O bölgede Monaco oynayan Fransız futbolcu Ottara ismi var. Ottara ile ilgili Beşiktaş kulübü görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlansa da Monaco tarafıyla herhangi bir anlaşma sağlanmış değil henüz. Beşiktaş yönetimi hatta Monaco'nun tutumundan da birazcık rahatsız oluyor. Onu dile getirebilirim. Monaco Beşiktaş'ın yaptığı kiralık teklifi kabul etmemişti. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif istemişti. Beşiktaş teklifini bu şekilde revize etti ve yeni bir teklif sundu. Ama Monaco kulübü, Fransız ekibi orada Beşiktaş'ın teklif ettiği satın alma opsiyonunu çok da kabul etmiş değil. Beşiktaş pazarlıkların uzaması nedeniyle bu transferden de artık yavaş yavaş uzaklaşıyor diyebiliriz. Alternatif adaylara da bakacak siyah beyaz yönetim. Daha sonrasında Ottara için daha sıcak gelişmeler olabilir ama Beşiktaş Fransız kulübünün tutumundan rahatsız oluyor şu an itibariyle. Çünkü bu hafta içerisinde bu transferin bitmesini bekliyoruz siyah beyazlı yöneticiler. Ama Monaco'nun 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var satın alma opsiyonu olarak. Bu rakamlar aşağıya gitmemesi nedeniyle orada görüşmeler birazcık tıkanmış durumda. Furkan Yıldız, onu söyleyebilirim. Tabii sıcak bir şekilde de sol kanat durumu var Beşiktaş'ın. Sol kanatta uzun yıllardır Beşiktaş'ın yarısı var. Beşiktaş taraftarlarına bir beklentisi var. Sol kanatta Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bir başka hayali olan oyuncu Trossard. O da gündemde. Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Serdar Adalı 2 hafta önce Arsenal kulübüne resmi bir görüşme yapmıştı. Oyuncu tarafıyla da görüşmeler sürüyor aynı zamanda. Oyuncunun temsilcisiyle yapılan ilk görüşme olumlu geçmişti. Trossard Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Bunu söyleyebilirim. Trossard Dünya Kupası'nda da oynadığı için teklifleri birazcık yavaş değerlendiriyor. Ama Beşiktaş Trossard'da şu an itibariyle yaptığı maaş teklifinden dolayı bir adım önde diğer kulüplere göre. Kendisine İspanya'dan da ilgilenen özellikle Atletico Madrid'in bir ilgisi var. Kulüpler var. Ama Beşiktaş'ı burada bir adım öne koyan Trossard'da vaat ettiği maaş. Beşiktaş Arsenal kulübünün istediği bir bonservis rakamı var. Bu bonservis rakamını pazarlıklarla düşürmeye çalışıyor. Arsenal kulübü yaklaşık 20 milyon euro istiyor Belçikalı oyuncu için. Beşiktaş kulübü pazarlıklarını sürdürüyor ama Beşiktaş yarın Arsenal'e biz 20 milyon euroyu veriyoruz derse Trossard Beşiktaş forması giyer. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama pazarlıklar sürüyor. Onu belirteyim. Tabii Trossard'dan gelecek yanıta göre de Beşiktaş'ın farklı adayları da var. Eğer olumsuz sonuçlanırsa bu süreç Trossard'da Beşiktaş net bir şekilde ikinci konumda bulunan, listenin ikinci konumda bulunan Davidashvili'ye gidecek. Davidashvili de Önder Özen'in listeye tekrardan eklettiği bir isim. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı'nın transfer etmek istediği isimlerden biriydi Davidashvili. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı bir isim Davidashvili. Orada da Saint-Étienne kulübünün geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kulüp başkanının lig çıkarabiliriz. Bu yüzden ben Davidashvili'yi satmaya sıcak bakmıyorum demesiyle sonuç alamamıştı. Olumsuz sonuçlanmıştı. Bu sezon yine Fransa liginde birinci lige çıkamadılar. Bu nedenden dolayı da Gürcü futbolcu takımda kalmak istemiyor. Siyah beyazlı yetkililer de bu konuyu bir artış şekilde olarak kullanmak istiyorlar. Davidashvili tarafı Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Vincenzo Italiano bu oyuncuya oldukça fazla güveniyor. Önder Özen oldukça fazla güveniyor, onu söyleyebilirim. Fransa 2. liginde de 16-17 gole katkı sağladı. İyi bir sezon geçirdi. Gürcü milli takımının da ilk 11 oyuncularından biri olarak yer alıyor. Beşiktaş sol kanatta ilk olarak Trossard, daha sonrasında Davidashvili'ye gitmiş olacak. Davidashvili için de arka planlı görüşmeler sürüyor. Tabii Trossard'ın
olumsuz olması halinde

Davutoğlu ilk sıraya gelebilir, onu belirtelim. Sol kanat konusunda ise gurbetçi oyuncular da gidiyor siyah beyaz ekip. Bu isimlerden biri de İlhan Fakılı, Clermont forması giyiyor. O da aynı Davutoğlu gibi Fransa 2. liginde forma giyiyor. Bu sezon içerisinde önemli işlere imza attı. Ümit Milli takımında oynuyor. Beşiktaş yönetimi kendisine bir teklif yaptı. İlhan Fakılı bu teklifi kabul etti. Beşiktaş İlhan Fakılı ile her konuda anlaşma sağladı. Clermont kulübüyle de görüşmeler sürüyor. Son pürüzler kaldı. Ben Beşiktaş'ın ilk transferine İlhan Fakılı olacağını söyleyebilirim. Önder Özen'in imza töreninde, Vincenzo Italiano'nun imza töreninde bahsettiği bir yerli oyuncuyla görüşüyoruz dediği isim İlhan Fakılı. Beşiktaş tekrar diyorum kendisiyle her konuda anlaşma sağladı. Clermont kulübüyle son pürüzler artık görüşülüyor. Beşiktaş artık yeni sezonda gurbetçi oyuncular üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. İlk transferinde Clermont forması giyen İlhan Fakılı olmasını bekliyorum. 20 yaşında sol kanat oyuncusu. Beşiktaş gelecek yıllarda A milli takımın havuzuna girmesi beklenen İlhan Fakıllı'yı kadrosuna katmak istiyor ve yatırım yapmak istiyor. Daha sonrasında tabii Beşiktaş'ın artık yavaş yavaş da sezonu açacak. 26 Haziran'da siyah beyazlı kulüp sezonu açacak. Nevzat Demir tesislerinde daha sonrasında 1 Temmuz itibariyle de Slovakya kampını yapmış olacak. Bu kamp sürecinde de kaleci bölgesi, sol bek bölgesi ve sol kanat bölgesini tamamlamayı hedefliyor Önder Özen ve Beşiktaşlı profesyoneller. Kaleci konusunda da Alexander Nübel ilk sırada bulunuyor. Alman kaleci 3 senedir Stuttgart'ta forma giyiyor kiralık olarak. An itibariyle Alexander Nübel'in Stuttgart'ta olan sözleşmesi sona erdi. Bayern Münih'e geri döndü. Bonservisi Bayern Münih'te bulunuyor. Temsilcisi 10 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda siyah beyazlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. Yüzde İstanbul'da Alexander Nübel'in Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynamaya karşı fikri oldukça sıcak. Türkiye'ye karşı görüşleri de olumlu. Dünya Kupası'nda şu an Almanya milli takımıyla beraber Amerika'da bulunuyor. Tecrübeli kaleci 29 yaşında. Tabii Dünya Kupası olması nedeniyle süreçler birazcık yavaş ilerliyor. Beşiktaş Alexander Nübel'i özellikle ayağının iyi kullanabilmesi nedeniyle arkadan oyun kurulumunda Vincenzo Italiano'nun oyun isteğinde kaleciler önemi oldukça birinci sırada bulunuyor. Kaleci ayağı iyi olmalı diyor. Oyunu geriden kurarken bize sıkıntı yaratmayacak. Hem kalecilik maharetleri hem de ayaklarının iyi maharetleri olması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle de Alexander Nübel ismini ortaya atıyor. Önder Özen'in de beğendiği isimlerden biri Beşiktaş'ın ilk sırasında bulunuyor. Tabii Fransa'da da Beşiktaş'ın daha önce biz Altıpol ekranlarında söylemiştik. Teklif yaptığı bir başka isim var. Şövalye Paris Saint Germain forması giyiyor. Paris Saint Germain kulübüne siyah beyazlı yetkililer kiralık bir teklif yapmıştı. Ama bu kiralık teklif satın alma opsiyonunu olarak revize edilmesini istemişti. Aynı Monaco kulübünün Oltar için yaptığı gibi siyah beyazlı yetkililer şu anda Alexander Nübel'e odaklanmış durumda. Ama arka planda da Şövalye ismi de tekrardan elde hazır olarak duruyor. Onu da belirteyim Sultan Yıldız. İngiltere'den de eğer Alexander Nübel'den istenen cevap gelmezse iki aday daha var. Eğer onlar da somut bir adım atılırsa spor planlarından aktarmaya devam ederim. Ama Beşiktaş'ın en net adayı Alexander Nübel kaleci konusunda. Onu belirteyim. Forvet konusunda da Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a imza attığı günden itibaren bizim alt spor ekranlarında ilk olarak söylediğimiz gibi Dusan Vlahovic ismi var. Vincenzo Italiano, İtalyan teknik çalıştırıcı Dusan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. İtalyano Vlahovic'i aradı. Oyuncu ile iletişime geçti. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii bu iki isim eskide aslında Fiorentina döneminde beraber çalışmıştı. Fiorentina döneminde Vincenzo Italiano'nun çalıştığı dönemde Dusan Vlahovic oldukça iyi bir çıkış yakalamış. Daha sonrasında Juventus'a imza atmıştı. Bonservisi elinde bulunuyor Sırp Yıldız'ın. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi Dusan Vlahovic'in temsilcisine ve menajerine şunu vaat etti. Siz Beşiktaş'a gelmek isterseniz biz sizin istediğiniz tüm mali konudaki istekleri yerine getireceğiz dedi. Bu transfer zor bir transfer, kolay bir transfer değil. Bugün yarın bitebilecek bir transfer değil. Zaten Dusan Vlahovic de Vincenzo Italiano ile yaptığı telefon görüşmesinde teşekkür ediyor kendisine ilgileri için. Siyah beyazlı kulübün kendisi olan inancı için. Daha sonrasında da ben 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Eğer istediğin teklifleri bulamazsam Beşiktaş'a gelebilirim diyor. Ama orada bir beklemek istiyor. Dünya Kupası sonrasını beklemek istiyor. Sırf futbolcu. O yüzden Beşiktaş'ta kendisini an itibariyle bekleme konumuna almış durumda.
Sayın Başkan Serdar Aziz da

0: forvet konusunda taraftarlarını sevindirecek hamle yapmak için Dušan Vlahović'i transfer etmek istiyor Furkan Yılmaz, onu söyleyebilirim. Tabii kendisine İngiltere'den önemli teklifler var, Arabistan'dan önemli teklifler var ama siyah beyaz ekipte şurada aslında birazcık ön plana çıkıyor Dušan Vlahović konusunda. Beşiktaş kendisine takımın starı olmayı vaat ediyor. İlk 11'de oynamasını vaat ediyor. Takımın en önemli oyuncularından biri olmasını vaat ediyor. İngiltere'den gelen tepkilerde kendisine ilk 11 oynama garantisi verilmiyor ve Beşiktaş'ın verdiği maaşları çok da yakın değil. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Ama oyuncu tarafı Dünya Kupası sonrasında da birazcık bekleyerek takımların vereceği tepkileri bir süzmek istiyor. Onu söyleyelim. Forvet konusunda bu şekildeydi. Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz haftada pazartesi günü Nevzat Demir tesislerinde Sayın Önder Özen ve Sayın Başkan Serdar Adalı bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiler. Transfer zirvesi gerçekleştirdiler. Bu transfer zirvesinde de Beşiktaş'ın görüştüğü oyuncuların an itibariyle son durumları konuşuldu. Transfer bütçesi konuşuldu. Onları da aktarayım Furkan Yıldız. Tabii artık yavaş yavaş da öneleme maçını oynayacak Beşiktaş. Temmuz ayının ortasında, artık daha sonunda 25'inde Beşiktaş bir öneleme maçı oynayacak. Bu yüzden de transfer çalışmalarını hızlandırmak istiyor siyah beyaz yönetim. Önümüzdeki hafta itibariyle de Sayın Önder Özen artık futbolcularla yüzle görüşme yapmak için yurt dışına çıkacak. Önümüzdeki haftadan itibaren Beşiktaş adına daha somut gelişmeler artık konuşabiliriz. Ama o da arada Beşiktaş, onu da belirteyim kırmızı bildiği olarak, birazcık daha bekleme konumuna geçmiş durumda diyebiliriz. Monaco'nun eğer inadı kırılmazsa Furkan Yıldız.
1: Efecan teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın transfer gündemini Efecan Öztaş oldukça detaylı bir şekilde bizler için aktarmış oldu. Tabii günün sıcak haberi Sofyan Amrabat konusu. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiraladığı bir orta saha oyuncusu Amrabat. Geçmişte de Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da beraber çalışmışlardı ve Beşiktaş'ın Amrabat hakkında Fenerbahçe'den bilgi aldığı, koşulları, şartları sorduğu bilgisi var. Haberi var Yusuf Hocam. Hı-hı. Beşiktaş için doğru bir profil midir? Bu transferi ne kadar mümkün görüyorsunuz? Veya sizce Beşiktaş'a fayda sağlar mı Sofyan Amrabat?
2: Ya, Amrabat'ın zaten geçmişi çok iyi. Onu da çok fazla tartışmaya gerek yok. Yani daha önce bir Fenerbahçe geçmişi var. Türkiye Ligi'ni de yakından takip eden bir futbolcu, aynı zamanda bilen bir futbolcu. Fakat Amrabat'tan önce daha hani gelmeye yakın benim gördüğüm, en azından Dünya Kupası'nda da seyrettiğimiz şeyler var. Futbolcular da var. Onların gelmesinden yana olduğunu düşünüyorum. Artık buradan giden, Türkiye'den giden bir futbolcunun tekrardan bu şekilde diğer başka bir kulübe aynı maliyetlerle aynı şekilde gelmesinden yana değilim. Hani başka böyle değişik yüzler kısmında olmaktan yanayım. O yüzden ama hocanın isteği doğrultusunda oluyorsa, ki hocanın isteği doğrultusundadır mutlaka, bildiği, tanıdığı bir futbolcu.
1: Tabii.
2: İyi mi? İyi bir futbolcu ama daha ileri de var. Daha ilerini de söyleyebiliriz şu anda burada. Mesela benim seyrettiğim bir tane Pina var.
1: Kape Verde'de, Yeşilburnu'da.
2: Yeşilburnu'da oynuyor. Ama kendisi Krasnodar'da, Rusya'da. Çok iyi bir futbolcu. Hani daha değişik yüzleri
1: Uruguay'a serbest vuruştan gol atan Pina'yı diyorsun.
2: Pina'yı diyorum. Alabilirler mi bilmiyorum ama Krasnodar'da o tarzda artık daha değişik yüzlere gidilmesi gerektiğini biliyorum. Ha, hocanın mutlaka kendi çalıştığı futbolcuları alacağını düşünüyorum en azından 2-3 tane ama bunlardan biri Amrabat olmalı mı? Onu en iyi tabii ki hoca bilir, İtalyano bilir. Fakat ben artık daha değişik yüzlerin yönelilmesinden yana olduğumu düşünüyorum ben.
1: Jose Mourinho'nun o dönem ısrarla istediği bir oyuncuydu Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat. Mourinho döneminde performansı nedenli beklentileri karşıladı. Tabii ki tartışmaya açık bir konu. Sonrasında geçtiğimiz sezonsa Real Betis'e kiralandı. 23 maçta forma giyiyor Real Betis'te ve Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği bir isim. Beşiktaş oyuncunun şartlarını sormuş Ahmet Hocam.
3: Sormuş mu yoksa Beşiktaş'a teklif mi edilmiş? Onun bence bir daha detaylı bir şekilde araştırılması lazım bu transfer döneminde.
1: Bizdeki haber Beşiktaş'ın oyuncu hakkında Fenerbahçe'den bilgi aldı.
3: Menajerler birçok kulübe öneriyorlar. Yani o Amrabat'ın hem daha öncesini biliyorum hem de Fenerbahçe'de geçirdiği yılı belirliyorum. Evet, bazı maçlarda iyi dediğimiz bir performans sergiledi ama genele baktığımda bence Fenerbahçe hiçbir katkı sağlayamadı. O yüzden Beşiktaş'ın ben Amrabat'la ilgilenmesini bile yadırgadım. Çok samimi söylüyorum. Bakın, amacım birini iyi kötü göstermek değil. Ya günümüzde futbolda, Dünya Kupası'nda da görüyoruz. Artık en önemli konulardan biri hız. Takım oyunu oynuyorsun.

0: çabuk oynuyorsun, hızlı oynuyorsun. Bu konuda da Amrabat gerçekten çok ağır kalacak. Fenerbahçe'de olduğu maçların çoğunda da ki geriden oyun kurmalarda iki stoperin arasına girdi. Geriden üçlü oyun kurdular. Ya günümüzde rakip bir santroforla oynuyorsa bir de orta saha oyuncunuzu o stoperlerin arasına sokup üç kişiyle geriden oyun kuruyorsan orta sahada veya ön alanda iki oyuncun eksik demektir. Yani bu da hedefi büyük olan takımların bence çok önemsemesi gereken bir konu. Ha, bu hiçbir zaman bir kıyas değil, bir ölçü değil. Ama bakın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde sezonu bitiren bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Kadrosu da Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gerisindeydi. Ki Trabzon'u da buraya dahil etmek lazım. Beşiktaş ben bu takımları geçeceğim diye kadro kuruyor. Ben bu takımlardan daha kaliteli oyuncular getireceğim diye kadro kuruyor. Ya Fenerbahçe'nin hiçbir zaman düşünmediği bir oyuncuyu şu an Fenerbahçe'yi geçmek için Beşiktaş'ın yeni bir transfer olarak düşünüyor olmasını bile ben kendi adıma konuşulan bu isimlerden sonra çok tasvip etmiyorum. Beşiktaş'ta işte kimler konuşuldu? Onların hepsini uzun uzun saydı sevgili Efecan. Anguissa'dan bahsediliyorsa bir orta sahada bence Amrabat'ın onunla kıyas bile götürmemesi lazım.
1: Mandragora var hocam şu anda daha ön saf.
2: O da eski öğrencisi.
1: Şu andaki performansı da çok iyi mesela.
0: Çok kişi var. Özellikle onların ilgilendiği bir ismi ben söylemek istedim. Kaldı ki başka isimlere de girdi Efecan. O yüzden hocanın geçmişinden dolayı birçok futbolcuyu ona yakıştırdığı için insanlar hemen işte Beşiktaş o transferi sanki yapacakmış gibi bir noktaya getiriyorlar işi. Bence Beşiktaş az transfer yapsın ama yaptığı transfer de modern futbola uygun en azından Beşiktaş'ta 5 sene üst düzeyde oynayacak futbolcuları alsınlar. Yoksa WhatsApp futbolcuları aldığında onları bir sene sonra nasıl kurtulurum diye parasını da ödeyerek başka kulüplere kiralık gönderiyorsun.
2: Hocam Amrabat nasıl, hangi profilde bir orta saha oyuncusu, nasıl tanımlarsınız? Yani özellikleri nelerdir? Yani buradan İtalyano'nun aslında nasıl bir oyuncu aradığını anlayabilmek için bunu soruyorum. Çünkü Ndidi'den biraz daha farklı bir orta saha zannediyorum ki.
0: Hayır, şimdi gerçekten hoca bunu istemiş mi bilmiyorum. İşin defansif yönüne bakalım. Amrabat çok çabuk biri değil. Genelde 6 numara pozisyonda biraz daha devamlı topun arkasında kalan, oyunun defansif yönünü ön plana çıkarmaya çalışan bir anlayış içinde oynadı. Evet, birebirlere girdiği zaman oldukça sağlam, kuvvetli bir oyuncu çünkü. Orada bir sorun yok ama ağır olması çok önemli. Kaldı ki bir de Beşiktaş, Önder Özen İtalyano'ya gitmeden önce Beşiktaş'ın oyun felsefesini yönetimle konuşmuştu. Beşiktaş önde baskı yapacaktı. Şimdi önde oynayan bir takımın içinde yeri geldiği zaman 6 numaraların da çabuk ve agresif olması lazım. Biz hep sadece stoperleri oraya koyuyoruz. Tek ön libero oynadığın zaman bazen de o ön libero'nun devamlı topun arkasında çabuk, daha ilk baskıyı stoperlere gelmeden önce yapacak biri. Eğer çabuk bir oyuncu değilsen geçmiş olsun. Rakipler çabuk oynuyor artık. Yani diğer taraftan da biraz oyun kurmayı da önemseyen bir yapısından bahsettiler İtalyano'nun. Amrabat oyun kurar ama demin söylediğim gibi kurar. Yani iki tane stoperin arasına bizden birini de koysalar, bir santrofor varsa biz de artık bu yaşta bile oradan neredeyse oyun kuracağız. O yüzden ben bu transferin olacağını bile sanmıyorum. Yani İtalyano'yu çok iyi tanımıyorum ama ben Önder Özen'in biraz düşüncelerini, futbol anlayışını bildiğimi düşünüyorum. Bu transfer yani çok olacak bir transfer gibi görünmüyor şu an.
2: Hocam siz tribünlerin de nabzını iyi tutabilen bir kişisiniz. Beşiktaş taraftarı olası bu transfere nasıl yaklaşır? Çünkü çok yakın tarihte bir Cengiz Ünder denemesi yaptı Beşiktaş. Aslında çok benzer bir transfer hikayesi. Yine Fenerbahçe'nin o dönem kadroda düşünmediği bir isimdi ve hatta o dönem yine Sergen Yalçın'ın çok sıcak baktığı bir isimdi Cengiz. Hocanın bizzat istediği isimlerden birisiydi ama günün sonunda

0: O da bütün yükü üzerinden attı aslında o şekilde. Ama bu Amrabat konusunda yükü üzerinden atamaz. Yani evet. İtalyan aldı illa istedi filan muhabbetine getiremez. En azından bunun önüne geçebilir diye düşünüyorum ben. Hoca istedikten sonra hocam ona yok deme ihtimali de yok. Yani ben Amrabat'ı illa istiyorum muhabbetiyle. Fakat şu var, tribünler özellikle artık Fenerbahçe'den ya da Galatasaray'dan ya da rakiplerinden giden futbolcunun tekrar Beşiktaş'a dönmesini istemiyor. Onu söyleyebilirim. Bence doğrusu da bu. Olmamalı. Dünya kadar futbolcu var. Niye aynı futbolculara yönleniyorlar? Hocam.
1: Şimdi Beşiktaş'ın çok önemli bir Avrupa Kupası eleme maçı var. Rakip güçlü bir takım. Midland. Hiç kimse küçümsemez. Sezonu daha herhalde 2 hafta önce açtılar. Şu an neredeyse bu maçı hazır durumdalar. Beşiktaş daha sezonu açacak. Yani bugün açsa tam 4 haftası var. 26'sında açacak. Yani aşağı yukarı 4 haftaya yakın bir süre. Şimdi bakıyorsun Önder Özen o kadar bence doğru bir tercihti ki o geldiği andan itibaren Beşiktaş'ta henüz bir transfer yok. Beşiktaş'ın şimdiye kadar çoktan transferlerinin büyük bir kısmını tamamlamış, sezonu açmış olması lazım. Sen Avrupa Kupası'ndan elenerek başlıyorsan lige hocam pardon. Diğer taraftan da Beşiktaş taraftarının benim birinci sıraya koyacağım özelliği heyecanı ya. Sen Amrabat'ı alarak mı o heyecanı vereceksin Beşiktaş taraftarına? Beşiktaş'ın şu ana kadar ses getirip de bütün taraftarın vua diyeceği havaalanına neredeyse çok kalabalık bir grubun gideceği transferleri Beşiktaş'ın yapıyor olması lazım.
0: Evet.
1: Kaldı ki yani senin geçeceğim dediğin rakibinin beğenmediği bir futbolcuyu sen alıyorsan senin camianda hiç kimse o heyecanı duymaz hocam. Hayal kırıklığı yaratır, heyecan duymaz.
0: Bir de bunun gerçekliği ne kadar? Bir de onu da şey yapmak lazım dediğiniz gibi. Hani gerçek mi değil mi? Ya da nabız yokluyorlar çünkü seçenekler yapmak zorundalar kendi şeylerinde.
2: Hani kulüp açısından mı? Kulüp açısından. Kulüp mü kamuoyu
0: yoklaması
2: yapıyor diyorsunuz?
0: Evet, kamuoyu yoklaması yapıyor olabilir. Olabilir yani bilmiyorum ama hocam şöyle bir durum da var. Benden çok daha iyi bilirsin hocam. Hani bir futbolcu gittiği zaman ben ya da işte Beşiktaş'ta oynadığım ve kiralık gittiğim dönemlerde gideceğim takımda kim gelmiş acaba oraya diye bakardım mesela. Şimdi Beşiktaş da aynısını yapmalı. Trossard mı? Vlahovic mi? Örnek Lukumi yok şu an tabii. Orsolone gibi isimler. Ben atıyorum Pina olur ya da işte Pavlidis. Pavlidis olma ihtimali de yok. O da ayrı bir konu. Yani isim olarak bir tane bir başlangıç yaparsa diğerler de çok iyi bir transfer yapmışlar. İtalyana gelmiş iyi bir transferle başlayıp ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir. Bu mentaliteyle bence başlamaları gerektiğine inanıyorum ve kampın ilk gününe bir tane böyle futbolcuyla girmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Sonrasında yavaş yavaş zaten donatırsın hocam.
2: Efecan şu ifadeyi kullandı. Kampa kadar en az 3 takviye yani kaleci, sol stoper ve sol bek transferlerini yapmak istiyor yönetim.
0: Ben bir taneye razıyım yani şu an.
2: Hangisi en
0: ama
2: acil?
0: Ama isim olarak razı.
2: En acil bölge hangisi sizce
1: hocam,
2: Beşiktaş'ta?
1: Hocam sezon açılışına kadar sol mı bek. Kampa kadar mı? Kamp kaçında başlıyor Beşiktaş'ta?
0: Hocam
2: Temmuz'un
0: birinde.
2: İlk haftası, ilk günü.
0: Ben birinde
2: i̇lk
0: diyebilirim.
1: Yani bir kampa başlayacaksın. Oynayacağın maçı 3 hafta var. Bir tane futbolcu gelmiş. Hocam geçen seneki kadroyla çıkıyorsun. Geçen seneki kadroya baktığımızda zaten samimi bir şekilde burada konuştuğumuzda Beşiktaş'tan bu seneye kimleri alabilirdik? Kimleri sayabiliyoruz? Bu sene şampiyonluğu oynayan Beşiktaş'ın kadrosunda görev yapabilir diye. Kaleci
2: mevcut
1: zaten
2: kadrodan mı hocam?
1: Mevcut kadrodan. Kaleci kalabilir demiştik. Mourinho kalacak. Performansı iyiydi.
2: Akbadu kalabilir.
1: Akbadu kalacak. Onun dışında bakıyoruz. Orkun var.
2: Belki Oyengü.
1: Oyengü kalacak. Kaldı ki Beşiktaş'ın santrafor'da alması lazım. Yani biz 25 kişilik kadronun içinden 4 tane 5 tane adam sayıyoruz. Yani çok gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş ben bu yarışta varım diyecekse neredeyse 7 tane 8 tane birinci sınıf İlk futbolcu 11. olması lazım.
2: Peki o zaman
1: o futbolcuları da sen Avrupa Kupası maçları başladıktan sonra alıyorsan geçmiş olsun ya.
2: Hocam şöyle bir düşüncesi olamaz mı yönetimin? Ben yanlış anlaşılmasın, kimsenin avukatlığını yapmıyorum burada. Sadece sesli düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ya aslında takımların doğru organizasyonu kurmaları da bireysel performansları etkileyen sebeplerden biridir diye. Hali hazırda kadrodaki bazı oyuncuların performansının artacağını düşünüyor olabilir mi acaba Beşiktaş yönetimi? Bu nedenle hani öncelik verilen sayı ve mevki daha az olabilir mi?

0: yönetim açısından bunu söylüyorum.
1: Ya artacağını düşünüyorsan
0: örnek
1: bile...
0: Örnek olarak mesela bakın, Václav Černý. Belki ondan bu sezonki beklenti daha farklı oluyor olabilir mi?
1: Öyle bir şey varsa bile bunu deklare edeceksin. Sen Černý'yi kampa götüreceksen şu an hocanın, Beşiktaş yönetiminin Černý ile ilgili şu mesajı vermesi lazım. Černý çok kaliteli bir futbolcu. Geçen sene kulübümüzde yaşanan bazı sorunlardan dolayı istenilen performansa ulaşamadı. Biz kendisine çok güveniyoruz. Bu sene bizim en iyi futbolcularımızdan biri olacaktır diye Černý'ye de o güveni verirsin her şeyden önce. Taraftarın da Černý'ye olumlu bakar. Şu an ne yapılacak belli değil. Acaba böyle mi şöyle mi? Senin taraftarını yönlendirmen lazım. Ve bir hocanın yapması gereken iş de sonuçta elinde 25 kişilik veya 28 kişilik kadro verilecek Futbol Federasyonu'na. O 28 kişiyi hocanın daha şimdiden en azından ben önümüzdeki sene hedeflerime ulaşabileceğim kaliteye sahip futbolcular diye 20 tanesini oraya yazması lazım. 8 tane de transfer yapacaksa onlara uygun da transferleri yapması lazım sevgili Furkan.
0: Ama katılıyorum
1: Furkan.
0: Bence Beşiktaş'ta yani nitelik anlamında 20 tane oyuncunun olduğunu düşünmüyorum şu an.
1: Hayır, kesinlikle yok.
0: Hocam, yerli yabancı toplamından bahsediyorum.
2: Şimdi bana. Herkesin şeyi aynı neredeyse. Demek ki doğru birdir.
0: Tespitler aynı, düşünceler aynı.
2: Tespitler aynı, düşünceler aynı. Yani şimdi kaleci lazım mı? Lazım. Şimdi Ersin son haftalarda başarılı oldu mu? Oldu.
0: İyi bitirdi sezonu.
2: İyi bitirdi sezonu diyelim. Hani kötü kaleci kesinlikle değil. Onu, ha, o ayrı bir konu ama bir kaleci lazım. Şimdi bir Nübel'in gelmesi, bir Trossard'ın yer, örnek veriyorum. Diğer kapıları çok çabuk açacaktır diye ben işte hani futbol aklı diyorum ya. Çok çabuk bunu yapmaları
0: hocam,
2: gerektiğini
0: inanıyorum. Hocam. Eğer Beşiktaş Trossard'ı kadrosuna katacaksa zaten bu transfer için muhtemelen uzun bir süre bekleyecek. Oyuncu şu an Dünya Kupası'nda.
2: Ha, şu da var.
0: Belçika veda etse de bu oyuncu ya. Bir süre izin yapacak. Ya zaten eğer Trossard ise o isim, özür diliyorum sözünüzü kestim. Çok yüksek olasılıkla zaten Midland maçlarında olmaz.
2: Olmaz. Şimdi Davidashvili ile Aral Şimşir. İkisi. Trossard'ın belki geleceği fiyatlara tekabül ediyor. Siz olsanız örnek mesela şimdi futbol hakları düşünüyoruz mesela. İkisini mi alırsınız, bir Trossard'ı mı alırsınız 33 yaşındaki adam mesela.
1: Hocam ben olsam geleceğinden emin olduğum Türk futbolcuları önce onlara öncelik veririm. Bakın her geçen sene Türk futbolcuların takımdaki önemi daha da artacak. Şimdi biz hep aidiyetten bahsederiz. Deriz ki her gelene Beşiktaş'ı anlatalım. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi anlatalım. Ya anlata anlata tüy bitti. Geliyor adam, bir senede biz anca anlatıyoruz. Bir sene sonra gidiyor, yeni geleni anlatıyoruz. Buraya geldiği zaman Orkun bunun en güzel örneğidir. Orkun kadar olmasa bile Beşiktaş'la kendini özdeşleştiren futbolcu sayısını bir defa arttırman lazım. Aral Şimşir'i alabiliyorsan hemen al. Ama hemen hiç düşünmeden orada belki futbolcun olsa da al.
0: En çok Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncu profili evet, bence
1: Aral. Şimdi o yüzden ama artık ne dedik? Futbol değişti. Hızdan bahsediyoruz. Çabukluktan bahsediyoruz. Sahada böyle hızlı oynanırken futbol, saha dışında da o kararları hemen vermezsen birileri gidip o futbolcuları alıyor.
2: Hocam.
1: Beşiktaş, özür dilerim, şu cümleyi de söyleyeyim. Eğer Nübel'i alacaksa, Trossard'ı alacaksa varsın Avrupa'da oynamasınlar. Ama şimdiden alsın. Buradaki en büyük tehlike şu. Trossard'ı almak da gerçekten çok kolay değil. Bakın Beşiktaş'ın büyüklüğüne ters düşecek bir cümle kurmuyorum. Nübel'i almak da, Beşiktaş çok büyük bir camia, büyüklüğünü ben biliyorum. Ama Nübel Bayern Münih'in oyuncusu. Bu sene Stuttgart'ta forma giydi. İki şehir arası herhalde 150 kilometre. 200 kilometreye geçmez.
0: 4 saat.
1: Ya adam Münih'te otursa Stuttgart'a antrenmanlara evinden gidip gelecek ya. Ve Münih'te, Stuttgart'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Şimdi sen Stuttgart olsan, son iki senede bu kadar böyle büyük bir yükseliş, bir çıkış yakalasan bu tür futbolcularını verir misin? Onu Stuttgart'ın Bayern'den alması mı daha kolay, yoksa bir futbolcunun tanımadığı, bilmediği bir ülkeye gitmesi mi daha kolay? Keşke bu transferler olsa. Ama işte bunlardan biri olmadığı zaman da hayal kırıklığı büyük oluyor.
2: Hocam şimdi Aral'la ilgili bir şey söyleyeyim. 6 sene önce ben şey dedim, daha önce herhalde konuştuk biraz, hatırlıyorsan. Danimarka'daydım hocam, Kopenhag'da. Onun ismini vermiştim o zaman.

0: kulübe.
1: Evet. Daha ben Muhammed Kudüs'ü vermiştim ya. Söylemiştim. İlgilenen yok tabii.
0: Ajax oyuncusu.
1: Hocam, hocam çok futbolcu söyledik. Hiç kimse ilgilenmedi. İlgilenme olayı da olmaz zaten. Şunu da söylemek istiyorum. Pardon hocam, buyurun.
2: Yok yok, sen bitir.
1: Hadi soracaksınız daha bir şey.
0: Bizde yok, ama sistem öyle
1: istemiyor. Evet. Daha farklı işliyor. Şimdi şunu söyleyeceğim.
0: Menajerler ben, getirince dikkat alınıyor genelde böyle.
1: Bravo. Yani nokta atış yaptın orada. Şimdi Davidaşvili, ben örnek veriyorum. Trossard yerine belirli bir yaşa gelmiş. Tamam, isim olarak falan, ama artık Trossard'ı almasın. Elinde öyle imkan olursa Davidaşvili, Arasimşir'e ikisini alırsın. Şu anda da zaten 15 milyon 20 milyon euro olmuş bir Arasimşir'e. Verir misin o parayı diye? Millet şey yapıyor. Acaba olur mu ya? Şu an Midtjylland'da oynuyor. Daha tam %100 tam orada 12 gol 21 asistle oynuyor, ama biz buraya alsak bu paralara değer mi?
0: Tabii. Lig değmez deniyor. Danimarka liginde yaptı o performans, burada yapabilir mi deniliyor.
1: Şöyle, işte aynısı Dünya Kupası. Aynısı Yeşilburun. Aynısı Kuaçara. Takımlara söylüyorum, hepsi sistem. Artık bitti.
0: Kurasa.
1: Kişiler üzerinden gidersek işte bizim milli takım gibi 2'de 0 yaparız, kalırız öyle. Bütün şey Danimarka takımlarının hepsi sistem takımları olduğu için oradan sistem oyuncusu alacaksın. Zaten hocam sisteme döndük artık. Aral'la Davidaşvili'yi ben alırdım. Eğer imkanlarım olsa, aynı paraya gelse Trossard'la. Ha. Atanla tutana da para verirdim, o da ayrı
0: ben
1: bir konu.
0: Bu arada
1: Nübel ve Luvalovic'e verirdim yani ikisine de.
0: Aral'ın olacağını şimdi düşünmüyorum. Neden bunu söylüyorum?
1: Vermezler.
0: Çünkü, İlhan Fakılı mesela, yine gurbetçi bir oyuncu. Clermont'da tamamladı sezonu, 20 yaşında. Beşiktaş onu kadrosuna şu anda katmaya yakın. Sanki genç ve yerli profili daha çok hani Aral'dan ziyade böyle İlhan Fakılı gibi isimler düşünülüyor. Daha düşük maliyetli. Aral'ın biraz maliyetleri yüksek bulunuyor olabilir.
1: Zaten ondan alamayacaklar. Zaten şu anda Midtjylland da vermez onu. Rakipsin. Tabii. Vermez yani şu anda. Niye versinler ki? Verseler de 20 milyon euroya getir.
0: Avrupa'nın 5 büyük liginden de bu arada Aral'ı isteyen ve izleyen kulüpler var.
1: Ama biz milli takımda oynatamıyoruz Aral'ı. O da ayrı bir konu.
2: Peki Amrabat gelse, Amrabat'a yıllık kaç para vereceğiz? Fenerbahçe'den galiba 4-5 civarında bir
0: o
2: rakam.
0: O seviyedeydi
2: da,
0: evet.
2: Yani öyle öyle hatırlıyorum. Ya ben Amrabat'a senede 5 yani milyon vereceğime, bugün Aral Şimşir'in kazandığı para herhalde 1 milyonu kesinlikle bulmaz.
0: Bulmuyordur.
2: Yani biz bizde iş yapmayacak, miadını doldurmuş futbolculara yağdırıyoruz. İleride olabilecek bir gence bazen aman çok pahalı diye, çok para diye para vermiyoruz. Hocam şunu söyleyeceğim. Ben şunu çok duydum. Sakın lütfen üzerine alınma. Futbolun içinde olmayan insanlarda da var. Bunlar bir tane genç işte U19 milli takımı izliyor bir maçı. U21 milli maçı izliyor. Oradan iki futbolcu not alıyor. İşte başlıyor sosyal medyada kendi kulübüne onu önermeye, oraya buraya önermeye. Şimdi ileride de diyor ki ben bunu zamanında söylemiştim. Şimdi bir kulüplerin her şeyden önce bu futbolcuları alabilecek zihniyette olması lazım. Bu ortamı yaratıyor olmaları lazım. Gelen futbolcuyu geliştirme alışkanlığının olması lazım. Sonra da o alacağım futbolcunun bir benzeri benim genç takımımda var mı diye bakması lazım. He, yoksa ondan sonra oraya yönelmesi lazım. Şimdi bizde bunların hiçbiri olmadığı için de biz o futbolcuları bazen almamakta o futbolculara iyilik yapıyoruz. Biz Türkiye'de kaç tane futbolcuyu geliştirdik? Tam %100 seviyesine ulaştırdık. Hiç kimseye hocam. Yani herkes sonradan oralara geliyor. Bir de buralara mevkilerin izin vermesi lazım. Bakın Galatasaray'dayız. Nedved'le anlaşmış durumdayız. Futbolcu okey dedi, kulübü okey dedi. Biz Nedved'i almadık. Alamadık değil. Anlaşmış olmamıza rağmen almadık. Neden? Acil bir ihtiyaçtan dolayı bir kaleci almak zorundaydık. O zaman yabancı sınırı 3. Aniden bir kaleciye ihtiyacın oldu. Anlaştığın Nedved'den vazgeçip bir kaleciye gitmek zorunda kaldın. Sezon başlamıştı. Avrupa Kupası'nda Sparta Praha Nedved'in 2 maçta 3 gol attığı 2 maçtan sonra elendikten sonra biz Nedved'i almadık, o kaleciyi aldık. Bazen şartlar da buna engel oluyor. Hı hı. O yüzden evet, ben de menajerlerin bu işleri çok karıştırdıklarını düşünenlerdenim. Ama işlerinde bir az da olsa düzgün birkaç tanenin olduğunu düşünüyorum. Böyle çok genelleme yapıp yani burada menajerlerin istediği

0: futbolcuları alacak deyince, biz bazen yöneticileri bile neredeyse işte nemalanmakla itham eder bir konuma geliyoruz. Onu da hiçbirimiz yapmak istemiyoruz. Onu da biliyorum. O yüzden bakın, çok net organizasyon şudur: benim transferi nasıl yapacağım bellidir. Benim teknik direktörüm, benim sportif direktörüm de sadece yönetime değil, taraftara da bilgi verir. Yeni teknik direktör de çıkar der ki Amrabat'ı ben istedim, ben istiyorum. Ya biz hoca bunu istiyor, hoca bunu istemiyor diye hep yorum yapıyoruz. Hocanın bundan haberi yok. Yani Beşiktaş'ta son yıllarda yapılan transferlerin sorumluluğunu kim üstlendi? Kötü çıkınca herkes sorumluluktan kaçtı. Keza diğer takımlarda. Yani kusura bakma, böyle bir giriş yapmak zorunda
1: kaldım. Hocam çok örnekler verebiliriz bu konularla alakalı da. Hani işler çok farklı yerlere gider tabii. Ama şunu söyleyeyim, herkes kimse kimseye dokunmuyor hocam. Çünkü dokunursa herkesin altından bir şeyler çıkar. O yüzden kimse kimseye dokunmuyor, açık konuşayım yani. Olay bu kadar basit. Fakat şunu da söyleyeyim, biz Beşiktaş'ı o zaman Ozan Köprülü, Sergen Hoca'nın yardımcısı, benim de takım arkadaşım Musa Muhammed'i getirdim. Bizim hoca getirmişti. Yusuf dediği idmanları çıkarttım 3 hafta. Çocuk 1.92 boyunda, daha 18 yaşında. Hı. Başka bir yönetici kendi futbolcusunu getireceği için orada o çocuğu 3 hafta herkes okey verdi, gönderdiler.
2: Musa Muhammed.
1: Şu an Göztepe'de oynuyor hocam.
0: Ama tamam, bunları konuşacağız hocam işte.
1: Hocam onu konuştum ben kaç defa. Hayır, diyorum ki işte yöneticilerin önüne geçemiyorsun bazıların. Bir şey diyemiyorsun.
0: Hayır,
1: söz hakkı
0: var. Birçok yerde var, dediğin doğru. Evet. Benim söylediğim de şudur. Bunun önüne benden önce kulüplerin geçmesi lazım. Kulüp organizasyonunu kurar, düzenini kurar. Ondan sonra der ki buyurun beyler, benim organizasyonum bu. Burada ters bir şey varsa eleştirin. İsim vererek eleştirin. Ben onu demek istiyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani yoksa Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a bu şekilde zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Kaldı ki en büyük zararı Türk futboluna veriyoruz hocam. Yani benim milli takımda oynayan futbolcum çok iyi bir sezon geçirse veya son 5 yılının neredeyse tamamında çağdaş bir futbol oynamış olsa bu tür sonuçlarla karşılaşma ihtimalimiz çok az olur. Ama bizde 2 maçta bir böyle bu tür hüsran olabilecek.
2: Mesela Fenerbahçe'den bence Beşiktaş'ın talip olması gereken oyuncu profili bence Oğuz Aydın mesela.
1: Oğuz Aydın olabilir mesela. Oğuz Aydın'a kimse yok demez. Daha genç yaşı.
2: Yani Fenerbahçe'nin eğer tabii kadro planlamasında yoksa
1: zaten
2: yanlış anlaşılmasın. Ben bir
1: o tarzda diyorsun yani.
2: Burada hedef göstermiyorum tabii, hiçbir oyuncuyu ya da transfer sürecini.
0: Yok, ben pozitif olarak, yönde konuşuyorsun
2: ben,
0: canım.
2: Yok, Fenerbahçeliler kızmasın, niye bizim oyuncumuzu öneriyorsun diye. Ben hani profil olarak sanki Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olan oyuncu Oğuz gibi geliyor bana.
1: O tarzda futbolcular diyelim. Oğuz zaten benim çok beğendiğim bir oyuncu. O ayrı bir konu ama o tarzda futbolcular da Beşiktaş'ın içinde olmalı. Şimdi maliyet konusunda gelecek olursak, onun haricinde de şu var. Bir kere taraftar açısından da sormuştun Furkan bana.
2: Evet hocam.
1: Hani nabız olayında dedim. Doğru. Artık hani Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan ya da herhangi bir yerden artık almak istemiyorlar. Yurt dışına yöneliyorlar. Hani gurbetçi futbolculara. O tarzda futbolcular yok mu? Var. Bir dünya var. Önemli olan onları başkalarının elinden alabilmek. Çünkü kendilerinin keşfettiklerini Avrupa'daki kulüpler zaten önceden keşfetmiş durumda.
2: Hocam peki bu bir ön yargı değil midir? Yani Cengiz mesela olmadı, evet. Ama bunun tam tersi örnekler de var. Mesela Beşiktaş'ta olmayan Muçi Trabzonspor'da oldu. Beşiktaş'ta eğer doğru oyuncuyu bulabilirse, diğer rekabet ettiği büyük kulüplerden bahsediyorum, niye olmasın?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Sergen Hoca'nın şu anda da açıklamaları var mesela.
2: Evet, dün bu arada bayağı çarpıcı açıklamaları var. İkinci bölümde biraz değiniriz. Hocanın bayağı sistem dolu sözleri var.
1: Halen Muçi bende yok diyor mesela, onun tarzı. Onun sistemi, bir şey diyemezsiniz yani. Doğru veya yanlış, evet diyor Muçi tuttu, ya tutmasaydı diyebilir. O ayrı bir konu. Kendi tarzı, her şeyin hocanın kendi bir sistemi vardır değil mi hocam? Yani yoğurt yiyişi vardır diyelim.
0: Tabii.
1: Olabilir. Hani kimse onu ama gidip orada başarılı olmasa onu haksız duruma çıkarttı mesela o anki. Çünkü Muçi o anda elindekilerde oynayabilecek pozisyonda ama sezon başı planlamasında kesinlikle olmayabilir. O ayrı bir konu. Bu farklı açıdan bakıyorum ben. Hoca da o anda Cengiz Ünder iyi bir futbolcu. Kesinlikle çok iyi futbolcu. Nerelere gitti oynadı. Benim de çok beğendim ama olmuyor. Fenerbahçe'den artık bu saatten sonra bence ya da büyük takımlardan futbolcu alınmamalı.
2: Hocam unutmayın sözünüzü, devam edeceğiz yine konuşmaya ama reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir ara ardından

0: spor gündemi devam edecek.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.
2: Sporun radyosu A Spor Radyo.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
7: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: A-Spor Radyo.
9: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
10: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
9: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
9: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Düşündüm yani, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sol bek de lazım, sol kanat da, kaleci de, hepsi lazım yani.
2: Var,
1: kaleci diyelim ki Ersin'le olur mu?
2: Ersin kalmayacak gibi.
1: Kalmayacak gibi onun...
2: %51 en azından.
1: Evet, isteyeni zaten belli.
2: Hulsti.
1: Hulsti istiyor. Evet. Orada bir Premier Lig'e gidecek sonuçta yani. Niye gitmesin ki?
2: Tabii, bir fırsat.
1: Ben de olsam ben de giderim yani hemen. Onun yerinde olsam uça uça giderim, o ayrı bir konu. Fakat şunu da söyleyeyim. Sol bek, şimdi Jalo'yu kalmasını istemiş herhalde hocam.
2: Evet.
1: Benim de çok tuttuğum bir stoper, onu da söyleyeyim.
2: Jalo ve Cerny'nin kalmasını istemiş İtalyano.
1: Evet, Cerny de kalacağını biliyorum. Onu da söyleyeyim. Cerny'nin kalacağını biliyorum. Ama yine bir tane de sağ kanat alacaklar. Onun haricinde isimler de vereceğim, bir iki tane Dünya Kupası'ndan vereceğim artık. Yani ne yapayım söyleyeyim.
2: Hocam biz memnun oluruz yani.
1: He, yani Fatova'ya vermesinler 20-25 milyon euro, soramadık Efecan'a.
2: Evet, doğru.
1: Oradan ben başka bir isim daha söyleyeceğim. Aynı işi görecek, daha ucuz maliyette bir tane.
2: Belki Efecan yayını izliyordur.
1: İzliyordur belki.
2: Rejide belki arkadaşlarımız ulaşabilirse. Fatavu ile ilgili olan siz durumu merak ediyorsunuz.
1: Merak ettim, evet. Soracaktık, soramadık tabii.
2: Tamam, Efecan'a bir sormayı deneyelim. Fatavu, Beşiktaş'ın yine...

0: Adı geçen oyunculardan birisiydi. Leicester'da oynuyor ve bir kanat oyuncusu. Nedir son durum? Hala gündemde mi? Yusuf Tokaç Efecan'a bu soruyu sormuş.
1: Maliyet
0: olsun.
1: Olarak da en azından bir bilgileri varsa onu da bir sormak istiyorum. Ona göre bir kıyaslama değerlendirme yapacağım çünkü.
0: Peki sizin hocam vereceğiniz isimler Dünya Kupası'ndan kimler?
1: Bir tane
0: kimler?
1: Özellikle Yeboah diye bir oyuncu var Ekvador'da. Sağ kanat oynuyor. Daha doğrusu forvet arkası gibi oynuyor çoğu maçta ama forvet arkası oynar, sol kanatta, sağ kanatta oynuyor. İki defa özellikle geçen günde seyrettim. Hani iki maç üst üste.
0: Dünya Kupası'nda oynuyor evet.
1: Tabi oynuyor. Yeboah oynuyor. Çok iyi oyuncu hocam. Hani evet. Fatavu'nun.
0: John Yeboah
1: şu an Venezia'da oynuyor İtalya'da. İkinci ligde belki ama sonuçta 25
0: evet,
1: yaşında. 2026 yaşına giriyor. Çok çabuk. Solu çok iyi. Ve gidiyor geliyor. Yani takım oyuncusu aynı zamanda. Aynı zamanda
0: Kurasa
1: bireysel
0: yetenekli. Hocam, ben de Kurasa maçının tekrarını izlemiştim sonrasında. Ener Valencia'nın hazırladığı bir tane çok iyi bir pozisyon var ama
1: değerlendiremedi.
0: Ener Valencia.
1: Daha önce ilk maçta da yaptı onu zaten.
0: Biraz daha böyle milli takımda kanat
1: gibi oynuyor.
0: Oynuyor.
1: Evet. Hani defansa da çok geliyor. Yardım hem takım oyuncusu hem bireysel yeteneği de ön planda olan. Hani Fatova gibi adamlara 20-25 vereceğine ona git 5 ile 10 arası verirsin. Öyle adamları alırsın. 10 tane gol atıp 12 tane asisti var. Yani hem gol atma özelliği var hem asist özelliği var. Ya bir sürü futbolcu sayarız ama ya benim en çok beğendiklerimden biri şeydi. Önce böyle olarak dedim. Boadi diye bir futbolcu var Fas'taki.
0: Hocam o çok
1: ya,
0: artık.
1: O artık uçtu
0: yolu gitti buralara, mesela. Yolu buralara çok
1: ya,
0: düşecek.
1: Daha ilk seyrettiğim Leipzig'teki o Diomande var ya.
0: Yan Diomande.
1: Diomande dedim kim bu filan. Bakayım zaten şimdi herhalde bir 100 milyon.
0: 100 milyon euroyu reddetti.
1: Reddetmişler
0: Leipzig. Geçtiğimiz günlerde Liverpool.
1: Ama 19 yaşında ve değer.
0: Teklif etmişti. Evet zaten değer. Bir transfer yapacak muhtemelen Dünya Kupası'ndan sonra Yan Diomande.
1: Çok öne çıkan futbolcular var. Mesela kim vardı? Elanga diye bir tane futbolcu var en son.
0: İsveç.
1: İsveç'in.
0: Newcastle'da.
1: Newcastle'da oynuyor. Hani evet. İkinci seçenek olarak çok iyi, çok süratli. Ya bir sürü adamlar var. Hani ucuza hem de işini görebilecek futbolcular. Newcastle'da var. Diyorsun nasıl alacaksın ucuza ama yani sonuçta yedek.
0: Hocam özellikle bu turnuvada çıkış yapan takımlar var. Mesela performans olarak işte biraz ters köşe diyebileceğimiz yanıltan takımlar oldu pozitif anlamda. İşte Yeşil Burun Adaları. Onlardan birisi. Yani biraz daha oralara kafaları çevirebilirse takımlarımız orada hala böyle genç, böyle potansiyelli, biraz daha maliyeti düşük isimler ya. Yok değil. Dünya Kupası'nda var.
1: Şey var, Manzambi var. Freiburg'da mesela 21 yaşında.
0: İsviçreli
1: mesela. Forvet gibi de oynuyor yani.
0: Zaten
1: aynı zamanda.
0: 6-0'lık maçta o girdikten sonra pardon Bosna Hersek maçında girdikten sonra evet. Oyun değişmişti.
1: Değişmişti.
0: Bayağı.
1: Yani bilmiyorum. Bir sürü futbolcu sayarım. Var bende de. Seyrettiklerim için söylüyorum. Hani aynı fiyatlara değil, daha düşük fiyatlara daha iyi işler yapabilecek futbolcular da var yani. Onları da görüyoruz bu arada. Yani şimdi kaleci Nübel geldiği zaman örnek mesela. Vlahovic çok istiyor hoca. Olursa çok ciddi maliyet var filan dediğimizde kızıyor bize Beşiktaşlı taraftarlar. Ya hocam işte Osimhen 75 milyon euroya gelmişken 10 milyon euro maaşla 12 milyon euro maaş ya da ne kadarsa bir de imza parası var 10 milyon euro istiyor herhalde. İşte 3 sene imza atarsan 40 milyon euro. Osimhen'i almışlar 75 milyon euro bonservis. Kendisi de 21-22 milyon euro ne kadar alıyorsa yıllık. Hani bize bunu çok mu görüyorsunuz gibi şeyler söyleniyor. Aslında öyle bir şey yok. Tabii ki değil. Atanla tutanı almak zorundasın. O yüzden dedim Trossard'ın yerine ben Davidashvili Aral'ı alsınlar. Ama Vlahovic de Nübel gibi adamları da alacaklar. Ondan sonra kenarlarını o şekilde doldururlar dedim. Şunu da söyledim hocam. Yani ön liberoda Endid'in yerine de bir sürü adamlar var. Söylüyoruz. İnşallah Amrabat olmaz. Varsa da olmasın. Onu da söyleyeyim. İşte bu Yeboah gibi adamlar. İşte çıkış yapabilecek yaşı 25-26 da olsa ne olursa olsun. Senin şampiyonluk yarışında işini görebilecek hem daha az maliyetli futbolcular var. Onlar üzerinden giderlerse çok daha iyi olur. Ama 2-3 tane isim alacaklar. O kesin. Onu almak zorunda. Keşke Orsolini alsalar. Bolonya'daki çok
0: güçlü bir tane. Hocam Efecan'a ulaşmış arkadaşlarımız. Sormuşlar Abdülfatavu ismini. Demiş ki Efecan'da görüşmeler iki kulüp arasında devam ediyor. Oyuncu Gana milli takımıyla Dünya Kupası'nda olduğu için tabii süreç uzayabiliyor biraz. Ama iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın istediği oyunculardan birisi demiş. Peki. Efecan 22 yaşında 2004 doğumlu olduğu için de artı 4 kuralına uyuyor Fatavu.
1: Evet ondan dolayı da almak istiyor ama evet. Çok ciddi bir maliyet söyleyebilecek mi?
0: Maliyete dair bir net bir rakam yok ama zaten oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro.
1: Evet, onu diyorum. Güncel 20 milyon bize değeri. De 25 milyon euro falan olur herhalde.
0: Yani hemen.
1: O değil mi hocam? Orası 20 ise bize 25'e falan derler. Öyle olur. Ama yaş itibariyle de herhalde 23 yaş altından dolayı da bakıyorlar, evet. Ama çok ciddi rakamlar bunlar. Ben çok daha az rakamlara o futbolcu yerli oyuncuyu aralı yönlerim o zaman da. Yani öyle diyeyim, ne diyeyim yani? Hani futbol aklı birazcık da o yönlere kayması gerekiyor.
0: Yani artı 4 kuralını çok farklı yapacağınız ya takviyeler biraz daha düşük maliyetli olması gerekmez mi hocam?
2: Artı 4'ün şeyi diyelim içinde öyle genç yetenekli futbolcular vardır ki oraya çok büyük paralar da yatırabilirsiniz.
0: Doğru.
2: Bakın yani aldığınız transferleri...
0: Orada Leicester'da oyuncuyu Sporting'den 16 milyon euroya almış 2 sezon önce.
1: Hmm. 25 şimdi, rahat vardır onun.
2: Şimdi bir aldığınız transferlerde iki tane çok önemli neden olur hep. Bir, kısa vadede ihtiyacınız vardır. O performansı almak için, yani işin sportif yönü ön planda olan bir nedenden dolayı alırsınız. İşte kaleciniz yoktur. Kaleci almak zorundasınız. Hem de iyi bir kaleci. Sevgili Yusuf hocama sorduğun soruya ben bu şekilde kaleci olarak cevap vermiş olayım. Beşiktaş'ın alması gereken ilk mevki hangisi olmalı? Yani bence kaleci. Öteki mevkilere nasıl olsa birini bulur koyarsın. Ama kaleye Ersin gittikten sonra koyabileceğin kimse yok. Ersin de zaten bu noktaya geldikten sonra işler. Yani çok iyi bir Beşiktaşlı. Geçmişte şampiyonluğu var. Ersin'in karakterine, performansına, diyelim sportif özelliklerine söylenecek hiçbir lafımız yok. Kaldı ki Beşiktaş camiası da Ersin'in hakkını geçmiş dönemde teslim etmiştir. Ama bazen ayrılık gerekebiliyor. Bunu böyle doğa kabul etmek lazım. Biz de şunu biraz es geçiyoruz. Bakın, futbolcuyu aldığınız ortam çok önemli. Bu ortamın içinde ne var? Bir defa fiziki yönden ortam tabii ki çok önemli. Ülke önemli, yaşadığı şehir önemli, kulübü önemli, kaldığı yer önemli, antrenman şartları çok önemli. Yani işin fiziksel yönü olmazsa olmaz. Sonra da takımın iyi olması lazım. Sonra teknik eğitimin iyi olması lazım. Sonra o futbolcuya verilecek bütün hizmetleri veren yöneticiler, destek ekibi dahil olmak üzere taraftar dahil bu katkıyı sağlamak lazım. Bunlar yoksa iyi bir futbolcu da olsan performans veremiyorsun. Şimdi örnek, bir Arda'nın kapasitesini biz biliyoruz. Bir Kenan'ın kapasitesini biliyoruz. Ama bakın, bazen şartlar uygun olmayınca Dünya Kupası'nda olduğu gibi performans düşüyor. Baskı, stres de bunlardan biridir. Konsantrasyon bunlardan biridir. Şimdi ben Beşiktaş'ta bu konuda bir defa Önder Hoca'nın varlığından dolayı büyük gelişmeler bekliyorum. Yani hocanın da biraz daha böyle çok defansif değil, günümüz futbolunda artık ofansif anlayış olmazsa olmaz. Bakın, teknik kapasitesi en düşük takımlar bile ön alan baskısı yapıyor. Niye? Çünkü adam diyor ki ben ön alan baskısı yaparım. Topu kazanamasam bile geri koşabilecek gücüm var. Topun arkasında kalabilecek gücüm var. Bunun Beşiktaş'ta da oluyor olması lazım. Eğer bunların hepsi okeyse, futbolcunun kalitesi daha düşük olsa bile ondan zaten sen en iyi performansı alıyorsan hiç merak etme, şampiyonluktan kopmazsın. Bir de Dünya Kupası'nda şöyle bir gerçek var. Bu tür büyük organizasyonlarda futbolcunun kapasitesinin neredeyse tamamını sergileme arzusundan dolayı biz onları olduklarının veya ortalamaların üzerinde bir performansta izleriz. Hı hı. Bazen de burada çok beğendiğimiz adamları kulübünde izlediğimizde ya bu muydu diye ayak kırıklığı da yaratabilir. Bunlar altını çizmek için söyledim. Ama söylediğin isimlerin hepsine full katılıyorum. Benim de notlarımı aldığım belirli futbolcular var. Ben de diyorum ya bu da çok yakışır, bu da çok yakışır.
1: Evet.
2: Gerçekten var. Yani şunu da unutmayalım. Biz geliştireceğiz diye genç bir futbolcu alacaksak elimizdeki oyuncuyu da geliştirelim. Yani Beşiktaş bir taraftan ben geliştireceğim diye yabancı futbolcu alırken diğer taraftan da Mustafa'yı oynayacağı bir kulübe nasıl veririm diye hesabını yapmayacak. Önce Mustafa'yı geliştirecek. Mustafa'yı geliştiremeyen yabancıyı hiç geliştiremez. Yani kendi çocuklarımıza da o önceliği vermek şart.
0: Bu arada Dünya Kupası'nda Beşiktaş'ın

0: takip ettiği, istediği isimlerden birisi Alexander Nübel. Onu zaten konuşmuştuk kaleci bölgesi için ama o da Almanya ile devam ediyor Dünya Kupası'na ve
1: onunla ilgili bir şey söyleyeceğim de.
0: Buyurun. Şöyle bir detay vereyim. Yani yine Beşiktaş'ın transferini gerçekleştirmesi halinde takıma geç katılacak isimlerden birisi Nübel ama Beşiktaş'ın hali hazırda Ersin belirsizliği var. Yani kaleci en acil ihtiyaçlardan birisi. En ilk belki takıma katılması gereken mevkilerden birisi. Bu da farklı bir detay tabii kaleci şimdi, transferi için.
2: Hocam Nübel çok geç kalmaz.
1: Nübel sanki
0: Almanya veda eder mi?
2: Biraz erken gidecek. 32'den sonra işi zor Almanya'nın. Fransa ile oynayacaklar.
0: Buyurun evet, hocam. Dur.
1: Şimdi Nübel işi benim de duyduğum kadarıyla hani %70-80'lerde bittiği gibi.
0: Çok iyi bir kaleci bu arada.
1: Çok iyi kaleci. Onu çok iyi biliyoruz. Şimdi diyeceğim hani o olmazsa kim olur? Çünkü vardır ya mutlaka bir B seçeneği, C seçeneği tabii. Mutlaka vardır. Hani kaleciler konusunda ben yanılabilirim. Her zaman söylüyorum. Benim de aklımda bir kaleci var mesela.
0: Dünya Kupası'ndan
1: mı? Şimdi diyecek bana Beşiktaş taraftarı da kızar mı kızmaz mı?
0: Kupa'dan mı hocam?
1: Yok ya gene Fenerbahçe'den Livakovic mesela. Şimdi o da herhalde ayrılma güzel, şeyi aslında... var. Aslında Nübel olmazsa, olmazsa diyorum. Bakın kimse yanlış anlamasın. Nübel olursa inşallah olur. Olmazsa olabileceklerden bir tanesi hem Türkiye Ligi'nde çok iyi bilen, şu an şampiyonluğunda iyi işler çıkaran, İngiltere maçında da çok iyi kurtarışlar yaptı.
0: Doğru. Onu
1: da söyleyeyim ben. Zaten önceden de beğendiğim de bir kaleci. Olabilir.
0: Hocam
1: diye düşündüm.
0: Farklı bir pencere açtı şu an yani. Yusuf hocam. Ya bu arada buradan şunu çıkarıyoruz. Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den Amrabat'tan önce aslında talip olabileceği
1: gereken,
0: çok
1: evet,
0: daha
1: bravo.
0: Farklı oyuncular var.
1: Olabilir.
0: Daha ihtiyaç olan isimler de var. Mesela Livakovic. Yani düşünsek belki farklı isimler de buluruz bu arada ama ben mesela işte niye Oğuz Aydın olmasın demiştim bir önceki dilimde. Sizden
1: kim?
0: Oğuz Aydın.
1: Ha, Oğuz Aydın.
0: Sizden Livakovic ismi geldi. Hocam bilmiyorum siz arttıracak mısınız? Var mı?
2: Yok arttırmayacağım. Fenerbahçe'nin kadrosuna da baktım. Şimdi Oğuz'a full destek. Livakovic'de bu kulüplerin isteğine bırakıyorum. Neden?
1: Kaleci konusu
2: de dedin.
1: Farklı biraz. Evet.
2: Yani iki kulüp arasında bu transferlere çok sıcak bakmıyordum. Bence bu transferler olabilmeli. Kulüpler arasında da bir sorun olmamalı.
1: Hocam bizim zamanı özür diliyorum. Şey olmuyor muydu? Başkanlar birbirlerinden onay almadan futbolculara teklif götürememe gibi bir durum vardı o zaman.
2: Orada yazılı olmayan centilmenlik anlaşmaları vardı. Ya, kendi oyuncuları öyle. Bir tarafa bir kulüp bir başka takımın futbolcusunu düşündüğü zaman aman rakibimiz buna talip oldu biz talip olmayalım diye kendi aralarında bu konuda da centilmenlik anlaşması vardı. Ama büyük takımdan büyük takıma o zamanda da çok futbolcu geçti. Hepsi rızalarıyla tabii.
1: Evet.
2: Oğuz'la Livakovic arasında bilmiyorum katılır mısınız? Şöyle bir fark görüyorum. Oğuz yeteri kadar süre alamadı. Oğuz'a evet. Bence hak ettiği şansı Fenerbahçe'nin teknik direktörüleri vermedi. Veremedi doğru. Değil, vermedi. O yüzden Oğuz'un bence Fenerbahçe'de yaşanmış bir olumsuzluğu, bir başarısızlığı yok. Ben Oğuz'un kapasitesine
0: oyuncu değil, adına yok, evet.
2: İnanıyorum. Yani hangi takıma giderse gitsin Türkiye'de yakıştırırım ve iyi bir performans sergileyeceğine de inanıyorum. Ama Livakovic büyük beklentiler içinde alındı. Süre de verildi, oynadı. Buna rağmen kendisinden tam olarak istenen performans alınamadı veya vermedi.
1: Hocam Ederson'dan daha iyiydi ama.
2: Bunda takımın, bakın demin ben saydım, dedim hocası iyi olacak, takımın ortamı iyi olacak. Bunda her şeyin Livakovic'te olduğunun iddiasında bulunmuyorum. Önce o ortamı yarat, ondan sonra al. Ama prensipte genelde çok kabul görmeyip de ayrılmış futbolcuları ben hedef büyütmüş olan büyük takımlara şu an çok uygun görmüyorum.
1: Hocam Dünya yani Kupası'nda da gösteriyor performansını.
2: Biz Fenerbahçe'ye geçmek istiyoruz. Onların beğenmediği kaleciyi biz mi alacağız? Buluyorsan hocam bak buluyorsan al orada bir sorun yok. Ama diğer taraftan şu var. Ben sana sorayım. Livakovic'in dışında o kadar kaliteli diyebileceğin başka dünya kadar da kaleci var hocam.
1: Hocam İskandinav ülkelerinde kaleci konusunda ve defans konusunda dünya kadar kaleci var, defans var.
2: Tabii canım.
1: Onu söyleyebilirim, o ayrı. Ama şu anda eğer isim alınacaksa, hani gelişmeye açık bir pozisyonda değil şu an Beşiktaş. Mental olarak da, kafa olarak da, taraftar olarak da, sabır konusunda değiliz.

0: Öyle olduğu için de en azından Türkiye bilen, Nübel olmazsa, olmazsa diyorum, olursa çok iyi olur. Olmazsa hem yarı fiyatına hem de en az kalite konusunda ona yakın. Yani ya, o kadar olmasa bile ona yakın pozisyonda buraya bilen.
1: Yani alınabilecek ve Dünya Kupası'nda bir risk olarak görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Livakovic'i. Şartlar eğer yani Nübel'de olmazsa, Beşiktaş olmazsa istediğini diyorum, alamazsa, evet, oyuncuyu, evet, transfer edemezse Livakovic riski alınabilir.
0: Alınabilir. Olarak risk olarak da görmem yani. Ben onu risk olarak, yani, da görmem.
2: Ben genelde o tür şeyleri çok tercih etmiyorum. Neden? Ya bir defa kaleci en önemli mevkilerden bir tanesi. Hatta en önemlisi. Demin dedik ya, kaleye bir oyuncuyu koyamazsın. Ama oyuncunun mevkine koyabileceğin bir sürü oyuncu vardır. Benim kalecimin, ya bu iki sene önce şu takımdaydı, o zaman da zaten şunu yapmıştı, bunu yapmıştı diye geçmişini böyle büyük olarak getirebileceğini de varsayarak, ben bütün bunlara, bakın Livakovic'e kötü demiyorum, bütün bunlara çok sıcak bakmıyorum. Diğer taraftan Almanya grup birinciliğini garantiledi. Benim gözümde Fransa da grup birincisi olacak. Fransa grup birincisi olursa 32'leri oynuyorlar grup üçüncüleriyle. İkisi de o maçı geçer. Sonra da Almanya Fransa son 16'da karşı karşıya gelecekler. Yani Almanya veya Fransa son 16'da eğlenecek. Dolayısıyla ben Almanların erken döneceğini varsayıyorum.
1: Kendim. Ama bir izin kullanacak Dünya Kupası'na giden oyuncular, yani Nübel elense de Almanya ekstra bir izin olacak çünkü turnuvada olduğu için yaz döneminde. Beşiktaş'ın ilk resmi maçı bundan tam bir ay sonra 23 Temmuz'da Midland'da, İstanbul'da oynayacak ilk maçı. Transferi konuştuk ama Beşiktaş'la, evet, ilgili konuşmak istediğim bir diğer konu, eski teknik direktörü Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın dün bir dijital medyada, YouTube kanalında yapmış olduğu çok çarpıcı açıklamalar var. Biraz Beşiktaş medyasına, eski takım arkadaşlarına, şu anda yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı oyunculara hocanın biraz sistemleri oldu ama önce şunu okumak istiyorum Yusuf Hocam. Hoca değiş, başkan değiş. Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Taraftar istemedi, bıraktım hocam. Bu kadar basit diyor. Niye ayrıldı konusundaki soruya Beşiktaş'tan Sergen Yalçın.
0: Yani taraftar istemedi.
1: Ben de bıraktım diyor.
0: Ben de bıraktım dedi.
1: Ama diyor ki aynı zamanda da hoca değiş, başkan değiş, nereye kadar böyle devam edecek diyor Beşiktaş.
0: Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Hani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ya. Şimdi devre arasındaki transferlerde Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bütün artık sorumluluk hocada demişti. Orada alınan futbolcular da biz de şöyle demiştik. Kesinlikle kötünün iyisi. Sezon başı olsa belki bazılarını alıp oynatmayacaktı ilk 11'de diye. Sergen Hoca'yı her zaman destekledik. Onu da söyleyeyim. Muçi konusunda desteklemedik. Herkesin bir şeyi vardır. Benim tarzı sistem uyumlu. Tarzı vardır dedik. Rafa konusunda hiç bilmiyoruz iş, yani neler olduğunu. Hatta açıklamalar yaptılar.
1: Dün de Rafa için şöyle beraber bir ifadesi var. Rafa kariyerinde ne yapmış da yıldız olmuş? Benfica'da neyi başarmış?
0: Rafa bir kere dedi, çok iyi futbolcu. Onu tartışmaya gerek yok. Yıldız olmuş muhabbetine ben katılmıyorum. Adam zaten bilinen çok iyi bir futbolcu. Nereye gitsin? Şu anda bile her yere gidip oynayabilecek bir potansiyele sahip bir yıldız oyuncu bence. Ya yıldız oyuncu dediği acaba şu mu? Ronaldinho, işte Ronaldo, onlardan mı? Lamine Yamal, onlardan bahsediyorsa farklı bir konu.
2: Hocam,
0: ama yıldız sadece o değildir.
2: Yıldız olmasa da son dönemde Beşiktaş'ın en verimli futbolcusuydu.
1: En
2: tek başına
1: yani.
2: Galatasaray maçlarını hatırlayın tek zaten. Alıyordu. Tek başına neler yaptı orada ya?
0: Yıldız dediğin nedir mesela?
2: Yıldızmış değilmiş, benim umurumda değil. Adam o performansı sergiliyorsa onun orada olması lazım. Hatta sahada 11'de olması lazım hocam.
0: Öyle de hocam şöyle hani o konular tabii çok derin konular, o anda bilmiyoruz olayın iç yüzünü. Fakat işte konuşmaya çağırıyoruz. Sayın Başkan Serdar Adalı, Sergen Yalçın açıklama yaptıklarında işte Rafa Silva gelmiyor konuşmayı falan diye bir tabirleri vardı o zaman.
1: Bizimle konuşmuyor.
0: Biz de kızdık yani Rafa Silva. Neden böyle bir şey? Biz de konuşmuyor. Konuşmak istemiyor. Şimdi parasını da alıyor. Altyapıda antrenmanlara çıkıyor. Diyoruz ki o zaman bunu yapmış olduğu çok büyük bir yanlış Rafa Silva'nın. Hani öyle görüyorsun dışarıdan. Tabii iç yüzünü bilemiyorsun fakat herhalde onların da anlattığı gibidir.
1: Yani şöyle biraz, Rafa Silva kararında belki o dönemki şartlarla yönetimi ve Sergen Yalçın'ı zaten haklı görüyoruz. Fakat oyuncunun da kalitesini, yeteneğini çok da tartışmayalım.
0: Yani hocanın dediği gibi yıldız değil, ben ona katılmıyorum. Kesinlikle Beşiktaş için çok önemli bir futbolcuydu fakat kendisinin tavırları

0: son şeyini belirledi artık, rengini belirledi. O ayrı bir konu. Çok yetenekli ve çok yararlı bir futbolcu bir kere, kullanmasını bilirseniz. O ayrı bir konu. Başka haberlere bakacak mısın?
1: Hocam bir de yani bu biraz tabii saha dışı bir konu. Evet. Hocanın teknik direktörlük süresince Beşiktaş'ta biraz kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor olmalı ki şöyle bir açıklaması var. Beşiktaşlı eski futbolcular var. Biri de benim eski takım arkadaşlarım. Bunlar TV'ye, YouTube'a çıkıyorlar. Dünyadan haberleri yok. Sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp size, utanın. Ne antrenörlük yapabiliyorlar ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek için onu bunu eleştiriyorlar. Ben izlemedim, bana görüntü atıyorlar. Kulüpte göreve gelmek için bu işleri yapıyorlar. Bu ifade için özür diliyorum. Ya da bunu kullanmayayım, her neyse. Benim eski futbolcu arkadaşlarım var diyor. Biraz orada hoş olmayan bir ifadesi var hocam.
0: Ya o ben ifade şöyle, nankör gibi diyorlar onlar.
1: Evet.
0: Yani çok da şey değil. Kimlere diyor bilmiyorum ama. Hani bir sürü aklımıza geliyor şu an. Yayınlara çıkan ben varım. İşte Tümer var.
1: Hocam
0: işte,
1: birçok platformda var.
0: Platformda şimdi arkadaşlar olarak. Tabii benim kadar da onu destekleyenler azdır. Tabii son, şunu da söyleyeyim ben. O transferlerden sonra, kupa maçından sonra aslında olan oldu. Onu da söylemek istiyorum. Sergen Hoca ile alakalı. Kupa maçından sonra taraftar tam anlamıyla. Hatta Batu şunu da bir söylediler. Tek kale oynayıp da Konya'ya yenildiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Çünkü hocam o anda 90 dakika ne olacağını bilemezsin kupa maçında. Bir maçlıktır. Hatta Sergen Hoca'ya dedik çok iyi oynadı takım. Ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Taraftar öncesinden zaten biraz şey bağlamıştı artık Sergen Hoca'ya. Kupa maçı da onun sonu oldu diye.
1: Taraftara da tamamlayın hocam siz.
0: Tamam, taraftara da zaten
1: sistemi var.
0: Sistemi var. Şöyle de diyeyim. Şimdi o gün maçtaydım ben de mesela kupa maçında, ondan sonraki Trabzon maçında. Taraftar da bölünmüştü. Bir taraf istifa diyordu, bir taraf alkışlıyordu. Çok ilginç. Hani hiçbir zaman böyle görmedik taraftarı. Herkesin kafasında acaba gitse mi kalması mı önemli diye. Ben de şunu söylemiştim. Onu da açık konuşayım. Bence Sergen Hoca her zaman sezon başını görmeli dedim. Devre arası, çünkü 3'e alacağım futbolcu 6 milyon euro olur. 5'e alacağım futbolcu 10 milyon euro olur. 10'a alacağım futbolcu 20 milyon euro olur. Bu böyledir her yerde. O yüzden sezon başını görmeli diye her zaman aslında konuştuk. Fakat gelen tepkiler, işte Sergen Hoca'nın da söylediği. Fakat bazı şeyler de var. Yani iğneyi kendine batırma muhabbetini yapmadı çok fazla kendine. Ben onu düşünüyorum. Biraz kendine batırsaydı iğneyi de Sergen Hoca, evet ben şunu da hata yaptım, bunu da hata yaptım, bunlar bize ders oldu, bir musibet bin nasihatten iyidir deyip daha farklı, hani üzerine alsaydı bazı sorunları, ondan dolayı da seyirci biraz tepki gösterdi diye düşünüyorum ben. Sonrasında dayanamadı artık gitti. Fakat çok da fazla taraftarla ilgili açıklamaları istiyorsan söyle onlarla ilgili.
1: Şöyle bir ifadesi var: Beşiktaş taraftarına söyleyeceğim tek şey, bana çok ayıp ettiniz. Sergen Yalçın'ın taraftara sistemi bu şekilde.
0: Bana çok ayıp ettiniz derken istifa bağırmaları için mi acaba?
1: Şu olaya hoca çok üzülmüş. Onu da zaten dile getiriyor. İşte Konyaspor maçından sonraydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bir tribünden kendisine su şişesi fırlatılmıştı maçın sonunda. Biraz o duruma çok üzüldüğünü
0: söylüyor. Tamam da bir kişi attı onu. Hatta o atan kişiyi herkes eleştirdi.
1: Evet, kim attıysa. Sonra tespit edildi o kişi.
0: Tespit edildi ondan sonra. Zaten girmesi de yasaklandı. Evet. O da ayrı bir konu. Zaten o televizyonda olsun, YouTube kanallarında olsun, nerede olursa olsun çok eleştirildi. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olma ihtimali yok bir kere. O kişi kimse zaten artık bu saatten sonra girmesin, almasınlar hiçbir şekilde. Tespit de edildi. Ama bir kişi üzerinden de gidilmez diyorum Sergen Hoca'ya da. Hani o bir kişiyi o kadar insana aynı kılıfa sokmak doğru değil. Zaten o kişi tespit edildi. Başkaları tarafından da, olduğu gibi seyirciler tarafından, bütün camia tarafından da ayıplandı. Onu ayrı bir köşeye koyalım. Fakat şunu söylüyorum. Demek ki artık kafalarında Sergen Hoca ile ilgili bir şeyleri bitirmiş seyirci de kafasında. Ondan dolayı da kupa maçında istediğin kadar iyi oyna. Sonuç, elendiğin için, zaten ligden de uzaklaştığın için. Bir de şunu da söyleyebilir Sergen Hoca, hani oyuncu değişikliklerini benden iyi mi bileceksiniz diye taraftara. Değil mi? Onun da şeyini yapıyordu hocam devamlı. İşte seyirci bu niye girdi, bu niye çıktı falan diye. Ya da antrenmanla bu niye oynadı, bunu niye oynatmıyorsun gibisinden. Bir sürü şeyler oldu. Mesela Jalo örneği verebiliriz. Örnek. Jalo'yu niye oynatmadın diye seyirci çok tepki

0: diye düşünüyorum ben.
1: Hocam sizin yorumunuz Sergen Yalçın'ın açıklamalarına ilişkin.
2: Şimdi arkadaşlarına karşı bence biraz ağır olmuş. Hatta çok ağır olmuş. Bunun böyle olacağını ben kendi adıma düşünmüyorum. Evet, her Beşiktaşlı futbolcu kulübünde görev almak ister. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Sergen Hoca da Beşiktaş'ta görevli değilken büyük bir ihtimalle o da Beşiktaş'ta görev almanın hayallerini kuruyordu. Eleştiri konusuysa artık bu gayet doğal bir şey. Bakın Okan Hoca 4 senedir şampiyon oluyor. Buna rağmen Galatasaraylılar tarafından Okan Hoca'ya dönem dönem yapılan eleştirileri hepimiz biliyoruz. Yani günümüzde biraz da şu açıdan bakalım. Ya iyi ki eleştiri var. Yani sonuçta hiç eleştiri yoksa bilin ki senin yaptığın işin değeri de yoktur. Senin yaptığın işin sana ekonomik yönden bir getiri sağlaması da mümkün değildir. Zaten senin çok kazanmana, senin çok meşhur olmana, senin el üstünde tutulmana neden? O senin yaptığın işe taraftarın verdiği önemdir. O eleştiriler biraz da büyütüyor. Yeri gelince futbolcu için diyoruz ki ya işte hiç katılmadığım bir görüş. 10 milyon alıyor. Artık o baskılarla baş etsin. Nedeni para olmamalı. Ama günümüzde profesyonelce bir iş yapıyorsa biri o işin beraberinde getirdiği baskılara karşı da dayanıklı olacak. Stres toleransı yüksek olacak. Hele hele teknik direktörsen her hafta eleştirileceksin. Hatta senin kurduğun 11'in dışında futbolcuların bile başka 11'ler kuracak. Bunu da kabulleneceksin. O yüzden ayak kırıklığı Sergen Hoca da evet büyük oldu. Taraftar ve Sergen Yalçın aşkı ilk geldiği dönemde ne kadar büyüktü hepimiz biliyoruz. O dönemde harika olan o 25 bin stada gelen taraftarın Sergen Hoca gittiği dönemde bence harika olmaması kesinlikle söz konusu değil. Olay biraz da bilinmemezlikten kaynaklanıyor. Bakın biz hep deriz ki kurumsal yapı, kurumsal yapı. Kurumsal yapının en önemli kriterlerinden biri de şeffaflıktır. Bizim kulüplerde ne olduğunu biz hiçbir zaman bilmiyoruz, bilemedik. Ya birileri kalkıp öyle bir organizasyon düzen kursun ki diyoruz bunu biz bilelim ya, belirli ölçüde her şey değil. Yani bir Rafa Silva neden ayrıldı tam olarak bilemiyoruz işte. Bir Mert veya bir Necip niye ayrıldı tam olarak bilemiyoruz. Özellikle Beşiktaşların bunu bilmesi lazım. Özellikle bir yanlış varsa futbolcu kanadında futbolcuların bunu bilmesi lazım ki o yanlışı o futbolcu yapmasın. Veya o yanlışı yapacak futbolcu Beşiktaş'a gelmesin. Veya Beşiktaş'a gelen futbolcu şunu bilsin. Biri kulübü aleyhine kötü konuşursa, antrenmana çıkmazsa buradan kovulursun. Ki bunu yapmasın. Biz her şeyi gizliyoruz. Yapılan hataları örtbas ediyoruz. Sonra da öyle bir ayrılık oluyor ki haklıyız diyoruz. Ya Rafa Silva'yı dinlemeden birine hak vermek mümkün değil hocam. Bugün adaletli gitti. Olmak şudur.
1: Yok zaten normalde de konuşan oyuncu değil.
2: Adalet şudur, iki tarafında dinlenmesi lazım. Bizde hep öyle olmuyor. Ben bir anlatıyorum. Vay hocam sana ne büyük haksızlıkları yapılmış diyorsun. Gelip karşı taraf bir anlatıyor. Vay hocam neymiş diyorsun. O yüzden yani işin bu boyutları önemli. Sergen Hoca Beşiktaş camiasının her zaman efsane bir futbolcusuydu. Geldiği ilk yılında şampiyon olması onu efsane bir hoca da yaptı o dönemde. Çok zor bir şampiyonluk almıştı. Bu ilişki istense de istenmese de sürecek. Yani Sergen Yalçın'ın burasında Beşiktaş yazıyor. Böyle de konuşsa başka türlü de bence... Burada belirli bir saygı çizgisini o kulüpte görev yapanlar için de kesinlikle aşmamak lazım. Ama Sergen Hoca'nın belki de haklı olabileceği bir iki kişi varsa da onları da ayıplamak lazım. Yani peki. Bu kadar da art niyete gerek yok.
1: Peki Sergen Yalçın'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Beşiktaş'ı noktalıyoruz. Oldukça detaylı bir Beşiktaş bölümü yapmış olduk. Gerek transfer konusu, gerek kadro planlaması, gerekse Sergen Yalçın'ın açıklamalarını değerlendirmiş olduk. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de ise rutin sağlık kontrolleri başladı. Yarın sarı lacivertli oyuncular tesislerde toplanacak.

0: toplanacaklar Samandıra Cambartu tesislerinde ve ardındansa Fenerbahçe'de artık Topuk Yaylası kampının hazırlıkları başlıyor olacak. Transfer konusunda ise Fenerbahçe'de şu anda en sıcak oyuncu Malang Sarr, bonservisi elinde olan Fransız stopere Fenerbahçe'nin resmi teklifini ilettiğini bir kez daha hatırlatalım. İşte yapmış olduğu teklifse Fenerbahçe'nin şu şekildeydi: 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro da yıllık bir ücret önermiş Fenerbahçe Malang Sarr'a. Ahmet Akcan hocam, sol stoper bölgesi için liste başında Malang Sarr var. Bir detay olarak da eğer o Servolde ayrılırsa Fenerbahçe 2 sol stopere takviye yapmayı da planlıyormuş hocam.
1: Mantıklı görünüyor ama Fenerbahçe için söyleyeceğim şu var. Bir defa göreve yeni gelen birinin işlerini kolaylaştırma adına biz her zaman olumlu yaklaşıyoruz, destek veriyoruz. Kulüp içinde, hoca içinde, futbolcu içinde geçerli. Sonradan sergilenecek performansa göre de övgülerimizi veya onların çalışmalarına ışık tutması adına onlar tarafından eleştiri kabul edecek görüşlerimizi sunuyoruz. Şu an Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Artık Fenerbahçe'de olayı biraz daha konu bazında konuşmanın vakti geldi. Şu anki yönetim ne dedi? Her şeyimizde hazırız. Seçimi kazandığımız anda, mazbataları aldığımız anda teknik direktörümüz hazır, plan programımız hazır. İsim vermeseler bile transferlerimiz hazır. İsmail Hoca'nın oraya ne şekilde geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bir gün önce telefonla arandı ve teknik direktör oldu. Hazırlık yokmuş İsmail Hoca'nın gelişi için. İki, transferler de hazırsa bakın Fenerbahçe'nin de Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerine 4 haftası var. Beşiktaş için söylediğimiz onlar için de geçerli.
0: Aynı durum geçerli.
1: Tabii bu turun geçilmesi lazım. Şu an biz o kalırsa şu olacak, bu kalırsa şu olacak. Aziz Başkan dedi ki 2 tane santrofor, 2 tane stoper alacağım. Doğru mu?
0: Evet.
1: Hemen ikisini de alacaktı. Daha gelir gelmez. İsim yoksa bile bakın daha önceden Fenerbahçe'de Oğuz Hoca'nın önderliğinde yapılan hazırlıklar var. Yani o hazırlıkların beraberinde getirdiği futbolculara gidip bence iş bitirmeliydiler. Malang Sarr'a teklif yapıldı açıklamasından ziyade Malang Sarr'la anlaşıldı açıklaması Fenerbahçe'nin verdiği sözlere daha fazla uyuyordu. Ama bu tür hatalar yapılsa bile sonuçta gerçek şu ki şu andan itibaren bütün doğrular nasıl yapılır? Bence işte Osterwolde gibi soru işareti olan futbolcularla ilgili net karar verilsin. Osterwolde ile konuşarak kalacak mı gidecek mi? Kalacaksa alınacak, gidecekse alınacak futbolcular belirlensin. Bir an önce artık icraata geçilsin. Fenerbahçe'de icraat dönemi. Yani antrenmanları, sezon başı antrenmanlarını sadece kondisyon antrenmanı olarak görmesin kimse. Her şey bir tarafa. Zaten 4 haftada fizikman zirveye ulaşamayacağın gibi takımın oyununun artık takıma öğretildiği, takımın kendi arasında uyumun sağlandığı bir çalışma dönemidir aynı zamanda. Sen kadronu tamamlayamadıktan sonra oradaki uyumdan bahsetmen mümkün değil. Lig başladığında da senin bir rakibin senden iyi başlar da ligin ilk haftalarında 4-5 puan öne geçerse kurmaya çalıştığın, oluşturmaya çalıştığın o hava da yok olur gider. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu dönemde özellikle gümbür gümbür geldiklerine yönelik mesajlar vermesi lazım. O mesajları maalesef göremiyoruz iki kulüpten.
0: Yusuf hocam, Malang Sarr'ı beğeniyor musunuz?
2: Şöyle söyleyeyim, hani bunun geçmişine baktığım zaman Malang Sarr'ın geçen sene herhalde 16 maç oynamış. Bu sene 16 maç diye mi geçiyor?
0: Hemen bakıyorum.
2: Bir bakarsan bu sene 39 maç oynamış.
0: 33 maçı var geçtiğimiz sene.
2: Ama ilk 11 olarak. İlk 11 olarak.
0: Toplam 33.
2: İlk toplam 33 ama ilk 11'e yani. Baktığın zaman herhalde 16 maç mı? Öyle bir şey gördüm.
0: Bu arada çok genç yaşta parlamış bir oyuncu Malang Sarr. Yani şu an 27.
2: Chelsea görmüş.
0: Ama, evet. Chelsea çok ciddi bir bonservis de o dönem evet. Kadrosuna kattı ama Chelsea'nin huyudur bu. Alır sonra uzun yıllar kiralar, yani hiç oynatmadan başka kulüplere kiraladığı böyle çok fazla oyuncu var. Malang Sarr da o isimlerden birisi oldu aslında. Çok fazla Chelsea

0: Chelsea'de forma şansı bulamadı.
1: Sonrasında da bulamamış
0: kiralık
1: zaten.
0: Kiralık olarak gezdi biraz kariyerinde.
1: Ama ilk 11 olarak yerde oynamamış çoğu yerde. Ona da bir bakarsan hani
0: hemen
1: tam anlamıyla.
0: Korkuyorum hocam. Siz lütfen değerlendirin.
1: Çabuk adam.
2: Gençliğinde genç milli takımların hepsinde oynamış ama A milli takımına kadar da yükselememiş hocam.
1: Yükselememiş. Bir de o var ama şey var. Hani Lens takımında Fransa'da bu sene 39 maç oynamış hocam. İlk 11 olarak. İyi adam. Çabuk adam. O ayrı bir şey. Solak. Fenerbahçe işini görür mü? Alacakları sol bek ve yanındaki adam çok önemlidir böyle futbolcu için. Hani Skriniar'ı ben halen sakat olarak görüyorum. Bilmiyorum ama o hani koşuşunda bir duruşunda bir her zaman bir yoksa çok iyi bir stoper. O ayrı bir konu. Onun ne vereceği de çok önemli. Çünkü çok ileri çıkmayı seven bir tip sar modeli. Çok çabuk oyuncular her zaman böyledir.
0: Hocam bu sezon Lens'te 39 maçta 39 ilk 11.
1: Evet.
0: Bu sene, geçtiğimiz evet sezon yine Lens'te 23 maçta 16 maç ilk 11'de evet forma giyiyor. Zaten sakatlık sebebiyle bir süre forma giyemiyor kariyerinde. Lens öncesi Monaco'da 17 maçta ise 12 ilk 11'i var. Chelsea'de ise Chelsea kariyerinde toplam 21 maçı var Malangsar'ın. 16'sı ilk 11. Hı hı. Ağırlıklı olarak yani gezmiş.
1: Yedek olarak sonradan evet, evet. Yani hem
0: Porto'da oynamış bir dönem. Yine Nice'de
1: ama olmuş. Devamlı oynamamış yani.
0: Zaten
1: ilk 11 oynamamış.
0: Kulüp Nice'di.
1: Nice
0: aslında.
1: Evet. Yine Fransa'da bir Chelsea şeyi var. İngiltere'si var. Onun haricinde evet başka da yok ama şu var. Sar çabuk, akıllı, süratli. Şimdi Skriniar gibi bir tane model olsa orada o zaman olmazdı. Ha böyle stiller, modeller dediğim şu oyun stili farklı onlara göre. Hani eskiden şey vardı. Uça vardı, Hög vardı ya Fenerbahçe'de. Onların modeli birbirine uyardı aslında. Ondan sonralara mesela bir tane pivot santrofor dediğimizde forvette yanında da bir tane çabuk santrofor istersin değil mi? Onun gibi bir tane lazım olur. Ama sol bek de çok önemli böyle oyuncular için. Ya da yanındaki şikrin yarında çok çabuk ve bu gittiği zaman arkasını kapatacak bir model olması gerekiyor. Devamlı ileri çıkmayı seven stoperlerden bir tanesi Sar.
0: Sar.
1: Evet kesinlikle. Solu iyi. Oyuna katkısı iyi. Topu oyuna sokması iyi. Geriden oyun kurmaları iyi. İyi de iyi. Fakat 27 yaşına kadar tam anlamıyla hiçbir takımda %100 ilk 11 hani her sene 35 maç 35 maç oynayacaksın dediğim bir takım yok. Öyle bir performans yok. Chelsea görmüş olması onun için bir tecrübe, büyük bir tecrübe. Yaşı da 27 değil mi zannediyorum?
0: Evet hocam 27.
1: Yaşı da 27.
0: Hala aslında
1: olur. Daha ileri de var.
0: Futbol kariyeri var.
1: Çok daha ileri var.
0: En olgun dönemleri hatta yaş olarak.
1: Şu anda zaten böyle bu sene de 39 maç oynuyor olması biliyorum kendisini de iyi futbolcu onu da söyleyeyim iyi bir stoper kesinlikle çok çabuk kademelere de çok iyi giren bir oyuncu. Mesela takımı İsmail Hoca özellikle hani çok defansif Aykut Hoca gibi değildi. Birazcık daha ileri çıkarmayı seven.
0: Evet.
1: İleri çıkarttığında da diğerlerin kademesine daha iyi gelebilecek bir futbolcu pozisyonda.
0: Oyuna katılan bir stoper.
1: Kesinlikle. Olur. Bence iyi futbolcu. Daha ileri var yani mı?
0: Şu
1: var
0: anda,
1: ama
0: şu anda en sıcak sol stoper için evet Malangsar ama tabii listede başka isimlerin de olduğu konuşuluyor. Mesela Nathan Ake ismi yine hatta seçim döneminde de Aziz Bey'in görüşüp şartları sorduğu isimlerden birisi olarak konuşuluyordu Nathan Ake. Şu anda o da Dünya Kupası'nda zannediyorum evet İngiltere milli takımıyla beraber. Mutlaka başka isimler vardır sol stoperde ama
1: Ake'yi mi alırsın, Sarı mı alırsın?
0: Hangisini alırsınız?
1: Ake'yi alırım.
0: Siz varken ben yorum yapmayayım.
1: Estağfurullah yani. Ake'yi alırım ben. Kim alacağım?
0: Ben de
2: Ake'yi tercih edeceğim.
1: Ake'yi tercih edeceğiz.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Tabii Ake'yi tercih edeceğiz yani. He Sarı iyi mi? İyi de Ake varken Sar sonra.
0: Ama burada tabii maliyetler de mutlaka
1: hesaplanıyor. İşte maliyetleri bilemem. Biz maliyetleri konuşsak o zaman başka şeylere gireriz. Başka futbolculara girmemiz lazım.
0: Ake'nin bonservisi yani var tabii ister istemez.
1: Yani Sarı, ama biz futbolcu olarak konuştuk.
0: Elinde.
1: Yararı
0: yetenek olarak
1: konuştuk. Tabii,
0: tabii
1: yetenek
0: fayda
1: olarak.
0: Olarak
1: ama fiyat olarak o zaman Kante'ye niye 40 milyon euro verdiler? Onu da konuşurum o zaman o saat yaşındaki
0: adamı. Bir önceki yönetimi
1: konuşuyor. Hayır yani şunu demek istiyorum. Maliyete girecek olursak o zaman Kante niye alındı deriz yani. Yoksa futbolcunu kimse tartışmaz. Ama bitti tabii. Kante diye biri yok artık eskisi gibi değil. O da ayrı bir konu. Ama Sar mı Ake mi dersin? Ake deriz. Maliyete bakarsak o zaman Sar deriz.
2: Şimdi bir transferin yani zaten gerçekleşmesi için bence olması gereken sportif yönden teknik direktör okey verecek.
1: Oğuz Hoca'nın
2: ekonomik yönden yönetim okey verecek. İdari yönden de sportif direktör okey verecek. Ve transferi bu şekilde herkes kendi alanında o sorumluluğu üstlenerek bu transferlere verilen 3 tane evetten sonra girilecek. Bunlardan biri yerine gelmiyorsa zaten o transferleri hiçbir zaman da yapmamak lazım.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'de diğer kulüplerde olduğu gibi ekonomik yönden bazı sıkıntılar var, onu biliyoruz. Şimdi bu iş böyleyse de o zaman şu ana kadar yapılan yanlışlar bir tarafa, bunların sorumluluğunu şu anki yönetime yüklemek kesinlikle yanlış olur.
0: Tabii.
2: Ama şu anki yönetimin de, ki Aziz Başkan seçimlerden önce ekonomik yönden kulübün son durumunu bilmiyoruz. Ama aldığımız bilgilere göre çok iç açıcı değil mesajlar veriyordu.
0: Bu arada hocam bir ek bilgi, sizi destekleyecek bir bilgi. Fenerbahçe'ye tanınan harcama limiti Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 milyar 330 milyon TL. Beşiktaş'ı unutmuştum, onu da aktarayım. TL bazında 4 milyar 123 milyon TL'de Beşiktaş'ın harcama limiti var. Galatasaray'ı zaten Galatasaray bölümünde konuşuruz.
1: 77 milyon euro herhalde o da Beşiktaş'ta.
0: Öyle Beşiktaş'ın mı? Yani
1: o da ona tekabül ediyor.
0: Güncel kurla bakacak olursak
1: 77 dediler. Evet, olabilir. Aynı fiyatta denk.
0: O seviyeler.
1: O seviyeler. Hemen. 77 milyon euro.
2: Tabii bu rakamları ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi biz bakın, 10 artı 1 yabancı kuralı diyoruz. Böyle bir sürü kriterler koymaya çalışıyoruz. Bence kulüplere bu tür kriterlerin hiçbirinin konmaması lazım.
0: Orada, evet, 75,5 milyon 75. euro.
2: Orada konulacak tek kriter var. Kulübün borçlarının azaltılması artık. Yani bakın, bütün büyük kulüplerimiz öyle büyük rakamlar harcıyorlar ki bizim ülkemizin yapısına göre bunun bir sonu olmalı. Yani yarın öbür gün şampiyon olamadığında senin kulübün neredeyse batmaya kadar gidecekse buna şimdiden engel olunmalı. Bankalar Birliği ile yapılan o anlaşmayla bir çözüm bulunmaya çalışıldı ama doğru bir çözüm değildi. O yüzden işin bu boyutunu da bence çok önemsemek lazım. Ya burada şunu konuşmak
1: o
2: bana...
1: O zaman sarı almak lazım.
2: Hocam paradan dolayı değil.
1: İşte onu diyorum ben.
2: Hocam bak sadece...
0: Ayrılacak isimler de var ama limitler...
2: Bu borçlar...
0: Değişecek biraz daha.
2: Bu borçlar pahalı aldığın doğru bir futbolcudan kaynaklanmıyor. Senin aldığın yanlış futbolculardan kaynaklanıyor. Fenerbahçe'ye bakalım. Şu an veya bu sene kadroda kullandığı futbolculara iyi paralar vermiş olsa bile onlardan bir verim aldı. Ama Fenerbahçe'nin bir o kadar da kullanamadığı, dışarıya gönderdiği, parasını, maaşını ödeyerek dışarıya gönderdiği oyuncuları var. İşte Amrabat'ta onlardan biri, konuştuk. Sen bu futbolculara boşuna para veriyorsun. Onların bonservisine boşuna vermişsin. Kaldı ki bir de arada kaybolan paralar var. Bunları engellesen kulüp borçlarını engelleyeceksin zaten. İşin bu noktasına gelmek istiyorum ben. Yani paranın hepsi eldeki oyunculara gitse hiç sorun yok.
0: Fenerbahçe'nin harcama limiti yaklaşık 115 milyon euro yapıyor güncel kurla. Ama az önce ifade ettiğim gibi yani bu kurlar, bu harcama limitleri, özür diliyorum, elden çıkarılacak olan oyuncularla birlikte biraz daha orada alan açılıyor kulüplere. Bu şu anki tabloda tanınan
1: bu harcama limitlerin içerisinde ödenecek paralar var mı? Sadece bonservis üzerinden mi gidiyor?
2: Hocam, bütün futbol takımının bütün maliyeti var.
1: Bütün maliyeti var.
2: Giderleri dahil.
1: Bütün bilanço.
0: Evet.
2: Deplasman giderleri dahil. Yani bizim öyle bakıldığında bazen diyorum ki ya nasıl olacak? Burada bir
1: deplasman
2: terslik var.
1: Deplasman giderleri içindeyiz. Hocam
2: şimdi
1: zor yani.
2: Şimdi bir takıma bakıyorsun. Bugün Fenerbahçe'de de aynı oldu. Ederson'a örnek verelim. Ederson'un yılda aldığı para zaten 10 milyonun üzerinde. Bunun gibi bir iki futbolcun daha var senin. Oralarda alan. Sadece ki bunun vergileri de bunun içinde olması lazım.
1: Evet.
2: O açıdan baktığında yani iş buralara bile biraz gelmez.
0: Futbol faaliyetlerine harcanabilecek, evet, maksimum tutar olarak federasyon tanımlıyor bu limitlere. A takım seviyesinden bahsediyorum. Hı-hı. Tabii ki.
2: Hocam primler, deplasman giderleri hepsi dahil.
1: Hepsi içinde, evet.
0: Şöyle detayları paylaşayım mı hocam?
1: Olur.
0: Ahmet hocamın da ifade, hı-hı, ettiği gibi aslında mevcut ve yeni futbolcu maaşları, primler ve bonuslar, A takım teknik kadro ücretleri yani staff maliyetleri de, hı-hı, buna dahil. Bonservis ve kiralama bedelleri, menajerlik ücretleri, bunlar harcama limitine dahil olan giderler.
1: Menajerlik ücretleri.
0: O da dahil.
2: Tabii.
0: Limitin dışında kapsama dışındaki detaylarsa işte altyapı harcamaları, idari ve tesis giderleri falan buna dahil değil. Yani sadece öyle bonservis

0: Servis ve oyuncuya verilen maaş gibi düşünmeyin bu limitleri. Oldukça kapsamlı primler, az önce hocam da ifade etti. Yine ödenen bonuslar, menajerlere verilen ücretler bence burada önemli detaylardan birisi. 115 milyon euro yaklaşık Fenerbahçe'nin limiti. Beşiktaş'ın az önce konuşmuştuk. 75,5-76 milyon, euro. Ama değişecektir. Elden çıkarılacak olan oyuncular var. Gelecek
1: alan
0: olan.
1: Alan açacaklardır belki. Evet,
0: mutlaka evet. Orada rakamlar esneklik gösterecektir. Reklam vaktimiz gelmiş.
2: Bir cümle kurayım mı?
0: Son cümlenizi alayım hocam. Buyurun.
2: Bence bizim kulüplerimiz satacakları futbolcudan geliri bırak. Onlar maaşlarını istemeden bonservis bedelsiz gitsin, razı olsun.
0: Tabii,
2: kulüplerimiz ya.
0: Çok doğru bu arada, yani, yabancı oyuncu sayısı fazla olan kulüpler evet. Var mesela. Onların bu isimleri nasıl elden çıkaracağı da burada belirleyici olabilir. Bir kısa ara, ardından spor gündemi devam edecek.
3: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.
4: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.

0: bakarım. Ve Fenerbahçe bölümünü noktaladık. Bu saat dilimine Galatasaray'la başlayacağız. Fakat ekranımızda da son dakika olarak görüyorsunuz değerli izleyenler. Hemen paylaşalım bir transfer gelişmesi. Edin Visca Başakşehir'e geri döndü. Başakşehir Trabzonspor'dan ayrılan 36 yaşındaki eski oyuncusu Edin Visca'yı bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Herkes yuvasına geri döner notuyla Başakşehir bu transferi paylaştı. Tabii biraz saha içinden bağımsız bir transfer olarak, performanstan bağımsız bir transfer olarak değerlendirmek lazım. 2011 yılında Başakşehir kariyeri, Türkiye kariyeri başlamıştı Visca'nın. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de artık bizden birisi zaten. Hem Başakşehir'de hem Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşamıştı. Hayırlı olsun Başakşehir ve Visca için.
1: Türkiye'ye gelen bir daha gitmiyor zaten. O ayrı bir konu da. Giden de hemen geri dönüyor. Çünkü buradaki parayı da başka yerde bulamıyorlar. Ama Visca futbolculuk yönüne bakacak olursak benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Hatta çoğu zaman Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun her zaman adı yazıldı, çizildi. Bir türlü olmadı. Trabzonspor, Başakşehir falan derken yine de Türkiye'de kaldı. Herhalde burada noktalayacak orada. O da ahde vefa yani mı yapıyorlar, ne yapıyorlar ama bilmiyoruz.
0: Belki işte sonrasında da Başakşehir'de başka bir görev olabilir. Bu bir yıllık sözleşme bittikten sonra.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Evet, sıcak bir gelişme daha, sıcak bir haber daha Galatasaray'a dair. Lucas Torreira'dan Galatasaray açıklaması. Değerli izleyenler, Picado TV, Arjantin merkezli bir kanal. Oldukça popüler bir futbol ve yayın kanalı Arjantin'de Picado TV. Lucas Torreira'nın açıklaması: Galatasaray'da önemli bir kontratım var. Tamamlamam gereken 2 yılım daha bulunuyor. Orada olabildiğince uzun süre devam etmeyi planlıyorum. Eğer bir gün olursa Boca Juniors

0: Spurs'ta oynamak beni çok mutlu eder. Olmazsa da yapacak bir şey yok demiş. Lucas Torreira biraz Galatasaray taraftarının gönlüne soğuk su serpen bir açıklama Lucas Torreira'dan. 2 yıl daha sözleşmem var. Orada olabildiğince uzun süre kalmak istiyorum demiş Torreira Ahmet Hocam.
1: Şimdi tersten başlayayım. İşte Torreira da bir gün Boca Juniors'a gidecekse Visca gibi gider. 36 yaşlarında falan. Şimdi Galatasaray camiasını yakından tanıyanlar Torreira gerçeğini de çok iyi biliyorlar. Yani bazı futbolcuların artık klasikleşmiş bazı alışkanlıkları var. Torreira'da da ben onu görüyorum. O da ne? Takımda diğer futbolcuların kazandıkları ücret arttıkça Torreira'da ücretinin onlara göre uyarlanmasını istiyor. O yüzden sözleşmesi olsa bile arada sırada taktik gereği o zammı alacak bir girişimde bulunuyor. Bu sene de onunla ilgili zaten bu girişimleri yapmıştı. Galatasaray taraftarı da biliyor ki Torreira burada kalacak. Onun isteğini yönetim yerine getirecek. Ve nitekim de öyle oldu. Yani bu malumun ilanı, Galatasaray'ı iyi tanıyanların söylediği Torreira kesin gitmez cümlesinin ispatı şeklindeydi. Kaldı ki
2: paraya da dayalı değil mi birazcık?
1: Paraya dayalı.
2: Tam anlamıyla
1: zaten.
2: Yani paraya dayalı derken almış olduğu ücretin ne kadar bu arada ücret alıyor biliyor muyuz?
0: Hocam net rakam bilmiyorum şimdi.
2: Bilmiyoruz değil mi? Yanlış
0: ama
2: herhalde öyle bir teklif gelmeyince de
0: iyi bir ücret alıyorlar.
1: Onun için
0: ligimizdeki zaten, yabancılar.
1: Zaten yani. o teklifleri almaları da çok kolay değil hocam.
0: Zaten yani, söylüyor orada önemli bir kontratım var diyor.
1: Yani
0: önemliden bu, kastı
2: fiyatın yüksek olması.
1: Bu gerçeği, biraz odur. Bu gerçeği bilmek lazım. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Ama işin magazin tarafına girmek bizim işimiz değil. Torreira'da bu da çok önemli. Yani Türkiye'de diyelim kendi ailesini kurmuş kadar duygusal yönden de bizim ülkemize bağlı. O yüzden Torreira'nın Türkiye'den kopması biraz zor.
0: Torreira bu arada evet hocam yani biraz artık sadece spor basınının değil biraz magazin evet. basınının da bir figürü oldu. Önemli bir figür oldu. Hatta yakın geçmişte de yine bazı haberler gördük Torreira ile ilgili. İşte eski kız arkadaşının yeni hayatı diyeyim hani en doğal tabirle biraz Torreira'yı üzdüğü konuşuluyordu magazin basınında ama bu açıklama biraz taraftarın gönlüne su serpmiştir diye
1: ben şöyle tamamlayayım bakın onlar ayrılırlar barışırlar veya bazen de yeni bir arkadaş edinirsin bunların hepsi farklı şunu söylemek istedim Torreira bütün bu zamdır magazindir bir tarafa performans konusunda hem yaşantısıyla hem antrenmanıyla hem de maçtaki performansıyla aldığının karşılığını fazlasıyla ödeyen futbolculardan biri. Biz şampiyonluğu Icardi'ye yazdık, şampiyonluğu Osimhen'e yazdık ama bütün şampiyonluklarda en büyük paylardan biri de onun. Teşekkür ederim.
2: Şey gibi bu da yani Messi hani Barcelona'da yıllarca domine etti ya arkasında şöyle dedi diyorlardı mesela. Xavi Iniesta olmasaydı Messi olur muydu filan muhabbetleri gibi. Şimdi Icardi'nin ön plana çıkması ya da bazı gol yollarındaki futbolcu öne çıkmasının hepsinin arkasında yine bir Torreira var. O ayrı bir konu. Torreira zaten futbolcuyu tartışacak değiliz.
0: Önemli bir figür takımda artık Torreira. Yani 4 yılın sonunda bu takımın en
2: yaşı da önemli, 30 bile ya. 32-33 evet. biliyorum. 30 yani yaşı. Hani şey gibi değil.
0: Aidiyet konusunda da tabii, bence tabii. muazzam bir örnek.
2: Ya sahaya çıktığı zaman her şeyini veren bir futbolcu bir kere. Tam bir profesyonel saha içerisinde. Saha dışı bizi ilgilendirmiyor çok fazla. Ama Türkiye'de kalmasının baş sebebi kontratı mı, kız arkadaşı mı, taraftarları mı bilemiyoruz. Ama büyük bir ihtimalle kontratıdır başta gelen.
0: Yok kalmasındaki sebep kız arkadaşı değil artık zaten.
2: Artık geçti
0: o artık
2: gitti
0: onun için yani. Hatta biraz daha...
2: Hocam dedi ya tekrar barışırlar.
1: Başka dedikodular da vardı yani son günlerde. Ha,
0: belki yeni bir aşk hayatı ilerleyen yani. Günlerde Torreira dönemde olabilir.
1: Artık barışacaklarmış diye bir dedikodu
0: hocam
1: çıkmıştı.
0: Yok zaten eski kız arkadaşının artık daha farklı bir yolu var. Öyle söyleyeyim. Neyse çok fazla magazine girmeyelim. Lucas Torreira ama devam edecek değerli izleyenler. Yani yapmış olduğu açıklama 2 yıl daha kontratım var Galatasaray'da. Önemli bir kontratım var ve orada olabildiğince uzun süre devam etmek istiyorum diyor. Ama bir gün olursa eğer şartlar el verirse de Boca Juniors'ta oynama hayalini yine gizlememiş Torreira.
2: Edin Visca gibi hocamın dediği gibi artık son yıllarına doğru 2-3 sene sonra, 3 sene sonra olabilir ama Torreira

0: Galatasaray için gerçekten son yıllarda büyük bir şans, büyük bir önemli bir karakter, önemli bir katkı sağlayan futbolcu. Hani görünmeyen kahramanlar derler, aslında hem görünen kısmında da var yani her zaman. Gol atan, attıran, her ne kadar birazcık artık Türkiye şartlarına hakemlere olanak sağlasa da uydu ya, bazen çok fazla atıyor, kendini muhabbetlerine dönmüştü ama ne olursa olsun Galatasaray için büyük bir faktör, önemli bir...
1: Hocam o benzetmeler, o yorumlar birçok futbolcu için yapılıyor. Yani her takım evet. Taraftarı rakipten mutlaka bir oyuncuyu böyle cımbızlığa çekip ister istemez bu tip yorumlar yapabiliyor. Her takımda. Şaka bizim bir ligimizin yana, bir sorunu evet. Aslında bu. Yani şahısların ve oyuncuların değil de.
0: Şu anda bir şey söyleyebilirim. Buna örnek olarak Dünya Kupası'nın hakemlerine örnek aslında.
1: Evet.
0: %100. Ya hocam neler görüyoruz diyoruz. Bu nasıl olmaz diyoruz. Şöyle kafadan yatmaya başlamışlardı hakemleri daha tanımadan önce. Tanımaya başladıktan sonra hepsi var ya, ayaklarını tutuluyor, seke seke kalkıp koşmaya başlıyorlar.
1: Ama
0: mesela
1: zaten işte yeni kurallarla, beraber yerde yatamıyorsun
0: süper
1: artık.
0: Süper işte. Yani
1: yerde yatarsan takımın bir evet. Dakika boyunca eksik.
0: Biz de dışarıdan seyirci olarak keyif almaya başladık. İnşallah bizim ligde de bunu uygularlar. Hani işte kalecinin 5 saniye, tacın 5 saniye. Hatta bir kere uygulandı. Kaleci bir 5 saniye kuralını aştı. Hangi maçtı bilmiyorum. Oradan korner attı.
1: Evet. Korner. Taç atışında da yaşandı.
0: Evet, taç birkaç atışında da yaşandı.
1: Taç el değiştirdi mesela.
0: Birkaç defa oldu değil mi? Evet, ben bir keresine denk geldim ya da öyle diyeyim mantık.
1: Yok, kale vuruşlarında özellikle birçok evet. Defa yaşandı. Taç atışlarında daha az yaşandı evet. Ama evet. Örnekleri her ikisinin de kural olarak uygulandı.
0: Şu önemli, artık futbolcu da kendini adapte etti ona, hakemlere de. Ve şu anda Dünya Kupası futbolunun en güzel yanlarından biri bence... bu kadar kalitesizliğin oldu artık geçmiş dönemlere göre diyeyim. En güzel şeylerinden bir tanesi bu hakemlerin ya da yeni gelen kuralların uygulanması evet. Ve daha akıcı futbol oynanması. Tabii o Torreira kısmında sahaya indiğimizde kesinlikle Galatasaray için çok önemli bir faktör. Her takıma lazım yani bir tane.
2: Şimdi Dünya Şampiyonası'nda diğer ülkelerin düşünceleri de dönem dönem bize kadar geliyor, yansıyor. Biz dahil. Hakem konuşulan bir ülke gördük mü doğru düzgün? Hiç görmedik. Bakın benim hiç katılmadığım hakem kararları da oldu. Bir defa tam otomatik VAR sisteminden dolayı yeni kurallarla birlikte VAR'ın da büyük katkısı var. Ama biz ne olursa olsun hep hakemleri konuştuğumuz için futbolu da böyle algılıyoruz. O yüzden... Orada kendini atan, yüzüne darbe gelmiş gibi yatan, zaman kazanmaya çalışan futbolcular yok. Böyle olmadığı için de bizim uzun süredir gelen eksiklerimiz bu turnuvalarda bize olumsuz yansıyor.
0: Evet.
2: Bizde tempo düşük, orada tempo yüksek. O tempoda ülkende oynamadıysan orada oynamakta zorlanıyorsun hocam. O yüzden bizim yeni sezonda, bakın adı kim olursa olsun, bütün takımlarda ona örnekler buluruz. Yalandan yere kendini atan futbolcuya sadece hakemler değil, taraftar da tepkisiyle o cezayı vermeli. Kendi futbolcusunun da yalandan kendisini yere atmasına karşı çıkmalı. Çünkü aynı taraftar takımının Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Kupası'nda başarılı olmasını istiyor. Aynı taraftar kendi oyuncusunun milli takımda başarılı olmasını istiyor. Biz futbolculara... Saha içinde ne yapmaları gerekiyorsa onları istediğimizi çok net söylememiz lazım. Teknik adamlara senden şunu istiyoruz dememiz lazım ki bu tür eksiklerimiz giderilsin.
0: Temponun yavaş olmasını giderecek olan da hocam hakemlerin o kararları çok çabuk vermemesi ve Dünya Kupası'ndaki hakemler gibi yönettikleri zaman ne kadar akıcı bir futbol oynayacağını göreceğiz. İnşallah o seviyeye geliriz bir an önce. İnşallah.
1: Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş bölümlerinde iki takımın da aslında transfer konusunda hızlı aksiyon alması gerektiğinden bahsetmiştik ama Galatasaray'da durum biraz daha farklı. Son 4 yılın şampiyonu, çok hazır bir kadro. İşte stoperi belli, kalecisi belli,
0: santraforu yani.
1: Belli, orta sahası. Yani baktığımızda mevki zaten şu an hazır bir iskelet omurga var Galatasaray'da. Sasha
0: Boye mi gitti sadece?
1: Kiralıkta
0: ayrıldı.
1: Kiralıkta
0: geri döndü sadece.
1: Kiralıklar ayrıldı zaten. Noah Lang Aspelia ve Sasha Boye veda etti. Lemina uzattı sözleşmesini. Icardi'nin durumu belli değil ama Galatasaray'ın çok transferde diğer takımlar kadar bir aciliyeti yok. Ama gündemdeki en önemli isimlerden birisi de uzun süredir Galatasaray'ın istediği bir isim var. Can Uzun. Dünya Kupası'ndan sonra da Can Uzun konusunda Ahmet Hocam Galatasaray yönetiminin giriş

0: seçimlerini hızlandırması bekleniyor. Yani hala bu transferde Galatasaray oldukça ısrarcı gibi görünüyor.
1: Eğer Galatasaray'ın başına bir kaza gelmezse, kaza diyorum, o da şu: elde Galatasaray için çok değerli birkaç tane futbolcu var. Teklif alan veya alması beklenen. İşte bunların başında Osimhen geliyor. İşte takıma baktığımızda Singo'da öyle beklentiler vardı. Sakatlıktan dolayı olmadı. Sanchez'e tekliflerin olduğu söyleniyor. Salah'a teklifler var. Barış'a teklif gelebilir deniyordu. Yani Galatasaray'ın şu anki takım planlamasını değiştirmek zorunda bırakacak böyle bir satış olmazsa transferde Galatasaray'ın işi çok rahat. Ama diğer taraftan Galatasaray'ın çok zamanı var diye bir görüşü de artık çok dillendirmemek lazım. Neden? Çünkü Galatasaray Temmuz ayının başında zaten sezonu açacak. Yani
0: doğru.
1: 5 Temmuz'da açıyor olsa ligin başlamasına kadar 6 haftalık bir süresi var Galatasaray'ın. Şimdi Galatasaray'ın demek ki Temmuz'un veya Temmuz başı sezonu açtığında mümkünse tam kadro hazırlık dönemini geçirmesi lazım. Belki 6 hafta iyi bir süre. Avrupa Kupası da nasıl olsa Eylül'de başlıyor. O yüzden ligin başında Galatasaray nasıl olsa idare eder zihniyeti Galatasaray için çok dikkate alınmamalı. Çünkü Galatasaray geçen sene hazırlık dönemindeki bu sıkıntılardan dolayı tarihinde yaşamadığı kadar sakatlık sorunu yaşadı. Bir tek Arda Ünyay'ın kulübede olduğu maçları çıktı Galatasaray. Bu sezonda hazırlık döneminin o yüzden çok verimli kullanılması lazım. Şimdi bakıyoruz işte bu diyelim bu hafta sonu milli oyuncularımız dönecekler. Onların ben izin de demeyeyim, kendilerini zihinsel yönden özellikle yenilenmeleri için 1-2 haftalık bir süreye de ihtiyaçları olacak. Galatasaray milli futbolcular dahil bir an önce tam kadro hazırlık dönemini geçirmesi lazım ki Şampiyonlar Ligi, lig bir arada oynandığı dönemde Galatasaray geçen seneki sıkıntıları yaşamasın. Ama kadronun değişmemiş olması bir avantaj. Bu aynı zamanda Galatasaray'ın var olan oyununun da korunması, hatta hazırlık döneminde geliştirilmesi anlamına geliyor. Ben o açıdan yaklaştığımda Galatasaray bir iki tane lüks diyebileceğimiz, yani işte biraz daha pahalı olsa bile Galatasaray'ın ekonomik yönden kaldırabileceği transferler yapacaktır. Can onlardan bir tanesi. Şu anki görüntü o. Yani aradaki işte bir 5 milyonluk farktan dolayı falan bu transfer bozulmayacak. Yani şu anki gidişat iki kulüp nasıl olsa anlaşacak. Can'da da bir sorun çıkmayacağı yönünde bilgiler geliyor. Galatasaray 10 numara mevkiini veya yeri gelince kanatta da kullanırız diyordu Okan Hoca. Galatasaray iyi bir şekilde doldurmuş olacak. Ya onun dışındaki arayışlar da Galatasaray'da devam ediyor tabii. Gidecek oyunculara bağlantılı bir şekilde.
0: Abdullah Bey'in, Sayın Abdullah Kavukçu'nun önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'la bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor. Tabii milli takımın bir maçı kaldı Dünya Kupası'nda. Cuma günü ABD maçı var. Sonrasında artık Dünya Kupası sona erecek. Milli oyuncular da tatile çıkacak kimisi. Sonrasında ise artık biraz daha transfer konusunda da hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Sadece Can değil, diğer isimlerle ilgili de tabii ki gelişmeler olabilir ilerleyen günlerde.
2: Ya bütün futbolcular için olabilir. Yani takımları şu anda bir şey demek imkansız. Çünkü Dünya Kupası olduğu için gizli tutulan transfer isimleri de olabilir. Hani fiyat yükselmesin diye. Bir de Dünya Kupası devam ederken transfer edilen oyuncular da var öncesinde. Biz mesela bir Faslan Saibari biliyorsun şeyi.
0: Evet, İsmail Saibari.
2: Saibari çok önemli bir oyuncu.
0: PSV'nin oyuncusuydu ama Bayern Münih'e
2: transfer. Bayern Münih 65 milyon euroya transfer
0: artık
2: oldu mesela.
0: Resmi olarak açıklanmasa da anlaşmalar tamamlandı gibi.
2: Anlaşmalar tamamlandı. Mesela kim aldı Trabzonspor? Kabral aldı. Mesela.
0: Kabral evet, resmi olarak.
2: Resmi olarak aldı. Alabiliyorsun bazı oyuncuları istesen.
0: Doğru.
2: Yani Yeşilburun falan deyip
0: geçmeyin. Kukure'ye gitti Real
2: Madrid'e. Hepsi de Portekiz altyapılı.
0: Hocam Kukure'ye gitti Real Madrid'e.
2: Kukure'ye gitti Real Madrid'e. İşte
0: Bernardo Silva
2: gitti Real Madrid'e falan.
0: İbrahim Konate gitti ama kadroda var mı emin değilim Fransa'da. Dünya Kupası kadrosunda. Yani resmi olarak
2: bir sürü örneklemeler
0: var. Evet, ha. Biten transferler var.
2: Biz de Nübel'i alabilirdik mesela Beşiktaş olarak, değil mi? Öyle bir şey de olabilirdi. Tabii. Herkes aldığına göre bilemiyorum tabii, kulüpten kulübe de değişiyor bazı şeyler.
1: Hocam üst düzey futbolcularda artık

0: daha da fazla fiyat arttırmak zaten söz konusu değil Dünya Kupası'nda. Yani onlar yıldız olmuşlar, belirli bir seviyeye gelmişler. Şimdi o seviyedeki bir futbolcu zaten daha üstü yok bunun. O yüzden büyük takımlar kendi aralarında anlaşarak bu tür transferleri yapıyorlar. Bu da gayet doğal.
1: Evet. Can Uzun muhabbetine gelirse, Can Uzun çok iyi futbolcu. Çok beğendim. Özellikle sonradan girdiği maçlar diyor. Bana göre banka oynaması gereken futbolcuların başında geliyor milli takımda da. İşte
0: nerede kullanacaksın onu hocam?
1: Hocam direkt forvette kullanırdım ben ya.
0: Santrofor.
1: Kenara koyardım. Kenan'ı koyardım mesela forvete. Gene ayakları iyi. En azından Kerem'i bir kere kimse kızmasın. Kerem'i kim koyuyorsa oraya ona kızmak lazım. O da ayrı bir konu. Kerem'i de bu hale getirmek de çok büyük suç.
2: Yok zaten yani burada biz Kerem'i tartışmıyoruz.
1: Tartışmıyoruz
2: Kerem
1: zaten.
2: Kararındaki ısrarı tartışıyoruz.
1: Israrı tartışıyoruz.
0: Amaç birini eleştirmek falan değil. Kenan'ı santrofora koysak bakın. Kenan
1: kimse bir şey
0: içinde
1: demez.
0: Kerem'den çok farklı konuşmayacağız. Hayır. Yani o yapıdaki bir santrofor zorlanır. Çünkü biz kapalı defansın içine koyuyoruz. Biz birinci bölge savunma yapıp kontratak oynasak koy Kenan'ı oraya.
1: Hocam ilkinde
0: koy
1: yaptın.
0: Koy Kenan'ı, evet, Kerem'i oraya. Koy Barış'ı oraya, bir sorun yok. Yani bu iki maç için bence oraya Kerem de uygun değil. Barış da uygun değil. Oraya Kenan da uygun değil.
2: Bir tane zaten uygun hocam, oyuncu var kadroda. O
1: en azından Kerem'den önce koyabileceğin futbolcular var. Onu demek Burak istiyorum. Canım, Kerem'i koymayacaksın yani.
0: Hocam ben
1: Kenan'ı koysan Kerem'de kadar kimse eleştirmeyecek. Onu anlatmaya
0: hocam,
1: çalışıyorum.
0: Ben hep şunu söyledim. Bakın daha Montella 4-6-0 oynamaya başladığı dönemde. Ya hocam sen bugünkü maçta 4-6-0'ı uygun görebilirsin. Takımı hazırla, 4-6-0 oyna. Orada bir sorun yok. Ama bir sene sonra senin karşına öyle bir maç çıkar ki orada 4-5-1 oynamak zorunda kalırsın. Bir tane hedef santrofora ihtiyacın olabilir.
2: Evet.
0: Böyle bir oyun planını da bir sene önceden hem takıma öğret hem de ona göre 1-2 oyuncuyu kadroda bulundur. Hoca Deniz Gül'e kadar hocam bir tane santrofor bile davet etmedi oraya. Şimdi bunun çalışması da yapılmaz. Bakıyorsun hazırlık maçları.
2: Hocam kaç stoper var?
0: İki tane hazırlık.
2: Çok milli takımı konuşmak istemiyorum şimdi, evet, ama hani
1: Can Uzun'a geleceğim ben
2: var
1: zaten.
2: Gitmeden kadroda.
0: Altı tane
2: Samet,
0: var. Altı
2: Merin,
0: tane vardı geniş kadro.
1: Ozan.
2: Ozan, Çağlar, evet. 5, Kaan da stoperde oynar. 6. 6 stopere ne gerek var ki?
0: Evet.
1: Gerek yok. Yani bir sürü şey konuşabiliriz de onunla alakalı.
2: Ben, ben hani burada ben Can Uzun'dan yapmam doğru değil ama
0: şimdi
2: hani bu kadar da hani futbolu hocam, bu kadar da biliyoruz. Hani Montella kadar
0: şimdi,
2: bilmiyorum tabii
0: şimdi
2: ki
0: ben,
2: ama
0: ben o yüzden
1: hocam ben Can Uzun'la ilgili,
0: evet,
1: ben neden söyleyeceğim diyorum. Hani şimdi tam milli takım değil konumuz
2: takım,
1: da.
2: Evet,
1: ben Can Uzun'dan girdim mevzuya. Hani oradan unutmadan konuşmak
2: sıkılıyor
1: istiyorum.
2: Milli takıma gelince.
1: Şey, Can Uzun'u normalde diyorum ki Kerem'in yerine oynat. Kenan oynasan Kerem kadar kimse tepki göstermez. Can Uzun oynasan kimse tepki göstermez. Deniz Gül'ü oynasan kimse tepki göstermez. Ama Can Uzun ayakları çok iyi olan bir futbolcu. Hani girer çıkar. Eğer onlar arasında olmazsa en azından geri gelir. Arkadan birisi gelir. Devamlı değişerek oynarlar. Devamlı onların arasında bir Kerem gibi durmaz. Ne zaman nereye koşacağını bilir. Kenan da olabilir. O da ayrı bir konu. Ama Can Uzun Galatasaray'ın gündeminde olabilecek futbolculardan bir tanesi ise çok önemli bir oyuncu. Galatasaray için de çok yararlı bir pozisyon olur. Yani aynısı Fenerbahçe'de de olsa, Beşiktaş'ta da olsa, Trabzon'da da olsa kesinlikle çok önemli bir futbolcu, alması gereken bir futbolcu.
2: Galatasaray'ın ödemeyi önerdiği, önermeyi düşündüğü ücret, özür diliyorum, 35 milyon euro bonservis, bonus ve sonraki satıştan da pay maddesi içeren bir teklif yapmayı planlıyormuş Galatasaray yönetimi Frankfurt'a.
1: Ama 60 istiyorlar değil mi?
2: Serbest kalma bedeli 60
1: milyon. Serbest kalma bedeli.
0: O zaten onların o transferine yakın. Yani diyelim %20 bir sonraki transferden pay versen o da zaten belirli bir noktaya,
2: evet, aynı
0: gelecek.
2: Noktaya
0: o yüzden dedim ben, ekonomik yönden kulüpler arası anlaşmada bir sorun çıkmaz. Ha, Can'ın kullanımı konusunda da ben Can'ı kesinlikle forvet arkası düşünürüm. Ama bakın
2: Galatasaray'da
0: hep,
2: değil mi?
0: Galatasaray'da. Hep biz bir günümüz futbolundan bahsediyoruz. Günümüz futbolunda ben işte sağ bekte oynayan bir stoper deyimlerine falan çok karşı olmama rağmen bir de futbolun bir gerçeği var artık günümüz futbolunun. Bir stoper de olsa yeri geldiğinde pozisyon gereği sağ bek olmak zorunda. Veya bakıyorsun top sendeyken farklı bir diziliş uyguluyorsun. Top rakipteyken farklı bir diziliş uyguluyorsun. Bazen bakıyorsun senin kanat oyuncuların çizgiye basmak zorunda. Örneğin Yamal'a bakıyorsun, İspanya milli takımında çizgiye basıyor adam. Ama öyle olduğu zaman da senin sağ bekin bazen orta saha oluyor. Senin sağ bekin hücuma çıktığı zaman kanattan bindirme yapmıyor, iç kulvarına bindirme yapıyor. Yani bir futbolcunun hangi mevkide oynarsa oynasın diğer mevkilere de geçme zorunluluğu gerekiyor artık. Hareketlilik gereği, rakibin dengesini bozma gereği bütün bunları yapıyorsun. Can da forvet arkasında oyuna başlar ama pozisyon gereği sağa çıktı olabilir, sola çıktı olabilir, santroforda olabilir. Daha geri 8 numara da olabilir. Hı hı. Ama ben Can Uzun'la direkt bir sağ açık, sol açık veya santrofor olarak bu onun mevkisi diye ona yakıştırmam. En çok yakıştırdığım mevki kesinlikle forvet arkasındaki.
2: Peki onları. Galatasaray'a dair bir diğer haberimiz ise Davinson Sanchez konusu. Sanchez'in de Como'ya sıcak baktığı, yeşil ışık yaktığı haberleri var. Galatasaray'ın ise bu transferden beklentisi minimum 30 milyon euro. 30 milyon euroya Davinson Sanchez'in ayrılığına izin verir miydiniz?
0: Alınacak futbolculara bağlı. Tam bilmiyoruz. Şimdi kaldı ki bir de Singo'nun durumu Galatasaray'da ayrı bir önem kazandı.
2: Evet. Tam Dünya Kupası'nı kapattı.
0: Kapattı. Net bilgi yok ama yine böyle daha 3 ay sonra ancak başlayabilir görüşleri var.
2: Geçtiğimiz günlerde 2 gün önce bir profesör doktoru Sayın Mehmet Erdil'i bağlamıştık ana habere ve kendisi 1,5 ay sonra kuvvetlendirme çalışmalarına başlayabileceğini söyledi.
0: Şimdi 1,5 ay sonra antrenmanlara başlayacaksa onun zaten form tutması 3 aydır.
2: Tabii.
0: Şimdi burada Galatasaray kulübünden de net bir açıklama gelmedi şimdiye kadar. Eğer Singo örneğin 3 ay sonra başlayacaksa 1 Ekim demektir. 1 Ekim demek Galatasaray'ın 2 tane Şampiyonlar Ligi oynaması demektir. O yüzden Galatasaray Sanchez'in gidişine veya kalışına bence bu konuyu da düşünerek karar verecek. Bu bir. Direkt Sanchez'i etkileyen konu. İki. Dursun Özbey'in geçen seneki Uğurcan transferinden sonra hocam bu işler biraz da yani çok büyük bir başarı elde ettiyseniz bir transferde ondan sonraki transferde de yine bir benzerini yapmak istersiniz. Dursun Başkan bu senede bir transfer daha yapma konusunda istekli ve de biraz da iddialı. Böyle olunca harcamalar da biraz büyük olabilir. Van Dijk konusunda ayrı bir sempatisi var diyorlar. Şimdi sen Van Dijk'i alacaksan Sanchez'in gitmesine daha sıcak bakabilirsin. Ama bütün bunlar kesinleşmeden ben kendi adıma senin soruna net cevap 30 milyon da verseler kendimi garantiye almadan Sanchez'in gitmesine izin vermem. Çünkü Sanchez geçen sene her ne kadar onun performans olarak biraz daha düştüğü bir sene olmuş olsa bile onun nedenlerini demin söyledim. Bu yıpranmayı Galatasaray takımı yaşamıyorsa Sanchez'e her zaman %100 güvenebilirsin. Şampiyonlar Ligi maçları dahil.
2: Yusuf Tokaç.
1: Sanchez'in hani gitme olasılığını düşünerek bir de Singo'nun sakatlık olayını iki tane bence sakatlandığı gün hemen stoper arayışlarına girmiş diye düşünüyorum ben. Sanchez de eğer Como'ya sıcak bakıyorsa iki tane stoper anlamına geliyor bu. Hem sağ bek hem stoper oynayan bir Singo ayrı. Davinson Sanchez Galatasaray için çok önemli bir detaydır. Onu da söyleyeyim. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri de ilk 8'e kalabilmek diye düşünüyorum. Hani 16'dan ilk 8 diye. Hedefleri olacaksa da çok acil bir şekilde 3 ay hocamın da dediği gibi 1,5 ay sonra işte çalışmalara başlıyor. 3 ayda form tutması, işte Sanchez'in gitmesi iki tane stoperin gelmesi anlamına geliyor. Galatasaray'ın hedefi zaten Şampiyonlar Ligi'nde çıkabildiği yere kadar çıkmak. Gittiği yere kadar gitmek. O yüzden iki tane stoper ihtiyacı olduğunu ben şu andan itibaren gitmesine karşılık, gidebilme ihtimaline karşılık Davinson Sanchez'in. Ben verir miydim? Vermezdim. Onu da söyleyeyim.
2: 30'a bırakmaz mısınız?
1: Bırakmazdım. Yani şu an niye kaça alacaklar şu an gönderdikten sonra yeni bir stoper? İyi bir tane Davinson Sanchez değişir. Bulmaya kalksan gene 25-30'ları vereceksin yani. Aynı şey olacak. Hocam, 15'i buluyorsan aynı tarzda daha iyisini bulamazsın. O da çok zor. O yüzden ben göndermezdim. Senin
2: Davinson,
1: hedefin yüksek yani.
2: 8-9 milyon euro bandında bir rakama gelmişti o dönem.
1: Tamam.
2: Tottenham'dan. Ama biraz düşüşteydi o dönem.
1: Tamam da şu anda Dünya Kupası var, maçlar var. Kendini geliştiren, ismini duyuran Yani almayı düşündüğün futbolcular eğer Dünya Kupası'nda oynuyorsa onlar da fiyatını

0: Onlardan bir tanesi. Şimdi bu futbolcuların sadece 3 tane saydım. 3'ü Fenerbahçe'de olsaydı geçen sene, Fenerbahçe'nin alacağı sonuç ne olurdu? Biz bir transferde 20 milyon kazanacağız diye her şeyi unutuyoruz. Haldır haldır o futbolcuyu satıyoruz. Ondan sonra da kaybettiğimiz spor, maçlardan dolayı veya şampiyonluktan dolayı kazandığımız 20 milyon yerine 50 milyon kaybettiğimizi anlamıyoruz bile.
1: Mesela Galatasaray bunu Saşa Boy'da yaşadı.
0: Tabii.
1: O Bayern Münih'e gittikten sonra sağ bek için çok fazla deneme yaptı, para harcadı Galatasaray.
0: Hep yapıyor. Bir de şu var. Bakın, senin aldığın her sportif başarı belki şampiyonluk olmasa bile sana yeni sponsor getiriyor hocam ya. Senin iki tane sponsorluk anlaşması yapmak demek o transferlerden aldığından daha fazlasını almak demektir. Yani para hesabı yaparken de, ki bizim işimiz şu an o değil, bu hesabı doğru yapmak lazım.
2: Yani hocam, eğer verecek olurlarsa da bulmuşlardır ki veriyorlar diyeceğiz. Yani bulmadan vermek de olmaz hocam. Yani. O da ayrı bir konu.
1: Hazırlığı vardır mutlaka. Yani transfer komitesinin. Evet. Bu arada Davinson'un da performansında biraz gerileme var. Yani sezonu da çok iyi tamamlamadı. Dünya Kupası'nda da bence şu ana kadar
2: çok yani ekstra değil.
1: Özbekistan maçında çok aman aman değildi. Bir Davinson performansı yoktu bence. 30 milyon euro bilmiyorum. Bu anlamda biraz makul bir
0: hayır bakın ekonomik yönden cazip.
1: Benim adıma tabii ki.
0: Orada bir şey yok. Ben sadece sportif başarıyı ekonominin önüne koyuyorum. Hepsi o. Galatasaray'ın bu sene yine 5. şampiyonluğu kazanma hedefi var. Şu an en büyük aday o. Kaldı ki bir de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın hedefleri büyük. O yüzden eldeki kadroyu kolay kolay bozmamak lazım. Galatasaray'da zaten başkan da o sözü verdi. Galatasaray'ın şu an ısrarla ya biz Osimhen'i satmıyoruz demesindeki neden de budur. Ha, bu biraz da işte Osimhen'in fiyatının düşmemesi için yapılan bir açıklamadır. Ama buna rağmen bugün Galatasaray'ın hem yönetimin hem de teknik heyetin hem fikir olduğu bir nokta şu. Biz işte birkaç milyonluk rakamlardan dolayı bu kadronun bozulmasına izin vermeyeceğiz. Peki. Sportif başarı bizim için daha önce geliyor.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavili ekip şu ana kadar transferin en hızlı ve flash takımlarından birisi. Belki de birincisi hatta. Yeni hedefse İtalyan basınına göre Artem Dobik, bir santrafor arayışı olduğu konuşuluyor. Trabzonspor'un bir forvet taklisi yapmak istediği haberleri var. Ve daha önce de yine Trabzonspor kulübünün gündemine gelen bir isimdi Artem Dobik. Ve yeniden Ukraynalı golcü için Trabzonspor'un girişimlere başladığını iddia ediyor. İtalyan basını, detayları da aktaracağım. İtalyan ekibine daha önce Trabzonspor'un 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve bu teklifin geri çevrildiğini belirtmiş yine haberde İtalyan basını. Ve Dobik'in de 2029'a kadar sözleşmesi varmış Roma'yla. Bir kiralık formül üzerinden de kulüplerin görüşebileceği yine bu haberde paylaşılmış detay olarak.
2: En azından nokta atışı yapıyor Trabzonspor. Şu ana kadar almış olduğu futbolculardan başlayacak olursak Cenova'dan aldığı Malinowski var. 33 yaşında.
1: Evet.
2: Ya çok iyi futbolcu.
1: Sidney Lopez Cabral var. Dünya
2: Cabral var işte Yeşilburnu'ndan, Dünya Kupası'nda.
1: Yeşilburnu'nun adalarında.
2: Seyrettim özellikle, bir bakayım dedim.
1: İki maçta Uruguay'la 11'de başladı.
2: 2-2 kaldılar, evet. Ama çok iyi oynadı. Ben çok beğendim. Sol.
1: İspanya maçında da 11 oynadı.
2: İspanya maçında başladı. Da Lamine Yamal gerizdikten sonra çıkarttılar aslında.
1: Sarı kartı
2: demin
1: vardı.
2: Konuştuk ya hocam.
1: Orada hocam sarı kart görmüştü.
2: Sarı kart görmüştü. Şimdi kırmızı kart görmesin diye riske atmadı.
1: Evet.
2: Ama Uruguay maçında da çok iyi. Ama sol kanat gibi sanki daha çok oynuyor. Hani ofansif bek gibi.
1: Özelliği
2: oynuyor.
1: Var zaten.
2: Özelliği var.
1: Evet. Sağ bek, sol bek ve sol kanat.
2: Sağ kanatta. O da var.
1: Evet.
2: Ben şeye de benzettim. Murillo Beşiktaş'taki onun daha genç hali ve daha dinamik hali gibi gördüm. Ayaklarına da çok halim, çok hakim. Çok iyi transfer, onu söyleyeyim ben. Malinowski çok iyi transfer. Zaten benim dediğim de bu. Tecrübelerin yanına böyle adamları koyacaksın.
1: Savioğlu'yu aldı.
2: Savioğlu'yu aldı.
1: Sol kanat için, sol kanat bölgesi için.
2: Sonra Samet'i aldı herhalde. Daha açıklandı
1: bilmiyorum. Anlaştılar ama açıklanmadı. Çünkü Samet'in sözleşmesi var 30 Haziran'a kadar Çaykur Rizespor'la. O bittikten sonra sanırım açıklayabiliyor prosedür gereği kulüpler.
2: Ama anlaşıldığını
1: muhtemelen
2: herkes söyledi.
1: 1 Temmuz'da açıklanacak olan bir transfer. İşte Melih Kabasakal var yine.
2: Evet.
1: Yerli takviyelerinden birisi.
2: Konyaspor'dan şey de var herhalde. O bilmiyorum onun son durumu, Adil'in.
1: Adil'i istediği konuşuluyor.
2: Konuşuluyor ama
1: orada bizde yorumcu olarak yine Salim Manav bu ekranlarda da paylaşmıştı o haberi. Konyaspor'un beklentisinin 3

0: milyon euro bonservis ve artı takasta Konyaspor'un da tamam diyebileceği oyuncular olduğu yönünde haberi var. Yani beklentisi buymuş.
1: Trabzonspor istiyor sonuçta.
0: Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in Adil Demirbağ ilgisi varmış.
1: Var ama
2: Samet'ten sonra bir düşünmek lazım hocam. Elinde Savic var, Batagov var, bir de Vaivu var. Yani sen oraya bir de Samet'i aldın. 4 tane birinci sınıf stoperim var.
1: Batagov da sakatlanıyor.
0: Şimdi Samet orada Meta Mimaroğlu da var.
1: Meta Mimaroğlu
0: orada
1: var.
0: Ernest Muçi, Rustam Malinovski, Sidney Cabral, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz şu ana kadar resmi olarak açıklanan.
1: O Thierry Karadeniz de çok iyi futbolcu. İyi. Geleceği çok 17 parlak. Yaşında. 17 yaşında hocam oyuncu. Milli takımda
2: seyrediyor. Metehan da kanat oyuncu.
1: Evet. Metehan da kanat oyuncusu. Evet. O da çok iyi oyuncu. Bir de şey hani bu 10+4 kuralında olduğu için.
2: Galiba onlar da bitmişti.
0: Evet, Sayın Başkan'ın da ifadesi vardı görüştüklerine dair, hocanın da beğendiğine dair ama transferde bir gelişme sonrasında olmadı hocam. Henüz
2: yani
0: bir
2: sanki
0: sonuçlanmış
2: anlaşıldı
0: değil.
2: Diye bir bilgi
0: ama istenilen
2: vardı.
0: İsimlerden oyunculardan birisi Viktor Sigankov, yine Ukraynalı bir oyuncu, sağ kanat. Zubkov AYK'ya transfer olmuştu.
1: Yani şunu söylemek gerekirse Trabzonspor'un planlaması şu an Türkiye'de. Tam hala hazırda Galatasaray'ın mevcut bir kadrosu var ayrı. Fenerbahçe işte Vedat Muriç'i aldı. Onun haricinde birkaç tane daha futbolcu alacak. İşte Beşiktaş'ın herhalde en az 7-8 tane futbolcu alacak falan filan. Bir sürü şey var derken planlamayı bana göre en iyi yapan ve en doğru yolda olan şu anda bana göre futbol aklı da en iyi ilerleyen takımların başında Trabzonspor geliyor.
0: Bir plan program var.
1: Plan program belli var. Ki. Şimdi forvet de alacaklar, onu da söyleyecektim zaten. Şimdi Onaçu'yla zaten olacak iş değil. Onaçu'nun olmadığı zamanda da Trabzonspor'un neler yaşadığını gördük. O yüzden ona yakın futbolcunun da olması gerekiyor. Aynı şekilde oynayan futbolcuların başka yere gitmesi değil, geçen sene başarılı olan futbolcular eğer oynamayacaksa başka yere göndermekten ziyade kulübe de tutup aynı parasını ödemek gerekiyor. Zaten bu şekilde başta kalıp tekrardan yarışabilirsiniz. Başka türlü olmaz. Ama Trabzonspor çok yavaş olay mesela aldığı futbolculardan bir tanesi şu anda da şey yapamadı daha ama çok önemli karakterler işte Saviolo da iyi futbolcu onu da söyleyeyim bunu da çoğaltacaklar işte forveti de aldıkları zaman bana göre transferi tam anlamıyla o Thierry Karadeniz dediğimiz futbolcuyu seyrettiniz mi bilmiyorum ama
0: ben birkaç U18 maçını izlemiştim
1: ben de aynı şekilde izledim ve çok beğendim direkt kaleye
0: Köln'de
1: giden
0: yetişen bir oyuncu Köln altyapısında yetişen
1: ve ayaklarına hakim pratik zekalı, önemli olan da o. Direkt kaleyi düşünüyor, golü düşünüyor. O çok önemli. İleride çok daha değerlenebilir oynattıkça. Zamana ihtiyacı var. Onu da Fatih Tekke Hoca ve ekibi bence başaracaktır. Çok iyi ilerliyorlar. Tebrik ediyorum hepsini. Yani Sayın Ertuğrul Doğan'ı, ekibini, scout ekibini ve ayrıca Fatih Tekke ve ekibini burada kutlamak gerekiyor.
0: Pol Onaçu'nun yanına bir de Artem Dobik. Yani çok iyi bir...
1: Çok iyi olur.
2: Şimdi mutlaka iyi olur ama ben hemen şunu düşünmeye başladım ki Artem Dobik konusu herhalde daha bir hafta önce 10 gün önce bir gündeme gelmişti. Şimdi her ikisi de oynamak isteyen iki santrofor.
0: Doğru.
2: Şimdi Fatih Hoca bu sezon birçok maçta böyle 4-4-2 diyebileceğimiz bir dizilişli oynadı. Yani Augusto'yu bazen ikili forvet gibi kullandı. Yani dönem dönem onu şöyle önlü arkalı oynasalar bile. Eğer Dobby geliyorsa Trabzon'un ana dizilişinin önde ikili olması sanki biraz daha rahat ettirir. Hem iki futbolcuyu hem Fatih Hoca'yı. Bu iki futbolcudan hangisi kulübede otursa Osimhen Icardi konusunun bir benzeri.
0: Çok benzer evet.
2: Biraz kırgınlık olacaktır. Çünkü yani Dobby de sıradan bir adam değil.
0: Hiç değil.
2: Onaçu benim gözümde Trabzon'a kimi alırsan al hepsinin önüne konması gereken bir futbolcu.
0: Doğru, takım lideri.
2: Biz şunu yapıyoruz. Avrupa'da da oynuyorsak her mevkide iki tane çok iyi futbolcumuzun olmasını istiyoruz. Bu bir açıdan güzel. Ama bazen de elinde böyle bu derece geniş ve kaliteli bir kadron var ise oynamadıkları maçlarda eğer bir sorun oluşmaya başladıysa bu senin takımına da zarar veriyor. Şimdi Fatih Hoca'nın bunu çözüyor olması lazım. O yüzden Dobik'e karşı çıkmak kesinlikle söz konusu değil. Kalitesi konusunda hemen burada ben de imzamı atarım. Faydalı da olur.

0: O da bir sorun yok ama bu bahsettiğim sorunu nasıl çözecekler, bu onların çözmesi gereken bir konu. Yalnız ben Trabzonsporlu taraftarlardan şu ricada bulunacağım. Son yıllarda şampiyon oldukları sene sezona bütün transferleri yapmış bir şekilde başladılar. O sene şampiyon oldular. Fatih Hoca ile bence geçen sene müthiş bir sezon geçirdiler. Ligdeki sıralamaya bakmıyorum. O bile Trabzon için çok iyi bir yer. Bu senede yapılan bu transferlerden sonra lütfen sezon sonuna kadar bir olumsuzluk olsa bile takıma, Fatih Hoca'ya destek vermekten vazgeçmesinler. Trabzon hem günü kurtarmak adına bakıyorum olgun futbolcu alıyor, hem de ileriye dönük genç futbolcu alıyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir planlama
1: var. Bu arada tabii Trabzonspor adına en büyük belirsizliklerden birisi de kaleci konusu. Onana ile ilgili olarak Sayın Başkan yine hatta Alspor'a katıldığı canlı yayında sürecin olumlu gittiğinden bahsetmişti. Devam edip etmemesi bence Trabzonspor için oldukça belirleyici olacaktır yeni sezonda. Yani hocanın da oyun planına çok uyan bir kaleci Onana. Çünkü ayakları oldukça iyi, bunu biliyoruz. Oyunu kurma noktasında meziyetleri olan bir kaleci.
2: Bu arada şeyi söyleyeyim, onu demin söylemeyi unuttum. 41 tane, 44 tane gol atmış Artem.
1: Dobik mi?
2: Dobik. 44 gol atmış.
1: Roma kariyeri mi?
2: Girona'da 24 gol atmış, 10 gol asisti var İspanya'da. Roma'da geçen sezon 17 gol, 3 asisti var. Bu sezonda yedek kalmış herhalde.
1: Hocam, yani La Liga gol krallığı var.
2: Gol krallığı var. Çok önemli bir golcüden bahsediyor. Dediğiniz çok
1: La Liga'da
2: doğru.
1: Gol kralı olmak
2: İkisi nasıl
1: bir...
2: olur? Belki çift forvete döner.
0: Ki Fatih Hoca bu sene çok
2: büyük bir ihtimalle olabilir.
0: Kamiye bile kırık forvet gibi hemen arkasında
2: oynatabilir yani. İkisi oynar yani, onu demek
0: Fatih
2: istiyorum.
0: Fatih Hoca yaptı bunu.
1: Bence Trabzonspor yeni sezon kadro planlamasında Felipe Augusto ve olay yokmuş gibi yapıyor planlamasını.
0: Şu an o tür bir görüntü ama Augusto orada, yani Augusto da böyle kolay vazgeçilecek bir santrofor değil. Yani sol tarafta kullandı çok zaman onu. İkinci santrofor gibi içe çekti.
1: Sağda oynadı. Yine.
0: Bazen de iki santroforla oynar tabii, gibi oynadı.
1: Doğru.
0: Burada orta sahada da Trabzon'un ikili oynadığı zaman o iki kişiyle orta sahanın bütün yükünü kaldırması gerekecek.
2: 4-4-1-1 gibi oynatır o zaman olursa. Yani forvetin arkası gibi. Öyle değil mi hocam?
1: Dobik mi?
2: Öyle olduğu zaman.
0: Ya,
2: öyle
0: oynayabilir yani.
1: Bence ikisinden biri kulübede olur hocam.
2: Bence olmaz. Yani, ikisini oynar. Onu alırsa ikisini oynar. İkisinden biri olma ihtimali yok.
1: Dobik'le Onaç'ı beraber mi oynar?
2: Beraber oynayabilirler, evet.
0: Yani...
2: Hocam niye oynamıyorlar? Bu büyük hocam, eskilerden hep çift forvetler oluyor. Yani
1: forvetlerden dolayı söylüyorum.
2: 4-3-1-2'ye de dönebilir.
0: Hocam bir şey söyleyeyim.
2: Her şey olabilir.
0: Oynamaz diye bir şey yok. Tabii ki oynarlar. Şimdi bakıyorsun bizim ligimizde de Avrupa'da da büyük takımlar için iki çeşit maç olacak. Bunlardan bir tanesi seninle eş değer güce sahip takımlara karşı kafa kafaya oynayacağın maçlar var. Bizim ligimizde de zaten 3 tane büyük takım rakibim var. Onların yanına Başakşehir gelecek, Samsun gelecek, Göztepe gelecek, belki Rize, Konya gelecek. Ligimizde de 6-7 tane senin direkt rakibin veya seni çok zorlayacak takımlar var. Bir de ondan sonra biz de çok iddialı olmayan takımlarla oynayacaksın. Bu paylaşımı kesinlikle yapabilirsin.
1: Hocam tek santrafor, çift santrafor gibi düşünmemek lazım. Neden bunu söylüyorum? Bence Onuachu'ya bindirilen yükü azaltmak lazım. Çünkü ben geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un kupadaki Samsun'un ve Gençler Birliği maçlarında görevliydim, hatta maçı orada takip ettim. İlk dikkatimi çeken noktalardan birisi Onuachu gerçekten o kadar artık sezonun yorgunluğu hissediliyordu ki oyuncuda adım atacak halinin kalmadığı sekanslar vardı. Yani sezonun sonunu Onuachu çok zor tamamlamıştı mesela. Bu yüzden de bence biraz daha hoca kenarda baktığında güvenebileceği üst seviye bir ikinci santrafor arar. Yani artık hangisi oynar bilmiyorum ama bence bu planlama da olabilir Fatih Tekke'nin
2: aklında. Ben ikisinden birinin yedek kalacağını düşünmüyorum eğer alınırsa. Ben şundan söyleyeyim. Çünkü artık büyük takımlar tam anlamıyla set oyuna
1: çünkü
2: döndükleri için.
1: Çünkü bir de Avrupa
2: için,
1: var Trabzonspor'da.
2: Avrupa var Trabzon için, çok önemli. Mutlaka bir yanında işte oh diyoruz Beşiktaş'ta değil mi? Şu an dünya bir tane gol attı. Belki bir iki tane atarsa fiyatı yükselir. Onu bile biz ikinci plana koyuyoruz.
1: Doğru.
2: Biz kendimize göre mesela şu anda. Onaçun'un yanına böyle bir adam geldi mi muhteşem olur Trabzonspor için. Niçin? Hem Avrupa'sı var, kupa

0: kupası var, ligi var, her yerde kullanabilirler. Ayrıyeten şu anda da dünya futbolunda, dünya kupasında özellikle şöyle bir istatistik de var. %20, %23'lerle, %25'lerle oynayan topun kendisinde kalma süresinden sonra galip gelen bir sürü takım var. Sonucu etkileyen takımlar var. Artık birazcık daha topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalışan takımlar çoğalacak. Fakat büyük takımlar bunu hiçbir zaman düşünmüyor. Set oyuna döndüğünde Onaço'nun yanına böyle bir adam her zaman lazım olacak. Set oyunu oynayacakları için özellikle de defansı kuvvetli atanın tutanın pozisyona dönecekler hepsi. O yüzden set oyuna döndükleri için de böyle adamlar çok önemli. O yüzden de Beşiktaş onun yanında öyle bir adam diyoruz. Ya da Fenerbahçe iki tane forvet diyoruz. Ya da Osimhen'in yanında bir tane çok önemli daha pırpır bir adam gerekiyor.
1: Yok, kadrosunda büyük takımların güçlü iki santrafor olması konusunda katılıyorum tabii ki. Rotasyonda en azından güçlü iki tane santraforunuz olacak artık.
2: O mutlaka ama Augusto da var orada. Elde 3.
0: Hocam Dibok hocam, gelir, şey gelirse.
2: Şeyde,
1: bence Augusto gidecek hocam.
2: Yani giderse gidebilir. Olay farklı
1: olay
2: bir
1: da gidecek bence. Yani
2: giderse olay farklı bir noktaya taşınır. Güçlü takımlara karşı hocam set oyunu oynamakta bazen zorlanıyorsun. Yani oyunu kabul ettirmen lazım.
0: Hocam, büyük takımlar
2: karşı
0: kendi arasında oynarsa set oyunu olmaz zaten. İşte o da onu, daha orta saha mücadelesine geçer yani ama bugün, Anadolu takımları değiştirecek
2: bugün
0: artık.
2: Trabzon sistemi gibi takımlarda diğer takımlara karşı bir zorlanma olmaması gerekir diye hepimiz buradan yola çıkıyoruz. Derbilerde işte demin saydığım Samsun, Göztepe, Başakşehir gibi takımlarda veya Avrupa'da olay farklı bir boyuta gelecek.
0: Biz milli toparlayabiliriz. Milli takımda
1: son cümleyi alayım. Buyurun.
0: Milli takımda da aynı örnekleri var. Geriye düştük. Set oyuna döndük değil mi? Hep %75 top bizde. Ne yaptık? Yok. Forvet yok. İşte öyle iki tane forvetin olsa çok daha farklı pozisyonlar oldu belki milli takım içinde.
1: Doğru.
0: Ha, böyle bir örnekleme vereyim ben.
1: Transfer dönemi resmen başladı. Artık bundan sonraki süreçte transferler çok daha gündemde olacaktır kulüplerimizin. Teşekkür ediyorum Yusuf Tokaç, Ahmet Erkan.
0: Teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, spor gündeminin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Finalimizde başlıyor sevgili seyirciler. Olympiakos hücumu. Az önce Yanis Antetokounmpo ekrana yansımıştı. Yunan yıldız. Finalde Oaka'da. Dorsey iyi savunma geldi. Okeke çeldi. Hezonya ile Real Madrid hücumu. Hezonya Papanikolaou karşıladı. Adımladı. Turnike'ye gitti. Basketi buldu Hezonya. Campazzo. Hezonya'dan ekstra pas. Okeke dip çizgide. İçeri döndü Trailoins. Basketi buldu Militinova rağmen. Hezonya. Papanikolaou'nun peşinde. Vezekov tepeye çıkmıştı. Lies. Dönerek atışı isabetli. Trailoins.
1: Trailoins'ın bu hareketliliğini Real Madrid iyi kullanmaya çalışıyor.
0: Beyde de zaman zaman öyle 5 numara oynamışlığı var bu arada Lies'ın. Evet. Oradan da deneyim olabilir diyecektim ki üçlü gönderdi yani, isabetli. Trailoins.
1: Militinov çok içeride kalıyor. Bunları sokarsa Trailoins tam istediği oyunu yer vermedi bu.
0: Müthiş başladı Lies. 9-1'lik Real Madrid üstünlüğü ilk molaya gidiyoruz. Sırtı dönük aldı Militinov. Okeke'nin üstüne gidecek. Militinov yardım geldi. Basketi buluyor. Nikola Militinov. Hezonya'ya yakın savunma Papanikolaou'dan. Baskısı Hezonya. Terse döndü. Bir ışık daha. Bu da isabetli. Trailoins.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Mediamarkt.com. Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
8: Bir reklam.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
8: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: herkese iyi akşamlar. Ben Koray Baloğlu. Ana Haber'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Transfer dönemi dün itibariyle resmen başladı ve hareketlilik de var. Bu hareketlilikte de ekstra şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü yer alıyor. Sarı lacivertler kadrosunu güçlendirmek istiyor. Özellikle defans hattını ve Fenerbahçe'de Fransız stoper Malang Sara teklifini yaptı. Sarı lacivertler kısa süre içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malang Sar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malang Sar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yeni antrenörü Dirk Kuyt İstanbul'a geldi. Hollandalı antrenör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak. Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da. UEFA Pro lisansı bulunan 45 yaşındaki antrenör Sarı Lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. Kuyt 2025-2026 sezonunda Hollanda 2. lig takımlarından FC Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapmış ve 39 maçta 1.21'lik puan ortalaması yakalamıştı. Hollandalı isim 2012 ile 2015 yılları arasında ise Fenerbahçe'de forma giymişti. Kuyt, Sarı Lacivertlilerin 2014'te kazandığı son şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Galatasaray'da da gözler can uzunda. Sarı Kırmızılılar bu transfer için önümüzdeki hafta çalışmalarını hızlandıracak.
1: Galatasaray can uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
2: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Sarı Kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun, 10 gol 6 asistle oynadı.
0: Como'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez bu öneriye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın ise bonservis beklentisi minimum 30 milyon euro.
3: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
2: Kafa topardı gol! Davinson Sanchez!
3: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Como'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Como kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
0: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlılarda da Endidi'nin olası bir ayrılığına karşı alternatifleri belirledi. Siyah beyazlar Genoa forması giyen Frenderup'u takibe aldı.
4: Tabii kaldık.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken orta saha rotasyonuna yapılacak takviyeler için de temaslar devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Genoa'nın Danimarkalı yıldızı Morten Frendrup için İtalya'dan dikkat çeken bir bonservis iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfred Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Beşiktaş yönetimi, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Frendrup'u yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, 25 yaşındaki ön libero için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun Genoa'nın gelecek sezonki planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çalışkan yapısı, savunma katkısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Frendrup, geride kalan sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı oyuncu bu süreçte 2 gol kaydederek takımına skor katkısı da verdi.
0: Beşiktaş orta saha bölgesi için Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat hakkında da bilgi aldı. Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe orta sahasında. Siyah beyazlar sarı lacivertlerin kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Sezonu Real Betis'te kiralık geçiren 29 yaşındaki futbolcunun son durumunu İspanyol ekibi de yakından takip ediyor. Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan Amrabat'ın durumu turnuvanın bitmesinin ardından netleşecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol attı. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu da transferin gözdelerinden birisi oldu. 25 yaşındaki stopere İtalya ve Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
1: Emirhan Topçu'nun talipleri artıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yoğun ilgisinin olduğu öğrenildi. Söz konusu kulüplerin futbolcunun durumu hakkında siyah beyazlılardan bilgi aldığı belirtildi. Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan ilgi yeni değil. Milli oyuncu için

0: geçen sezon devre arasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ın girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyordu. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı, ancak önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 müsabakada oynayan Emirhan Topçu, bu maçların 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir gol katkısı yaptı. Siyah beyazlı futbolcu, sezon boyunca gösterdiği performansla da A milli takıma kadar yükselmişti.
1: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ayrılığın ardından ilk kez konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Şimdi o açıklamaların bazılarını sizinle paylaşacağız tabii ki, satır başlarını. Sergen Yalçın şöyle söyledi: "Taraftar isterse giderim dedim. Taraftar istedi, gittim. Bana yapılanları İtalyano'ya yapmayın. Bırakın adam işini yapsın. Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş, başkan değiş. Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ben Beşiktaş'ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak göreve başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro rakiplerinin %60-70 gerisinde. Ben yürürken üzerime su geldi, sonra şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı? Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Devre arasında yaptığım değişikliği Türkiye'de kimse yapamaz. 9 oyuncu gönderdim. Yerine aldığım oyuncular bugün Dünya Kupası'nda oynuyor. Cengiz gol attığında stat Cengiz diye yıkılıyordu. Sonrasında planlı şekilde sosyal medyada Cengiz Sergen'in adamı propagandası yapıldı. Rafa Silva konusunda perişan ettiler. Ne oldu sonra? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış da ne yapmış? Ben Rafa Silva'nın geçmişini de çok bilmiyordum." Sergen Yalçın'ın öne çıkan açıklamaları bu şekildeydi. Biz de bir bölümünü sizin için ekrana getirmiş olduk. Trabzonspor'la haberlerimize devam ediyoruz. Bordo Mavililer'de Andre Onana'dan haber beklerken bir diğer yandan da alternatif ismini belirledi.
2: Trabzonspor bir numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli Jose Sa'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından Jose Sa transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Jose Sa Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
1: Evet, Borsa İstanbul'da spor endeksine şimdi göz atacağız. Hem toplu endeks hem de yine tek tek diğer kulüplerinde hisselerini görmüş olacağız. BİST'te spor endeksi bugün %2,69 düşüşle günü tamamladı. Beşiktaş AŞ %1,83'lük bir düşüşle yine aynı şekilde. Fenerbahçe hisseleri %4,6'lık bir düşüşte. Galatasaray %0,95 ve Trabzonspor'da %2,15'lik düşüşle günü tamamlamış oldu. A milli futbol takımıyla devam ediyoruz. Dünya Kupası performansımız tartışılsa da A yıldızlar son 3 yılda büyük turnuva kaçırmadı. Euro 2008 sonrası istikrarsız bir döneme giren milliler, Montella döneminde Euro 2024'te çeyrek final oynarken 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başardı. Türkiye Uluslar Ligi'nde de en üst seviyeye yükseldi.
0: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
3: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
0: Eylül 2023'te Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de

0: en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı. Dünya Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella, son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler, Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps, Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, 2 Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
1: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
2: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
3: Transfer haberleriyle bir süredir gündemi meşgul eden Julian Alvarez, ayrılığın herkes için en iyisi olacağını söyledi.
4: Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Julian Alvarez transferi hakkında ilginç bir söylemde bulundu. Real Madrid'in ezeli rakibine teklif ettiği 150 milyon euronun reddedildiği öne sürülürken, Arjantinli futbolcudan geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından Alvarez transferiyle ilgili konuşmak için doğru zaman olmadığını ve ayrılığın herkes için daha iyi olacağını belirterek, açıkçası ne aşamada olduğumuzu henüz bilmiyorum ama mevcut durumdan kaçamam. Ben her zaman kulübüme karşı dürüst olmaya çalıştım. Kulüpte konuşmam gereken herkese hep doğruları söyledim. Sanırım Atletico'dan ayrılmam herkes için en iyisi olacak. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum şeklinde konuştu. Başarılı futbolcunun Barcelona'ya gitmek istediği konuşulurken Atletico'nun Katalan ekibinin teklifini yetersiz bulduğu belirtiliyor.

0: La Liga'daki başlıca rakiplerinden birini güçlendirmemek için başka kulüplerle görüşen Atletico'nun en yakın seçeneği ise Arsenal. İki dev kulüp arasında Victor Gyökeres artı 60 milyon euro gibi bir teklifin görüşüldüğü iddia ediliyor. Arjantin'de River Plate altyapısında yetişen Julian Alvarez, Buenos Aires temsilcisindeyken başta Libertadores ve lig şampiyonluğu olmak üzere birçok kupa kazandı. 2022 yılında 21 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan genç yetenek, Pep Guardiola liderliğinde Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig ve UEFA Süper Kupa gibi zaferler yaşadı. Alvarez, Arjantin milli takımıyla 2022 Katar'da dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçiş yaptı. Julian Alvarez'in Atletico kariyerinde çıktığı 106 maçta 49 gol ve 17 asisti bulunuyor.
1: Evet, sırada bir haberimiz var. Bir teknik direktör atamasıyla ilgili ama yani aslında şaşırdığım bir haber olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Lazio teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu. Fakat Gattuso yani bu kadar sık kulüp buluyor ama şu ana kadar Milan, Napoli, Valencia, Marsilya, Hajduk Split, hatta en son İtalya milli takımında da beklentileri karşılayamamıştı. Fakat buna rağmen yine başkent ekibi tarafından görev verildi. Detaylar haberde.
2: Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yla doldurdu. Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan ve Sarri döneminde istediği başarıları yakalayamayan başkent temsilcisi çözümü Gattuso'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Gennaro Gattuso tecrübesi, profesyonelliği ve kararlılığıyla kulübümüzün sportif hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır ifadeleri kullanıldı. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam daha önce Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split takımlarında görev aldı. 2025-2026 arasında İtalya milli takımını çalıştıran Gattuso, mavileri Dünya Kupası'na götürmeyi başaramayınca istifa etmişti.
1: Belki de bu kez şeytanın bacağını kıracak Gattuso yönetiminde Lazio. Gattuso da kariyerini belki daha da iyi bir noktaya taşıyacak herhalde. Beklenti o yönde. Almanya'ya uzanıyoruz. Leipzig'te de teknik direktörlük görevine Martin Demichelis getirildi.
3: Leipzig yeni teknik direktörünü İspanya'da buldu. Bundesliga ekibi takımın başına Martin Demichelis'in getirildiğini duyurdu. Leipzig'ten yapılan açıklamada Martin Demichelis futbolun en büyük sahnelerinde edindiği tecrübeyi, aynı zamanda takımını her geçen gün daha da geliştirme arzusunu ve tutkusunu da beraberinde getiriyor ifadelerine yer verildi. Alman kulübünün Mallorca ile küme düşen 45 yaşındaki teknik adamla anlaşması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Demichelis kariyeri boyunca River Plate ve Monterrey takımlarını da çalıştırdı. Arjantinli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Mallorca'nın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
1: Thiago Silva 6 aylık Porto macerasının ardından yeniden Fluminense'ye döndü.
3: Thiago Silva Fluminense aşkından vazgeçemiyor. 41 yaşındaki stoper 6 aylık Porto serüveninin ardından eski kulübüne döndü. Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada bazı hikayeler asla bitmez. Canavar lakaplı Thiago Silva Fluminense'ye geri döndü ifadelerine yer verildi. Tecrübeli savunmacıyla 6 aylık sözleşme imzalandı. Thiago Silva Ocak ayında 20 yıl aradan sonra döndüğü Porto'da lig şampiyonluğu yaşadı. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinin formasını giydiği 14 müsabakada 1084 dakika süre aldı.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Reklam.
14: A-Spor Radyo.
15: Ünvanlarını aynı maçta aldı.
16: 2026 Dünya Kupası J grubunda Arjantin'le Avusturya Dallas'ta karşı karşıya geldi. Turnuvanın favori ekiplerinden Arjantin, 70 bin kişinin takip ettiği maça Lionel Messi'nin 9. dakikada kaçırdığı penaltıyla başladı. 39 yaşındaki Messi, turnuva tarihinde kaçırdığı 3. penaltıyla Dünya Kupaları tarihinde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu. Hatasını 38 ve 90+5'teki golleriyle telafi eden ve Dünya Kupası kariyerinde toplam 18 gole ulaşan Arjantin kaptanı, turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Önceki rekor 16 golle Alman futbolcu Miroslav Klose'ye aitti. Arjantin 2-0'lık galibiyetle birlikte son 32 turuna adını yazdıran ekipler arasında yer aldı. Maçın ardından konuşan Lionel Messi kendisi için gruptan çıkmanın önemli olduğunu söyledi.
17: Çok mutluyum. Özellikle de zor kazanılmış galibiyet için. Bizim için çok önemliydi. Gardımızı düşürmeden oynamamız gereken yüksek tempolu bir maç olacağını biliyorduk. Artık her maç çok hızlı oynamak gerekiyor. Takım olarak birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu dinamizmi ve aramızdaki uyumu korumaya çalışacağız. Penaltı kaçırdığımda çok sinirlenmiştim ama neyse ki durumu tersine çevirebildik. Önemli olan da bu.
16: Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick ise Messi'nin dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu vurguladı.
18: Wenn jemand im Alter von 39 Jahren zwei Tore macht und inzwischen das vierte und fünfte innerhalb von zwei Spielen...
19: 39 yaşında bir futbolcunun 2 gol atması, 2 maçta 5 gole ulaşması, Lionel Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yine de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. İkinci gol tamamen kendi hatamız.

0: 2-1'lik skorla aldı. Bu sonuçla Ürdün ikinci maçtan da puansız ayrılırken Cezayir puanını Avusturya ile eşitledi. Grubun son maçlarında Arjantin turnuvaya veda eden Ürdün'le Cezayir'de aynı puana sahip olduğu Avusturya ile mücadele edecek.
1: Emeklilik kararından rekora. 10 yıl önce milli takımdan emekli olmayı düşünen Lionel Messi o günden bu yana milli takımla efsanevi başarılara imza attı.
2: Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. Kimilerine göre Barcelona'da elde ettiklerini başka yerde yakalayamaması başarılarına gölge düşürüyordu.

0: hep Maradona ile kıyaslandı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıması hatırlatıldı. Oyun zekası, golleri, rekorları Barcelona'da geliyor ancak milli takıma yansımıyordu. 2014 Dünya Kupası'nda tangocuları neredeyse tek başına sırtlayarak finale taşısa da Almanya mağlubiyeti yine Messi'yi tartışılır duruma getirdi. Takip eden yıllar daha da dramatik olacaktı. 2015'te Copa Amerika'da Şili ile oynanan finalde iki takım da gol atamamış, penaltılara geçilmişti. Penaltılarda Arjantin tarafında sadece Messi başarılı olacak, Şili 4-1'lik skorla kupayı kaldıracaktı. 2015 atlatılabilirdi ama 2016 Copa Amerika finali yükünü daha da arttıracaktı. Finalde yine Şili vardı, yine iki takım da gol bulamadı ve yine penaltılar. Arjantin'de ilk penaltıyı Messi kullanıyor ama başarılı olamıyordu. Şili 4-2'lik skorla kupayı bir kez daha kaldırıyordu. Finale Messi'nin gözyaşları damga vuruyordu. ...2007 Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybedilen finalle birlikte Arjantin 9 yılda 4. büyük finalden kupasız ayrılıyordu. Messi'nin "Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, şampiyon olmamak acı veriyor" sözleri o zaman gelecekti. O zamanlar Messi'nin 10 yıl içinde Dünya Kupası kazanıp tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçireceğini hayal etmek belki de zordu. Milli takımı bırakma kararından vazgeçmesi Messi ve ülkesi için muhteşem bir başarı dönemine yol açtı. İlk başarı 2021'de Copa Amerika'da geldi. Messi 4 golle gol krallarından biri oldu ve en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de ezeli rakibi Brezilya'yı finalde yenerek kupayı kaldırdı. Messi'nin milli takım laneti sona ermişti. ...2022'de kaptan Messi ikisi finalde Fransa'ya olmak üzere 7 gol atarak ülkesini 1986'dan sonra ilk, toplamda 3. dünya şampiyonluğuna taşıdı. 2024'te bir zafer daha finali Kolombiya ile oynanan Copa Amerika'da geldi. Maradona'nın teknik direktör olarak da beklediği zaferlerin, efsanenin ölümünden sonra gelmesi tarihin bir başka cilvesi. Messi, milli takımdaki bütün büyük başarılarını 30 yaşından sonra ve Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yaşadı. Lionel Messi futbolun en büyük sahnesinde attığı 18 golün 12'sini 35 yaşından sonra ağlara gönderdi. Messi'nin serüveni nerede biter bilinmez ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu tartışması sanki bitmiş gibi görünüyor.
1: Dünya Kupası'nda I grubunu domine eden iki ekip Fransa ve Norveç ikinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası I grubundan çıkmayı garantileyen iki ekip belli oldu. Fransa milli takımı Kylian Mbappe'nin iki golle yıldızlaştığı maçta Irak'ı 3-0'la geçerek gruptan çıkan ilk ekip oldu. Fransa'nın üçüncü golü ise Dembele'den geldi. Mbappe kaydettiği gollerle turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 16 gollü Miroslav Klose'yi yakaladı. Philadelphia'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı yoğun yağmur ve yıldırım tehlikesi nedeniyle 2 saat gecikmeli başladı. FIFA kuralları gereği son yıldırımın üzerinden 30 dakika geçmeden maç başlatılamıyor. Grupta 6 puanlı Fransa ve Norveç 26 Haziran Cuma günü saat 22'de liderlik için karşı karşıya gelecek. Aynı gün aynı saatte grubun 2 puansız ekibi Irak ve Senegal ilk puanlarını arayacak. Turnuvada 4 gole ulaşan Mbappe, hava şartları ve temizlik ekiplerinin yetersiz kalmasına sitem etti.
2: Notre partie de où on attaquait, elle était regorgée d'eau.

0: Atak yaptığımız kalenin kenar kısmı göle dönmüştü. Savunma yaptığımız alanı 20 dakikada temizlediler ama diğer tarafı temizlemediler. Bu da bizim için dezavantaj oldu. Keşke iki tarafa da eşit davransalardı. Ama bunda görevlilerin suçu yok çünkü onlara öyle söylenmişti. Sorun değil ama 2 saat bekledikten sonra sahaya çıkıp zeminin temizlenmediğini görmek hayal kırıklığı oldu. Messi'nin ne yaptığına bakmıyorum çünkü o zaten hep atıyor. Bundan sonra da atmaya devam edecek. Ben takımıma faydalı olmaya çalışıyorum. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Biz de bu yoldan zaferle çıkmak için çalışıyoruz.
1: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps da ilk defa böyle bir hava olayıyla karşılaştığını söyledi.
2: J'ai confiance en lui, il le sait et lui bon c'est pas quelqu'un qui
3: Umarım benim için de, oyuncularım için de son olur. Maçın başıyla sonu arasında çok uzun bir süre var. Önemli olan 6 puana ulaşıp gruptan çıkmayı garantilememiz. Mbappe ile Dembele'nin yaptıkları bizim için sürpriz değil.
1: Grubun diğer maçında ise Norveç'te Senegal 81 bin kişinin doldurduğu New Jersey Stadyumunda kozlarını paylaştı. Norveç henüz 13. dakikada Rierson'un sakatlanmasıyla zorunlu değişiklik yapmak durumunda kaldı. Arkadaşının yerine oyuna giren Pedersen 43. dakikada takımını öne geçirdi. Haaland'ın 2 golle öne çıktığı ikinci yarıda İbrahim Assar da 2 gol attı ancak Senegal için yeterli olmadı. Galatasaray'ın Senegalli savunmacısı İsmail Jakobs 54. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçların ardından Norveç'te lider Fransa ile birlikte son 32 turuna çıkmayı garantiledi. 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e çıkaran Erling Haaland, Dünya Kupası'nda yer almanın unutulmaz ve özel bir duygu olduğunu ifade etti.
4: Milli takımla birlikte Dünya Kupası'nda yer almak bana ayrı bir keyif veriyor. Arka arkaya 12 maç kazandık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Birlikte tarih yazıyoruz. Bu turnuvada sahaya çıkmak her futbolcu için özel ve unutulmaz bir duygudur. Mbappe ile karşılaşmak önemli değil. O maç şu an hiç umurumda değil. Zaten turu geçtik. Muhtemelen Fransa bizi yener ve sonunda şampiyon olur.
5: Avusturya karşısında iki kez ağları sarsan Lionel Messi 18 golle Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncu olarak ilk sıraya yerleşti. Fransız yıldız Mbappe ise Messi takibini sürdürüyor.
4: Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 2. haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak ilk sıraya yükseldi. Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Lionel Messi, 38 ve 90+5. Dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi. Grupta geçen hafta Cezayir'le oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golde bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki gollerle zirvenin tek başına sahibi oldu. 39 yaşındaki yıldız ayrıca Fransız oyuncu Just Fontena ve Brezilyalı Jair Zinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü kaydeden isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin 5 golüne de imza attı. Zirveye yerleşen Messi'yi Fransız yıldız Kylian Mbappe 16 golle takip ediyor. Mbappe, I grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendikleri maçta 2 gol kaydederken, Irak'a 3-1 mağlup ettikleri maçta da 2 gol attı ve 2026'daki turnuvada gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki yıldız, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 16'ya yükselterek Miroslav Klose ile ikinciliği paylaştı. ...2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bir diğer golcü isim de Erling Haaland oldu. Norveçli yıldız, Irak ve Senegal karşılaşmalarında ikişer gol atarak turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. 25 yaşındaki oyuncu böylece Dünya Kupası kariyerinin ilk iki maçında da birden fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Haaland'dan önce bu başarıyı Guillermo Stabile, Sandor Kotiş, Just Fontena, Grzegorz Lato ve Harry Kane yakalamıştı.

0: Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu Messi oldu dedik. Dün attığı Avusturya karşısındaki 2 golle birlikte gol sayısını 16'dan 18'e yükseltti. Lionel Messi şu ana kadar Dünya Kupası tarihinde bu organizasyonda en çok gol atan futbolcu. 28 karşılaşmada 18 gol attı kendisi ve hemen ardında da genç takipçisi yine Kylian Mbappe var. Genç dediğimiz tabii Messi'ye göre daha yaşı genç. 16 golü var Mbappe'nin ama sizin de dikkatinizi çekiyordur. 16 maçta 16 gol. Yani inanılmaz bir oran Mbappe adına. Kylian Mbappe önünde daha uzun da bir futbol yaşamı olduğunu düşünürsek potansiyel olarak şu anda bu listenin bir numarasına da göz kırpıyor ama şu an zirvede Messi var. Miroslav Klose, Almanların önemli golcülerinden birisi yine yakın tarihteki. Kendisi de 16 golle Mbappe ile birlikte ikincilik basamağında yer alıyor. Ronaldo, fenomen futbolcu, bazı isimlere göre de dünya tarihinin en iyi golcülerinden birisi. O da bugüne kadar oynadığı 19 Dünya Kupası maçında attığı 15 golle bu listede 4. basamakta ve Gerd Müller yine Alman futbolunun önemli isimlerinden birisi. O da 13 Dünya Kupası'nda 14 gol atmayı başarmış ve adını burada gördüğünüz en çok gol atan, Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular listesine yazdırmayı başarmış. Bakalım bundan sonrası nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz. Dünya Kupası K grubu ikinci maçlarında Portekiz Özbekistan'la, Kolombiya Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek ve şüphesiz gözler Portekiz Özbekistan maçında Messi'nin başarılı performansının ardından ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'da olacak.
1: Dünya Kupası'nda K grubu heyecanı Portekiz Özbekistan ve Kolombiya Demokratik Kongo maçlarıyla devam edecek. Turnuvaya Demokratik Kongo karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle iyi bir başlangıç yapamayan Portekiz'de gözler Cristiano Ronaldo'nun üstünde olacak. 41 yaşındaki futbolcunun ilk maçta 90 dakika süre alması eleştirilere sebep olmuştu. Teknik direktör Roberto Martinez kararının arkasında durmuş, Ronaldo'nun takım arkadaşı Paris Saint Germain'in genç yıldızı João Neves ise kullandığı ifadelerin ardından Ronaldo severlerden tepki görmüştü. Portekiz'in golünü atan Neves, Cristiano Ronaldo'nun milli takımımız ve dünya futbolu için yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu anda hem o hem de biz biliyoruz ki kendisi özel biri değil. O sadece takıma yardımcı olmak için burada bulunan bir oyuncu. Kimseden bir farkı yok. Hepimiz gibi o da milli takıma katkı sağlamak için burada, demişti. Dünya Kupası'ndaki ilk puanını almayı hedefleyen Özbekistan'da ise deneyimli stoper Rüstem Aşırmatov, Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlıklarını dile getirdi. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak ve Houston'da oynanacak karşılaşmayı Faslı hakem Jelal Jait yönetecek. Grubun diğer maçında Kolombiya ve Demokratik Kongo kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup eden Kolombiya, Afrika temsilcisi karşısında da galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Demokratik Kongo ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Turnuva öncesinde ülkedeki Ebola salgını sebebiyle karantinaya alınan ve zor bir süreç geçiren Afrika temsilcisinin kadrosunda Bakambu, Masuaku, Banza, Bongonda ve Kakuta gibi ülkemizde forma giymiş oyuncular yer alıyor. Meksika'da Guadalajara Stadyumunda oynanacak ve sabaha doğru 5'te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
0: Dünya Kupası'nda L grubu ikinci maçları İngiltere, Gana ve Panama, Hırvatistan arasında oynanacak.
1: Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen İngiltere, Gana ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle ve ortaya koyduğu etkili performansla futbol severlerin takdirini kazanan İngiltere, Afrika temsilcisini yenerek gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın gol krallığı yarışı verdiği sahnede İngiltere'nin Hırvatistan'a 2 gol atan yıldız santraforu Harry Kane'in göstereceği performans merak konusu. Panama'yı 1-0 yenen Gana'da maçtan puan ve puanlar alarak gruptan çıkmanın planlarını yapıyor. Boston'da oynanacak ve Said Martinez'in düdük çalacağı mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Grubun diğer maçında Panama ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Amir Mourinho'nun formasını giydiği Panama, 2018'den sonra

ikinci kez katıldığı Dünya Kupası'nda turnuva tarihindeki ilk puanını almanın hayalini kuruyor. Mücadelenin favorisi olarak gösterilen Hırvatistan'sa 2018'deki final ve 2022 yılındaki üçüncülük gibi büyük başarılarını tekrarlamak istiyor. Teknik direktör Zlatko Dalic ve kaptan Luka Modric'in önderliğindeki Hırvatistan mücadeleyi kazanarak 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını almayı umuyor. Gabon'la hakem Pierre Atko'nun yöneteceği ve Kanada-Toronto'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 02'de başlayacak.

0: Ana habere devam ediyoruz. A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim aday kadrodan çıkarıldı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak. Mücadeleler öncesinde Onur Alp Bitim sakatlığı yüzünden aday kadrodan çıkarıldı. Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve 2. tura yükselmeyi garantileyen milliler çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek. 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot Cam Birch'le yollarını ayırdı. Fenerbahçe Beko 2 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Cam Birch'le vedalaştı. Kanadalı pivot Fenerbahçe ile Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşadı. Sarı lacivertli kulüp 33 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı diledi. NBA'de tarihi takaslardan biri gerçekleşti. 13 yıldır Milwaukee forması giyen Antetokounmpo şampiyonluk hasreti çeken Miami Heat'e transfer oldu.
1: NBA Doğu Konferansı'nda şampiyonluk özlemi çeken Miami Heat, kariyerine bir yüzük daha eklemek isteyen Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katıyor. NBA tarihinin en önemli takaslarından biri olarak değerlendirilen transferle birlikte Antetokounmpo'nun 13 yıllık Milwaukee Bucks macerası sona erecek. Bucks, Antetokounmpo karşılığında 4 oyuncu ve 3'ü 1. tur olmak üzere 5 draft hakkının sahibi olacak. ABD basınındaki haberlere göre Milwaukee Bucks'a geçecek oyuncular Tyler Herro, Kelel Weir, Jaime Jacques ve Kasparas Yakusinyois. Miami Heat ise Giannis Antetokounmpo ile birlikte Bobby Portis'i kadrosu katacak. 2013 yılında Milwaukee Bucks tarafından 15. sıradan seçilen Antetokounmpo 2021 yılında şampiyonluk yüzüğünü takmıştı. 31 yaşındaki basketbolcu normal sezonda 2 kez MVP ödülüne layık görüldü. Nijerya asıllı Yunan basketbolcu 2020'de en iyi savunmacı, 2017'de de en çok gelişme kaydeden oyuncu ödüllerini kazanırken 10 kez de All-Star kadrosunda yer aldı.
0: Bakalım Miami Heat'te neler yapacak, hep birlikte keyifle yeni sezonu bekleyeceğiz. Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız. Yeni sıcak haberlerle gündemi size aktarmaya çalışacağız.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl

0: ilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.

0: haber tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlarda Endidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifini Genoa forması giyen Frenderup olarak belirledi.
1: Mutabık kaldık. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken orta saha rotasyonuna yapılacak takviyeler için de temaslar devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Genoa'nın Danimarkalı yıldızı Morten Frendrup için İtalya'dan dikkat çeken bir bonservis iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfred Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Beşiktaş yönetimi, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Frendrup'u yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, 25 yaşındaki ön libero için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun Genoa'nın gelecek sezonki planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çalışkan yapısı, savunma katkısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Frendrup, geride kalan sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı oyuncu bu süreçte 2 gol kaydederek takımına skor katkısı da verdi.
0: Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'yi birincilik ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'ne sattı. Beşiktaş'ta Emrecan Terzi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olmak için anlaşma sağladı. Siyah beyazlarla Iğdır arasındaki anlaşmada Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay alacağı madde de yer alıyor. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti. Yeşil siyahlılarda 8 maça çıkan Emrecan Terzi 293 dakika forma giydi. Galatasaray Can Uzun transferi için çalışmalarını önümüzdeki hafta hızlandıracak.
1: Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
2: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Sarı Kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun, 10 gol 6 asistle oynadı.
0: Como'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez, İtalyan ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray kulübünün bonservis beklentisi ise en az 30 milyon euro.
3: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
2: Kafa!
3: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Como'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Como kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
0: Fenerbahçe Fransız stoper Malang Sarr'ın transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malanksar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malanksar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malanksar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malanksar 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Andre Onana'dan haber bekleyen Trabzonspor Portekizli kaleci José Sá'yı gündemine aldı.
4: Trabzonspor 1 numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli José Sá'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından José Sá transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. José Sá Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
0: Lionel Messi'nin Dünya Kupası şovu sürüyor. Yıldız futbolcu Arjantin-Avusturya maçında tarihin hem en çok penaltı kaçıran hem de en çok gol atan futbolcusu oldu.
3: 2026 Dünya Kupası J grubunda Arjantin'le Avusturya Dallas'ta karşı karşıya geldi. Turnuvanın favori ekiplerinden Arjantin, 70 bin kişinin takip ettiği maça Lionel Messi'nin 9. dakikada kaçırdığı penaltıyla başladı. 39 yaşındaki Messi, turnuva tarihinde kaçırdığı 3. penaltıyla Dünya Kupaları tarihinde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu. Hatasını 38 ve 90+5'teki golleriyle telafi eden ve Dünya Kupası kariyerinde toplam 18 gole ulaşan Arjantin kaptanı, turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Önceki rekor 16 golle Alman futbolcu Miroslav Klose'ye aitti. Arjantin 2-0'lık galibiyetle birlikte son 32 turuna adını yazdıran ekipler arasında yer aldı. Maçın ardından konuşan Lionel Messi kendisi için gruptan çıkmanın önemli olduğunu söyledi.
5: Çok mutluyum. Özellikle de zor kazanılmış galibiyet için. Bizim için çok önemliydi. Gardımızı düşürmeden oynamamız gereken yüksek tempolu bir maç olacağını biliyorduk. Artık her maç çok hızlı oynamak gerekiyor. Takım olarak birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu dinamizmi ve aramızdaki uyumu korumaya çalışacağız. Penaltı kaçırdığımda çok sinirlenmiştim ama neyse ki durumu tersine çevirebildik. Önemli olan da bu.
3: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick ise Messi'nin dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu vurguladı.
6: Wenn jemand im Alter von 39 Jahren zwei Tore macht und inzwischen das vierte und fünfte innerhalb von zwei Spielen
1: 39 yaşında bir futbolcunun 2 gol atması, 2 maçta 5 gole ulaşması, Lionel Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yine de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. İkinci gol tamamen kendi hatamızdan geldi. Açıkçası ilk golde de penaltıda olduğu gibi hakemden pozisyonu bir kez daha incelemesini isterdim. Çünkü o zaman Schlager'a yapılan açık faulü görebilirdi.
3: Bunun diğer maçında Cezayir ile Ürdün San Francisco'da karşı karşıya geldi. Ürdün 36. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken Cezayir ikinci yarıda açıldı. 69'da Ben Buali, 82. dakikada da Guiri'nin golleriyle öne geçen Kuzey Afrika temsilcisi turnuvadaki ilk galibiyetini 2-1'lik skorla aldı. Bu sonuçla Ürdün

0: İkinci maçtan da puansız ayrılırken Cezayir puanını Avusturya ile eşitledi. Grubun son maçlarında Arjantin turnuvaya veda eden Ürdün'le Cezayir'de aynı puana sahip olduğu Avusturya ile mücadele edecek.
1: 10 sene önce milli takımdan emekli olmayı düşünen Lionel Messi o günden bu yana Arjantin'le birlikte efsanevi başarılara imza attı.
2: Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. Kimilerine göre Barcelona'da elde ettiklerini başka yerde yakalayamaması başarılarına gölge düşürüyor.

0: hep Maradona ile kıyaslandı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıması hatırlatıldı. Oyun zekası, golleri, rekorları Barcelona'da geliyor ancak milli takıma yansımıyordu. 2014 Dünya Kupası'nda tangocuları neredeyse tek başına sırtlayarak finale taşısa da Almanya mağlubiyeti yine Messi'yi tartışılır duruma getirdi. Takip eden yıllar daha da dramatik olacaktı. 2015'te Copa Amerika'da Şili ile oynanan finalde iki takım da gol atamamış, penaltılara geçilmişti. Penaltılarda Arjantin tarafında sadece Messi başarılı olacak, Şili 4-1'lik skorla kupayı kaldıracaktı. 2015 atlatılabilirdi ama 2016 Copa Amerika finali yükünü daha da arttıracaktı. Finalde yine Şili vardı, yine iki takım da gol bulamadı ve yine penaltılar. Arjantin'de ilk penaltıyı Messi kullanıyor ama başarılı olamıyordu. Şili 4-2'lik skorla kupayı bir kez daha kaldırıyordu. Finale Messi'nin gözyaşları damga vuruyordu. ...2007 Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybedilen finalle birlikte Arjantin 9 yılda 4. büyük finalden kupasız ayrılıyordu. Messi'nin "Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, şampiyon olmamak acı veriyor" sözleri o zaman gelecekti. O zamanlar Messi'nin 10 yıl içinde Dünya Kupası kazanıp tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçireceğini hayal etmek belki de zordu. Milli takımı bırakma kararından vazgeçmesi Messi ve ülkesi için muhteşem bir başarı dönemine yol açtı. İlk başarı 2021'de Copa Amerika'da geldi. Messi 4 golle gol krallarından biri oldu ve en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de ezeli rakibi Brezilya'yı finalde yenerek kupayı kaldırdı. Messi'nin milli takım laneti sona ermişti. ...2022'de kaptan Messi ikisi finalde Fransa'ya olmak üzere 7 gol atarak ülkesini 1986'dan sonra ilk, toplamda 3. dünya şampiyonluğuna taşıdı. 2024'te bir zafer daha finali Kolombiya ile oynanan Copa Amerika'da geldi. Maradona'nın teknik direktör olarak da beklediği zaferlerin efsanenin ölümünden sonra gelmesi tarihin bir başka cilvesi. Messi milli takımdaki bütün büyük başarılarını 30 yaşından sonra ve Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yaşadı. Lionel Messi futbolun en büyük sahnesinde attığı 18 golün 12'sini 35 yaşından sonra ağlara gönderdi. Messi'nin serüveni nerede biter bilinmez ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu tartışması sanki bitmiş gibi görünüyor.
1: Evet, 2026 Dünya Kupası'nı şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A-Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'le birlikte konuşacağız. Turnuvaya genel olarak neler damga vuruyor, tabii ki orada neler yaşanıyor, hepsini sohbetimizde detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Hüseyin abi, nasılsın, hoş geldin.
2: Sevgili Koray, merhaba, hoş bulduk. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Biz daha güne yeni başlıyoruz burada. Şu anda sabah 9.20 geçiyor, çeyrek geçiyor neredeyse saat. Dolayısıyla aramızda 10 saatlik bir fark var. Valla Koray, ilk başta şunu söyleyeyim. Burada sanki bir Dünya Kupası düzenleniyormuş havasını alamıyoruz bir türlü. Hiçbir yerde Dünya Kupası ile ilgili herhangi hani o Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz, özellikle Sol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da görmeye alışık olduğumuz o turnuva ile ilgili bütün giydirmeler, organizasyonlar falan hiçbirini burada neredeyse sıfıra yakın göremiyoruz. Gerçekten çok enteresan. Ülke tabii ki çok büyük

0: Ama yine de gerektiği kadar hani insanların ilgisini çekecek şekilde hazırlık bence yapılmamış. San Francisco'da da öyleydi. San Francisco'da da hiçbir yer draftlayamadık. Şimdi Los Angeles'tayız. Los Angeles'ta da öyle gerçekten. Mesela dün bir alışveriş merkezine gittik Hollywood'da. İlk defa orada bir tane T-shirt store gördüm. Ve ilk tişörtümü oradan alabildim. Yani hani merchandising ürünleri satacak store'lar dahi yok. Yani staffların etrafında hiç rastlamadı. Ben belki de bizim basın tarafından girdiğimiz yerlerde göremedim. Bilemiyorum ama yani ilk ürünümü Dünya Kupası ile ilgili Amerika'ya geldik. Dünya Kupası seyrediyoruz ve ilk ürünümü daha dün alabildim. O da işte o alışveriş merkezindeki böyle Hollywood'da olduğu için FIFA oraya bir alışveriş merkezine bir store açmış. Oradan işte ilk ürünümü alıp tişört giydim ilk defa. Dolayısıyla burada o havayı hissedemiyorum. Bunun üzerine tabii ki bizim milli takımımızın maalesef aldığı başarısız sonuç hepimizi çok üzdü ve morallerimizi bozdu. İşte şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız maçı bekliyoruz. Buranın saatiyle Perşembe akşamı 19'da sizin orada Cuma sabaha karşı saat 5'te oynanacak karşılaşma. Onu bekliyoruz. Şu kadarını söyleyeyim sevgili Koray. Yani birçok kişi seyahatini iptal edip hani böyle ikili veya da üçlü olarak işte Vancouver'dan başlayanlar da vardı. San Francisco'dan başlayanlar da vardı. San Francisco'daki maçın sonrasında hayal kırıklığı yaşayan birçok Türkiye'den gelen taraftarlar biletlerini, maç biletlerini yakıp seyahat planlarını değiştirdiler ve Türkiye'ye geri döndüler. Yani çok duydum bunu. Maalesef bu başarısızlık böyle bir duruma da neden oldu. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri karşısında mutlaka kazanmalıyız sevgili Koray. Çünkü FIFA dünya sıralaması var ve orada hazırlık maçları dahil her oynadığın karşılaşmadan puan alma imkanın var. Özellikle Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda alınan galibiyetler çok daha fazla puan kazandırıyor. Yani biz şimdi nasıl olsa elendik dememeliyiz. Hem prestijimizi kurtarmak açısından en azından bir galibiyet ve gol atarak hem de FIFA Dünya Sıralaması açısından mutlaka bu karşılaşmayı, Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasını kazanmalıyız diye düşünüyorum. Bunun yanında senin soruların varsa alayım. Ardı Messi'yi de seninle konuşmak istiyorum.
1: Evet. Şimdi Messi konusuna da geleceğiz ama önce sen orada gözlemlerini, yani Amerika'da bulunduğun için Los Angeles'ta bize gözlemlerini aktarman çok daha değerli. Çünkü ya Messi kısmı da önemli. Onu da konuşuruz. Taraftar alanları da mı yok? Yani veya işte Los Angeles'tasın, Los Angeles, Hollywood veya turistik bazı bölgeler, örnek veriyor mesela İstanbul denince turistlerin olduğu yer bellidir. Tarihi Yarımada. Siz bu şehirdeki bir organizasyona dair orada evet. Zaten sadece giydirme yapsanız, belirli alanlar kursanız oraya gelen yabancılar da en azından bunu mesela daha net hissedebilirler. Abi burada bu organizasyon varmış denilebilir. Ama şehirde diyorsun sen maç stadyum dışında böyle bir yok. Şey yok. Ama statlar dolu yok. Bu arada yani onu söyleyelim. Boş statlar da yok.
0: Statlar dolu evet.
1: Ama şehirde o hava normalde yaşanmıyor herhalde diyorsun.
0: Ama şehirde o hava kesinlikle yaşanmıyor. Yani Los Angeles tabii ki çok büyük bir şehir. Biz de dün epey iki gündür epeydir dolaşıyoruz. Hatta sevgili Melike Çelik'le bizim Mustafa İnci yurt haberler şefimiz de buradalar. Onlar da geziyorlar. Biz de geziyoruz hep beraber. Ve öyle bir hava hakikaten görmüyoruz. Ne bir fan zone falan hiçbir yerde öyle bir şey yok. Dolayısıyla enteresan ama insanlar biletlerini almış direkt o gün maça stada gidiyorlar ve maçları seyrediyorlar. Statlar senin söylediğin gibi gerçekten dolu. İnsanlar takımlarını destekliyorlar. Tabii ki mesela biz Belçika-İran karşılaşmasına gittik. Belçika-İran karşılaşmasında mesela çok sayıda İranlı taraftar da vardı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önce göç etmiş burada yaşayan İranlılar vardı. O da beni şaşırttı açıkçası. Yani bayağı İran'ı desteklemeye gelen taraftar vardı. İşte bir de tabii ki madalyonun öteki yüzü var. Bir de burada yaşayıp da İran yönetimini protesto eden insanlar da var burada yaşayan. Onlar da tabii daha çok otele gidip takım otobüsüne binerlerken protesto gösterimi yapıyorlar. Stadyumlarda özellikle Belçika maçında ben herhangi bir İran milli takımına protesto görmedim. Ama kısaca söylemek gerekirse yeniden hakikaten burada kesinlikle Dünya Kupası havası alamıyoruz ve işin Almanya tarafını düşününce burada adeta sanki hiç futbol turnuvası, Dünya Kupası yokmuş gibi.

0: Bir algı oluşuyor gerçekten. Ben buna çok şaşırdım. Sen biliyorsun işte birçok turnuvaya gidip geliyorum. Ama burada o hava kesinlikle yok. Şimdi mesela önümüzdeki Avrupa Şampiyonası olsun ki yayıncısı biziz inşallah. Ondan sonra 2030 Dünya Kupası Avrupa ve Afrika'da olacak. Orada çok daha böyle şenlikli ve çok daha taraftarların iç içe olduğu ve her taraftan turnuvanın hissedildiği iki ayrı turnuva göreceğimizi düşünüyorum ben.
1: Evet. Maçlara geçelim şimdi. Tabii dünle birlikte başlayalım. Arjantin Avusturya'yı mağlup etmeyi başardık ya. Avusturya'da yani öyle çok zayıf ve güçsüz bir ekip değil.
0: Evet.
1: Messi şovu sürüyor Dünya Kupası'nda. Oradaki yansıması nasıl?
0: Şimdi tek şu atamayla herhalde her şeyi çok iyi anlatacağım diye düşünüyorum. Dün bir arkadaşım bana mesaj gönderdi. Gökova'dan yaşayan bir arkadaşım. Oğlu için Messi forması istedi benden. Ben de işte Arjantin milli takımının sponsoru olan firmanın mağazasına gittim dün. Ve orada oraya inanmazsın. Yani adeta su gibi Messi forması satılıyor. Çatanın önünde kuyruk, herkesin elinde Arjantin ve Messi forması. Yani herhalde bu çok iyi anlatıyordur bu örnek.
1: Ya bir
0: Ben de
1: merak
0: arkadaşım
1: ediyorum.
0: için.
1: Merak ediyorum. Haberci firmanın adını söylemeyeceğim ama dün aynısını Ercan Şimşek'le sohbetini yaptık biz. Aslında adam hayattayken son Dünya Kupası iken bir Arjantin forması böyle her erkeğin dolabında olacak. Yani futbolla ilgilenen erkeğin dolabında olması gereken bir koleksiyon parçası gibi. Biz de aynı
0: Kesinlikle.
1: internetten üzerinden baktık. Orada ne kadar fiyatı?
0: Şimdi futbolcuların sahada giydiği orijinal kalitedeki formalar 180 dolar. Benim arkadaşıma aldığım, yani taraftarlar için üretilmiş biraz daha az kaliteli forma 130 dolar. İki tane fiyat var. 130 ve 180 dolar. Hani sahada giyilen formanın tıpkısının aynısını almak istiyorsan 180 dolar ödemek zorundasın. Ama insanlar hiç buna bakmıyorlar. Ve hakikaten su gibi Messi forması satılıyor ki zaten mağazada da bir Arjantin köşesi yapmışlar Toray. Ve sadece Messi'nin numaralı formalarını atmışlar. Başka sanki Arjantin milli takımında 26 futbolcu yok. Bir tek Messi'den oluşuyor Arjantin milli takımı. Yani o derece inanılmaz bir görüntü. Ama gerçek bu ve Messi de dünya futboluna hakikaten böyle çok kalın bir iz bıraktı. Ve futbolu bıraktıktan sonra da herhalde futbolun içinde olur diye düşünüyorum. Adından söz ettirmeye devam edecektir. Bu yaşta takımın oynadığı son iki maçta tüm golleri atmak ve rekorları hala kırmak bu yaşta inanılmaz bir olay. Hakikaten çok saygı duyulası bir oyuncu.
1: Bir yandan şeye bakıyorum da güncel kur üzerinden senin söylediğin fiyatlar izleyicilerimiz çünkü şimdi başlamıştır merak edenler varsa hesap makinesiyle
0: Evet.
1: 180 dolar 8.365 liraya denk geliyor. 130 dolar yani o orijinal yani birebir futbolcunun giydiği forma değil 1.6 olan yani
0: Bir alt
1: taraftar için
0: kalite,
1: olan
0: evet.
1: 130 dolar dediğim formada aşağı yukarı 6.041 lira civarında bir fiyatı var. Güncel Türkiye'deki forma fiyatlarından da böylece bir bence bunun bir haber değeri var sonuç itibariyle. İnsanlar merak ediyordur.
0: Kesinlikle,
1: Böyle bir
0: kesinlikle.
1: mukayeseyi de yapmış olalım. Yani en azından biz
0: Bir
1: bilgiyi
0: de hava
1: paylaşalım, siz
0: şartlarından
1: değerlendirmiş olursunuz. Nasıl?
0: Bahsedeyim kısaca sevgili
1: Evet
0: Koray.
1: evet
0: Hava şartlarından
1: kapalı
0: bahsedeyim.
1: bir hava gözüküyor şu an arkanda.
0: Evet, şu anda bugün kapalı bir hava. Dün çok güneşliydi, sıcaktı. Bugün kapalı ve serin bir hava var. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke olduğu için hani çeşitli yerlerde çeşitli hava koşulları oluyor. Mesela San Francisco'da da hava hep serindi. Özellikle futbol oynamaya çok elverişliydi. Los Angeles'a geldik ama Los Angeles'ta da güneyde olmasına rağmen güneybatıda böyle çok aşırı bir sıcağa henüz rastlamadık. Buraya geleli 3 gün oldu. Şu anda da hava kapalı ve serin. Hani benim üzerimde böyle bir tişört var ve bu tişörtle ben hani hafif bir soğuğu, serinliği hissediyorum. Montumu alacağım şimdi çıkarken tekrar dışarıya. Ama futbol oynamak için mükemmel, ideal bir hava var Kaliforniya'da. San Francisco'da da öyleydi. Burada da öyle ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki Arizona gibi, Texas gibi başka eyaletlerinde hava koşulları çok daha sıcak. Hatta dün işte Fransa karşılaşmasında biliyorsun
1: Evet.
0: maç yağmurdan durdu. Her türlü hava koşulu bu ülkede yaşanabiliyor. Fakat bizim şansımızda burada futbol için mükemmel bir hava var.
1: Senin şu ana kadar dikkatini çeken takım performansı, bireysel performanslar kime ait?
0: Sevgili Messi'yi tabii konuştuk az önce.

0: Messi'yi bir numaraya koymamız lazım. Bunun yanında ben Harry Kane'i her zaman yine ön plana çıkartıyorum. Harry Kane İngiltere milli takımında ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu yine attığı ilk maçta attığı iki golle gösterdi. İngiltere milli takımının kaptanı. Bakalım bu maçta ne yapacak? İkinci maçı daha oynamadılar değil mi? O kadar çok
1: Bugün
0: maç var ki
1: oynayacaklar. Evet, bugün
0: bugün
1: oynayacaklar.
0: oynayacaklar değil mi? Evet, ikinci maçı bugün oynayacaklar. Harry Kane yine benim çok özel olarak takip ettiğim bir oyuncu. Çok iyi performanslar var, kaleci performansları var biliyorsun. Özellikle bu küçük çaplı takımların kalecileri atlarından
1: Bozinha,
0: çok söz
1: değil mi?
0: ettiriyorlar. Evet, mesela o geldim. Hatta Manuel Neuer'i takip sayısında geçmiş galiba değil mi? Takipçi
1: En son
0: sayısında.
1: 15 milyonu
0: Öyle bir şey.
1: geçmişti de şu son güncel rakamına bilmiyorum. Bakmak lazım.
0: Evet, yani Manuel Neuer'i geçti diye bir şey görmüşüm sosyal medyada. Doğru olabilir. Ama artık sosyal medya böyle işte, böyle popüler olduğu zaman bir anda
1: Evet.
0: eski topraklar bile geçilebiliyor. Ama herhalde Messi veya Ronaldo'yu bu sosyal medya şeyinde geçen olmaz. Ronaldo'nun performansı hayal kırıklığı. Onlar da daha ikinci maçı oynamadılar gerçi ama Ronaldo ilk
1: Bugün
0: maçta hayal kırıklığı yarattı.
1: Özbekistan'la karşılaşacak
0: Bugün
1: onlar da.
0: bugün onlar yine oynuyorlar. Bakalım benim gözlemlerim aşağı yukarı böyle. Ben tabii gezdiğimiz için de çok fazla maç seyredemiyoruz televizyonda.
1: Tabii
0: Dolayısıyla
1: muhtemelen.
0: ancak özetlere bakabiliyorum. Ama takip ettiğim kadarıyla bu şekilde.
1: Evet. Sen de hadi orada yine geziyorsun yani, Amerika'ya gittin uzun bir süre sonra. Biz burada Türkiye'de yani aynı bir rutin içinde olduğumuz halde takip
0: Evet.
1: edemediğimiz maçlar oluyor saat farkından dolayı. Çok da maç var. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Özkök.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar
1: Sana
0: diliyorum.
1: da iyi günler.
0: Yarın sabah 9.30'da görüşmek üzere. Ben tabii burada gece 11.30'da yapmış oluyorum o yayını.
1: Bizim kahvaltıları özledin mi bu arada? Hazır sabahmış orada Türk kahvaltılarını.
0: Özledim tabii. Özlemez miyim?
1: Döndüğünde yaparız beraber inşallah. Kolay gelsin, görüşürüz.
0: Yani Koray, şu son olarak şunu ekleyeyim. Hani biliyorsun ben buraya en az 5 maç izleyeceğiz diye gelirken umut
1: Evet.
0: ediyordum. Öyle gelmiştim. Fakat maalesef daha erken döneceğiz Türkiye ama olsun, memleketimize dönmek de güzel.
1: Yapacak bir şey yok, böyleymiş. Nasip kısmet diyeyim ben de Montella gibi.
0: Evet.
1: Görüşürüz, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Hüseyin Özkök'le birlikteydik. Konuştuk. Güzel de bilgiler de verdi. İşte Messi'nin performansından sonra dün mağazaya gittiğini Los Angeles'ta forma almak için ve su gibi satıldığını formaların söyledi. İşte fiyatlarını da bize aktardı. Orijinal birebir futbolcu forması 180 dolar. Bir altı olan taraftarların aldığı ağırlıklı olarak taraftarlar için çıkarılan formanın da 130 dolardan satışa sunulduğunu ama kapış kapış formaların gittiğini söyledi. İşte futbol böyle bir şey hakikaten. Hele bir de böyle yıldızınız varsa ve o ürünleri dünya çapında güzel de pazarlayabiliyorsanız inanılmaz bir gelir de elde edebiliyorsunuz milli takımla birlikte de. Bir haberle devam edeceğiz yine Dünya Kupası'ndan. Bu üzücü, keyifsiz bir haber aslında. Ürdün-Cezayir maçını Antik Roma tiyatrosunda izleyen taraftarlar arasında izdiham çıktı ve bir kişi hayatını kaybetti.
2: Ürdün'ün başkentinde festival havasında geçmesi beklenen maç buluşması felaketle sona erdi. Umman'da bulunan Antik Roma Tiyatrosu'nda Ürdün-Cezayir maçı için dev ekran kuruldu. 6 bin kişinin toplandığı 2000 yıllık tiyatroda maç oynandığı sırada izdiham çıktı. Ürdün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 9 kişiden biri hayatını kaybetti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda San Francisco'da Cezayir'le karşılaşan Ürdün, ilk yarıda öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle maçı 2-1 kaybetti.
1: Dünya Kupası'nda bir paradoks yaşanıyor. Yerkürenin üçte biri dev turnuvada sadece bir kez temsil edilebildi. Küçük olarak adlandırılan ülkelerse Dünya Kupası'nda iz bırakıyor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası futbolun gerçeklerinden birini bir kez daha gözler önüne seriyor. Başarıyı belirleyen şey yalnızca nüfus çoğunluğu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi ülkelerin ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bazıları ise yine bu görkemli organizasyonda yer alamadı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Hindistan

0: Endonezya'da futbol popüler olmasına rağmen Dünya Kupası'na taşınabilecek noktaya gelemedi. Buna karşılık nüfusları yüz binlerle ifade edilen ülkelerse Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda iz bırakabiliyor. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve elemelerde Kamerun'u geride bırakan Yeşilburun Adaları, son yıllarda Avrupa liglerinde oynayan futbolcular sayesinde ciddi bir gelişim gösterdi. Nüfusu 200 binin bile altında olan Curaçao ise Hollanda futbol sistemiyle kurduğu bağ sayesinde uluslararası arenada rekabetçi bir takım haline geldi. Futbol tarihine bakıldığında benzer örnekler görmek mümkün. Şu anki nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan Uruguay, 1930 ve 1950'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2010'da yarı final başarısı gösterdi. 4 milyonluk Hırvatistan da 2018 yılında Dünya Kupası finali oynarken 2022'de 3. oldu. Modern futbolda başarı nüfustan çok altyapı yatırımı, organizasyon kalitesi, istikrar ve oyuncu gelişim sistemiyle doğrudan bağlantılı.
1: Futbolda nüfusla alakalı korelasyon kurmak çok mantıklı değil. Futbolun bir ülkede gelişebilmesi için ana faktörler var. Bunlardan bir tanesi kültür artı yatırımlar. Şimdi bunlar yoksa eğer nüfus ne kadar çok olursa olsun orada herhangi bir futbol başarısından söz etmek mümkün değil. İşte Hindistan bunlardan bir tanesi. Burada başka sporlar, kriket başta olmak üzere ön planda. İşte Çin baktığımız zaman basketbolun ön planda olduğu bir ülke. Yatırımlar düzeyinde bayağı futbolda sıkıntılılar. Orada bir kültür gelişmemiş durumda. Ama işte Dünya Kupası'nda görüyoruz çok sayıda ufak ülkenin başarıları var. Neden? Burada çünkü futbol kültürü çok yoğun. Yani çocuklar örnek veriyorum işte 5-6 yaşlarından itibaren futbolla yatıp kalkıyorlar. İşte Brezilya bunlardan bir tanesi. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden bir tanesi durumda. Dolayısıyla futbolda başarının oluşabilmesi için öncelikle dediğim gibi bir kültürün ve bu kültürün de yüzyıllardır aslında devam etmesi gerekiyor ve yatırımlar. İşte stattır, tesistir, altyapıdır. Bunlar olduğu takdirde evet orada bir futbol kültüründen bahsedebiliriz. Bunlar yoksa asla bahsedemeyiz.
0: Dünya Kupası'nı müzesine götüren 8 ülkenin yani Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İspanya ve İngiltere'nin toplam nüfusu yaklaşık 600 milyon. Bu devasa sayı bile tek başına Hindistan ya da Çin'in nüfusunun yarısına dahi ulaşmıyor. Kısacası Dünya Kupası bir kez daha gösteriyor ki futbolda kalabalık olmak değil, doğru sistemi kurmak ve işletmek fark oluşturuyor. Curaçao ve Yeşilburun Adaları gibi bazen birkaç yüz bin nüfuslu bir ülke, milyarlarca insanın yaşadığı ülkelerden çok daha büyük bir futbol hikayesi yazabiliyor.
2: Evet, Lionel Messi'den bahsettik. Hakikaten attığı gollerle birlikte Arjantin taraftarını ve futbol severleri coşturuyor. 38 yaşında dile kolay 2 maçta önce hat-trick ardından dün 2 gol 5 gol. Ama Messi denince de akla bir başka efsane geliyor. O da Diego Armando Maradona. Hakikaten Dünya Kupası futbol yetenek denildiğinde akla gelen ilk isim belki de Maradona'nın öyküsüyle birlikte ana haberi noktalıyoruz.

Diego Armando Maradona. Birçok futbol severe göre tarihin en büyük futbolcusu. Arjantinlilere göre ise bir halk kahramanı.

yeteneği onu futbol dünyasının zirvesine yükseltti. Ancak özel hayatındaki sorunlar, keskin açıklamaları ve medya ile gergin ilişkisi sürekli eleştirilmesine neden oldu. Maradona, 30 Ekim 1960'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. İtalyan kökenli bir baba ve Hırvat kökenli bir annenin oğluydu. 7 kardeşi vardı. Futbola yeteneği keşfedildiğinde çok küçüktü. 8 yaşında yerel takımlarda

Estrella Roja'ya, bir yıl sonra Los Sabelitas'ın altyapısına girdi, kendini kısa sürede ispatladı. ...1975'te birinci lig takımlarından Argentinos Juniors'a transfer oldu. İlk maçına 1976'da çıktı.

Arjantin 1. Lig tarihinin en genç oyuncusu unvanını aldı. 5 sezon oynadığı Argentinos Juniors'ta her sezon gol kralı oldu. 167 maçta 115 gol attı ancak takımını şampiyonluğa taşıyamadı. Hayatının ilk büyük hayal kırıklığını Arjantin'in ev sahipliğini yaptığı 1978 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasıyla yaşadı. Sadece 18 yaşındaydı ama ülke sınırlarını aşan bir üne kavuşmuştu. Teknik direktör Luis Menotti deneyimli isimleri tercih etti. Arjantin'in dünya şampiyonluğuna ulaşması bu büyük yeteneği kadroya almayan Menotti'ye tepkileri azalttı. ...1979'da ise dünya 20 yaş altı Dünya Kupası'nda Arjantin'in kaptanlığını yaptı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Ancak turnuvanın oyuncusu İspanya'dan Juan Carlos Rojo seçildi. Rojo bile bu ödülü Maradona'nın hak ettiğini düşünüyordu.

Maradona 1981'de hayallerinin takımı Boca Juniors'a transfer oldu. 500 bin dolara gerçekleşen bu transfer Arjantin tarihine geçti. İlk sezonunda 17 gol attı ve şampiyonluk sevincini tattı. O yıllarda ordu tarafından yönetilen Arjantin'de büyük bir ekonomik kriz vardı. Maradona bir ulusal değer olarak görülüyordu. Boca taraftarı ülkede kalması için büyük kampanyalar başlattı. Ancak Boca'nın Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Maradona'yı elinde tutması mümkün değildi. Boca'da yalnızca bir yıl oynayan Maradona, o dönem için bir rekor olan 2,5 milyon dolar bonserviste İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tuttu.

Arjantinli yıldız Hollandalı Cruyff ve Neeskens'ten sonra Katalan ekibinin kadrosuna kattığı en büyük isim olarak tanıtıldı. Barcelona'nın şampiyonluk özlemini dindirecek futbolcu olarak görülüyordu. Camp Nou'ya Barcelona formasından önce Arjantin formasıyla çıktı. ...1982 Dünya Kupası'na İspanya ev sahipliği yaptı. Arjantin'de bu kez Maradona da kadrodaydı. İlk Dünya Kupası deneyimi pek parlak geçmedi. Son şampiyon Arjantin turnuvanın açılış maçında Belçika'ya 1-0 mağlup oldu. Maradona'nın 2 gol attığı ikinci maçta ise tangocular Macaristan'ı 4-1 yendi. El Salvador galibiyetiyle ilk gruptan çıktı. Bir sonraki turda önce İtalya, ardından da Brezilya mağlubiyetleri Arjantin'in veda etmesine neden oldu. Özellikle İtalyanlar ancak attıkları tekmelerle Maradona'yı durdurabildi. FIFA, Maradona'ya yapılan aşırı sertlikten sonra yıldız oyuncuların korunmasıyla ilgili çalışmalarına başladı. Günümüzün yıldızlarına uygulanan hakem korumasından yoksun olan Maradona sinirine yenik düştü. Brezilyalı Batista'ya attığı tekme sonrasında kırmızı kart gördü ve turnuvayı erken kapattı. Barcelona'daki ilk maçlarında kendini ispatladı ama karaciğer iltihabı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kaldı. Onun yokluğunda Barcelona şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Katalan ekibi o yılı 4. sırada tamamladı. Formasına kavuştuktan sonra ise Barcelona'da ilk kupa sevincini Real Madrid'e karşı kazanılan Kral Kupası'yla yaşadı. Katalan ekibindeki ikinci yılına da

şanssızlıkla başladı. Atletico Bilbao'lu Andoni'nin tekmesiyle bileğinden sakatlandı ve sahalardan yine uzak kaldı. Barcelona o sezonu Bilbao'nun bir puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Sezon sonunda Bilbao ile oynanan Süper Kupa finalinde çıkan kavga ise Maradona'nın bordo mavili formayla son maçı oldu. Barcelona Başkanı Nunes'e sorunlar yaşayan Maradona, sürpriz bir şekilde Napoli'nin yolunu tuttu.

Güney İtalya'da bir kral gibi karşılandı. Napoli'ye tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ve UEFA Kupası sevincini yaşattı. 1989-90'da Napoli'ye ikinci şampiyonluğunu getirdi. Napoli'de kariyerinin zirvesine yükseldi ve efsane oldu. Bir kulüp takımını dünyanın en önemli liginde neredeyse tek başına şampiyonluğa taşıyan Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda da Arjantin'i zirveye çıkardı. Çeyrek finalde İngiltere'ye eliyle attığı gol, Dünya Kupası'nın unutulmaz anları arasına girdi. Ama aynı maçta İngiltere'ye attığı diğer gol ve Belçika maçındaki golü yeteneklerinin sportmenliğinden kat kat üstün olduğunun en güzel örnekleriydi. The greatest FIFA World Cup goal ever. He glided past several English players before rounding goalkeeper Peter Shilton and scoring. It was quite simply the product of pure genius. 1990 Dünya Kupası'nda ise Arjantin finalde Almanya'ya tartışmalı bir penaltı golüyle kaybetti. Kimsenin şans vermediği Arjantin takımı yine Maradona'nın sayesinde finale kadar yükselmişti. ...1991'de İtalya'da çıktığı bir lig maçı sonrasında doping kontrolünde kokain kullandığı ortaya çıktı. Arjantin'e dönüşü sırasında da havalimanında uyuşturucuyla yakalandı ve gözaltına alındı. Bu olaydan sonra sırasıyla Sevilla ve Newell's Old Boys formaları giydi. Bir süre teknik direktörlük yaptıktan sonra futbola 2 yıl sonra yeniden döndü. Boca Juniors formasıyla 37 yaşında yeşil sahalara veda etti. Kokain kullanımı, kalp rahatsızlığı ve aşırı kiloları nedeniyle uzun süre hastanede direndi. 2000 yılında FIFA tarafından Pele ile birlikte 100 yılın futbolcusu seçildi. Ödülünü aldıktan sonra Pele'nin ödülünü almasını beklemeden salonu terk etti. Bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Kendi bedenime karşı saygısız olsam da işime devamlı saygılıydım. Bu yüzden de dünyanın en iyisi benim." ifadesini kullandı. Maradona'nın teknik direktörlük kariyeri ise parlak geçmedi. Arjantin milli takımını 2 yıl çalıştırdı. 2010 Dünya Kupası'nda tangocular bekleneni veremedi. Daha sonra çeşitli kulüp takımlarında görev yapsa da antrenörlük yapmak ona göre değildi. Kamuoyu gelmiş geçmiş en iyi futbolcu konusunda Pele ile onun arasında gidip geliyor. Son yıllarda bu ikiliye Lionel Messi de katıldı. YouTube çağından önce futbol oynamasına rağmen Maradona bu tartışmada her zaman en güçlü isimlerden biri olarak taraftar bulmaya devam edecek.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: Bankası. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeli hep ileride. Görüşürüz.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası, Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
12: Bir reklam.
13: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Bir reklam.
15: Yaşasın spor.
12: A-Spor Radyo.
6: Reklam.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: İpucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istiyorsun?

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Fatih. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: A Spor Radyo.

0: var.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Böylesine kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Tekrar program.

0: Ben Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte yine her zaman olduğu gibi futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Geçmişin yapraklarını çevirirken bugüne dair bazı çıkarımlar yapmaya, her zaman söylediğimiz gibi o günleri yaşayanlar için tatlı bir tebessüm, tatlı bir anıyı hatırlatmaya, o günleri bilmeyenler içinse ilginç anekdotları, ilginç hatıraları paylaşmaya, keyifli bilgiler vermeye çalışacağız. Bu anlamda yine dolu bir programla, keyifli bir programla birlikteyiz. Bu pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkürler. Geçmiş zaman olur ki deyip yabancı transferlere uzanan bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. Çünkü bugünlerde işte yeni bitti transfer, ara transfer sezonu. Gidenler, kalanlar falan derken çok konuşuldu. Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
1: Evet.
0: Takım takım gidelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe daha çok var ama hani hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sıralamaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. Süleyman Olare var mı hatırlayan? Maldonado.
1: Süleyman Olare.
0: Maldonado Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi?
1: Evet galiba.
0: Süleyman Olare, Maldonado, Osiko. Osiko ya, inanılmaz bir transfer.
1: Yo, oynadı.
0: Oynadı.
1: 10 dakika oynadı.
0: Oynadı 10 dakika.
1: Bak. Şeyde girdi.

0: Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular.
1: Simao
0: 46'da 56'da çıktı sakatlanıp.
1: Ay inanılmaz şeyler var. Simao var.
0: Simao o da geldi oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü gitti.
1: Yani. Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
0: O şey İstanbul maçı galiba. 3-0 kaybetti.
1: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
0: Gitti evet.
1: Çok enteresan bir maç.
0: Evet.
1: Mateja Kejman'a geldik. Kejman. Guiza. Eh mi diyorsun?
0: Yani.
1: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza. Krasić.
0: Krasić. E oynadı ama.
1: Oynadı da ne oynadı
0: herhalde? Derazında oynadı be abi. Doğru söylüyorsun.
1: U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
0: Sabahları oynuyordu ya. Ne var ki yani ya Allah.
1: En son halka son halka Robin van Persie gitti gol attı.
0: Abi öyleymiş bu hafta gol attı.
1: Gol attı. Üçüncü golü o attı. Yani işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
0: Gösteriyor tabii bozuk saat.
1: Ne dersin? Geleceğiz daha devamı var da bir ara verdim. Şu transferlerle ilgili geçmişe doğru hatırladıkların da ya şunu özellikle söylemek gerekti diyebilirsin.
0: Şimdi bak ben bunlar şöyle söyleyeyim. Ha,
1: burada giden paraları saymıyoruz.
0: O tabii. Top paralar.
1: O zaten hepinizin malumu.
0: Sadece Krasić'le Van Persie'ninki Guiza'nınki bizim parayla 400 milyon falan.
1: TL.
0: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani mesela ben bir Simao'yu anlatayım.
1: Bu Van Persie. Ya bu burada yaptığı en güzel işlerden biri.
0: Evet. Ömer
1: Simao'yu mu?
0: Evet. Ömer Kaner'le Özcan Fenerbahçe'nin eski futbolcuları yönetim tarafından görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildiler.
1: Devre arası mıydı?
0: Hayır hayır.
1: Sezon başı mıydı?
0: Sezon
1: başıydı değil mi?
0: Gidin bakın hani bize işte siz eski futbolcusunuz.
1: Osiko devre arasıydı.
0: Biriniz gol kralı bilmem ne. Gittiler bunlar valla 20 günden daha fazla herhalde yanlış hatırlamıyorsam kaldılar Brezilya'da ve döndüler geldiler. Oradan bir takım kasetler.
1: Ömer Kaner'le kim demiştin abi?
0: Özcan.
1: He.
0: Neyse kasetler masetler çocuklar almışlar ondan sonra güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var çok çalışkan bir or. Yani böyle
1: tamam.
0: Nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar kulübe. Laurent gelecek o zaman teknik direktör.
1: Eyvah.
0: Antrenmandan. İşte yönetici gelecek. Değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler şunu alalım diye.
1: Tamam.
0: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir
1: zat.
0: Hadi bakalım diyor şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar yönetici. İşte diyorlar şu falanca, bu falanca şurada oynuyor. İşte bunun özelliği bu falan tamam. Anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
1: Tamam.
0: Şey yönetici burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar. Bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar. Tamam diyor. Oyuncu bu diyor. Başka ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte iki futbolcu da şaşırıyorlar. Diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani biz diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
1: Bizim şeyimizde
0: yok
1: o başkasını gösterirken gördüğü tabii, bir başka oyuncu.
0: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent antrenmandan. Giriyor içeri ona böyle hazır mı? Her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne? Ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor? Oynat diyor. Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
1: Garibi.
0: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı ne kadar yarım
1: bir şey
0: bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara Gücü'ne kiraya verildi. Ankara Gücü'nde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
1: Hadi gerisin geriye.
0: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı.
1: Ne dedi?
0: Aynen, bu anlattı.
1: Yani bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim onu. Dur, orada rütbeye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte, duvara tosladık diyerek mi anlattı, yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
0: Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim. Bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya. Ha, ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
1: Bilemediğin için bunu mu bulmuşlar dedim.
0: Koca Brezilya'da dedim. Dur bir dakika, öyle değil dedi. Bunu ben aldırdım. O zaman
1: kendi öz eleştirisini yapmış yani.
0: Bunu ben aldırdım dedi. Aynen, hikaye böyledir dedi. Hepsini anlattım.
1: Devam ediyorum o zaman. Galatasaray'a geçtim.
0: Geç.
1: Petre, Frank de Boer, Yorfa. Yorfa. Karuska.
0: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
1: Ha? Ne abi, yok abi.
0: O değil mi o?
1: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Aa, evet. Bir dakika, Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
0: Evet.
1: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de, Pandev.
0: Evet.
1: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
0: Şimdi bu Galatasaray'daki bu
1: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
0: Gelmeyenler de var.
1: Çok.
0: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
1: Bak, öyle mi diyorsun?
0: Teslim edeyim tabii. Bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O ayrı
1: hikaye. Dersin hep.
0: Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üst üste şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
1: Hmm.
0: Mesela De Felipe, Brezilyalı. Bayağı önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
1: Onlar yapamadı Fatih.
0: Ama tuttu, ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacaksın, alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
1: Lukunku ve bunlar topu kıracakmış gibi giderdi.
0: Tabii ve bunlar ciddi paralara, bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam derdi. Fatih derim diyorum yani, en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi, senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
1: Vay.
0: O sene. Kaç senesi işte, ne bileyim 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne, öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu, o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. O güne kadar, yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında.
1: Evet, evet,
0: yanlış
1: o biraz
0: hatırlamıyorsam. Yani çuval işte 55 milyon dolar. Özhan Canaydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır.
1: Yani. Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika gazete manşeti harika olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Evet. Ailton evet. Bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında işte gelmişti.
0: Fitlet, evet.
1: Schildenfeld dedik. Juanfran.
0: Evet.
1: Diatta. Higuain var, Simao var, Portekizli Simao. O da tabii, bir şey yapamadan tabii, gitti. Tabii. Var ki var yani.
0: Sabrosa var. Simao Sabrosa. Tabii bu transferlerdeki
1: işte
0: hayal kırıklıklarının en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun, 44. Halbuki sana 16 lazım. Tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun 83. O 16 bir türlü yok. Tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. paralar sokağa gider, yabancı anlamaz.
1: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi.

0: kilodayız Ailton'da.
1: Tabii tabii.
0: Hani burada golü atıyor ama.
1: Ya ne olacak
0: ne
1: ya?
0: Ne çekti Ailton'dan Beşiktaş?
1: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarpıp giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki ya o zamanlar hele. Ender bir oyuncu gör. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapıyor? 30'dan bir vurdu kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi kale direğini.
0: Bir topu... de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
1: Ha, o var tabii, tabii.
0: Aziz Başkan çok sever onu. Öyle evet. Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever.
1: Şimdi şu süreçte.
0: Bienvenue al diyor öyle. Bienvenue.
1: Tabii.
0: Bienvenue.
1: Hoş geldin demek oluyorsun.
0: İşte onu diyecektim. Falan. Bienvenue diyorum yani.
1: Şey söyle onun adını. Beşiktaş şu anda aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemiyorum. Rakamda yanılırım. Fikret'le Gökhan evet. sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Tunus Bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
0: Evet.
1: Yani evet. 85
0: biz Fikret milyon. Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
1: Fikret Başkan mı? Evet. Evet, bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye işi ehline vermişler? Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
0: İyi araştırıyorlar. Doğru şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık... Ya Şilden Felt'e bak ya. Tabii.
1: Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu üç oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor. Hmm. Akrabalar var, arkadaşlar
0: o
1: var.
0: O konudan hepsi çok çekti. Kulüp yağcı, Beşiktaş da çekti.
1: Kulüp
0: Beşiktaş
1: yağcı, tabii
0: hala
1: çekti. İşte bu,
0: onun sıkıntılı bu sistem, akçıları var, var.
1: Bu sistem kurulana var. Kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde. Ondan sonra bakıyorlar. Mesela kulüp yağcıları var. Onların çocukları var, menajer filan falan. Onlar getiriyorlar.
0: Ciddi borçlar var menajerlerde.
1: Bir tane geldi hiç oynamadan gitti. Siyah bir oyuncu hiç unutmam. Yani niye sizde bir ekip iki kişi, üç kişi, kaç kişi getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
0: Şey mi diyorsun?
1: Dört ay sonra kovdular.
0: Ay dur bak şimdi.
1: İtalyan.
0: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
1: ben
0: diyorsun.
1: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim. 4,5 ayda gitti.
0: Ya.
1: Yani
0: bak şimdi takıldı aklıma bulamadım ya.
1: Terena. O. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne hakikaten yürekten inandığınız, bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu antrenörünüzü.
0: Benim şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönül'ü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela şey özellikle Metin Diyedin alın bu çocuğu diyor mesela.
1: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
0: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
1: Evet.
0: Hop Gökhan Gönül bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
1: Yok 1'e çıkmadı canım.
0: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey Gökhan Gönül oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
1: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Evet, Barcelona'da öyle. Kimdi ya geçen ayrıldı. Geçen daha bunu 2 sene evvel ne kadar bu işlerle.
0: Orada Begrüştayn falan.
1: Begrüştayn falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan yani takımın başına geçen Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle 2 tane 3 tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'dan Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç...
0: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
1: Aynen öyle.
0: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da beterleri yapılmaya devam ediliyor hala.
1: Tabii.
0: Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede daha yakın dönemden görece alımsayabileceğiniz renkli bir kişilik gelecek. Hayrettin Demirbaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ın bir uzun bir dönem kalesini korudu. Ya da Simović'in arkasında işte

0: Birkaç kalecinin arkasında yedekte bekledi. İlk 11'de de oynadı. Milli takımda da yanılmıyorsam bakayım burada not etmiş olacağım. 18 kez.
1: Evet. Az değil. Yakın evet.
0: Küçükköy'de başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede. Küçükköy'ün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simovic'in arkasında, Zoran Simovic'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. Bir 87'de bir Denizli Spor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
1: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
0: İyi niyetli.
1: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
0: Kumbara Hayrettin derlerdi yani.
1: Ya, o rakipler o zamanlar. Öyle, mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet, değil mi?
0: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
1: Evet.
0: Nisan 1992, bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor. Bir penaltı pozisyonu var. Ha, şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
1: Direkten.
0: Ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
1: Tabii tabii. Yani şöyle niye kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini bak penaltı şimdi bir gol yiyecek çünkü netice itibariyle ama gol olmadı ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne bizimki çalımı yedi adam da vurdu gol oldu bana ne ya der. Yemeseydi çalım, vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz duygusal ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
0: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçında o da dramatik bir maçtı ya. Yani burada da işledik gerçi biz onu bir programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya birisi yesin durumuna dönmüştü.
1: Sıkıldık
0: o
1: ya ben ekranda yani televizyondan seyrettim.
0: Demiş ya sonra abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
1: Ve enteresandır Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray milli takımı saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani 2-3 defa gitti geldi.
0: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
1: Zeytinburnu'na Van tekrar geri geliyor, oynuyor, tekrar kiralanıyor, tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veya herhangi bir futbolcu için diyeyim. Bu çok tatsız bir
0: bu Beşiktaş maçı.
1: Bu tatsız bir trafiktir.
0: Evet.
1: Düşün. 6 ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun. 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun. 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor ayakta kalması zordur yani ve kaldı. Helal olsun yani.
0: Evet, 2000'de futbolu bıraktı. Ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
1: Tabii tabii. Bunu İyi veya kötü var lazım. Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
0: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum.
1: Ne büyük kaleciler ne goller yemiştir ya. Evet, Yasin Özdenak bizim Gökmen'in Bizim Göki yok mu?
0: Evet.
1: Bizim Gökmen'in kardeşi. Galatasaray'da kaleye geçti, hiç unutmuyorum, bir vefa maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'da, eski Beşiktaşlı Suat Mamat vefada o sırada. Gazhane Kalesi'ne, yani Deniz Kalesi'ne değil, öbür tarafta kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı, top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
0: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
1: Tabii.
0: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan.
1: Oluyor yani. Ama bu Yasin'inki çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır geliyor.
0: Şey abi.
1: Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor. Bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok bilmem ne. Neydi o gittiği kulüp?
0: Kosmos.
1: Kosmoslar falan yani.
0: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu... o sezon Fenerbahçe bir önceki sezon ligi 8. sırada tamamlıyor. Ve yani şeyin bayağı bir gerisinde, 30 küsur puan falan gerisinde yanılmıyorsam şampiyonun. Sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu Oğuz, Aykut, Turan ve Serdar'ı alıyorlar. İşte şeyden, Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor. Hakan Tecimer alınıyor Rize'den ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor
1: Rize'den.
0: Tony Schumacher kalede.
1: Tabii.
0: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten işte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
1: Evet.
0: Hoca da Todor Veselinovic.
1: Evet.
0: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuzda değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi, onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken. Ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofoğlu.
1: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
0: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
1: Nurettin kaleci.
0: Evet.
1: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan
0: yani sonunda iyi topçu.
1: Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler, dedim ki yani Serdar, Turan, Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir. Savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti. Hı hı. Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder. Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu 4 oyuncuyu almazdan bir sene önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Hı. Büyük Aykut'u.
0: He.
1: Şimdi Büyük Aykut'u almaya gidiyorlar. Sakarya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama. Kocaman.
0: Şey karıştırıyorlar. Aykutlar mı karışıyor?
1: Evet. Orada Sakarya. O Aykut diyor. Öbür Aykut'u. Adamın adı Aykut. Onu aldılar. Geldiler. Yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la.
0: Doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
1: İşte 4 oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü

0: Ondan sonra şey Hakan Tecimer.
1: Evet.
0: Anladın mı? Yani eğer Hasan Veziri almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den, hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor ha. İlk maç deplasman. Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Evet. Belki şampiyon bile olamazdı.
1: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ha,
0: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
1: Evet, evet. Onu yaptık biz.
0: Yaptık. Maç bitti. İşte Sarıyer yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
1: Veysel'in Tahsin Kaya ile şeyi.
0: O kim?
1: İmzası.
0: Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez ben bilirim. O noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
1: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
0: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yapardı tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Veziri elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibiydim. Ne oldu sonra? Yani. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
1: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsunspor'un geçirdiği kaza hepimizi çok üzmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar, çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsunspor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsunspor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş hadi birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsunspor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı o tarafa vermişler.
0: Ve çok enteresan, teknik direktör oldu sonra.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz. 4 büyüklerin 4'ünü de yendi. Onun için kovuldu.
1: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği öyle maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılı. 2001 yılının Eylül ayı, bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç. Ve Türkiye İsveç U21, ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün içinde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var. O zaman Ümitler bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor. Ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
0: Tabii.
1: Yani şimdi işte 37 yaşında. Demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün tabii abi.
0: Yani o İsveç Ümit mi takımda daha iyi oyuncular da var yani.
1: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
0: Kalström
1: var. Elmander var tabii, sonradan Galatasaray'a gelen. Tabii, burada tabii. Şeye de getirebilir arkadaşlar.
0: Kaleci var İshakson.
1: Bir getirse İshakson falan var. İshakson tabii yıllarca İsveç milli takımının tabii kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir takım o.
0: Tabii.
1: Lindström, Eriksson, İbrahimovic, Kalström yani
0: tabii.
1: Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede İshakson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın.
0: Tabii, tabii.
1: Öyle bir takım. 4-1 yeniyor bizim Ümit Milli'lerde de bizim Kerem var, Kerem İnan. Şimdi

0: bizim yorumcumuz kalede.
1: Kaleci Kerem.
0: Gökdeniz var. Tabii. Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii. var. Koray var. Bu Beşiktaş'a tabii. da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış. Tabii. Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
1: Tabii.
0: Mehmet Yılmaz var.
1: Santrfor.
0: Evet, şimdi Trabzon'da yardımcı hoca. Murat evet. Acıoğlu falan baya böyle öyle bir takım. Enteresan bir sonuç. Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet. takımı Manchester United'ı o 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
1: 19
0: 2004, 19 yaşında 19. falan. Belki yok bile, 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley, röveşata karışımı evet, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada Manchester United'da işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan gelen oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
1: Tabii.
0: Manchester United'a evet. dikiş tutturamadı, sonra neler oldu? Pique de o gün kim? O maçta oynayanlardan biriydi, Gerard Pique. Barcelona'da.
1: Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
0: Ha işte bu o maç.
1: Tabii
0: o ya, maç. Ya maça bak ya.
1: Evet.
0: Şimdi... İki dünya yıldızı İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken, 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de, ama sonra nerelere gidiyor iş?
1: Sonra
0: kimler Tuncay... nasıl gelişiyor? Kimler nasıl duruyor?
1: Hayır, sonra Tuncay'a ne oluyor? Ya Ocak'ta menajeriyle, daha doğrusu menajerin ötesinde abim babam dediği menajeriyle işte giriyorlar Ocak'ta ara transferde, sözleşme bitiyor çünkü. Şeyde Haziran'da hani yeni anlaşma
0: evet.
1: sağlanacak. Yeni mukavele yapılacak, her neyse. Diyorlar ki menajere, sen dışarı çık.
0: Yönetim mi?
1: Evet. Tuncay da diyor ki ya menajerim diyor kağıt üstünde ama diyor o benim babamdır diyor. Abimdir, ben onun sayesinde bugün Tuncay oldum diyor. 12 yaşından beri ben onun elinde futbolu öğrendim, eğitildim diyor. Hı hı. Lütfen kalsın. Hayır diyor, çıkacaklar diyor. Ya etmeyin, eylemeyin, istihar edince hadi sen de defol diyorlar Tuncay'a.
0: Allah Allah.
1: Ha, Tuncay çıktı Mayıs'ta, ay eyvallah.
0: Çıkış o çıkış diyorsun.
1: Çıkış o çıkış. Ya hani dedin ya böyle yeteneklere sahip olmuyoruz falan filan diye. Anlat Tuncay bunu ya. Ya menajeri, ben de çok severim Erdinç'i. Hı. Anlatın kardeşim bunu, yaşadığınız bir olay ya, niye bana anlattırıyorsunuz? Herkes merak ediyor. Gol krallığı bilmem ne, Manchester'a 3 gol atmış. Öyle mi? Fenerbahçe takımının öndeki dağıtan, atan, veren Tuncay çok önemli işler yaptı.
0: Ciğerden oynayan.
1: Evet, oynayan bir adam. Ama ne oldu bir anlatsanız abi. Onu da mı ben anlatayım ya? Veyahut ben benim yalan söylediğimi söyleyeyim. İkisinden biri.
0: Eğer doğru değilse bu.
1: Evet. Hani diyorsun ya işte Ronaldo'lar nereye geldi?
0: Bak Ronaldo, Ümit Özat bir sol gösteriyor. Tabii. Garibim Ronaldo sol ayaklı mı zannediyor bilmiyorum ki. Alıyor sağa, sağla orta yapıyor Ümit Özat.
1: Sol bek oynuyor ya.
0: Tabii tabii.
1: Solundan ortalayacak.
0: Onu diyorum.
1: Şimdi işte bak diyorsun ki İbrahimovic nerelere gelmiş? Efendim Ronaldo nerelere gelmiş? Bu Ronaldo'nun Manchester United'e transfer hikayesini biliyor musun? Anlatayım mı? 2 dakikam varsa. Ha,
0: var. En sonda bir efsane takımlar dedik. O serimiz var ama fazla zamanımız kalmadı. Söyleyeyim.
1: Bir yaz günü evde Eurosport seyrediyorum. Yaz günü maçlar yok, bir şey yok. Fransa, Portekiz genç takımları, genç milli takımları özel maç yapıyorlar. Öyle turnuvalar düzenlenir Fransa'da. Evet, evet. Köy sahasında böyle 2000 kişilik falan bir tribün. Belki o kadar da yok. Ben de seyrediyorum böyle. Vay, ne güzel oynuyorlar falan filan. Bir aralık tak kamera tribünü bir gösterdi abi. Alex Ferguson, yanında sağında solunda da birer tane zat. Onları tanımıyorum. Aa! Alex Ferguson'a bakın dedim. Nereye gelmiş? Köye gelmiş. Fransa Portekiz genç mini maçını seyretmeye dedim. Hemen gazeteyi aradım, bizim Türkiye gazetesini. Arkadaşlar dedim, böyle böyle bir sahne gördüm dedim. İstiyorsanız siz de açın televizyonunuzu dedim, seyredin.
0: Ne isterler oylardan. Of of of.
1: dedim ki

0: çok önemli bir transfer patlayabilir. Olsun. Haberiniz olsun dedim. Tamam mı? Yapma abi ya falan filan dediler. Abi ertesi gün haber geldi. 17 milyon dolar bonservis karşılığı Cristiano Ronaldo Manchester United'e transfer oldu diye. Sonra ben araştırdım. O iki tane sağında solunda oturan kişiler, onlar da böyle şimdi Beşiktaş'taki Gökhan Fikret gibi kişilermiş, görevli. Cristiano Ronaldo'yu buluyorlar, takip ediyorlar, araştırıyorlar. Bir rapor hazırlıyorlar ve Alex Ferguson'a teslim ediyorlar. O da bakıyor ne var, Fransa Portekiz genç milli takım maçı, atlayın diyor, gidiyoruz diyor. Gidiyorlar, geliyorlar o Fransa'daki köye. O
1: 19 yaşına yeni basmış bir çocuğu orada bulup o parayla alıyor.
0: 17 milyon dolar büyük para. Bonservis bedeli. Cristiano Ronaldo Manchester United'e geldi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester transfer hikayesi budur.
1: Peki geldik son bölüme. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve sizi Beykoz efsanesinin, Beykoz takımının ilk günlerinden bugününe taşıyacağız, o günlere götüreceğiz. Evet, Beykoz'u anlatacağız. O da Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri. 110 yıl.
0: Fener'den bir sene sonra kuruluyor.
1: 1908.
0: Evet.
1: İşte Beykoz. Evet, geçen hafta bu arada Karagümrük'ü yaptık. Çok şey geldi.
0: Müthiş telefonlar,
1: Karagümrüklülerden sağ olsunlar. Çok arayan, haber gönderen, mesaj gönderen, tekrar yayınlayın diyen arkadaşlar bir fırsatını bulup tekrar yayınlayacaklar o bölümü.
0: Bir de o şeyi dediler onu. Ben anlamadığım için söyleyeyim. İnternete ne olur sokun dediler. İnternete girsin ki oradan arkadaşlar da hemen bulalım dedi. Karagümrüklüler.
1: Evet.
0: Dedim ben iletim arkadaşlara.
1: Öyle bir takımdı Karagümrük. Evet. Bunları hak eden bir takım. İşte oralarda tekrar görebilmek dileğimiz. Bugün de Beykoz'u konuşacağız. Beykoz'da aslında bugün Süper Lig'in ilklerini içinde barındıran bir takım.
0: Tabii ya.
1: İlk gol, ilk maç orada. 2-1'lik maç. İzmir Spor'la Beykoz maçı. İlk gol Beykoz'un yediği gol. İlk penaltı o maçta. Beykoz'un olduğu maçta. Yani Beykoz takımı işte şöyle bir bakıyorum önümde. Ya çok önemli bir şeyi, süreci.
0: Bu Türk en eskilerinden futboluna biri. Şu verdiniz ya. Abi arkadaşlar şu verdi. Bak. Şurada çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur araya girebilir miyim Ender?
1: Evet,
0: en abi sağ baştaki kim?
1: En sağ benden ta
0: yok,
1: bu
0: yok, benim taraftan.
1: Kim abi?
0: Fenerbahçeli Abdullah Matay.
1: Nereden tanıdın abi onu?
0: Onun yanındaki bizim yanlış hatırlamıyorum.
1: Ben şu sol tarafa bakıyorum. Zaten fotoğrafta Eker Biçer.
0: O Eker Biçer takım kaptanı.
1: 1.90 küsur boyu. Bak, 93 falan.
0: Abdullah Matay'ın yanındaki yanlış hatırlamıyorsam galiba Nusret. Onun yanındaki de Mustafa Galatasaraylı. Mustafa Yürür. Tabii fotoğraf çok kötü. Ta kim bilir kaç yıl. 50'li yıl.
1: Çok çok abi fotoğraf. Tabii.
0: Yani kaleci Sıtkı mı değil. Başka birisi. Yani çok efsane oyuncular yetiştirmiştir Beykoz. Efsane takımlar kurmuştur.
1: Ama o Mehmet Eker Biçer de o takımın kaptanı değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii Mehmet Eker Biçer. Tabii Eker Biçer. Ya Mehmet Eker Biçer'in boyu 2 metreye
1: işte
0: yakın.
1: İşte şurada yine arada bak, stoper mi
0: kaleci
1: oynuyor?
0: Kim bak? Beşiktaş'ta Necmi Mutlu.
1: Vay vay vay.
0: Görüyor musun? Eker Biçer tabii stoper o. Yani sant bak Nusret abi buradan 3. soldan 3. Sonra yine Abdullah Matay bak en solda.
1: Bu tarafta aşağıda.
0: Senin tarafında. Ha. Şimdi Eker Biçer 2 metreye yakın boyu vardı. Tek Eker Biçer'den kafayla top alan kimdi?
1: Kim abi?
0: 1,5 metrelik Mikro Mustafa rahmetli Fenerli.
1: Onu söylerler.
0: Ya evet, olacak şey değil ya. İnanılmaz yani. Yani bunu ben anlatıyorum. Şimdi millet karikatür canlandırıyordur. O Mikro Mustafa müthiş sıçrardı. Timing tabii ayarlaması. Eker Biçer'i deli etmiştir senelerce. Kafasından top alırdı ya. Olacak şey değil. Bir metreden yakın aralarında mesafe var yani.
1: Kelle İbrahim işte özellikle 1924 olimpiyatlarında da bizim milli takımın ilk yurt dışı maçlarında da forma giyen Türk futbolu için de son derece önemli bir oyuncu. Ve bu kulübün de Beykoz'un da sonra Altınordu'nun da sembollerinden biri.
0: Sembol Kelle.
1: Ve 1924 olimpiyat oyunlarında Türk milli takım adını, en başarılı isimlerden biri, o takımda forma giyen isimlerden biri. Beykoz için de Beykoz tarihinin en önemli bak, isimlerinden biri.
0: Nusret abi Beşiktaş'ta da oynadı bak, sol baştan senin tarafından üçüncü.
1: Bunun renkli biraz daha yeni görece takımları da var. 60'lı yıllardan çocuklar, onlardan getirelim bir iki tane de ekrana.
0: Bak kaleci Manken Nihat, Galatasaraylı.
1: Bak altta yazıyor da ya.
0: Öyle mi?
1: He. Cemal Adnan, Selahattin, Nihat, Vural, Oral, Garbis.
0: Garbis, Fenerli Garbis. Fenerbahçe'de de oynadı. Genç takımda yetişme.
1: Hangi?
0: En sağ başta.
1: Sağ başta, yani, bu taraf.
0: Gayrimüslim Ermeni evet. arkadaşımızdır. Ondan sonra Fener'de de oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı.
1: Nusret.
0: Evet. Kaleci de Manken Nihat. Nereden Manken diyeceksin?
1: Manken Nihat.
0: Ya o kadar güzel bir fiziği vardı ki bizim foto muhabiri Arif Işıldayan bunun fotoğrafını çekmeye bayılırdı ve isim taktı buna. Manken Nihat.
1: İlginçmiş.
0: Hala sağ Fenerbahçe'de oturuyor. Günde 4 kilometre yürüyor. Ya arkadaş diyorum ya, yorulmadın mı sen be, senelerce top oynadın. Bir... Yok yok diyor, formumu muhafaza ederim, belki yine oynarım diyor.
1: Bir de bu var. Bu da
0: tabii.
1: Bu da 60'ların sonu 70'lerin başında çocuklar.
0: En tam solda oturanlar ben. Var ya.
1: Evet.
0: Onlardan top elinde olanın yanındaki üçüncü, yani senin tarafından, o da Ahmet. Boncuk Ahmet Beşiktaşlı. Onun yanındaki de bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki Mustafa'ya benziyor, eski Fenerli. Gazanfer abi değil mi teknik direktör? Tabii Gazanfer abi. Tabii o. Bu biraz daha yeni bir...
1: Yeni, görece Beykoz. Yeni bir Beykoz, evet. Evet.
0: Yani şimdi Şirzat, Şirzat Dağcı. Bak, elinde şey takım...
1: Selahattin Garbiz, Rıdvan Hüseyin, Nihat Erdoğan, İsmail yazıyor Çetin aklına, Adnan, he? Şirzat ve Cemal.
0: Bak, elinde şey takım kaptanı, flama verecek.
1: Evet. O Şirzat değil mi?
0: İki sene Fener'de, iki sene Beykoz'da. Bir sene Fener'de, bir sene Beykoz'da. Bu da İsmail, o da Fener'de oynadı. En başta oturan. Oturanlar senin tarafından. He. Yani bak Garbis yine var. En soldan senin tarafından. Selahattin yanındaki. Vefa'da da oynadı o en baştaki. Kaleci yine Manken Nihat. Yani takıma bak. Bu da Cemal galiba değil mi? Tabii evet, en baştaki evet. Tabii Cemal. O da santrfor gibi oynardı. Şirzat abi rahmetli varken. Şirzat Fenerbahçe'nin efsane takımlarında oynamış bir santrfordur. Yani burada Arap Hüseyin var mesela. O buralarda yok o. Hüseyin Rahmi Gömeç'te biz Arap Hüseyin derdik. İstanbulspor'dan geldi. Beykoz'a rahmetli oldu genç yaşta. O da santraf oynardı. O da çok teknik bir oyuncuydu. Sıtkı, kaleci Sıtkı, efsane, Beykoz'un efsanesi. Lakabını biliyor musun? Gopsek.
1: O ne abi?
0: Cimri. Arkadaşları takmış. Çok severdik. Allah rahmet eylesin. Gopsek Sıtkı meşhur. Ya isim takmışlar yani. Demişler ki artık sana bir sıtkı. Nedir bu ya? Bu kadar cimrilik böyle. En sonunda Gopsek Sıtkı olmuş. Cemal'i söyledik. Abdullah Matay Fenerli Eskişehir'den gelme. Bak Eker Biçer'e bak bak.
1: Zaten o yükselmeden kaleciyle neredeyse aynı yerde.
0: Şey var, Yılmaz var. Vadik Yılmaz Galatasaraylı. Teknik direktörlük falan da yaptı. Vural'ı söyledik. Vural'ın da bir lakabı var. Söyleyeyim mi? Yani bu futbolcuların birbirlerine taktıkları lakap. Köpek Vural.
1: Allah Allah.
0: Neden ama? Müdafaa oynardı. Bir oyuncuyu yakaladı mı abi ısırır abi. Geçmiş olsun, oynayamazsın. O öyle kalmış lakabı. Ondan sonra Selahattin'i söyledik. Eker Biçer'i söyledik. Böcek Ahmet'i söyledik. Beşiktaş'ta da oynadı. Yani Garbis'i söyledik, İsmail'i söyledik. Efendime söyleyeyim, kaleci Manken Nihat'ı söyledik. Aynı Beykoz'da daha evvel yaptığımız Karagümrük gibi, Samspor gibi, Vefa gibi birçok oyuncu ihraç etmiştir, yetiştirip bünyesinde. Hatta sonradan o oyuncular gittikleri büyük takımlarda artık emekliliklerine yakın bir zamana geldikleri onları tekrar geri almış. Tekrar iki sene Beykoz'da oynamışlardır. Üç sene artık yaşlarına göre, durumlarına göre. Onlardan tekrar yararlanmıştır. Çok güzel bir kulüpleri de vardı. Ben gitmiştim ta bu bizim Anadolu
1: yakası. Paşabahçe
0: tarafı. Orada. Ondan sonra gidi şuraya bak. Yani hatıralarımız hakikaten canlanıyor yani. Adnan, Selahattin, tabii Nihat, Köpek Vural top elinde olan. Yani lakabı öyle ya. Aslında dünyanın en şeker adamlarından biriydi. Konuşurduk yani.
1: Evet.
0: Garbis. Oral'ın yani, yanında Garbis. Kadıköy'ümüzün.
1: Ne kadar enteresan. Yani bir dönem bu kadar başarılı olmuş kulüplerin sonrasında sıkıntılı süreçler yaşaması. Belki futbolun içinde bu var ama hani bu kadar makas açık olmalı mı olmamalı mı bilmiyorum. Dünyada da var
0: güzel
1: böyle
0: bir ne nokta
1: işte, Nottingham Forest'in nerede?
0: Niye geldin? Bak şöyle ama. Bunlar Vefa, Karagümrük, Beykoz yaptık ya.
1: Evet,
0: Kasımpaşa evet. Eski. Hepsi semt takımı.
1: Hı-hı.
0: Şimdi Beykoz dediğin yerde bunlar top oynarken Koca Beykoz takımı, hı-hı, diye adlandırdığım takım oynanır. Beykoz'da 10 bin kişi vardı abi. Bilmiyorum attım rakamı. Ama Fenerbahçe öyle değil.
1: Anladım.
0: Galatasaray öyle değil. Beşiktaş öyle
1: değil. Geniş kitlelere mal olunca işin rengi değişiyor.
0: Değişiyor tabii. Oradan finans alıyorsun. Buradan yardım geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Buradan ne? Bunlar da kendileri çorbayı işte içebiliyorlarsa içiyorlar. Çorbanın artık yapılamaz doğru hale gelişinden sonra da dağılıp bitiyorlar yani.
1: Doğru.
0: Bu Beykozlar, Vefalar, Kasımpaşalar, Karagümrükler o dönemde emniyet, adalet bir aralık battaniyelerinin evet, sahibinin takımı. Bunlar üç büyüklere zamanda çok kök söktürmüştür ama maalesef o kadar yaşayabildiler.
1: Peki keyifli bir sohbetti Kemal evet abi. Teşekkür ediyoruz.
0: Lakaplar haftada, nasıl ama?
1: Evet evet. Bu haftada Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik efendim. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları olsun. Hoşça kalın efendim.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo. Bir reklam.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını tutacağız. Bugün stüdyo konuklarımız Nevzat Dindar ve Okan Koç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
2: İyiyiz. Okan biraz hasta galiba.
1: Evet. Ya biraz hasta değilim de. Soğukta kaldım. Ceyran'da derler ya böyle sağdan soldan çapraz ateşi falan. Bir yere gittik bir baktım abi sağdan açmışlar vuruyor. Soldan geliyor arkadan geliyor ama biz alışkınız baba. Sonuçta sağda da esiyorduk. Rüzgara
2: sağda
1: karşı.
2: Sağda esiyordun.
1: O zaman gençtik. Şimdi
2: yaş ilerliyor.
1: Tabii kaldırmıyor.
2: Sen göstermiyorsun.
1: Beyin
2: ama.
1: Diyor ya diyor bir şey olmaz diyor. O zaman gençken fark etmiyor. Rüzgar gibiydik. Her yerden fırtınalar esiyordu. O Karadeniz fırtınası bile bana buz geliyordu.
0: Sen her zaman rüzgar gibisin.
1: Yok ya. Şimdi yaş artık bana bir şey söyleyeyim mi? Her yerden vuruyorlar abi.
2: Okan,
1: sana ben sana yemin ederim hiç kaldırmıyor beni artık.
2: O yaş olayını ben şimdi ben 81 doğumluyum.
1: Bir yaş aralığımız. Aynen aynı jenerasyon.
2: Evet.
1: Ama benden daha genç gösteriyor.
2: Şöyle diyeyim. Yani ben böyle mesleğe ilk başladığımda uykusuz birçok yurt dışı seyahatim ama uykusuz yaparım hiç uyumazdım.
1: Maç uykusuz çıkardık ya.
2: Şimdi 2 saat.
1: Düğün salonlarından saat... gelip akşamları eğlence salonu düğün salonundan gelir maça çıkardık bir zamanda ama doğru bir şey mi değil. Evet. Şimdiki gençler örnek almasın
0: düğün salonundan
2: gelir. Benim şöyle hakikaten yani ben uykusuz çok seyahatim olmuştur. Çünkü yani gazeteciler genelde
1: tabii.
2: Genelde yurt dışı seyahatleri biliyorsunuz sabah erken ya, saatlerde
1: Allah
2: olur.
1: Allah aşkına ne yapıyordunuz? Geliyorsunuz 2 saat antrenman seyrediyordunuz, yazıyordunuz, gidiyordunuz odanıza bütün gün yatıyordunuz. Gören de zahane çek bunlar var ya. Biz sabah, öğle, akşam antrenmanlar, Cooper'lar, testler, işte bilmem neler onlar bunlar var ya. Yemin ediyorum o yatakta var ya yatağa duş almadan vurur vurmaz kafayı yastığa uyuyorduk. Gelmiş ben, bana uykusuzluktan bahsediyor. Yapma gözünü seveyim. Kamplarda girme.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bunu herhalde söyleyeceğiniz en son insanlardan biriyim ben. Gazetecilik bugünkü gibi dijital bir ortamda yoktu. Eskiden gazeteciler bildiğin otelin tam bu tarz magazinel işler de olurdu ama gazeteci büyük bir stres
1: yaşar. Ben biliyorum baba aynı havuzun içindeydik ya.
2: Yani o yüzden eskiden çok ciddi bir rekabet vardı. Bir kutu haber ya belki de sen bir kutu
1: ya
2: haber.
1: Ya o ayrı tabii ki de gazeteci.
2: Yani eskiden.
1: Şu anlamda diyorum iki meslek de çok zordu.
2: Eskiden yani ciddi anlamda zordu. Yani ama, böyle gittim işte seyahat yaptım işte iki tane böyle bir dünya yoktu. Yani gazetecilik o dönem için gerçekten zordu. Şimdi biraz daha mecra değiştirdim. Biraz daha aletler yani kullanılan aletler değişti. Teknoloji işin içerisine girdi ve
1: herkes gazeteci şu anda.
2: Kulüpler herkes
1: elinde
2: gazeteci.
1: Telefon,
2: aynen öyle.
1: Herkes
0: doğru.
1: Gazeteci.
0: Yani o yüzden akıllı telefon olan herkes potansiyel.
1: Bak şimdi o zamanların gazeteci. Dezavantajlarını zaten anlattı söyledi. Doğru söylüyordu. Yani şartlar ama o zaman futbolcularla gazeteciler arasında aile ortamı vardı. Biz orada Beşiktaş'ta oynarken bütün gazetecilerle iç içeydik ya kafeye bir
0: karşılıklı
1: izin günümüzde
0: kamplarda
1: yurt dışında Avusturya'da İsviçre'de nerede olursa olsun. Bir yerde oturuyorduk bir bakıyorduk işte o geliyor bu geliyor oturuyor muhabbet güven vardı. Konuştuğumuzu yazmıyordu. Şimdi var ya yemin ederim geçen gün bir yerde oturuyorum bir gizlice çekmiş amcamın oğluyla beni bir telefona bir baktım abi akşam sosyal medyadan paylaşıyor Okan abi burada mıydı? Yani bir metre mesafeden nasıl çekmiş anlayamadım. Düşün belki orada farklı şeyler konuşuyor bazen arkadaş arasında insanlar böyle kelimeleri cümleleri
0: korkuyorlar.
1: Farklı yerde konuşup
2: mesela bir
1: biraz
2: evet.
1: Şey yapabiliyor.
2: Çok basit mesela.
1: Her yerde
2: Antalya, mesela çok basit bir Antalya kampı. O Antalya kampında ya da kampın bir ya da ikinci günü Furkan. Eskiden yani birçok gazeteci de bu arada yani gazete mensubu, muhabir, işte foto muhabiri kamplara giderdi. Şimdi biraz daha değişti. Biraz da işte dijital platformlara iş yapan arkadaşlar daha
1: tabii,
2: fazla
1: tabii.
2: Bu işi yapıyorlar. Oyuncuların, yani 3-4 tane oyuncunun denize girmesi görüntüsünü çok iyi hatırlıyorum. Yani buradan da Raşit Altun'a selam olsun. O da şu an Beyin Sports'ta biliyorsun yorumcu. Foto muhabirle beraber o işi yaptılar, çektiler. Muazzam iş. Bizim için kamp birinci gün bitti. Çünkü en güzel işi yaptı. O iş, o fotoğraf.
1: Ne yaptı, ne fotoğraf çekti? Denize?
2: Yani futbolcular denize girmiş.
1: Ha.
2: Futbolcuların işte,
0: daha böyle magazinsel.
2: He, eğlenirken işler. Tak tak tak fotoğraflar o zaman. Fotoğrafın değeri vardı çünkü.
1: Tabii tabii.
2: Yani oyuncular daha yoktu. Kampın birinci günü ya.
1: Gazetelerde manşet. Bir de ne biliyor musun? Sonra Furkan diyor da yeter artık uzatmayın. Doğru doğru kesmeye çalışıyor. Abi ben hatırlıyorum ya. Ya rovaşatalar, voleler amına kalkıyorduk. Yemin ediyorum öyle bir fotoğraflar pozlar veriyorduk ki o zamanlar. Dediğim
2: ama
1: gibi geliyordu abi.
2: Haber.
1: Gidiyorduk. Ya takım elbiseli rovaşatalı fotoğrafım var benim ya. Takım elbiseli vole.
0: Duruyor
1: çok
0: mu?
1: Güzel. Bir,
2: güzel
1: tam,
2: iş olur ama.
1: Yarım vole, tam vole. Ama sana bir şey söyleyeyim. Voleyi gör var ya. Böyle nasıl desem jenerik. Herkes yapamaz. Niye? Abi sana işte bir kıvraklık var.
0: Var var.
1: Anladın mı?
0: Var. O ha? Estetik var.
2: Hangi gazete?
1: Hatırlamıyorum ya. Vallahi aklıma şimdi. Spor gazetesi. Tamam bak oradan çıkar bir yerden.
2: Hayır o fotoğraflar iş yapar
1: ya. Çok yani. Güzel fotoğraflar. Şimdi bakıyorum mesela ne kadar güzelmiş diyorum ya. Niye? Doğallık var, samimiyet var. Şimdiki futbolculara sen kalk takım elbiseyi giydir, Rövaşat'a vole attır. Hadi bakayım ben. Burnundan kıl aldırmıyorlar. Şimdilere merhaba dedirtiremiyorsun. Ya böyle bir şey. O zamanlar kimler vardı ha takımlarda ha? Şimdi büyük takımlarda biliyorsun. Şu anda birçoğu o takımlarda kadroya giremez.
0: Bak
1: şu anda
0: yönetmenimiz büyük Ali abi diyor ki Ali Şengün her ha. sezon öncesi gazetelerde takımların takım fotoğrafları olurdu diyor.
1: Tabii. Mesela. Ya onda o fotoğraflar her zaman olurdu doğru söylüyor.
0: Ama bir gelenekti yani artık o da kayboldu.
1: Ya samimiyet daha doğrusu.
2: Eskiden fotoğraf hakikaten okuturdu yani fotoğraf böyle... Aylarca belki yıllarca unutulmayacak fotoğraflar vardı.
1: Tabii canım ya.
2: Şimdi neler buradan mesela foto maçtan Yaşar abi, Yaşar Yalçın belki bilirsin. Yaşar abi gitmiş, takip etmiş. Neyse bizim Keita vardı. Keita, taklacı Keita'yı hatırlarsın.
1: Abdülkadir Keita.
2: Keita'yı namazla.
1: Ne süratliydi o da.
2: O fotoğraf var ya. Uzun bir süre konuşuldu. İnanılmaz fotoğraf
1: abi
2: ya.
1: Gidiyor ki futbolcular cuma namazına yani mesela biraz kovalasanız bütün futbolcuları görürsün orada. Sadece Abdülkadir yani bütün yerli yabancı o mesela dini inancı Müslüman olanların hepsi geliyordu abi. Biz kamplarda falan gidiyorduk o zaman.
2: Şeyi vardı. Şu an öyle değil tabii. Şu an.
1: Ya bir gün bir futbolcuya isim vermeyeceğim. Abi dedim ya dedim hadi gel cumaya gidelim. Ya sen bugün kıl ben cumartesi kılacağım demiş bak. Ya yani bunlar da tabii.
2: O ne şey. Ya öyle Allah Allah.
1: Tabii tabii var.
0: Hadi bakalım.
1: Bak.
0: Hadi bakalım.
1: Şuraya bak abi. Beşiktaş'ta işte tesisler bu Ümraniye tesisleri.
0: İşte o ikonik fotoğraf. Ümraniye takım elbiseli tesis. Okan Koç yalnız gerçekten.
2: Bir soracağım çorap var mı?
1: O zaman çorap bulamadı. Konç vardı. Konçları giymek istemedi. Beyaz olmaz yani uymazdı. Ya şu bak şu ne biliyor musun? Doğallık, samimiyet. Güven vardı orada o zamanlar gazetecilerle aramızdaki
2: sanırsın şu fotoğrafı şu göbeğe koyarsın.
1: Şu anda bu şu anda bu fotoğrafı sen gazetecisin. Hangi gazetede yazıyordun fotomaç?
2: Milliyet.
1: Milliyet. Sen şu anda Milliyet'te Osimhen'de Galatasaray'ı takip ettiğin için söylüyorum. Osimhen örnek veyahut da Sanchez örnek kim var mesela başka?
0: Barış
1: Alper'e şu fotoğrafı yaptırabilir misin?
2: Futbolcu tedirgin oluyor bir kere.
1: Yaptırabilir misin? Hani soruyorum. Yapabilir misin?
2: Eskiden
1: yapamazsın. Yapmazlar, yaptırmazlar.
0: Çok güzel fotoğraf.
1: Ama bak o zamanlar biz abilerimize, oradaki gazeteci dostlarımıza, kardeşlerimize.
0: Şampiyonlar Ligi topu değil mi?
1: Abi o zaman Şampiyonlar Ligi gibi
0: kaç takımda. Kaç yılı? Yani hatırlıyor
1: 2004
0: musun sezonu?
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk Chelsea, Lazio.
0: O sezon değil
1: abi
0: mi?
1: Canım abi Okan kardeşim var ya abin neler yapıyordu Şampiyonlar Ligi gibi her topu
0: zaman.
1: Oynuyordu.
0: Abi ben seninle her zaman zaten gurur duyuyorum.
1: Ya estağfurullah şaka yapıyorum. Kısa bir dönem oynadık. Hep söylüyorum yani. Şimdiki aklım olsa, tecrübem, deneyimim olsa çok farklı yerlerde olurdum da. Ama şu fotoğraf var ya çok, çok anlamlı, çok güzel bir şey söylüyor ha. Şu anda hiçbir futbolcu, Anadolu takımdaki futbolculara yaptıramazdı şu fotoğrafı.
2: Soracağım.
1: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuydu o dönem ha.
2: Okan.
0: Evet.
2: Yani Okan çok şu önemli fotoğrafı bir kere de mi? Bir kere de mi çekildi yoksa bir deneme oldu mu? Birkaç.
1: Ben kalkıyorum abi. Ya bunu bana sorman bile hakaret sevgili Nevzat.
2: Hayır bak yani şu
1: fotoğraf. Ben kalkıyorum abi müsaadenizle sevgili ben... yönetmenlerimden müdürlerim. Ya bu şimdi bir dakika bunu bana sorma.
2: Sen şov yap.
1: Abi ben şu anda böyle... sana ben bunun daha iyisini yaparım. Şu yaşta 45 yaşa ne ben şov yapacağım baba. Sana, orada ben... biz sahada şov ben yapıyorduk. Sana... Senin gibi gazetelerde şov yapmıyorduk. Biz sahada yapıyorduk. Ama... Sen şu anda bana getir topu şurada yapayım ben sana. Bak 45 yaşında daha iyisini yaparım.
0: O kadar fit hala.
1: Ne?
0: Yapar.
1: Fitli değil. Abi bu ne biliyor musun? Genetik bir. Bir. Estetik anladın mı? Bak şunun daha iyisini yaparım. Havada rovaşata falan fark etmez. Yaparım abi sonuçta niye biliyor musun? Ego mego kibir migi bir ki. Abi bunları sahada yapıyor musun?
0: Bir rejinin de hakkını verir misin?
1: Ya bak
0: hemen rejide, nasıl buldular
1: bunu? Vallahi helal olsun kim varsa.
0: İsmail Tan var, İsmail, Ali Şengün var, Ali diğer arkadaşlar.
1: Vallahi diğer arkadaşlara da teşekkür ederim.
0: Kusura bakmasınlar.
1: Çok güzel yakalamışlar, bulmuşlar. Yani konunun üzerine de çok güzel geldi. Bak şu anda al topu, getir şuradan bir top at bak bakın bunu daha iyisini yapayım mı yapmayayım
2: mı? Ya bunu yaparsın.
1: Ama bir şeyler ben, kırılırsa karşılayacaksa yani onu şeyi, o zaman onu istemiyorum.
2: Şeyi soruyorum. Anlamıyorsun dinlemedin.
1: İlk de yaparım sen rahat ol ilk de.
2: Ben bu hareketi şu anda yaparsın takla atarsın yani onda sıkıntı yok. Ben şu bir kere de çekildi mi yani bu hani o fotoğrafçı
1: o senin işin o şey. Senin sen gazetecisin ben bunu bir kere de yaptım o fotoğrafçı bunu bir kere de iki kere de kaç kare de çekti beni ilgilendirmez ben bunu bir kere yaptım o senin işin onu sen sorgulayacaksın ve analiz edeceksin değil mi sevgili Furkan?
0: Doğru.
2: Benim
0: toparlayalım bu konuyu.
2: Benim mesela foto muhabirliği şeyim çok kısadır yani ben
1: Hayır, muhabir yanında bir sürü olarak. Foto muhabiri vardı abi senin.
2: Hayır, foto muhabirleri gerçekten çok.
1: Yani işte foto muhabirleri sen ne diyeceksin? Dünya
2: çapında foto muhabirlerimiz vardı.
0: Takip ettin mi Okan Koç'un yer aldığı bir antrenmanı ya da maçı, kampı?
2: Yok.
0: Hiç yani, denk gelmediniz değil mi?
2: Yok. Benim hani foto muhabirliğim böyle 6 ay falan sürmüştür. O 6 ayda bir şeyin fotoğraflarını çekmiştim. Washington var ya, Fenerbahçe'de hatırlarsın.
1: Ha, Santa Fe diyorsun değil mi?
2: Washington sağlık kontrolü. Tamam mı? Şimdi o fotoğraf da çıkar.
0: Birazdan
2: da o sağlık geldi. Kontrolünden 6 kare çektim, tamam mı? O Washington'un sağlık Fenerbahçe'ye transfer olmuş. O zaman öyle ben şu takıma gitmem, bu takıma gitmem yok öyle. Her işe gidiyorsun.
1: Tabii tabii.
2: Böyleydi.
0: Kulüp muhabiri diye bir kavram yoktu evet. Herhalde o zaman.
2: Kulüp muhabirliği vardı ama yani
1: bu kadar hani fanatik değildi yani.
2: Ben
1: kadar...
2: daha yeni foto muhabiri olduğu için yani kısa bir süre foto muhabiri, ondan sonra sen muhabir ol dediler bana. Neyse Washington sağlık kontrolünü çektim. Baba 3 ay sonra kalp hastası çıktı adam. Bu fotoğraflar böyle aylarca, yıllarca kullanıldı.
0: Güzel. Bir tatlı sohbetle başlamış olduk transfer raporuna. Galatasaray'ı konuşacağız öncelikle. Sıcak günden biraz Galatasaray gibi. Lucas Torreira'nın yapmış olduğu açıklamalar var Nevzat Dindar. Yine yeniden Güney Amerika basınına, Arjantin'de Picado TV'ye oldukça önemli kurumlardan birisi, yani yayıncılardan birisi daha doğru ifadeyle Arjantin'de. Lucas Torreira bugün akşam saatlerinde bir röportaj açıklama verdi. Önemli satır başları var. İlk olarak kendisiyle alakalı yapmış olduğu açıklamaları konuşacağız. Galatasaray'da çok mutluyum diyor Lucas Torreira. Galatasaray'la olan sözleşmemizi muhtemelen yenileyeceğiz diye de ekliyor. Ve şöyle devamı, önemli bir kontratım var Galatasaray'da. Tamamlamam gereken 2 yılım daha bulunuyor. Orada olabildiğince uzun süre devam etmeyi planlıyorum. Eğer bir gün olursa Boca Juniors'ta oynamak beni çok mutlu eder. Olmazsa da yapacak bir şey yok diye de eklemiş.
2: Yani bir kere bu Lucas Torreira'nın Arjantin basının açıklamalarını biraz ben abartılı buluyorum. Bu ilk değil. Muhtemelen son olmayacak. Sürekli bu açıklamaları yapıyor. Belli ki.
1: Yol mu yapıyor ya?
2: Yani aslında biz de bunu bu şekilde yorumlamıştık. Eğer yol yapıyorsa bunun bir karşılık bulması lazım. Yani Arjantin'de bunun bir karşılığı olması lazım. Ama sonuçta artık dünya hakikaten küçük bir köy. Yani orada olan bir şey hemen anında buraya yansıyabiliyor.
1: Dişler şimdi, çağdan dolayı doğru söylüyorsun.
2: Evet, şimdi orada verilen bir röportajın hemen Türkiye yansımalarını görüyoruz. Devre arasında biz bunu gördüğümüzde eyvah Torreira yediyor. Haberleri de çıkmıştı. Şimdi bunu bir baskı unsuru olarak kullanabilir futbolcu aslında. Aslında doğru yerden yaklaştın sen de. Şimdi Torreira Galatasaray'da 4 senedir çok güzel işler yaptı. Torreira'nın Galatasaray'da yeni bir kontrat için adının Boca ile anılmasına gerek yok. Zaten özel bir oyuncu. Bana göre Bielsa hata yaptı. Yani gerçi Uruguay milli takımında orta sahada birçok seçenek var ama
0: evet.
2: Yine de bir Torreira'ya milli takım yakışırdı diye düşünüyorum. Galatasaray için çok özel bir oyuncu. Ancak Torreira'nın da Galatasaray'da ilk 2 sezonundaki hatta 3 sezonundaki performansında olmadığını, fiziksel olarak artık belli bir tempoya dayanamadığını gördük.
1: Tamam.
2: Dolayısıyla Galatasaray için evet çok özel bir oyuncu ama kendisini de vazgeçilmez görmemeli. Hele Arjantin basını üzerinden Galatasaray'a, Galatasaraylı yetkililere mesaj vermesini ben doğru bulmuyorum. Bu işler aslında ters teper. Yani netice itibariyle zaten oyuncu Galatasaray'dan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedi. 2 sene daha kontratı olan bir oyuncunun neden Boca, sürekli Boca'ya hayalim Boca Juniors diyor.
0: Bir dönem Atletico Mineiro konuşuluyordu.
2: Yani neden bunu söyler? Demek ki 2 sene daha kontratı olan bir oyuncu demek ki Türkiye'deki kontratında bir takım iyileştirmeler bekliyor.
0: Bu özel hayatı gerçekten çok tırnak içerisinde yaraladı mı Lucas Torreira'yı konuşulduğu kadar?
2: Duygusal. Yani Türkiye'de bir oyuncuyla olan bir birlikteliği vardı. Aşırı duygusal. İnişli çıkışlı işte çalkantılı bir süreci oldu. Ve etkilendiğini biliyoruz. Ama netice itibariyle Galatasaray'a olan aidiyeti üst düzeyde olan bir oyuncu. Babası hatta buraya belki gelecek, yerleşecek geldi. Babasına da bir ev alacak. Burada hayatını sürdürecek. Yani Galatasaray için çok özel bir oyuncudan bahsediyor. Şimdi Galatasaray omurgasına bu başkan Dursun Özbek'le şampiyonluk sonrası sohbetimizde ben aslında Galatasaray'da bir değişim gerektiğini kendisine, yani birçok gazeteci vardı. Ben bu, böyle bir şey olabilir mi? Bunu beklemeli miyiz diye sorduğumda başkan hayır demişti. Benim orada kastım Galatasaray'ın kalecisi bir numarası, yani atanı ve tutanı değil. Zaten Galatasaray'ın omurgasına baktığımızda Uğurcan'ı, Osimhen'i, yani omurgasındaki iki tane en kritik noktadaki oyuncusu zaten tartışılmaz. Ama ne Davinson Sanchez eski Sanchez ne de Torreira eski Torreira. Dolayısıyla Galatasaray'ın yeni bir omurgaya ihtiyacı olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Başkana yani bunu bu şekilde söylemedim belki ama yani Galatasaray'ın yeni bir 4 senelik omurga oluşturması doğru olmazmış diye sorduğumda aslında Galatasaray'ın Torreira ve Sanchez gibi performansı düşen oyuncularını gözden geçirmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım ama başkan kesinlikle böyle bir düşünceleri olmadığını dile getirdi. Bu röportajda aslında sen okumadın ama benim en çok rahatsız olduğum nokta Mauro Icardi ile ilgili kullandığı
0: ifade. Birazdan gelecektim. Notlarım arasında var. Ben önce Torreira'nın kendi durumunu konuşalım
2: yani
0: istedim.
2: Çok basit bir düz mantık. Yani Galatasaray ile 2 sene daha kontratı olduğunu söyleyen bir futbolcu neden ısrarla sürekli dış basına, yabancı basına o ülkeye gitmek istediği şeklinde, o ülke takımına gönül verdiği şeklinde bir takım imalar ve söylemlerde bulunur. Zaten önün kapalı. Gitmek mi istiyorsun? 15 milyon euroyu getir git dersin.
0: Galatasaray şu an 2 yıl kontratı olan bir oyuncuya talip olmuş olsa dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kulübünde benzer bir durumu tam tersi herhalde yaşamazdı diye düşünüyorum. Artık kulüplerimiz gidip bir oyuncuyu talip olduğunda transfer etmekte çok zorlanıyorlar. Rakamları görüyoruz, okuyoruz. Yani bunu Torreira süreci bu şekilde sürdürerek sanki biraz Burgan kulüp üzerinde baktım. Baskı kurmaya çalışıyor.
2: Ya buna gerek yok zaten. Evet. Torreira'nın zaten bir takımda bir maaş skalası var. Torreira'nın bu takımda yaptıkları var. Yapamadıkları ya da yapamayacaklarını da zaten göz önünde bulunduracaktır yönetim. Ama Okan Burun Torreira'ya çok sıcak baktığını biliyoruz. Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluğunda en kritik oyunculardan bir tanesi de Torreira'dır. Yani bugün Galatasaray 100 yılı ya da Galatasaray dönemi başladı diyorsak en kritik isimlerden baş rol oyuncularından bir tanesi Torreira. Ama 30 yaşına geldi, eski fiziksel kalitesinde mi? Asla değil. Dolayısıyla tabii ki o da kendisini daha ekonomik kullanmaya çalışıyor. Maç seçiyor mudur? Orası tartışılır belki ama netice itibariyle fiziksel olarak ilk dönemindeki Torreira'yı izlemediğimizi kabul edelim. 4 sene daha yaş aldı. Şimdi mantık hatası şurada oluşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde yaş ilerledikçe maaş artmaz. Torreira bana 32 yaşına geldiğinde daha fazla ücret alacağı bir kontratla karşıma geliyor. Aslında bizim burada belki bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor.
0: Bunu doğru.
2: Sadece Torreira üzerinden değil. Diğer futbolcularla alakalı.
0: Davinson'da da yaşandı
2: Davinson'da
0: bu.
2: Davinson'da da yani Davinson'da olduğu için zaten bu oluyor. Zincirleme oluyor.
0: Tabii. Biri aslında ya bir oyuncuyla bu süreci yaşadığınızda takımdaki tüm dengeleri de gözetmeniz gerekebiliyor.
2: Torreira kaç yaşında? 30.
0: 30 oldu.
2: Lemina kaç yaşında?
0: Gelmişti.
2: Lemina kaç yaşında?
0: 32.
2: Şimdi senin orta sahan artık Şampiyonlar Ligi'nde o atletizmi, dinamizmi kaldıracak kapasitede fizik güçte değil. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde biz hep ne dedik? Galatasaray'ın iyi bir orta sahaya ihtiyacı var. Şimdi Torreira'nın yanına gelecek oyuncu Torreira'nın yerine mi gelecek? Yoksa onu tamamlayacak oyuncu mu olacak? Eğer onu tamamlayacak bir süperstar alınacaksa 32 yaşındaki Lemina ile 2,5 milyon euro aldığı ve sözleşmesinin bittiği bir dönemde yeni bir kontratı biz neden yapıyoruz? Değil mi?
0: Evet.
2: Lemina da yaş aldı sonuçta ve o Lemina Premier Lig'den Galatasaray'a geldiğinde imza attığı rakamın üzerinde bir rakam istiyor. Muhtemelen kabul edilecek. Bu rakamlar gerçekten de ya dünya futbol piyasasıyla aslında çelişen
1: bak çok
2: rakamlar.
1: Önemli bir şey söyledi sevgili Nevzat Dindar. Ne dedi? Şampiyonlar Ligi'nde yeterli mi dedi Torreira ile Lemina dedi. Doğru bir yere değindi. Ben de katılıyorum. ligde her türlü götürsün bu ikiliyle. Bir tane 8-10 atletik böyle veyahut da genç oyuncu aldığın zaman oralarda hep söylerim yani Galatasaray'ın eksikliklerinden bir tanesi odur yani o bölgenin oyuncusu. Yani bir Schneider'i yakalayamadı, bir Mertens'i yakalayamadı. Bunu Saray'la da yapamadı, şeyleri yapamadı. Neydi o çocuğun ismi? Bizim Türk var ya. İlkay'la da yapamadı. Şimdi bunu kimle yaparsın? Daha atletik bir oyuncuyla yaparsın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Torreira ve Lemina olur mu? Bana göre de soru işaretleri. Ne yaparsın? Oraya biraz daha atletik, uzun ayaklı, uzun adımlı basan, dönen topları alan, topla mesafe kat eden bir oyuncuyla beraber Torreira, Lemina bir şekilde idare edersin. Deplasmanda üçlüyle oynarsın. Bir, yani oralarda bir organizasyon, bir mobillik yaratırsın. Ama işte burada Torreira şimdi açıklamalarından dolayı ne yapmaya çalışıyor gibilerinden bir insanların kafasında soru işareti oluşuyor. Senin
3: oluştu sen mu? Bir oyuncu gözüyle mesela
1: bir saattir bu soruyu bana sormanı bekliyorum ama bakıyorum
3: konuyu. Nasıl okursun?
1: Ya şimdi nasıl okurum? 2 yıllık sözleşmesi var. Bak çok güzel söyledi sevgili Nevzat. O zaman kardeşim madem kafan o taraftaysa getir bir 15-20 milyon. O zaman git. Şu anda senin burada sözleşmen ve anlaştığın bir para var. İyileştirmek mi istiyorsun? İyileştirmek isteyemezsin. Niye isteyemezsin? Anlaştın. Ha seneye başlarsın çok iyi bir sezona atarsın attırırsın ya arkadaş dersin yönetime başkana başkanım dersin ufak bir iyileştirme yapalım bak ben iyi başladım odaklandım konsantre oluyorum ilk geldiğin günkü performansımı sergilemeye başlıyorum gibilerinden biraz bu şu andaki kontratın beni rahatsız ediyor o zamanki şartlarla şu andaki şartlar arasında dağlar kadar uçurum kadar fark var gibilerin iyimser bir şekilde yanaşırsan zaten Dursun Başkan ve sevgili yönetim kurulu bu konuda sağduyulu davranır diye düşünüyorum sen yeter ki sahada icraat göster değil mi son dönemlerde performansı düştü mü düştü ama 30 yaşında kısa adeleyle oyuncu yani ben çok fazla yani bir anda böyle o yarışın içerisinde o temposunu o enerjisini kaybedebileceğini düşünmüyorum. Artık 4 sene sezon Şampiyonlar Ligi yani geçen seneki lig çok yük bindi bu adama. Şimdi bu ara ona çok iyi gelmiştir. Vücudunu yenilemiştir. Yine Torreira'nın ben size söyleyeyim yine o atletik enerjik dinamizmiyle sezona başlayacağını düşünüyorum ben. Öyle göreceğim.
2: Torreira'nın sen bu kadar duygusal yapısından bahsediyor. Duygusal olarak bir düşüş yaşamayacağının garantisi var mı?
1: Ya, yaşamaz abi. Yani yaşamaz. Bir ara da git geldi günler yaşadı o kız arkadaşıyla. Biliyorsun bunlar olur yani.
3: Bu kez biraz
1: abi.
3: Daha
1: abi sana bir şey söyleyeyim. Ölümler
3: dönüşü olmayan bir yol gibi
1: yani.
3: O
1: çok
3: süreç.
1: Şükür insan sağlıklı yaşıyor. Sonuçta yani Torreira Galatasaray'da çevresindeki arkadaşları Okan Hoca devamlı yanında bulunuyor, destekliyor, taraftarın desteği, teveccühsünü gösteriyor. Bir nebze unutulur gider o. Yani yaşanıyor gidiyor artık belli bir yaşa geldin. 20'li yaşlarda olsan tamam derim. Yani o heyecanı, o kapılmayı, o duyguları koparmak kolay değil. Ama bu dönemlerde onu artık tecrübesiyle idare edecek. Ben Torreira'nın yani önümüzdeki sezon yine o atletizm, dinamizm, baskılı, coşkulu o takıma sağlayacak katkılardan dolayı tekrar o günleri yaşatacağını düşünüyorum. Ama bak çok önemli bir yere değindin ha. Bak doğru. Şampiyonlar Ligi için Torreira Lemina bence yeterli olmaz.
3: Yani bir noktaya kadar yetiyor. Sonrasında yetmiyor. Bu sezon gördük.
1: Yetmiyor, yetmez. Oraya ben sana zaten şöyle bir düşünceleri olduğunu duyuyorum. Duyumunu aldım. Hatta bir yönetici öyle bir muhabbette bana söyledi. Şunu söyleyeyim. Şimdi diyecekler senin ne alaka Galatasaraylı yöneticilerle falan filan gibilerine. Şimdi bu bir havuz düşünün. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Konya işte birçok takım anlatırım yani. Bu havuzun içine alabiliriz. Denk geliyorsun bir yerde. Muhabbet oluyor, o oluyor, bu oluyor falan filan derken şunu söylediler bana. Bir uzun adımlı, uzun bacaklı oralarda daha genç, daha atletik bir oyuncu aradıklarını söylediler bana.
2: Ya zaten şimdi Kamavinga konuşuyorsak
1: bilmiyorum. Bana öyle söyledi bir yönetici.
2: Turam. Mesela Turam'ı ben izledim. Kamavinga'yı da zaten çok kez izledim ama Turam direkt Galatasaray eşleşmesi olduğu
1: olur
2: için.
1: Olur mu olmaz mı ben bilmem o işleri. Sen daha iyi bilirsin.
2: O da işte premierlik.
1: Ben muhabbet arasında geçen muhabbeti anlatıyorum.
2: Ya sen bir sohbet Turam arasında hayal ediyorsan. Ya şimdi Galatasaray evet Torreira Galatasaray'da çok iş yaptı ama.
1: Ya sevgili
2: Torreira bana beni sıkıntıya sokacak bir böyle baskı yaratacak bu tarz röportajlarla gelmemeli. Bunu bir Türk oyuncu yapsa Okan Koç böyle bir röportaj verse Okan ne olur?
1: Tabii canım farklı anlaşılır. Yani Türk oyuncu oldu mu linç ederler.
3: Barış Alper linç yani ayrılmak istedi.
2: Ekran kararttı sadece.
3: Paylaşımla da bunu destekledi. Yani bu fikrini net bir şekilde bence dile getirmiş oldu sosyal medya
2: Barış
3: hesabında.
2: Barış bu arada yani tamam Barış'a kızdık ettik menajerine kızdık ettik ama Barış 30 milyon euro para getirdi. Öyle ya da böyle getirdi.
1: Hemen verdim vallahi ben. Verirdim abi. 30 koy üstüne 10-15 milyon kimleri getirirsin?
3: Bu arada
1: oralara.
3: Şimdi Lucas Torreira'nın...
2: Şey işte, Şampiyonlar Ligi var son hafta olduğu için.
1: Tabii.
2: Sezon başı olsa, yani yazın başı olsa Barış Alper o rakam kabul edilebilir bir rakam.
1: Ya Galatasaray'da asıl ben size bir şey söyleyeyim. Çok fazla problem, sorun yok. Niye?
3: Torreira'nın açıklamalarında Mauro Icardi kısmı var. Ona da ya geçelim.
2: Bir oraya orası geçmeden şeyi de söyleyeyim.
3: Alayım.
2: Şimdi oyuncu zam istiyor. Tamam. Eğer bir başarı varsa zaten...
1: Kaç onu... para alıyor abi bu yıllık?
2: Ya zaten sürekli zam olduğu için artık onu ben tutmayı unuttum. 2,5'tan başladı. Şu an 3,5
3: olması 4. lazım en son.
2: 3,5
3: evet.
2: 4.
1: Abi ne istiyor?
2: Torreira'ya dünya üzerinde 4 milyon euro verecek bir kulüp yok.
1: Tamam. Niye bunu istiyor 5. biliyor musun işte abi? Bunu söyleyeyim mi sana? Takım içerisinde dengeler bir başlıyor Icardi'den, Osimhen, Sané. Evet. Oradan sonra işte stoper Sanchez'e veriyorsun 5 milyon. Duyuyor futbolcular bunu ya kardeşim. Bu adamlar bunu alıyorsa tamam, Osimhen'e saygı duyuyor.
3: Şimdi bu açıdan ama bakınca 20... da Torreira haklı bu arada.
1: Tabii tabii abi, şimdi adam etkileniyor. Biz de yaşadık bunu kardeşim.
3: Yerini ve değerini
1: bak en basit olursa... örneği söyleyeyim. Gençler birine oynarken Allah
3: çarpıyor. Singo 5 milyon euro alıyor.
1: Bak al işte. Yıllık. Al işte. Yani adam bunları değerlendiriyor. Jimnastik yapıyor. Yani bakıyor bunu alıyor. Bak gençler birine oynarken sana şunu söyleyeyim. Kaç para oynuyordum biliyor musun sezonluk? 60 bin lira oynuyordum. 60 bin TL o dönem. Allah bin bereket versin. Çok şükür güzel paraydı. Azı bulamayan çoğu bulamaz derler ya. Bir benim takımımda isim vermeyeceğim. Benden çok çok alt seviyede oyuncular, yedek kulübesinde oturan oyuncular da dahil, aldıkları para 120 ile 200-250 bin lira arası bir makas vardı. Ben hem bonservis getireceğim, hem performans veriyorum, hem aldığım para 60 bin lira. Bir gün gittim rahmetli Cavcam'a, mekanı cennet olsun, yine ya dedim.
3: Allah rahmet eylesin.
1: Başkanım dedim, ya dedim işte dedim, bir iyileştirme yapalım dedim. Bak dedim yani birçok takım isteyen para kazanacağız hem oyun. Ya oğlum de sen zaten bu sene bakma, seneye seni satacağım, bunların 100 katını alacaksın dedi. Sen dedi benim yıldızımsın dedi, seni gördüğüm zaman dolarları görüyorum falan, böyle bir gazladı dedi, pop popladı. Aldı verdi abi odunu, saldı odaya, ben sana bir şey söyleyeyim, savaşa gider gibi çıktı bana. Parayı marayı unuttum her şey yani, samimamı. Anladın, burada tabii ikili diyaloglar da önemli, o zaman gençlik. Ya bunlar da şunu anlatmaya çalıştım burada, bu esprinin arasına ironik attım işte bazı cümlelerle. Şunu söylemeye çalışıyorum yani, etkileniyor futbol. Torreira bak Singo. Değil mi? Az önce örnek verdin. Adam şimdi bunu diyor ama bunu nasıl yaparsın? Ya bak kardeşim, menajer eğer beni izliyorsa Galatasaray yöneticiler bana şimdi kızacaktır. Ya bak kardeşim, çık başla bir 10 maç, çok iyi bir performans sergile. Çık otur ondan sonra yavaş yavaş, ya başkanım de. Dursun başkanım, yumuşak karnından oradan buradan böyle onu zaten böyle bir yerden yakaladığın zaman, ya bak şu şunu alayım, bu bunu al, ufak bir iyileştirme yapalım, ya tamam ya ufak yapalım derken 4-4 ya başkan 5 yapalım tamam der geçişte. Bir
3: doğru
1: de takım iyi giderse
3: bu
1: iyi
3: gitti değil yani, doğru yol
2: şöyle
1: değil bakayım. Ama şunu demek istiyorum yani, yanaşacaksan bu şekilde yanaşacaksın kardeşim, kim nerede, sen bir sözleşme imzaladın mı, o şartlara uymak zorundasın. Evet. O doğrultuda hareket etmek zorundasın ama işte yapacak bir şey yok. İnsan nefsi. Etkileniyorsun sevgili.
2: Kardeşim her sene benim karşıma 5 tane böyle oyuncu geliyorsa benim o zaman sistemde bir problem var. Ben her yaz,
1: her sene olur
2: her
1: mu?
2: Kış transfer döneminde iyileştirme haberi yapıyorum. O zaman sistemde bir problem var. Yani bunun adını baştan koymak lazım. Futbolcularla buna göre bir kontrat yapmak lazım. Şimdi Torreira zam isteyebilir. 2 sene kontratı var ama sen bunu hiç düşünmeyebilirsin. Sen kalkıp Boca üzerinden bana baskı yapamazsın. Ya yani ben bunu böyle de okuyorum. Onu söyleyeyim.
1: Tabii tabii. Zaten resmen öyle
2: Okan,
1: oku yani.
2: Adam kendisinden örnek verdi. Ben Galatasaray'a isim vermeyeceğim. Şu şeyi bilirim. Takım içerisinde yüksek para alan, Galatasaray'ın başarısız olduğu evreden bahsediyorum. Ama yüksek meblağ kazanan futbolcu vardı. Birkaç tane vardı.
3: Geçmiş dönemde.
2: Geçmiş dönemde futbolcular kendi aralarında nasıl konuşuyorlarmış biliyor musun? Ben niye kurtaracağım, o kurtarsın. O kurtarsın. Parayı o alıyor. Ben mi kurtaracağım?
3: O zaman yeri geldiği için ben de bir örnek vereyim mi? İsim vermeyeyim de. Çok benzer bir hadise, çok yakın bir geçmişte Beşiktaş'ta yaşandı mesela.
2: Ya Okan, oyuncu ben mi kurtaracağım diyor ya. Parayı o alıyor, o kurtarsın diyor.
1: Tabii, tabii,
2: takım bundan. Arkadaşı için. Yani bu dengeleri çok iyi bence düzenlemek lazım. Sonuçta Torreira'ya yaparken bir başkasını ihmal edeceksiniz, bir başkasına doğru yapmamanız lazım. Bir başkasına yaptığınız zaman belki kaleciniz Uğurcan'ı pas geçeceksiniz.
3: Başka
2: Uğurcan...
3: isimler var mı iyileştirme yapılması gündemde olan?
2: Şu an tabii başta Abdülkerim ve Uğurcan olmak üzere Eren, özellikle yerli futbolcuları.
3: Mesela Uğurcan daha yeni takıma katılmadı
2: Uğurcan
3: mı?
2: Büyük fedakarlık yaptı. Bak, Ederson 11 milyon euro alıyor. Uğurcan 2,5. Ben Uğurcan'a yaparım. Uğurcan hak ediyor. Mi takımda

0: Erken de her dönem, her transfer dönemi iyileştirme haberi yaptık ya.
1: Bu çok doğru bir yaklaşım değil bence de. Ben senin aynı fikirdeyim yani.
0: Yani ben şeyi düşünüyorum ya, Barcelona'da ya da Paris Saint Germain'de Dembele, sen Ballon d'Or aldın, iyileştirme yapalım.
1: Tabii.
0: Vitinha harika oynadım, iyileştirme yapalım. Böyle bir şey var mıdır?
2: Bu oyuncular nasıl kafasını karıştıran ana unsurlar kim biliyor musun? Menajerler.
1: Maalesef.
2: Niye biliyor musun? Sonuçta yeni bir kontrat sözleşme.
1: Onlar için de yeni bir gelir.
2: Onların da işine geliyor. Tabii gelir yani. Futbolcuların da kafasını karıştırıyor. Doğru. Menajerler yapıyor çoğunlukla bunları.
1: Peki geçelim Mauro Icardi kısmına.
0: Orada kırılma noktası özellikle Icardi ve Osimhen transferidir. Osimhen
2: bütün dengeleri bozdu.
0: Ciddi para alıyor. Yabancı futbolculardan da bu zincirleme olarak
2: sadece Galatasaray'da bütün
0: diyor. Yani Singo 11'de oynamayan oyuncu Sanchez'den daha fazla para alıyordu. Sonra Sanchez'e iyileştirme yaptın. Şimdi Torreira'ya, yarın Uğurcan'a, diğer gün Abdülkerim'e, Eren'e.
2: Tabii. Aynen öyle. Devam eder bu.
1: Mauro Icardi konusunda da Lucas Torreira diyor ki Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Hepimizin dileği kulüple yeni sözleşme imzalaması. Bu da 19 Haziran'da yine Lucas Torreira'nın yapmış olduğu bir paylaşım, Sequoia'da yazıyor burada. Yani kalıyor anlamına gelen bir ifade bu. O dönem, o tarihte, o günlerde daha farklı yorumlandı. Geçmişte benzer paylaşımı Gerard Piqué Neymar için yapmıştı Barcelona'da. Sonra Neymar Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Acaba yine oraya bir gönderme mi yapıyor Lucas Torreira diye konuştuk ama bugünkü açıklamalarla birlikte bu paylaşımda daha farklı bir anlam kazandı.
0: Torreira'nın bu paylaşımı yaptığı gün ben Galatasaray Mauro Icardi ile kontrat yapmayacak diye bir paylaşımda bulundum ve bunun üzerine böyle bir paylaşım gelince sanki bana yanıt gibi oldu. Çünkü hem burada paylaştık hem de gazetede yazmıştım bu haberi. Sonra da işte gördün mü gibilerinden sosyal medyada ben de bazı tepkiler aldım. Şimdi ben haberimin arkasındayım. Riskli bir haber mi? Evet. Bir gazeteci olarak gerçekten de çok iyi araştırdım. Haberimin arkasındayım. Galatasaray Kulübü Mauro Icardi ile yeni bir kontrat yapmayacak. Şimdi Torreira'nın açıklamalarında beni en çok rahatsız eden nokta, senin az önce ifade ettiğin yer. Sen takıma, tabii Mauro Icardi'nin Galatasaray'da bir karşılığı var. Galatasaray taraftarına bir karşılığı var. Icardi'yi Galatasaray'da görmek isteyebilirsin ama bu şekilde böyle bir röportaj verdiğim vakit bunun yansımaları çok farklı olur. O zaman derler ki Icardi'nin gidişinden Güney Amerikalılar rahatsız.
1: Evet, gruplaşma olarak.
0: Eğer Güney Amerikalılar rahatsızsa Galatasaray'da bir gruplaşma var. Latin futbolcular Icardi'nin kalması için
1: baskı yapıyor.
0: İsyan etti ya da baskı yapıyor. O yüzden 30 yaşında tecrübeli bir oyuncunun böyle bir röportaj vermesi, böyle bir paylaşımın üzerine böyle bir röportaj vermesi bana hiç masumane gelmiyor. Üstelik bunu nereye yapıyor? Arjantin basınına yapıyor. Bunlar çok bilinçli yapılmış, spontane yapılmış hareketler değil, bilinçli yapılmış hareketler. Torreira bunun sonuçlarının nereye varacağını görebilecek tecrübede bir oyuncu. Mauro Icardi sadece sadece Latin oyuncular değil, herkes seviyor. Galatasaray taraftar da çok seviyor. Yönetim de çok seviyor. Başkan da çok seviyor. Başka bir oyuncu olsa zaten şu iki senelik performansı, bir sene daha sakatlık, ikinci sene hiç bir varlık gösteremeyen bir oyuncu bu kadar yüksek maliyeti varken, değil mi, kontratı önüne koymazdı.
1: Bugün bu süreç yaşanmazdı.
0: Dolayısıyla Torreira'nın açıklaması takım üzerinden, takım arkadaşları üzerinden yönetime bir mesaj
2: hocaya
0: olarak, bir mesaj olarak yorumladım. Hocaya bir mesaj olarak, Okan çok
2: asıl
0: güzel
2: hocaya,
0: söyledi.
2: Asıl hocaya.
0: Çok tehlikeli.
1: O zaman her oyuncu aldığı ücretten birer milyon euro fedakarlık yapsın. Galatasaray'a Mauro Icardi'nin sözleşmesini
0: uzatsın. Çok tehlikeli.
1: Ya oyuncuların bu konulara girmesi çok tehlikeli gerçekten.
2: Bir bitirsin, ben de gireceğim konuya.
0: Basit, masumane bir söylem değil. Son derece bilinçli. Önce fotoğraf,
1: tabii,
0: sonra röportaj.
1: Doğru.
0: Bunu kim yapıyor? Torreira yapıyor. Bir
1: Icardi'nin,
0: Güney Amerikalı yapıyor.
1: Icardi'nin de en yakın herhalde.
0: O zaman ben de derim.
1: Arkadaşı.
0: Mauro Icardi'nin performansının düştüğü dönemde senin performansın niye düştü diye sorsam, o zaman ne diyeceğiz? Bunun arkasına başka bir anlam mı arayacağız? Dolayısıyla Mauro Icardi Galatasaray için çok özel bir isim. ben Galatasaray'ı Mario Icardi ile en güzel şekilde yollarını ayırmasını istiyorum.

0: bekliyorum. Çünkü hakikaten de bir nesli Galatasaraylı yaptı. Çok özel bir isim. Çok özel bir oyuncu. İki sene ligi domine eden isimlerden bir tanesiydi. Ama yaşadığı ağır sakatlıktan sonraki o sakatlık sürecinde Galatasaray yine parasını verdi. Ya vermesi de gerekir tabii. Ama geçen sezona baktığımızda artık Galatasaray Icardi taşıyacak noktada değil. Galatasaray ikinci golcüsüne, kulübede bekleyecek golcüsüne 10 milyon euro veremez. Icardi de oynadığı maçlarda varlık gösteremiyorsa ya da aldığı sürelerden memnun değilse o zaman kendisine başka bir kulüp arayacak. Dolayısıyla Galatasaray için Mauro Icardi konusunda artık bir hafta sonra net ifadeler kullanacağız. Ben Galatasaray kulübünün yeni bir kontrat yapmayacağını söyledim. Aldığım bilgi ve istihbaratlar bu yöndeydi. Ancak belli ki Icardi kendisi değil de yakın çevresi üzerinden bu tarz böyle uluslararası,
1: evet, bir strateji yürütüyor, evet, aslında Icardi.
0: Medyada işte bir takım söylemler ve röportajlarla Galatasaray üzerinde bir etki yaratmaya
1: menajere
0: çalışıyor.
1: Menajeri Elia Pino'ydu değil mi?
0: Evet.
1: Mesela Elia Pino'nun da çok sık açıklamalarını okur olduk. Yani bu kadar çok konuşması, bu
0: Pino,
1: kadar çok...
0: Bu ara frene bastı yalnız, onu söyleyeyim. O biraz daha kendisi değil de çok antipatik gözükmeye başladı. Bunu Torreira yapıyor. Sanchez yapamaz. Sanchez zaten ABD'de biliyorsun, turnuvada.
1: Evet.
0: Takımda Latin diyeceğimiz, hani sözü dinlenir, etki alanı yüksek kim var? Yok
1: yani. Yani kimse kalmadı.
0: Dolayısıyla Torreira'dan gelmiş olması da...
1: Muslera vardı, artık yok.
0: Ben bunu yönetime bir mesaj olarak burada yansıttım ama Okan tabii sağdan gelmenin de bir avantajı. Bu hocaya da bir mesaj dedi. Bunu o açıdan da
1: mesela hepimizin
0: lazım.
1: Dileği kulüple yeni sözleşme imzalaması diyor. Hepiniz derken yani burada acaba teknik direktörün, yönetimin dileği ne? Aslında önemli olan bu değil mi?
0: Gabriel Sara da bu arada doğru. Latin ama Gabriel Sara biraz daha
1: Osimhen'e yakın,
0: oyuncu. Biraz daha Osimhen'e yakın.
1: Buyurun Okan Koç, söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Şimdi nereden başlayayım? Kalıyor paylaşımından başlamak istiyorum.
1: Evet, 19 Haziran.
2: Kalıyor demek değil mi?
1: Evet, evet. 4 gün önce.
2: Orada bir mesaj, subliminal bir mesaj vermeye çalışıyor hem başkanım.
1: Belki bir daha görebiliriz. Reji eğer çok yormayacaksa arkadaşlarımız.
2: Yok, gerek yok. Benim yani öyle bir şeye ihtiyacım yok. Ha, istiyorsanız siz
1: işte bu paylaşım.
2: Format olarak göstermek.
1: 4 gün önce yapmıştı Torreira bu paylaşımı. Sequoia'da kalıyor.
2: Net kalıyor yani. Evet, evet. Kalp koymuş, kalıyor.
1: Sarı kırmızı kalpler.
2: Tamam şimdi. Bu burada başkana, hocaya, yönetime mesaj veriyor. Ya da başkan veya hoca ile yönetimle konuşup onlardan teyitli bir bilgi, Icardi'yi takımda tutmak istiyoruz, tutacağız gibilerinden bir duyum almış olmuş olabilir mi bu paylaşımı yaparken? Bak ben seçenekleri, alternatifleri söyleyeyim değil mi?
1: Bir ihtimal tabii.
2: İhtimalleri söyleyeyim. Olabilir mi?
1: Olabilir.
2: Ya da mesaj yolluyor hem hocaya hem başkana. Ya da kardeşim futbolcular, siz bu işlere girmeyin. Karar veren, karar merci siz olamazsınız. Çok sevebilirsin. Ben de takım arkadaşlarımı çok sevdiğim dönemler oldu. Ayrıldığımız, koptuğumuz dönemlerde etkilendik. Gitmesini istemedik. Yönetime, başkana dedik ya başkan falan işte gitmese. Şartlar o gün onu elverişli olduğu için adamı gönderiyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi
0: bir de ya ben Icardi olsam, bak, Okan özür dilerim sözünü kestim. Senin Torreira'nın kalkanına ihtiyacın yok ya. Sen Mauro Icardi'sin ya.
2: Şimdi bak asıl oraya geleceğim.
0: Sen Mauro Icardi'sin ya. Sen bu noktaya kadar düştüysen zaten geçmiş olsun.
2: Asıl oraya geleceğim. Şimdi ben size sorayım. Şeytanın avukatlığını yapalım. Değil mi? Yani sonuçta bilmiyoruz neler yaşandı, neler oldu. Sorabilir miyim müsaade ederseniz sevgili Nezahat?
1: Estağfurullah, buyurun.
2: Teşekkürler. Şimdi bu paylaşımı yaparken veya yaptıkları andan önce veyahut da sonra bu paylaşımla ilgili ve kulüple ilgili, takımla kalıp kalmama ile ilgili acaba ne gibi konuşmalar geçmiştir aralarında?
1: Şu bak, paylaşımı yaparken yanlış hatırlamıyorsam birlikteler yani.
2: Tamam tamam ya, biliyorum birlikteler
1: hani fotoğraf,
2: yani.
1: Eski bir fotoğraf değil yani. Hayır, birlikte olduklarını... O an çekilmiş bir fotoğraf.
2: Yani o kadar anlayamayacak kadar bir aptal birine mi benziyorum? Ben sana söylüyorum.
1: Estağfurullah,
2: o an
1: hayır,
2: ben de
1: bilgi
2: biliyorum.
1: Bilgi olarak, detay olarak veriyorum.
2: Ben de
1: yani
2: bilgi olarak
1: eski bir fotoğraf
2: oralarda,
1: değil.
2: Tamam biliyorum, oralarda anladım ben senin ne demek istediğini. Benim de sormak istediğim, yani o ara bu paylaşımı yaparken acaba bunlar ne konuşuldu, ne konuştular, ne gibi bir muhabbet geçmiştir? Kalıyor veyahut da kalıyor yazdıktan sonra önce veyahut da sonra ne gibi konuşma geçmiştir? Niye paylaşımı yapmıştır? Soruyorum,
1: bunu da en iyi ama belki de sen biliyorsun.
2: Ahmet, siz bana soruyorsunuz, ben de size soruyorum.
1: Ama hayır, bu konuşmaları bu...
0: Şimdi, o zaman ben de seni de...

0: destekleyecek başka bir argüman ortaya
1: çıkıyor. Bir, ikincisi dur.
0: Dur söyleyeyim. Ha. Bu fotoğraf ne zaman, nerede çekildi?
1: Onu bilmiyorum, nereden bileyim. Abi, o i̇şte önemli değil babacığım, her yerde çekilebilir. Eski evde, restoranda, kafede, her yerde çekilebilirler.
0: Eski bir fotoğraf mı, yeni bir fotoğraf mı? Yeni bir fotoğraf bence.
2: Ya, yeni o, fotoğraf.
0: Bir, iki, sen belli ki Arjantin'desin. Zaten Arjantin basına gittin, röportaj.
2: Buenos Aires'te bu fotoğraf.
0: Arjantin'de beraber tatil
1: bravo,
0: yapıyorsunuz.
1: Bravo, iyi yerden yakaladın, bravo.
0: Tatil yapıyorsunuz zaten
1: ya, boş
0: beraber.
1: Boşver oraları bir, şimdi biz işin ana temeline, saadete gelelim. Acaba ne konuşmuşlardır? Ne gibi muhabbet geçmiştir? Hadi soruyorum size, cevap verin.
0: Sen Sequoia'da gibi... diyor, Sequoia'da.
1: Tamam, Sequoia'da kalıyor diyor. Soruyorum mesela.
2: Şu mu konuşulmuştur, o güzel, bak baskıyı kurduk.
1: Hayır, alakası yok. Sence?
2: Beğenmedi diyor.
1: Beğenmedim.
0: Bence baba doğru yaptın. Şimdi onlar düşünsün.
1: Beni de tatmin etmedi.
0: Peki. Şimdi onlar düşünsün.
1: Beni de tatmin
2: giderek etmedi. Giderek merak ediyor.
1: Tatmin etmiyor. Bir cevap hakkı daha veriyorum sizlere. İsterseniz. Ya şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Sonuçta tabii ki de olur bu takım içerisinde arkadaşlık ortamı, birbirini seven insanlar, birbirleri bir de aynı ülkenin insanı falan, böyle ayrılmak, kopmak
0: aynı
1: istemezler.
0: Aynı ülkenin insanı değil ama aynı yakın.
1: Yakınlar işte, neyse işte, yani o şeyi var, samimiyetleri var. Değiller, doğru söylüyorsun. Şunu demek istiyorum. Ya burada bu geçen muhabbet bana göre ya Icardi ne düşünüyorsun gibi sormuştur Torreira ona. Torreira sorunca Icardi de demiştir ya ben demiştir burada taraftar tarafından, camia tarafından sevilen, sayılan, yaptığım şeyler, izler, başarılar, ben hala da buna, bunu yapabileceğime inanıyorum, güveniyorum gibilerinden Icardi de ona bir söylemlerde bulunmuştur. O zaman ben böyle bir paylaşım yapayım mı? Yap demiştir o da. Anladın mı? Yani geçen muhabbet budur. Yani yap. Acaba zarar görür müyüz? Ya görürsek görelim. Ne olur? Çünkü Icardi burada olmazsa X bir yer olur. X bir yer olmazsa Y bir yer olur.
2: Ben bu paylaşımı
1: yani
2: şöyle
1: burada
2: okudum.
1: Burada şöyle bir muhabbet olmuş olabilirdir. Yani bu paylaşımdan
0: bak,
1: önce.
0: Bak sen söyleyeyim mi? Ben Furkan, artık kendimizi o ayrılık senaryosuna göre hazırlamıştık. Kabul edelim. Galatasaray 26. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Icardi eski Icardi değildi. Bütün bir sezon tartışılıyordu. Evet, attığı goller var ama Galatasaray'ın kaybettiği bütün maçların ortak noktası Mario Icardi'nin 11'de olması. Artık günümüz bu Mario Icardi'yi kaldırmıyor. Fiziksel olarak Okan Buruk'un sistemine uygun bir oyuncu, forvet değil. Kaldı ki kendisine biçilen rolü de kabul etmiş durumda bir Mario Icardi yok. Osimhen bu takımın başrol oyuncusu. Osimhen olmadığında ise Galatasaray tamamen siyahla beyaz gibi
1: tabii,
0: renk
1: tabii
0: değiştiriyor. Dolayısıyla buna rağmen Mario Icardi de Galatasaray'a kalmak, Galatasaray'da başarılı olmak adına bir en ufak bir ışıltı görse Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukçu, ben eminim ki böyle sosyal medya
1: sosyal medya üzerinden
0: bu tarz böyle paylaşımlara, mesajlara bile gerek yok.
1: Ben Icardi olsam paraya, pula, şöhrete ihtiyacım var mı? Yok değil mi kardeşim? Sor bana mesela, Icardi'sin, paraya, pula, şöhrete ihtiyacın var mı? Yok abi, adamın nerede?
2: Yani bilemeyiz onu ama.
1: Şöhret var mı? Dünya
2: şöhret var
1: tamam
2: da paraya ihtiyacı
1: yok abi, yoktur
2: var mı yok
1: yoktur
2: mu?
1: Abi ne olacak? Dünya yatırımının malının mümkün yapmıştır.
0: Geçen sene sakatlanmasın.
1: Yok yok, başka bir şey söyleyeceğim.
0: Para alırdı yani, iyi para alırdı.
2: Son bir dakika reklama gideceğim.
1: Ya böyle durumlarda ihtiyacın yok, hiçbir şey yok. Ya bakarım, nabzı yoklarım. Hocam beni istiyor musun? Giderim hocaya sorarım. Beni istiyor musun? Gözlerine bakarak. O samimiyeti görürsün. Hoca istiyorum dedikten sonra babacığım paraya pula bakmam. Kaç para, 10 milyon mu alıyordun? Haklısın kardeşim, haklısınız derim. Geçen sene ben iyi bir performans sergilemedim. 5 milyona bu yaşımda geçti artık, imza atacağım. Şu anda sana Avrupa'da, yurt dışında 5 milyon para verecek kulüp çok azdır. Niye? Yok. Kardeşim bunun vergisi var, oyu var, buyu var. Yani bunun karşılığını bulamazsın.
2: Doğru.
1: Burada sevilen, sayılan bir insansın. Hı. Önemli olan teknik adam seni istiyor mu?
2: Doğru.
1: Bunu bir sorgularım, bakarım. Eğer istiyorsa
2: o paylaşım da sanki bana biraz kalıyor değil de kalsın
1: bravo, oraya getirmeye çalışıyorum.
2: İlk saati nokta alıyoruz. Bir reklama gideceğiz. Dönüşte devam edeceğiz tabii ki. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da konuşacağız. Kısa bir ara, ardından transfer raporu devam edeceğiz.

0: Reklamların ardından transfer raporu devam ediyor. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Araya giderken Lucas Torreira'nın yapmış olduğu açıklamalara değindik programın ilk bölümünde. Hem Mauro Icardi konusundaki açıklamaları hem de kendi geleceğiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar oldukça önemli demeçleri vardı. Arjantin basınına Lucas Torreira'nın ve Galatasaray'a dair önemli gelişmelerden birisi de, günün önemli haberlerinden birisi de Wilfried Tsingo konusuydu. Tsingo'nun Almanya maçında yaşamış olduğu sakatlık biraz korkuttu sarı kırmızılı kulübü. Acaba artık sürekli nükseden bir kronik sakatlığa mı dönüşecek endişesi oluşmuştu, ama gelen haberler iyi. Singo'nun açıklaması var bu konuda ilk olarak. Diyor ki Wilfried Tsingo, çok şükür ciddi bir şey yok. Mücadeleye devam etmek için yakında geri döneceğiz diyor fil dişili oyuncu. Ve fil dişi sahili milli takımda yapmış olduğu resmi açıklamada Almanya maçında sakatlanan Wilfried Tsingo'nun yapılan testlerinin olumlu çıktığını ve dinlenme sonrası tedaviye başlanacağını açıklamış. Yani biraz gönüllere su serpen bir açıklama geldi fil dişi sahilinden. Nevzat Dindar.
1: Yüreklere su serpen açıklamalar. Sonuçta Tsingo'nun İlk tahminlere göre sakatlığın ciddi olacağı şeklinde bazı tahminler vardı, beklentiler vardı ama korkulan olmadı. Netice itibariyle Galatasaray için çok önemli bir yatırım ve Dünya Kupası'nda iyi geçiriyordu bu arada.
0: Doğru.
1: Yani bu turnuvaya damga vurabilecek oyunculardan bir tanesi idi. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'nı kapatmış değil, hala oynayacak. Galatasaray açısından şöyle bakıyorum ben. Galatasaray 30 milyon euro verdi Tsingo'ya. Tsingo bu turnuvada kendisini göstermeye başladı. Ve bu şekilde devam ederse, ki sakatlığı ciddi değil, devam edecek gibi gözüküyor. Çıkış maddesi var ki Okan Hoca geçenlerde bunu açıklamıştı, 55 milyon euro.
0: Evet.
1: 55 milyon euroyu getiren Tsingo'yu alır. Yani bu gerçekten de güzel bir haber. Bir transfer haberi kadar bence değerli bir haber. Fil dişi milli takımının tabii sağlık heyetinin buradaki yetenek kapasitesi ve becerisi önemlidir. Çünkü ben şeyi hatırlarım. Afrika Kupası'nda Luyendama sakatlanmıştı.
0: Kongo'da.
1: Evet.
0: Kötü bir tedavi, yanlış Kongo, bir tedavi Kongo, uygulanmıştı.
1: Kongo sağlık heyeti ağrı kesici vermişti kendisine.
0: Evet.
1: Çapraz bağları kopmuştu.
0: Doğru.
1: Çapraz bağları kopan Luyendama'ya ağrı kesici vermişlerdi.
0: Belki de futbol hayatı o yüzden bitti yani. O bitti, süreçle Luyendama başladı.
1: Luyendama bir tarz stili olarak da biraz andırır.
0: Doğru, evet.
1: Hatırlarsan. Diliyorum, yanlış bir şey yok. Umarım teşhiste herhangi bir problem yoktur. Dolayısıyla Galatasaray için hayırlı bir haber. Bunun dışında cumartesi günü.
0: Evet, onu da konuşalım. Evet,
1: cumartesi günü
0: önemli bir toplantı var. Yetki oylaması mevcut yönetimin açısından.
1: Başkan Dursun Özbek

0: çok güçlü bir destekle yeniden koltuğa oturdu. Yeniden başkan seçildi. Ancak tabii ki bir yetki genel kurulu yapılacak. Galatasaray'da başta işte Aslan Tepe projesi olmak üzere yine NBA projesi, çok kritik ve önemli projeler var. Bu projelerin kabul edilmesi için ve diğer taşınmazlarla ilgili mevcut yönetimin, Başkan Dursun Özbey'in, Galatasaray Başkanı Özbek ve ekibinin projelerini devam ettirmesi için bir prosedür aslında. Her iki senede bir bu yetkileri alıyorsunuz. Ben o yetkinin verileceğini düşünüyorum ama başkan önemsiyor. Yani Galatasaray'da hayati diyebileceğimiz birçok karar cumartesiyi bekliyor. Cumartesi günü önü açılırsa, ki açılmaması için hiçbir sebep yok. Bu yetki Galatasaray'da hep yönetimlere, hep başkanlara verilmiştir. Dursun Özbey'e fazlasıyla verilecektir. İşte cumartesiden sonra başta sportif Ayşe olmak üzere ben Galatasaray'da radikal hamlelerin başlayacağını, transfer içinde ve taraftar sabırsızlıkla bekliyor ama orada bir yetki genel kurulu başkan ve ekibi görsün. Zaten Galatasaray'ın önünde zaman var. Cumartesi'yi ben de tabii heyecanla bekliyorum.
1: Peki çok kısa, şimdi KC'mizde de yer alıyor. Bu biliyorum kolay bir soru değil ama en azından tahmin ya da bir mevki belki verme şansınız varsa, Galatasaray'ın ilk transferi kim olacak?
0: İlk
1: ya da kim olabilir?
0: Can Uzun.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun o tartışmasız. Yani Okan Hoca Can'ı özellikle listenin ilk sırasına yazdı. Hem profil olarak düzgün bir profil, hem de sağladığı birçok avantaj var. İşte yerli, genç, işte ne bileyim 10 numara pozisyonunda sen Mertens'ten sonra o pozisyonu dolduramamazsın.
1: Evet.
0: Yani profil olarak da doğru. Bilemiyorum, milli maçı izlediniz mi?
1: İzledim.
0: Paraguay maçını. Kısa bir süre görev aldı
1: girdikten
0: ama
1: girdikten sonra etki etti.
0: Yani etki lafını kullanıyoruz ama biraz daha onu açmak lazım. Can nasıl etkili oldu? Ya da Can'ı diğerlerinden farklı kılan özelliği ne? Bunu çok iyi analiz etmek lazım. Can bizim birbirine benzeyen orta sahalarımızdan biraz daha farklı bir profil. Dikine koşu yapabilen, dribling yapabilen bir oyuncu. Benim milli takımımda birbirine benzeyen orta sahalardan biz bir şey hayal ediyoruz, görmek istiyoruz. Sonra suçu Kerem Aktürkoğlu'na atıyoruz. Kerem gol atamıyor. Barış gol atamıyor. Barış ve Kerem Aktürkoğlu'ndan önce bizim orta sahayı bir tartışmamız lazım. Hakan Çalhanoğlu, milli takımın kaptanı. Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden Inter'deki gibi başarılı olamıyor? Çünkü sen onu rejista gibi oynatmaya çalışırsan yanındaki oyuncuların Hakan'dan farklı özelliklerinin olması lazım. Bunu Inter'de kim yapıyor? Okan ya da Furkan. Hakan'ın yanında Inter'de kimler oynuyor?
1: İşte Barella var.
0: Barella, Mkhitaryan.
1: Evet.
0: Bunların özelliği ne? Dikine giden adamlar. Adam geçen oyuncular. Adam geçme kapasitesi olan oyuncular. Bizim milli takımda Hakan Çalhanoğlu'nun yanında oynayan adam da Hakan gibi oynuyor. Driplingi yok. Sonra biz Hakan'ı tartışıyoruz. O zaman yani birbirine benzeyen orta sahalarla bu işi çözemezsin. Burada o oyuncular başarısız ya da yeteneksiz olduğu için değil, benzer karakterde profiller.
1: İsmail İksek'ten mi bahsediyoruz
0: ya
1: burada?
0: İsmail olur, Orkun olur. Orkun'da kısmen yeni adam geçme şeyi vardır.
1: Orkun biraz daha hani daha farklı
0: bir profil. Dripping özelliği biraz daha var.
1: Hücum meziyetleri daha fazla. Evet.
0: Ama Hakan'ın dripping özelliği var mı Allah aşkına?
2: Yok,
0: Okan ya?
2: Yok.
0: Dripping özelliği yok ki Hakan'ın. Hakan'ı 10 numaraya koy oynar. Türk milli takımı için diyorum.
2: Yıllardır söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Hakan, Orkun, Arda yapacaksan orta saha üçlüsünü böyle yapacaksın. Yapman gerekiyor. Niye? Hakan geriden, derinden top oynatmayı seven, kurmayı, oyunu kurmayı seven oyuncu.
1: Ondan Orkun, keyif alıyor.
2: Mesafe kat edip, anladın mı? Arda da zaten oralarda o.
0: Ama Arda'da dribling var mı?
2: Ya var. Normalde var da Dünya Kupası'na gitmiş, gidemiyor. Yani fizik olarak çok yetersiz, güçsüz kalmış Arda.
0: Yani,
2: normalde Arda yapıyor, dribling de mesafe de kat ediyor. Şut çekiyor ama bakıyorsun
0: mesele,
2: fizik olarak çok güçsüz Arda.
0: Mesele Kerem Aktürk Kolu meselesi değil.
1: Biz Can'ı konuşuyorduk. Mesele, toparlayalım.
2: Mesele hoca meselesi abi. Kerem'miş, Barış'mış, Orkun'muş, Hakan'mış.
0: Hoca
2: İsmail'miş
0: zaten. Hoca üzerinde konuşacak.
2: Mesele hoca
0: çok
2: meselesi. Sen şimdi Barış'ı solda, sağda niye oynatmıyorsun? Solda örnek mesela Kenan, santrafor Kerem'i. Sen bu çocuklarla bu 2 metrelik adamların defansla kurulmuş, konumlanmış defa

0: nasıl attığına nasıl orta yapıp da bu adamı buluşturacaksın ya? Ya buraya çok mesele, konuştuk bunları da tekrar
1: çok düşmesin. Konuşmayalım gerçekten.
0: Değiş yani, girersem çıkamayız, anladın mı?
1: Üzülüyoruz. Nelere girelim? Sıkılıyor. Canus'un konusunda varsa
2: Can, işte ben bu yüzden Can örneğini verdim. Çünkü Can'da benim gördüğüm farklı bir şey vardı. Diğer oyunculardan farklı ya da oyuna girdiğinde hemen kendisini fark ettiren. Can dripling yapabilen bir oyuncu ve forvet bölgesine koşu yapabilen bir oyuncu.
0: İyi oyuncu.
2: Sen Paraguay maçında o pozisyona girebildi benim orta saha oyuncum. Girdi mi? Ha, atamadı belki ama belki bir ikincisi olsa atardı.
0: Can Galatasaray'da iş yapar mı? Bir Mertens, bir Schneider efekti sağlayabilir mi? O önemli olan o.
2: Şöyle. Yani tabii ki Galatasaray'da iş yapar ama konuşulan rakamlar için bence
0: kaç biraz paralar? 40-45'ler mi? 50-60.
2: Hadi 40 olsun. 40 da az bir rakam değil.
0: Tabii tabii, iyi para.
2: Yani biraz erken. Biraz erken. Bu rakamlar için hocanın ısrarlı olduğunu biliyorum. Eder mi? Evet, potansiyeli var ve farklı bir noktaya da gidecek. Yerli oyuncu, senin de ihtiyacın olan bir profil ama yüksek bir maliyeti var. Kaldı ki size bir şey soracağım. Sen oynamış, sahanın içinden gelen birisin. Bana bakın, izleyicilerimiz de lütfen, yani soralım istiyorsan Furkan.
1: Soralım.
2: İzleyicilerimizden ben bu konuda eğer
0: anket yapalım mı?
2: Hayır, anket
1: yazsınlar sosyal medyadan.
2: Varsa örnek yazsınlar. Bana Avrupa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan genç yaşta gelip Türkiye'de başarılı olan oyuncu var mı?
1: Biraz kafa yormam lazım.
2: Evet. Var mı Okan?
0: Olcay Şahan nereden geldi?
1: Avustralya Almanya'dan geldi.
0: Olcay
1: Şahan geldi. Avlak Avusturya'dan geldi.
0: Velik Avlak Avusturya'dan.
2: Genç yaşta
0: geldi. Genç geldi bunlar. Kaç yaşta? 30
1: yaşında. Oğuzhan geldi.
2: Oğuzhan geldi. Bana Bayern'den gelip daha sonra...
0: Bayern'den genç oyuncuyu nasıl getireceğim buraya?
2: Bayern 19'dan geldi.
0: Tam böyle seviyede oyuncuları bulup getiremez.
2: Sen Berkant hatırlar mısın?
1: Ya o ya Can biraz daha hazır bir oyuncu.
0: Oynamayan oyuncu altyapılarda orada bunu bulup getirsin. Ama Can gibi oyuncu getiremezsin.
2: Bak basit bir şey söylüyorum. Şey yap, top çevirmeyin. Milli takım oyuncuları gibi yan pas yapıyorsun.
0: Altını doldurduk, daha ne diyelim sana? Oğuzhan dedik, Olcay dedik. Sen daha ne diyelim abi? Ligin içinden geçti bu adamlar ya.
2: Yan pas yapıyorsun.
0: Bana diyorsun şey, Bayern Münih diyorsun. Bayern Münih'te oynayan bir oyuncuyu sen buraya nasıl getireceksin 21-23
2: yaşında? Berkan nereden geldi?
0: Allah aşkına ya.
2: Berkan
0: Bayern Münih'te 3. 4. takımında oynuyordu abi ya.
2: Alparslan nereden
0: geldi? Tamam, Bayern Münih'in 2. 3. takımında oynuyor.
2: Alparslan nereden?
0: Abi Bayern Münih'in 2. 3. takımında.
1: Esen'den geldi onlar. Barış
0: Özbek'le ama. Gözünü seveyim.
1: Şimdi Can bence biraz şöyle.
0: Can bak, Can Bayern Münih'te hazır bir oyuncu. Sen canım
2: yan pas yapıyorsun. Diyorum ki
0: baba ben dikine oynarım yan pas. Hani at önüme dikine. Sen yapıyorsun yan pas. Gözünü seveyim. Adam kendi soru kim genç var diyor, söylüyorum. Oğuzhan diyorum. Olcay diyorum.
1: Ligin tatmin olmadı ama.
0: Bu adamlar ligin içinden geçti mi? Geçti. Bir. İkincisi.
1: Öyle demeyelim de başarılı oldular diye.
0: Ya ligin içinden geçti abi. Yapma
2: kaç
0: ki Oğuzhan
2: bıraktı?
0: Neler yaptı ya.
2: Oğuzhan
1: ben katılıyorum bu arada.
2: Kaç yaşında
0: ne diyelim abi o zaman, söyle. Yaz şuraya öyle söyleyeyim hadi. Ya gözünü seveyim. Hayır şunu diyorum. Burada kötü bir manada anlamda demiyorum. Müthiş işler yaptı. Şimdi sen diyorsun Bayern Münih'ten diyorsun. Bayern Münih'ten genç oyuncuyu nereye getirip alabiliyorsun, buraya getireceksin ha? B takımı, C takımında kadroya giremeyen, düşünülmeyen, vazgeçilmiş oyuncuyu alır getirirsin Berkan gibi, Alparslan gibi. Ama baba bu oyuncu Can zaten gibi oyuncu Bayern Münih'te.
1: Bu arada Alparslan Erdem'i falan Can Uzun'la
2: Bayern Münih'te oynayan, A takımda oynayan 19 yaşlı futbol oyuncu zaten getiremezsin. Çıkaramazsın.
0: Tamam işte, bravo. Oraya gelin. Temin at önümesinde. At gideyim ben.
2: Ama
0: ya abi.
2: Sen Olcay Şahan'a gittin. Bak düşün. Yani bir gurbetçi futbolcunun gelip genç yaşta Türkiye'de başarılı olması kolay değil. Olcay Şahan'a. Çünkü Beşiktaşlı olduğun için Olcay.
0: Olsan da oldu ama.
2: Oğuzhan ya belli bir seviyede oldu. Oğuzhan'a ben Arsenal yaptı bu adama. Oğuzhan tamam, zaten altyapısı ama fena
0: hayır,
2: değil.
0: Olsun yani.
2: Altyapısı
0: yani,
2: vardı yaptı zaten.
0: Bu da yapar, bu da başarılı olur. Çok iyi.
2: Yani ben olmaz zaten mı diyorsun yani? Hayır yapmaz ha demiyorum. Sadece konuşulan rakamlara göre beklenti yüksek.
1: Rakamları
2: konuşulan
1: gerçekçi
2: rakamlar
1: bulmayıp
2: abartılı.
0: Sana bir şey söyleyeyim, kaç para eder? Sana
2: ben göre 20 milyon euroya gözüm kapalı alırım.
0: Tamam sen o
2: ama
0: zaman
2: 40 şey milyon euro bana göre risk.
0: Sana bir şey söyleyeyim, Barış Alper'i kaça bırakırsın?
2: Barış Alper'e çünkü
0: ya soruyorum, hayır bana şimdi özelliklerini oradan mı
2: Şampiyonlar Ligi yan bak ben sana Şampiyonlar Ligi benim için zaten
0: tamam,
2: bir
0: tamam, kaça
2: referans
0: bırakırsın?
2: Olsa Barış Alper'e şu an 35-40'tır piyasası.
0: O zaman 20'de buna veririm diyorsun.
2: 20.
0: Tamam.
2: Yani bir sezon Frankfurt Şampiyonlar Ligi var. Şimdi Barış Alper Şampiyonlar Ligi'ne bu sene biliyorsun yani kaç tane kırmızı kart gösterdi.
0: Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçında iyi oynadı mı?
1: Golü var.
2: Tabii, kim?
1: Canan.
2: Canan golü var. Müthiş
0: oynadı. Müthiş oynadı.
2: Tek golü var da Galatasaray'ın.
0: Ama golü var da oyunu ördü. Çok maçları var yani. Hani maçları var.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.
0: Can çok potansiyelli, yetenekli oyuncu. Can çok çabuk böyle mesafe kat eden, vurup giden pırpır tarzı bir oyuncu değil. Ama o pırpır tarzı oyuncu kadar çabuk karar veren, hızlı düşünen bir oyuncu. Nereye gideceğini biliyor. Çok akıllı. Soğukkanlı. Alıyor veriyor. Boş alanları değerlendiriyor. Arkadaşlarını da oynatıyor. Yani şu anda mesela diyelim ki 40 verdin. Aldın. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol 2 as yaptı mı? 60. Ligde sana attırdığı gollerle, attığı gollerle şampiyonluk yaşatıp forma satışı, bir de yerli avantajıyla senin elini kolunu genişletti.
1: Bu arada Barış'ın da 18 Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir golü varmış.
0: Al işte. O 35 yapıyorsa, bu 20 yapıyorsa.
1: Bu konuyu hafif toparlayalım. Ya, son cümleleri alayım. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçeceğim.
0: Ama Can çok iyi oyuncu abi. Altyapısı, bir de Alman altyapı, orası burası. Yani orada bak şimdi Osimhen kaç para verildi? Son bir cümle söyleyeceğim. Uzatmayacağım. 80 milyon değil mi? Adam geçen sene şampiyon yaptı. Forma satışları, reklam gelirleri, işte şampiyonlukta faydası, o bu iki sezon, bu sene de şampiyonluk çıkacak. Adam bedavaya getirdi kendi maliyetini.
2: Ben Osimhen'le ilgili Sayın Aziz Yıldırım'ın A Spor'da verdiği röportajda tespitini çok
0: ne
2: doğru
0: dedi?
2: Buldum. Bak, ben anlatayım. Sayın Başkanı Az Yıldırım.
0: Ne dedi?
2: Ya tabii. Dedi ki, Osimhen'in attığı gol üzerinden değerlendirmemek.
0: Tabii
2: lazım.
0: Ben bunu aylardır söylemem.
2: Takım arkadaşını ateşliyor, diğer oyuncuları.
0: Bunu herkes söylüyor ki.
2: Hayır yani.
0: Başkan da söylüyor. Yani bunu sadece Az Yıldırım değil. Dünyadaki bütün herkes
2: bu,
0: izleyen, gören Osimhen'in sağda sadece attığı golü attığı şey değil.
2: O en sahadaki azından problemi görmek açısından ya da rakibinin senden farklı olan İyi var.
0: Oradan doğru
2: onu
0: söylüyorum.
2: Çok güzel
0: oradan tespit edip ona göre hamleler yaparsa eğer, o zaman başarılı olur. Yani bunu görmesi o açıdan güzel bir şey.
2: Yani
0: doğru
2: belli bir şablon

0: Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş ve Fenerbahçe aslında ortak bir günün önemli gelişmesiydi. İki kulüp muhabirimiz de bu haberi gün içinde bizlerle paylaşmıştı. Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin faslı oyuncusu ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te tamamlamıştı. Amrabat, Beşiktaş'ın Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldığı haberi var Okan Koç. Nasıl değerlendirirsiniz Sofyan Amrabat ismini Beşiktaş açısından?
1: Ya ben yeterli bulamam açıkçası. Bulmam yani. Beşiktaş'ı daha net, daha agresif oralarda, yani pozisyon anlamında, oyun kurma anlamında net bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şimdi bakıyorum mesela, Sofyan 19 maçta bir gol atmış Real Betis'te. İzlemedim oradaki performansını.
0: Dünya Kupası'nda da bu arada Fas'ın kadrosunda ama süre almadı.
1: Süre almıyor. Şimdi yani bulunup bulunmaması ayrı. Oynaması önemli olan ve ne seviyede şu anda. Fenerbahçe memnun muydu? Değildi. Gönderdi. Şimdi o açıdan bakmak lazım. Bir de sen kimlerle yarışıyorsun? Elinde bir de Endidi var senin. Endidi ile arasındaki fark ne? Teraziye koyduğun zaman biraz belki Endidi'den ayağı topu iyi yapabilen, pas bağlantıları yapabilen bir oyuncu ama ligimizde o bölgede daha atletik oyuncuya ihtiyacım var. Özellikle büyük takımlardaki oyuncuların profilleri. Şimdi sevgili Furkan, rakibin kim? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi sende orta sahada kim var? Şu anda Endidi var.
0: Orkun var. Olaytan var.
1: Hayır. Olaytan var bir de.
0: Evet. 4 oyuncu var.
1: 4 oyuncu. Kim tek adaylı olarak, yeterli olarak görülüyor şu anda? Alternatifsiz yani. Tek Beşiktaş'ın orta sahası
0: Orkun.
1: Orkun deniliyor. Şimdi gelelim Trabzon'a. Folcarelli, Olay.
0: Doğru.
1: Muçi. Zaten müthiş işler, istatistikler yaptı. Çok
0: hatta Ozan Tufan.
1: Ozan Tufan da zaman zaman devreye girdi ama ben oynayanlar arasında.
0: Doğru.
1: Önemli işler. Rakibinden bir tanesi de Trabzon'da. Senin orta sahandan daha mı güçlü, daha mı etkili veyahut da daha önemli işler yapar mı? Kıyaslaması yapıyorum. Öbür tarafa geliyorum abi. Torreira, Lemina, Singo, Sara. Bak Galatasaray'da.
0: Orta Lemina.
1: Torreira, Lemina, Singo, Sara. Singo'yu da koyabilirsin oraya. Oynuyor.
0: Oynamışlığı var.
1: Oynuyor. O enerji dinamizm katıyor. Ön libero'da da oynuyor. Gelelim Fenerbahçe. Asensio, Kante, İsmail, Alvarez, Guendouzi. Şimdi sen elini alıyorsun abi. Endidi, Olaytan, Kartal, bir de Orkun. Bir de Sofyan. Diyelim ki geldi ama ben gerçekleşeceğine ihtimal vermem. Düşünmüyorum yani. Böyle bir nabız yoklanıyordur. Büyük ihtimal camialar içerisinde yaşanıyor bu tarz şeyler. Acaba ne olur, ne taraftan ne gibi düşünüyor, ne gibi
0: kamuoyu yoklaması.
1: Kamuoyu yoklaması, ne gibi tepki gösterir falan. Yok babacığım. Beşiktaş'ı oraya getireceğin adam. Gündüzü gibi. Prime Torreira gibi. Örnek mesela Atiba gibi. Josef gibi. Oyuncu bulup getireceğim. Her zaman söylüyorum. Cunti gibi, Fabian Ernst gibi tarzda oyuncu bulacaksın, getireceksin. Yani şüpheyle, kuşkuyla, ihtimalle yaşamayacak.
0: Acaba
1: yaşattırmayacaksın. Acabalarla taraftarları yaşatmayacaksın, yaşattırmayacaksın. O yüzden ben Sofyan Abram transferinin çok fazla gerçekleşeceğini düşündüm. İhtimal vermiyorum. Bu kesin kamuoyu yoklamasıdır. Ya da söylentidir. Yani ben ihtimal vermiyorum. Ya, kabul etmiyorum. Kabul etmem yani. Bir Beşiktaşlı olarak kabul etmem. Bana gidi oraya, daha net oyuncu bul. İsim olarak söylemek istemiyorum. Söylerim, bir sürü isim var. Sebayos'u bulurum mesela, Orkun'un yanına alabiliyorsan al. Yani birçok oyuncu var mesela. Git getir onları.
0: Getirebilir. Ama o isim Amrabat değil.
1: Ve hatta Sangare var şeydeki, neydi onun ismi?
0: Amrabat. Nottingham Forest'taki İbrahim Sangare.
1: İbrahim Sangare. Git onu getir abi. Getir. Tartışılmaz isim. Tartışmasız isim. Getir koy oraya. Kimse sana itiraz etmez. Bravo, alkışlar, tebrik eder başka. Çünkü artık dönem o dönem. Devir
0: peki
1: o dönem.
0: Sen İbrahim Sangare ismini durup dururken mi söyledin yoksa?
1: Ya belli olmaz. Benim bazen söylediklerim arasında sübliminal mesajlar da çıkabiliyor. Yani ben sonuçta haber
0: sen
1: veren
0: boşa
1: haber
0: söylemezsin.
1: Ciddiyim ve bu tarz şeylere girmiyorum. Girmem. Sen beni çok iyi tanıyorsun.
0: Evet. Yani tarzın değil.
1: Boşver. Yani fazla derine inme. Beni de zordumda bırakma sevgili
0: Peki tamam.
1: Yani.
0: Öyle olsun. Çok
1: yani
0: zorlamıyorum.
1: O tarz oyuncular değil abi. Şüpheyle kaygılı yaklaşılacak oyunculara ihtiyaç yok. Şu dönem o dönem değil. Bu dönem o dönem değil yani. Sevgili Serdar Adalı adına bu dönem o dönem değil. Zaten taraftar yıllardır o dönemi yaşıyor. Yaşamak istemiyor. Yaşattırmamaları lazım. Bunu herkes görüyor. Şu anda Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü bölge, her zaman söylüyorum, tekrara düşecek tartışmasız oyuncular. Şu anda bakıyorum mesela kim geçiyor isimler. Llorente, Davutoğlu, Trossard tarzı isimler geçiyor.
0: Vlahovic.
1: Vlahovic mesela. Ama isimlere bakıyorsun. Mesela sol tarafta bir isimler yazdım. Garnacho, Greenwood, Ceballos, işte Mituma. Bunlar da çok önemli oyuncular. Çok değerli oyuncular. Bana sorsan sağ taraf mı, sol taraf mı? Sol taraftaki oyuncuları tercih ederim. Eğer ihtimallerle yaşamak istemiyorsan. Ha, Davutoğlu gelir çok iyi iş yapar. Llorente zaten belli bir kalitede bir oyuncu. Trossard da keza öyle. Ama sen bunların acabalarla yaşayacağına

0: biraz daha fedakarlık yapacağım maddi manevi anlamda. Gideceğim öbür taraftaki tarzda, profilde, yetenekte, seviyede oyuncular getirirsen o zaman koltuğunu da sağlamlaştırsın. Oradaki pozisyonunda bunlar bu şekilde bakılması gerekiyor. Ben söylüyorum, tekrar ediyorum. Sevgili Serdar Adalı da yönetim kurulda zaten Önder Özen de bunun bilincinde. Net oyuncular alın gelin yani. Gidip orada acabalar, ihtimaller, tartışmalı oyunculara falan giderseniz büyük problemlerle karşılaşırsınız. Ben camiamı çok iyi tanıyorum. Camiamı zaten her zaman söylüyorum. Takat, sabrı kalmadı. Camiam yani o limanı mimanı değil, hepsi okyanus, gemi memi, hiçbir şey bırakmayacak yani o pozisyonda. Ha, getirirsin hakikaten saydığım tarzda profilde 3. 2. bölgeyi oluşturursun. Ondan sonra o taraftar sizi alkışlar. Size teveccüh gösterir, her zaman yanınızda olur. Hangi kulvar olursa olsun. Yani bu konuda da zaten bilinçinde dediler, bilincinde hareket etmeleri lazım. Ama Beşiktaş takımı artık o masada güçlü bir şekilde oturması lazım. Sağ içi, sağ dışı. Sen sağ içinde güçlü olduğun zaman sağ dışında da daha da güçlü olursun o masada. Sağ dışındaki masalar var. Biz görüyoruz, biliyoruz. Herkes duyuyor bunları. O masada neler dönüyor. Ama burada sen güçlü ol, bu masada oturduğun zaman 20 milyon arkanla senin, bak bakayım o masada nasıl oturmana sebep oluyor. Nasıl bir bu yumruğunu vurduğun zaman o 20 milyonla o masayı nasıl dağıtıyorsun? Ben net söylüyorum ama biz nelerle karşılaşıyoruz? Neler görüyoruz, duyuyoruz, yaşanıyor. Gözümüze, kör gözümüzü parmağına sokuyorlar.
1: Yok doğru, ben orada bunu yani kulüplerden bağımsız söylüyorum. Yani ligin 5. haftası, eğer hakemlerden şikayet etmek istemiyorsan sezon başında çok güçlü bir kadro tabii, kurup sezona tabii. güçlü başlamak zorundasın.
0: Ya burada Beşiktaşlarım yoksa... benim kızdığım ve kabul edemediğim konulardan bir tanesi, şimdi bakıyorsun isim olarak vermek istemiyorum. Standartlar bir değil yani. O takıma penaltı veriyorum, buraya vermiyorum. Buradaki oyuncu kırmızı kart veriyorum, oraya vermiyorum. Benzer veyahut da daha şiddetli pozisyonlar. Şimdi ne oluyor? Beşiktaş taraftarı da bundan isyan ediyor. En azından bu verilmiyorsa, burada sen sağ içinde güçlü bir kadroyla bir verilmez, iki verilmez skor olarak alırsın. Artık hakemleri de bezdirsin. Art niyetli o şeytanın böyle kafasında tilkiler dolaşan, şeytan avukatlığını yapanlar var. O tarz hakemlerin de ve onları o şekilde yöneten insanların da bir nebze artık gardını kırar. Bu sefer bir de taraftarı da arkana aldın mı camiayı? Bak bakayım nelerle karşılaşıyorsun. Ben söylüyorum, Serdar Adalı ve yönetim kurulunun son şansı. Bak son şansı. Net bir şekilde söylüyorum. Pamuk ipliği kopmak üzere. Ha, net bir takım oluştur. Çok kaliteli, yetenekli. Hakikaten seni hedefe götürecek. Yani az önce saydığım profilde isimlerle bir takım oluşturdum takdirde o gemici bağları var ya, gemici bağları böyle kolum kadar ipleri var. O bağlardan daha kalın İplerle, pamuk ipli değil, bağlarsınız taraftarla aranızdaki bağı. Evet. Bu kadar basit ya. Ha, yapacaksanız, yapabilecekseniz net oyuncularla gidin transfer yapın. 10 tane, 12 tane alacağına babacığım git 6 tane, 7 tane. Yani önümüzdeki sezon için en azından oturduğun zaman, eline kağıt kalem aldığın zamanlar olacak. Bakacaksın. Bu sene mesela nereye arıyorsun? Sol bek, sol stoper, kaleci, o 6 numara. Orkun'un yanına sol kanat, sağ kanat santrafor. 3 transfer dönemi geçirdin. Hala buralara oyuncu arıyoruz mesela. Önümüzdeki sezon aynı sıkıntılarla karşılaşmak istemiyorsan, yine böyle 8-9 oyuncu aramak istemiyorsan babacığım, gideceksin 6 tane 7 tane çok iyi oyuncu al. Bari bu yarışın içinde bu takım olur. Şampiyon olamasa bile taraftarı son haftalara kadar umutlandırır, gururlandırır, mutlu eder. Sonra önümüzdeki sezon 3-4 transferle de yine o masada şampiyonun en güçlü adayı olursun. Bu kadar basit ya. Futbol akılları bunları yapması lazım. Yani gidip araştırın. Biz de biliyoruz. Geçen de söyledim. Burada bir sürü isim söylerim ben. Gider onu alır getiririm kardeşim. Bak Londra'da Arsenal'de 3. oyuncu. Gider orada işte öbürü Juventus'ta 2. oyuncu. Aa, ben gider alır getiririm. Beşiktaş patenti var. Kartvizisti var. Bunları söylemesi kolay. Ama geliyorsunuz o koltuklara oturuyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorum abi. Ah yandım, vah yandım, ben yandım işte. Onda olan kim oluyor? Taraftar oluyor. Ama siz bagajınızı, çantanızı, her şeyinizi doldurup gidiyorsunuz. Olmaz. Para harcıyor Beşiktaş kardeşim. Büyük paralar harcıyor. Ama bu paraları değer verebilecek, değerli oyunculara harcayacaksın. Beşiktaş'a değer katacak oyunculara harcayacaksınız. Artık ihtimaller yok sevgili başkanım. Yapın artık yani. Bak zaman da daralıyor. Bir kaleci, bir sol açık şu anda Beşiktaş'ın. Yok yani. 20, önümüzdeki ayın 23'ünde Avrupa Kupası maçı var.
1: İlk resmi maç.
0: Midland. İlk resmi maç. Midland. Çok dişli, çok tempolu, çok kompakt birlikte hareket eden. Hakikaten çok böyle proje bir takımı. O takıma karşı eğer galip gelmek istiyorsak bu takıma bir tane kaleci, bir de sol kanat şu anda yok. O yani Ersin'le anlaşılmadı. Sol kanadın yok. Ne durumlar belli değil. Ya bu bunların çalışmasını yapıyorlardır. Ben yapmıyorlar demiyorum. Bak yapıyorlar, uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar ama bu mücadeleleri boş harcamayın. Gidin net oyuncular alın. Bak ki net oyuncular aldığın takdirde mücadelenin de yaptığın emeğin de karşılığını alırsın. Taraftar size o verecek destekle beraber inanılmaz derece mutlu, gururlu olursunuz. Bunu yaşayın, yaşatın taraftara. Artık siz de yaşatmak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız taraftar sizden daha çok istiyor ve size inanılmaz derecede destek olurlar. Bunları bir an önce yapmaları lazım ama artık. Bağ kopmak üzere eğer yapılmazsa. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü Beşiktaş taraftarı, camiası gerçekten artık çok üzüldü. Hem saha içinde verilen kararlarla, hem yapılan transferlerle, hem alınan oyuncularla, hem sonuçlarla, hem kupalar alamamasından dolayı çok üzülüyor, etkileniyor.
1: Bu arada bu senin vurguladığın sabır kalmadığı konusu, yani bugünün konusu değil, bu yönetimin de konusu değil. Yani Beşiktaş 5 yıldır tabii, şampiyonluktan tabii. Uzak.
0: Şu andaki kim
1: birikmiş
0: var?
1: Bir aslında tabii, durum söz konusu.
0: Hep söylüyorum ya, geçmişe bakmamak lazım. Tamam, geçmişten dersler çıkarıp evet. Yaptığın hataları yapmamak için daha iyilerini yapman gerekiyor. O hatalardan mesela bir kendine ders çıkarsın da daha iyisini yaparsın. Ama işte bak, ben geçmişte ben başlayayım sana şimdi. İnsanlar nasıl alınlarsa alınsın kardeşim. Ahmet Nurçebi'den bir girerim abi, oraya buraya kadar girerim. Ama şu anda onları konuşmanın bir anlamı yok. O dönem konuştuk. Onların da gitmesinin sebebi bu hataları buyurun. Yaptıktan dolayı gittiler.
1: Tabii.
0: Sen gitmek istemiyorsan, başarılı olarak anılmak ve
1: hatırlanmak
0: istiyorsan kardeşim gideceksin. Bu kadar net, basit. Bak sevgili Furkan. Eğer alamayacaksanız ihtimallerle, kuşkularla, acabalarla yaşanacak oyuncuları almayın en azından. En azından Beşiktaş zarara girmesin. Bu kadar basit.
1: Bir de alamayacaksanız o zaman bu beklentiyi de yaratmayın.
0: Yani yaratmayın.
1: Bu haberleri de yaptırmayın.
0: Yaratmayın, yaptırmayın. Ya zaten ona çok kızıyorum. Başkan şunu çok istiyor.
1: Oyalamayın taraftarı.
0: Başkan bunun peşinde. Yani. Başkan şunu yapmak istiyor. Başkan şunu yapmak istiyor. Beşiktaş başkanı bunu yapmak istiyorsa, bunu çok istiyorsa gider getirir Beşiktaş kulübünün başkanı. Bak Beşiktaş kulübünün başkanı bunu istiyor. Buna fedakarlık yaptı. Bunu yapma. Gider getirir. Getirmek zorunda.
1: Mesela Orkun
0: çünkü ben
1: yaptı
0: bunları
1: bunu.
0: Niye böyle net konuşuyorum?
1: Orkun da yaptı bunu Sayın Başkan.
0: Ben neden konuşuyorum? Bravo, çok güzel. Niye böyle konuşuyorum? Net ve iddialı konuşuyorum biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü beni bu beklenti içerisine sizler soktunuz. Sizler gelmeden önce sizler soktunuz beni bu beklenti içerisine. Ben 3 dönemdir beklediklerimin karşılığını alamadığım için benim çocuklarım ekran başındaki Beşiktaş'ın üzüntüsüne dayanamıyorum. Dayanamadığım için bu beklentileri karşılığını vermek zorundasınız. Eğer ki vermezseniz çok büyük tepkilerle karşılaşırsınız. Ben hem sosyal medyada hem burada fark etme hangi kulvar gerekirse statta çok büyük tepkiler gösteririm. Bu kim olursa olsun. Ha, bana gelir anlatırsın. Bakın arkadaşlar böyle böyle durumlarımız var. Böyle böyle bir yapılanma içerisine gireceğiz. Bakın geçmişte bunlar yapıldı, şunlar yapıldı. Biraz sabır deseydin. Ben sana bir şey her gün arkadaşlardan beklemek zorunda. Ama sen 21 oyuncu alında az önce sayıyorum. 8 tane oyuncuya ihtiyaç var. Şampiyonla oynayabilmek için ve A kaliteli oyunculara ihtiyacım var. Eldeki olaydan işte Agbadu, örnek mesela Rıdvan, aklına kim geliyorsa kötü oyuncular değil ama rotasyonlu oyuncular bana evet. Göre. Ben çünkü teraziye koyarım. Ben bir takım lige başlarken bireysel olarak isimlere değil, ben geçmişte bu adamlar ne yaptı? Rakiplerimin oyuncularına bakarım. Geçmişte Gendüzi, Kante, İsmail, Asensio, örnek Talisca, Kerem, Fener üzerine baktım neler yaptı. Şikrinyar neler yapıyor? Bakarım. Bendeki o bölgedeki oyuncuları teraziye koyarım, neler yaptı, potansiyeli ne, bunların potansiyeli. Galatasaray, Trabzon keza aynı şekilde. Karşılığında aynı seviyelerde değilse o seviyeye çıkmak için en azından mücadele veririm ve o seviyede oyuncular getiririm. Teknik direktör dokunuşuyla beraber o yarışın içinde olursun.
1: Ve buradaki
0: bak iyi bir teknik direktör geldi.
1: Çok öyle araştırdım. Görünüyor.
0: Çok evet. Araştırdım.
1: İlk sordum, izlenimleri de iyi.
0: Evet, sordum, soruşturdum. Camianın istediği kültürü, formasyonu, oyun sistemini oynatabilen bir teknik direktörmüş. Bak taraftarı memnun eder bu oynattığı sistem, kafa yapısı, yani oyun formasyonu deriz ya oyun içerisinde o baskılıcı.
1: Evet.
0: Oynattırabilen bir teknik direktörmüş. Ben izlemedim, izledim. Yani araştırdım ama inandım, güvendim. Sonra birkaç maçlarını izledim YouTube'dan. Baktım hakikaten beni de mutlu etti. Ama bu adam eğer bu takımı buradan alıp buralara getiriyorsa, rakiplerinin olduğu yere getirmesini istiyorsan, eğer getirmesine inanıyorsan, ben inanıyorum, getirebilmesine ihtimal veriyorsan, bu adama o seviyede oyuncular alacaksın, o adam buraya getir o takımı.
1: Hocayı da mağdur etmeyeceksin.
0: Hocayı mağdur edersen hocayı da mındar edersin. Ben sana net söyleyeyim.
1: Bu yaşandı sevgili, çünkü geçmişte.
0: Sevgili, evet neler yaşandı. Sevgili Serdar Adalı, yönetim kurulu, Önder Özen, lütfen, yani siz bunun bilincindesiniz. Bizim tekrara düşmemek için tekrar söylemek istemiyorum ama bu taraftar size inandı, güvendi. başarılı olacağınızı hakikaten bekliyor, olmanızı istiyor. Ama siz de bunun karşılığını bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bak ben söylüyorum, net gidin, net oyunculara gidin. Alın, getirin. Ya abi bakıyorum, çıkıyorlar. Ya bunu kabul etmiyorum arkadaşlar, lütfen yapmayın. Tabii ki de isimleri yazın, söyleyin. Önemli oyuncuları Beşiktaş taraftarıyla umutlandırın ama olabilecek oyuncuları söyleyin. Lovic, git al getir başkan. Git Greenwood mu? Örnek mesela Garnacho mu? Kim var mesela bu seviyelerde? Birçok oyuncu var. Mituma var, beğendiğim oyuncu mesela var. Bir sürü oyuncu var. Git bunları getir ya. Al Davutoğlu'yu mu alacaksın sonra? Git neydi o adamın ismi?
1: Lorient'i.
0: Lorient'i mi alacaksın sonra? Git alternatif olarak daha sonraki dönemlerde al. Ama 3 dönemdir bakıyorum abi başka oyuncu yokmuş gibi. Bir Lorient'i, bir Davutoğlu. Bir Lorient'i, bir Davutoğlu. Yapmayın abi ya, burası Beşiktaş kulübü ya. Ya başka oyuncu yok mu ya? Bunlardan daha iyi oyuncu yok mu?
1: İşin garibi profesyoneller değişiyor. Mesela evet, işte sportif direktörü veya futbol direktörü veya işte teknik direktörler değişiyor ama hep isimler aynı. Yani ya gelen, göreve gelenlerin ya bir çalışması yok ya da haberler doğru değil. Burada iki olasılık var.
0: Ya, bravo. Ben son kez bir şey söyleyeceğim. Eğer alırsanız, bu takım yarışının içinde olursanız, ilk başta ben burada her program sizi alkışlayacağım. Her yerden size teveccüh ve destek vereceğim. Taraftar da bunu verir. Eğer olmazsa, yapamazsanız, yani artık o pamuk ipliği kopmak üzere, kopar gider. Kimse de yani o ip koptuktan sonra istediği planların içerisinde, istediği koltukta, istediği yerde bulunamaz. Bulunamaz abi. Net söyleyeyim. İnşallah. Bak ben bekliyorum. Umutluyum. İnanmak zorundayım. Ama zaman daraldıkça da umudum, inancım da kaybolmaya başlıyor. Kaybolmaya başladığı zaman farklı kimliğe de bürünebilirim. O yüzden lütfen zaman geçiyor yavaş yavaş. Gidin net oyuncular alın.
1: Peki. Beşiktaş'ın bu arada açıklanan harcama limiti Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Tabii bunlar zamanla değişkenlik gösterebiliyor. Yani ayrılan oyuncular ve limitte yer açabiliyor. Şu an için ama 4.2 milyar TL seviyesinde. Bu da yaklaşık 75-76 milyon euroya tekabül ediyor. Harcama limiti bu şekilde. Beşiktaş'ın transferdeki planlamasını, yol haritasını nasıl öngörüyorsunuz Nevzat Dindar?
2: Yani Önder Özen tercihiyle beraber sonuçta uzun çalışmalar sonunda İtalyano'da karar kılındı. İtalyano tercihi tabii biraz farklı bir tercih. Baktığımız vakit kamuoyunun, spor kamuoyunun en azından çok fazla bildiği bir teknik direktör değil. Buna rağmen hani İtalyan futbolunu yakından takip edenlerin, özellikle Fiorentina döneminden, Bologna'da kupayı kazandığı dönemden, oynattığı futboldan beğendiği bir isim olarak dikkat çekmişti. Ben Beşiktaş için iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların isimlerine baktığımız vakit Beşiktaş yani İtalyano'nun geçmişte beraber çalıştığı oyuncular evet bir noktada onlara yönelecektir. İtalyano'nun listesi olacak ama bence İtalyano'nun listesinden ziyade Önder Özen etkisini de göreceğimiz oyuncular olacaktır. Okan kaliteli oyunculardan bahsetti. Rakipleriniz farklı bir seviyede artık. Yani bugün ekonomik olarak sen zaten harcama limitin Galatasaray'ın yarısı, Fenerbahçe'nin de ciddi oranda altında. Şimdi onlarla yarışabilmek için açıkçası doğru hamleler yapmak zorundasın. Beşiktaş'ta şimdi bardağın biraz boş tarafından bahsetti. Dolu tarafından bahsedecek olursak yani bir kere Orkun gibi çok özel bir oyuncumuz var. Senin orta sahanda bence bu ligde, üçlü liglerde bana göre en iyisi Orkun. Yani Orkun ya, gibi bir oyuncuya sahipsin. Orkun sende fark yaratabilecek.
1: Ya, rakiplerinin de sahip olmak isteyeceği bir oyuncu Orkun Köprü.
2: Avrupa devlerinden sahip olmak isteyeceği bir oyuncu Orkun. Orkun gibi değerli bir oyuncu varsa onun liderliğinde bir yapılanmaya gidilebilir. Şimdi orta saha oyuncularına baksana Amrabat'ı ben aslında şey yapmadım. Yani Okan kadar negatif bakmıyorum. Çünkü Amrabat bir joker bir oyuncudur. Orkun'un arkasını böyle o pis işleri diyeceğimiz şeyleri yapacak bir oyuncu. Ya, o agresiflikte bir oyuncu. Ayağı da düzgündür. Ya ben o kadar da negatif değilim Amrabat konusunda. Yani Fenerbahçe'de olmaması onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Fas bugün tamam belki 11'de değil ama Fas milli takımının geldiği, yaşadığı değişimi, dönüşümü görüyorsunuz. Zaten dünya futbolunda son dönemde bir pas etkisini de görüyoruz. O yüzden Amrabat'ı çok böyle hani basat bir oyuncu olarak görmüyorum. Artı galiba İtalyano'yla beraber çalıştı mı?
1: Fiorentina'da evet.
2: Yani bir de o avantaj var. Şimdi Vlahovic'le de çalıştı. Yani bu isimler evet, sürpriz olmasa gerek diye düşünüyorum.

0: Peki.
1: Bu diğer adı geçen oyunculardan Trossard'ı ben Beşiktaş'a yakıştırırım. Yani tamam, Davidaşvili olsun, diğer Llorente olsun, Okan'a katılıyorum. Yani hakikaten Beşiktaş'ın röntgenini çok güzel çekti. Çünkü yaşıyor, o duyguyu hissederek aktarıyor. Ben dışarıdan baktığım vakit Beşiktaş'ta Trossard gibi marka bir oyuncunun Beşiktaş tribünlerini heyecanlandıracak. Nereden geliyor? Arsenal.
0: Yani, o transfer bence büyük ihtimal gerçekleşmez. Olacak gibi.
1: O zaman konuşulmasın.
0: Yani farklı bir sebepler var. O zaman ilerleyen günlerde anlatacağım.
1: Şu bir strateji olabilir.
0: Gündemi değiştirmek için, zaman kazanmak için, Beşiktaş'ı alabilmek için.
2: Toparlayalım. Son cümlenizi alayım Beşiktaş'la ilgili.
1: Ama Trossard ismi mesela bende bir heyecanı uyandırdı. Yani Beşiktaş'ta bir Trossard, Blažić, kaleye yapılacak tercihten az kadar onlar kadar önemli.
2: Nüber konuşuluyor kale için.
1: Sen biraz Fenerbahçe.
0: Farklı isimler de düşebilir.
1: Fenerbahçe'yi örnek gösterdin. O orta saha kalabalıklığından dolayı belki de. Ama senin şu an rakibin 4 sene üstte şampiyon olan Galatasaray. Ben Galatasaray'ı nasıl geçebilirim? Bir kere en önde kim var? Victor Osimhen var. Tamam, Osimhen zaten dünyada yok. Yani
2: Fenerbahçe'ye geçeceğim.
1: Senin
2: son cümle.
1: Osimhen olmuyorsa yine benzer profilde bir oyuncu gitmen lazım.
0: Zaten şu an dünya bazı transfer dönemi başlıyor.
2: Mahmut Alparslan bizi izliyormuş hocam, selamlar. Demiş ki Beşiktaş Lukumi'ye öncelik versin, diğerlerini sonra alır. Kolombiyalı
1: İtalyano'nun.
2: Hocanın çok sevdiği bir oyuncu. İtalyano. Mahmut Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncu.
1: İtalyano'nun da eski talebesi bir de.
2: Evet, Bologna'dan Mahmut eski öğrencisi.
0: Selamlar,
2: selamlar hocaya da. Fenerbahçe'de ise gündem Malangsar. Sol stoper noktasında da Fenerbahçe oyuncuya teklifini yaptı. 5 milyon euro yıllık ücret ve 2 milyon euro imza parası Sarı Lacivertlerin yapmış olduğu teklif. Şu anda bir numaralı hedef savunmaya Malangsar, sözleşmesi sona erdi. Lens'te oynadı son olarak. Fenerbahçe'nin kadrosuna katma girişimleri devam ediyor.
1: Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın hamlelerini son derece tutarlı, son derece mantıklı görüyorum. Yani gaza gelip hareket etmiyor. Kamuoyu yönlendirmesiyle asla hareket etmiyor. Takımın problemlerini, uzun süre çalıştığını zaten seçim dönemindeki açıklamalarından da anlıyoruz. İsmail Kartal gibi bence hiç maceraya atılmadan ligi bilen bir teknik direktör, Fenerbahçe'yi bilen bir teknik direktörü getirdiler. Ve burada sevgili Furkan, Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım duygusal değil mantıksal bir tercih yaptı. Ya İsmail Kartal'ı belki birçok insan yadırgayabilir. Ya Fenerbahçeliler yadırgamaz ama dışarıdan baktığında bir heyecan, çünkü yeni bir dönem, Galatasaray'da işte nasıl mücadele edeceksiniz, işte başarısızlıklar vesaire şu bu. Ama Fenerbahçe zaten bütün modelleri denedi. Dünyanın en iyi hocaları da geldi. Farklı projeler uygulandı. Günün sonunda Galatasaray'la Okan Buruk'la mücadelede en yüksek puan ortalamasına sahip İsmail Kartal da karar kıldı. O yüzden duygusal değil mantıksal bir tercih olduğunu geçen yayında da söylemiştim. Burada da tekrarlıyorum. Fenerbahçe bir sol stopere ihtiyacı var. Malangsar doğru bir isim. Vedat Muriç nasıl doğruysa Sar da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu. Nokta atışı hamleler yapılıyor. İnce işçilik gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama Fenerbahçe şu an bence Sar, özellikle Muriç'ten sonra Sar transferine yoğunlaşması takımdaki problemlerin teşhisi noktasında doğru hareket edildiği izlenimi bende uyandırdı. Teşhis doğru konulmuş. Buna göre bir tedavi uygulanıyor. Vedat Muriç'le başlanması yönetimin elini güçlendirdi. Zaman kazandı ki Fenerbahçe bir golcü de alacak.
2: Evet.
1: Üst düzey bir golcü de alacak.
2: Sayın Başkan da vaadi o şekildeydi.
1: Burada Malangsar zaten tartışmaya gerek yok. Ligimiz için, Fenerbahçe için çok uygun bir isim. Fenerbahçe'de de ben başarılı işler yapacağını düşünüyorum.
2: Okan Koç nasıl değerlendirir Fenerbahçe'nin Sar hamlesini?
0: Var yani, ihtiyaç var. Şikrinyan'ın yanında sol stopere bir
2: Osterwold'e tane. Osterwold'e giderse bu arada savunmaya bir tane daha
0: alabilirler. Sol bek'e
2: de alabilirler. Sol stoper için ve sol bek için. Evet. Archie Brown'un da bu arada ayrılma ihtimali var.
0: Tabii yani bakacaklar, gidene göre hamle yapmak lazım. Önemli olan gidenin yerine daha iyisini bulabilmek. Bu kulüpçülükte, futbolculukta, yani takımlarda bunu yapabiliyorsan başarılı olabiliyorsan.
1: Sarı'nın istatistiklerini bu arada verip biraz daha destekleyebilir misin?
2: Ben paylaşayım, devam etsin
0: örnek,
2: Okan
0: örnek
2: Koç.
0: Mesela şimdi Sar mesela geldi mi iş yapar mı yap. Lukumi konuşuluyor orada. Sol tarafta Aşçı Bram'la, bir de diyelim ki Osterwold gitti, oraya da bir tane adam alacak.
2: Fenerbahçe için mi Lukumi?
0: Lukumi konuşuluyor Fenerbahçe için.
2: Öyle mi?
0: Tabii
1: konuşuluyor. Sara şu an şey yapıyor.
0: Ya olabilir yani. O da var alternatifler
2: 33
0: arasında.
2: 33 maçı var geçen sezon Lens'te. Bir gol 4 asist.
1: Evet. Alternatifler arasında var.
0: Beşiktaş'a da konuşuluyor. Vermiyorlar. Her neyse. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de şimdi olmazsa olmaz ne abi? Bir sol stoper. Giderse o az önce saydığımız isimler mesela oraya sol bek'e de bir oyuncu alacaklar ama doğru iyi oyuncu alması lazım. Mesela şimdi Osterwöl orada sol bek'te de oynuyor. Uzun adımlı gidip gelir iş yapar. Ama ciddi güzel teklifler geldi mi parayı değerlendireceksin. Bakacaksın gideceksin daha orijin sol bek alacaksın oraya. Daha atletik gidip gelen mesela. Aldın mı orayı idare edersin. Orta sahan muazzam. Beklerin iyi. Sağ bek, sağ stoper, kalecin. Bence iyi bir kaleci ama bir dikiş tutturamadı yani. Hakikaten iyi kalecileri var Fenerbahçe'nin. İsim olarak kağıt üzerinde bakıyorsun ama stoperlerde problem vardı. Takım oyununda problem vardı asılca. Bence en büyük problem takım oyununda. Tam böyle istenilen o coşkulu birlikte hareket eden bir takım yoktu. Zaman zaman kopuk oynuyordu. Fenerbahçe şimdi bakıyorsun ön tarafta Gressi konuşuluyor. Sağ tarafta Greenwood. Bunları aldığın takdirde bu üç oyuncuyla beraber yine şampiyonun en güçlü adayı olursun. Şimdi Asensio gibi oyuncu, Talisca gibi oyuncu, orta sahada Kante, Gündüz'ü, İsmail, Elton, Alvarez var. Yani
2: Alvarez gitti ayrıldı.
0: Yani gider. Yani misal diyorum yani. Evet, böyle anladım. Bir oyuncu havuzun topluluğum var. Bir tane stoperle Sar mesela ben beğendiğim iyi bir oyuncu. Çok agresif Fransa Ligi'nde izliyorum mesela. Oralarda o atletik yapıya sahip. Tecrübeli, hava hakimiyeti, patlayıcı kuvveti. İyi oyuncu. İş yapar yani. Şıkrın yerle çok iyi ikili olur. Sol bekte de dediğin gibi bir Osterwol kalacak mı gidecek mi? Zaten kalırsa almazlar. Kalmazlarsa da babacığım gider ona göre planları vardır evet. Zaten. Ona göre bir ABC seçenekleri var. Şimdi Fenerbahçe'nin bakıyorsun. Beşiktaş gibi çok oyuncu ihtiyacı var mı? Yok. Fenerbahçe'nin doğru. Bence bir santrafor Vedat aldı. Onun alternatifi Gressi. Sağ tarafa Greenwood. Bir de sol stoper aldığı takdirde o kağıt üzerinde de bir de bu oyuncular da yani fiziksel olarak da yapabilecek potansiyelde iyi oyuncular.
1: İsmail Kartal'da bir şeyler
0: yapacak. Greenwood oyuncu ben sana söyleyeyim. Hangi takıma gelirse ben Beşiktaş'a çok istiyorum. Keşke olsa. Yani keşke alabilse.
2: Son bir dakika. Allah,
0: ben Greenwood gibi bir oyuncunun ligimizde istatistikleri alt üst edeceğini düşünüyorum.
2: Bu arada hani, Hakan Bey anlaştığını açıklamıştı. Seçim döneminde Hakan Bey'in transfer vaatlerinden biriydi. Ama Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin de Greenwood'la ilgili bir temasları. Son cümleyi alayım.
1: Son cümle. Şimdi Vedat arkasında Gündüz'ü arkada Sar. Yani agresif bir takım geliyor.
0: Şikrinyar.
1: Şikrinyar ya zaten.
0: Önde Asensio.
1: Yo şit profillere bak. Vedat arkada Gündüz.
2: 20 saniye.
1: Sar agresif bir takım geliyor. Fenerbahçe bu anlamda daha coşkulu olacak. Öyle
2: peki,
1: hissediyorum.
2: Göreceğiz ilerleyen günlerde. Transfer dönemi daha çok yeni başladı. Bugün ikinci gün. Biraz daha ilerleyen dönemde takımların da kadrosu şekillenmeye başlayacak. Bu arada Mehmet Kurtul teşekkür ederiz yorumundan dolayı. Ferdi Kadıoğlu'na örnek vermiş. Genç yaşta gelen gurbetçi Türkiye'de yıldız oyuncuya dönüşen diye. Evet Ferdi Fenerbahçe'ye geldikten sonra
0: yan pas yapmadı.
2: Yıldız oyuncu.
1: Ve bu tam ligine gol oldu.
2: Oldu. Teşekkür ederim Okan Koç. Enes Malik. Ağzınıza sağlık.
0: Asil Kartal. Selam mı? Toraman selamlar.
2: Peki herkese selamlar, sevgiler. Transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Rafael. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Salim Manav ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Bu akşam gündemdeki haberleri konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
11: Hoş bulduk Koray abi. Merhaba.
9: Salim nasılsın?
11: İyiyim, teşekkür ederim Koray abi. Caner hoş geldin. İlk yayınımız. Daha evet. Önce Radyo Spor'da yayınlar yapmıştık. Onun dışında da yapmış olduğumuz yayınlar vardı. Maçlarda da zaten birlikteyiz. İlk defa spor stüdyolarında da yan yanayız.
10: Evet. Ben de çok mutluyum. Seninle bugün
11: mutluyum.
10: Stüdyoyu paylaşıyorum.
11: Caner de uzun yıllardır arkadaşımdır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
10: Çok teşekkür ederim. Çok
9: evet.
10: Çok incesin sevgili
9: Salim. Gayet güzel bir ev sahipliği yaptın. Tabii, hoş geldin dedin Salim. Tebrik ediyorum
11: seni.
9: Rica
11: ederim abi, ne demek.
9: Her zaman, zaman böyle zaten kibarsın.
11: Evet, bir de yaş olarak ben en küçüğünüz olduğum için, benden küçüğü yok galiba. Bizim bilmiyorum Furkan ben, benden birkaç yaş küçük. Furkan Bozoğlu ile Furkan Yıldız. Onun dışında yani ben genel itibariyle hep sizlere abim olarak, ben
9: Allah razı
11: yaş
9: olsun.
11: İtibariyle hemen hemen aynı yaşta olanları kardeşim olarak görüyorum. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Yani kameralar önümde olduğu için değil. Bir de ben böyle şeyim yani, biliyorsun ben mutluluğunu, mutsuzluğunu, net tavrını çok böyle belli eden bir insanım. Bugün mesela halı sahada maç yapıyorduk. Maç yaparken 10. dakikada bir küstüm.
9: Niye küstün? Pas mı vermediler? Ne oldu?
11: Pas vermeme değil ya. Şöyle bir orta yaptım.
9: Laf
11: Okan Koç'un tabiriyle arkadaşımın ağzına attım.
10: Muz orta.
11: Muz orta. Gol atamadı. Sonrasında oynadığımız saat dilimi de 19:20. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Sağ bek oynuyorum. Çakılı sağ bek. Uzun oynadım. Terse gitti. Ondan sonra aa dediler falan. Ben dedim güzel atınca dedim atamıyorsunuz. Sonra dedim olmayınca aa diyorsunuz dedim. Bir anda yani
9: takım içi bir gerginlik oldu diyorsun.
11: Modum düşüyor ya. Gerçek hayatta da böyleyim yani. Direkt modum düşüyor
9: ben
11: ama.
9: Ben de sevmem ama böyle halı sahada çok konuşan takım arkadaşını sevmem. Rahatsız eder beni.
11: Evet.
9: Bazısı vardır ya, hiç susmaz mesela. Çenesi eli kolu durmaz böyle maç sırasında. Beni de gıcık eder yani. Hiç hoşlanmam öyle. Evet.
11: Yani beni direkt etkiliyor yani.
10: Yapıyor musunuz sık bu arada öyle bir?
9: Yok, ben uzun zamandır oynamıyorum. Hı. Yalan
11: ben
9: söylemeyeyim şimdi.
11: Ben her hafta oynuyorum.
9: Bir de zaten fiziksel olarak da o
11: sen
9: hazır
11: insan,
9: değiliz.
11: Maşallah.
9: Ya o normal kiloyla alakalı olan bir şey değil ya. Koşman gerekiyor vesaire. Ya,
11: bir olay anlatabilir
10: miyim? Yani. Tabii doğru.
11: Bir olay anlatabilir miyim?
9: Saatten sonra da yani uzun süre ara verdikten sonra bir anda öyle girersen sonu onun sakatlıktan başka bir yere çıkmaz.
11: Ben yani yaklaşık 5 yıldır biz düzenli olarak her hafta yapıyoruz. Hatta şeydi, ben hep espri de yapıyorum arkadaşlara. Ben kiloluyken diyorum yani 133 kiloyken güçlü takıma takımın gücünü azaltmak için gidiyordum. Şimdi zayıf takıma gücünü arttırmak için gidiyorum diye. Ondan sonra 2 hafta önce bir olay oldu. Anlatabilir miyim müsaadenizle?
10: Tabii. Tabii lütfen.
11: Halı sahadayız. Ben ilk yarıda gol attım. Defans oynuyorum. Çıktım. Sol ayağımla attım. Sonrasında da ego yaptım. Sol ayağımla attım dedim. Sadece yürürken destek aldığım ayağım dedim. Maç abi ikinci yarıda baya takımlar da birbirini tanıdığı için dengeli gidiyor. Kora kor mücadele. Artık son dakikalar risk alıyorsun. Önde basıyorsun. Önde basarken

0: bindirmeye gittim. Geri gelirken rakibin atağı vardı. Hani ayağını topa doğru uzatırsın, vurursun. Amaç orada korner atmaktır. Abi ayağımı uzattım. Çatala çarptı bizim çatala, bizim kalenin çatalına çarptı. Oradan tak diye 90'a girdi. Arkadaş dedi ki, kaleci Ömer Faruk, böyle yaptım. Geldi yanıma, abi dedi üzülme dedi. Ne üzüleceğim oğlum dedim, ilk kendi kalesine gol atan ben miyim dedim. Sonra bu bizim gruplarda paylaşılıyor. İş yerinde
1: görüntüsü
0: de,
1: mü?
0: Görüntüsünü bu uygulamadan buluyorsun.
2: Keşke bizde de olsaydı, paylaşırdık burada.
0: Var, ben atabilirim arkadaşa da. Görüntü var şu an mevcut telefonda.
2: Tamam, bakarız ona.
0: Sonrasında abi iş yerine gittim, herkes takılıyor falan. Öğlen yemeğini yedim. Yemekten sonra Mustafa abi var bizim, Mustafa Kıyıcıoğlu. Benim kendi kaleme attığım golü rakibe attım zannetmiş. Ya dedi Salim dedi, muhteşem gol attın dedi. Ben de dedim ki ters kaleye abi.
2: Yanlış kaleye.
0: Ama gerçekten Recep Çetin'in attığı gol gibiydi. Kendi kalesine atmıştı ya Recep Hoca. Hep gösterilir. Yani dedim yapacak bir şey yok yani. Ama
3: olur amaç, öyle nazarlık nazarlık.
0: Ya bir de amaç spor yapmak. Tabii, güzel tabii, oluyor abi kesinlikle. Tavsiye ederim yani.
2: Halı sahanın böyle yazılı olmayan kuralı nedir sizin için? Hadi oradan açtık konuyu. Pek çok kişi bizi izleyen halı sahada maç yapıyordur.
0: Yazılı olmayan kuralı söyleyebilir miyim?
2: Söyle. Yani maça dair mesela.
0: Maça dair. Kaleci para vermez. İkinci kural yazılı olmayan. İlk golü yiyen yelek giyer.
2: Evet.
3: Tabii.
2: En gıcık şey bence o yeleği giyme olayı. Çünkü mesela senden önce kaç kişi giymiş yeleği belli değil.
3: Bir de şey etik değildir abi. Halı sahada mesela havadan atılan bir top olduğunda, mesela forvet oyuncusun diyelim, arkaya koşu yapıyorsun. Son oyuncu eliyle kesiyor mesela topu. Yani etik olarak onu yapmaması lazım.
2: Tabii tabii, onun sonu yani
3: o,
2: zaten.
3: Onu yaptılar mı orada da
0: yalnız sen Enzonzi gibisin ha. Sen de böyle direkt
3: yok
0: halı
3: kadar.
0: Sağda böyle dikine kat edebilen kat 6 numara 8 numara.
2: Bak, bir halı saha maçında skor ne kadar azsa, yani öyle 7-7 8-8 maçsa dandik maçtır o. Benim görüşüm bu. Eğer doğru, maç doğru. Böyle mesela 3-1 bitmiş, 2-2 bitmişse muazzam maç çıkmıştır bir kere. O en önemli kriter.
3: Kesinlikle.
2: İkincisi de bugüne kadarki deneyimlerime göre söylüyorum. Her zaman savunmayı iyi yapan kazanıyor.
0: Doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Benim işte çok iyi falan. Bir yerden sonra, çünkü tabii çok sürekli düzenli oynayanlar daha onu ayarlamıştır ama böyle doğru. Daha aralıklı oynayanlarda bir yerden sonra sapıtmalar başlıyor. Çünkü ben de gideceğim gol atacağım falan hı-hı. diye. Bizim bir arkadaş vardı. Diyor ki şimdi maçtan önce, oğlum nereye gidiyorsun diyoruz, geç defansa falan. Ben diyor para verdim diyor, ileride oynarım diyor. Lan dedi ki sanki şey yani biz para vermiyoruz, bir tek bedava oynuyoruz. Ben diyor para verdim, ileride oynarım. O güzel.
0: Ya bir de şey oluyor mesela abi. Oynuyoruz. Fatih abi var. Benle birlikte defans oynuyor. Ben dedi gideceğim dedi. Dedim tamam abi dedim, git gol at dedim, ben buradayım dedim. Bir gol attı. Gelmiyor. Fatih abi dedim yeter artık, bir tane attın dedim, Maradona mısın abi dedim. Her golü sen mi atacaksın ya dedim. Mesela o var. Bu arada Mustafa İnci mesela çok yeteneklidir halı sahalarda.
2: Mustafa iyi oynar. Kulağını çınlatalım Amerika'da.
0: Kulağı
2: şu an. Kulağını
0: çınlatalım Amerika'da, belki izliyordur bizi. Oradaki saat
2: yani dediğimiz
0: sabah.
2: Zannetmiyorum şu an Amerika'dayken yani televizyon izleyeceğini, geziyordur muhtemelen. Tatilde çünkü izinde.
0: Evet.
2: Hem Dünya Kupası'nı takip ediyor hem de geziyordur diye düşünüyorum. Necati Kartal, müdavimlerimizden Necati Bey, her akşam bizi yalnız bırakmıyor sağ olsun. Salim kardeşim çok şıksın demiş.
0: Teşekkür ederim.
2: Sivas'taki abinden selamlar demiş sana.
0: Necati abiye selamlar. Sivas'a da selam olsun.
2: Yani... Yine son sayfa etiketine mesajlar geldikçe okuyacağımızı söyleyeyim. Yavaş yavaş gündeme giriş yapalım. Galatasaray'da transfer konusunda önemli haberler var. Onlardan birisi Davinson Sanchez'le ilgili. Bugün o gün Kara yönetmenimiz, editörümüz de Ertuğ Güveniş, ikisiyle birlikte yine herkese iyi seyirler diliyoruz. Como istiyor Davinson Sanchez'i. Davinson da sıcak bakıyor. Peki Galatasaray'ın beklentisi ne? Detaylar haberde.
4: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
5: Kafa, topa Arda, gol! Davinson Sanchez!
4: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Como'nun ısrarlı tavrına sıcak

0: uzaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Como kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
1: Evet, birazdan rejideki tüm arkadaşlarımızın ismini de sayacağız bizimle birlikte. Herkes iyi seyirler diliyormuş. Özellikle Birsen'in selamı var tüm izleyicilerimize. Kendisi playout operatörümüzdür. Mesleğinde de Şampiyonlar Ligi seviyesindedir. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Hala da çalışmaya keyifle devam ediyoruz. Onun adına da bunu söylemiş olayım. KJ'de de Çağla Doğan var. Yine aynı şekilde hanımlar rejide. Aslı Hesapçı aynı şekilde. Hepsi resim masasında. Hepsinin selamları var izleyenlerimize. Kaldı mı kimse eksik? Emircan'a da yine sesten. Emircan'a da teşekkür ediyoruz.
2: O gün de vardı.
1: O günü söyledik zaten. Evet. O günü hep söylüyoruz da işte bir sene unuttuğumuzda olay oluyor.
2: Emekçileri oluyor. Unutmayalım.
1: Tabii tabii. Kapıda bekliyor beni sonra arada. Birsen.
2: Bu biraz şey gibi oldu. Mixon'da bir futbolcu...
1: Her bu şeye benziyor. Aynen. Yani sanatçılar çıkıyor işte bas gitarda Salim Manav, işte bateride Caner İş beğendiren gibi.
2: Bir de böyle alkışlar.
1: Aynen. Onun gibi oldu.
2: Bu arada şey ama Mixon'da mesela maç bittikten sonra bir futbolcu herhangi birine konuştu yayıncı kuruluş dışında. Ondan sonra orada hepsine konuşmak zorunda kalıyor. Biliyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Direkt onun gibi oldu.
3: Ama bir noktadan sonra enerjileri tükeniyor. 2-3 röportajdan sonra yoruldum artık diyor mesela. Gitmem lazım diyor.
1: Toplu mikrofon tutuluyor işte o yüzden zaten.
3: O olmasın diye. Genelde öyle oluyor. Birçok insan özel almaya çalışıyor tabii orada muhabir arkadaşlarımız ama toplu olunca daha şey oluyor.
1: Daha rahat oluyor. Sporcu için de aynı oluyor. Bir de şimdi sana konuşuyor. O da 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı soruyu soruyor yani. Futbolcu açısından da tek tek zor oluyor.
2: Aynı cümleleri tekrarlıyor.
1: Tabii şimdi yani aşağı yukarı ne sorabilirsin ki, çok maç dışında bir şey sormak zaten abeste iştikal oluyor. Çünkü bir özel röportaj, tam anlamıyla özel röportaj yeri değil o Mixon. Maçla evet. ilgili sorman usulü odur yani. Sorarsın
3: mesela
1: yine de.
3: Kimseyi kırmayan bazı nadir futbolcular var. Bunlardan biri Serdar Dursun. Mesela kimseyi kırmaz. Burada işte Galatasaray stadında, Fenerbahçe stadında ya da Beşiktaş stadında hiç fark etmez. Geldiğinde herhangi bir basın mensubu soru sorduğunda hiç fark etmiyor. Herkese duruyor mutlaka. Herkese de yanıtlar. Tayfur Bingöl keza aynı şekilde. Bayağı bu konuda ciddi şey yapıyorlar. Yani yarım saat falan durabiliyorlar böyle. Herkese konuşuyorlar.
2: Mesela bazı futbolcular
1: İşlerinin
2: var.
1: Bir parçası bu arada tabii bu. Yani onlar futbolcular için zorunda mı? Ya biz bu arada kendi ben sohbet etmek için çevirmiyorum orada kimseyi. Zaten ben muhabir evet. değilim bu arada da. Orada duran arkadaşlar adına konuşuyorum. Yani orada olduğumuz, görev yaptığımız zaman da oluyor yayıncı kuruluştayken de. Ben orada kendi merakımı gidermek için veya işte futbolcuyla sohbet edeyim diye orada bulunmuyorum. Ben tamamen sizin için onları soruyorum. Doğru. Yani sizin neyi merak edeceğinizi öngörerek bazı şeyler soruyorum. Evde beklentinizi karşılamak adına. O da bana cevap veriyor belki orada birebir ama aslında bana cevap vermiyor, size yanıt veriyor. Doğru. Yani ben sadece aracıyım veya benim gibi görev yapan tüm gazeteciler. Ya tabii gazeteciler de bunun farkında olmalı. İken boşuna havaya girmeye gerek yok. Futbolcular da orada yani doğru. beni şahsi olarak gelip ya beni sevsin sevmesin. Benimle bir işi yok yani orada aslında.
2: Doğru.
1: Kamuoyuna cevap veriyorsun
3: ya sen. Maçların sonucuna göre de değişkenlik gösteriyor tabii bu durum yani. Kimseyi de böyle töhmet altında bırakmayalım. Hani onlar konuşmuyor gibi.
1: Ya vallahi tabii konuşmuyorlar onlar... ama. Ben sana söyleyeyim töhmet altında zaten isim vermiyoruz. O ayrı da çok doğru. konuşmuyor.
2: Mesela bir şimdi, taktik var söyleyebilir miyim?
1: Özür dilerim araya gireceğim, önemli bir şey çünkü abi. Bence bu. Sosyal medyada da bir paylaşım gördüm. Bu milli takım özelinde mesela... Amerika Birleşik Devletleri'nde kampın olduğu yere giden bir hanımefendi serzenişte bulunuyor. Ya hiç dönüp bakmadılar, bir iki imza bile vermediler diye. Emin olun yani biz az çok yakından gördüğümüz için arkadaşlarınız da olabilir. Onlar adına söylemiyorum, genelleme yapmıyorum ama çoğunluk yani. Arada güzel örnekler var, çoğunluk için söylüyorum. Hep öyleler. Yani o size emin olun size özel Amerika'da yaşanan bir şey değil ve milli takım futbolcularına özel bir şey de değil. Yani ben normalde bir insan olarak bir yerden geçerken biri bir şey yapıyorsa şöyle bir kolay gelsin derim veya kafa selam verir giderim. Normalde çoğundan onu da görmüyoruz.
2: Doğru.
1: Ya bu yani kolay gelsin der, sağ ol dersin, devam edersin. Yani her selam verdiğine bir şey gel hemen konuş diyecek halin yok. Muhakkak. Yaşamıyor musun?
2: Yaşıyorum. Bazen şu oluyor. Gösterebilir miyim?
1: Tabii.
2: Taklit yeteneğim de vardır bilirsin.
1: Tabii.
2: Mixon'da maç bitiyor. Maç bittikten sonra bazı futbolcular, yani haklı sebepler olabilir orada röportaj vermemek için, tam görüldüğü anda muhabirler aynen şu şekil. Tamam. Telefondayım. Sonra hallederiz. Telefondayım. Oradan direkt çıkıyor.
1: Ya konuşmak zorunda değil ya. Telefondayım, taklidi yapmak zorunda da değilsin. Bugün konuşmayacağım. Sağ olun. Kolay gelsin.
2: Aynen yürü. Öyle.
1: Yakana yani, zaten yapışma ihtimali yok kimsenin.
2: Aynen öyle.
1: Ama abi, onu bence mesela oyuncular falan daha az bu anlamda şey olabilir. Egoları daha düşük olabilir yani.
3: Sanatçıların. Büyük stadyumlardaki o büyük yani karma alanlarda çok fazla basın mensubu olduğu zaman oyuncu da kendini baskı altında hissediyor. Şimdi bu defa geçiyor, örnek veriyorum. Telefonu hiçbir şekilde eline almasa iyi kötü orada sohbetinin muhabbetinin olduğu 2-3 tane gazeteci olduğunda bu defa konuşma zorunluluğu hissedebiliyor. Ya da işte kaçmanın bir tür yolu.
2: Ama biz böyle onur ederiz. Ya mesela arkadaşım Mustafa yazmış. Yıllar önce Kahtalı Mıçı'yı Adana sokaklarında gördük. Allah rahmet eylesin. Kimse tanımadı. Mustafa yanına gitti. Direkt fotoğraf falan çektirdi. Adam mutlu oldu. Bir gün Mustafa'yla konuşuyorum. Mustafa'ya dedim. Mustafa dedim, biliyor musun? Ben dedim A-Spor öncesinde Kahtalı Mıçı gibiydim. Nasıl dedi? Radyoda insanlar sesimi biliyordu. A-Spor'da dedim yüzümü de gördüler. Evet. Güzel benzetme oldu mu abi? Olmuş. Rahmetle de anmış olduk Kahtalı Mıçı'yı.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Yani aşırı ilgi gösterdiğin zaman karşındakiler sıkılabiliyor ama ego da yapmamak lazım. Sonuçta insanız. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben o yönden yani küçükle küçük olacaksın, büyükle büyük olacaksın abi. En güzeli bu.
1: İşinin bir parçası olduğunu bileceksin.
2: Aynen öyle abi.
1: Senin işin futbol oynamak, önceliğin ama yanında sorumlulukları var. Onu yapmak zorundasın.
2: Doğru.
1: Yani hayatta da böyle. Çalışırken bilmiyorum. Ben hiçbir çalıştığım iş yerinde, örnek veriyorum, ben burada sadece program sunuyorum deyip başka hiçbir şey yapmamazlık yapmadım. Yani daha öncekinde de öyle bir şey olduğunda, ya o bana ne, benim işim değil demiyorsun. Yani belli başlı şeyler var yanında.
3: Tabii tabii.
1: Onları da kabul edeceksin.
2: Yani burada söyleyeyim Koray abi. Yani senden Allah razı olsun. Biz mesela yaşça bizlerden büyüksün. Yani ben ilk girdiğimde sektöre sen başlamıştın yıllar önce. Yani bana bu konuda abilik yapmışsındır. Hem iş yaşantısında hem de normal sosyal yaşantıda. Bunlar önemli tabii abi. Yani bizlerin de yeni nesile bunları yapmamız gerekiyor.
1: Ya insanlığın şeyi bu ya. Zorunda değilsin. Kimsenin öyle bir görev tanımı yok da. Kendi geldiğin yoldan başkaları gelirken niye aynı yönde gördüğünde yardımcı olmayacaksın ki? Ben staj yaparak ilk başladım zaten işte. Meslek lisesi, iletişim meslek lisesi çıkışlıyım.
2: Evet.
1: O yüzden mesela gelen stajyerlere özellikle çok fazla yardımcı olmaya çalışırım. Bazısı var, yardım isteyene yardımcı oluyorsun. Bazısı var ama mesela geliyor gidiyor. Hiç tanışmıyorsun bile, öyle de oluyor. Biraz insanın kendi yapısıyla alakalı. Gündeme dönelim biz.
3: Tabii ki.
1: Como Davinson Sanchez ilgisi, Galatasaray'ın bu noktada beklentisini paylaştık az önce. En az 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var Galatasaray'ın. Evet. Ama Davinson Sanchez'de son 4 sezon işte şampiyonluklarda ciddi payı var. Zaman zaman attı. Belki ilk sezonda değil mi Caner? Yani Nelson'un gerisinde kaldığı sezon olarak onu söyleyebiliriz ama onun dışında çok ciddi, özellikle son 2 şampiyonlukta payı var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu haberi? Olası bir ayrılık.
3: Ya şöyle, zaten Galatasaray'ın son 4 sezon, hatta işte senin de söylemiş olduğun gibi abi, yani Abdülkerim ve Nelson tandemi daha çok o periyotta başlangıçtaydı ama çoğunlukla bu 4 sezonu ele aldığımızda herkes Abdülkerim Davinson ikilisini hatırlar. Davinson'un çok ciddi bir dominantlığı var. Hem Süper Lig'de hem Galatasaray'daki oyun karakteristiğini düşündüğümüzde, ele aldığımızda. Tabii şimdi Singo'nun mesela milli takımda sakatlanması bir nebze planları değiştirdi. Tabii ki orada Filiş Sahilleri kulübünden, oradaki sağlık heyetinden olumlu referanslar, olumlu bilgiler geldi en azından. Hani çok olumsuz bir durum olmadığına dair, ama yine de oyuncunun durumuna dair çok fazla net bir bilgimiz yok şu anda. Ne kadar süre sonra döneceğine dair Singo'nun. Bu biraz tabii planları değiştirdi ama ben şu an şöyle bakıyorum. Örnek veriyorum. Bugün Galatasaray'ın bir yöneticisisin. Varsayalım, diyelim ki 30-35 milyon euro koydular. niye gönderesin ki Davinson Sanchez'i? Yani niye böyle bir risk alasın? Yani böyle bir risk almanı gerektirecek bir durum yok. Singo'nun sakatlanmadığı senaryoda

0: öyle düşünüyorum. Çünkü 35 milyon euroya Davinson'u sattığınızda, gönderdiğinizde aynı kalitede bir oyuncu alıp alabileceğiniz da meçhul. Yani Davinson kalitesinde bir adam oraya koyup orayı doldurabileceğiniz de meçhul. Orta, risk doğru var yani ortada. O yüzden ben zaten Davinson Sanchez'in Galatasaray'da mutlu olduğunu da biliyordum. Yani şu anda çok zayıf görüyorum bu ayrılık ihtimalini, ama tabii ki transfer dönemleri her türlü şey yaşanabilir. Ama tabii ki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğunu biliyoruz epey bir süredir. Ben şu anda Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini çok güç görüyorum. Ancak çok cazip bir maaş teklifi olması lazım ki İtalya'daki vergi skalasını düşünecek olursak bu da çok güç, çok zayıf bir ihtimal. Ya Davinson Sanchez'in burada istediği her ortam var. Galatasaray'da zaten mutlu. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Taraftarın ilgisi yoğun. Yani ayrılacağın bir ortam yok. Gayet huzurlu bir ortamda çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Bence çok, yani Davinson Sanchez için de risk ayrılmak, keza Galatasaray için de böyle bir ayrılık bence çok büyük bir risk. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam, tabii ki bu rakam 50'lerin üstüne çıkmadığı müddetçe çok sıcak bakmazdım. Bu benim fikrim tabii ki.
1: Salim, sen ne düşünüyorsun?
2: Bu arada Singo ile ilgili haberi paylaşalım abi. Dış basında da yer aldı.
1: Doğru.
2: Wilfred Singo.
1: Ciddi bir şey yok.
2: Ciddi bir şey yok. Kuruçoğlu maçında dinlendirilecek. Riske edilmeyecek. Bir iki gün dinlendirileceği söyleniyor. Sonraki maçta fil dişi devam ederse oyuncu da devam edecek. Bunu da paylaşalım. Davinson Sanchez ile ilgili ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Benim futbolda özellikle de transfer teklifi gelen oyunculara karşı bakış açım, bir oyuncu ederini buluyorsa takımdan ayrılabilir. Fakat ayrıldığında o bölgeyi doldurabilmek lazım. Davinson Sanchez Galatasaray'da Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda önemli kilit oyunculardan birisi oldu. Fakat son dönemini incelediğimizde bazı maçlarda bu aşırı konsantrasyondan da olabilir, aşırı özgüvenden de olabilir. Davinson Sanchez'in böyle halk arasındaki tabirle lakayt hareketleri oluyor. Çalıma girme gibi, hatırlarsın. Daha önceki yayında da konuştuk. Juventus maçında yapmış olduğu bir hareket vardı. Onun dışında tümden incelediğimizde artıları daha fazla olan bir stoper. Como'da bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Gerçekten orada bence Cesc Fabregas önemli işlere imza attı. Oyun gücü güçlü bir takım. Yani bu noktada tabii Galatasaray'ın da tatmin edilmesi gerekiyor.
1: Ya Şampiyonlar Ligi'nde olması Como adına önemli bir avantaj diyorsun.
2: Önemli
1: Serie
2: bir avantaj
1: olması
2: ve önemli bir başarı bence Como adına. Galatasaray da zaten Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Bu noktada bakış açım, ederini bulmuşsa bir futbolcu gönderilmeli, fakat hatalar yapılmamalı. Nasıl hatalar yapılmamalı? Bilindiği üzere Galatasaray Sasha Boy'un transferinden çok ciddi bir satışından kar elde etti. Önemli bir bonservis kazandı. Fakat Sasha Boy ayrıldıktan sonra sağ bek pozisyonuna yapılan transferlerin maliyetine dönüp baktığımızda Sasha Boy'un gelen bonservisinin 2 ya da 3 katı ücretler harcandı. Burada onu dengelemek gerekiyor. Mutlaka scout ekiplerinin izlediği, beğendiği oyuncular vardır. Yakın dönemde aynı fikirdeyim Caner seninle. Davinson Sanchez ve ailesi İstanbul'da mutlu, Galatasaray'da mutlu. Yakın dönemde zaten maaşına da iyileştirme yapıldı. Ben bu yıl...
1: Yani ne kadar oldu hatırlıyor musunuz? Yıllık ücretini Davinson'un 6 civarına yaklaştı.
2: 6 civarına yaklaştı. Tabii. Hatta
1: bir kontrol edeyim
2: Mehmet Özcan'la birlikte de yapmış olduğumuz yayında Mehmet abi bahsetmişti. 6 milyon euroya yaklaştı diyebiliyorum. Yani burada maaş dengesini de gözetiyor artık Galatasaray. Davinson Sanchez mutlu. Yani ben bu aşamada, yani 30 milyon euroya Davinson Sanchez gitti diyelim, yerini doldurabilmek önemli. Buradan tabii kazanılan ücret önemli ama yerini nasıl dolduracaksın?
1: Şöyle çünkü bak, bir iki örnek verelim mi? Mesela Beşiktaş Agbadu'yu aldı, 18 milyon euro verdi.
2: Evet.
1: Trabzonspor Vivu'yu aldı, 5,5-6 milyon evet euro bonservis verdi. Ne bileyim, Trabzonspor Batagov'u aldı, yine öyle uçan kaçan bir fiyat vermedi. Hatta yine çift tanenin altındaydı yanlış evet hatırlamıyorsam, onu da kontrol edeyim. Yani bazı örnekler var, yani 18'lere de alabilirsin. Evet. Daha altına da alabilirsin. Veya Galatasaray işte Singo'yu aldı, 30 milyon euro civarı bonservis verdi. Normal şartlarda 30 milyon euro satışa karşılık bulunabilmesi lazım aslında. Doğru.
2: Net bulunabilmesi.

0: lazım.
1: Son dönemde kulüpler çok yukarı çıkardığı için skalayı, şimdi bir şey de diyemiyorum. Yani gittikleri, çünkü daha belki net isimler istiyor olabilir Galatasaray cephesi. Risk almamak adına. Hele bir de Davinson'u sattıktan sonra hiç toleransınız olmayacak. Çünkü mesela nasıl diyeyim? Yani yakın dönemden örnek verecek olursak, Masuaku gitti mesela. Gittiğinden beri herkes işte sol bek konusunda, madem niye tutmadınız, niye yolladınız, o kadar üstünü evet. vermediniz diye eleştiriyor ya. Mesela Galatasaray'da da aynı benzer bir tablo olacak, örnek veriyorum.
0: Net abi, Sasha Boy örneğini verdik.
1: Sasha Boy'daki gibi mesela işte. Sasha Boy'a gerçi muazzam bir para verildi yani,
0: muazzam
1: alındığına
0: para
1: göre.
0: Verildi. Yani burada, yani burada transfer satışı kulüpler adına önemli ama burada yine transfer satışından sonra planlamayı doğru yapabilmek gerekiyor. Davinson Sanchez de gerçekten eleştirdiğim noktalar oldu ama güven veren bir stoper. Özellikle de Süper Lig'in şifresini bilen stoperler arasında, Süper Lig'de şu anda kamuoyundaki insanlara sorsak, en iyi stoper kim diye sorsak, direkt hiç kuşkusuz Davinson Sanchez ve Milan Škriniar diyecektir.
2: Tabii.
0: Bununla birlikte Agbadu örneğini verdin. Abi Agbadu da mesela 18 civarına geldi. Agbadu'nun gelişinde de en önemli etkenlerden birisi Wolverhampton'ın, doğru değil mi?
1: Evet.
0: Küme düşmesiydi. Wolverhampton lige veda etmişti.
1: Bir de ara transfer olduğu için de daha yüksek bir bedel oldu.
0: Daha yüksek bir bedel oldu. Bunun dışında vermiş
1: bence
0: olduğu...
1: bulunabilir ya bu arada örnekleri. Ben düşünüyorum. Batagov'a baktım, 2 milyon euroya alınmış da şimdi Batagov tabii daha böyle az bilinen bir isimdi Trabzonspor aldığında. Galatasaray belki öyle bir şey yapmak istemeyebilir.
2: Şimdi aklıma az önce Batagov geldi. Yani Batagov evet, Trabzonspor için çok kıymetli bir oyuncu ama ligin ikinci devresinde mesela sakatlandıktan sonra Trabzonspor o bölgede zaman zaman sorunlar yaşadı. Şimdi Davinson'la alakalı şöyle bir durum da var. Davinson kolay sakatlanan bir oyuncu da değil.
0: Doğru.
2: Yani Galatasaray'ın talep ettiği o fiziksel parametreleri göz önünde bulundurduğumuzda esasında ya Davinson Sanchez gibi bir oyuncudan çıkmak belki de çok çok büyük risk arz edebilir.
1: Bence en büyük özelliği de şey ya Caner, Davinson'un hızlı olması.
2: Tabii,
1: çok hızlı.
2: Onu,
1: yani hızlı bir stoper bulmak zor.
2: Çok zor.
1: Buluyorsun
2: tabii.
1: Ya da hızlı ve hızlı bir stoper oluyorsa tek özelliği hızlı bir stoper olması oluyor. Yani ayağını
2: doğru.
1: kullanamıyor, pozisyon alma bilgisi yeterince iyi olmuyor. Davinson yine bu anlamda biraz daha dengeli en azından.
2: Yani o fiziksel özelliklerine bakınca Davinson'un ortalama boyu 1.88-1.89 civarında, ona göre mesela patlayıcı gücü çok yüksek.
0: Evet.
2: Bence o ivmelenme hızı falan çok tabii. yüksek yani o mevcut fiziksel özelliklerine göre.
0: Net.
2: Ve dengesi de, yani denge anlamında da dengesi de yüksek bir oyuncu.
0: Doğru.
2: Yani profil olarak gerçekten zor bir niteliğe sahip bir oyuncu. Yani Galatasaray bugün Davinson Sanchez gibi bir oyuncuyla yolları ayırsa o profilde bir oyuncu bulabilmek şu an global pazarda çok zor. O yüzden evet. 30-35 milyon euro gibi bedellere satılması büyük risk arz ediyor. Şimdi Sasha Boy örneğini az önce konuştuk ama şimdi Sasha Boy genç bir oyuncu olarak gitti. Bir de hani buradaki mühim olan şey de projeler. Yani Bayern Münih'ten teklif gelirse zaten gidersiniz. Yani Bayern Münih, Real Madrid gibi kulüpler sizi istediğinde zaten oradaki o projeye ikna olursunuz. Ama hani Como bilmiyorum şimdi hani... Yanlış anlaşılmasın ama yani Galatasaray ile Como arasında bir tercih yapacak olsa bir oyuncu, Galatasaray burada öncelikli tercihlerden birisi olur muhakkak.
1: Olur
2: ama
1: mu?
2: Ama tabii ya muhakkak olur bence. Yani İtalya
1: Serie A. Neden diyorum evet. yani Serie A'dan dolayı diyorum, yoksa Galatasaray ile Como'yu elbette mukayese etmem de.
2: Ya ben şu anda Davinson Sanchez'in yerine kendimi koyuyorum. Burada bir düzenim var. Her sene şampiyonluğa adayım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyorum. Taraftarın da sevdiği bir oyuncuyum her şey bir yana. Yani bugün Como'ya gidecek olsam İtalya'da benim için bir risk. Yepyeni bir düzen. Belki de istediğim ortamı bulamayacağım orada. Ya bambaşka unsurlar var. Ha, bugün tabii ki takım içerisinde belli başlı huzursuzluklar olsa, bir şeyler yolunda gitmese en azından oyuncu nezdinde, o zaman ayrılığı gündemine getirebilir ama Galatasaray'da şu an en önemlisi huzursuz bir çalışma ortamı yok. Yani istikrarlı biçimde başarılı olduğu için Galatasaray son 4 sezonda, doğal olarak o şampiyonluğun getirdiği, o başarının getirdiği ortam pozitif oluyor. Doğal olarak da şu an Davinson Sanchez'in ayrılmasını gerektirecek bir ortam da yok.
1: Gözüken o şekilde
2: evet.
1: diyorsun. Tabii
0: ama
1: işte...
0: şu yapılabilir Koray abi. Mesela Galatasaray Okan Hoca döneminde bazı şeyleri çok iyi yaptı. Bunlardan birisi de şuydu. Galatasaray'ın özellikle de stoper hattında, ucum hattında, orta saha hattında değişimler yaşandı. Bu değişimleri güzel bir şekilde, sıralı bir şekilde ilerledi. Hatırlanacağı üzere Nelson ayrıldı. Nelson'dan sonra yerine

0: Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisi oynamaya başladı. Orta sahada Sergio Oliveira vardı. Oliveira'dan sonra Gabriel Sara geldi. Santrafor pozisyonunda uzun dönem mücadele eden isim Mauro Icardi'ydi. Icardi'den sonra fırsat transfer olarak Osimhen geldi. Kanat pozisyonlar için de öyle. Bu dönüşüm güzel bir şekilde sağlandı. Galatasaray'ın bu yıl özelinde değil ama gelecek yılları düşünerek bu değişime başlaması gerekiyor. Özellikle de yani bu tarz takımlarda bu değişimler bir anda olduğu zaman adaptasyon problemi olabiliyor. Bunu bir anda yapmadan, yani Davinson Sanchez yerine o oyuncu düşünülüyor diyelim. Evet. O oyuncuyu hazırlamak. Sol stoperde Abdülkerim Bardakçı, yaşını düşünerek Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi Ümit Akdağ'ydı. Yani bu dönüşümler için adımlar atılmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi mesajlar var, bazılarını okuyalım.
0: Tabii ki.
1: İlk etapta bu konuyla ilgili onunla okuyayım. Ömür 5 diyor ki Davinson'un yerine Tottenham'dan Danso gelecekse okeydir demiş. Kevin Danso böyle bir transfer olacaksa Kevin tamamdır
0: Danso
1: diyor.
0: Daha önce kimle isman aldı? Bir takımla isman almıştı abi Kevin Danso'nun.
2: Bakalım. Türkiye'den mi?
0: Çok çok önce bir, hatta haberini yapmış mıyım diye bakayım.
1: İlgilenmişler miydi?
0: Kevin Danso ile ilgili ben bir haber yapmıştım hatta Twitter'da da.
1: Beşiktaş olabilir mi? Geçen Kevin sene, çünkü Şubat ayında Beşiktaş'la ilgili haberler var. Beşiktaş Tottenham'da Danso'nun peşinde diye. Fenerbahçe'den Danso için 20 milyon euroluk teklif, Galatasaray'da devrede diye bir haber var. 9 Ocak 2025'te.
0: Evet.
1: Bir de. Galatasaraylılar da fikirlerini belirtirse tabii mutlu oluruz. Böyle bir ayrılık siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 30 milyon euro iyi satılabilir bir bedel mi? Yoksa bu riski aldığına değmez mi diyorsunuz? Onu da sormuş olalım.
2: Şimdi Salim
1: Tansel Bey diyor ki Adana'dan selamlar. Çok güzel program yapıyorsunuz. Samimiyet bizlere geçiyor demiş.
2: Teşekkür ederiz.
0: Memleketime selamlar.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Tansel Bey'e. Cüneyt Boz. Biz bir mekanda Rafet El Roman'la karşılaştık. Bu hani dedik ya futbolcuların bazıları şey yapıyor diye işte. Yani Amerika'ya özel bir durum değildi, oradaki vatandaşlarımıza özel bir durum değil. Genelde pek çoğu öyle davranıyor dedik ama arada iyi örnekleri de verdik. Serdar Dursun, Tayfur Bingöl gibi örnekleri paylaştı Caner Hatta. Cüneyt Boz da diyor ki biz bir mekanda Rafet El Roman'la karşılaştık. Fotoğraf çektirmek için ayağa kalkacaktık. Kendisi nezaket gösterip masamıza kadar geldi ve bizi kaldırmadan hepimizle fotoğraf çektirdi. Mütevazilik timsali bir insan. Bu anı hiç unutmam mesela demiş Cüneyt Boz.
0: Rafet El Roman'ı da olsun.
1: Dinleriz severek değil mi?
0: Rafet El Roman şarkıları efsanedir. Yıllar yıllar önce abi, gece böyle 12-30 civarı bir mekan arkadaş, bir mekan işletiyor. Dedi ki benim de en çok sevdiğim sanatçı, devamlı Twitter'da da paylaşırım, Şener Şen'dir. Dedi Şener Şen dedi bugün buraya gelecek dedi. Sen de gel dedi. Çıkışta dedi fotoğraf çektirirsin. Ben ama nasıl heyecanlandım. Hemen Ayaz Ağa'dan bindim taksiye. Mekanda Levent civarındaydı. Hemen taksiyle, kışın inanılmaz bir yağmur var. Gittim. Ben de heyecanlı heyecanlı bekliyorum. Dedi ben en son uğurlarken dedi rica ederiz. Şapka takmıştı. Taksici tanımadı. Şapka takınca mekan sahibi dedi ki ya dedi Şener Hoca dedi. Aa dedi kusura bakmayın falan. Sonra fotoğraf çektirdik. En az orada 10 kişiyle fotoğraf çektirdi. Vakit de geçti. Ya inanılmaz mütevaziydi. Bak inanılmaz mütevaziydi. Ben bu futbol camiasında çok insanlarla fotoğraf çektirdim. Çok insanlara soru sordum ama hayatımda ilk kez heyecanlandığım anlardan birisiydi. Allah uzun ömürler versin. Türk sinemasının
1: amin,
0: en önemli oyuncularından birisi. Yani inanılmaz heyecanlandım. İşte
1: hepimizin çok sevdiği
0: olmak,
1: oyunculardan birisi. Bilmiyorum, evet, benim öyle
0: işte
1: en azından.
0: Abi, mütevazı olmak budur. Bak sıkılabilirdi, gidebilirdi. Hiçbir emek
1: gidebilir de bu arada. Çektiremeye de bilir. O ayrı bir şey ama
0: evet.
1: Ya acelem var cevabını verir mesela. Suratına bakmadan devam etmez senin. Anlıyor musun demek aynen istediğimi? Ve o noktada kimseyi eleştiremem. Çünkü yani o fotoğraf sizin için, yani bir Salim için o fotoğraf belki 2 saniyelik

0: bir şey ama bir insan onu gün içerisinde 300 kez yaşadığında toplamda onu 600 saniyeye veriyor ve her an mesela aynı olmuyor. Ne bileyim, bazen üzücü bir haber almış olabilir, gergin bir günü olabilir, bir yere yetişmesi evet. gerekiyor olabilir. Ben saygıyla karşılıyorum, o ayrı bir konu. Ama en azından acelem var demesi bile mesela doğru, yeterli aynen. olur normalde. Reklama gideceğiz ama hemen şunu söyleyeyim. Erhan Kösüre, Koray Bey, okullar tatile yaklaştı. 9 yaşındaki kızım Defne ile sizleri izliyoruz. Sevgiler demiş. Defne'yi yanaklarından öpüyoruz biz de. İyi tatiller evet. dileyelim şimdiden. İnşallah okulda da güzel geçmiştir sezonu. İnşallah. Başta Defne olmak üzere tüm kardeşlerimize şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Mehmet Savaş, bu Paraguay maçının tekrarlanması mümkün mü? Sosyal medyada çok fazla yorum var. Hakem saatini koluna taktıkları için demiş. Ne yazık ki öyle bir ihtimal yok. Orada da Paraguaylı oyuncunun ne diyelim, muzip bir davranışı olarak yani hakem saatini yere düşürüyor, oyuncu da alıyor. Esprisine kendince koluna takıyor. Orada herkes birbirini yerken ayrı takılan bir durum söz konusu ama öyle bir ihtimal yok, onu söyleyelim. Adana'dan selamlar Ayhan Üstüner. Salim Manav hemşerim, Galatasaray sence 10 numara transferi yapacak mı? Bu kim olabilir demiş.
1: Bununla ilgili birazdan, haberimiz var.
0: Birazdan.
1: Birazdan bununla ilgili önemli biraz bir haber aktaracağız.
0: Danzo ve Van Dijk olursa tadından yenmez demiş bir Galatasaray taraftarı olan izleyicimiz. Murat Bey de diyor ki Davinson 30 yaşına geldi artık ve 1,5 yıldır form düşüklüğü yaşıyor. 30 yaşına gelmiş futbolcuya 30 milyon euro veriliyorsa hemen gitmeli. Türkiye'de böyle durumlar zor oluyor. Hemen yerine 3 yaş küçük Kevin Danzo veya Van Dijk alınır, yola devam edilir. Arada değişiklik şart diye fikrini beyan etmiş bize. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Özgür Tuncere'de hemen mesajını okuyalım. Denizli'den bizi izliyormuş. Selamlar.
1: Denizli,
0: artık selam. Bizim horoz amatörlükte, ligde sizi severek izliyoruz. Can Uzun'un faydalı olacağını düşünüyor musunuz demiş. O konuya da birazdan giriş yapacağız. Denizli'ye selamlar. Üzülüyor insan tabii böyle Denizli Spor gibi takımlarında kesinlikle. Nereden nereye diyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Benim X hesabım yok diyenler varsa da şayet Instagram'dan yine Koray Baloğlu hesabına özel mesaj yoluyla mesajlarınızı da gönderebilirsiniz veya paylaşımların altına nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi bir araya gidelim. Tabii aranın tabii. ardından hem bu soruları yanıtlayalım. Galatasaray'da 10 numara konusunu, Beşiktaş'ta bir Amrabat gündemi var, Fenerbahçe ne yapacak, hepsini masaya yatıracağız birazdan.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
2: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
3: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
4: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
1: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
5: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
6: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
7: Eşişten geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
1: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
9: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
10: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
11: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
12: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
13: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
14: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
15: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
1: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
3: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
4: Canlı yayın.
2: Bunu koşa koşa formasını almaya gidersin. Öyle bir futbolcu zaten. Yaşı ne olursa
5: kule,
2: olsun.
5: Kule. Gerçek bir kule. Ben gördüm mesela. Liverpool Galatasaray maçında gördüm. Direkt fotoğraf da çektirdim.
2: Ha, yakından gördüm.
5: Yakından gördüm abi. Yakından gördüm. Zaten saha içinde Galatasaray Liverpool maçını izleyenler, futbol severlerin de dikkatini çekmiştir. Yani tamam, Premier Lig maçlarını takip ediyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde izliyorsun ama stadyumda izlediğin zaman abi diyorsun bu ne? Kule bildiğin var ya.
2: Ben de o kimde yaptı o etkiyi biliyor musun? Dortmund Beşiktaş maçından sonra indim şeye, sadece Haaland'ı beklemek için, yani Haaland'ı yakından göreyim diye. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani son sayfayı evde izliyorsunuz ya şu an. Herkes evde izleyen, herkes bir kapıya baksın, evdeki odanın kapısına. Şu an herkes baktı mı o kapıya? O kapının kolları ve bacakları olduğunu ve inanılmaz hızlı koştuğunu falan düşünün. Yani öyle bir adam. İnanılmaz bir şey.
5: Hatırlıyorum bu maçta biz birlikte bekledik abi.
2: Evet evet evet, sen. Ben Fatih abi de vardı. Fatih Doğan da hatta.
5: Fatih abi de vardı. Fatih Doğan'a da selam olsun.
2: Nasıl? Çok ya abi, fotoğraf çektirmeye kalksak.
5: Nasıl biliyor musun?
2: Eğilmesi falan gerekiyor.
5: Güvenlik önlemleri alınmıştı. O dönem böyle Dortmund'da oynuyor. Yeni yeni böyle piyasa yaptığı dönemler, hatırlarsın
2: tabii,
5: abi.
2: İnanılmaz ilgi alaka var.
5: Mesela direkt güvenlikler etrafını sarmış. Bir bakalım, fotoğraf çektiremedik zaten. Fotoğraf çektirmedik.
2: Niyetlenmedim zaten, ben böyle abi kaldım.
5: Direkt abi
2: ya, o da öyle bir zaten
5: böyle
2: şeyi doğmadı.
5: Bakarken böyle abi direkt havaya bakıyorsun. Zaten güvenliklerden direkt görebiliyorsun.
2: Aynı dedim ya işte, bir kapının, normal ebatlarda bir ev kapısının kolları bacakları olduğunu düşünün. Ya
6: kalın bir futbolcu ama sıkı bir kalınlık. Şimdi mesela ben Drogba örneğini söyleyeyim. Tabii. Mesela ben Drogba'yı hep böyle senelerce işte Chelsea'de oynadığı dönemde işte ekrandan hep böyle çok böyle heybetli görüyorduk.

0: Ben mesela ilk Drogba'yı yine Galatasaray stadında bir maçtan sonra mesela Mixon'da görmüştüm. Baktım böyle, şimdi bir bakıyorum kendi fiziğime, bir Drogba'ya bakıyorum. Ya diyorum, televizyonda gördüğüm kadar kalın görünmüyor. Çünkü adam çok fit. Ya yani bel kalınlığı falan o kadar ince ki. Aa,
1: futbolcuların çoğu öyle bu arada.
0: Tabii tabii. Ama şimdi Haaland biraz daha böyle postür yapısı itibariyle daha farklı ya, anatomik yapı olarak. Biraz daha böyle, o yüzden ya, daha heybetli görünüyor.
2: Ya bazı ya futbolcular şey oluyor abi, halk arasındaki tabirle oklava yutmuş gibi oluyor. Mesela böyle direkt oluyorlar ama Haaland dediğin gibi, Van Dijk da mesela Van Dijk geldi öyle, fotoğraf tabii çektirdim. Yanında ben, yani boyum da çok küçük değildir. Abi yanında karınca gibi kaldım ya. Direkt böyle çekerken direkt karınca gibi kaldım. Ama yalnız yani hangi takımda olursa olsun katkı sağlar. Kim? Van Dijk. Büyük stoper.
1: Van Dijk değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
2: Van Dijk büyük
1: stoper. Öner Öcal izleyicimizin doğum günüymüş. Ankara'dan bizi takip ediyormuş. Doğum gününüz kutlu olsun. Selamlarımızı iletiyoruz.
0: Nice sağlıklı güzel yaşlara.
1: Yine mesajlara şöyle hemen bakıyorum. Abi Aspor ailesine selamlar. Kahramanmaraş'tan Osman ben. Galatasaray 10 numara pozisyonuna Melo tarzında hırçın kazanma hırsı olan bir oyuncu alsa daha iyi olmaz mı demiş. Ya, Melo 10 numara anlamında sormuyor da agresiflik saha içi, agresifliği olan evet, tarzda bir orta sahaya ihtiyacı var mı Caner sence?
0: Muhakkak tabii bununla alakalı bazı isimler de yazılıyor ama şimdi 10 numara pozisyonu için daha çok gündemde olan isimlerden biri hep Can Uzun'du esasında. Evet. Yani burada birkaç programdır en çok dile getirdiğimiz isimlerin başında geliyor. Çünkü mevcut yabancı kontenjanından kaynaklı olarak o yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer tüm kulüpler çoğunlukla yerli oyunculara yönelmeye çalışıyorlar en azından. Tabii bu durumun farkında olan Eintracht Frankfurt cephesi de biraz daha tok satıcı pozisyonda rakamı mümkün mertebe yükseltiyor. Yoksa Galatasaray ve Can Uzun tarafıyla bir problem yok. Sadece burada Eintracht Frankfurt'un bu durumun bilinciyle oyuncunun pazarını mümkün mertebe yükseltmeye çalışması biraz engel yaratıyor. Genç bir oyuncu sonuç itibariyle Can Uzun.
1: Hemen ek yapayım mı sana? Faruk Cüveley'in sorusu var. Aynı konuyla ilgili, bir daha çünkü unutmayalım diye. Hı hı. Konuda dağılmadan. Kendisi de iyi programlar diliyor. Can Uzun fiyatına göre çok riskli olmaz mı? Konuklar ne düşünüyor bu konuda demiş.
0: Bence riskli olmaz çünkü hani yaşı itibariyle böyle riskli gibi görünse de bence yani üstünü ispatlamış bir oyuncu bence Can Uzun. Yani fizik kalite olarak da bence belli bir seviyeyi, belli bir aşamayı kesinlikle aşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bağlamda bence çok riskli bir transfer olmaz ki. Yani bu sezon istikrarlı biçimde oynadı Can. Hem Şampiyonlar evet, Ligi'nde hem Bundesliga'da. Hani diğer örneklerle çok karşılaştıramam. Örnek veriyorum, misal. Hani bunu oyuncu kötüdür, iyidir anlamında değil. Mesela Aral Şimşir bana göre biraz daha risk Can Uzun'a göre karşılaştırdığımızda.
1: Oynadığı neden? Oynadığı lig
0: seviyesi itibariyle, evet, oynama tecrübesiyle alakalı. Yoksa Aral'ın da kesinlikle kalitesine hiç lafım yoktur. Ama Can Uzun bence hazır pozisyonda bir oyuncu. Hazır yani şu anda bence pişmiş bir oyuncu.
1: Salim sence maliyet olarak risk barındırıyor mu Can transferi? Yani 30 milyon euro verdi, örnek veriyorum, Galatasaray.
2: Ama beklentisi Can Uzun noktasında Frankfurt'un 45-50 milyon euro civarında. Can Uzun'un yaşı itibariyle düşündüğümüzde, oynamış olduğu takımları ve ligi düşündüğümüzde bence aynı fikirdeyim. Aral'la ilgili de, Aral da yetenekli. Milli takımımızın geniş kadrosunda da yer aldı. Bence Can Uzun risk değil, fakat Galatasaray'ın yani buradaki çıkabileceği en yüksek rakamlar bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro civarında. Bu sezon ciddi bir skor katkısı da yaptı. 15 gole katkı evet, sağladı Frankfurt'ta ve yanlışım varsa lütfen düzeltin. Galatasaray Frankfurt maçında da oynamıştı. Etkili bir performans ortaya koymuştu. Ben özellikle de modern futbolu düşündüğümüzde Can'ın özel ya, hem modern futbol hem de bununla birlikte ülkemizdeki yeni yabancı kuralını düşündüğümüzde Can Uzun'un katkı sağlayacağı düşüncesindeyim ve teknik bir oyuncu. Bunu da ifade edebilirim. Bununla birlikte Can Uzun noktasında, yani az önce Aral örneği güzel bir örnekti. Danimarka Ligi'nde oynayan oyuncular bir sonraki transferlerini daha farklı liglere yapabiliyorlar. Mesela Danimarka Ligi'nden
0: Çoğunlukla Bundesliga tercih ediliyor. Oradaki evet, menajerler biraz daha hem coğrafi yakınlık hem de 5 majör lig içerisinde oyuncuların kendini fizik olarak en geliştirebileceği yerlerden biri olarak

0: ve sertlik açısından
1: evet.
0: Bizim ligimizde eşdeğer yani. Özellikle de o Fransa Lig 1'de daha çok temaslı oyun, kora kor mücadeleler yapılıyor. Sert bir futbol var. Hatta hep örnek de veririm. Lig 2'den gelen oyuncular birincilikte sıkıntı yaşamazlar. Lig 1'den gelen özellikle de siyahi oyuncular Süper Lig'de Anadolu kulüplerinde önemli takımlarımızda sıkıntı yaşamazlar diye. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Can Uzun bence fayda maliyet anlamında kuralı da düşündüğümüzde uygun bir profil gibi öne çıkıyor. Evet.
1: Cihan Özmen, Aspor Radyo ortak yayınındayız diye hep söylüyoruz. O da evet. Bizi radyodan dinliyormuş şu an. Erzincan'dan Tokat'a gidiyorum. Programınızı evet. Radyodan dinliyorum demiş. Hayırlı yolculuklar. Yolculuğu daha keyifli hale getiriyorsunuz. Salim Bey'e sorar mısınız?
0: Evet.
1: Soru geliyor. Konya Spor'la ilgili bir transfer haberi var mıdır? Ayrıca Salim Bey önce radyodan sonra da sizin kanalınızda görmüş biri olarak ben de kendisiyle fotoğraf çektirdim demiş. Cihan Özmen. Tabii nereden hatırlayacaksın ismini de?
0: Benle mi fotoğraf çekin?
1: Evet. Çok şaşırdın şu an.
0: Yo, Adana'da genelde oluyor. Adana'da falan böyle.
1: Ama Adana'dan bahsetmemiş. Neyse konuya gelelim. Aynen. Konya Spor'la ilgili transfer haberi var mı diyor. Ben soruya ek yapıyorum. Merak tabii edilen ki konu. Adil Demirbağ. Şimdi basında özellikle baktığımda neredeyse isminin anılmadığı takım yok. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş için Galatasaray'la gördünüz mü?
0: Galatasaray'la anılmıyor.
1: Görmedim. Yok. Bir tek onu görmedim. Ben de yanılmayayım diye şimdi bir an düşündüm de. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için gördüm ama haberlerde. Salim, sen bu konuyla ilgili neler söylersin? Şöyle abi, ayrılacak mı? Konya Spor'da birilerini alacak mı veya onunla ilgili herhangi bir şey var mı?
0: İstersen Adil konusundan başlayalım. Adil ayrılacaksa da Konya Spor'un menfaatlerini gözeterek ayrılacak. Zaten takım kaptanı. Uzun yıllardır Konya Spor'da oynuyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın çalıştığı eski bir dönem vardı. O dönem İsmail Hoca Adil'i takımına istemişti.
1: Fenerbahçe'ye mi istemişti?
0: Evet, daha önceki dönemde Fenerbahçe'ye istemişti Adil Demirbağ'ı. Başakşehir resmi teklifi yaptı, Trabzonspor resmi teklifi yaptı, Beşiktaş ve Fenerbahçe şartlarını sordu. Konya Spor cephesiyle görüştüğümde Konya Spor'un Adil Demirbağ için bonservis beklentisi bundan 2 hafta önce 6-7 milyon euro bandındaydı. Son konuştuğumda, görüştüğümde bonservis bedeli 3 milyon euro artı İlhan Palut Hoca'nın değerlendirebileceği oyuncu takası. Burada önemli bir nokta var. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'si Adana Demirspor Kulübü'ne ait. Bunu da ek olarak düşelim. Böyle bir durum var Adil'in transferiyle alakalı. Ben bu
1: kardan sezon pay gibi bir şey mi?
0: Kardan değil. Direkt normal satışından. Yani
1: 3 milyon euroya Konya Spor satarsa 1,5 milyon eurosu Adana Demirspor'un
0: evet,
1: olacak.
0: Hatta
1: gibi.
0: Ben bugün Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'le de röportaj gerçekleştirdim. Ona da sordum. Onlar da direkt Adil'in transferini beklediklerini söylediler. Telaffuz edilen rakamlara satılırsa Adana Demirspor'a can suyu olacaktır dediler. Yani burada 3 milyon euroya gittiğini düşünürsek, varsayalım 3 milyon euroya gitti, 1,5 milyon eurosu Adana Demirspor'un.
1: Evet. Şimdi bir tane önemli haber var demiştik Galatasaray'la ilgili, Salim Manav paylaşacak diye. Sadece Galatasaray'ı konuşmayacağız ama Salim'in elindeki şu an bence en heyecan verici haber bu. Ondan dolayı tekrar konuyu oraya getiriyorum. Birazdan Beşiktaş'ta da şey kısmına bir giriş yapalım. Hem sorular vardı Beşiktaş'la ilgili, hem de şu Amrabat meselesini de bir açacağız. Evet. Onu söyleyelim ama Salim, nasıl Van Dijk'ı konuşuyorsak Avrupa futbolunun yakın dönemdeki en iyi stoperlerinden birisi ünvanını rahatlıkla pek çok futbol sever tarafından almış bir isimden bahsediyorsak, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi ünvanını da en azından kariyerinin bir bölümünde taşıdığını rahatlıkla düşündüğüm bir isim.
0: Evet.
1: Galatasaray'a önerildi. Bu isim kim? Senin tabii ki paylaşmak istediğin bilgiydi bu. Ben bir ön giriş yapmış olayım.
0: Tamam abi, o zaman paylaşalım. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Bilindiği üzere 10 sezon Kevin De Bruyne Manchester City'de forma giydi. Manchester City'den ayrıldıktan sonra İtalya Serie A takımı Napoli'ye gitti. Bu sezon itibariyle de Napoli'de 21 maçta süre aldı. 5 gol, 2 asist kaydetti. Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın şu anda resmi bir girişimi yok. Bunu söyleyelim. Çünkü transfer döneminde özellikle de şu oluyor. Önce menajerler tarafından öneriliyor. İsim masaya geliyor ya da squad ekibi tarafından teknik ekibe, yönetime öneriliyor. Şu anda öneri kısmında. Kevin De Bruyne ismi masada. Bunu da söyleyeyim.

0: söylemiş olalım. Yayınımıza özel paylaştık.
1: Bu bilgiyi de paylaşmış ol.
0: Evet, Galatasaray'a önerildi Kevin De Bruyne. Önemli bir isim. Dünya futbolunda ifade ettiğin gibi özellikle de City döneminde çok muazzam işlere imza attı.
1: 91 doğumlu.
0: 34 yaşında.
1: Evet, yani gelecek sezonda dahil edersek 35'i evet. de görecek. Galatasaray'a önerildi diyorsun. Galatasaray'da orta saha arayışı var. 10 numara pozisyon evet. için bir arayış var. Kevin De Bruyne daha çok merkez orta saha oynuyor.
0: 8.5 diyebiliriz.
1: Tabii yani tabii. tam böyle klasik bir 8. Hatta bazen daha da önde de değerlendirebilirsiniz. Caner, sen bu öneriyi nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani Kevin De Bruyne tartışmasız dünya futbolunun en önemli değerlerinden bir tanesi. Ama tabii bu da beraberinde bir takım riskler barındırabilecek türevde bir transfer. Çünkü son sezonunu ele aldığımızda Kevin De Bruyne'nin çok ciddi bir uzun bir sakatlık dönemi var. Yani çok ciddi bir kaybı var. Oyuncu şu an Belçika milli takımında ama orada da çok fazla süre bulamıyor. Yani süre bakımından da ciddi manada geriye gittiğini görüyoruz. Yoksa kalitesine evet, hiçbir evet. lafımız yok elbette Kevin De Bruyne gibi bir oyuncunun. Şimdi Süper Lig'de yakın geçmişte Edin Dzeko, Dušan Tadić gibi nispeten yaş olarak tecrübeli, belli olgunlukta işte Dries Mertens gibi oyuncuları gördük.
0: Evet.
2: Hani yaş bazı noktalarda bazen çürüyebiliyor bizim söylemiş olduğumuz tezlerde ama tabii ki burada oyuncunun kendisine ne kadar iyi baktığı ya da işte geçmişinde sakatlık olup olmadığı, sakatlık geçmişi de burada çok önemli bir kriter. Burada eğer Kevin De Bruyne transferi, eğer oyuncu fizik olarak iyi durumdaysa, yani ne düzeyde tabii ki bilmiyoruz fizik seviyesini şu anda ama belli bir fitlikte eğer yani %70 %80'lere ulaşabiliyorsa belli çapta bir risk alınabilir ama tabii ki eski performansından oldukça uzak performans göstermesi çok muhtemel. Sonuçta hem yaşı ilerledi hem de nükseden sakatlıklar ilerleyen dönemlerde daha da ilerleyebilir ve Kevin De Bruyne gibi iki kutu arasında da zaman zaman çok efektif olan bir oyuncu belki eski temposunu da yakalayamayabilir. Galatasaray çünkü genelde oyun olarak Okan Buruk'un talep ettiği oyun genelde ön alanda yüksek şiddetli pres talep ediyor. Evet. Dolayısıyla burada Can Uzun gibi bu pres oyununa elverişli oyuncular biraz daha ön plana çıkıyor. Kevin De Bruyne bu oyun sistemine ne kadar elverişli olacak mevcut oyun temposuyla, mevcut yaşıyla? Bunlar benim kafamda biraz soru işareti yaratıyor ama kesinlikle yine yanlış anlaşılmasın. Ben De Bruyne için herhangi bir yani oyuncuya dair kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu kuşkusuz ama sadece kafamda bir takım soru işaretleri var. O da oyuncunun sakatlığına yönelik.
1: Galatasaray'ın yabancı kontenjanı şu an dolu. 10 artı 4 kuralında artı 4'de de Kevin De Bruyne uymuyor. Onu da ifade edelim. Yani bir güncellemeden bahsediliyor. Mesela şayet o değişiklik yapılacaksa işte yaş sınırı artırılsın yani biraz daha deniliyor. Yine olmayacak. Bu demek oluyor ki Galatasaray'da bazı yabancıların gitmesi gerekiyor ki şayet böyle bir takviye yapılsın. Bir de işin o hesapta o boyutu da var. Ama şüphesiz önemli bir futbolcu.
2: Kesinlikle öyle.
1: Ama artık tabii ki performansı tartışılır. Yani şu an
2: ya itibariyle. Şöyle şimdi az önce mesela Davinson Sanchez'den bahsederken konuşurken yine aynı yere dönmüş olacağım ama bazı transferler ya da bazı oyuncularla veda etmek gerçekten çok zor. Tabii ki yenilik önemlidir. Zaman zaman taze kan açısından takımdaki o havayı değiştirmek için bunlar muhakkak önemli ama takımın bütün kimyasıyla uyum sağlamış Davinson Sanchez gibi profillerle yollara ayırmak şu bağlamda çok zor. Yani Galatasaray'ın bu son 4 yıllık periyodunda arada mesela unuttuğumuz belki karavana diyeceğimiz transferler de var. Belki birçoğumuzun hatırlamadığı Endombele var. İşte hiç oynamayan bir Aurier geldi mesela. Yani bu ve bunun gibi profilleri de atlamamak tabii. lazım. O yüzden yani her transfer evet. tutuyor tabii diye de bir şey diyemez.
1: İsim olup beklentiyi vermeyenler var.
2: Aynen öyle. İsim olup beklentiyi veremeyen oyuncular da var. O yüzden diyorum ben yani. Yoksa tabii ki 30 yaşını aşmış bir oyuncuya 45-50 milyon euroların telaffuz edilmesi elbette çok güç. Ama evet. yani belli bir uyum kaydetmiş, takım içerisinde belli bir kimya yakalamış bir oyuncuyla yollara ayırmak şu anda yani iş ya giden bir tekere çomak sokmak çok sağlıklı değil şu anda. O yüzden ben Galatasaray'ın Davinson Sanchez'le yollara ayırmasını sağlıklı görmüyorum. Tabii ki bunu Galatasaray yönetimi nasıl değerlendirir ya da gelen teklifler ne düzeyde onu bilemem. Ama benim naçizane fikrim bu yönde.
1: Ya 34 yaşında oyuncu da alırsın bu arada aslında. Tabii da ki. O senin birazcık o dönemki hedeflerin ve takımının yapısına, durumuna bağlı.

0: şeyi hatırlıyorum, hep genelde o örneği de veriyorum çoğu futbol sever tanıdığı için. Diego Godin mesela Atletico Madrid'den İtalya'ya gittiğinde, işte Inter'e gittiği zaman yine böyle yaşı yani 29-30 falan değildi, daha üstündeydi. Ama o dönem mesela öyle birine ihtiyaç vardı. Örneğin yani Galatasaray bu sezon için, nasıl diyeyim, mesela Fenerbahçe özelinden konuşabiliriz belki bunu. Galatasaray burada daha doymuş vaziyette şampiyonluk açısından. Mesela tek hedef bir sezonu var yönetimin. Önümüzdeki sezon çünkü bir daha seçimli genel kurulu olacak.
1: Evet.
0: Bir sene içinde şampiyon olması lazım değil mi Fenerbahçe'nin mesela? Ve Fenerbahçe stoper arıyor. Ve şu an tek bir kısa vade planla hareket ediyor. O kısa vadeye ulaşmak için mesela 34 yaşında bir oyuncuyu alıp bir sezonda şampiyon yapması için bir sezonluğuna böyle acil eylem planı yapabilirsiniz belki. Mantıklı da olabilir. Marek Hamşik Trabzonspor'a geldiğinde 27 değildi. Geldi ama şampiyon yaptı kısa vadede. Misyonunu tamamladı yani. Böyle evet. Anlarda Avrupa'da da işte o Diego Godin örneğinde söylediğim gibi Inter de bunu yapıyor yeri geldiğinde, ama Galatasaray'da şu an böyle bir acil kısa vade çok ciddi çözüm üretmesi gereken bir pozisyon var mı? Bence var yok.
2: Bence ya var.
3: Belki forvet
0: şu an için.
2: Var abi. Söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
2: Müsaade var mı?
3: Tabii ki, lütfen.
2: Galatasaray'ı geçtiğimiz sezon itibariyle düşündüğümüzde Galatasaray net bir şekilde Mertens gibi özellikle de kilitlenen maçlarda o kilidi çözebilecek oyuncunun yokluğunu hissetti. Ben Galatasaray'ın net 8.5 ya da 10 numara diyebiliriz böyle profilde oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O pozisyonda Yunus Akgün forma giydi ama Yunus Akgün'le ilgili de bilindiği üzere bir ameliyat süreci vardı. Yunus Akgün'ün olmadığı dönemde Galatasaray ön bölgede, özellikle de Türkiye Ligi'nde kapanan takımlara karşı, çok uzağa gitmeyelim, Antalya Spor maçını düşünelim, uzaktan şutlarla, araya attığı paslarla Dries Mertens profilinde bir orta sahayı aradı. Galatasaray'da bence bu sezon itibariyle zaten yapılacak olan transferleri de değerlendirdiğimizde 10 numara, 8.5 numara pozisyonuna takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Arayışlar da var. Zaten bundan dolayı evet. Da az önce Can Uzun'u konuştuk.
0: Can tamam, Uzun bölge, bölge için zaten demiyoruz mesela. Evet. Can Uzun kaç yaşında şu an? 20'lerinin başında.
2: 20'lerin
0: zaten.
2: Başında.
0: Ama De Bruyne 34 yaşında. Yani benim demek istediğim çok şöyle, yani nasıl diyeyim, sezon içerisinde Allah korusun mesela Osimhen sakatlanır veya bir şeyi olur, ay, sen acil birini bulman gerekir, 34 yaşında gerekirse bir golcü bulursun deneyimli, evet. Lewandowski'yi alırsın hemen getirirsin, o sezonu tamamlamak adına öyle bir takviye evet. Yaparsın ama Galatasaray'ın şu an zaten kısa vade bir hedefi yok ki. Galatasaray'ın hedefi uzun vade artık bundan sonra, o evet. Da Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı ya, onun için de mesela... Bu yaştaki De Bruyne ile değil, daha genç, atletizmi yüksek orta sahaya ihtiyacım var.
2: Yani bu arada mesela Mertens gittikten sonra aynı profilde, oynadığı pozisyon farklı ama İlkay Gündoğan geldi. İlkay Gündoğan da ben yani iyi oynadığı maçlar var ama genel totalde çok fazla beklentileri karşılayamadı. Çok fazla katkı alamadı Galatasaray İlkay'dan. Fakat pozisyon itibariyle Kevin De Bruyne ile ilgili aynı düşüncedeyim. Galatasaray'a önerildi ancak şöyle bir durum var. Napoli performansından yola çıkarsak yaşamış olduğu sakatlık kariyerindeki en kötü sezonlarından birisini geçirmesine sebep oldu.
0: Evet. Fenerbahçe'yi ne zaman konuşacaksınız diyen İhsan Zahma var. Instagram'dan yazmış yine Yusuf Sait Bey, biraz da Fenerbahçe'den bahseder misiniz demiş. Onunla ilgili de Malang Sar konusu var. Evet. Dilerseniz... O haberi bir izleyelim. Fenerbahçe çünkü stoper hattına bir takviye yapmak istiyor. Malang Sar'a da teklifini yaptı ve artık kısa süre içinde transferi bitirmeye hedefliyor.
4: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malang Sar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malang Sar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında

0: Başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sarr 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Fenerbahçe'de şimdi konuşulan isim Malang Sarr, artık bu transferin bitmesi için geri sayıma geçildi diyebiliriz herhalde. Yani görüşmeler sürüyor bu arada. Herhangi bir transfer için imza atılmadan %100 diyemiyoruz. Sonuçta bireysel istek ve arzuya bağlı olan bir konu olduğu için zaman zaman son anda bozulan çok transfere de şahitlik ettik. O da bize ders olduğundan dolayı kesin ifadeler kullanmıyoruz kolay kolay. Ama şu an için aşama kaydedilmiş gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir stoper mi sence?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü Jadon Osterwolde ile çok büyük ölçüde yollar ayrılacak bu arada. Öyle görünüyor. Osterwolde'ye talipler var. Şu an en ciddi, yani ilk teklif ileten kulübünde İtalya'dan Roma olduğunun da bilgisini verelim. Fenerbahçe'nin şu an Jadon Osterwolde'den beklentisi 25 milyon euro seviyelerinde ama Roma kulübünün teklifi de, ilk teklifi 15 milyon euro olduğunu da altını çizelim. Tabii Jadon Osterwolde'nin ayrıldığı bir senaryoda bir sol stoper arayışı oluyor tabii doğal olarak Fenerbahçe'de. Malang Sarr da bu pozisyonda oynayan bir oyuncu. En son Lens forması giydi Fransa Lig 1'de. Ve şu anda sözleşmesinin elinde olması büyük bir avantaj. Fenerbahçe kulübü de oyuncuya 2 milyon euro imza parası artı olarak da yıllık 5 milyondan 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Oyuncu şu anda Fenerbahçe ile birlikte yine diğer teklifleri de bekliyor ama şu an itibariyle Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzalaması beklenen en yakın isim Malang Sarr olduğunu da altını çizelim. Bir önceki yayınımızda Kim Min-jae isminden bahsetmiştim. Aslında İsmail Kartal'ın en çok talep ettiği isimlerin başında geliyordu ama oyuncunun hem Dünya Kupası'nda olmasından kaynaklı şu anda bir transfer görüşmesi gerçekleştiremediler. Diğer yandan da tabii oyuncu Bayern Münih'te devam etmek istiyor, hem kariyerine de ayrılmak gibi bir planı yok. Dolayısıyla o transferin zaten zor olduğunu altını çizmiştik. Malang Sarr konusunda da en büyük avantaj oyuncunun sözleşmesinin elinde olması ve şu anda Fenerbahçe'nin belki de yabancı transfer olarak yani sözleşme imzalaması en yakın isimlerin başında geldiğini de altını çizelim.
0: Salim, bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin, yoksa sana diğer Fenerbahçe sorusunu yönelteyim?
2: Yani şöyle, Jadon'la ilgili Roma konusundan bahsetti Caner. Ben de bugün bir telefon trafiği yapmıştım. Şu anda bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası olduğu için orada bir sportif direktör değişikliği de oldu Roma'da. Roma'daki tüm yönetim Dünya Kupası'nı takip ediyormuş. Kulüpte bu noktada işler geriden gelebiliyor. Listede olduğunu ben de biliyorum. Jadon Roma'nın listesindeydi. Daha önce bir girişim yapıldı. Hatta Greenwood da
0: O soru da oydu. Hemen onu ekleyeyim ben. Hasan Düzce diyor ki Greenwood gelirse Asensio etkisi yapar mı Fenerbahçe'de demiş. Greenwood'la ilgileniyor mu Fenerbahçe?
2: Fenerbahçe'de seçim sürecinde Hakan Bey Greenwood'la ilgilendi. Hatta anlaşma da sağladı kendisiyle. Marsilya'nın burada ciddi bir bonservis beklentisi var. Asensio etkisi yapabilir mi? Yani ben Asensio'nun çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta Asensio özelinde şunu söyleyebilirim. Asensio Aston Villa'ya gittikten sonra pozisyonu da değişti. Aston Villa takımında daha çok bir 8.5 numara, 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu profiline evrildi ve ciddi katkılar da sağladı. Aston Villa teknik direktörü Emery'nin Asensio'ya ciddi katkılar olduğu düşüncesindeyim.
0: Evet.
2: Bununla birlikte yani direkt kıyaslama yapamam. Şöyle kıyaslama yapamam. Her ikisi de iyi oyuncu. Fakat Asensio özelinde oynamış olduğu kulüpleri düşündüğümüzde Real Madrid, Paris Saint-Germain çok önemli takımlarda oynadı. Ülkemize gelip adaptasyon sorununu aşamayan, katkı sağlamayan oyuncular da var. Yani biraz bu şey oluyor, halk arasındaki tabirle doğmamış çocuğa don biçmek gibi oluyor. Yani şimdiden yorum yapsam direkt...
0: Tabii önce transfer dersem, konusu konuşulması
2: evet,
0: lazım.
2: Evet, önce transfer konusu.
0: Ben hemen bir ek bilgi vereyim onunla ilgili, Greenwood meselesiyle ilgili. Hafta içi İtalya'da çıkan bir haber vardı. Fenerbahçeliler Greenwood'u madem merak ediyor, Repubblica haberin kaynağı. Orada yer alan habere göre Mason Greenwood'la

0: Roma kulübü anlaşmaya vardı kendisiyle. Hatta haberde bayağı detay da vermişler bu arada. Sadece anlaşmaya vardı diye geçiştirmemişler. Yıllık 5 milyon eurodan başlayan ve kademeli olarak artacak maaş konusunda Roma'nın Mason Greenwood'la anlaşma sağladığı iddiası vardı İtalyan basınında. Repubblica haberine şu şekilde devam ediyor. Diyor ki Roma bu transfer için Marsilya'ya 20 milyon eurosu peşin olmak üzere toplam değeri de 55 milyon euroya ulaşan bir teklif sunacak. Kalan evet. bonservis bedelinin de 2 ya da 3 yıl içinde taksitler halinde ödenmesi planlanıyor diye de bayağı böyle ödeme planına kadar detaylı bir iddia vardı. Tabii biz Republika'nın iddiasını söylüyoruz ama bahsedilen rakamlar, ödeme şekli vesaire yani çok büyük bir uydurma haber değildir ya diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen muhabir arkadaşımız menajerinden ya da kulüp yetkilisinden resmi teklifi almış olabilir. Resmi teklifin yayınlanması habercilik noktasında orada faks numarası, telefon numarası, oyuncunun pasaport bilgileri paylaşıldığı için sıkıntı oluşturabilir. Direkt paylaşılmayabilir ama muhtemelen direkt resmi teklif muhabir arkadaşımızın eline geçmiştir. O da o şekilde paylaşmıştır diye düşünüyorum. Yoksa normalde bu şekilde masa başında hadi Kore'ye biz yıllık 5 verelim, Salim'e 3 verelim şeklinde olmaz.
0: Evet.
1: Muhtemelen yani bizler de haber yaptığımız için az çok olayı çözümleyebiliyoruz. Bu noktada abi stoper noktasında şunu söyleyebilirim. Malanksar bilindiği üzere bonservisi elinde 2 milyon euro imza parası bence makul bir ücret. Sebebi de şu, bonservisi olsa zaten Lens takımının bonservis beklentisi en az 10-15 milyon euro bandında olur. 2 milyon euro yıllık maaşı, 5 milyon euro Fenerbahçe'de listede olan Malanksar ve Malanksar'la birlikte Ake'ydi. Ake'yi şu anda transfer edebilmeniz gerekiyorsa 10-15 milyon euro bandında bir, en az 10-15 milyon euro bandında bonservis beklentisi olacaktır kulübünün. Bu noktada oyuncu özelinde şunu söyleyebilirim. Oyuncu Malanksar Fransa'da altyapısını aldıktan sonra Chelsea'ye gitti. Chelsea'de devamlı kiralık olarak oynadığı dönemler oldu. Geçtiğimiz sezon itibariyle düzenli forma giydi. Hamle oyuncusu, sezileri yüksek, agresif bir stoper. Zaman zaman kariyerini incelediğimizde sol bek pozisyonunda da oynadı. Türkiye Ligi'nde özellikle de hep defalarca kez bunu söyledim Caner. Sen de takip etmişsindir. Yani Fenerbahçe'nin problemi Milan Skriniar'ın sakatlanması değildi. Fenerbahçe'nin temel stoper hattındaki problemi Milan Skriniar'ın yanında oynayabilecek profilde stoperin olmamasıydı. Jadon karar veremedi. Sol bek mi, sol stoper mi? Jadon'un da yaşamış olduğu ciddi sakatlıklar var. Ben evet. burada Jadon Osterwalde konusunda şöyle düşünüyorum. Roma'nın ilgilendiğini biliyoruz. Roma'ya da herhangi bir takımdan teklif geldiğinde Jadon için değerlendirilmeli. Evet. Çağlar Soyuncu var havuzda, stoper havuzunda. Becao döndü. Yani Diego Carlos döndü.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'de çok dönen oyuncu var. İrfan Can Kahveci döndü.
0: Bu Cengiz Ünder.
1: Cengiz Ünder döndü.
0: Amrabat döndü ki Amrabat konusunu açacağım şimdi ben de.
1: Evet.
0: Sen sözünü tamamladıysan.
1: Tabii ki abi.
0: Yaman ekleyeceğim bir şey varsa söyle lütfen. Yani
1: bir haberim daha var ama son birkaç teyit alıp öyle tamam. paylaşalım. Günün önemli haberlerinden birisi olarak ön plana çıkabilir.
0: Hangi takıma dair?
1: Konuştuğumuz takım Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe için diyorsun. Tamam. Evet. Şayet teyit edersen tabii onu da
1: teyit ettim ama
0: olur.
1: Son kez soracağım.
0: Tamam, sen yine öğrendiğinde. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Bugün bu haberi Aspor ekranında da paylaştık. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Amrabat hakkında bilgi alındı. Ve Amrabat da bir ihtimal acaba Beşiktaş için olur mu? Bu soru var. Tabi bu üzerine çok konuşulabilecek bir haber. Birincisi evet. yani Amrabat'la İsmail Hoca devam etmek ister mi? Aslında ilk etapta buradan başlamak lazım bence. Sonra Beşiktaş kısmına da değerlendirilebilir. Sence Real Betis performansının ardından Fenerbahçe Amrabat'la şu orta saha oyuncularını da düşünürsen bir sürpriz yapıp devam etmek ister mi?
2: Yani burada hocanın Vincenzo Italiano'nun talep edeceği oyunla bağlantılı bir şey. Çünkü yani Amrabat'ın...
0: Fenerbahçe devam etmek ister mi sence şu an?
2: Amrabat'la?
0: Tabii.
2: Yani işte İsmail Hoca nasıl bir oyun talep ediyor? Çünkü Amrabat'ı hep şöyle biliyoruz.
0: Gendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Edson Alvarez.

0: şu denklemde zor görünüyor tabii ki.
1: Değil mi yani? Yani
0: çünkü
1: etapta...
0: Amrabat hep nasıl aklımızda kalmış? Genelde stoperlerin arasına gelip top alıp geriden oyun kuran bir oyuncu profilinde. Ama şimdi Kanteli, Genduzili, orta saha hattı biraz daha önde basan, önde ısıran bir orta saha ve çok enerjik bir orta saha hattı. Yani bunların olduğu bir düzlemde düşününce yani Amrabat
1: çok
0: burada denklem dışı kalıyor. Ha bu şu demek değildir tabii, Amrabat kötü bir oyuncu. Kesinlikle öyle bir şey ima etmiyorum. Hani eğer Beşiktaş tabii ki ilgileniyorsa değerlendirilebilir ama oyuncu son sezonunda ciddi bir sakatlığı vardı diye biliyorum. Sağ ayak bileğinde bir sakatlığı vardı Amrabat'ın. O da çok verimli bir sezon geçirmedi Real Betis'te.
1: 29 maçı var bildiğim
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet, şu an milli takımda o da zaten ama milli takımda bildiğim kadarıyla oynamıyor. Hiç oyuna da girmiyor.
1: Süre almadı.
0: Evet, süre de almıyor orada. Yani fizik durumu ne düzeyde bilmiyorum ama Vincenzo Italiano, alışık olduğumuz önde baskı ve hızlı işte şiddetli pres oynatan bir hoca olduğu için dolayısıyla Amrabat kendisinin oyun planına ne kadar uygun bir oyuncu, bu da açıkçası benim kafamda biraz soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü tamam hani Endidi belki yollar ayrılabilir, çok Beşiktaş'ın belki de bu transfer döneminde göndereceği isimlerden birisi olabilir ama tabii bir oyuncuyu transfer, yani bir oyuncuyu önce transfer etmeden oyuncu göndermek çok da sağlıklı değil. Bunları tabii göz ardı etmemek gerekiyor. Sonuçta Beşiktaş'ın şu anda evet çok sayıda yabancı oyuncusu var. Belki belli düzeyde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunda bir yabancı konusunda özellikle biraz eleme yapması gerekiyor ama yine de tabii ki bu risk durumunda göz ardı etmeden transfer hamlesi yapması gerekiyor. Amrabat Italiano'nun oyun yapısına belki de çok elverişli olmayabilir. Oyuncunun tabii fizik durumunu da onlar değerlendirip buna göre bir karar vermeliler diye düşünüyorum. Tabii Amrabat'ın da burada hem maaş beklentisi de ne olacak? Bir de biliyorsun bu transfer harcama limitleri de duyuruldu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın şu anda 78 milyon euroya tekabül eden bir limit durumu var. Bu limiti Amrabat'la kullanmak bilmiyorum ne kadar doğru olur onlar açısından. Sonuçta yani bir önceki sezonu sakatlıklarla geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yine riskli bir durum söz konusu. Yani bence Italiano'nun talep ettiği o tempolu oyuna elverişli, en azından son sezonunda çok üst düzey bir performans göstermiş olmamasına rağmen en azından sakatlık yaşamamış. Sayın Önder Özen'in de ifade ettiği gibi o bu sezon Beşiktaş'ı PPDA verilerinde zirvede göreceksiniz sözünden de yola çıkarak, bu arada PPDA'yı de açıklayalım. Passes per defensive action dedikleri futbol terminolojisinde ön alan baskısıyla topu hızlı biçimde kazanıp rakip yarı alanda tehlike yaratmaya denilen bir terim bu. Beşiktaş'ın tabii bu yönde bir oyun oynayacağın varsayımında bulunarak bunu söylüyoruz. Transfer rotasını da bu ölçüde yapacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda göz önünde bulundurarak yapacağı transfer hamleleri de yine bu agresiflikte oyuncular olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki bir önceki sezonun sakatlıklarla geçirmiş oyuncular Beşiktaş için riskli olur düşüncesindeyim ben.
1: Amrabat, Sofyan Amrabat ismi nereden çıktı diyenler varsa şayet, Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da beraber çalıştılar. Evet. Hoca ile birlikte Amrabat'ın 74 karşılaşması var Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina'da. Ardından zaten transfer de yapıyor işte. Manchester United'a gidiyor Amrabat. Yani en iyi dönemini Vincenzo Italiano ile geçiriyor. Tıpkı kim gibi? Dušan Vlahović gibi. O yüzden hoca beraber de çalıştığı, verim aldığı bir oyuncu olduğu için belki o yüzden de özellikle istemiş de olabilir. Çünkü neler yapabileceğini biliyor. Öyle bir ortak yönleri de var. Beşiktaşlar ne düşünüyor bu arada, onu da merak ediyorum.
0: Bu arada bildiğim kadarıyla, araya giriyorum özür dileyerek, Beşiktaş'ın ilk etapta daha çok ön bölgede, yani ilk hedefi ön bölgede transferler yapabilmek. Bu bağlamda da işte Vlahović ve Trossard gibi isimler şu anda ön plana çıkıyor. Ya Beşiktaş şu anda transferde ilk ana hedef, ana rota hücum oyuncusu transfer etmek. Yani hücumu tamamlayıp ondan sonra defansif oyunculara yönelmek istiyor. Çünkü şu anda geçtiğimiz sezon yaşadığı en büyük problemler genelde hücum problemiydi Beşiktaş'ın. Dolayısıyla ilk hedefi şu anda siyah beyazlı ekibin bir hücum hattı.

0: oluşturup daha sonrasında savunmaya yönelik oyunculara bakmak olacaktır.
1: Özellikle kanat bölgesi için tabii merak ediliyor. Salim, sen Amrabat'la ilgili ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ta iş yapar mı?
2: Tam ben söyleyecektim abi, sen söyledin. Bilindiği üzere Vincenzo Italiano ile birlikte Fiorentina'da çalıştı. Ben de arada hemen kontrol ettim. Hep defalarca kez Amrabat Fenerbahçe'de bilindiği üzere Mourinho döneminde gelmişti. Transfer edildikten sonra Mourinho orta sahada oynattı. Manchester United'da sol bek oynadığı dönemlerde olmuştu oyuncunun. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de orta sahada Amrabat profilini düşündüğümüzde Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, bu üç isim var. Kante ve Guendouzi'nin daha yakın olduğunu görüyorum. Amrabat konusunda Vincenzo Italiano Fiorentina'da çalıştı ve Fenerbahçe'yi hatırlayalım, Mourinho döneminde hep defalarca kez sen de ben de Caner de Amrabat klasik 4-1-4-1'in 6 numarası. Kontrol ettiğimde 4-1-4-1 dizilişinde Amrabat orta sahada tek 6 olarak oynamış. Bunun dışında 4-2-3-1'e döndüğünde Vincenzo Italiano vazgeçmemiş. Bazı teknik direktörler oyuncularını yakından tanıdığı için, oyuncularının performansını bildiği için yeni gittikleri takımda bildikleri oyuncudan yana tavır sergiliyorlar. Daha önce Vlahovic de gündeme geldi. Fakat burada Beşiktaş'ta 6 numara noktasında Josef de Souza'dan sonra Beşiktaş takımı net bir 6 numara bulamadı. Bunun zorluğunu yaşadı. Süper Lig'de şampiyon olmanın en önemli formülü, en özel formülü iyi bir 6 numaranızın olması gerekiyor. Galatasaray'ın şampiyonluklarını düşünelim. Torreira buna örnek. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Josef de Souza buna net bir örnek.
1: Atiba ile birlikte.
2: Yani burada 6 numaranız net verimli olması
0: gerekiyor.
2: Orta sahaya
0: alan ligi alıyor.
2: Ben hatta 6 numarayı vücudumuzdaki omuriliğe benzetirim. Omurilik gibidir 6 numara. Hem defans hattının hem de forvet hattının çalışmasını sağlar. Endidi noktasında Endidi Kante'nin ayrılışından sonra Leicester City'ye transfer olmuştu. Leicester City'de iyi işlere de imza attı ama Beşiktaş için bence aranan kan olamadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Babasının vefatından sonra performansında kıpırdanmalar oldu ama net bir Beşiktaş 6 numarası olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Beşiktaş bilindiği üzere kampa gidecek. Kampa altyapı oyuncuları da dahil 15 kişi gidiyor. 15 kişi gidiyor ilk etapta. Bunu da paylaşmış olalım. Taylan Bulut var kamp kadrosunda. Gökhan Sazdağ var. Bunun dışında Jalo var. Rıdvan var. Kartal Kayrağı var. Aklıma gelen isimler bu şekilde.
1: Dünya Kupası'nda oyuncular
2: var
1: çünkü.
2: Taylan'ın ayrılığı konuşuluyordu. Taylan kamp kadrosunda yer alıyor. Taylan Bulut.
1: Evet.
2: Teknik direktör Vincenzo Italiano Taylan'ı değerlendirecek. Kamp süresince şans verecek. Bununla birlikte yine ayrılıklar olabilir. O kampa götürülen oyunculardan da ayrılanlar olabilir. Direkt araya da haberi sıkıştırdık bu şekilde kamp kadrosunu da.
1: Şimdi adaşım yazmış Koray Bey. Vlahovic Beşiktaş transferi olursa müthiş olur. Sizin düşüncelerinizi de dinleyebilir miyiz? Demiş. Instagram'dan mesajını yollamış. İshak Bey yine aynı şekilde Vlahovic'te son durum ne demiş? Onu da aynı şekilde okuduk. Cihan Gir Bey diyor ki bence Amrabat için hocanın isteyip istememesi önemli en çok demiş.
2: Evet.
1: Bu şu an zaten hocanın herhalde önerisiyle. Beşiktaş yönetiminin ben çünkü Amrabat alalım diyeceğini zannetmiyorum. Hoca
2: bu arada
1: söylediyse,
2: Koray abi lafını balla kesiyorum.
1: Tabii buyur.
2: Yani takımların da mesela yöneticilerin de teknik direktörlerle transfer konusunda istişare ettiklerinde durum değerlendirmesi yaptıklarında bence şu olaydan kaçınmaları gerekiyor. Geçtiğimiz hafta konuştuk son sayfa yayınında. Milli takımımızı konuşurken Vincenzo Montella'yı teknik direktörlerin iki hastalığından bahsetmiştim. Birinci hastalık geç karar verilmesi, B, C, D planlarının geç oyuna müdahaleler noktasında geç kalınması. İkincisi de ne biliyor musun? Koray Baloğlu'yla ben A-Spor'da çalıştım. Herhangi bir kanala gittiğim zaman Koray Baloğlu oraya uygun mu değil mi, Salim uygun mu değil mi, direkt o oyuncunun performansı düşüşte olsa da o oyuncunun transfer edilmesi abi. Yani Bunu Beşiktaş yakın dönemde isim zikretmeyeceğim.

0: başladı. Yani bir teknik direktörün amacı tanıdığı oyuncunun performansını, eski birlikte çalıştığı oyuncunun performansını yükseltmek değildir bence. Yani bu fantazilere girmemek lazım. Burada ana hedef bulunduğunuz takımdaki gelen oyuncuların performansını yükselterek verim almaktır. Yani burada tamam tanıdığınız bildiğiniz oyuncu diye getirdiğiniz zaman o takıma uygun değilse hiç önemi yok. Hiçbir önemi yok. Sonu koskoca sıfır. Yani teknik direktörler bazen bu şekilde mesela Koray'ın performansı düşüşte. Ben onu tekrardan futbol piyasasına kazandırırsam benimle birlikte verim elde ederse hocalarım altın madalya takmıyorlar. Günün sonunda olay perde kapandığında takımın sıralaması kaç? Şampiyon oldu mu olamadı mı? Zaten ülkemizde oynattığın oyunun hiçbir anlamı yok. Apoletin yoksa, kupan yoksa oynattığın oyunu zaten konuşmazlar. Yani bu amaçlardan uzak durması gerekiyor. Amrabat özelinde ilgimi çeken yan şu. Amrabat farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Yani hoca tanıyor, biliyor ama bu noktada en büyük soru işareti de geçtiğimiz sezon oynamış olduğu maç sayısı La Liga'yı düşündüğümüzde az. Real Betis sonuçta Avrupa Kupalarında da mücadele etti. 19 maçta ilk 11 oynamış. Bence az bir sayı.
1: 29.
0: 19 diyebiliyorum ama.
1: Pardon, yanlış söylemeyeyim bir daha kontrol edeyim.
0: 19-11 vardı abi.
1: 23 maçmış.
0: Evet, 19-11, 23 karşılaşmada görev almış. Bir gol atmış.
1: Sakatlığı var dediği gibi.
0: Sakatlığı var Caner'in de ifade ettiği gibi. Benim düşüncem bu.
1: Beşiktaş'ın 23-24 maç kaçırmış sakatlıktan dolayı.
2: Majör hedefi az önce söyledim. Hücum oyuncusu ve tabii ki bu da atlanıyor, kaleci transferi.
1: Vlahovic, evet. Sorusu vardı, onu atladık.
0: Vlahovic
2: olayı şöyle aslında, sen herhalde bir şey söyleyecektin ama ben...
0: Ya şöyle Vlahovic abi, Vlahovic daha önce bilindiği üzere Galatasaray'a da önerildi, Beşiktaş'a da önerildi. Hatta Beşiktaş'ta öneri kısmını geçtik. Vincenzo Italiano oyuncuyla telefonda görüştü, takımında görmek istediğini ifade etti. Burada Vlahovic konusu şu abi, Vlahovic tüm tekliflere bakar, sonrasında kararını verir. Tabi burada oynayacağı takım, kazanacağı ücret çok çok önemli. Vlahovic'in yani futbolculuk anlamında iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oynamış olduğu takımlar belli.
1: Evet.
0: Zaman zaman yaşadığı sakatlıklarla forma şansı bulamasa da Vincenzo Italiano'nun tanıdığı bir oyuncu. Ancak şu handikapı var, katılır mısınız? Geçtiğimiz yayında Furkan Yıldız'la birlikteydik. Vlahovic'in yaşını söyledi. Ya dedim, o böyle mi ya yaşı dedim. Yani Vlahovic futbol piyasasına erken çıktığı için yaşı daha, doğru. Yani ismi daha eskimiş yaşından. Bazı futbolcular böyledir.
1: Mesela erken çıkanlarda öyle.
0: Erken piyasaya çıkan oyuncularda böyle oluyor. Bunun dışında bence uygun profil.
1: 2000 doğumlu. 26 yaşında şu anda.
0: Evet.
2: Vlahovic ile alakalı şu bilgiyi ben de paylaşayım. Benim bildiğim şöyle, oyuncu Juventus'la masaya oturduğu dönemde sözleşme uzatma sürecinde menajeriyle bir takım problemler yaşıyor. Menajeri Darko Ristić, onu da söyleyelim.
0: Evet.
2: Menajeriyle yaşadığı problemlerden sonra orada bir kriz yaşanıyor. Ve şu anda menajerle resmi olarak yolları ayırmasalar da menajer geri adım atmış durumda ve şu anda transferle alakalı bütün süreçleri babası takip ediyor. Babası Miloš Vlahović şu anda daha aktif rolde. Ancak menajeriyle de yine de yolları ayırmadıklarını söyleyelim. Burada tabii ki son gelen bilgiler şu şekilde: Beşiktaş'ın 5 milyon euro imza parası artı net 10 milyon euro maaş teklif ettiğine yönelik son şey var. Ama tabii ki babası şu etapta biraz soğuk ve mesafeli görünüyor. Ama Ristić tabii ki alacağı komisyondan ötürü teklife sıcak bakıyor. Bu bağlamda diğer kulüplerden de gelecek teklifler
0: babası
2: bekleniyor.
0: Babası mı Ristić?
2: Yok, menajeri.
0: Ben mesela bu babaların menajercilik yapmalarına da karşıyım. Yani burada biliyorsun son sayfa programında genellikle,
1: evet,
0: toplumsal konuları değerlendiriyoruz.
1: Neden karşısın?
0: Nasıl biliyor musun? Hiç altyapıya gidip maçları izledin mi?
1: İzledim.
0: İleride sen de baba olacaksın. Allah analı babalı büyüsün. Sen de yok diye biliyorum.
2: Yok.
0: Bende de yok. Yani şöyle
1: Allah
0: abi.
1: Sana da isteyen herkese nasip etsin.

0: Allah razı olsun. Gidip altyapılı maçları izliyorsun, tamam mı? Buradan yani nacizane önerim. Ben yaş grubu fark etmeksizin maçları izlemeyi seviyorum. Hatta İstanbul'da bölgesel amatör lig takımı olan Levent Spor'da da yedek yöneticiyim. Zaman zaman o kulübeye giriyorum. Oranın havasını soluyorum. İlerleyen dönemde belki kulüp başkanı oluruz abi. Şöyle abi, gidiyorsun izliyorsun, tamam mı? Evet. Veliler bir heyecan yapıyor. Buradan yani bir kardeşler olarak söylüyorum. Yani motive etmek yerine motivasyon kaybı oluşturuyor.
1: Geriyorlar bir de çocuklar.
0: Geriyorlar çocuklar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok bunlara. Yani bir kardeşler olarak velilerin, öğrenci arkadaşlarımızın
1: vur, abisi koş, olarak bağırıyor değil mi sürekli?
0: Ay ay ay falan yapıyor, böyle heyecan yapıyorlar. Olmaz. Olmaz ya. Şundan dolayı olmaz. Ben bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Şundan dolayı. Vlahovic'in babasından bahsettim. Burada menajerlik ücreti bölünmesin diye babalar menajercilik yapıyor. Yapmayın abi. Bunu profesyonel bir şekilde yönetin. Tanımam etmem Vlahovic'i de, babasını da, menajerini de. Ama yani burada ailenin görevi nedir?
1: O niye öyle oluyor?
0: Neden öyle olduğunu açıklayayım mı?
1: Evet. Şöyle. Basit bir cümleyle açıklayabilirsin.
2: Doyumsuzluk.
1: Hayır, doyumsuzluk değil. Üç kelime. Doyumsuzluk daha derin bir anlam olarak değil. Söylüyorsun. Direkt net cevapsa
0: hırs, kazanma hırsı, hepsi benim olsun,
1: para dışarı gitmesin,
0: para bu, dışarı gitmesin,
2: açgözlük mü oluyor?
1: Benim oğlum, o kazanıyor, niye menajer alsın o komisyonu?
0: Aynen, yani burada mesela
1: para dışarı gitmesin,
0: yanlış anlaşılmasın lütfen,
1: aile içinde kalsın.
0: Açıldığı için özelden genele doğru gidiyorum.
1: Bu dünyanın var. Her yerinde böyle yani.
0: Dünyanın her yerinde.
1: Sırbistan'da öyle Afrikalı oyuncular da var. Her yerde var.
2: Düşünmek lazım bunu.
1: Thiago yani, Motta'nın annesi yapmıyor muydu?
0: Evet.
2: Evet, şimdi ben değil de mi? Onu düşünüyordum. Hangi futbolcunun annesi yapıyor?
1: Fransız mesela
2: diye.
1: O da. Yani bu ülkeyle işte vesaireyle alakası yok. Yani coğrafyayla alakası
0: coğrafyayla
1: yok.
0: Coğrafyayla falan alakası yok. Mesela altyapılarda abi gidip izliyorum. Motivasyon yerine motivasyon kaybı oluşturabiliyorlar. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Gördüğüm için eleştireceğim. Şundan dolayı eleştirmek istiyorum. Abi futbol camiasına bakıyorsun. Babalar, anneler, hanımları aktif, eşleri aktif. Yani sen burada mesela bir meslek grubuna sahipsin değil mi? Annen, baban senin işinle alakalı karışıyor mu işe? Sonuçta popülerlik anlamında A-spor ekranlarına çıkıyoruz. Ben mesela direkt yayınlardan önce annemi ararım. Ne haber anne, nasılsın, iyiyim. Yayına çıkacağım anne, dualarını eksik etme. Sağ olsun Ayetel Kürsi okur. Dualarını eksik etmez budur. Bunun dışında ben zaman zaman sonra kimle çıkacaksın diye sorduğu zaman derim mesela Koray abi var. Selamlarımı ilet. Furkan var, selamlarımı ilet. Budur, bunun dışına çıkmaz. Ama öyle bir şey ki oradaki popülizmden dolayı, o zehirlenmeden dolayı herkes direkt olayın içinde aktif rol üstleniyor ve rol çalınıyor. O konuya da gelince dediği gibi açgözlülük. Kurtlar Vadisi'nde güzel bir replik var. Aç adam para kazanır, açgözlü adam hiçbir şey kazanamaz diyor. Gerçekten öyle abi. Biraz genelledim ama
1: kazansa da çünkü gözü doymayacağı için onun bile farkında olmaz.
0: Ya gerçekten yani diyorsun. Bak bizim bulunduğumuz futbol alanı yani böyle biraz sosyolojiye de dalıyoruz zaman zaman. Son sayfa programının da özelliği bu.
1: Evet.
0: Yani direkt toplumsal konulara da değiniyoruz. Şöyle ki abi, popülizm ve maddiyat fazla olduğu için özellikle de bu noktada zehirlenmeler olabiliyor. Böyle de bir nacizane düşüncemi paylaşmak istedim. Altyapıya oyuncularınızı, çocuklarınızı gönderin ama baskı unsuru oluşturmayın. Gidip görüyorum, vallahi üzülüyorum Koray abi. Biraz Güvenç Hoca moduna da girdim ama.
1: Yani... Ne söyleyebiliriz ki? Söyledik işte söyleyeceğimizi de. Ya insanlar da...
0: Güvenç Hocama da selam olsun.
1: Sosyolojik dedin ya, daha da derine çekeyim evet. Mi konuyu? İnsanlar...
0: Olur abi.
1: Çocukları üzerinden çünkü geleceğe dair hayaller kuruyor. Kimileri diyor ki başarılı olsun, gönlünde olana en iyi yerlere gelsin diye kuruyor. Kimi de kurarken ne yazık ki öyle ne anne babalar da var yani. Biliyorsunuz illaki var. Parayı bulsun. Kendini de kurtarsın, bizi de hepimizi de kurtarsın diye onun stresiyle, baskısıyla çocuğun üstüne, ufacık çocukların üstüne daha beter böyle şey yapıyorlar.
2: Bir baskı oluşturuyor.
1: Baskı oluşturuyorlar.
0: Bu da yanlış bir durum.
1: Bu da yanlış değil. Yani, komple yanlış.
0: Komple yanlış abi. Ya,
1: çocuklarınıza
0: dolayı,
1: dair yapabileceğiniz tek şey,
2: ya esasında ana amaç tamamen buna dönüşüyor aslında. Yani, genel konjonktüre baktığında hani sosyolojik genel resme baktığımızda tabii evet. ki ana amaç bu oluyor. Yani yüksek paralar kazansın.

0: hayatımızı kurtarsın gibi bir bilinç devreye giriyor. Ama kimse de şunu demiyor, yani bu çocuk kendisi için bir hobi olarak bunu icra etsin. Sonuçta altyapılara giren her çocuk futbolcu olamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, belli başlı unsurlar var. Evet, ister istemez bazen torpil dediğimiz şeyler de devreye girebiliyor elbette. Ama herkes futbolcu olamıyor. Yani en küçük bir yetenek pırıltısı olduğu zaman her futbolcudan olmuyor. Altyapılarda sadece yeteneğe de dikkat edilmiyor bu arada. Oyuncuların karakteristik yapıları da çok önemli. Evet. Ben çok biliyorum, altyapılarda görüyorum. Çok yetenekli çocuk. Önüne geleni geçiyor. Dribling atıyor. Her şey var yetenek anlamında. Evet. Ama mesela bakıyorlar, çocuk yanındaki arkadaşına pas atmıyor mesela. Diyorlar ki yani yanındaki arkadaşına pas atmayan bir adam çok zor.
1: Niye atmıyor abi? Çünkü biz onlara paylaşmayı öğretmiyoruz.
0: Tabii.
1: Paylaşımı öğretmiyoruz. Hep ben kazanmalıyım, hep ben kazanmalıyım, bir numara olmalıyım. İçgüdüsüyle hareket ettirdiğimiz için çocuklarımızı, sorun bizde.
2: Evet.
1: Biz yetiştiremiyoruz yani. Ailelerin burada özellikle de altyapı konusunda rica ediyorum. Bir kardeşleri olarak, veli öğrencilerin abisi olarak paylaşmayı öğretsinler. Hayatın sadece kazanmak ya da kaybetmekten olmadığını öğretsinler. Ricam budur yani abi. Güzel bir konuya değindin. Teşekkür ederim Koray abi. Gerçekten biraz da dolmuşum bu konuyla alakalı. Bir de yani hepsi çocukları şey zannediyorlar. Messi, evet, Ronaldo yani olacak zannediyorlar.
2: Gerçekten yani. Öyle bir şey var. Herkes kendi çocuğunu, herkesin çocuğu çok değerli tabii ki. O ayrı bir konu ki. Da herkesin çocuğunun yeteneği bir değil.
1: Evet.
2: Yani herkes kendi çocuğunun çok iyi oynadığını düşünüyor. Ama aslında yani dışarıdan bir objektif gözle baktığında net görüyorsun. Bazen o öyle olmuyor.
1: Bir gün şey oldu. Adana'ya gittim. Futbol camiasında da olduğumuz için sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar.
2: Evet.
1: Hep böyle işte altyapıya gidiyor çocuk, ne olacak falan işte. Çok iyi, yetenekli falan. Direkt güzel bir söz vardır. Adama direkt ben netimdir böyle. Hiç böyle aradan döneyim. Direkt neyse onu söylerim. Abi dedim ya, her çocuk dedim Ronaldo, Messi. Yanlış anlama dedim ya. Çakala yavrusu dedim aslan görünürmüş. Doğru değil mi abi?
2: Doğru.
1: Atasözü var dedim, o da gülmeye başladı.
0: Şey deseydin abi, resim düşünmez miydiniz? Farklı branşlar.
1: Bu arada Erdal hocam yazmış. Erdal Güneş harika yorumlar diyor. Teşekkür ederiz Erdal abiye de.
2: Evet, selamlarımızı iletiyoruz.
1: Dinliyorum diyor. Teşekkür ederim. Muhtemelen trafikte dinliyor. Bu arada Mehmet amca selamlarını göndermiş. Birebir de tanıdığım kişi, selamlar olsun.
2: Kim olur Mehmet amca? Biz tanıyor
1: benim,
2: muyuz?
1: Şöyle abi, üniversiteden arkadaşım vardı. Evet. Rıtman diye. Babası da çok koyu Fenerbahçe taraftardır. Zaten çocuğunun ismi Rıtman. Onlar da birlikte izliyorlarmış, yazmış. Bu arada Erzincan'dan mesaj sana da gönderdim hatta.
2: Evet, oku onu da istiyorsan. Ben evet. O sırada bir şey şimdi
1: aynen,
2: söyleyeceğim.
1: Ben onu okuyayım.
2: Önemli bir açıklamayı
1: abi,
2: söyleyeceğim.
1: Göndermiştim de. Lütfen oku demiş. Salim abi, Erzincan'dan selamlar. Babam Mustafa Aksoy'la şu an sizi izliyoruz. Kendisi sizi çok seviyor. Bir selam gönderebilir misiniz demiş. Selamı buradan gönderdim. Hatta
2: evet.
1: Instagram'dan yazmış. Instagram'dan da bir video olarak
2: Instagram
1: da göndereceğim.
2: Çökmüş galiba bu arada.
1: Instagram
2: izleyicimiz
1: çökmüş
2: yazdı.
1: Galiba, aynen.
2: Mesaj gelmiyor. İkisinden yazabilirsiniz. Bak şimdi, altyapı ile ilgili bir şey. Geleceğe dair de.
1: Evet.
2: Kaçırmayacağım sizi. Çok önemli, güzel bir açıklama.
1: Tabii
2: bunu
1: ki.
2: Kenara not bile alabilirsiniz. Ya, hayat dersi niteliğinde. Boyan Krkić'i hatırlıyorsunuzdur. Barcelona'nın eski futbolcusu. Bu sözü söylediğinde Barcelona altyapı futbol koordinatörü görevindeydi. Şu an kontrol ettim, kiralık oyuncular sorumlusuymuş yine Barcelona'da. Diyor ki bak, anne babaların kulağına küpe olması gereken bir şey. Şimdiki gençler hemen her şeyin gerçekleşmesini istiyor. 15 yaşındaki oyuncu rezerv takımla, 16 yaşındaki futbolcu A takımla antrenmana çıkmak istiyor. Messi ve Ronaldo genç futbolculara örnek olamaz. Bir daha söylüyorum. Messi ve Ronaldo genç futbolculara örnek olamaz. Onlar sıra dışı. Çok az sayıda kişi bunu gerçekleştirebilir. Benim için Sergio Canales başarılı. Çünkü 3 kez sağ çapraz, 3 kez çapraz bağları koptu ama milli takıma seçildi. Verdiği örneğe bakar mısın? Bak, Messi, Ronaldo'yu örnek almayın. Onlar zaten sıra dışı ama Canales başarılı. Çünkü 3 kez çapraz bağ kopmasına rağmen vazgeçmedi ve milli takıma seçildi diyor. Joselu 33 yaşında Real Madrid'e transfer oldu. Yani evet. Asla vazgeçmeyi bir kez daha ve çocukların örnek alması gereken gerçek başarı öyküleri bunlardır. Özeti ne bu saydığı iki isminde? Ne olursa olsun vazgeçme. çalışmalarını

0: Çalışmaya devam et kısmı.
1: Çalışmaya devam et.
0: O yüzden evet. Çocuklara öğretilecek şey o. Gerisi zaten gelir ondan sonra. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından son sayfaya devam edeceğiz.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top Dilelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal. Muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı, Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında, Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois, ikinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top, penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: maç Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir seledir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Yok. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
3: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
3: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.

0: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Balde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalarını son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? Elle oynama itirazı var. Evet, corner. Penaltı yok diyor hakem. Önce corner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
0: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Fotoğrafı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci çok sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Salim Manav ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Bu bölümde hem yarışmalarımız olacak, mini yarışmalarımız, klasik son sayfa klasiği, hem de bir yandan da yine mesajlarınızı okuyacağımızı söyleyelim. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Ayrıca yine dileyenler Instagram'dan da mesaj yollayabilirler. X üzerinde hesabı olmayanlar. Onu da söylemiş olalım.
1: Evet.
0: Salim, şimdi normalde tabii ki herkesi konuştuk. Trabzonspor hariç şu dakikaya kadar.
1: Evet.
0: Trabzonspor'a dair hiç kulağına gelen transfer gelişmeleri var mı? Bir de bu Adil konusu artık Trabzon için kapandı mı, yoksa sence devam ediyor mu?
2: Yani bilindiği üzere Trabzonspor transferde en hareketli takımlardan birisi. O bölge için Samet Akaydın transfer edildi. Yerli noktasında Trabzonspor'un yerli transferinde bitirdiği 3 isim var. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu. Trabzonspor bu 3 oyuncuyla anlaştı. Kadrosuna kattı diyebilirim. Henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Bunun sebebi ise, izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşalım, 3 oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da kulüpleriyle bitiyor. Transfer dönemi şu anda resmiyet kazandı. Ben bu transferlerle ilgili 1 Temmuz'da açıklama yapılmasını bekliyorum. Olay konusunda Leipzig'in yapmış olduğu bir teklif vardı. Bundesliga ekibi Leipzig Olay'a teklif yapmıştı. Trabzonspor cephesi teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirileceğini söylemişti. Olay'ı takip eden kulüpler arasında Barcelona da var. Avrupa'nın önemli kulüpleri. Fil dişi de şu anda oyuncu ve iyi maçlar da çıkarıyor. Takip ediyor. Önemli kulüpler Olay'ı takip ediyor. Barcelona başta olmak üzere. Sezon devam ederken Chelsea izleme ekibini göndermişti Olay için. Ben Trabzonspor'un da Olay transferinden ciddi kazanım elde edeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Asıl merak edilen konulardan birisi de Trabzonspor'a dair kaleci Onana'nın geleceği. Trabzonspor'la ilgili ve Onana konusunda bir haberimiz var. Bordo Maviller Onana'nın alternatifini de belirledi. Jose Sa gündeme alınan isim.
3: Trabzonspor 1 numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli Jose Sa'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından Jose Sa transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Jose Sa Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
0: Daha önce Porto'da, Olympiakos'ta da oynamıştı. Hatırlıyorsunuz, evet. Jose Sa'yı zaten bilinen, tanınan kalecilerden birisi. Caner, Onana olmazsa Jose Sa ismi sence nasıl?
4: Evet, yani şu anda elzem ihtiyaçlardan bir tanesi Trabzonspor için kaleci transferi hiç kuşkusuz. Tabii ki Sayın Ertuğrul Doğan başkan yakın zamanda bununla alakalı açıklama yapmıştı zaten. Öncelikli tercihimiz tabii ki olursa Andre Onana demişti. Ancak Onana'nın olmadığı bir senaryoda tabii ki diğer alternatifler gündeme gelecekti. Jose Sa da bunlardan bir tanesi. Şimdi tabii kaleci transferinde az önce de değinildi. Yani 33 yaşında olması bence çok büyük bir risk arz etmiyor. Bu tabii ki futbolcular nezdinde tempo anlamında bu etki edebiliyor. Ama 33 yaş bence kaleci için çok da büyük bir problem değil. Çünkü kaleciler genelde nispeten saha içindeki oyunculara göre 40'lı yaşlara kadar rahatlıkla gidebiliyorlar. Fizik olarak kendilerine iyi baktıkları müddetçe. Bu bakımdan tecrübeli bir isim. Yani Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi. Jose Sa iyi bir alternatif. Bu arada bence belki Trabzonspor yani Livakovic'i bile gündemine alabilir. Bununla alakalı bir girişim olur olmaz bilemem ama belki de uzun vadede eğer ki Jose Sa'da ya da başka alternatif isimlerde istedikleri sonucu alamazlarsa, çünkü Dominik Livakovic çok büyük ölçüde Fenerbahçe'yle yolları ayıracak. Fenerbahçe'ye ilk ciddi teklif bildiğim kadarıyla Dinamo Zagreb'ten geldi. Zaten

0: kendi yetiştiği yer, yetiştiği kulüp. Dolayısıyla belki Trabzonspor'un önerebileceği bir maaş teklifi, iyi bir maaş cazip gelebilir diye düşünüyorum Hırvat kaleci için. Bu da bence alternatifler arasında ilerleyen günlerde belki bu ihtimal de gündeme gelebilir. Şimdi aklıma geldi benim. Yani Dominik Livakovic.
1: Bilgiye dayalı bir yorum değil, değil mi? Yani
0: yok yani tabii
1: seçenek
0: ki.
1: Seçenek olarak
0: evet,
1: söylüyorum.
0: Evet, seçenek olarak söylüyorum. Sonuçta şu anda Trabzonspor'un gündemine birçok kaleci ismi girecektir radarına muhakkak. Dominik Livakovic de iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum ben şahsen.
1: Salim, sen Onana'nın şayet ayrılığı olursa ne kadar etkiler Trabzonspor'u? Yani, o yani en büyük özelliği, çünkü oyun kurma becerisi bir de.
2: Top yani ben de direkt bunu düşündüm. Fatih Hoca'nın oynattığı oyunu düşündüğümüzde Onana önemli bir etkiye sahip. Geriden oyun kurabilen kaleciler arasında ve Onana'nın özelliği de şudur. İzledik maçlarda, gördük. Attığı uzun toplar da direkt nokta atışı. Uzun topları da çok doğru atabilen bir oyuncu. Onana özelinde şunu söyleyebilirim. Onana duygusal karaktere sahip bir oyuncu. Yaşadığı coğrafya itibariyle düşündüğümüzde siyahi oyuncular biraz daha duygusal olabiliyorlar. Bu noktada Trabzonspor'la oyuncu artık bağdaştı. Direkt duygusal anlamda da bir bütünlük sağladı. Onana Trabzonspor'da kalırsa katkı sağlayacaktır. Düşüncem bu zaten. Onana ciddi bir bonservis bedeliyle Manchester United'a gitmişti. Onana'nın CV'sini biliyoruz. Manchester United dönemi onun için pek olumlu geçmedi. Trabzonspor adına geçtiğimiz sezon fırsat transferiydi. Trabzonspor da bu fırsat transferini lehine çevirdi. Uzağa gitmeyelim. Onana üzerinde şunu söyleyebilirim. Penaltı atışlarında da etkili olan bir kaleci. Ekrana da geliyor. Trabzonspor Ligi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Onana'nın performansı bence etkileyiciydi. Onana penaltı atışını kurtardı. Trabzonspor maçı çevirdi. İşte yani net bir şekilde Onana'nın katkısını gördük.
1: Evet.
2: Jose Sa ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Size'ı yüksek bir kaleci. Wolverhampton'ın küme düşmesi sebebiyle olabilir mi? Olabilir. Fakat yani buradaki ilk tercih Onana. Trabzonspor Onana olmazsa da yerli kaleciler noktasında da girişimler yapabilir. Daha önce devre arasında birçok yerli isim gündeme gelmişti. Tekrardan bu isimler gündeme gelebilir. Fakat yerli oyuncu noktasında da şu anda mevcut yabancı kuralından yola çıkarak hem bonservis ücretlerinin hem de oyuncuların istediği ücretlerinin yüksek olduğunu belirtelim. Mesela transfer dönemindeyiz değil mi abi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Trabzonspor zaten yerli oyuncuları kadrosuna kattı belli bir planlama dahilinde. Süper Lig'de X bir takımın yöneticisini arıyorum. Var mı transfer gelişmesi? Son durum nedir? Süper Lig ve birincilikten haber verdiğim için devamlı telefon trafiğindeyim. Sorduğum zaman direkt şunu söylüyorlar. Yeni kuraldan dolayı yerli oyuncular ücretini yükseltiyor. Yani 20 milyon, 30 milyon TL bandında ücretler isteniyor. Bugün mesela en basiti Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Hoca ile konuştum. Ahmet Cingöz ile var mı bir gelişme? Yerli oyuncuların istediği ücretler çok yüksek diyor. Ben burada şuna geleceğim. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Bana bunlar anlatılırken Süleyman Bey ile görüşüyorum. Süleyman Hurma ile Fatih Karagümrük Başkanı, o da aynısını söyledi. Yayınımızda da ifade etti. Bu kurallar, belli kurallar alınıyor değil mi? Amaç nedir burada? Yerli oyuncuyu yetiştirmek, yerli oyuncuları teşvik etmek, mücadeleyi arttırmak. Ben zaten yabancı kuralının serbest olmasını savunanlardan birisiyim. Fatih Hoca'nın, bence Fatih Terim Hoca'nın Türk futbolunda yapmış olduğu en önemli ve özel işlerden birisi 14+14. Yani oradaki biz yabancı serbestliği olarak yorumladık ama o kural isim olarak yerli kuralıydı. Yerli oyuncuyu teşvik etmekti. Burada bir tercihti. 14 oyuncusunu yabancı alan takımlar da vardı. Yerli alan takımlar da vardı. Altınordu mesela o dönem hatırlarsın birincilikte, evet, mücadele ederken tüm oyuncular yerliydi. Yani burada önemli olan mantalitenin değişmesi ve en önemlisi bu kurallar Salim için, Koray için, Caner için bir avantaj unsuru olmamalı. Ben bunu adeta şeye benzetiyorum. Trafiktesin abi. Trafikte seyir halindesin.

0: gideceksin. Bir ambulans var. Hastaneye hasta yetiştirmek üzere yola çıkıyor. Onun arkasına takılıyorsun. Oradaki zor durumdan avantaj elde ediyorsun. Bu yakışmaz. Yerli olsun, yabancı olsun. Yani burada kulüpler var olursa, futbolcu var olur, teknik direktör var olur, basın mensubu var olur, kulüp başkanı var olur. Burada önemli olan kulüplerimizdir diye düşünüyorum. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Tekrardan kaleci noktasına geldiğimizde Onur Alp Çevikkan için Gençler Birliği'nin bir teklifi oldu. Cihan Çanak ve Onur Alp Çevikkan'la alakalı. Onur Alp de gelecek vadeden bir kaleci. Altın Ordu'dan Trabzonspor bünyesine dahil edilmişti. İlerleyen dönemde gelişimini tamamlarsa Trabzonspor adına ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Fakat bu oyuncularla alakalı kararını teknik direktör Fatih Tekke Hoca kamp sürecinden sonra verecek.
1: Evet. Mehmet Ergün izleyicimiz Bursa'dan selamlar seyrediyormuş. Selamları var.
0: Bursa Spor'un transferleri de gayet iyi. Bu arada biz Bursa'ya gidiyoruz.
1: Ne zaman?
0: Furkan Yıldız'la birlikte. Hatta geçen yayında bizim çıktığımız son sayfada kim vardı abi? Mehmet abi değildi. Kim yani vardı?
1: Bana bu soruyu sorma. Çünkü hiç hatırlama ihtimalim yok. Neyse tamam, evet. Kim neden vardı? Gidiyorsunuz? Gezmeye
0: kim
1: mi?
0: Kim vardı? He, Cem Kerpiççiler abi. Cem abi, ben Furkan, evet. Yıldız. Bursa'ya gideceğiz maçı izlemeye. Bir maç izlemeye. Bursa, Kocaeli. Yeni sezonda böyle programlarımız olacak.
1: Plan programınız
0: müsait olursan
1: var.
0: Sen de gel abi.
1: İnşallah. Seve seve gelirim tabii. Yakın yerlere gitmek daha kolay oluyor da fırsat
0: evet,
1: bulursak
0: saat
1: inşallah.
0: Evet, bir saat 20 dakika falan buradan.
1: Tabii büyük bir keyifle gelirim inşallah. Zaten de niyetimiz oluyor. Hatta bir fırsat olsa ben İzmir'e gitmek istiyorum aslında Göztepe maçına da.
0: Biz gittik.
1: İşte hafta sonları daha yoğun oluyoruz malum maçlar vesaire ama bir Göztepe maçına özellikle gitmek istiyorum. Şöyle havalarda güzelken sezon başı denk getirirsem süper olur. Bakalım.
0: Mesaj... Orada bir de kısa tatil. Havalar da sıcak.
1: Ya fırsat olsa bir iki gün kalabilirsek tabii güzel olur ya.
0: Evet.
1: Gidilebilir. Ya bu yapılabilir bir aktivite herkes için. Geçerli.
0: Abi güzel yani. Sen de mesela Caner de biz futbolu seviyoruz. Gerçekten gittiğimiz zaman güzel oluyor ve şunu da samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anadolu'daki insanlar gerçekten burada A-Spor ekranlarında olduğumuz için değil, A-Spor'u yakından takip ediyorlar. Bizleri gördükleri zaman da Allah razı olsun onlardan. Direkt samimiyetlerini ortaya koyuyorlar. Arada sırada eleştirdikleri de oluyor mesela. Tutmuş olduğu takımlardan yola çıkarak, abi işte diyor az konuştunuz falan. Biz gerçekten bu programlarda
1: normal yani onlarda
0: her takımı konuşuyoruz, gündemi takip ediyoruz. İzmir olabilir abi, ben gittim çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Özellikle de maç öncesi Levent Yüksel'in şarkısıyla bir giriş var. Bak, ölmeden önce yapılması gereken aktiviteler arasında.
1: Evet. Medcezir.
2: Medcezir. Evet.
1: Mert Bey diyor ki Salim Manan Fenerbahçe'den haber verecekti. Ne oldu demiş ama onu bir teyit edersen
0: teyit
1: öyle vereceğim
0: çünkü
1: dedi.
0: Çünkü şundan dolayı en son bir mesajlaşmam oldu. Haberi
1: tam bir bak o sırada sen mesaj
0: yani
1: gelmiş mi
0: gelmemiş.
1: Yani
0: demiş ki mesela böyle bir olay var diyebiliyorum. Bugün sordum da emin olmamakla birlikte demiş. Emin olduğumda direkt söyleyeceğim, paylaşacağım.
1: Tamam, teyit ettiğinde kendin
0: teyit
1: verirsin zaten.
0: Direkt, evet.
1: Edin Mişça Başakşehir'e döndü yeniden bu arada. Onu konuyu da bir açalım.
3: Fenerbahçe'de şimdi kiradan dönen oyuncuları da tabii kamp sürecinde evet. İsmail Hoca tabii gözlemleyecek, görecek. Şimdi yeni güne girdik. Bugün yeni günü itibariyle Fenerbahçe takımı Topuk Yaylası kampı, yani kampın ilk etabı için Topuk Yaylası'na gidecek. Yani yeni günde gidiş, ayın 25'inde ve 26'sında çift idman programı var. Ayın 27'sinde tek idman programı var. Temmuz'un ikisine kadar bildiğim kadarıyla Topuk Yaylası'nda olacaklar. Daha sonrasında dönüş. Ayın 3'ünde ve 4'ünde izin ve sonrasında da Fenerbahçe ikinci kamp etabı içinde 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya kampına gidecek. Yani bu süreçte kiradan dönecek olan oyuncuların da performanslarını ve son durumunu, fiziksel durumlarını görmek istiyor İsmail Hoca. Onun da altını çizelim
1: evet.
3: Bu arada.
1: Edin Mişça, Türk futbol tarihinin maliyet performans olarak bence de en başarılı isimlerinden birisiydi. Bugüne kadar yaptıklarıyla bence gönülleri kazanmış bir futbolcuydu ve 4,5 yıl aradan sonra Başakşehir'e geri döndü. Belki de artık futbola bir veda transferi de olabilir. Trabzonspor'la sözleşmesi sona ermişti. Ve 10,5 sene formasını giydiği

0: Turuncu lacivertlerle sözleşme imzaladı. 2011 ile 2022 arasında Başakşehir'de forma giydi. 2020'deki şampiyonluğun en büyük mimarlarındandı. 397 maça çıkmış Başakşehir'le. 110 gol kaydetmiş. 110 gol. Dile kolay. Trabzonspor'da da şampiyonluk sevinci yaşadı Vişça. Geçen sezon sakatlandığı için yeterli süreyi alamamıştı. Hatta şöyle söyleyeyim, o da artık Trabzonspor'un bassızlığı mı, Vişça için mi diyebiliriz. Trabzonspor'a gidene kadar doğru düzgün sakatlandığı sezon bile yok. Yani biyonik bir insanmış gibi, robot gibi
1: doğru.
0: Kaçırmadan oynuyordu. Biraz Vişça üzerinden de bir iki kelime edelim ya bence.
2: Ülkesinden çıktı, Zelesniçar'dan direkt Başakşehir eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Futbol Kulübü'nde ilk 2011'de mi transfer olmuştu? 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Ya o günden bu yana çok ciddi bir, sadece aidiyet değil, ayrı bir gönül bağı oldu zaten. Futbolda belki de tekrardan Başakşehir'de sonlandıracak olması da anlamlı bir veda olacaktır onun için. Çünkü gerçekten Edin Visca Başakşehir'le özdeşleşti. En güzel anlarında, Başakşehir'in en parlak anlarında her zaman onu hatırlarız. Gerek Şampiyonlar Ligi macerasında olsun, gerek şampiyonluk yaşadığı süreçte olsun. Edin Visca her zaman Başakşehir için en özel profillerden biridir. Ki Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri Manchester United maçında mesela galibiyet golünü atan oyuncudur aynı zamanda. Çok kıymetli bir isim. Tekrardan hayırlı olsun diyelim bu birlikteliğin yeniden her iki taraf için de. Hem Başakşehir hem Edin Visca için de. Bakalım, yani oyuncu tabii ki fizik olarak ne seviyede, uzun sakatlıktan dönüşten sonra yani ne ölçüde katkı verecek bilemiyoruz, ama sonuçta Edin Visca'nın Başakşehir'deki varlığını sadece bir futbolculuk olarak da değerlendirmemek lazım. Arka planda muhakkak eminim antrenör ekibiyle de birlikte önemli işler yapacaktır. Sonuçta ayrı bir gönül bağından bahsediyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi takımın adı. Daha sonra Başakşehir oldu, evet. Ve yani son ismiyle Başakşehir'in Türk futboluna armağan ettiği bir efsanedir Edin Visca. Bence bunu söylemek net. Türk futbolunun bir efsanesidir son dönemde Süper Lig'de. 398 maç Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediye ile birlikte, 110 gol, 118 asist. Böyle bir rakam.
2: Yanılmıyorsam Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcusu değil mi? Şu anda asistlerde bildiğim
0: toplam
2: kadarıyla
0: asiste.
2: Toplamda zirvede olması lazım diye biliyorum.
0: Olabilir miyim acaba? Hatırlamıyorum onu. Yanlış bilgi de paylaşmayayım ama 398 maç, 110 gol, 118 asist. Herhangi bir futbolcu bunu başka bir kulüpte yapsaydı çoktan heykeli dikilirdi. Yani bu heykel dikilmeyi bir benzetme olarak söylüyorum. Yani herkesin de heykelini dikecek haliniz yok. Yani her kulüp sürekli o zaman bir heykel alanı yapması lazım kendine, ama çok daha fazla konuşulurdu. Mütevazi bir isim. Yani saha içinde böyle ne bileyim değişik bir tarzı yok, agresifliği yok. Kavga ettiğini bile hatırlamayız. Hiç böyle bir skandalı yok. Hakikaten övülmesi gereken örnek profil bir isim. Başakşehir kulübüne de o dönem kim transfer ettiyse ve ardından da devam ettirdiyse de tebrik etmek lazım, teşekkür etmek
1: Abdullah
0: lazım.
1: Abdullah Hoca diyebiliyorum ben. Yanlış olmasın.
0: İlk gelişimi.
1: Yani Abdullah Hoca'nın transfer ettiğini biliyorum.
0: Ben kontrol edeceğim onu hemen. Ama Salim, senin söylemek istediğin bir şey var mı Vişça ile ilgili olarak ekstra? Artık herhalde bu kariyer noktalamaya tabii asıl en çok parladığı
1: evet,
0: yerde.
1: Evet, Abdullah Hoca'nın transferi şöyle ki, yani Edin Visca önemli bir isim. 2011-2012 sezonu başında Abdullah Hoca transfer etmişti Başakşehir'e. Bence önemli bir isim. Türk futbolunun adını altın harflerle kazıdı. Hem Başakşehir'de hem de Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşadı. Yani bilindiği üzere çok çok önemli bir isim. Hatta Başakşehir'de birincilikte de şampiyon yaşadı. Birinci lige düştüğü dönemde de Başakşehir formayı düzenli olarak giymişti. Hatta o dönem hatırlarsın, dokalar falan vardı.
2: Tabii tabii biliyorum.
1: Önemli isimler vardı. Beğendiğim bir isim ya, hem karakter olarak hem performans anlamında. Trabzonspor'da da sakatlık yaşamasaydı geçtiğimiz sezon daha faydalı olabilirdi.
0: Tabii kolu falan kırıldı mesela, yani çok talihsiz şeyleri oldu. Bayağı normalde o kadar uzun süre sakatlıkları hiç yoktu. Trabzonspor'dayken artık kısmet mi diyelim, denk mi geldi diyelim.
2: Doka vardı, Samuel Holmen vardı, bir sürü yabancı oyuncu
0: Visca gibi böyle maliyet fayda dengesinde.
2: Yani
0: kimleri ön plana çıkarsınız, var mı aklınıza gelen oyuncular?
1: Var mı?
2: Bir Süper Lig genelinde mi?
0: Tabii tabii genelinde, Süper Lig genelinde.
2: Atiba içinsin.
1: Atiba.
0: Atiba ile birlikte değil mi? Vişça.
2: Yani Mehmet Aurelio belki. Trabzonspor başlangıcı, doğru. Sonra Fenerbahçe. Galatasaray için düşünüyorum. Fiyat performans olarak çok düşük bedelle gelip.
1: Mesela şunu söyleyeyim. Lucas Torreira geldiği itibariyle 6 milyon euroya geldi.
2: Evet.
1: O dönemi düşündüğümde.
0: Tamam ama Torreira şöyle yani.
2: Yıldız oyuncu.
1: Yıldız oyuncu
0: adam
1: ama
0: Arsenal'dan geldiği için zaten bir beklenti olan bir futbolcu.
1: Ama 6 doğru. milyon euro bence o dönem, yani şu anı düşündüğümüzde ya, o dönem için 6 milyon euro bence uygun bir.
0: Ya onunla ya. İlgili bir arkadaş, transfer işleriyle ilgilenen bir arkadaş. Yani bu parayı Arsenal 12-13 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olur. Şu an bu parayı veremezler diye mesela bir menajerlik yapan bir arkadaşım bir an aklına geliyor. Diyor ki yani kulüplere şey yapsak mı? Sonra diyor ki bu paraları herhalde veremezler diyor. Aynı sezon 6 milyon euroya alıyor Galatasaray.
1: 6 milyon euroya geldi.
0: Ama bilinen bir futbolcu olduğu için de, İngiltere'den geldiği için de Torreira'yı ayrı tutuyor. Mesela Atiba geldiğinde bir beklenti, evet, var mıydı? Yoktu.
1: Maliyet faydası
0: yoktu. Bir şey, kim kaç kişi tanıyordu onun gibi. Örnek
2: ya
0: veriyorum.
2: Sasha Boy, Ferdi Kadıoğlu gibi örnekler de var ama şimdi Sasha
1: Boy da mesela maliyet fayda anlamında 1.1 milyon euroya geldi. İnanılmaz. Hatta maliyet fayda anlamında kısa vadeli başarı elde ettiren, düşündüğümüzde mesela devre arasında Yusuf Hoca, Yusuf Şimşek Beşiktaş'a transfer oldu. Maliyet fayda olarak düşündüğümüzde Beşiktaş'ta Mustafa Hoca döneminde, Mustafa Denizli Hoca döneminde çifte kupalı sezonda çok ciddi işleri imza
2: Necati
1: attı.
2: Necati Ateş'in Galatasaray'daki ikinci dönemi 2011-2012 sezonu mesela.
1: Necati Hoca da mesela Adana Spor'dan uygun bir maliyete gelmişti.
2: Tabii.
0: Doğru.
1: Başka böyle var mı abi direkt aklımıza gelen?
0: Atiba Aurelio örneğini vermiş. Kaan, evet. Kocabaş.
1: Evet.
0: Aynı şekilde. Yine bu ismi paylaşmış.
1: Mert Nobre'yi sayabilir miyiz?
2: Olabilir esasında.
1: Olabilir. Nobre'de. Alman Ernst.
2: Fabian Ernst mi?
1: Alman Ernst. Hep öyle derlerdi ya.
0: Mert Nobre olabilir. Ernst yine bilinen oyuncuydu.
1: Evet.
0: Bir yavaş yavaş ben kimime doğru geçiş yapıyorum bu arada.
1: Ters çevirelim kardeşim.
2: İddialı mısın?
1: İddiadan değil ya.
2: Yok yok, yani genel olarak ben kimin de iyi misin?
0: Spekülasyon olmasın diye mi diyorsun?
1: Aynen, telefonu.
2: İsimler.
1: Saatin dijital mi?
2: Yok, saat yok şu anda.
1: Tamam.
0: Şey yap istiyorsan ya, el avuç işlerini de kontrol et. Kopya var mı yok mu?
1: Benimki dijital.
2: O kadar mı güvenmiyorsun?
0: O kadar mı güvenmiyorsun Caner'e?
1: Yok.
0: Ben bakarım, merak etme sen. Kontrol ederim yani, bir şey var mı yok.
1: Tabii yutmaz gibisin abi.
0: Tabii tabii, şu an şeyin
2: tabletin
0: üstüne
2: şey
0: çıkacağım.
2: Yok, merak etme bu arada.
0: Sehpanın üstüne çıkacağım. Beni kandıramazsınız diye.
1: Aynen.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hadi ilk
1: hazırız.
0: Ben kimimizi yapalım o zaman. Gelsin sorumuz. Bu şeyi deneyeceğim ama bir gün canlıya. Şuradan yapay zekaya soracağım. Dün cevabı bildi diyenler vardı. Bakalım. İlk sorumuz geliyor. Efsanesi olduğum kulüpte 2 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadım. Evim dediğim kulüpte 324 lig maçına çıktım ve 294 kez gol sevinci yaşadım. Milli takımla çıktığım ilk 3 maçta gol atma başarısı gösterdim ve toplam 36 maçta 19 gol kaydettim. Sait Altınordu'ya duyduğum hayranlık sebebiyle kariyerimin başında 8 numaralı formayı giydim. Yeşil sahalara bıraktığım izin ardından çizgi romanlara konu oldum. Ben kimim? Vay, bayağı şey soru. Değişik.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Ben de bir yandan bakayım. Tabii söyleyebilirsiniz.
1: Metin Oktay mı?
0: Salim, seni tebrik ediyorum ya.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Metin Oktay ya.
0: Tebrik ediyorum.
1: Şundan yakaladım şöyle. Sait Altınordu'ya diyor, duyduğum hayranlık sebebiyle İzmir futbolunun efsanesidir. Yeşil sahalara bıraktığım izin ardından çizgi romanlara konu oldum diyor. Filmi de vardır. Hatta o filmdeki replikler, doğru, hep paylaşılır. Metin Oktay'a direkt soruyor. Ben mi, Galatasaray mı diyor. O da ne diyor? Galatasaray. Çünkü o daha vefalı. Oradan geldi Metin Oktay. Türk futbolunun efsanesi.
0: Taçsız kral.
1: Taçsız kral. Rahmetli analım.
0: Allah rahmet eylesin. Hızlı bir başlangıç oldu Salim Manav adına. 1955'te milli takıma seçilmiş, evet, rahmetli. 36 maçta 19 gol kaydetmiş. Çizgi roman sanatçısı Abdullah Turhan bir zamanlar Metin Oktay hakkında 1001 Roman ve Fotomaç dergilerinde yayımlanan bir çizgi roman yapmış. Saygıyla anıyoruz kendisini. Devam edelim mi?
1: Yine mi?
0: Hazır hızını almışken.
1: Tamam, abi, biraz edelim. Böyle biraz şey olsaydı. Terim soğusaydı.
0: Soğusun mu terim?
1: Tamam, devam edelim abi.
0: Hadi devam.
2: Ama şu an kondisyonu yakaladı.
0: Tamam, bir soru vardı o zaman. Hadi o soruyu sorayım. O sırada tamam. Ekipteki arkadaşlar da hazırlarken. Ertuğ'da yine.
3: Şaşırdın ha. Şaşırdım.
0: Bak, yapay zeka direkt bilmiş. Ne demiş hatta, cevabı bakayım. Aynen yazmış mesela. Milli takım sayısı, kariyerinin başında İzmirli efsane futbolcu Sait Altınordu'ya olan hayranlığından dolayı 8 numaralı formayı giymiş. Daha sonra kendisiyle özdeşleşen 10 numarayı almıştır diyor. Gerçekten güzel, yapay zeka biliyor demek ya. Bakalım yapay zekanın bilemeyeceği şekilde mi sıradaki? Hemen diğer ben kimimle devam ediyoruz. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz bu arada. Kupa Galipleri Kupası finalinde Atletico Madrid'e karşı kaybettiğimiz gece gözüme uyku girmemişti. Romanya ile oynadığımız maçın 77. dakikasında kaleye geçtim. Futbol kariyerime evim dediğim kulüpte başladım. O eşsiz forma altında 326 maçta 162 gol kaydettim. Efsanesi olduğum kulüpte 4 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadım. Kramponlarımı astıktan sonra sporun içerisinde kaldım fakat alışılmadık şekilde devam etti.
1: Söyleyebilir miyim? Son şıktan yola çıkarak Can Bartu mu?
2: Gerçekten mi?
0: Can Bartu mu diyorsun?
1: Can Bartu.
0: Jimmy'yi alabilir misin o gün? Gel Salim yine. Tebrik ediyorum. Helal
1: teşekkür
0: olsun.
1: Teşekkür ederim. Telefon ters çevrili. Zaten tebrik ederim. Saat bugün dijital değil.
0: Salim Manav Show
1: şöyle,
0: izliyoruz.
1: Hatta şundan dolayı geçtiğimiz günlerde kaynakla belirtelim. Evet. Ümit Hoca, Ümit Özat Hoca Can Bartu'dan bahsediyordu. Ben de direkt denk gelmiştim. Şunu söylemişti. Fenerbahçe efsanesiydi. Fenerbahçe'de futbol oynadı. Futbol oynadıktan sonra köşe yazarlığı yapmıştı. Şampiyon olduğumuz sezonlarda dahi kalemi çok güçlüydü. Bizleri eleştirirdi demiş. Can Bartu direkt aklıma geldi. Bugün de iki futbol efsanesini, Türk futbolunun efsanesini anmış olduk. Direkt Lefter diyecektim ama 10 şıktan yola çıkarak
0: Can Bartu dedin. 2'de evet. 2 yaptın. Ya izleyenlere yazmasına bile fırsat vermedin Salim. Helal olsun. Çok iyi gitti.
1: Evet.
0: Fiorentina ile 1962 Kupa Galipleri Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı
1: evet.
0: Avrupa finalinde oynayan ilk Türk futbolcu olmuş. Rahmetli Can Bartu. 1958'de Romanya ile oynanan maçta kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine maçın son 7 dakikasında kaleye geçti ve Ahmet Berman'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda bir gol yemiş oldu. 1970 yılında aktif spor hayatından emekli oldu ve Hürriyet Gazetesi'nde gazeteci olarak, spor gazetecisi olarak devam etti. Spor yazarı evet. olarak devam etti.
1: Mekanlar cennet olsun diyelim. İki futbol efsanesi ve yani futbolun futbol olduğu dönemler. Yani bunu derken gelişim anlamında demiyorum. Saygı, sevgi, bağlılık anlamında diyorum. Önemli ve özel isimler. Hem Metin Oktay'ın hem de Can Bartu'nun iki futbol efsanesinin mekanı cennet olsun. Telefonu çevirebilir miyiz?
0: Ligolara geçeceksek. Zaten bir şovunu yaptın şu an artık. Tebrik yok ediyorum vallahi. Hızlı bildin.
1: Ya oradaki mesela bu arada İki soruyu da son şıklardan yakaladım. Dediğim gibi Metin Oktay sorusunda son şık güzeldi. Benim direkt aklıma çizgi roman değil, Türk filmi geldi. Hatta oradaki repliği hep görürsün ya, mesela paylaşır Galatasaray taraftarı.
0: Evet.
1: Ben mi Galatasaray mı? Galatasaray, çünkü o daha vefalı. Yani Metin Oktay filmini de izlemiştim. İzmir'de gerçekleşiyor film. İzmir Spor'da oynuyor. İzmir Spor'da oynadıktan sonra Galatasaray'a geliyor. Bu arada İzmir futbolunda bir dönem hatırlarsın. Şu anda Süper Lig'de Göztepe mücadele ediyor ama bir dönem İzmir'in çok güçlü takımları vardı. Hala öyle. Çok büyük camialar. Karşıyaka, Göztepe, Altınordu, İzmir Spor. Zannediyorum Altay. Ki bölgesel amatör ligde mücadele ediyor. Altay, 3. Lig'de, ligde kaldılar bu sezon. Bence önemli bir diriliş içerisindeler. Önemli bir direniş mücadelesi veriyorlar. Bu arada Ahmet Bey'in de, Ahmet Nurçebi Bey'in de Altay'ı satın alma gibi bir durumu var. Yönetime gelme gibi bir durumu var. Sinan Bey'le röportaj yapmıştım. Böyle bir sıcak gelişme de yaşanabilir.
0: Evet, konuşuluyor ama bu yakın aynen. zamanda ya, yakın zamanda yine konuşuluyor değil mi yani?
1: Evet, 2-3 haftadır konuşuluyor.
0: Dünden bugüne olan bir şey değil ama sonu ne oldu bilmiyorum. Henüz bir resmi açıklama yok herhalde.
1: Resmi açıklama yok ama ben Sinan Bey'le konuştum da, Sinan Kanlı'yla, Altay Başkanı'yla görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade etmişti. Yarın evet, ben o konuyu da bir araştırayım. Son durum nedir?
0: Hangi logo diyeceğiz şimdi? Bu logo kimin?
1: Çevirelim. Logoda da geliyor. Ya zalim şöyle ya abi. Yani geldiği zaman baktığım
0: yazma,
1: zaman
0: o kadar da değil ya, kendine güven, arkadaşına da güven.
1: Yok yok. Ya devamlı izleyenlerimiz sağ olsun, mesaj mı atıyor? Mesaj atıyor. Gözüm çarpıyor bir an anlık. Burada hem izleyiciye, izleyiciden
0: evet,
1: de ziyade
0: doğru.
1: Editör arkadaşlarımız ciddi şekilde hazırlanıyorlar buna. Onlara saygısızlık oluyor.
0: Vallahi başta bravo Salih. Bu dürüstlüğünle de kalpleri kazandın. İki soruyu bildin. Şovunu yaptın. Üstüne bir de gönülleri de kazandın. Caner'i bitirdim bu akşam şu an.
1: Yok be, Caner'le biliyorsun eski tanışıyoruz.
0: Evet.
1: Güzel insandır. İş beğendiren.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun. Senden de kardeşim.
0: İki dakika mutfağa gittim geldim. İki tane ben kimim yapılmış. Tebrikler demiş bak izleyicimiz. Evet. Necati Bey.
1: Necati abi gitmeyeceksin. Gittiğin zaman
0: aynen. Reklam arasında gideceksin Necati aynen abi. Öyle yoksa abi. Salim biliyor hepsini. Hangi logo diyeceğiz şimdi? Sıradaki logolar gelsin bakalım. Nerelere uzanacağız bugün?
1: Burası da Türkiye.
3: Evet, Türk takımı bu.
1: Türk takımı var.
0: Cami var.
1: Cami 5 minare olsaydı Bitlis diyecektim ama Bitlis Spor'un rengi değil. Yani köprü var. 10 gözlü köprü mü bu? Diyarbakır'la alakalı mı?
0: Değil.
1: Cami
0: var köprü mı bilenler bakalım. Bir yandan siz düşünün. Salim ilk defa tekte bilemedi bugün. Bunun mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz bir yandan.
1: Kim olabilir bu logo? Abi coğrafi bölge versen.
0: Vereceğim, biraz düşünün diye bekliyorum. Baktım bir yandan da cevaplar yani, diye. Cami olduğuna göre camisiyle
1: bu arada bu
0: meşhur
1: tablo,
0: bir yer.
1: Bu tablo bu arada şeyde var. Adana'da var. Taş köprü arkada merkez cami. Ama Adana'daki takımların logosu
0: tamam,
1: böyle
0: değil. Tamam şöyle düşünme o zaman, sana şöyle söyleyeyim.
1: Edirne'ye mi gidelim?
0: Evet doğru yere gittim.
1: Edirne.
0: Edirne.
1: Edirne Spor mu?
0: Edirne Spor değil onun.
3: Yok tamam, Edirne tamam. Spor değil.
1: Keşan Spor, spor mu?
3: Sarı-kırmızı logosu.
1: Tekirdağ'a doğru gidiyorum.
0: Hayır.
3: Şimdi orada Selimiye var. Detayı yok. Ve Meriç Nehri.
1: Selimiye, Meriç. Başka?
0: Nehir zaten orası. Meriç Nehri'nin üzerindeki köprü. Arkasında
1: Marmara'daki takımlar.
0: Edirne'deki işte takımları sayıyor biliyor musun?
1: Edirne Spor.
0: Var mı bildiğin başka? Yoksa zorlamayacağım çok tamam, çünkü. Bu öyle yani bilmiyorsan hatırlanabilecek bir şey değil.
1: Bir saniye Edirne'de. Edirne Spor direkt aklıma geliyor.
0: Edirne değil. Spor değil ama Edirne şehrinin bir takımı. Cevabı verelim isterseniz.
1: Verelim abi.
0: Zorlamayalım. Edirne 1922.
1: Ama Edirne Spor saymanız lazım.
0: Saymamız gerekir miydi?
1: Çünkü dolayı takımların ismi değiştiği zaman da o dediğim zaman sayın
0: doğru
1: abi.
3: Ya o sarı kırmızılı Edirne Spor logosu olsaydı direkt bilirdim
1: mesela
3: bu arada.
1: Mesela Mersin İtmanyurdu dediğim zaman yeni Mersin İtmanyurdu olabilir. Malatya Spor dediğim zaman yeni Malatya Spor olabilir.
0: Tamam.
1: Sonuna mesela tarihler konuluyor. Onu
0: tamam, sen ona Edirne'lileri anlatırsın. Adana Demirspor'la Adana Spor'a da böyle bakıyorsan.
1: Yok.
0: E o zaman.
1: Ay, Edirne ama 1922.
0: Gittiniz mi? Selimiye Camii bu
1: güzel
0: arada
1: görüntü.
0: Şey restore de edildi.
1: Edirne'ye de gidebiliriz yakın.
0: Ben Edirne'de okudum zaten. 2 sene kaldım tabii.
3: Trakya Üniversitesi'nde.
0: 2 sene yaşadım orada Ayşe Kadın'da. Çok güzel bir şehrimiz. İnsanı inanılmaz evet, güzel, keyiflidir.
1: Yakın buradan da abi.
0: İstanbul'a da yakın. Yazları sıcak ve kurak. Kışlar soğuk. Bayağı. Ama güzel bir şehrimiz. Severim yani Edirne'yi. Evet. Ciğer seviyorsanız gidin. Seviyor musun ciğer? Bir Adanalı olarak sevmiyorum demez istersen.
1: Ya şimdi. Ama oradaki ciğerle Adana'daki ciğer farklı
0: değil mi?
1: Çok çok farklı.
0: Bir de bu Selimiye Camii'nin özelliği minareler mesela logoda 4 tane gözüküyor ya orada nereden bakarsan bak 2 tane minare gözüküyor.
1: Evet.
0: Mimar Sinan'ın muazzam bir eseridir hakikaten.
1: Ustalık eseri miydi?
0: Öyle hatırlıyorum.
1: Ustalık evet, eseri diyebiliyorum.
0: ters lale figürü var. Onun hikayesi vesaire. Restorasyondaydı bildiğim kadarıyla. O da bitti. İsteyenler gidebilir. İstanbul'a da yakın bir nokta.
1: Evet.
0: Dileyenler gezmeye de gidebilirler. Edirne İstanbul arası yakın zaten. Tuncay Bey yazmış. Tebrik edelim. Kendisini bilmiş. Evet. Sıradaki sorumuz.
1: Logo.
0: Logo yine gelsin.
1: Logo geliyor. Geldi. Sabiha yok. Osmaniye Spor falan mı?
0: Değil. Değişik bir logo. 1970 yılında kurulmuş bir kulüp.
1: 55 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz.
0: Evet. Trakya'dan uzaklaşmayın. Öyle bir ipucu vereyim size. Hmm.
1: Selimiye mi?
0: Değil.
3: Ne? Uzunköprü Spor mu?
0: Evet.
1: Uzunköprü. Vay.
0: Tebrik ediyoruz Caner.
3: Bilmiyordum bu arada.
0: Uzunköprü Spor. Biliyor muydun?
3: Hayır.
0: İlçelerden.
3: UVS'den tabii. UVS'den yakaladım.
0: Ha, UVS'den. Doğru. Yok,
3: logosunu bilmiyordum. Uzun.
0: Bravo. Köprü ben hiç spor. O şekilde düşünmemiştim onu.
1: Harbiden abi. Ben S gördüm. Selim yedim.
0: UVS. Uzunköprü Spor. Bu logonun bu kadar değil mi açılmış hali?
1: Evet.
0: Tamam, yazı falan yok üstünde yani. Sıradaki logoyla devam ediyoruz. Uzunköprü'ye de selamlarımızı iletmiş olalım. 1967 yılında kurulmuş bir başka takım.
3: Yine mi aynı semalardayız?
1: Yine mi Trakya?
3: Ya direkt Edirne'nin ilçelerini mi sayalım? Çünkü Keşan'ın...
0: Edirne...
1: Tekirdağ Spor mu?
0: Ben anlamadım. Ertuğ'un Trakya'da bir işi mi var? Ne yapıyor? Tekirdağ Spor.
1: Tekirdağ Spor.
0: Tebrik ediyoruz. Bu kendi memleketi olduğu için pozitif ayrımcılık yapmış Ertuğ.
1: Evet.
0: Tekirdağ Spor. Salim bir bildi. Bir Caner, tane de Caner bildi.
1: Caner bildi. Tebrik birini ediyoruz. Birini bilemedik zaten.
0: Diğerini. Hadi bildiniz beraber, onu da birer tane yazıyoruz. İkişer tane bilmiş oldunuz.
1: Var mı abi?
0: Yok, logolar bitti. Tanı Beni'ye geçiyoruz. Tanı Beni de nasılsınız?
1: Bu abi uzaktan bakınca net. Mustafa Denizli mi?
0: Evet, Salim Manav Show devam ediyor bugün. Salim, bugünün tarihini not al kenara. Bir şey olduğunda söylersin, hatırlatırsın. Gelsin bakalım. Mustafa Denizli mi dedi? Doğru biliyor.
1: Kasımpaşa önlemi.
0: 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı çalıştırdı.
1: Üç takımda
0: Mustafa
1: da şampiyonluk
0: Denizli, takımda da şampiyonluk yaşayan tek Türk teknik direktör.
1: Evet.
0: Kırılabilir mi o rekor sizce?
1: Bence çok zor abi.
3: Çok zor.
1: Çok zor.
3: Yani mevcut iklimde biraz zor. Üç takımı birden çalıştırmak şu anda.
0: Bunu birini küçümsemek diye yok, şey yapmak için değil. Demiyorum. Yani bir takımı üst üste 4 yıl mesela şampiyon yapmak şu an zirve. Galatasaray bunu bir dönem, iki dönem yaşadı hatta bu dönemle evet. Birlikte. Belki daha da geliştirecek. Onu bilmiyoruz henüz. Bu üst üste 4 yıl şampiyonluk mu? 3 takımı, ayrı takımı şampiyon yapmak mı?
1: Çok zor, zor.
3: Zorluk açısından.
0: Tekrarlanması açısından.
3: Ya tekrarlanması açısından bence 3... Ayrı kulübü, 3 farklı kulübü şampiyon yapmak bence şu anda daha zor.
0: Çünkü daha zor futbol abi. İklimi inanılmaz evet. Artık. Ters ve sert. 3 takımın da başına gelmesi kabul edilebilir durum bile çok zor şu an. Yani.
3: Tabii.
1: Çok çok zor.
0: O bence çok etkili. Ve 3 farklı camiaya şampiyon yapmak da ayrıca zor bu arada zaten. Valla muazzam bir başarı. Mustafa Hoca'yı da buradan sevgilerimizi yollamış olalım. Sıradaki...
3: Down.
0: Değil.
3: Değil mi?
1: Anderson mu?
0: Değil. Bir yandan ben cevaplar var mı diye
1: Fenerbahçe
0: bakacağım.
1: Fenerbahçe mi abi? Laurent mı?
0: Laurent değil. Laurent Fenerbahçe'ye geldiğinde saçları beyazdı.
1: Aynen. Ben bunu tanıyor gibiyim abi ya. Anderson değil dedin.
0: Evet.
3: Anderson derken Kenneth Anderson'dan bahsediyorsun.
1: Kenneth Anderson değil. Moldovan da değil.
3: Yok, Moldovan sarışın değildi.
1: Başka... Moldovan değil işte, sarışın değildi. O
0: bu arada bir şey, teknik direktör bu.
1: Teknik direktör mü?
0: Evet. Ama sizin hatırlamayabileceğiniz bir teknik direktör bu arada ya.
1: Türk mü abi?
3: Fenerbahçe mi?
0: Evet. 1947 doğumluymuş.
1: Allah uzun ömür versin. Allah abi. Fenerbahçe'de teknik direktör. Geçmişe gideceğiz.
0: Evet. 1999-2000 sezonunda. Kaç yaşındaydınız?
1: 99-2000. 10 yaşındaydım ben.
0: Salim
1: ben de 9 yaşındaydım.
0: Hatırlamamanız normal.

0: Bir saniye abi, 99-2000.
1: Çok zorlamayacağım sizi, tamam dediğiniz yerde.
0: Bir saniye abi.
1: Cevabı verelim. Bakayım cevap var mı? Selman Bey bilmiş.
0: Selman Bey selamlar.
1: Bir başka abi. İzleyicimiz de bilmiş. Rumuzu var abi, o yüzden söyleyemiyorum adını.
0: Kim abi?
1: Gelsin hadi abi. Cevabı verelim ya. Zdenek Zeman.
0: Hmm.
1: 11 Zeman. Maç kalmış. Ama dediğim gibi yaştan dolayı hatırlamamanız evet, normal. Abi. Son tanı beni de yapalım.
0: Arda Turan mı?
1: Değil.
2: Erol Bulut.
1: Hayır.
2: Türk ama değil mi? Türk
1: yabancı.
2: Mı? Yabancı mı? Gattuso.
1: Değil.
0: Değil.
1: Gattuso da Lazio'ya gitmiş bu arada oyuncu evet. olarak. Ben size zaman kazandırayım o sırada, siz düşünün. Nasıl Lazio'ya gitti şaşırıyoruz yani. Burada olduğunda konuşuluyor ya mesela lobi mobi vesaire. Gattuso'nun böyle başarılı bir teknik adamlık dönemi de yok. Bir sürü takımda çalıştı.
0: Abi tam loser. Gidiyor en iyi takımlar.
1: İtalya çalıştı. Milli takımına en son götüremedi Dünya Kupası'na. Buna rağmen Lazio hoca olarak getirmiş. Milan var. Marsilya var. Yapamadığı yerler. Hayduk Split yine başarılı olmadı.
0: 5 büyük dışına çıktı. Orada da yapamadı. Olmuyor abi.
1: İtalya milli takımında başarılı olmadı ama Lazio tercih etmiş. Ya İtalya futbolu adına önemli bir isim tabii ki. Onun herhalde hala kredisini ve meyvesini yiyor diye düşünüyorum.
0: Patrick Kluivert mı bu?
1: Değil. Galatasaray'da hocalık yaptı.
0: Tudor. Ricard mı?
1: Değil.
2: Tudor değil mi?
0: Ricard değil mi?
1: Değil.
2: Galatasaray'da hocalık yaptı.
1: Evet. Bundan yaklaşık 11 sene önce falan yaptı.
0: Yabancı değil mi abi?
1: Evet.
0: Ricard değil, Ricard falan da değil.
1: Kim olabilir?
0: Mancini mi?
1: Mancini'ye benziyor mu sen? Mancini şöyle...
0: Ben şu an şeydeyim abi, Mancini, sıkma portakal Prandelli. Buldum ben.
1: Sıkma portakal. Yani kim an... dedin?
2: Prandelli.
1: Evet, Prandelli.
0: Cesar Prandelli.
1: 2014-15 sezonu.
0: Hmm.
1: Mancini şöyle bir tişörtle görebilir misin acaba? Gerçi görebilirsin de belki.
2: Çok yanıltıyor hakikaten.
1: Mancini inanılmaz uyudu. Giyinen birisi.
0: Şıklarda yanıltır.
1: Hemen bakalım mı şu gol mü değil mi? Golü koklayalım.
0: O işin uzmanını çağırmak lazım. Güvenç.
1: Güvenç kurtar diyorsun.
0: Net ya.
1: Gelsin bakalım. Bu pozisyonda top ağlarla buluşuyor mu? Buluşmuyor mu? Bir kafa vuruşu var.
0: Vuruş yapan Ronaldo mu? Güvenç.
1: Hayır değil. Kiev o zaten. Bak yukarıda skorboarda bak sarı forma.
2: Gol değil.
0: Bir bakım abi vuruşu.
1: Juventus kalesine çekilen bir şut o.
0: Dakika 38 özet koymuş şartta goldür gol diyor.
1: Mehmet Özcan hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi.
1: Ne diyorsun? Gol
2: ben
1: mü?
2: Gol, gol değil diyorum.
1: Tamam Salim gol diyor. Caner gol değil dedi. Bakalım gol mü değil mi?
3: Ceccherini ortası kafa vuruşu 1-1.
0: Gol 38 özete koyulmuşsa.
2: Özete koymuşlarsa gol. Yani...
0: Mehmet abi hep o yöntemle gidiyor. Mehmet doğru, abinin yayınlarında dakikayı yazmıyorlar bazen.
1: Diğerine geçelim o zaman. Golü koklamayı sürdürüyoruz. Bu pozisyonda gol mü değil mi? Dakika yok burada bak.
2: O zaman bu tezden yola çıkarak bu da değildir muhtemelen.
1: Ama bu da diye. Özetle sonuçta.
2: Evet.
1: Dakika yok sadece, süre yok sadece.
0: Şöyle geldi.
1: Özetle öyle gelmiş.
0: Şu oyuncu böyle arka topuklu atar diyorum ya 23 numara. Gol.
1: Gol mü diyorsun?
0: Ben gol diyorum ya. Orada çünkü...
2: Ben yine değil diyorum. Çok karambol geldi bana pozisyon.
0: Çünkü ya o 23 numaraya gider gibi offside yok. Böyle topukla falan atıyorlar ya.
1: Evet.
0: Ben gol diyorum ya.
1: Caner sen?
2: Değil diyorum hadi macera olsun.
1: Gol mü değil mi bakalım o zaman.
3: Kaleciden sekti top ve gol geliyor. Oscar Bent atıyor.
1: İnanılmaz kötü bir gol.
2: Gerçekten çok kötü bir gol.
0: 2-0.
1: Tıngır mıngır top gitmiş gol olmuş.
0: Bitti mi?
1: Bitti. Teşekkür ediyoruz. 2-0. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür
1: Salim
2: ederiz.
1: Salim Manav bugün tarihi performansını yaz. 24 Haziran saat 01. itibariyle.
2: Bir benkinin daha gelseydi muhtemelen hiç daha okumadan hakkı yeten diyebilirdim.
1: Tabii tabii diyecekti. Aynen oradan gidecekti. Tebrik ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür
0: biz
1: ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
4: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Bitsudoğan'ın koşu yoluna. Bitsudoğan

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun!

0: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili, en arkaya dikkat edelim. Dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun. Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği. Yunus Akgün, Kerem ikilisi. İşte bizim çocuklar.
2: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
1: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
3: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde.
1: Tüm hatlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
4: Aman aman.
1: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
5: Uğurcan mutlak golü çıkardı.

0: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk, üst direk, gole yaklaştık. Orkun, Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis, haydi Arda.
3: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
3: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel.

0: Kenan Yıldız'dan, Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan, Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 gol sin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan, Kenan, Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan, Kenan.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Gol! Gol! Gol! Gol! Kenan! Milli takımın yıldızı Bulgaristan'da kaldığı yerden Kocaeli'de devam ediyor. 1-0 öndeyiz. Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan. Kenan açılar. Kenan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem. Nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus, Yunus, Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikeli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı. Kenan yaklaşmıştı. Hakan gönderdi. Doğrudan içeriye. Gol! Gol! Gol! Duble! Duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi. Değil mi? Evet.

0: bravo.
1: İşte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
2: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan, penaltı beklentisi var. Walsh, penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol el açık.
0: Net, sol el.
2: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe! Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
0: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
2: Hakan Çalhanoğlu. Sağ kanada çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkez attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Üstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü, üstüne gitti rakibinin, çekti, uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Arkaya Uğurcan. Hop. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol! Gol. 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf. Kaleci Kerem, yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
0: Maç bitti.
2: Sayısız fırsat, sayısız.

0: pozisyon, 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleix Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
1: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleix Garcia topun gerisinde, Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi, sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı, Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Denizgül! Denizgül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay, Altay, Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
1: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
0: Çok
1: niye
0: haklı.
1: Öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız etmedik.
1: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye, yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente, atağımız devam edecek. Orkun, Orkun'dan nefis pas, ceza sahası, gol pozisyonu, gol pozisyonu tam da sol ayağına, İrfan'ın sevdiği açı, tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye, Çağlar yükseldi arkaya, Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
1: Üstüne gitti, üstüne üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda, haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin, döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye, çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Müthiş.
0: Salih! Salih Özcan! 2-1 öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Toplarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
1: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış haydi. Barış! Barış! Barış! Barış!
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay! Altay, Altay! Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Altay.
1: Sakin oğlum.
0: Ferran Torres. İndirelim artık. İndirelim artık.
1: Offside.
0: Offside. Offside. Offside. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin 10. ikincisi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
2: Çantası çok kötü yere
0: gidiyor. Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi ile öne geçiyoruz. Ferdi ile öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Yanis Hacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas, haydi Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında, Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda! Kaleci Radu.
2: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim, Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
2: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimiz artık sadece bir maç kaldı.
2: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltta dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık.

0: arası top köşeye gidiyordu o işte.
1: Orkun Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri dikkat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
0: Çok
1: az farkla dışarıya.
0: Top dışa doğru koysun.
1: Şimdi Recep Say aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hocanın pası. Aslani. Kaleye düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver. Şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldır ceza sahasına girdi. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kerem. Düzeltti. Kerem. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
0: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
0: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış'tan pas hatası. Musni'ye vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musni'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Orkun. Uğurcan, korner. Jekrova. Michael Oliver son düdük diyor. Dünya kupasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya kupasındayız.
2: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm

0: böyle nasıl desem jenerik. Herkes yapamaz. Niye? Abi sana işte bir kıvraklık var.
1: Var var.
0: Anladın mı?
1: Var. O ha? Estetik var.
2: Hangi gazete?
0: Hatırlamıyorum ya. Vallahi aklıma
2: şimdi. Spor gazetesi.
0: Tamam bak oradan çıkar bir yerden.
2: Hayır o fotoğraflar iş yapar
0: ya. Çok güzel fotoğraflar. Şimdi bakıyorum mesela ne kadar güzelmiş diyorum ya. Niye? Doğallık var, samimiyet var. Şimdiki futbolculara sen kalk takım elbiseye gidin Rövaşat'a vole attır. Hadi bakayım ben. Burnundan kıl aldırmıyorlar. Yanına yanaştırmıyorlar ya. Ya
1: böyle bir şey.
0: O zamanlar kimler vardı ha takımlarda ha? Şimdi büyük takımlarda biliyorsun. Şu anda birçoğu o takımlarda kadroya giremez.
1: Bak
0: şu anda
1: yönetmenimiz büyük Ali abi diyor ki Ali Şengün her ha. sezon öncesi gazetelerde takımların takım fotoğrafları olurdu diyor.
0: Tabii. Mesela. Ya onda o fotoğraflar her zaman olurdu doğru söylüyor.
1: Ama bir gelenekti hani artık o da kayboldu.
0: Ya samimiyet daha doğrusu.
2: Eskiden fotoğraf hakikaten okuturdu yani fotoğraf böyle... Aylarca belki yıllarca unutulmayacak fotoğraflar vardı.
0: Tabii canım ya.
2: Neler şimdi buradan abi. Mesela foto maçtan Yaşar abi, Yaşar Yalçın belki bilirsin. Yaşar abi gitmiş, takip etmiş. Neyse bizim Keita vardı. Keita taklacı Keita'yı hatırlarsın.
0: Abdülkadir Keita.
2: Keita'yı namazla.
0: Ne süratliydi o da.
2: O fotoğraf var ya. Uzun bir süre konuşuldu. İnanılmaz fotoğraf
0: abi
2: ya.
0: Gidiyor ki futbolcular cuma namazına yani mesela biraz kovalasanız bütün futbolcuları görürsün orada. Sadece Abdülkadir yani bütün yerli yabancı o mesela dini inancı Müslüman olanların hepsi geliyordu abi. Biz
2: o
0: kamplarda falan gidiyorduk o zaman.
2: Şeyi vardı. Şu an öyle değil tabii. Şu an.
0: Ya bir gün bir futbolcuya isim vermeyeceğim. Abi dedim ya dedim hadi gel cumaya gidelim. Ya sen bugün kıl ben cumartesi kılacağım demiş bak. Ya yani bunlar da tabii
2: ki. O ne şey. Ya öyle Allah Allah.
0: Tabii tabii var.
1: Hadi bakalım.
0: Bak.
1: Hadi bakalım.
0: Şuraya bak abi. Beşiktaş'ta i̇şte o tesisler bu Ümraniye tesisleri.
1: İşte o ikonik fotoğraf. Ümraniye takım elbiseli tesis. Okan Koç yalnız gerçekten.
2: Bir soracağım çorap var mı?
0: O zaman çorap bulamadı. Konç vardı. Konçları giymek istemedi. Beyaz olmaz yani uymazdı. Ya şu bak şu ne biliyor musun? Doğallık, samimiyet. Güven vardı orada o zamanlar gazetecilerle aramızdaki
2: sanırım şu fotoğrafı şu göbeğe koyarsın.
0: Şu anda bu şu anda bu fotoğrafı sen gazetecisin. Hangi gazetede yazıyordun fotoğraf?
2: Milliyet.
0: Milliyet. Sen şu anda Milliyet'te Osimhen'de Galatasaray'ı takip ettiğin için söylüyorum. Osimhen örnek veyahut da Sanchez örnek kim var mesela başka?
1: Barış
0: Alper'e şu fotoğrafı yaptırabilir misin?
2: Futbolcu tedirgin oluyor bir kere.
0: Yaptırabilir misin? Öyle soruyorum. Yapabilir misin?
2: Eskiden
0: yapamazsın. Yapmazlar, yaptırmazlar.
1: Çok güzel fotoğraf.
0: Ama bak o zamanlar biz abilerimize, oradaki gazeteci dostlarımıza, kardeşlerimize.
1: Şampiyonlar Ligi topu değil mi?
0: Abi o zaman Şampiyonlar Ligi gibi
1: kaç
0: takımda
1: yılı? Yani hatırlıyor
0: 2004
1: musun
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk Chelsea, Lazio.
1: O sezon değil
0: abi
1: mi?
0: Canım abi Okan kardeşim var ya abin neler yapıyordu Şampiyonlar Ligi gibi
1: her
0: topu
1: zaman.
0: Oynuyordu.
1: Abi ben seninle her zaman zaten gurur duyuyorum.
0: Ya estağfurullah şaka yapıyorum kısa bir dönem oynadık hep söylüyorum yani. Şimdiki aklım olsa tecrübem deneyimim olsa çok farklı yerlerde olurdum da. Ama şu fotoğraf var ya çok, çok anlamlı çok güzel bir şey söylüyor ha. Şu anda hiçbir futbolcu Anadolu takımındaki futbolculara yaptıramazdı şu fotoğrafı.
2: Soracağım.
0: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuydu o dönem ha.
2: Okan.
1: Evet.
2: Yani Okan çok şu önemli fotoğrafı bir kere de mi? Bir kere de mi çekildi yoksa bir deneme oldu mu? Birkaç.
0: Ben kalkıyorum abi. Ya bunu bana sorman bile hakaret sevgili Nevzat.
2: Hayır bak yani şu fotoğraf.
0: Ben kalkıyorum abi müsaadenizle sevgili ben... yönetmenlerimden yok müdürlerim. Ya bu şimdi bir dakika bunu bana sorma.
2: Ya şov yap.
0: Abi ben şu anda sana önce... ben bunun daha iyisini yaparım. Şu yaşta 45 yaşta ne ben şov yapacağım baba. Sana, orada ben... biz sahada şov ben yapıyorduk. Sana... Senin gibi gazetelerde şov yapmıyorduk. Biz sahada yapıyorduk. Ama... Sen şu anda bana getir topu şurada yapayım ben sana. Bak 45 yaşında daha iyisini yaparım.
1: O kadar fit hala.
0: Ne?
1: Yapar.
0: Fitli değil. Abi bu ne biliyor musun? Genetik bir, bir esneklik anladın mı? Bak şunun daha iyisini yaparım. Havada rovaşata falan fark etmez. Yaparım abi sonuçta niye biliyor musun?
1: Yalnız
0: ego mego kibir mi gibi bir ki. Abi bunları sahada yapıyor musun?
1: Bir rejinin de hakkını verir misin?
0: Ya bak
1: hemen rejide, nasıl buldular bu
0: vallahi helal olsun. Kim varsa.
1: İsmail Tan var.
0: İsmail,
1: Ali Şengün var.
0: Ali Şengün,
1: diğer arkadaşlar
0: vallahi diğer arkadaşlara da teşekkür ederim.
1: Kusura bakmasınlar.
0: Çok güzel yakalamışlar bulmuşlar. Yani konunun üzerine de çok güzel geldi. Bak şu anda al topu. Getir şuradan bir top at. Bak bakın bunu daha iyisini yapayım mı yapmayayım
2: mı? Ya bunu yaparsın.
0: Ama bir şeyler ben, kırılırsa karşılayacaksa yani onu
2: şeyi,
0: o zaman onu istemiyorum.
2: Şeyi soruyorum. Anlamıyorsun. Dinlemedi.
0: İlk de yaparım sen rahat ol ilk de.
2: Ben bu hareketi şu anda yaparsın. Takla atarsın yani onda sıkıntı yok. Ben şu bir kere de çekildi mi yani bu hani o fotoğrafçı
0: o senin işin. O şey. Senin sen gazetecisin. Ben bunu bir kere de yaptım. O fotoğrafçı bunu bir kere de iki kere de kaç kare de çekti beni ilgilendirmez. Ben bunu bir kere yaptım. O senin için. Onu sen
2: çünkü,
0: sorgulayacaksın.
2: Çünkü
0: veyahut analiz
2: mesela,
0: edeceksin. Değil mi sevgili Furkan?
1: Doğru.
2: Benim
1: toparlayalım bu konuyu.
2: Benim mesela foto muhabirliği şeyim çok kısadır. Yani ben
0: hayır yanında bir sürü foto muhabiri vardı abi senin.
2: Hayır foto muhabirleri gerçekten çok

0: Yani işte o muhabirlerimiz, sana ne diyeceksin?
1: Dünya çapında foto muhabirlerimiz var.
2: Takip ettin mi Okan Koç'un yer aldığı bir antrenmanı ya da maçı, yani kampı?
1: Yok.
2: Hiç yani, denk gelmediniz değil mi?
1: Yok. Benim hani foto muhabirliğim böyle 6 ay falan sürmüştür. O 6 ayda bir şeyin fotoğraflarını çekmiştim. Washington var ya, Fenerbahçe'de hatırlarsın.
0: Ha, Santofor diyorsun değil mi?
1: Washington sağlık kontrolü. Tamam mı? Şimdi o fotoğrafta çıkar.
2: Birazdan
1: da o sağlık geldi kontrolünden 6 kare çektim, tamam mı? O Washington'un sağlık Fenerbahçe'ye transfer olmuş. O zaman öyle ben şu takıma gitmem, bu takıma gitmem yok öyle. Her işe gidiyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Böyleydi.
2: Kulüp muhabiri diye bir kavram yoktu evet herhalde o zaman.
1: Kulüp muhabirliği vardı ama yani
0: bu kadar hani fanatik değildi yani.
1: Ben
0: kadar
1: daha yeni foto muhabiri olduğu için yani kısa bir süre foto muhabiri, ondan sonra sen muhabir ol dediler bana. Neyse Washington sağlık kontrolünü çektim. Baba 3 ay sonra kalp hastası çıktı adam. Bu fotoğraflar böyle aylarca, yıllarca kullanıldı.
2: Güzel. Bir tatlı sohbetle başlamış olduk transfer raporuna. Galatasaray'ı konuşacağız öncelikle. Sıcak günden biraz Galatasaray gibi. Lucas Torreira'nın yapmış olduğu açıklamalar var Nevzat Dindar. Yine yeniden Güney Amerika basınına, Arjantin'de Picado TV'ye oldukça önemli kurumlardan birisi, yani yayıncılardan birisi daha doğru ifadeyle Arjantin'de. Lucas Torreira bugün akşam saatlerinde bir röportaj açıklama verdi. Önemli satır başları var. İlk olarak kendisiyle alakalı yapmış olduğu açıklamaları konuşacağız. Galatasaray'da çok mutluyum diyor Lucas Torreira. Galatasaray'la olan sözleşmemizi muhtemelen yenileyeceğiz diye de ekliyor. Ve şöyle devamı: önemli bir kontratım var Galatasaray'da. Tamamlamam gereken 2 yılım daha bulunuyor. Orada olabildiğince uzun süre devam etmeyi planlıyorum. Eğer bir gün olursa Boca Juniors'ta oynamak beni çok mutlu eder. Olmazsa da yapacak bir şey yok diye de eklemiş.
1: Yani bir kere bu Lucas Torreira'nın Arjantin basının açıklamalarını biraz ben abartılı buluyorum. Bu ilk değil. Muhtemelen son olmayacak. Sürekli bu açıklamaları yapıyor. Belli ki.
0: Yol mu yapıyor ya?
1: Yani aslında biz de bunu bu şekilde yorumlamıştık. Eğer yol yapıyorsa bunun bir karşılık bulması lazım. Yani Arjantin'de bunun bir karşılığı olması lazım. Ama sonuçta artık dünya hakikaten küçük bir köy. Yani orada olan bir şey hemen anında buraya yansıyabiliyor.
0: Dişler şimdi, çağdan dolayı doğru söylüyorsun.
1: Evet, şimdi orada verilen bir röportajın hemen Türkiye yansımalarını görüyoruz. Devre arasında biz bunu gördüğümüzde eyvah Torreira gidiyor. Haberleri de çıkmıştı. Şimdi bunu bir baskı unsuru olarak kullanabilir futbolcu aslında. Aslında doğru yerden yaklaştın sen de. Şimdi Torreira Galatasaray'da 4 senedir çok güzel işler yaptı. Torreira'nın Galatasaray'da yeni bir kontrat için adının Boca ile anılmasına gerek yok. Zaten özel bir oyuncu. Bana göre Bielsa hata yaptı. Yani gerçi Uruguay milli takımında orta sahada birçok seçenek var ama
2: evet,
1: yine de bir Torreira'ya milli takım yakışırdı diye düşünüyorum. Galatasaray için çok özel bir oyuncu. Ancak Torreira'nın da Galatasaray'da ilk 2 sezonundaki hatta 3 sezonundaki performansında olmadığını, fiziksel olarak artık belli bir tempoya dayanamadığını gördük.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla Galatasaray için evet çok özel bir oyuncu ama kendisini de vazgeçilmez görmemeli. Hele Arjantin basını üzerinden Galatasaray'a, Galatasaraylı yetkililere mesaj vermesini ben doğru bulmuyorum. Bu işler aslında ters seper. Yani netice itibariyle zaten oyuncu Galatasaray'dan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedi. 2 sene daha kontratı olan bir oyuncunun neden Boca, sürekli Boca'ya hayalim Boca Juniors diyor.
2: Bir dönem Atletico Mineiro konuşuluyor.
1: Yani neden bunu söyler? Demek ki 2 sene daha kontratı olan bir oyuncu demek ki Türkiye'deki kontratında bir takım iyileştirmeler bekliyor.
2: Bu özel hayatı gerçekten çok tırnak içerisinde yaraladı mı Lucas Torreira'yı konuşulduğu kadar?
1: Duygusal. Yani Türkiye'de bir oyuncuyla olan bir birlikteliği vardı. Aşırı duygusal. İnişli çıkışlı işte çalkantılı bir süreci oldu ve etkilendiğini biliyoruz. Ama netice itibariyle Galatasaray'a olan aidiyeti üst düzeyde olan bir oyuncu. Babası hatta buraya belki gelecek, yerleşecek, geldi. Babasına da bir ev alacak. Burada hayatını sürdürecek. Yani Galatasaray için çok özel bir oyuncudan bahsediyor. Şimdi Galatasaray omurgasına bu başkan

0: Dursun Özbek'le şampiyonluk sonrası sohbetimizde ben aslında Galatasaray'da bir değişim gerektiğini kendisine, yani birçok gazeteci vardı, ben bu, böyle bir şey olabilir mi, bunu beklemeli miyiz diye sorduğumda başkan hayır demişti. Benim orada kastım Galatasaray'ın kalecisi bir numarası, yani atanı ve tutanı değil. Zaten Galatasaray'ın omurgasına baktığımızda Uğurcan'ı, Osimhen'i, yani omurgasındaki iki tane en kritik noktadaki oyuncusu zaten tartışılmaz. Ama ne Davinson Sanchez eski Sanchez, ne de Torreira eski Torreira. Dolayısıyla Galatasaray'ın yeni bir omurgaya ihtiyacı olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Başkana yani bunu bu şekilde söylemedim belki ama yani Galatasaray'ın yeni bir 4 senelik omurga oluşturması doğru olmazmış diye sorduğumda aslında Galatasaray'ın Torreira ve Sanchez gibi performansı düşen oyuncularını gözden geçirmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım ama başkan kesinlikle böyle bir düşünceleri olmadığını dile getirdi. Bu röportajda aslında sen okumadın ama benim en çok rahatsız olduğum nokta Mauro Icardi ile ilgili kullandığı
1: ifade. Birazdan gelecektim. Notlarım arasında var. Ben önce Torreira'nın kendi durumunu konuşalım
0: yani
1: istedim.
0: Çok basit bir düz mantık. Yani Galatasaray'la 2 sene daha kontratı olduğunu söyleyen bir futbolcu neden ısrarla sürekli dış basına, yabancı basına o ülkeye gitmek istediği şeklinde, o ülke takımına gönül verdiği şeklinde bir takım imalar ve söylemlerde bulunur. Zaten önün kapalı. Gitmek mi istiyorsun? 15 milyon euroyu getir git dersin.
1: Galatasaray şu an 2 yıl kontratı olan bir oyuncuya talip olmuş olsa dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kulübünde benzer bir durumu tam tersi herhalde yaşamazdı diye düşünüyorum. Artık kulüplerimiz gidip bir oyuncuyu talip olduğunda transfer etmekte çok zorlanıyorlar. Rakamları görüyoruz, okuyoruz. Yani bunu Torreira süreci bu şekilde sürdürerek sanki biraz Burgan kulüp üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.
0: Ya buna gerek yok zaten. Evet. Torreira'nın zaten bir takımda bir maaş skalası var. Torreira'nın bu takımda yaptıkları var. Yapamadıkları ya da yapamayacaklarını da zaten göz önünde bulunduracaktır yönetim. Ama Okan Burun Torreira'ya çok sıcak baktığını biliyoruz. Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluğunda en kritik oyunculardan bir tanesi de Torreira'dır. Yani bugün Galatasaray 100 yılı ya da Galatasaray dönemi başladı diyorsak en kritik isimlerden, baş rol oyuncularından bir tanesi Torreira. Ama 30 yaşına geldi, eski fiziksel kalitesinde mi? Asla değil. Dolayısıyla tabii ki o da kendisini daha ekonomik kullanmaya çalışıyor. Maç seçiyor mudur? Orası tartışılır belki ama netice itibariyle fiziksel olarak ilk dönemindeki Torreira'yı izlemediğimizi kabul edelim. 4 sene daha yaş aldı. Şimdi mantık hatası şurada oluşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde yaş ilerledikçe maaş artmaz. Torreira bana 32 yaşına geldiğinde daha fazla ücret alacağı bir kontratla karşıma geliyor. Aslında bizim burada belki bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor.
1: Bunu doğru.
0: Sadece Torreira üzerinden değil, diğer futbolcularla alakalı.
1: Davinson'da da yaşandı.
0: Davinson'da da, yani Davinson'da olduğu için zaten bu oluyor. Zincirleme oluyor.
1: Tabii. Biri aslında ya bir oyuncuyla bu süreci yaşadığınızda takımdaki tüm dengeleri de gözetmeniz gerekebiliyor.
0: Torreira kaç yaşında? 30.
1: 30 oldu.
0: Lemina kaç yaşında? Gelmişti. Lemina kaç yaşında?
1: 32 diye biliyorum.
0: 32. Şimdi senin orta sahan artık Şampiyonlar Ligi'nde o atletizmi, dinamizmi kaldıracak kapasitede, fizik güçte değil. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde biz hep ne dedik? Galatasaray'ın iyi bir orta sahaya ihtiyacı var. Şimdi Torreira'nın yanına gelecek oyuncu Torreira'nın yerine mi gelecek? Yoksa onu tamamlayacak oyuncu mu olacak? Eğer onu tamamlayacak bir süperstar alınacaksa 32 yaşındaki Lemina ile 2,5 milyon euro aldığı ve sözleşmesinin bittiği bir dönemde yeni bir kontratı biz neden yapıyoruz? Değil mi?
1: Evet.
0: Lemina da yaş aldı sonuçta ve o Lemina Premier Lig'den Galatasaray'a geldiğinde imza attığı rakamın üzerinde bir rakam istiyor. Muhtemelen kabul edilecek. Bu rakamlar gerçekten de yani dünya futbol piyasasıyla aslında çelişen.
2: Bak çok
0: rakamlar.
2: Önemli bir şey söyledi sevgili Nevzat Dindar. Ne dedi? Şampiyonlar Ligi'nde yeterli mi dedi Torreira ile Lemina dedi. Doğru bir yere değindi. Ben de katılıyorum. Ligde her türlü götürsün bu ikiliyle. Bir tane 8-10 atletik böyle veyahut da genç oyuncu aldığın zaman oralarda hep söylerim yani Galatasaray'ın eksikliklerinden bir tanesi odur yani o bölgenin oyuncusu. Yani bir Schneider'i yakalayamadı.

0: Bir Mertens'i yakalayamadı. Bunu Saray'la da yapamadı. Şeyleri yapamadı. Neydi o çocuğun ismi? Bizim Türk var ya.
1: İlkay'la
0: da yapamadı. Şimdi bunu kimle yaparsın? Daha atletik bir oyuncuyla yaparsın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Torreira ve Lemina olur mu? Bana göre de soru işaretleri. Ne yaparsın? Oraya biraz daha atletik, uzun ayaklı, uzun adımlı basan, dönen topları alan, topla mesafe kat eden bir oyuncuyla beraber Torreira, Lemina bir şekilde idare edersin. Deplasmanda üçlüyle oynarsın. Bir, yani oralarda bir organizasyon, bir mobillik yaratırsın. Ama işte burada Torreira şimdi açıklamalarından dolayı ne yapmaya çalışıyor gibilerinden bir insanların kafasında soru işareti oluşuyor. Senin
2: oluştu sen mu? Bir oyuncu gözüyle mesela...
0: Bir saattir bu soruyu bana sormanı bekliyorum ama bakıyorum.
2: Nasıl okursun?
0: Ya şimdi nasıl okurum? 2 yıllık sözleşmesi var. Bak çok güzel söyledi sevgili Nevzat. O zaman kardeşim madem kafan o taraftaysa getir bir 15-20 milyon. O zaman git. Şu anda senin burada sözleşmen ve anlaştığın bir para var. İyileştirmek mi istiyorsun? İyileştirmek isteyemezsin. Niye isteyemezsin? Anlaştın. Ha, seneye başlarsın çok iyi bir sezona. Atarsın, attırırsın. Ya arkadaş dersin yönetime, başkana, başkanım dersin. Ufak bir iyileştirme yapalım. Bak ben iyi başladım, odaklandım, konsantre oluyorum. İlk geldiğin günkü performansımı sergilemeye başlıyorum gibilerinden. Biraz bu şu andaki kontratın beni rahatsız ediyor. O zamanki şartlarla şu andaki şartlar arasında dağlar kadar, uçurum kadar fark var gibilerinden. İyimser bir şekilde yanaşırsan zaten Dursun Başkan ve sevgili yönetim kurulu bu konuda sağduyulu davranır diye düşünüyorum. Sen yeter ki sahada icraat göster değil mi? Son dönemlerde performansı düştü mü düştü ama 30 yaşında kısa adeliyle oyuncu. Yani ben çok fazla yani bir anda böyle o yarışın içerisinde o temposunu, o enerjisini kaybedebileceğini düşünmüyorum. Artık 4 sene sezon, Şampiyonlar Ligi, yani geçen seneki lig çok yük bindi bu adama. Şimdi bu ara ona çok iyi gelmiştir. Vücudunu yenilemiştir. Yine Torreira'nın, ben size söyleyeyim, yine o atletik enerjik dinamizmiyle sezona başlayacağını düşünüyorum ben. Öyle göreceğim.
3: Torreira'nın sen bu kadar duygusal yapısından bahsediyor. Duygusal olarak bir düşüş yaşamayacağının garantisi var mı?
0: Ya, yaşamaz abi. Yani yaşamaz. Bir ara da git geldi günler yaşadı o kız arkadaşıyla. Biliyorsun bunlar olur yani.
2: Bu kez biraz
0: abi.
2: Daha
0: abi sana bir şey söyleyeyim.
2: Dönüşü olmayan bir yol gibi
0: yani.
2: O
0: çok
2: süreç.
0: Şükür insan sağlıklı yaşıyor. Sonuçta yani Torreira Galatasaray'da çevresindeki arkadaşları Okan Hoca devamlı yanında bulunuyor, destekliyor, taraftarın desteği, teveccühsünü gösteriyor. Bir nebze unutulur gider o. Yani yaşanıyor gidiyor, artık belli bir yaşa geldin. 20'li yaşlarda olsan tamam derim. Yani o heyecanı, o kapılmayı, o duyguları koparmak kolay değil. Ama bu dönemlerde onu artık tecrübesiyle idare edecek. Ben Torreira'nın yani önümüzdeki sezon yine o atletizm, dinamizm, baskılı, coşkulu o takıma sağlayacak katkılardan dolayı tekrar o günleri yaşatacağını düşünüyorum. Ama bak çok önemli bir yere değindin ha. Bak doğru. Şampiyonlar Ligi için Torreira, Lemina bence yeterli olmaz.
2: Yani bir noktaya kadar yetiyor. Sonrasında yetmiyor. Bu sezon gördük.
0: Yetmiyor, yetmez. Oraya ben sana zaten şöyle bir düşünceleri olduğunu duyuyorum. Duyumunu aldım. Hatta bir yönetici öyle bir muhabbette bana söyledi. Şunu söyleyeyim. Şimdi diyecekler senin ne alaka Galatasaraylı yöneticilerle falan filan gibilerine. Şimdi bu bir havuz düşünün. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Konya, işte birçok takım anlatırım yani. Bu havuzun içine alabiliriz. Denk geliyorsun bir yerde. Muhabbet oluyor, o oluyor, bu oluyor falan filan derken şunu söylediler bana. Bir uzun adımlı, uzun bacaklı, oralarda daha genç, daha atletik bir oyuncu aradıklarını söylediler bana.
3: Ya zaten şimdi Kamavinga konuşuyorsak
0: bilmiyorum. Bana öyle söyledi bir yönetici.
3: Turam. Mesela Turam'ı ben izledim. Kamavinga'yı da zaten çok kez izledim ama Turam direkt Galatasaray eşleşmesi olduğu
0: olur
3: için.
0: Olur mu olmaz mı ben bilmem o işleri. Sen daha iyi bilirsin.
3: O da işte premierlik.
0: Ben muhabbet arasında geçen muhabbeti anlatıyorum.
3: Ya sen bir sohbet Turam arasında hayal ediyorsan. Ya şimdi Galatasaray, evet Torreira Galatasaray'da çok iş yaptı ama.
0: Ya sevgili
3: Torreira bana beni sıkıntıya sokacak bir böyle baskı yaratacak bu tarz röportajlarla gelmemeli. Bunu bir Türk oyuncu yapsa, Okan Koç böyle bir röportaj verse Okan ne olur?
0: Tabii canım farklı anlaşılır. Yani Türk oyuncu oldu mu linç ederler.
2: Barış Alper linç yani ayrılmak istedi.
3: Ekran kararttı sadece.
2: Paylaşımla da bunu destekledi. Yani bu fikrini net bir şekilde bence dile getirmiş oldu sosyal medya
3: Barış
2: hesabında.
3: Barış bu arada yani tamam Barış'a kızdık ettik, menajerine kızdık ettik ama Barış 30 milyon euro para getirdi. Öyle ya da böyle getirdi.
0: Hemen verirdim vallahi ben. Verirdim abi. 30 koy üstüne 10-15 milyon kimleri getirsin?
2: Bu arada
0: oralara?
2: Şimdi Lucas Torreira'nın...
3: Şey işte, Şampiyonlar Ligi var, son hafta olduğu için.
0: Tamam.
3: Sezon başı olsa, yani yazın başı olsa

0: Barış Alper'e o rakam kabul edilebilir mi?
1: Ya Galatasaray'da asıl ben size bir şey söyleyeyim. Çok fazla problem, sorun yok. Niye?
2: Torreira'nın açıklamalarında Mauro Icardi kısmı var. Ona da ya geçelim.
0: Bir oraya orası geçmeden şeyi de söyleyeyim. Alayım. Şimdi oyuncu zam istiyor. Tamam. Eğer bir başarı varsa zaten.
1: Kaç onu... para alıyor abi bu yıllık?
0: Ya zaten sürekli zam olduğu için artık onu ben tutmayı unuttum. 2,5'tan başladı. Şu an 3,5
2: olması 4. lazım en son.
0: 3,5
2: evet.
0: 4.
1: Abi ne istiyor?
0: Torreira'ya dünya üzerinde 4 milyon euro verecek bir kulüp yok.
1: Tamam. Niye bunu istiyor 5. biliyor musun işte abi? Bunu söyleyeyim mi sana? Takım içerisinde dengeler bir başlıyor Icardi'den, Osimhen, Sané. Evet. Oradan sonra işte stoper Sanchez'e veriyorsun 5 milyon. Duyuyor futbolcular bunu ya kardeşim. Bu adamlar bunu alıyorsa tamam, Osimhen'e saygı duyuyor.
2: Şimdi bu açıdan ama bakınca 20... da Torreira haklı bu arada.
1: Tabii tabii abi, şimdi adam etkileniyor. Biz de yaşadık bunu kardeşim.
2: Yerini ve değerini
1: bak en basit olursa... örneği söyleyeyim. Gençler birine oynarken Allah
2: Simbo 5 milyon euro alıyor.
1: Bak al işte. Yıllık. Al işte. Yani adam bunları değerlendiriyor. Jimnastik yapıyor. Yani bakıyor o bunu alıyor. Onu... Bak gençler birine oynarken sana şunu söyleyeyim. Kaç para oynuyordum biliyor musun sezonluk? 60 bin lira oynuyordum. 60 bin TL o dönem. Allah bin bereket versin. Çok şükür. Güzel paraydı. Azı bulamayan çoğu bulamaz derler ya. Bir benim takımımda isim vermeyeceğim. Benden çok çok alt seviyede oyuncular, yedek kulübesinde oturan oyuncular da dahil, aldıkları para 120 ile 200-250 bin lira arası bir makas vardı. Ben hem bonservis getireceğim, hem performans veriyorum, hem aldığım para 60 bin lira. Bir gün gittim rahmetli Cavcam'a, mekanı cennet olsun, yine ya dedim.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Başkanım dedim, ya dedim işte dedim, bir iyileştirme yapalım dedim. Bak dedim yani birçok takım isteyen para kazanacağız hem oyun. Ya oğlum de sen zaten bu sene bakma, seneye seni satacağım, bunların 100 katını alacaksın dedi. Sen dedi benim yıldızımsın dedi, seni gördüğüm zaman dolarları görüyorum falan, böyle bir gazladı dedi, pop popladı. Aldı verdi abi odunu, saldı odaya, ben sana bir şey söyleyeyim, savaşa gider gibi çıktı bana. Parayı marayı unuttum her şey yani, tamam ama. Anladın, burada tabii ikili diyaloglar da önemli, o zaman gençlik. Ya bunlar da şunu anlatmaya çalıştım burada, bu birinin arasına ironik attım işte bazı cümlelerle. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani etkileniyor futbol. Torreira bak Singo. Değil mi? Az önce örnek verdin. Adam şimdi bunu diyor ama bunu nasıl yaparsın? Ya bak kardeşim, menajer eğer beni izliyorsa Galatasaray yöneticiler bana şimdi kızacaktır. Ya bak kardeşim, çık başla bir 10 maç. Çok iyi bir performans sergile. Çık otur, ondan sonra yavaş yavaş. Ya başkanım de. Dursun başkanım, yumuşak karnından oradan buradan böyle onu zaten böyle bir yerden yakaladığın zaman, ya bak şu şunu alayım, bu bunu alayım, ufak bir iyileştirme yapalım, ya tamam ya ufak yapalım derken 4'te 4,5, ya başkan 5 yapalım tamam der geçişte, bir de takım iyi giderse
2: bu açıklamalar iyi değil yani, doğru yol
1: şöyle değil bakayım. Ama şunu demek istiyorum, yani yanaşacaksan bu şekilde yanaşacaksın kardeşim, kimler asırı, sen bir sözleşme imzaladın mı, o şartlara uymak zorundasın. Evet. O doğrultuda hareket etmek zorundasın, ama işte yapacak bir şey yok. İnsan nefsi. Etkileniyorsun sevgili.
0: Furkan, şimdi her sene benim karşıma 5 tane böyle oyuncu geliyorsa benim o zaman sistemde bir problem var. Ben her yaz,
1: her sene olur
0: her
1: mu?
0: Kış transfer döneminde iyileştirme haberi yapıyorum. O zaman sistemde bir problem var. Yani bunun adını baştan koymak lazım. Futbolcularla buna göre bir kontrat yapmak lazım. Şimdi Torreira zam isteyebilir. 2 sene kontratı var ama sen bunu hiç düşünmeyebilirsin. Sen kalkıp Boca üzerinden bana baskı yapamazsın. Ya yani ben bunu böyle de okuyorum. Onu söyleyeyim.
1: Tabii tabii. Zaten resmen öyle
0: Okan,
1: oku yani.
0: Adam kendisinden örnek verdi. Ben Galatasaray'a isim vermeyeceğim. Şu şeyi bilirim. Takım içerisinde yüksek para alan, Galatasaray'ın başarısız olduğu evreden bahsediyorum. Ama yüksek meblağ kazanan futbolcu vardı. Birkaç tane vardı.
2: Geçmiş dönemde.
0: Geçmiş dönemde futbolcular kendi aralarında nasıl konuşuyorlarmış biliyor musun? Ben niye kurtaracağım, o kurtarsın. O kurtarsın. Parayı o alıyor. Ben mi kurtaracağım?
2: O zaman yeri geldiği için ben de bir örnek vereyim mi? İsim vermeyeyim de. Çok benzer bir hadise. Çok yakın bir geçmişte Beşiktaş'ta yaşandı mesela.
0: Ya Okan, oyuncu ben mi kurtaracağım diyor ya. Parayı o alıyor, o kurtarsın diyor.
1: Tabii, tabii,
0: takım bundan arkadaşı için. Yani bu dengeleri çok iyi bence düzenlemek lazım. Sonuçta Torreira'ya yaparken bir başkasını ihmal edeceksiniz, bir başkasına doğru yapmamanız lazım. Bir başkasına yaptığınız zaman belki kaleciniz Uğurcan'ı pas geçeceksiniz.
2: Başka Uğurcan... isimler var mı iyileştirme yapılması gündemde olan?
0: Şu an tabi başta Abdülkerim ve Uğurcan olmak üzere Eren, özellikle yerli futbolcuları.
2: Mesela Uğurcan daha yeni takıma katılmadı.
0: Uğurcan
2: ama
0: büyük fedakarlık yaptı. Bak, Ederson 11 milyon euro alıyor, Uğurcan 2,5. Ben Uğurcan'a yaparım. Uğurcan hak ediyor. Mi takımda tamam, totalde hepsi sıkıntı yaşadılar.
1: Kötü oynadılar.
0: Ama Uğurcan, sezonun oyuncusu Uğurcan değil mi?
2: Evet.
0: Yani bugün 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray.